0: paraları kumarda, bahiste, elbet, bilmem nerede, orada, burada
1: bu söylediğiniz, harcayacaksınız? Bu söylediğiniz yani zaten evrensel bir gerçekten, evet, bahsediyorsunuz. Valilik bu izni verdi diye kötüye kullanmamalısınız tabii. Yani. Konu bu. Ama hani böyle işin böyle hem etik hem de ceza hukuk boyutunu genişletip genişletirsek, tabii, sen ona niye izin verdin? Sen o tweet'i niye attın? Sen niye merhaba dediğine gelir. Bu bizi gerçeklerden biraz uzaklaştırır.
2: Madem ceza üzerinde konuşuyoruz.
0: Peki
2: herhangi bir suç işlenmeden birisine suçlu muamelesi yapabilir, hayır, mi valilik? Işte,
1: aynen öyle.
0: Yapamaz.
2: Şimdi yani hatta, harcadığı yeri bilmeden Bayern Münih'e yatıracağını bildiği halde belki yapabilir ama Bayern Münih'e yatıracağını nereden bilsin kardeşim? O dönemde çıkmış. Bugün dolmuşa getirenler pişmanlık duyuyorlar ama o gün Kızılay Çadır sattı yalanını. Bakın yalan diyorum çünkü Kızılay Çadır AŞ Kızılay'ın alt iştirakidir. Tıpkı Kızılay Soda gibi oradan elde ettiği gelirleri Kızılay'a aktarır. Kızılay da kamu yararına bir dernektir.
1: Bu şöyle, bu çok eleştirilir bir şey. Yani ya Kızılay Çadır satma, AŞ'nin alt, olur mu canım öyle?
2: Şimdi bir dakika, o zaman Kızılay,
0: bir şeye gideyim mi?
2: Kızılay'ın
0: Kemal Bey'e bir gideyim mi?
2: Bir gidin.
0: Tamam. Kemal Bey.
2: Ben de oturayım o zaman müsaade ederseniz.
0: Peki otur. Kemal Bey. Kemal Bey. Bütün bu, buyurun, konuşulanlar, tartışılanlar, bütün bunların içinde. Şimdi ortada rakamlar var, ifadeler var. Onlar çok ilginç. Dikkatim onlar çekiyor mesela. Bu sizi tatmin ediyor mu? Önemli isimler diyorlar ki, işte Mahsun Kırmızıgül. Şöyle diyor. Vicdanlar yaralanmıştır. Haluk Levent, gençlik yıllarından beri tanırım. Bunlar prestij müzikteydiler. Ben Mustafa Topaloğlu'nu, Mustafa abiyi tanırım. Evet. Aynı köylü sayılırız.
3: Ne diyor Mustafa Topaloğlu?
0: Ama Mustafa Topaloğlu diyor ki, kardeşim sen bir kere kendin ahbap değilsin diyor. Senin, evet, kurt, bunu yıllar önce söylüyor, evet, ama. Yani yeni söylemiyor, yıllar önce
3: yani
0: söylüyor.
3: Yani biliyorlar değil mi?
0: Hani şimdi Mustafa abiyi böyle ciddiye almıyorlar falan. Hani yok uzaylı muzaylı falan. Hani bir halk adamıdır, bir halk bilgesidir, iyi analiz eder, insanı tanır. Burada diyor ki kardeşim sen diyor bir kere ahbap değilsin. Sana nasıl güvensin bu insanlar? Yani niçin? Bunlar olmadan yıllar yıllar önce söylüyor. Haluk Levent'i diyor tanırım diyor Mahsun Kırmızıgül. Sonra diyor ki zor dönemlerinde maddi ve manevi destek oldum. Deprem süreci Adıyaman'da yardımları bizzat organize ettim diyor. Ahbap Derneği 1500 çadır gönderildi, dağıtımına katıldım. Bağış iddiası şahsi yardım yapmadım, yardım toplamadım. Yani ben yapmadım diyor, bir de toplamadım.
2: Topladı.
0: Son mesaj, keşke bunlar yaşanmasaydı.
3: Bak, Ferhat ya,
0: tamam
3: iyi şey
0: yaşanmasaydı.
3: Ferhat
0: bunlar yaşanmasaydı, şey sorun yok.
3: Yardım topladı dedi.
2: Topladı ama.
3: İBAN
0: bu arada Feyza Altun, Feyza Altun'un da iyi niyetle destekledim, hata olduğunu görüyorum diyor. Duygularını açıkladı, çok üzgün, rahatsız ve kızgın olduğunu ifade ediyor. İyi niyetle destekledi. İşte derneğin çalışanlarını takdir etti, amaçlarının faydalı olmak olduğunu söyledi. Devlet kurumlarına dair güveni konu eden tweet'in hata olduğunu gördüğünü belirtti. Daha sonra kendisinin bağış çağrısı yapmadığını açıkladı.
3: Onu bir daha okusana.
0: Devlet kurumlarına dair güveni konu eden tweet'in hata olduğunu.
3: Nasıl bir konuymuş acaba? Efendim? Devlet kurumlarını güveni konu eden tweet nasıl?
0: Yani şöyle diyor mesela, devlet kurumlarına güvenmeyin, ahbaba yatırın demiştir muhtemel ki bunu diyor.
3: Yani.
0: Sonra herhangi bir bağışta bulunmadığını belirtiyor. Ben de vermedim diyor. Herhangi bir parasal ilişkinin olmadığını söylüyor. Bu da Feyza Altun ifadesi.
4: Benim de anlamadığım şu.
0: Kemal para, Bey, Kemal Bey.
4: Para vermediğim bir yere niye para ver diye
0: çağırıyor. Kemal Bey, ya be, o benim çok dikkatimi çekti. Kemal Bey, bu ifadeler sizi tatmin ediyor mu?
5: Şöyle, ifadelerin açıkçası yalan olduğunu vesaireyi düşünmüyorum. Gerçekten de böyle olmuştur. Biraz dayanışma duygusuyla, biraz işte Ferhat Murat'ın ve Can'ın dediği gibi o dönemde oluşan karşıtlıkla. Biraz önce, evet, Ferhat Murat yarım kaldı. Evet, Kızılay'ın Kızılay AŞ çadır sattı. Doğru, bir iştiraki ve bunun işi de aslında gerçekten çadır yapıp satıp gelir elde etmek ve Kızılay'a daha çok çadır yapmak.
0: Evet.
5: Bu böyleydi ama bunu Kızılay yetkilileri o depremin en can alıcı günlerinde bir türlü açıklayamadılar, doğru açıklayamadılar. Hatta bakın, doğru, üzerinden kaç yıl geçmiş, ben o işin Kızılay AŞ tarafından yapıldığını bu ilk ahbap olayının ortaya çıktığı gün yine sizin kanalınızda yaptığımız yayında Ferhat Murat'tan öğrendim. Yapay zekaya tekrardan sordum, teyit ettirdim. Hı-hı. Mesela bende öyle bir bilgi olmamış.

0: Muhtemelen insanların çoğunda da yoktu. Zaten hükümet yetkilileri bile Kızılay'ı eleştirirken bu işin iletişiminin kötü yürütüldüğünü anlattılar. Sayın Cumhurbaşkanı da dahil. Yani o dönemde bu işin iletişimi Kızılay tarafından kötü yönetildi. Zaten Türkiye'de bir kutuplaşma var. Üstüne deprem var ve insanların devletten beklentisi çok büyük. Haliyle kızgınlığı da büyük oluyor. Ve en önemlisi ondan önce pandemi döneminde de benzer iletişim hataları çok yaşandığı için insanlara gerçekten bu ünlülerin bir kısmı gerçekten de oradaki arkadaşlarımızın dediği gibi biraz da siyasal düşünerek bence. Hatta oraya düşünmeden belki de siyasal düşünceleri onları oraya güdüleyerek Ahbap Derneği'ni öne çıkartmaya sebep oldu. Ben hiçbirinin gerçekten kötü niyetle Ahbap'a para toplayalım da Haluk Levent bunu yesin ya da Ahbap'a para toplayalım da AFAD çöksün, deprem orada, devlet orada deprem iş yapamasın diye bu çağrıları yaptığını inanmıyorum. Gerçekten o dönemde kamu kurumu olan AFAD'a ve diğer kamu yararına çalışan derneklere o insanlarda bir güvensizlik oluşmuştu. Bunu biz o dönemde sosyal medyadan da çok net fark ediyoruz. Güvenmediği bir yere bağış istemek yerine güvendiği ama bence çok hatalı bir şey olan yere bağış istemişler. Burada ben bir kötü niyet görmüyorum ama inşallah ibret olur. İnşallah ibret olur. Biraz önce yine hangi arkadaşımız söyledi bilmiyorum ama Kızılay'ın mesela kan bağışı meselesi
1: Ben
0: var.
1: söyledim onu.
0: Kızılay'a
1: Doğan Çağlar söyledi.
0: Hangimizin başına bir şey gelse, Türkiye'de gerçekten bir kan lazım olsa Kızılay'dan başka gidilebilecek hiçbir yer
1: Yer
0: yok.
1: yok.
0: Ya bu kutuplaşmaya, bu siyasallaşmaya feda edilebilecek bir şey mi? Çok iyi hatırlıyorum. Kızılay bir tweet attı. Ulusal kan rezervlerimiz ihtiyaç seviyesinin çok altına düştü. Alarm seviyesindeyiz. Lütfen kan bağışında bulunun diye. Yüzlerce insan bunlara kan vermeyin falan yazdı. Ben de düzenli olarak senede 2 kere falan kan veriyorum. Çünkü sağlıklı olduğunu da öneriyor doktorlar. Ben nereye kan vereceğim zaten? Kan veriyorsan Kızılay'a vereceğim. Yani kanı da özel bir yere
1: O konuyla
0: veremeyiz.
1: ilgili bir bilgi
0: İnsanlara
1: verebilir miyim?
0: gidin kan
1: Peki,
0: verin
1: Kızılay'a
0: çağrısı
1: kan
0: yaptık.
1: bağışı ile ilgili bir
0: Küfürler
1: bilgi verebilir
0: yedik.
1: miyim?
2: Bir yere geçiş yapacağım. Bir saniye. Peki Kemal Bey. Anladım. Çok teşekkürler. Şimdi çok önemli bir başlığım var. Onu mutlaka konuşmamız lazım. Çünkü burada bir acayip kokular geliyor bu işten. Yani kim hangi niyetle neyi söyledi bilemiyorum o dönem. Ama şimdi bazı iş adamları var. Bazı iş adamları var. Mesela bazı inşaat şirketleri var. Aslında milletin işkillendiği yer burası. Sayın seyirciler, değerli konuklar. Millet birçok şeyi görüyor. Yani insanlar buna itiraz ediyorlar. Mesela o dönem deprem oluyor değil mi? Herkes deprem oldu. Ortada bir facia var. 11-12 kent ciddi bir yıkım var. Binlerce, yüz binlerce insan yaralı, hayatını kaybetmiş. Can çekişiyor, kıyamet kopuyor. Ama ne hikmetse aynı dönemde bazı şirketler, firmalar, inşaat şirketleri, müteahhitler, bilmem neler çeşitli işler peşinde koşuyor. Yani milletin belki de itiraz ettiği şey budur. Tam buradan bir bakmalıyız. Şimdi dönelim buraya. Servet transferi mi, kara para mı? Can,
3: Büyük,
2: şöyle
3: büyük
2: bak.
3: bir tartışma.
2: Mesela Haluk Levent'in asistanı Yeliz Kaya'ya tam 59 taşınmaz devrediliyor Hasan abi.
3: Yani niye bu derneğin
2: Şimdi
3: kurumsalına devredilmez de?
2: Bak şimdi bak bak bak
3: Değil mi? Bir şahsa devredilmiş.
2: Bilgileri vereyim. Şimdi devreden Başaran Holding
3: Onu da
2: devredilen
3: söyleyeceğim.
2: taşınmaz
3: İlk
2: 22
3: gün
2: adet
3: söylemiştim.
2: taşınmazı Haluk Levent'in asistanı
3: Beraberdik.
2: Yeliz Kaya'ya devrediyor sayın seyirciler. Durumu iyi anlayın. Yani milletin neye itiraz ettiğini, milletin aslında tam olarak ne söylediğini anlayın. Bu çok önemli. 22 adet taşınmaz Haluk Levent'in asistanına Başaran Holding tarafından devrediliyor ne hikmetse. Sonra ne oluyor? Power İnşaat 10 adet taşınmazı devrediyor. Sonra
3: Yine aynı grup mu bunlar hepsi?

0: farklı. Farklı. Yok. Sonra Koçsu Yapı 17 adet taşınmazı devrediyor. Sonra Orhan İnan 10 adet taşınmazı Yeliz Kaya'ya devrediyor. Toplam 59 adet taşınmaz Haluk Levent'in asistanına devrediliyor.
1: Yani Haluk Levent'e devrediliyor.
0: Şimdi Haluk Levent'in asistanına devrediliyor doğal olarak.
1: Çünkü
0: Haluk Levent'e.
1: Niye Haluk Levent'e?
2: Bunu ne alıyorlar?
0: Can bunu niye
2: devrediyorlar? Hangi yardım alıyorlar?
1: Hayır, şimdi Haluk Levent'e niye
0: devrediliyor? Niye devrediliyor bunlar?
1: Haluk Levent'in hiçbir banka hesabı yok. Hiçbir yerde. Evet. Kendinin kendi adına ait telefon hattı bile yok.
3: Başkasının adına hesabı niye? Hesabı açamıyor çünkü blok.
1: Hayır, onu söyleyeceğim.
0: Hani bak, telefon bir saniye bir söylesin.
1: Neden? Evet. Onur Bey'e soruyorum. Hı-hı. Avukat olduğu için, hukukçu olduğu için. Bir kişi niye kendi üzerine bir sim kartı dahi çıkartmaz? Ki toplumun tanıdığı, tüm Türkiye'nin tanıdığı, milyonlarca, gerçekten milyonlarca kişinin sevdiği, şarkılarını dinlediği, konserine gittiği bir kişi. Ayrıca 59 taşınmazı asistanına devrediliyor. Hı. Başaran Holding meselesinde de ilk gün çıktığında ben şunu sordum. İşte acılı baba denildi falan.
0: Tamam.
1: Bir suçlamıyoruz.
0: Doğru.
1: Ama şunu sordum. Yani bu kadar zengin, bu kadar varlıklı biri bir yurt yapmak için neden ahbaba ihtiyaç duysun?
0: Neden sence? Neden? Yani ne
1: garibine
0: olmuş
1: olabilir? Garibine gitti işte. Ben bunu sordum.
0: Burada
1: garibine
0: buna bir cevap verelim. Biz şimdi, soru sormayalım.
1: 22. Hayır. Burada
0: senin transferin bir kara para mı? İşte
1: cevabı vereceğim. Evet. Şimdi 22 adet daireyi taşınmazı satıp onun parasıyla bir müteahhite verip bir yurt yapabilir. Veya onları satıp büyük bir bina alıp o binayı yurda da çevirebilir. O kadar varlıklı. Neden bunu böyle yapıyor ki 20 milyon liralık daireyi 60 milyon liraya veriyor? İster istemez akıllarda bir servet transferi ve kara para aklama ister istemez geliyor.
0: Burada tefecilik mi yapılıyor?
1: Yani şimdi öyle demeyelim. Şimdi
0: ha, yani, ne yapılıyor yani? Adını bir koyalım.
1: Şimdi kara para aklama diye soruyoruz da biz de soruyoruz. Şimdi şu telefonun değeri 1 lira.
0: Evet.
1: Ben diyorum ki sana 1 lira ama Hasan abi ben sana bunu 10 milyon 10 bin liraya satıyorum. Hasan abi de tamam diyor. Ben 10 bin liraya
0: herkes
1: alıyorum.
0: Herkes biliyor bunun karşılıklı
1: ama şimdi
0: fiyatlarını.
1: Tabii ki biliyor. Tabii
2: burada
1: ki biliyor.
2: Para bu tek ama karşı taraflı bu senaryoda.
1: Tabii ki tek taraflı bir şey değil ki bu. Bu iki taraflı bir olay. O yüzden soruyorum. Başaran Holding yurt yaptırmak için Haluk Levent'e ihtiyacı var. Bunu yani, niye ilk gün mesela ilk gün bu niye sorgulanmadı mesela? İlk gün bu ama, buradaydık Habertürk'teydik de sorduk.
2: Ama dikkat et şu anda
1: hayır, şunu
2: Başaran Holding'in sahibi gözaltında.
1: Tabii tabii.
0: Doğru gözaltında.
1: Gözaltı tabii gözaltında onu söylüyorum zaten.
0: Gözaltında.
1: Sahibi göz bugün gözaltında. Ferhat. Bunu söylüyorum. Mesele şu. Şimdi burada bu kadar büyük para transferleri yapılırken dediğin doğru. Evet burada bizim aklımıza gelen şey kara para. Burada kara para aklanıyor. Bir servet transferi var. Bu para nereden geliyor?
0: Bu ahbap üzerinden yapılıyor.
1: Bu işte bu para nereden geliyor?
2: Evet. Nereye
1: büyük gidiyor? Bir ihtimal bu para nakit olarak el değiştiriyor. Çünkü banka hesabına girse izlenir ve denir ki Ferhat Murat Can'a göndermiş, Can Hasan Öztürk'e göndermiş denir. Tamam. Ama bu nakit geldiği için
0: bu burası
1: ve bu paralar
0: yani.
1: Bu paralar nakit İzlesin. El değiştirdiği tabii. için izi de sürülemiyor.
0: Yani bu para buraya para buradan ahbaba giriyor, zaman, sözüm ona yıkanıyor, buradan çıkıyor.
1: Evet, satış yapıldığı zaman da sisteme giriyor. Diyorsun ki ben 20 liralık malı 50 milyon aldım. Ya. Şunu sormuyor çünkü devlet sana. Bunun ederi 1 lira değil. 1 liralık malı sen 10 liraya aldın demiyor devlet. Ben 10 liraya sattım, satıcı buldum, alıcı da var. Ya, sattım ya kardeşim 10 liraya ve sisteme sokuyorsun.
2: İmamoğlu'nun 3 yani. Villa hikayesi gibi bir şey değil mi yani?
4: Ben doğru anlamak bir şey soracağım. Abi. Doğru anlamak için soracağım. Yani şöyle yani,
1: evet doğru.
0: Can bu saptamaya ne diyorsun?
1: Doğru işte tamam. Ya,
2: tabii
1: doğru,
2: işte yani 1,5 milyonluk şey 50 milyon mu?
4: Ya, doğru taranız anladığınız para. Şey
1: söylemeyiz. Hayır yani Hasan abi.
2: Direkt oraya bağlı. Can konuya vakıf.
3: O kara para anlamı olmayabilir. Bence hayatın olağan akışının dışında bir şey olduğu doğru.
0: Sesler üst üste bindi.
1: Kara para olmaz ama o.
4: Ben soru olarak anlamak için soruyorum. Yani bir gayrimenkulü ahbapın ya da Yeliz diye bir kişi var. Yeliz'in üzerine devrediyorlar. Ama o devir miktarından satış yapıyorlar.
1: Şöyle değeri 20 milyon olan bir taşınmazı 60 milyon liraya satıyor.
4: 60 milyon nasıl?
1: Yani
4: bu şey.
2: Sonradan da o para bir şey olduğu için
4: bu ilişkide alıcının para akladığı varsayılır bu ilişkide. Satıcının değil.
1: Tabii ki zaten onu söylüyoruz biz de. Yani burada holding sahibi ilk günde o soruyu sorduk. Dedik ki
4: holding sahibi niye bunu okey diyor peki?
1: Ya
4: o satıcı o yüzden sordum.

0: Link sahibi satıcı.
1: Evet. Hocam 20 liralık şeyi 60 liraya satmış. Sonra o para uçunca da benim 60 bin liramı niye vermiyorsun
0: uçup
1: diye.
0: Uçup uçmadığını da bilmiyoruz.
1: Onu da bilmiyoruz.
0: Ayrıca.
1: Doğru.
0: Uçmadığını da bilmiyoruz. Yani burada...
2: Uçtuğunu iddia ediyor.
0: Peki. Evet, o uçtuğunu iddia ediyor.
2: Peki şimdi...
0: Muhakkak açıklayacaktır göz şimdi, altında ve
2: mesele,
0: anlatacaktır.
2: Mesele bunları. Çok net. Mesele bir kere Yeliz Kaya denilen şahsın üstüne 59 taşınmazın devredilmesi bir kere hileli bir hareket olarak görünüyor. Yani evet, çok yani. Net. Burada mal beyanı, malın fiyatının çok üzerinde satışlar yapılmış. Ve burada bazı şirketler, işte inşaat şirketleri, yapı şirketleri, kimler? Holdingler var. Tabii bu şöyle, velev ki ahbap tamam. Bu şirketlerin hareketleri takip edilmiyor mu Hasan abi? Mesela şöyle yani, ya sen bunları devrediyorsun bu kadar, o ona devrediyor, o ona devrediyor. Yani bu şirket hareketlerinden de ulaşılamaz mı, ulaşılamıyor mu? Bunlar bu kadar işi çevirirken biz bir yerde hata mı yapıyoruz?
1: Hayır, yok yok, şöyle bir şey. Şöyle baksanıza, mesela başarılı olduğun kişi zaten o işleri yapıyor. Bir yerde bir dönüşüm yapıyor, elinde 500 tane daire var. O daireleri satıyor. 60 tanesini Yeniz Kaya'ya satıyor.
2: Satıyor yani.
1: Ay, satıyor. O yani hani burada 20 liralık şey 60 liraya satıyor. Başka bir şey ama satıyor. Şimdi burada baksana başka bir şey. Ama Yeniz Kaya bunu ahbabın yani ya da Haluk Levent'in adına alıp da siz o aldığımız şeyle biz size okul yapacağız. Bunun finansmanını da biz Avrupa Birliği fonlarından ve işte şuradan evet. buradan alacağız diye ifadeler çıkınca biz İşin içinde hülleli işler olduğunu görüyorum. Anlıyoruz. Anlıyoruz. Peki. Normalde şöyle düşün, herhangi bir firma, yani diyorum ki aşağı, hadi ben yani mümkün değil de öyle anlamamışlar. Ben diyorum, bir firma sahibim bir tane yerde dönüşüm yapıyorum. Benim elimde 20 tane daire var ve bu 20 dairenin onunu satarsam diğer işlemlerimi yapabileceğim. Onunla da müşteri buluyorum. Yeliz Kaya diyor, geliyor diyor ki ben 10 dairenizi alırım. Hatta ben de fonlardan para var. Dolayısıyla kaç para istiyorsun? Bize zaten bunlar lazım. Ben 20 lira istiyorum. Tamam 20 lira, pardon. Ben size 30 lira veriyorum. Ben de canıma minnet diyorum. 30 lirayı ver kardeşim. Aslında daireleri satıyorum. Niye? Ben işlerimi yürüteyim. Bak bu normalde yani hülleli bir satış olarak görülmez. Ne der? Adam ticaret yapıyor. Ürettiği.
2: Normal diyor. Yani. Orada
1: ama, ama işte ilk ifadeden, Can'ın bahsettiği ilk günkü ifadeden işte burada bir hayatını kaybetmiş bir evlat var. Evet. Evladın anısını yaşatayım diye ben bir işte şunu yapacaktım. Onun için ahbapla görüştüm diye bir ifade var. O zaman iş ahbapla görüştüm de Yeliz Kaya kim? Yeliz Kaya'ya tapuları devrettin de para nerede? Bunların hepsi bu sefer tartışma konusu oluyor.
0: Bir protokol var mı?
2: Peki.
0: Ya devrederken bir protokol yaparsın. Dersin ki ben bağış olarak veriyorum ve bunu ahbaba veriyorum ve bu yurt yapacak. Bir protokol imzalarsın. Yani düşünsene ben evimi sana devrediyorum. Ya böyle bir şey olabilir mi?
2: Peki. Şimdi dün akşam Sakarya'dan dönerken arabada radyo açık. Yani bizim Habertürk radyosu bazı yerlerde çekmiyor. İşte geçişler oluyor. Kuzey Marmara Otoyolu'nda tünele giriyorsun kesiliyor. Şu oluyor bu oluyor. Şimdi bir radyoda yani televizyon yayını ama radyo yayında var. Bir gazeteci şöyle bir yorum yapıyor. Diyor ki dinliyorum. Diyor ki bütün bunlar yani bu ahbap meselesi buradaki usulsüzlükler yolsuzluklar. Eşittir yeni kurulan parti diyor. Zihniyet aynı diyor. Yani ahbapta olan bitenle bu yeni kurulan partinin hayata, siyasete, dünyaya bakışı işte CHP'deki yolsuzluklar, usulsüzlükler, iddialar, belediyeler, şunlar, bunlar. Bunların diyor burada siyasi partide cisimleşmiş hali. Bu da diyor aynı zihniyetin yardım kuruluşu diyor. Doğan Çağlar, evet. Bu ilişkiler ağını doğruluyor musun?
3: Ben
2: yani böyle bakmak edeceğim. Mesela doğru mudur? Böyle bakılır mı?
3: Şöyle.
2: Siz bu arada CHP'ye de geçiyoruz.
3: Siz söyler söylemez ben de şöyle yorumladım. Galiba şunu söylemek istemiş. O zaman hani böyle devlet yok, Kızılay yok, AFAD yok, işte ahbapa yardım yapın diyorlar diye propaganda sağlam yapılıyordu. Yeni partinin de şu anda propaganda sağlam yapılıyor. O benzetmeyi yapmıştır bence. Yaptığı yorum bu. Yani diyor ki o zaman nasıl hani böyle ahbapı yerlere göklere sığdıramadınız, bir umut ışığı olarak mesela önümüze serdiniz. Şu anda da yeni partinin benzer bir şekilde propagandasını
2: tabii,
3: yapıyorsunuz.
2: Tabii buradan bakalım.
3: Yani onu
2: buradan.
3: Söylüyor. Yani şimdi doğru mu? Tabii ki doğru değil. Yanlış. Yani şeyi konuşacak mıyız şu anda? Yeni partinin durumunu konuşalım, ahbap üzerinden mi devam edelim? Ona göre
2: yorumlayın. Bu saptama mesela. Hani bu saptama. Burada bir usulsüzlük, yolsuzluk, bir
3: benziyor. Oluşum. Bütün hani bunlar... usulsüzlük var diyemeyiz. Tabii ki yani şimdi yeni parti

0: Daha yeni kurulmuş
1: hayır,
0: buradaki
1: ben ahbabı
0: gibi.
1: Ahbabı diyorum ya. Ahbabı.
0: Yani... Ahbap tabii ki şimdi yani ahbaptaki usulsüzlük, yolsuzluk, kandırmaca, toplumu yanlış yönlendirme bunların hepsi mevcut şu anda. Deminden beri işte tartışıyoruz. Yani oradaki gazetecilerin fenomenleri neye sebep olduğunu deminden beri konuşuyoruz. Bunların hepsi yapıldı bu süreçte. Az önce birisi dedi ki ya bunu işte o zaman niye söylemez? Ha, Ferhat Bey'e sordular. Niye açıklamadınız hani?
2: Evet.
0: Siz de bir telefon almışsınız. Ya orada söyleyemedim. Yani o dönemlerde birisi ahbaba bir şey söyleyemezdi. Haluk Levent'e kimse bir şey söyleyemezdi. O dönemlerde birisi Haluk Levent'le ilgili şey olumsuz bir şey söyleseydi ne olurdu biliyor musunuz? O zaman kıyamet kopardı. Hmm. Derlerdi ki bak efendim işte zaten Kızılay işini yapmıyor, Ahbap işini yapmıyor, Afat işini yapmıyor. Efendim bir ahbap var, ondan
3: aslında
0: dolayı kıskandılar.
3: Aslında biri söylemiş, aslında biri söylemiş.
0: Bitireyim cümleyi. Bak kıskandılar deselerdi vallahi bak o zaman Faruk abi şey var ya Haluk Levent'i Cumhurbaşkanı adayı yaparlardı yani o dönemde.
1: Vardı canım adaydı.
0: Bak, Cumhurbaşkanı adayı yaparlardı yani. Ama yani öyle algı vardı.
3: Peki. Biri söylemiş ama.
1: Ne demiş?
3: İçişleri Bakanı, dönemin İçişleri Bakanı Süleyman Soylu çağırmış. Demiş ki bak bu...
1: Kimi çağırmış?
3: Haluk Levent.
1: Ne demiş?
3: Demiş ki bak bu kontrolsüz gidiyor, devleti aciz gösteriyorsunuz, bunu yapmayın. Ve bundan sonra da uyarmış. Siz gözüm üzerinizde ve denetleyeceğim deyip talimat vermiş evet. Ve inceletmiş de. Haluk ama Levent, sonrasında tamam görev, sonrasında
0: bu
3: görevi bıraktı.
0: Galiba Osmaniye'de oluyor.
3: Sonrasında görevi bıraktı.
2: Hatay Hassa'da oluyor.
3: İçişleri Bakanı
0: Hassa'da oluyor.
3: Görevi peki. Bıraktı. Devam edip etmedi o başka bir tartışma. Anladım. Ama devlet bunu görüyor ve İçişleri Bakanı da müdahale
1: size,
3: ediyor.
1: Bak, size hepinize bomba bir haber vereyim.
4: Bir cümle söylemek istiyorum bu konuda.
1: Bir cümle söylesin.
4: O da şu, yani Ahmet Hakan'dan nakledim bugünkü yazısından. Saptama deyince o da çok kullanır oradan aklıma. Ahmet Hakan'ın yazısından.
1: Ahmet Hakan'a.
4: Diyor ki Ahmet Hakan, bakın çok ilginç bir şey diyor. Ben de dikkatimi çekti. Diyor ki ya diyor, Haluk Levent'in bugünlerde yaptıklarıyla ilgili bu kadar hani ya tepki veren arkadaşlar çoğu.
3: Eleştirenler.
4: Tam eleştiriyor. Dün ki oraya girelim biraz. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu evet. İstanbul'a geldiği zaman işte o figüran mı, bu parayla mı geldiler, gelmediler meselesine nasıl abandılar? Bak nasıl abanıyorlar? Bugün gün boyu tartışılan konulardan birisi o. Nasıl abanıyorlar? Bu abanmayı görüyoruz. Ya bu şaibeli kurultay meselesinde pavyonun önünde para aldım, orada para verdim hı. Diyenler konusunda niye hiç arkadaşlar sırtlarını dönüverdiler diye tespitte bulunuyor. Benzeşme böyle bir doğru benzeşme.
2: Anladım.
1: Evet. Şimdi size bomba bir haber vereyim.
2: Bu arada başlığı da değiştiriyoruz Onur Bey. Yani bu bomba haberle ilgili. Şimdi kimi Cumhuriyet Halk Partisi kötü. Genel Başkanı, özür dilerim ya. Yeni Parti Genel Başkanı Sayın Özgür Özel diyor ki CHP'de kalan arkadaşların yarısı bizden. Bak şimdi söylüyor. Diyor ki bunu CHP'de kalan zaten. Arkadaşların yarısı bizden. Onur Bey CHP'de kaç kişi kalmıştı şimdi?
5: Onur Bey ne diyorsa doğrudur.
2: Yani. 44.
1: Hayır, 44. Toplam kaç kişi kalmıştı?
2: 44 kişi. 44.
1: Yarısı 22. 44
5: kişi, evet.
1: 22. Bu 22 kişi de bizden mi diyor?
4: Milletvekillerini kastetmemiş
3: olabilir. Milletvekillerini kastetmiyor. Evet.
1: Kimi kastediyor?
3: Genel
4: olarak CHP.
3: Genel itibariyle evet. Diyor.
4: Yani.
3: Yani parti yönetiminde, il yönetiminde, ilçe yönetimlerinde.
4: Hatta üye olarak.
3: Delegelerde. Yani,
4: delegelerde evet. Öyle bakıyor.
3: Dün ben bunu söylemiştim başka bir yerde ve itiraz edilmişti ama öyle.
1: Yani şimdi burada bak grafiği verdi arkadaşlar. CHP'de yeniden mi bir bölünme var? İddia 20 vekil parti içi muhalefete başlıyor. Kılıçdaroğlu'na destek veren vekil sayısı 22. Açık destek vermeyen vekil sayısı 17. Tutumunu açıklamayan vekil sayısı hani şu gri bölge dedikleri yerde 5 vekil. Yani CHP mitoz bölünme ile çoğaldıkça çoğalıyor. CHP'nin içinde bir bölünme daha gibi görünüyor. Yani Onur Bey bu bilinçli yapılan bir şey mi? Mesela Özgür Özel orada partisini kurdu. Yani bu iyidir, kötüdür bilemeyiz. Göreceğiz. Bu vekiller yani açık destek vermeyen 17 milletvekili niye oraya gitmedi de CHP'nin içinde kaldı?
5: Şöyle ideolojik bir bölünmeden bahsetmiyoruz. Aslında yeni parti şunu ifade ediyor. Biz gerçek Cumhuriyet Halk Partisi'yiz. Cumhuriyet Halk Partisi ele geçirildi.
1: Evet.
5: Böyle olduğu için biz hakiki Cumhuriyet Halk Partisi'ni kurduk iddialarındalar. Böyle bir yerde taktiksel olarak bazı durumlarda birileri geride kalır. Çünkü her zaman bir B planı, bir o kapıyı o bıraktığınız aralıktan tekrar geri girecek bazı anahtarlara ihtiyacınız
4: belki
5: vardır.
4: Belki isme ihtiyaçları vardır.
5: Bu olabilir. Yani Özgür Bey'in bahsettiği de bu tabii iki şey var. Birincisi benim söylediğim, ikincisi de şu da olabilir. Geride kalanları da biraz rahat uyutmamak tabii ki. Yani onlar da rahat uyumasını isterler. Kimin ne kadar dost, ne kadar dost olmadığını onlar da bilemesini isterler. Bu siyasetin doğasında olan şeylerdir. Yani burada hukuk eliyle bir siyasete müdahale durumu olduğu için ve bu zorunluluk sebebiyle yeni parti kurulduğu için bu yeni parti şimdiye kadar Türkiye siyasetinde yaşanmamış bir tecrübeyi yaşıyor ve yaşatıyor.
2: Evet,
5: yani
2: evet.
5: Ne 1980'den sonra Demokratik Sol Parti'nin kurulmasına benziyor bu. Ne işte 45'teki dörtlü takrirden sonra Demokrat Parti'nin kurulmasına benziyor. Ne de Fazilet Partisi kapatıldıktan sonra Saadet ve AK Parti diye iki tane ayrı partinin
2: kurulması. Başka bir şey mi diyorsun?
5: Bu başka bir şey. Bu yani bir var olan bir yapı üzerinden yepyeni bir ideolojik bölünmeden bahsetmiyoruz. Var olan bir yapının hukuk eliyle ele alınması çerçevesinde var olan yapının sahiplerinin başka bir yere gidip kendi iddialarınca var olan yapıyı korumak ve tekrar ihya etme iddialarından bahsediyoruz.
2: Sadece Kemal Bey, yani. Kemal
5: öyle,
2: Bey.
5: Evet.
2: Ya bu Cumhuriyet Halk Partisi içerisinde bir kere daha mı bayrak açan milletvekilleri var? Yani CHP şimdi kalanlar kendi içinde de mi ikiye bölünüyor?
4: Üçe bölünmüş.
6: Yok, yok şöyle bir durum var. Dünkü grup buyurun. Başkanı, dünkü grup başkanlığı seçiminden sonra
2: biraz yüksek sesle konuşur musunuz Kemal Bey?
6: Erol'un...
2: Biraz yüksek sesle alamıyoruz.
6: Dünkü grup
2: evet.
6: Dünkü grup başkanlığı seçiminden sonra biraz da Gürsel Erol'un tepkisinden dolayı böyle bir şey konuşuldu. Ama zaten biz şunu biliyorduk. Cumhuriyet Halk Partisi'nin içerisinde diğer partiye gitmeyen, Cumhuriyet Halk Partisi'nin bölünmesini yanlış bulan ama bugünkü Cumhuriyet Halk Partisi yönetimine de çok sıcak olmayan bir milletvekili grubumuz zaten vardı. Üçüncü yolcular diye kendilerini tanımlıyorlardı. O milletvekillerinin parti içi muhalefete kurultay süreciyle birlikte kurultayda muhtemelen parti yönetiminde etkili olmak için kurultay sürecinde bu arkadaşlarımız mücadele başlatabileceklerdir. Ama öyle yeni bir parti falan bu arkadaşlar zaten özellikle 3. yol diye bahsedilen milletvekili grubu zaten 2 aydır CHP bölünmesin diye uğraşan grup.
2: Evet.
6: İki tarafı da birbirine yakınlaştırmaya, ikna etmeye çalışan grup. Yani bu grup CHP'den en son ayrılacak gruptur. Öyle bir durum yok o açıdan. Bu arkadaşlarımız tabii ki parti yönetiminde söz sahibi olmak için ya da belli de olmaz, belki de bir genel başkan adayı çıkartmak için kurultaylara asılacaklar, söyledikleri bu. Keşke Özgür Özel de böyle yapsaydı. Bakın gördüğünüz gibi Cumhuriyet Halk Partisi'nde yeni yapılacak kurultayda hala bir yarış olabilecek durum var. Yani Özgür Özel ve grubunun anlattığı gibi burada artık siyaset yapma imkanı kalmamış değil. Ki bu üçüncü grup dediğimiz milletvekilliği görevinde bulunan insanlar da öyle şey değil. Ne bileyim Kemal Kılıçdaroğlu'nun kesin güdümünde falan olan insanlar değil. Hepsi CHP'nin içerisinde deve dişi gibi diye tabir edilen isimler. Onlar bu mücadeleyi yapabiliyorsa yeni parti kurulmadan önce Özgür Özel de bunu yapabilirdi. Benim buradan anladığım ve anlatacağım tek şey şu. CHP'de Özgür Özel ve grubunun ve taraflı medyanın anlattığı gibi bir partiçi demokrasi yoktur hikayesi çıkmaz. Buradan CHP her şartta mutlaka içerisinde bir partiçi muhalefet olur. Ve o partiçi muhalefette her zaman
5: Kemal Bey,
2: öyle değil ama. Özür dilerim. Kemal Bey,
6: bunu görelim.
2: Kemal Bey, şimdi benim sizi biraz tahrik etmem lazım. Yani şimdi CHP'de anladık yani bu söylem artık 50 yaşı devirdik. Yani CHP'nin içinde tartışma olur, CHP'de muhalefet olur, CHP diğer partiler gibi değildir. İşte lider olsa da ona mutlaka karşı isimle olur, tamam. Fakat şimdi normal bir durumdan bahsetmiyoruz. Yani koskoca Cumhuriyet Halk Partisi'nden 92-93 tane vekil ayrılmış gitmiş. Onlar bir parti kurmuşlar. Geride kalmış 44 isim. O 44 ismin 17'si Kılıçdaroğlu'na açıktan destek vermiyor şu andaki genel başkana. Sonra 22 vekil destek veriyor. O da yarın öbür gün ne olur bilinmez. İşte 5 tane vekil daha henüz fikrini söylememiş. Grup başkanlığı için seçim yapılıyor. Kazanan aday tekrar geri geliyor, başka bir aday öne geçiyor. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi'nde şu tabloya bakarak gerçekten

0: soruyorum. Yani parti içi demokrasi mi anlıyorsunuz siz bu tablodan?
1: Elbette öyle anlıyorum. Başka bir şey anlaşılmaz. Zira açık destek vermeyen vekil sayısı diye yazılmış ama evet. O arkadaşlar açık destek vermiyor. Kemal Kılıçdaroğlu'na açık destek vermiyor. Bunlar Kemal Kılıçdaroğlu karşıtlığı yapıyor diye bir durum yok. Bu arkadaşlar yaşanan sürecin doğru olmadığını düşünüyorlar. Kemal Kılıçdaroğlu ile ilgili bir problemleri ya yok.
0: Kemal Kılıçdaroğlu'nu tartışmıyoruz zaten.
1: Yok. Ya da sürecin siz, doğru yönetilmediğini düşünüyorlar.
0: Özür dilerim. Siz şu 17 vekilin, kalan 44 içinde 17 vekilin Kemal Kılıçdaroğlu'na destek vermediğini, karşı olduğunu biliyor muydunuz?
1: Dediğim gibi Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı değiller. Bu sürecin yönetilme şekline karşılar.
2: Yok. Şöyle,
0: peki Can,
2: şöyle buyur. Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı olup olmam meselesi değil. Evet, bir mahkeme kararı var. Kemal Bey bir an önce kurultaya gitsin ve siyaseti dediği gibi yeni bir genel başkana devretsin diyorlar.
0: Evet.
2: Bu da Kemal Bey'i evet sen genel başkan olma.
3: Yeni birine devret. Bunu söylüyor zaten. Söylüyordu aynı adam önce. Birebir aynı şeydi.
2: Ve şöyle şimdi bu üçüncü yolcu diye tarif edilen ve işte grup başkanlığı seçimlerinde de aday olan Gürsel Erol.
1: Bu arada stüdyonun sesi bana çok az
2: bakıldığında,
1: geliyor.
2: İlk,
0: Kemal Bey'in kulağına sesi yükseltti.
2: İlk oylamada, evet. İlk
0: biraz
2: oylama,
0: yüksek sesle ilk, konuşursanız.
2: İlk oylamada 19 milletvekilinden evet. Oy alıyor. Faik Öztürk yani Kemal Bey'in desteklediği aday 17 oy alıyor.
0: Evet.
2: Sonra Kemal Bey müdahale ediyor duruma. İşte milletvekilleri tavrını değiştiriyor. Faik Öztürk seçimi kazanıyor.
0: Getir
2: mesele, mesele şu. Şimdi Gürsel Erol ve işte o 17 milletvekili ya zaten evet. Gürsel Erol Kemal Kılıçdaroğlu'nu eleştiriyor. Hı. Ve şöyle bir şey başlayacak. Ya yarın ya çarşamba günü bu milletvekilleri 20'ye yakın milletvekili o 17 milletvekili bir bildiri yayınlayacak.
0: Bu Kemal Bey'in karşısında.
2: Karşısında olanlar.
0: Yayındaki Kemal Bey karşı değil.
2: Kemal Kılıçdaroğlu'nun karşısında
0: Kılıçdaroğlu'nun karşısında olanlar 17 milletvekili bir bildiri yayınlayacak.
2: Bildiri yayınlayacak.
0: Evet.
2: Kendilerinin ifadesini
4: CHP
2: söylüyor.
4: CHP genel başkan aday olacak herhalde.
2: Öyle yeni mi? Yeni bir CHP içinde yeni bir muhalefet hareketi başlatacak.
0: Bu ne anlama geliyor?
2: Ve şunu söyleyecek.
0: Şunu bir okuyayım mı hızlıca? Gürsel Erol. Gürsel Erol başkanlığında mı olacak evet. Bunlar? Peki. Cumhuriyet Halk Partisi biat edenlerin değil, fikir üretenlerin, itiraz edebilenlerin ve halk adına konuşulabilenlerin partisidir. Hiçbir genel başkanın ya da herhangi bir siyasi odağın iradesinin milletvekillerinin tercihinin önüne geçmemesi gerektiğine inanıyorum diyor Gürsel Erol. Bunu şöyle, niye yapıyor şimdi? Ayrılmış bir parti var. Ben de onu anlamaya çalışıyorum. Ayrılmış bir parti var.
1: Şimdi burada
0: Gürsel
1: şöyle
0: Erol,
1: bir durum var.
0: Neden tekrar 17 kişilik bir ekibin CHP içinde de muhalif hareketin liderliğine soyuyor?
2: İşte en baştan itibaren şunu söylüyorlar. Kemal Kılıçdaroğlu ne için geldi buraya? Partiyi güvenli limana yanaştıracak değil mi? Kurultay yapacak. E yapmıyor kurultayı. Diyor ki bu üçüncü yolda kurultay yapmak için geldiniz. Mahkeme kararıyla yapın kurultayı devredin. Ve biz de yolumuza bakalım.
1: Yanlış bir şeyden bahsediyorsun.
0: Evet.
1: Yanlış bir şeyden bahsediyorsun. Bak bu üçüncü yol dediğimiz grupta en etkin milletvekillerinden bir tanesi hatta başat olan milletvekili Oğuz Kağan Salıcı. Oğuz Kağan Salıcı daha iki gün önce yeni partiye giden milletvekillerine şunu söyledi. Dedi ki ya Eylül'de kurultay var. Eylül'de neden kurultayda yarışmıyorsunuz? Zaten üyeden seçilecek. Bu en geç Ocak'ta, Şubat'ta olacak.
3: Hangi kurultay?
1: Bakın benim Kemal Kılıçdaroğlu'na
2: kurultay, evet.
1: Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı
2: edir var, kurultay
1: değiller,
2: yapamaz.
1: Sürece karşı diyor dememinde.
2: Kemal Bey. Değil mi?
3: Diyor Kemal Bey.
2: Kemal Kılıçdaroğlu ya, diyor ki tedbir şey var, değil. Kurultay hayır, yapamayız diyor.
1: Hayır. Tedbir
2: sadece şey için var. Özgür Özel için var.
1: Kurultayın,
5: mahalle delegelerinden
1: 38. kurultayın delegeleriyle 38. kurultayın delegeleriyle kurultay yapamazsın diye var. Çünkü bununla ilgili zaten Özgür Özel Yönetimi iki tane olağanüstü kurultay yaptı bu aynı delegeyle. Bu mahkeme kararını boşa çıkartırım ümidiyle. Fakat mahkeme onları da zaten iptal etti.
2: Konumuz
1: bu
2: o değil zaten. Şu anda
1: bununla yapılan kurultay iptal edilir dedi.
2: Ama bir dakika Kemal Bey, konumuz için... kurultay yapılıp yapılmaması meselesi değil. Artık orayı açtık. Bugün Cumhuriyet Halk Partisi'nin içinde
1: tam olarak hocam,
2: Cumhuriyet Halk Partisi'nin içinde
1: bak,
2: bir muhalefet
1: anlattım.
2: Daha var. Bir muhalefet daha var ve o muhalefet kurultayda, yapılacak kurultayda da aday çıkartacak büyük bir ihtimalle. Yani Kemal Bey inkar sınırı bir adaydan çıkacak.
1: Zaten bölünme diye bir şey yok bu arkadaşlarımız.
2: Ya tabii ki bölün.
1: Bu arkadaşlarımız
2: zaten şöyle diyorlar. Kemal Bey zaten bildirimde şu olacak.
1: Pekala genel başkan adayı çıkartabilirler.
2: Bakın bildirinin ana ekseninde şu olacak. Atatürk'ün partisine kilit vurdurmayacağız diyecekler. Atatürk'ün partisine kim kilit vurduruyor o zaman bakıldığında? Değil mi? Partinin içinde kim var şu anda?
3: Kemal Bey.
2: Kemal Kılıçdaroğlu var. E bu bildiriyi kime karşı yayınlıyorlar? Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı. Yani CHP içindeki yeni muhalefet Kemal Kılıçdaroğlu'nu Atatürk'ün partisinin kapısına kilit vurmakla
0: peki, bu isimler
2: itham
0: Kemal
2: ediyor.
0: Şimdi
2: bunu itham ederken
0: çıkarırsa
2: çıkaracak
0: seçimi
2: zaten.
0: Alırlar mı? İçeride kurultayda
2: Kemal Bey'in işi çok zor.
1: Bu itham
2: bakın,
1: bir grup
2: Özgür
1: Özel'in
2: de dediği gibi
1: için
2: Kemal Bey bakın
1: itamdı.
2: Özgür Özel'in de dediği gibi siz şimdi hep bunu tartışıyoruz. Dün de konuştuk. Bu bilgileri söylediğimde hayır denilmişti ama bakın ben Cumhuriyet Halk Partisi'ni iyi takip ediyorum. Gerçekten iyi biliyorum. Siz de iyi biliyorsunuz. Ancak şöyle bir durum var. Cumhuriyet Halk Partisi'nde Kemal Kılıçdaroğlu şunu yapmak istedi. Dikensiz bir yol çizeyim, ihraçları edelim. Hatta şunu söyledi. Dedi ki büyük oranda istifalarla beraber büyük oranda arınma gerçekleşti dedi.
0: Ne oldu şimdi?
2: Ama Cumhuriyet Halk Partisi, Kemal Bey'in hayalindeki Cumhuriyet Halk Partisi hiçbir zaman olmaz. İkinci yolcular diye tarif edilen Gürsel Erol ve arkadaşları dedi ki madem öyle değil mi güvenli limana yanaştıracaksınız o zaman biz grup başkanı olayım. İki taraftan da değilim. Siz de beni grup başkanı olarak atayın. Partimizi güvenli bir şekilde kurultaya ulaştıralım hep beraber. Böylelikle ne kalanlar yeni partiye geçsin çünkü öyle bir tartışma da var.
0: Evet.
2: Ekim ayında ve Ağustos'ta ve Ekim'de 10 milletvekilinin yeni partiye geçeceği iddia ediliyor.
4: Eylül'ün başında
2: geçme ihtimali de var.
0: Ya yeni bir
2: bakın,
0: bilgi var. Özgür Özel işte yarın 200 belediye başkanlığına evet. geçeceğini söylüyor.
2: Tamam. Şimdi Etimesgut belediye mesuleri istifa etmiş zaten CHP'liler. Hmm. Şimdi şöyle bir durum da var. Özgür Özel parti içinde Özgür Özel'i destekleyen büyük oranda bir grup var. Parti meclisinde var, milletvekilleri içinde var. İl ve ilçe yönetimleri içinde var, üyeler var, delegeler var ve eğer Kılıçdaroğlu 2 milyon üyeyi tamamen ihraç edip yeni bir üyeleme sistemi yapmadığı takdirde
0: evet.
2: aday da olsa kazanma ihtimali çok düşük. Çok düşük.
3: Hocam.
2: Çok
0: CHP bak, içinde de kaybediyor.
2: Evet kazan.
3: Buna
2: çok düşük. Özgür Özel çok özür diliyorum. Gürsel Erol'u destekler. Bakın Özgür Özel'i destekleyenler Gürsel Erol'u destekler. Ve Kemal Kılıçdaroğlu zaten kazanamaz. Bak, zaten
1: iktidar şöyle, değişimini
0: Kemal Bey,
1: İktidar değişimi 25 evet. sene bekleyen arkadaşlar şurada Eylül'e 45 gün kaldı. Senin dediğin gibi bir gerçeklik olsaydı niye partiyi böldüler? Girerlerdi Eylül ayında.
2: Kemal Bey geçen hafta benim geçen hafta bakın geçen hafta CHP ile ilgili yaptığım evet. tespitte dedim ki büyük oranda 80 üzerinde milletvekili geçecek çünkü bir gözlem var. Bir yaşanmışlık var Cumhuriyet Halk Partisi'nde ve üyeler sokak delegeler diyor ki
0: ya.
2: Kemal Bey ile yan yana duran herkes bizim karşımızdadır diyor.
0: Hayır bir şey söyleyeceğim.
2: Şimdi o yüzden
0: Özgür Özel son grup toplantısında
1: hiç ilgisi bile yok.
0: 83 hiç milletvekili yok muydu orada?
2: Evet.
5: 66.
0: 76
5: vardı.
0: 83.
2: 83 mazeretler vardı.
0: Bir şey söyleyeyim.
5: Ben saydım
0: 83
5: tek tek.
0: Milletvekili
5: isim var,
0: grup
5: var.
0: Toplantısındaysa evet, 83. bu 83 milletvekilinin Özgür Özel'le hareket edeceğini tahmin etmek için kahin olmaya gerek yok ki niye gelmişler oraya? Yani Bu çok basit bir denklemdi. Hani bazıları 40 milletvekili geçer
2: ama şöyle
0: diyor.
2: Ama ya şöyle toplantı ama şöyle bir durum vardı.
0: Evet.
2: Genel merkeze giden Kemal Bey'le beraber hareket eden kişilere yok ben geçmeyeceğim diyen işte biz burada tartışırken Kemal Özkiraz'la hayır Can Özçelik yalan söylüyor. Ben kesinlikle geçmeyeceğim diye mesaj atan milletvekilleri vardı. Haklı olarak Kemal Bey de ben onu eleştirmiyorum zaten. Haklı olarak Kemal Bey de diyor ki ya kardeşim ben seninle tartışırken arkadan milletvekilleri ya bu adam yalan söylüyor buna inanma diye bana yazıyordu diyor. Ben de onlara güvenip bunu söyledim diyor. Şimdi Kemal Bey'i de
1: 16 kişi
2: benim de söylediğim şey şu. Kemal Bey ne yazık ki bu algıya yeniliyor. Kemal Bey'in etrafı diyor ki hayır biz partide kuvvetliyiz. Karşı taraf kuvvetli değil, milletvekilleri bizimle beraber ama görüldü ki gerçek öyle değil. Bu algıya yine yeniliyor Kemal Bey. Parti içinde güçlü değil, güçlü olmadığını nereden biliyoruz? Aday çıkartıyor, ilk oylamada karşı tarafın adayı daha fazla milletvekili evet. Oy alıyor.
6: O zaman
2: seçimde.
6: Kemal Bey de yeni partiye geçsin.
2: Tabii bu başka
6: yani.
2: Bir şey.
6: Öyle bir şey ben
2: yani şimdi o yüzden Kemal Bey bundan sonra yani, işi çok zor Cumhuriyet Halk Partisi içinde.
0: Peki. Can, Ferhat,
1: bakın bu
0: Kemal Bey grup çok kısa, çok kısa özetleyin iki cümle buyurun.
1: Seçiminden gereğinden fazla çıkarım yapıyoruz. Grup başkanlığı seçiminde Kemal Bey mesela Gürsel Erol'u sevmediğinden Gürsel Erol olmasın istemedi mesela. Yani Gürsel Erol'u sevmiyorum ya da Gürsel Erol benim için tehdit böyle düşünmedi. Gürsel Erol ile Kemal Bey ikisi de aynı memleketin insanı bir.
2: Ama hayır.
1: Birincisi bu.
2: Müdahale
1: İkincisi,
2: etti Gürsel diyorlar. Erol,
0: akraba orada, oldukları söylüyor.
2: Hayır, onu demiyor. Müdahale. 19 milletvekilinden evet yani, oy alınca evet, Kemal Bey müdahale ediyor.
1: Kemal Bey'in tercihinin Faik Öztrak'la tamam. Yana olacağı toplantıdan tamam. Önce de sonra da bir sır değildi.
2: Tamam.
1: Bakın kaldı ki burada Gürsel Erol diyor ki ya genel başkan buna müdahale eder mi? Ya genel başkan başka neye müdahale edecek Allah aşkına? Genel başkan kendisinin orada, evet, yetkilerini mecliste kullanacak kişiyi.
4: Hocam niye o zaman Özgür Özel grup başkanı olmasına müdahale etmedi?
1: Kendi yetkilerini bakın. Ama kendi genel başkanlık yetkilerini mecliste devredeceği kişiyi.
0: Evet. Buyurun tamamlayın. Buyurun Kemal Bey tamamlayın.
1: Tam olarak ben bağırarak konuştuğum için. Yani bir genel başkan bu ister Kemal Kılıçdaroğlu olsun ister başka birisi olsun mecliste Cumhuriyet Halk Partisi grubunda bütün kendisine ait normalde genel başkana ait yetkileri devredeceği bir kişi seçilirken de fikrini söylemeyecekse ne zaman söyleyecek? Ya
4: hocam niye söylemedi o zaman Özgür Özel grup başkanı seçilirken?
5: İşte buradaki temel sorun şu Kemal Bey. Fikrini söylüyor
1: Özgür
5: ama
1: Özel
5: fikri
1: grup başkanı
5: kabul görmüyor.
1: De Kemal Bey'i destekliyor.
5: Yani evet, bakın, söylediği doğru, Ferhat, fikrin kabul orada, görmediği 44 tek. Kişide bile yani kalan 44 kişide %50+1'e ulaşamıyorsa 19 oy aldığı iddiası eğer doğruysa Gürsel Erol'un. Bu bile aslında bir liderlik zafiyetinin olduğunu çok net bir şekilde karşımıza çıkıyor.
0: Özgür Özel'in açıklamasını bir getirebilir misin?
2: Doğru.
0: Özgür Özel'in açıklamasını. Ali, Özgür Özel'in açıklaması bir gelsin. Şimdi Özgür Özel, CHP'nin kurumsal kimliğine bir şey söylememiz mümkün değil. Bu arada şu soruyu bir aklımızda tutalım, bir cevap arayalım. Şimdi CHP'nin içerisinde bir türlü kimse tam buna şey yapmıyor. 17 milletvekili, Özgür Özel diyor ki, şu anda CHP'deki milletvekillerinin yarısı bizim yanımızda diyor.
2: Milletvekili
0: ama milletvekili değil mi? Peki yarısı.
2: CHP'nin yarısı.
0: Burada da 17 isim tamam. Çıkıyor ortaya. Tamam. Şimdi bunu şunun için mi yapıyorlar acaba? Kemal Bey'i olası kurultayda indirip oradan birini CHP genel başkanı yapmak sonra da tekrar CHP'ye geri dönmek. Yolları bu mu?
4: Ya da Yargıtay'ın vereceği karar var.
0: Tabii haritaları bu mu? Yol haritaları bu mu?
2: İki seçenek
4: var. Tabii iki seçenek var.
0: Şimdi buna bir bakalım. Şöyle diyor. CHP'nin kurumsal kimliğine bir şey söylememiz mümkün değil. Bizim partimiz şu anki CHP değil. Şu anda CHP seçilmemişler tarafından yönetiliyor. O yüzden bir siyasi muhataplık kurmamız mümkün değil. Onlarla polemik yapacak, kavga yapacak da değiliz. Mahkeme kararıyla atanmış bir yönetimi pozitif ya da negatif yönde muhatap alacak değiliz diyor. Bu CHP benim muhatabım değil. Çünkü seçilmemiş diyor. Bunlar benim. Atanmış diyor.
4: Kurumsalı tamam. Bu CHP yönetimi.
0: Yönetimi diyor ya. Bu CHP evet, derken evet. Logosunu. Ferhat Murat bu açıklamada bir sıkıntı var mı?
5: Ya olayın baştan sona zaten sıkıntılar silsilesi olduğunu görüyoruz.
0: Ya şimdi tek
5: görüyoruz.
0: Tek bakalım. Hani burada bir şey var
5: şimdi
0: mı?
5: Şimdi burada eğer bir parti kurduysanız, yolunuza yeni bir yoldan devam edecekseniz,
0: evet,
5: tekrar dönüp arkaya bakıp arkada ne oluyor diye sorguladığınız zaman siz zaten çok fazla ileri gidemezsiniz. Yani şunu söylemeye çalışıyorum. Gözünüz bir başka yerde, eliniz başka bir işteyse o işte başarılı olma şansınız çok mümkün değil. Bence şu

0: saatten sonra yapılması gereken şu. Hala dönüp yeni parti genel başkanı olarak Özgür Özel CHP'ye dönüp CHP'nin içini konuşmaya devam ederse aslında şunu çok net görürüz.
1: Evet.
0: Seçmen kitlesi aynı olan iki parti birbiriyle rekabet ediyor. Bu da karşımıza neyi getirir? Cumhuriyet Halk Partisi'nin 21 Mayıs'ta aldığı oyun ortadan ikiye mi bölünür? Yeni parti lehine mi bölünür? CHP kurumsal kimliği, bayrak oyu dediğimiz mesele Kemal Kılıçdaroğlu'nun şu anki hatalarından dönüp de bambaşka bir noktaya gitmesiyle atağa mı kalkar bilemem ama %28-30'luk bir CHP oyunun içerisinde bir paylaşım kavgası olduğunu görüyoruz. Yani bir iktidara yürüme, bahsedildiği gibi sokakta bir heyecan oluşturma, haydi Özgür Özel yürü iktidara, işte biz arkanızdayız şeklinde bir saha, sokak desteği olduğu kanaatinde değilim. Dolayısıyla bu açıklamalarda esasen baktığımızda CHP'nin hala bir tarafında gözü olan Özgür Özel'in ve ekibinin olduğunu karşımıza çıkartıyor. Evet. Bu kavgalar, bu gürültüler bence bir süre
2: Devlet
0: daha...
2: Peki, şimdi araya gideceğim. Hasan abi bir şey söyleyecek.
3: Devlet Bahçeli de bir açıklama yapmış.
2: Ben bir de şey söyleyeyim. Özgür Özel, kısa değil mi açıklama? Gidip tabii, dönünce devam edeceğiz. Evet, Özgür Özel diyor ki, Mansur Yavaş bizim eski partimizde. Biz kimseye davette bulunmadık. O yüzden kimse Mansur Başkan'a butlancı demesin diyor.
3: Evet, güzel, tamam.
2: Sonra gemileri yakmadan siyasette yol yürünmez.
0: İşte senin yaktıysanız hala CHP'ye niye bakıyorsunuz?
2: Hayır hayır. Diyor ki muhatap almıyoruz diyor. Yani şimdi, muhatabımız değil bu yönetim
0: ama
2: diyor.
0: Ama az önce konuştuğumuz senaryolar var ya. İşte Yargıtay kararı verirse dönerim. İşte ama
2: gemileri bak şöyle diyor. Gemileri yakmadan siyasette yol yürünmez. Yeni parti yürüyüşünü sürdürecek. Geriye bakmadan iktidara yürümek zorundayız.
0: Sen bakıyorsunuz diyorsun. İçeridekilerin yarısı bizden demek bile geriye bakmaktır.
3: Peki, ama doğru. Bir durum tespiti yapıyor orada. Orada bir durum tespiti yapıyor.
2: Bir cümle alayım.
4: Gemileri yapmadan siyaset yapılmaz ama can simidi olarak CHP altı oku çıkartmadık diye bir cümle kullandı. Bak giderken ve CHP'nin ruhu bizde diye de bir cümle kullandı. Dolayısıyla aynen öyle geriye bakıyor. Fakat şöyle bir şey var. O cümlede, bakın bunu saygı gösterge yaptı açıklamada kurulu bu cümleyi. Şöyle bir şey var. Hani tabanı dönüştürmek ya da tabanı taşıma meselesi var ya. Sözcüye yaptığı açıklama olarak bakarsak daha bir anlam kazanır. Yani sözcü okurlarına seslenirken diyor ki biz atanmışlar hani vardı ya. Yani mahkeme kararıyla görevlendirilmişleri muhatap almayız. Bunlar seçilmiş değillerdir. Ne gibi yapıyor? Hatırlar mısınız? Bir zamanlar bakanları da böyle itham ediyorlardı. Siz atanmışsınız kardeşim, siz seçilmiş adamlar değilsiniz, sizi muhatap almayız dedi ya. Oradaki amacı neydi? O bakanları itibarsızlaştırmak ve aşağı çekmekti. Şimdi aynısını orada yapıyor. Ya Kemal Kılıçdaroğlu'nu seçmen, CHP seçmeni nezdinde, sözcü okuru nezdinde ve Kemal Kılıçdaroğlu ve ekibini diyor ki onlar...
5: Siyaseten yanlış mı?
4: Efendim?
5: Siyaseten yanlış mı?
6: Yok, ahlaken yanlış mı söyledi?
4: Çok, ya, etik can, olarak sen, yanlış mı? Can sen benden çok geçer. Son cümlem oydu.
0: Evet.
4: Özgür Özel sözcü de bunu söylediği için hala siyaset üretmeye devam ediyor. Ha bunun karşılığı Ferhat Murat dediği gibi ne kadarını koparabiliriz ya da yarın bir gün bu, işte Yargıtay'dan bir karar çıkarsa ya da kurultayda kendisi dedikleri aday seçilirse tekrar buluşmak, birleşmek. Çünkü o altoka ihtiyaçları var. O tabanın tamamen konsolide edilmeleri
5: için. Yoksa
4: başında söyledin ya mitos bölünme demiştin ya.
0: Evet.
4: CHP bölünmüş olacak. Özgür Özel, CHP bölünmüş olsun istemiyor. CHP, biz yeni bir isim bulduk ama eninde sonunda ikisini meclisletmemiz lazım diye bir siyaset diyor.
0: Tabii,
4: bu,
0: tabii.
4: Bu çok siyaset tutacak mı? Göreceğiz ama bunu takip etmek lazım.
5: Evet.
2: Tabii. Ben Cumhuriyet Halk Partisi'nin kalan milletvekilleri, hani içinde bu bekleniyor muydu mesela? Onu merak ettim. Yani
0: şu mahkeme
2: hani
0: gidenler, kararıyla ilgili bir şey söyleyebilir miyim?
2: Bir cümle
0: hani
2: söyle,
0: mahkeme kararıyla atanmış bir ismi dikkate almamız doğru değil diyor. Doğru olabilir, siyaseten bunu söyleyebilirsiniz. Ancak mahkeme kararlarıyla şu anda tezkereleri mecliste olan isimlerin hiçbirine de yeni partide yer vermiyorsunuz. Mahkeme kararlarını çok dikkate almadığınızı iddia edip de mahkeme kararlarıyla şu anda tezkereleri mecliste olan Veli Ağbaba gibi, işte Turan Taşkın Özer gibi, Ali Mahir Başarır gibi isimleri parti yönetiminin vitrinine koymayarak da aslında bir taraftan...
5: Ali Mahir grup başkan vekili oldu.
0: Ya ben parti vitrinine bakıyorum.
2: Bir saniye. Hızlıca bir soruma cevap. Onu niye yapmıyor sence?
0: İşte Turan Taşkın Özer'i mesela niye disiplin kurulu başkanı yapmadınız?
5: Kendi istemedi.
2: Niye yapmadı?
0: İşte kendi niye istemedi?
2: Öyle diyor. Sen soruna cevap ver. Niye
4: kendi yapmadı? Öyle diyor ya. Ben şimdi onu o söylüyor. Diyor
0: siyasetin kendileri kirli tarafıyla, diyor. Siyasetin kirli tarafıyla ön plana çıkmış Veli Ağbaba gibi, Turan Taşkın Özer gibi isimlerle yeni

0: İyi Parti'nin vitrinini kirletmek istemedi. Çünkü yarın temiz siyaset vurgusu ön plana çıkacak.
1: Bunların hepsini göreceğiz. Arınma de kavramı bir sürü fezleke kurmaz arındırmaya başladı.
2: Özgür Özel'le ilgili de
3: Kemal Bey bir şey dediniz galiba.
0: Faruk Bey. Özgür Özel'in elinde olsa kendi de genel başkan olacaktı bana göre de. Bir motivasyonu var.
3: Bir cümle araya gideceğim Kemal Bey.
1: Tutmaz dedikleri arınma kavramımız yeni partiyi kurar kurmaz arındırmaya başladı.
3: Bak o da ilginç bir iddia. Diyor ki, Kemal Bey diyor ki bizim diyor Kemal Kılıçdaroğlu'nun diyor partiyi arındıracağız.
2: O zaman atabiliyorlarsa
3: yeni parti kurulur kurulmaz.
2: O zaman Kemal Kılıçdaroğlu yapabiliyorsa önce Ekrem İmamoğlu'nu bir ihraç etsin de bir görelim.
0: Aynen öyle.
2: Kemal Bey, hadi ihraç edin bakalım arınmayı.
0: İki dudağının arasından eyleme dönüştüremedi. Bak bunu çok
3: aradan
0: açık
3: gelince bu soruyu sor, aradan gelince cevap alalım. Çok kısa bir ara.
4: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
5: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
6: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
7: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
8: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112

0: Tekrar döndük, devam ediyoruz. Yani araya gitmeden önce Can Özçelik dedi ki madem öyle arınacak CHP, Kemal Bey Ankara'da dedi ki yani Kemal Kılıçdaroğlu Cumhuriyet Halk Partisi arınacak, temizlenecek diye bir motto ortaya koydu. İşte yeni kurulan parti yani Özgür Özel'in yeni partisi bak bu yoldan ilerlemeye başladı bile. Aslında yeni partide arınmayı görüyoruz dedi. Sonra da Can Özçelik'in iddiası, daha doğrusu teklifi. Madem öyle o zaman Ekrem İmamoğlu'nu ihraç edin, arınmayı sağlayın dedi. Can niye öyle, Ekrem İmamoğlu'nu CHP ihraç ettiğinde arınmış mı oluyor?
1: Ya bu arınma niye başladı?
0: Niye başladı?
1: Kurultaydan dolayı. Madem kurultayı değişimi kim istedi? Ekrem İmamoğlu. Kurultaya giderken iddia neydi? Açılan davalarda ve kurultay davasında Ekrem İmamoğlu delegelere para dağıttı ve Özgür Özel'i genel başkan seçti.
0: Şimdi bunun bir önemi var mı mesela? Onu anlamaya çalışıyorum. Yani
1: önem var tabii.
0: Niye hayır, yani İmamoğlu'nu mesela ihraç etse Kemal, etmese ne olur durumu olur
1: mu,
0: değil mi?
1: Olur mu öyle şey? Peki Kemal Kılıçdaroğlu arınma diye tarif ettiği şey kendisini genel başkanlıktan eden kurultayda para dağıttığı iddia edilen Ekrem İmamoğlu. Şimdi diğerleri gittiğinde, Özgür Özel ve arkadaşları gittiğinde diyor ki arınma büyük bir oranda gerçekleşti diyor. Küçük oran ne? Ekrem İmamoğlu. Yani değişimi başlatan ve sence Özgür Özel'i para tırnak içinde para dağıtarak genel başkan yapan hayır, kişi.
0: Sence niye ihraç etmiyor mesela?
1: İşte ben de onu soruyorum. Niye?
0: Sen de bir cevabı
2: niye
0: var.
2: Niye anlatıyorsun? Var. Doğru, çok, doğru bir yerden, çok, doğru çok bir yerden net, gidiyorsun ama.
1: Cumhuriyet Halk Partisi'nin tabanı.
0: Evet.
1: Üyeleri Ekrem İmamoğlu'nu ihraç ederse şunu diyecek. Bize iki dönem İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni kazandıran, Türkiye'de Cumhuriyet Halk Partisi'ni birinci parti yapan Özgür Özel'in en büyük destekçisi ve o rüzgarı Türkiye'de yaratan kişiyi siz partiden ihraç ediyorsunuz diye bir kere daha eleştiri yapacak.
0: Ya Kemal ve Kılıçdaroğlu bunu
1: ve Kemal Bey yani. Ve Kemal Bey şunu evet, dedi. Şunu dedi. TV 100 yayında şunu söyledi. Sordular. Ekrem İmamoğlu'nu ihraç edecek misiniz diye. Ne münasebet? Niye ihraç edelim dedi. Yargı kararını bekleyeceğiz. Yargı ne derse şimdi bir dakika. Yargı kararını bekleyecekseniz neden Ali Mahir Başarır diğer milletvekillerini tedbirli olarak disipline sevk ettiniz ve üyeliklerini düşürdünüz? Madem mahkeme kararlarını bekliyorsunuz.
2: Can, Ekrem İmamoğlu'nu
1: madem mahkeme kararlarını bekliyorsunuz
2: CHP
1: neden
2: yönetimi,
1: Uşak Belediye artık, Başkanı ile ilgili bu tasarrufta bulundunuz?
2: Kararını, evet.
1: Madem mahkeme kararını bekliyorsanız mahkeme evet, neden hiçbir şey yokken ortada yok, arınma, yolsuzluk, usulsüzlük var diyorsunuz?
2: Can,
1: bu ne perhiz, bu ne lahana turşusu diye sorarlar Kemal Kılıçdaroğlu'na.
3: Uşak İmamoğlu yönetiminde.
0: Üç kişi birden konuşunca bir şey anlamıyor.
1: Arabaları koydular ya.
2: Ben duyuluyor muyum oradan?
0: Bir saniye evet. Buyur, buyur Kemal Bey. Buyur Kemal Bey.
2: Şöyle, Ekrem İmamoğlu'nu CHP yönetimi ihraç etmek isterse artık mahkeme kararını beklemesine de gerek yok. Çünkü
1: etsin o zaman
2: Ekrem
1: diyoruz,
2: İmamoğlu,
1: etsin. Neden etmek istemiyor diye soruyoruz.
2: Can ona da cevap vereceğim, onu duydum. 8 kere sordun ve ben duydum bunu.
1: Ama hep etrafında dolanıyorsun. Hep etrafında dolanıyorsun.
2: Sonra hayır etrafında dolaşmıyorum. Etrafında dolaşmıyorum. Bir müsaade et ya lütfen.
1: Tamam,
2: rica ediyorum. Her yayında aynısını konuşuyoruz seninle ya.
0: Buyurun buyurun. Buyurun ki.

0: Birincisi şöyle, mahkeme kararını artık Ekrem İmamoğlu'nu ihraç etmek isterse Kemal Kılıçdaroğlu beklemesine gerek yok. Çünkü Ekrem İmamoğlu çok açık ve net bir parti suçu işlemiştir. Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi ismiyle kullandığı Twitter hesabından kendi imzasıyla başka bir partinin genel başkanını işaret ederek ve ismini de açık açık yazarak yeni partimizin genel başkanı Sayın Özgür Özel'in peşinden yürüyelim arkadaşlar diye tweet atmıştır. Bu çok açık parti suçudur. Kemal Kılıçdaroğlu Ekrem İmamoğlu'nu ihraç etmek isterse yarın MYK'yı toplayıp
1: ama bu cevap arınma meselesine bir cevap yapar. Değil.
2: Kemal Bey bu cevap değil yani. Eder. Şimdi özür dilerim Kemal Bey, bir saniye. Bir dakika, bir saniye şimdi. Yani anlıyorum, uzaktasınız. Hani
0: ona da geliyor.
2: Ben sizin üslubunuza, tarzınıza müdahale edecek durumda değilim. Ama şimdi Can da diyor ki etrafında dolanıp duruyorsun. Şimdi sorduğu sorunun cevabı bu değil. Yani mesele şu. Etmek isterse, etmek istemezse değil. Adam diyor ki
1: neden etmek istemedi?
2: Ekrem İmamoğlu'nu neden ihraç etmiyorsunuz diyor. Cevabınız var mı?
0: Tam oraya geliyordum.
2: Tamam, buyurun. Tam nedir cevabınız?
0: Bunu çok açık söyleyeceğim ben.
2: Buyurun. Buyurun.
0: Can beni biliyor. Artık epeyce kendisiyle yayına katıldık. Ben sözlerini böyle kendi fikirlerini kıvırtan bir adam değilim. Açık söyleyeyim, Ekrem İmamoğlu'nu şu ana kadar çoktan ihraç etmesi gerekirdi Cumhuriyet Halk Partisi'nin. Bu konuda benim hiçbir tereddütüm yok. Neden ihraç etmiyor kısmına gelirsek de biraz önce Can ne dedi? Dedi ki Cumhuriyet Halk Partisi tabanından siz bu adamı ihraç ediyorsunuz diye bir tepki gelir. Ekrem İmamoğlu, ben bunu birkaç yayından beri söylüyorum, diyor ki ağam beni kovuyor musun? Yani kov da beni, bir mağduriyet daha yaşayayım. Bunu da siyaseten mağduriyet Kemal Kılıçdaroğlu zaten bu. Tabii ki o mağduriyeti ona vermek istemiyor.
1: Peki soruyu bir de Kemal Bey şundan soralım.
0: Rakip partisinin bir mensubu.
2: Peki o zaman ben sorumu sorayım. Anladım, anladım Kemal Bey, anladım.
0: Bundan dolayı istemiyor olabilir diyor.
2: Anladım. Siz diyorsunuz ki Kemal Kılıçdaroğlu Ekrem İmamoğlu'nu partiden ihraç ederse, tırnak içinde kovarsa, bu sefer Ekrem İmamoğlu bir kez daha mağdur olduğunu söyleyecek. Mağduriyet yaratılmış olacak. Peki soru şu, kısa bir cevap. Ha, bu eğer bu hesapları yapan bir yok, genel başkan,
0: bence Ekrem İmamoğlu ihraç edilecek.
2: Tamam. Bu hesapları yapan bir genel başkan arınma gibi, temizlenme gibi bir büyük başlık koyup bu faaliyetleri nasıl yürütecek sizce?
3: Yürütemeyecek.
4: Ya da öyle bir derdi
0: çok,
4: var mı?
0: Çok
4: derdi
0: kolay. Yani. Çok
2: nasıl?
0: Kolay.
2: Nasıl yapacak? Buyurun.
0: Bu bir süreç ve aynı zamanda da bir siyasi satranç. Karşımızda rakibimiz olmuş, partiyi bölmüş bir grup var. O gruba bugün onların istediği gün istediğini vermez ama belki yarın verir. Dediğim gibi ben de Kemal Kılıçdaroğlu yönetiminin Ekrem İmamoğlu'nu ihraç etmeyeceğine yönelik bir bilgi yok. Hatta bence büyük ihtimalle de ilk MYK'da da ihracı gündeme gelir Ekrem İmamoğlu'nun.
1: Çok geç kaldınız.
0: Can bugüne kadar niye ihraç etmediğini anlatıyorum ben aslında Can'a söylediğimde.
1: Buna bir yorum.
0: Yoksa Kemal Kılıçdaroğlu'nun ila nihaya Ekrem İmamoğlu'nu ihraç etmeyeceği ya da CHP yönetiminin buna yönelmeyeceğine dair bende bir bilgi de yok. Kanaat da yok. Aksine hızlı şekilde ihraç edeceğini düşünüyorum. Hatta etmesi gerektiğini düşünüyorum. Cumhuriyet Halk Partisi'ni bugün bu hale getiren en başından Ekrem İmamoğlu'nun hırslarıdır. Cumhuriyet Halk Partisi'ni zehirleyen de, Cumhuriyet Halk Partisi'ni bölen de, Cumhuriyet Halk Partisi'ni bugün birbirine düşman hale getiren, tabanlarını birbirine düşman hale getiren de Ekrem İmamoğlu'dur.
2: Çok
0: bugüne
2: iyi anladım.
0: Kadar kalması
2: çok
0: bir iyi hatadır. Bu çok benim fikrim. Çok kısa sürede de ihraç edileceğini düşünüyorum.
3: Ya pardon da adam bir buçuk yıldır hapishanede. Nasıl yapıyor bunu ben anlamadım. Yani Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na geldi mahkeme kararıyla. Dediler ki bir kurultaya gidilsin denildi. Buna itiraz etti. Dedi ki ben başta ilk açıklamasında yaşlı bir adamım dedi. Bırakacağım dedi, güvenli liman dedi ama şimdi konuştuğunda diyor ki kurultayda delege beni isterse düşünürüm, tekrar aday olurum peki diyor. Ve bir buçuk yıldır hapiste olan
0: delege
3: hiçbir
0: siyaseten bir
3: tırnak içinde siyaseten yok olan, bakın siyaseten yok olan Ekrem İmamoğlu Cumhuriyet Halk Partisi'ni bölüyor. Yani yapmayın Allah aşkına.
2: Peki.
3: Kemal Kılıçdaroğlu'na da yani bir oturun da bir öz eleştiri yapın ya, biz niye bu duruma geldik diye.
1: Öz eleştiri meselesi ayrı da İmamoğlu...

0: Sen söyleyeceğin, sen yorumunu yap.
1: Cumhuriyet, tamam. Cumhuriyet Halk Partisi'ni bugün bölmeye başlamadı. Ekrem İmamoğlu Cumhuriyet Halk Partisi'ni geçtiğimiz Cumhurbaşkanlığı seçimlerinden 2 yıl önce zehirlemeye başladı. Zoom toplantılarıyla bölünmeyi zaten Ekrem İmamoğlu projeye çevirmişti. Zaten bir uygulamaya koymuştu. Meral Akşener'den aldığı yüzle Ekrem İmamoğlu kendisini herkesten...
2: Ama 1,5 yıldır da hapiste. 1,5 yıldır da hapiste.
1: Cumhuriyet Halk Partisi'ni bölmeye çalışmıyor.
3: Peki zaten. Özür diliyorum. Yani yanlış adayı gösterince, seçilecek seçimi kaybedince ya da herkesin Cumhuriyet Halk Partililerinin bütün muhalefeti muhalefetine rağmen tekrar kurultayda aday olunca partiyi bölmüş olmuyor da bunun karşılığında bir Özgür Özel aday çıkınca mı partiyi bölmüş oluyor? Bence bu yani tutarlılık anlamında hocam, çok tutarlı bir düşünce tarzı.
4: Seçimi kaybederken Özgür Özel grup başkan
3: hep beraber elbette
4: grup başkanı burada İmamoğlu'nda yanında grup başkanı yardımcısıydı.
0: İşte arkadaşlar 3 kişi birden konuşunca bir şey anlaşılmaz ki. Onur Bey. Kemal Bey bir saniye söylediniz bir cevap gelsin. Bir saniye.
3: Eğer Sayın Kılıçdaroğlu yani Kemal Bey deyince bizim Kemal Bey değil Kılıçdaroğlu'ndan bahsediyorum. Eğer Sayın Kılıçdaroğlu 2023'teki kendi hatasının çok başat faktör olduğu seçim kaybından sonra deseydi ki arkadaşlar ben bayrak yarışını bir yere kadar getirdim. Evet. Bu bayrak yarıştan hatamla sevabımla buraya kadar bundan sonra hatalarımdan ders sevaplarımdan da bir tık ödeyi siz taşıyacaksınız deseydi şu anda bırakın bölünmeyi Cumhuriyet Halk Partisi'nin onursal genel başkanı
4: hocam,
3: olarak
4: aday çıktı Özgür Özel kurultaya gittiler.
3: Onun yerine kurultaya Kemal gittiler. Bey kusura bakmasın.
4: Yani tek adayım olarak tek adam olarak hani Cumhurbaşkanı adayı seçmiştiniz ya Ekrem İmamoğlu öyle değil.
2: Tamam başarısız oldu kurul kaybetti.
4: Hayır, tek başına kurultaya gitseydi. Tek
3: Kemal
4: başına
3: kurultayda inade etseydi. Bunu bakın Kemal Kılıçdaroğlu son kazanılacak seçimlerden birini kaybetti. İlk defa da kaybetmedi.
5: Kazanılacak. Ve sadece seçimleri her sadece, seçim için söylüyorlar.
3: Sadece Cumhuriyet Halk Partisi açısından söylemiyorum. Bütün muhalefetin umudunu, sıradan insanların umudunu. Bakın burada particilik yok. Kimin ilçe başkanı olmuş, kim parti meclisi benim için umurumda bile değil. Siyaset esnafının ne fikirde olduğu da umurumda değil. Ama daha önemli olan şu. Liseye giden çocuk, üniversiteye giden çocuk. Bir kısmı ben AK Parti'ye oy verenlere de saygı gösteriyorum. Ama biri de...
4: Bir zahmet göster yani. Bir zahmet göster. Ne demek o ya? Ne biçim laf o ya? Müsaade et. AK Parti'ye oy verenlere de ben saygı gösteriyorum.
3: Sen şu an muhalefet seçmenine saygısızlık mı ediyorsun?
4: Hayır.
3: Ne diyorsun?
4: Yok yok ben sana söylüyorum.
5: Gençler muhalefete oy verdiğinde bu
4: sana söylüyorum.
5: AK Parti'ye oy verene de saygı gösteriyor dersen öteki
4: hayır diyorsun ki ben diyorsun AK Parti'ye oy verenlere de saygı gösteriyorum. Ama hayır bir zahmet gösterme yani.
3: Ben muhalefete saygısızlık ne diyorsun ki benden bunu çıkartıyor.
2: Yanlış öyle bir şey
3: değil. Hayır yanlış bir şey olmadı. Bu yanlış anlamaya çalışmaktır başka bir şey değil.
2: Öyle bir şey söylemedim.
5: Ancak bunu söylemediğini nereye götürüyorsa önemli ama.
3: Muhalefet seçmenine saygısızlık anlamına gelir yapmayalım.
4: Yok yok ben size saygısızlık olarak algılıyorsa evet ben size saygısızlık yapıyorum.
3: Ben sana yapmıyorum çünkü sen de bana yapma.
4: Sen de AK Parti seçmenine yani,
3: Hiç öyle bir şey söylenmedi. Yanından bile geçilmedi.
4: Geriye sarıp bakın hiç ne demiş.
3: İstediğin karşısında öyle bir şey söylenmedi. Yanından bile geçilmedi.
4: Sen söyledin o cümleyi. Ben söylemedim. Ben söylemedim. Siz söylediniz. Ben AK Parti seçmenine oy veren seçmene de saygı duyuyorum. Ne demek ya? Bir de duyma saygı.
3: Tabii ki saygı duyuyorum. Ne münasebet. Tabii ki saygı.
4: Öyle
3: altın duyacaksın herkes.
4: Altın çiz.
3: Altın çiziyor. Sen de altın çiz ama duyacaksın.
4: Neye?
3: Bütün muhalefet seçmeni ve hangi parti olursa olsun bu halkta hangi siyasal partiyi tercih ediyorsa etsin hepsine saygı duyacak.
4: Tepeden bakmak yok.
3: Tepeden aşağı bakmak yok.
4: Gel buraya devam et.
3: Yapma işte onu diyorum. Aynı yere geldiğinde sevindim.
5: Senelerdir tepeden aşağı bakanlar belli kardeşim. AK Parti seçmenine bakanlar göbeğini kaşıyan adam diyenler belli. Bugün ahbap için pişmanlık duyan kişiler. Kusura bakma.
3: Başka bir şey
2: söyleyeceğim.
3: Eğer ciddi ciddi bir şey konuşacaksak konuşalım. Eğer bağlamından kopartmayalım.
4: Bayağı ciddi ciddi
3: konuşuyoruz. Bu yakışmıyor.
2: Bitirsin öyle demek istemedim.
4: Bayağı ciddi
2: konuşuyorsun.
4: Öyle bir şey. Ama bitirsin. Seçmene de saygı gösterdim.
3: Hayır öyle bir şey. Ben hiç öyle bir şey söylemedim.
5: Evet dönelim oraya söylemedim demesi önemlidir.
3: Hayır önemli de söylemedim canım. Tamam, bunu söylediğini anlaşılmadığını da düşünüyorum.
5: Anlaşılmış da olabilir. Ben de öyle ilk anladım.
2: Evet yanlış anlaşılmış olabilir.
3: Bitirsen belki öyle anlamayacağız. Evet bitir. Birbirimizi kesmeyelim. Şu var. Her seçmen çok saygın tamam mı? Nasıl AK Parti seçmeni çok saygın? Cumhuriyet Halk Partisi seçmeni de çok saygın. Bu noktada şunu anlamak lazım. Sadece Cumhuriyet Halk Partisi seçmenini de kısıtlamıyorum. Muhalefet seçmeni. Siz beğenirsiniz, beğenmezsiniz. Ama şu his var. Ya ben size en azından içeriden söyleyeyim. Kendini dışarıda hissetmek, itilmiş hissetmek, sistemin çeperinde hissetmek ve bu konuda bir yenilmişlik duygusu var. Haklı da görebilirsin.

0: haklısınız haksız da görebilirsiniz. Ben sadece bir veriden bahsediyorum. Doğruluk yanlışlık her birimizin sübjektif bakışına göre değişir. Böyle bir noktada Kemal Bey yaptığı yanlışlarla en azından muhalefet seçmeninin gözünde o yenilmişliğe mum dikti. Diyebilirdik yani Kemal Bey her seçimi kazanamaz. Her siyasetçi Süpermen de değildir, bunu kabul ediyorum. Ama Kemal Bey hatalarından ders almak yerine aynı noktada devam etti. Sanki hiç hata yapmamış gibi. Aynı şeyleri devam ederek farklı sonuçlar ortaya çıkarmış gibi devam etti. Ve bu bir muhalefet seçmeninde büyük bir öfke yarattı. Bakın özellikle ifade ediyorum. Cumhuriyet Halk Partisi seçmeniyle kısıtlamıyorum. Bütün muhalefet seçmeni.
1: Evet.
2: Bir başarı yansıttı. Dedi ki %48 aldık. En çok büyük oyu aldık dedi ve başarıyı dedi.
3: İnteraktif gidelim. Bu başarıyı ortaya koyanlardan bir tanesi seçimden 7 gün sonra Özgür Özel'di.
0: Bu ciddi bir öfke.
3: Çıktı dedi ki çok başarılıdır. %48.5 almıştı.
1: O arada diyor ki Özgür Özel diyor ki
3: eleştirenlerin altını kasayacak AK Parti trolü çıkar dedi.
1: Ferhat Özgür Özel diyor ki CHP rozetini çıkarırken diyor Onur Bey. Çıkarırken diyor gırtlağım düğümlendi diyor. Ağlaya ağlaya geldik.
0: Aynen.
1: Ağlaya ağlaya kalanların butlandan yana olmayan bir grup arkadaşımız var. Onları aynı kefeye koymayacağız diyor. Yani
3: nereye bakıyor bu? İleriye bakış. Bu
0: burada bakın buradaki fark şu.
3: Bakış.
0: O öfke.
1: Evet.
0: O muhalefet seçmeninin öfkesi. O apartmandaki adamların öfkesi bilmem ne. Kemal Bey'i kurultaydan etti. Bunu kabul etmek lazım. Hatta eğer o kurultaydan etmek sadece bir maddi şeylere, bir kısım insanın iddia olunan yolsuzluklarına bağlı olsaydı tek başına, şu anda
3: niye gerek duyuldu o iddialara peki o zaman? Zaten böyle bir duygu hakimse, CHP delegesi zaten Kemal Kılıçdaroğlu'nun istemiyorsa, niye böyle para pul işlerine gerek duyuldu?
0: Eğer bak, eğer sadece dedi, yani senin için söylemiyorum, yani Kemal Bey'in iddiası bağlamında bunu ifade ediyorum.
1: Evet.
0: Salt o iddia doğru olsaydı sonraki seçimlerde Kemal Bey'in ya da Özgür Bey'in bu kadar işte seçmenin neredeyse Cumhuriyet Halk Partisi'nin içindeki delege yapısının neredeyse tamamını yakınını oyunu alması mümkün olmazdı. Şunu ifade etmek lazım. Cumhuriyet Halk Partisi seçmeni içinde muhalefet seçmeni içinde Kemal Bey daha önce olduğu yerin çok çok farklı bir noktasındadır. Bunu nezaketle söylüyorum. Artık eskiden kalben koyulduğu yerin çok bambaşka bir yerindedir. Ve bunu kabul etmemesi kendini daha da aşağılara götürmektedir. Ama bu Kemal Bey'in şahsi siyasal tercihleridir. Ben bunu eleştiremem. Ama şunu koymak lazım. Bir muhalefet seçmeninin kendini dışarıda hissetmiş, çeperde hissetmiş insanların öfkesinin yok sayılmaması gerekir. Hı hı. Bu yok sayılma işte aslında Kemal Bey'i koltuğundan etti. Bu yok sayılma şu anda Yeni Parti'yi kurdurdu. Yoksa Yeni Parti Cumhuriyet Halk Partisi ideolojisinden kopuş ve yepyeni bir ideolojiyle ortaya çıkış değil. Cumhuriyet Halk Partisi elinden aldığı için insanları...
1: O Özgür Özel ağlaya ağlaya işte rozeti çıkardık onun için mi söylüyor?
0: Aynen onun için söylüyor. Bir ek daha söyleyeyim. Bakın bugün Cumhuriyet Halk Partisi eski bir sürü milletvekili.
4: Onur Bey, Cumhuriyet Halk Partisi kimsenin elinden alınmadı. Cumhuriyet Halk Partisi, kurultayını çalan hırsızların elinden mahkeme kararıyla alındı. Mahkeme kararı, mahkeme kararı dedikleri sanki durup dururken birisi bir dava açtı ya. Ben Özgür Özel benim çok canımı sıkıyor.
0: Yok, Kemal Bey,
4: bunu alın da şunu koyun
0: kararı,
4: diye. Öyle bomboş bir şeymiş gibi. Ya bu bir hırsızlık davası. Bu bir...
0: Çok hayır değil.
2: Bak
0: bir saniye. Ben Kemal Bey'i anlatayım.
2: Elmayla armutları anlayacaksınız.
0: Çok kısa anlatayım. Bir kira tahliye davasında evinizi tahliye etmek istiyorsunuz Faruk Bey. Neyi murad edersiniz? Evinizin tahliyesi. Eğer dava esnasında evinizi tahliye etmişse birileri artık o davaya devam etmez. Konusuz kalır. Tamam mı? Kurultay esnasında eğer varsa ki bir yolsuzluk, iddia olunan yolsuzluk zaten yeni kurultay yaptı bu insanlar. Ona rağmen bu kararın alınması hukuken hiç öyle o kadar da böyle eleştiriye matuf olmayan bir yapı falan değil. Kemal Bey seçilmediği bir noktada koltukta oturuyor. Partideki seçilmiş insanların da dışarı gitmesine sebep oldu mevzu.
1: Peki şimdi bana 11. evet. Şu
4: Onur hocam
1: bir saniye.
4: Onur hocam Kemal bakın yine karıştırıyorsunuz. Kurultayın iptal edilme sebeplerinden bir tanesi İstanbul Kongresi'nde yapılan hileler de burada var.
2: Değil, Kemal daha Bey, ceza davası sonuçlanmadı. Kemal Bey bir olmayan bir davayı siz nasıl oraya koyuyorsunuz?
4: Sonuçlanmadı ki
2: o da. Hayır bir dakika o dava sonuçlanmadı Kemal Bey. O dava
4: tedbir
2: ertelendi
4: var.
2: Bile. Eylül ayına ertelendi.
4: Tedbir
2: ceza
4: var
2: davası. Sizin bahsettiğiniz Ekrem İmamoğlu'nda yargılandığı dava ceza davası.
3: Ekrem İmamoğlu da olmayan seçimin Cumhurbaşkanı adayı değil mi? Yani hayır, olmayanlar üzerinde bak, biz çok hayır, fazla yorum yapıyorsak.
2: Bir kere mutlak mutlanla ilgili önce. Davayla sizin bahsettiğiniz dava aynı dava değil. Bir kere bunu söyleyerek manipüle etmiş oluyorsunuz.
3: Karar metninde şu
2: bunu
3: yok.
2: Bunu bilerek yapmıyorsunuz ama karar siz yanlış var. Biliyorsunuz.
4: Ya Can,
2: karar yanlış biliyorsunuz.
4: Ölge Adliye Mahkemesi'nin kararında İstanbul delegelerine tedbir konulduğu yok.
2: Ama ceza davası devam ediyor.
1: Söylemiyorum. Kemal Bey bir saniye. Kemal Bey, biz Cumhuriyet Halk Partisi'nin neden mahkemeye gittiğini, CHP'nin niye ikiye ayrıldığını, bu grupların niye oradan çıktığını bunları anladık. Ya biz şimdi bugün, dün kurulmuş bir parti, CHP'de bugünkü durum, yarın ne olacağı konuşacağız. Onu konuşmak istiyoruz. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'nde herkes bir karar verdi. Kemal Kılıçdaroğlu haklıydı, Özgür Özel haklıydı. İkisi haksızdı. Ekrem İmamoğlu cezaevine girdi. Şu oldu, bu, bunları biliyoruz. Bizim meselemiz şimdi bu değil. Bizim meselemiz şu, belediyelerden yeni partiye göç dalgası iddiası. Diyor ki 200 belediye geçiş için başvurdu diyor. Bölünme krizi büyüyor mu? Şimdi CHP'nin elindeki belediye başkanları yeni partiye gidiyor. 200 belediye iddia bu yönde. Şimdi bunlara bir cevap arıyoruz. Ferhat Murat buyur. Evet. Bu iddia doğru mudur? Bunun bir karşılığı olacak mı?
3: Bunun bir karşılığı olabilir. Neden olabilir? Bunu şuraya bakarak görebiliriz. Yani Kemal Kılıçdaroğlu yakın çevresine veya Kemal Kılıçdaroğlu'nun yakın çevresi dışarıya hep şunu söyledi. Yani 40 ila 50 arasında en fazla milletvekili gider, yeni partide olur. Bunun dışında Kahire Ekseri Cumhuriyet Halk Partisi'ne kalır dedi.
1: Evet.
3: Ve aslında siyaseten bu mümkün olabilecek bir şeydi. Nasıl? Çünkü yeni partiye giden milletvekilleri de kendi memleketlerine yeni parti logosuyla daha fazla hizmet edebilmek için değil, bir dahaki dönem listeye girebilirim ümidiyle gidiyorlar. Bunu bence iyi görmemiz lazım. Kemal Kılıçdaroğlu da CHP grubundaki milletvekilleriyle irtibatını olabildiğince sınırlı tutarak hiç kimseye yeniden listeye girebilirsin vaadini ortaya koymadı. Kendi çekirdek,
1: onun için mi gidiyorlar?
3: Kendi çekirdek kadrosuyla partiyi yönettiğine dair Cumhuriyet Halk Partili, o dönem Cumhuriyet Halk Partili, şimdi yeni partiye geçen birçok milletvekilinin iddiası ve yorumu söz konusu. Hı. Ben buna siyaseten destek verdiğim ve onayladığım için söylemiyorum. Siyaset bana göre ülkeye, şehirlere hizmet etmek için bir platformdur. Hizmet etmeye gidersiniz. Ancak Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki milletvekillerinin genel psikolojisine baktığımız zaman milletvekili seçildikten bir hafta sonra yeni dönemde listeye nasıl girebilirim hesapları üzerine kurulduğu için maalesef bu realiteyi görmeyerek hareket ettiği için 91 milletvekilini kaptırdı. E peki aynı şekilde...
1: Bir saniye bir iddialarını soralım. Soru hızlı hızlı cevap ver.
3: Şimdi bu şartlar altında cevap vermeye çalışıyorum.
1: Cumhuriyet Halk Partisi'ne, Cumhuriyet Halk Partisi'ne şimdi öyle bir iddia ki bu. Şurada yeni bir parti kurulmuş. Yani ne olacağı belli değil. Yarın seçim alır almaz. Evet. Ben şimdi burada 103 yıllık bir partiyi burada listeye girer miyim, giremez miyim diye bırakıp oraya gider miyim?
3: Bir daha giremeyeceğinizi hissettiğiniz an tıpış tıpış gidersiniz.
1: Onun için
3: Kemal Bey'in ifadesiyle söyleyeyim. Ya Özgür Özel ve ekibinin özellikle giden 91 milletvekilinin çoğuna yeniden listeye gireceği, İl başkanlarını illerinde kendilerini belirleyeceği,
1: evet.
3: 74 ama il başkanına zaten sizin bir dahaki dönem yani yeni dönemde milletvekili olacağı ve kendi ama illerinde onların belirleneceği, istediklerinin belirleneceği vaadi söz konusu. Bunlar dile getiriliyor. Ama bakın burada siyaseten atladıkları büyük bir yanılgı var.
2: Bir cümle söyleyeyim. Söyle, hadi sen bak, bir cümle söyleyeyim. Vaat değil bu. Olması gereken şey o zaten. Bir ayrışma var. Diyor ki benimle beraber, tamam, yani sonuçta milletvekili,
3: anladım,
2: onunla beraber olmuş, haklı olarak o mücadelenin içinde yer aldığı için milletvekili olur.
3: Şimdi krize,
2: o yüzden vaat biraz
3: krize dönüşmesinden bahsedeceğim. Nasıl dönüşecek? Siz 81 vilayet var, 600 milletvekili adayını sıralayabiliyorsunuz. Bunun seçilebilir sıraları var. Herkese yeşil ışık yakarsanız, bir kavşakta bütün ışıklar yeşil yandığında ne olur Faruk Aksoy?
2: Kargaşa
3: tıkanır. Evet. İl başkanlarına liste başı yapacağım deyip mevcut milletvekillerine sizi liste başı yapacağım dediğinizde seçim zamanında o kaos yeni partiyi çok farklı yerlere götürebilir. Şimdi bir de 200 tane belediye başkanı veya CHP'li belediye başkanları yeni dönemde aday olmak, belediye meclis üyeleri yeni dönemde tekrar devam edebilmek için yeni partiye geçip de aradıklarını bulamadıkları an toplu istifalarla olabilir, CHP'ye katılım süreçleriyle karşı karşıya kalabiliriz. Ama olabilir. Ben yine söylüyorum, Kemal Bey, yaklaşık 70-80 gün oldu herhalde 21 Mayıs'tan
1: bugüne. Evet.
3: Arınma ifadesini dile getirip arınmayı somut eyleme dökemediği için, siyaseten risk alamadığı için, dikensiz gül bahçesinde siyaset yapma arzusunda olduğu için dolayısıyla 91 milletvekilini kaybetti. Belediye

0: başkanlarında kaybetmesi muhtemel
1: arınmadı. Çok teşekkür ederim.
0: Kesinlikle sözde teşekkür kalmaması ederim. Gerekir.
2: Doğan Çağlar. Şimdi Ali bana 15 numaralı LED'i göreyim ben. 15. 15 önemli. Niye önemli? Çünkü süreci başından beri Devlet Bey böyle başka bir yerden takip etti. Her akşam ana haberde haberleri, gelişmeleri anlattık. Devlet Bey önce ayrılmayın dedi. İşimiz gücümüz var dedi işte. Terörsüz Türkiye süreci, bölge karışık, şu bu. Sonra ayrıldılar. Bölündü parti. Şimdi şu açıklamayı yaptı. Dedi ki sahte görüntülerle, mizansenlerle gelecek inşa edilemez. Gönüllere dokunmadan doldurulan salonların hiçbir hükmü yoktur.
3: Evet.
2: Bir. İki, Özel'in hırpalanmasını arzu etmeyiz. Kılıçdaroğlu'nun hakkına nasıl riayet edildiyse Özel'in konumuna da saygıyla karşılanmalıdır.
3: Karşılayalım.
2: Siyaseten yakılan köprülerin dumanında yürünmez, geride kalanların ihanetle, ayrılanların vefasızlıkla suçlanması doğru sonuçlar doğurmayacaktır. Şimdi Devlet Bey bunları söylüyor. Devlet Bey mesela Özgür Özel yeni parti hazineden evet. yardım almalıdır dedi.
4: Vallahi. Çok önemli bir teklif.
2: Bu saptamaları, bu değerlendirmeleri Bahçeli'nin hızlıca nasıl okuyorsunuz? Bu CHP başlığı altında değerlendiriyor.
3: Abi şöyle geniş geniş açık okuyayım Faruk abi. Çünkü bekliyoruz arkadaşların sözünü kesmek istemedik. İki dakika konuşalım olur mu abi? Şimdi...
2: Olur.
3: Teşekkür ederim. Şimdi şöyle, tamam Devlet Bey'in dediklerine %100 katılıyoruz. Kılıçdaroğlu'nun hakkına riayet edelim. Edilmişti, edildi. Özgür Bey'e de saygı duyalım. Tamam, saygı duyuyoruz. Ben de yeni partinize, Özgür Bey'in genel başkanlığına, size giden 91 milletvekiline, tekrar gelen işte 200 tane eski milletvekili, belediye başkanı neyse hepsine saygı duyuyoruz. Sıkıntı yok. Ama burada saygı duyulması gereken bir kişi daha var. Kemal Kılıçdaroğlu. Bak ben bir saatten beri işte tartışmaları dinliyorum. Ya Kemal Bey'e karşı inanılmaz bir linç kampanyası var. Hatta orada Kemal Bey konuşurken bile böyle bir tahammül edilmediğini görüyorum. Yani Kemal Bey'in ismi duyulduğu zaman sanki cin çarpıyor insanların. Böyle enteresan bir durumunuz var. İnanılmaz bir hırsınız var. Bir de enteresandır. Size bakar konuşayım. Genel bir konuşma yapayım.
4: Ama burada biz konuştuk. De, ya bize söylüyordu. Vatandaşa söylemediğinize göre bize söylüyordunuz.
3: Şunu söyleyebilirim. Ya böyle Ekrem Bey'si büyülemiş gibi ya. Yani böyle konuşuyorsunuz. Yani Ekrem Bey'in lafı geçtiği zaman büyülenmiş gibisiniz yani. Hani Kemal Bey dedi ya, işte Ekrem Bey'in...
4: Neyse yanıt vermeyeceğim buna. Normalde konuşturmam da bak, gerçekten konuşturmam. Hiç konuşturmam da yanıt vermeyeceğim buna. Doğru değil. Bak söylediğin şeyler hiç doğru değil. Bir kere yanlış bir ifade.
5: Sen zaten ki, beni konuşturma
4: hiç
5: canım.
4: Bak konuşturmam, gerçekten konuşturmam. Doğru konuşturma. Da değil çünkü. Yani büyülenmiş gibi falan gerek
3: değil. Ya şöyle söyleyeyim. Fikir tamam, şimdi, Can Bey şöyle
4: söyleyeyim. Şimdi
3: söyleyeyim.
4: Biz tamam, bu alanda konuşuyoruz ya. Şimdi Can ben tamam, Kemal Bey'le ilgili eleştirileri yapıyorum. Siz diyorsunuz ki nefret bilmem ne neyse. Diyorum ki biz mi yapıyoruz?
3: Siz değilsiniz tabii ki.
4: Ama ben konuşuyorum. Cümle, tamam, bana söylüyorsunuz yani.
3: İzin verirseniz.
4: Ya izleyenlere söyleyemeyeceğiniz yerine konuşan izleyiciler
3: cümleyi düzeltme izin
4: burada?
3: Verirseniz tam olarak yani anlaşılsın
4: düzelt.
3: Olur mu?
4: Buyurun düzelt.
3: Tabii ki siz değilsiniz. Tamam. Kemal Bey'i nefret objesi haline getiren siz değilsiniz tabii ki. Ama şöyle bir algı oluşturuluyor. Yani Kemal Bey efendim başından beri hatalı. Bu hatasından dolayı efendim işte yeni parti kuruldu. Şimdi şunu da hatırlatmak lazım. Bu yeni parti şu anda... Aynı zamanda mahkemelik olan bir kurultay neticesinde kuruldu. Mahkemelik bir kurultay. Belki ilerleyen programlarda burada tartışılacaktır. O kurultay neden mahkemelik oldu? İddialar nelerdi? Belki böyle uzun uzun bir daha tartışılır da. Ondan sonra bu yeni partinin neden kurulduğunu insanlar daha iyi anlar. Öncelikle ona değinelim. Şimdi Devlet Bey demiş ya işte Kılıçdaroğlu'nun hakkını teslim ettiğimiz gibi Özgür Özel Bey'de saygı duyalım. Saygı duyuyoruz. Ama şunu da hatırlatalım. Burada... bu partinin genel başkanı acaba gerçekten Özgür Özel Bey mi yoksa gizli bir genel başkanı var mı? Mesela şu anda yargılanan Ekrem İmamoğlu bu partinin gizli genel başkanı mı? Mesela bunu da izleyenlere sormamız lazım. Kim burada? Lider kim yani? Özgür Bey mi? Ekrem Bey mi? Şimdi partinin adı efendim işte yeni parti. Özgür Bey partiyi kurarken açıklama yaptı işte. Biz Cumhuriyet Halk Partisi'nin değerlerinden kopmuş değiliz. Yani içinde Cumhuriyet var. Bizim gördüğümüz kadarıyla Ekrem Bey de var. Partinin ismini Cep Parti kursunlar mesela. Cumhuriyet Ekrem Partisi. Yeni bir parti ismi beğenmiyorlar ya. Onu da söyleyeyim. Yani böyle enteresan bir duruma karşı karşıyayız. Hani Genel Başkan Özgür Bey ama yöneten kim acaba? Ve şunu da söyleyeyim Faruk Bey. Hani burada demden beri tartışıyoruz ya, işte CHP'nin içerisinden 22 tane vekil daha gider mi, tekrar bölünür mü? İlerleyen günlerde şunu da tartışacağız. Yeni parti acaba bölünür mü, parçalanır mı? Acaba ilerleyen zamanlarda yeni partinin içerisinde çatlak sesler çıkacak mı? Yarın öbür gün seçime gidildiği zaman, milletvekili listeleri hazırlandığı zaman, belediye başkanı listeleri hazırlandığı zaman bu partinin içinde bölünme olmayacak mı acaba?
4: Olacak.
3: Yarın öbür gün Ekrem Bey'le Özgür Bey ters düşmeyecek mi acaba? Çatışmayacaklar mı? Ben mi liderim, sen mi lidersin? Bunlar tartışılmayacak mı acaba? Tartışılacak. Olabilir. Yani burada biraz yani yine size söylemiyorum ama bak, genel konuşuyorum. Yeni partiler erken havaya girmiş gibi yani. 91 milletvekili efendim çıktık. 200 kişi daha işte bize
4: ama
3: katılıyor.
4: Siyaset havayla yapılıyor.
3: Şimdi kişi daha bize
4: siyaset
3: katılıyor.
4: Bu heyecanla yapılıyor.
3: Yani şuna bir cevap istiyorum. Tabii ki.
2: Hasan abi geleceğim. Evet. Şuna bir cevap istiyorum. Bir saniye. Bir Hasan abiden alayım, tekrar geleyim. Hasan abi, burada Devlet Bey'in özellikle hazineden yardım almalıdır. Çıkışı, daha doğrusu teklifi ve Kemal Bey'in hakkı hukuku işte, ama Özgür Özel'in de hırpalanmasını arzu etmeyiz diyor. Yani şimdi, Devlet Bey böyle bir yerde duruyor. Yani bütün her şeyi, ihtimalleri de görmeye çalışıyor. O ihtimalleri görerek hem siyasetin yarını, geleceği, Türkiye, hem de mevcut durumda Türkiye'yi de bir yerden bir yere götürmeye çalışan bir Cumhur İttifakı, terörsüz Türkiye, Orta Doğu hadiseler vesaire. Şimdi bu açıklamaları ve bu saptamayı bir yere oturttu.
4: Tabii bence çok tam böyle merkeze oturması gereken bir mesele. Bir kere MHP'li lideri Devlet Bahçeli, Sayın Bahçeli, Özgür Özel'in kurduğu yeni partiye hazine yardımı yapılmalıdır milletvekili sayısı kadar o diyen o çıkışı, o hani tartışılıyor ya, arınma, arınmama, para,
2: evet,
4: pul.
2: Evet, evet.
4: Şimdi bugün canlı yayında diyor ki Özgür Bey, hiçbir paramız yok, hani otobüs alacağız, şunu alacağız, bunu alacağız, çağrı yapıyor. Çünkü paralı butlancılarda kaldı diyor, yani geride kaldı, paraya ihtiyacımız var. Devlet Bahçeli de muhannede muhtaç olmasınlar diye, birilerine yine mahkum olmasınlar diye, devletin hazinesinin yeni kurulan partiye hazine yardımı olarak para vermesi gerektiğini söylüyor. Anlatabildim mi? Bu önemli. İkinci husus. Şimdi bu tartışmalar oldu. CHP'de işte efendim ayrılacaklar, butlancılar, yenilikçiler, neyse, Ekremciler, Özgürcüler meselesinde. Bu aynı zamanda bu tartışma öyle bir seviyeye geliyor ki Türk siyasetine, Türk siyasetçisine büyük zarar veriyor. Toplum nezdinde, seçmen nezdinde, kamuoyu nezdinde bir siyasi parti, CHP'deki olup bitenler konuşurken aynı zamanda siyasetçilerin de itibarı kalmıyor. Hmm. Burada Devlet Bahçeli bir kere siyasetin itibarına dönük ve siyasette yeni bir partinin genel başkanı olarak Özgür Özel'in hazine yardımı verilerek bir kere muhannede muhtaç olmasını istemediğini ilan etmiş oluyor. Yani yine bir takım şeyler tevessül edilerek, bir takım yerlerden bir takım paralar aktarılarak bir partinin inşası değil, bilakis devletin hazinesinden aldıkları parayla kendilerini inşa etsinler ekonomik olarak. Bunu talep ediyor, istiyor ve teklif ediyor. Biz diyor Kemal Kılıçdaroğlu'nun da hakkını koruduk. Özgür Özel'in de hakkı korunması lazım. Riayet edilmesi lazım. Bu hakkı teslim edilmesi lazım. Bu şunun için. Şimdi evet, siyaseten büyük kavgalar olabilir. Politik söylemler de olabilir. Ama son toplamda, ki ben her zaman gördüğüm bir şey, yani Devlet Bahçeli'de siyasetin bu kadar yıpratılmasının önüne de geçmeye çalışıyor. Benim gördüğüm bu ve ben hani ilk bölümünü açmadın, hani gönüllere dokunmadan doldurulan salonların hiçbir hükmü yoktur cümlesi.
2: Bunu şeye mi söylüyor? Yeni partiye mi?
4: Yok yok, hayır hayır.
1: Hayır hayır, şeye söylüyor.
4: Dünkü tartışmaya,
1: İstanbul Sarıyer'deki
4: yani
1: olayı söylüyor.
4: Kemal Bey'in rozet taktığı ama oraya
1: Güranlar'ın getirdiği
4: 2-3 tane kas ajansının gönderdiği elemanlar, işte para verdiler vermediler meselesi tartışılıyor ya.
1: Tabii bunu söylüyor.
4: Buraya söylüyor. Ya siz diyor istediğiniz kadar birilerini oraya doldurabilirsiniz.
1: Taşıma yapabilirsiniz.
4: Taşıma yapabilirsin. O olur, bu olur. Ama gönüllere dokunamamışsınız.
2: Şeyi de
4: bir karşılığı olmaz. Bunu da söylemek istiyorum.
2: Gürsel, özür dilerim abi. Gürsel Tekin'in açıklamasına getirin. Tamamla cümleni.
4: Tamam, tamamladım ben.
2: Ha, tamam.
4: Ben Kemal Bey'in yaptığı teklifin, yani Özgür Özel'in de hırpalanmaması lazım cümlesi ve hazine yardım meselesinin
6: bu işte siyasetin korunması diyeceğim ama yanlış anlıyorsunuz. Yani bu kadar yıpratılmasını da doğru, önüne geçen abi, bir hamle olarak görüyorum. Çok bir doğru. Teklif olarak görüyorum.
2: Çok peki. Doğru. Ferhat Murat.
5: Ben çok bambaşka yorumluyorum.
2: Çok kısaca yorumla. Buyur Kemal Bey. Yorumla.
5: Şöyle Devlet Bahçeli'nin özellikle de Özgür Özel'le ilgili söylediği sözler bence dokunulmazlıklarla ilgili hükümete bir mesaj. Özgür Özel'in dokunulmazlıklarını bana getirmeyin diyor. İşin özü bu. İkinci konu hazine yardımı meselesi.
2: Evet.
5: Evet, Hasan Bey'in dediği gibi bir ince düşünce de olabilir ama keşke bunu İyi Parti elektriksiz bodrumlarda toplanırken de düşünselerdi. Üçüncü konu Devlet Bahçeli muhalefetin dağılmış bir muhalefetin iki konuda Türkiye'ye çok zarar olacağını düşünüyor bence. Bu konuda
4: ama bir dakika bir şey var. Ama orada madem mahkeme kararıyla genel başkan şimdi tartışıyoruz bakın. Kemal Kılıçdaroğlu mahkeme kararını kabul ediyorsunuz.
3: Can.
4: Milliyetçi Hareket Partisi'ndeki mahkeme kararını yok sayıyorsunuz. Bak, böyle bir durum olabilir mi? Yapmayın Allah aşkına ya. Yapmayın
5: Devlet Bey'in neyle ilgili mahkeme kararını yok
4: sayıyorum. Ya bahsettiğiniz İyi Parti süreci mahkeme kararıyla teslim edildi. Mahkeme kararı kurultay yok sayıldı. Aynı durum gerçekleşti. Yapmayın Allah aşkına. Burada Sayın Devlet Bahçeli'nin dediği şey...
5: Ne anlatıyorsun Can? İyi... İşte bölündüler. Ben de diyorum ki...
4: Aynı şey değil.
3: Bakın burada bizim bölünmüş. Devlet Bahçeli'yi... Bir saniye Kemal Bey.
5: Bölünmüş.
3: Devlet Bahçeli'yi günlük siyasi kısır tartışmalar üzerinde yaptığı yorumlar odağında değerlendirmememiz lazım. Devlet Bey meseleye... Her zaman kendi partisinin menfaatinden daha çok ülkenin menfaati şeklinde bakan bir insan.
4: Evet,
3: şimdi bunu atlarsak burada eksik bir analiz yapmış oluruz. İyi Parti kurulurken neredeydi? Şimdi teknik olarak bir siyasi partinin bir başka siyasi partiye para göndermesi hukuken mümkün değilken, yani. Siyasi partiler yasasında bu açıkken veya bir siyasi partiye tüzel veya gerçek kişiden en fazla bir yıl içerisinde 634 bin lira para gönderilebilecekken bağış olarak Devlet Bey'in yaptığı bu çağrının dibini okumamız lazım.
5: Bakın
3: bir saniye
5: demiyorum.
3: Kemal Bey ya. Hiç kimseyi konuşturmadınız. Zaten bana gelirken aldığınız diyorum. Sözü. Bir müsaade edin bize konuşalım ama yahu.
5: İki kişi.
3: Hayır bize konuşalım
5: i̇ki kişi
3: yahu.
5: İki sözümü yarıda kestiniz.
3: Ya Kemal Bey siz benim sözüme girdiniz yahu. Faruk Aksoy bana topu attığında ben öyle düşünmüyorum diyerek siz girdiniz yahu.
5: Allah aşkına.
3: E tamam buyurun konuşun o zaman. Sabaha kadar konuşun Kemal Bey.
5: Sözümü bitirtmeyen sizsiniz. Üste çıkan
3: sözümü başlatmayan sizsiniz. Sizsin Kemal Bey. Sizsiniz. Başlatmadın ki zaten sözümü. Her söze aradan giriyorsun. Bir müsaade et, bir analiz yapalım. Devlet
5: zaten.
3: Bahçeli siz günlük siyasi çıkarlar için ki. Yorum yapmaz. Terörsüz Türkiye süreci devam ederken siyasetin CHP evet, yeni parti aynen. Kısır tartışmalarından yorulup kendi gündemine bakması gerektiğini lisanı münasiple anlatan bir insan. Bunu anlamak Ferhat yerine Bey, çıkıp Ferhat İyi Parti'ye niye para vermedi dersek günlük siyasi kısır tartışmaların bir başkasını ortaya koymuş oluruz. Ben de bıktım kardeşim CHP'nin içindeki tartışmaları. Yok 44 vekil oraya gidecekmiş, 20 vekil buraya gidecekmiş. Vatandaşın derdiyle ilgilenen siyasetçiler nerede? Emeklilerin sorunlarıyla ilgilenen siyasetçiler nerede? Hayat pahalılığına çözüm üretecek siyaset kurumu nerede? Özgür Özel'in peşine düşmüş bir 90 kişi, Kemal Bey'in peşine düşmüş bir 20 kişi, Kemal Bey şöyle, Özgür Bey böyle. İnanın ben konuşmaktan ve yorumlamaktan bıktım. Türkiye'nin güvenlikle ilgili bir sürü problemi varken... Kendi savunmasını, muhafazasını sağlamışken, etrafı ateş çemberiyken biz CHP Yeni Parti konuşuyoruz. Bırakın Allah aşkına.
2: Peki,
5: benim ne dediğim anlaşılmıyorsa sizin ne dediğiniz de anlaşılmayacak. Kusura bakmayın. Ben konuşurken sözümü kesen sizsiniz. Üste çıkan da sizsiniz.
3: Ya cümleni Kemal tamamlatmayan Bey, Allah aşkına geriye sarıp üste çıkan sizsiniz. Faruk Aksoy, Ferhat Murat ne düşünüyorsun dediğinde araya giren sensin be kardeşim. Yapma ya.
2: Bir saniye.
3: Yapma biz de araya sabahtan beri sizi bekliyoruz ya.
2: Vakit çok az. Böyle kullanmayalım. Bir saniye.
0: Ama Kemal Bey,
2: Kemal Bey 25 dakikadır sözünüzün bitmesini bekliyorum.
0: 25 dakika sen konuşun Kemal Bey ya. Bak bir geriye say. Bir izle Allah aşkına, ondan sonra analiz et kendini ya.
2: Tamam, şunu bir görmek istiyorum.
7: Konuşturmamak için uğraşıyorsunuz
2: Kemal
7: ya.
2: Bey, Kemal Özkiraz.
7: Arkadaş,
2: anlamıyorum.
7: 3 biraz sakin. Söyleyeceğim dedim, birini söyledim, ikisini kestin ya.
2: Tamam, tamam, ben kestim. Hepinizin sözünü ben kestim. Kemal Bey lütfen bir saniye, bir saniye. Şimdi...

0: şeyi Gürsel Tekin'in açıklamasını bir getirin arkadaşlar. Şimdi biraz önce salon diyor, sahte görüntülerle, mizansenlerle diyor. Şimdi bir saniye. Gürsel Tekin.
1: Ferhat Bey benim konumu tamamlatmadan benim söylemediklerim üstüne yorum yapıyor ya.
0: Peki iki cümleyle tamamlar mısınız söyleyeceklerinizi?
1: E bıraksalar tamamlayacaktım
0: tamam,
1: zaten.
0: Buyur. Allah, buyur iki cümleyle tamamla lütfen. Hadi buyur.
1: Buyur. Ben diyorum ki birincisi dokunulmazlıklar için bana gelmeyin diyor. İkincisi İyi Parti'den de, İyi Parti kurulurken de MHP'den ayrılan milletvekilleri vardı. Kanun teklifini o zaman niye vermediler diyorum. Üçüncüsü de diyorum ki Sayın Devlet Bahçeli terörsüz Türkiye projesinin bölünmüş bir muhalefetle yara alacağını düşünüyor. O yüzden de buraya biraz daha ihtimam gösteriyor. Zaten söyleyeceğim sözü söyletmiyor. Benim söylemediğim söz üzerinden 10 dakika
2: yapıyor. O zaman İyi Parti'ye, İyi Parti'ye aktarırken neredeydi diye cümleden kurmayacaksınız
1: aynı
2: Kemal
1: şey, kardeşim,
2: Bey. Madem bu bakış açısına sahipseniz bir yandan Kemal Kılıçdaroğlu'nu hakkını, hukukunu koruyan Devlet Bahçeli'yi böyle
3: aynı
2: ucuz
3: şey değil.
2: Örneklerle tamam. Bence ortaya
3: aynı şey değil işte. Orayı karıştırıyorsunuz. Aynı şey değil.
1: Bir partiden ayrılan bakın, milletvekilleri başka bir parti kurdu.
3: Ya bakın,
1: aynı şey.
3: Devlet Bahçeli'nin dediği açık, tamam, çok net, açık ve net. Diyor ki şunu söylüyor. Türk siyaseti bundan yara alıyor. Ve bir neden devlet desteğini neden istiyor? Siyaset neyi tartışıyoruz? Siyasetin finansmanı.
4: Evet.
3: Bunu tartışıyoruz. Devlet Bey ne diyor? İlç örgütü kurarken, bakın bir dakika,
1: Devlet Bahçeli,
3: ilç örgütü kurarken, il örgütü kurarken, devlet siyasi partilere destek versin. Bugün önümüzdeki bir örnek üzerinden veriyor bunu. Emin olun bu tüm siyasi partiler için geçerli olacak bir şey. Devlet Bey'in söylediği sadece Cumhuriyet Halk Partisi üzerinde bir şey değil ki. Ama bunu alıp dokunulmazlık üzerinden getirip bana getirmeyin ki doğru. Doğru. Şimdi siz bir genel başkanın
1: evet,
3: ki anlıyorum ki şunu anlıyoruz biz.
1: Ya.
3: Kemal Kılıçdaroğlu abi, yeni parti genel başkanı Özgür Özel'in tezkeresi geldiğinde fezlekesi geldiğinde evet, dokunulmazlığı evet. Kaldırılsın oyu verecek. Bunu görüyoruz bu şeyden ve diyorsunuz
1: bu
3: ki şimdiden
1: ki
3: bunun şimdiden bunun yolunu yapıyorsunuz. Bakın.
1: Zaten.
3: Bakın Türk siyasetini öyle bir noktaya getiriyorsunuz ki bir parti genel başkanının yargılan bakın bir parti genel başkanının dokunulmazlığının kaldırılmasını istemek Türk siyaseti açısından acı ki bunu Cumhuriyet Halk Partisi yapıyorsa vay halimize.
2: Can Özçelik.
3: Ayıp. Ayıp.
2: Tayyip
3: İki gün
2: Erdoğan,
3: önce grup başkanınızdı bu.
2: Recep Tayyip Erdoğan,
3: genel
2: başkanı.
0: Hayır anlaşıldı. Tamam.
2: Faruk Aksoy.
0: Bir saniye. Kemal Bey. Kemal Bey bir saniye. Kemal Bey bir saniye. Lütfen Kemal Bey bir saniye. Geleceğim.
2: Buyurun. Recep Tayyip Erdoğan ve Devlet Bahçeli ilişkisini sık sık görüşen, kimisi evet. Bilinen kimisi bilinmeyen isimlerin bazı mesajlar üzerinden başka bir mesaj vermeye ihtiyacı yoktur. Cumhur İttifakı'nın birbirleriyle eğer böyle bir kanaati söz konusuysa özel görüşmelerinde dile getirir ve der ki Özgür Özel'in tezkeresi ya da işte evet. Fezlekesi meselesine ben böyle yaklaşıyorum.
0: Tamam teşekkür ederim.
2: Böyle şeylere ihtiyacı yok.
0: Tamam teşekkür ederim. Kemal Bey şimdi siz bitirin buyurun.
1: Heh dördüncüyü de söyleyecektim.
0: Buyurun.
1: Dördüncüyü de söyleyecektim. Dördüncüsü de şu bence en önemlisi de Devlet Bahçeli ve MHP açısından şu. Sayın Devlet Bahçeli bölünmüş bir muhalefetle Erdoğan'ın ne derler ona dikensiz gül bahçesinden geçer gibi seçimi kazanacağını biliyor. Bu seçimi Erdoğan çok rahat muhalefetsiz bir ortamda ya da bölünmüş muhalefetle kazanırsa MHP'nin ve Devlet Bahçeli'nin de Cumhur İttifakı içerisinde işlevinin ya da ağırlığının azalacağını ya da kalmayacağını düşünüyor. Ve gerçekten Türkiye için hayati olarak gördüğü terörsüz Türkiye projesinin yarım kalacağından endişe ediyor. Bu endişesinde haksız mı? Bence haklı. Bence ama haklı. Terörsüz Türkiye projesine partiye giden arkadaşlar, terörsüz Türkiye projesini yeni partiye giden arkadaşlar mutlak butlan davası için bir koz haline getirmeye çalışmasalardı bugüne kadar Türkiye'nin en önemli projesi olan bu proje şu ana kadar kanunları
0: ya zaten iki hafta içinde çıkıyor. Bir saniye.
2: Zaten
0: ben
2: meclis çalışıyor.
0: Aynı aksamada bir saniye anladım. Çok kısa bir soru var. Soruya kısa cevap istiyorum.
1: Kemal Bey,
0: çok kargaşa olmasın lütfen.
4: Eğer Özgür Bey'in fezlekesi gelirse Kemal Bey'in Cumhuriyet Halk Partisi'ne oy kullanacak ben merak ettim. Orada kaynadı siz bir şey söylüyordunuz.
1: Bana söylüyorsunuz
4: evet,
1: galiba.
4: Evet.
0: Buyurun.
1: TV100 programında da Sözcü TV programında

0: Da Kemal Kılıçdaroğlu'na bu soru soruldu. İkisinde de Kemal Kılıçdaroğlu açık şekilde dedi ki yolsuzluklarla ilgili, hırsızlıklarla ilgili, menfaat temin etmeyle ilgili gelenlere partimizin komisyonlarından da kuvvetli suç şüphesine dair rapor alırsam asla affetmem. Ama demokratik haklarını kullandıkları için, siyasal düşüncelerini ifade ettikleri için gelirse de bunlara da asla hayır, evet oyu kullanmam dedi.
1: Anlaşıldı,
0: haliyle,
1: tamam.
0: Şimdi Can yerini yapıyorsunuz diyor ya, yerini yapacak bir şey yok. Cumhuriyet Halk Partisi'nde Kemal Kılıçdaroğlu'nda bu konudaki tutumu çok net. Hırsızlıklarla ilgili bir dokunulmazlık dosyası gelirse ve bizi Cumhuriyet Halk Partisi'nin milletvekillerinin ve genel başkanının da bu konuda kuvvetli suç şüphesi olduğuna dair inançları oluşursa,
2: niye, mahkeme
0: zaten
2: mi?
0: Babamızın oğlu olsa
2: sizin hukuk kurullarınız mahkeme mi? Mahkeme karar vermeden neye göre karar vereceksiniz orada yolsuzluk olup olmadığını? Mahkeme misiniz, hakim misiniz, savcı mısınız? Bu sorulmaz mı size? Siz neye dayanarak, mahkeme karar vermeden neye dayanarak Özgür Özel'in yolsuzluk yapıp yapmadığını, hırsızlık yapıp yapmadığını karar vereceksiniz? Hangi hakla bunu ortaya koyacaksınız?
0: Her partinin, her siyasi yapının içerisinde
2: Kemal Bey, Ali Başa,
0: denetleme komisyonları zaman zaman kurulur.
2: Ali Kıran Başkeser
0: zaman zaman
2: mi Kemal
0: kurulur.
2: Bey?
0: Tam da zaten masumiyet karinesine uygun davranmak için, tam da
2: kusura bakmayın,
0: yargının
2: Türk siyaseti
0: emin
2: Kemal Bey'in hırslarıyla, Türk siyaseti
0: yapılır.
2: Kemal Bey'in hırslarıyla, Kemal Kılıçdaroğlu'nun hırslarıyla yönetilmez. Öyle getirip fezleke getireceksiniz. Bir genel başkanın dokunulmazlığını kaldıracaksınız. Kusura bakmayın.
0: Kusura bakmayın.
2: Kemal Kılıçdaroğlu hırsıyla Türk siyaseti yönetilmez.
1: Tamam, Doğan Çağlar diyor ki
0: Türk siyaseti 170 tane hırsız müteahhitin parasıyla da yönetilmez.
3: Evet.
0: Türk siyaseti hırsız müteahhitlerin parasıyla.
2: Hadi kanıtlayın Özgür Özel'in yolsuzluk yaptığını, kanıtlayın o zaman. Kanıtlayın o zaman. Öyle şey mi olur? Bir parti genel başkanı. Hayır ya, bir dakika. Bir parti genel başkanına yolsuzluk yaptı iddiasını da bulunacaksınız.
0: Can,
2: o zaman kanıtlamak zorundasınız.
0: Özgür Özel kendisi itiraf
2: etti. Bakmayın öyle etraftan dolanmayın. Kemal Kılıçdaroğlu
0: Can,
2: göstersin, koysun.
0: Özgür Özel kendisi itiraf etti. Sen beğenmiyorsun itirafını. Özgür Özel seni ikna edemiyor. Ben edemem. Özgür Özel dedi ki Uşak Belediyesi tarafından yaptırılan araç için 170 bin euro para. 170 bin euro para. Tamam. Babanızın parasıyla yapsanız, tamam, 170 bin, tamam, euroyu bir siyasetçi,
2: yanlış
0: bir aracın
2: yaptık, parasını da iade ettik dedi.
0: Bir etik problem. Nereden? Yanlış yapmışız demedi. Yanlış yapmışız demedi. Bir cebin, devletin bir cebinden aldık, bir cebine koyduk dedi. Bu çok açık suç itirafıdır. Seni Özgür Özel suç işlediğine itiraf ettiği halde ikna edemiyor. Ben nasıl edeyim?
1: Kemal Bey bir saniye,
2: benim
1: bir şey soracağım.
2: Benim iknaya ihtiyacım yok ki.
1: Can,
2: sizin
1: can,
2: iknaya ihtiyacınız var.
1: Can bir saniye.
2: İkna edin. İkna
1: can,
2: edin. İkna edemediniz zaten. Partimiz
3: can,
2: bu durumda.
3: Can,
2: kusura bakmayın.
3: Demedi, Ferhat, demediği bir şeyi burada kullanmayalım.
1: Kemal
3: bir
1: Bey,
3: cepten alıp diğer cebe koymak gibi değerlendirdi.
1: Bir saniye. Bir saniye. Kemal Bey biraz önce.
0: Evet.
1: Türkiye siyaseti hırsız müteahhitle de dizayn edilemez dediniz. İmamoğlu için mi söylüyorsunuz bunu?
0: Müteahhitlerle dedim.
1: Müteahhitlerle derken İmamoğlu,
0: İmamoğlu davasında itirafçı olan, İmamoğlu davasında itirafçı olanlardan bahsediyorum. Bakın, anladım, öyle konuşuyorlar ki iddianame bomboş diye. Kemal Kılıçdaroğlu 24 gün arayla önce iddianamenin tamamını okumadım deyip ikinci yayında iddianameyi okudum deyince arkadaşlar 4000 sayfayı 24 günde nasıl okumuş diye dalga geçtiler. Ali Mahir Başarır, Özgür Özel 15 dakikada okuyup boş olduğunu söylediler. Mesela çok basit bir örnek veriyorum Can. Bunu açıklar mısınız ya? Sen bana bunu ikna et kardeşim. Ekrem İmamoğlu'na Nuhoğlu İnşaat'tan İstanbul'da Boğaz'dan hazır 3 tane villa, her birinin değeri milyar değerinde. Milyar değerindeki 3 tane villa.
2: Kemal Bey,
0: aynı gün içerisinde 5'er milyona
2: satılıyor. Onu sen Ekrem İmamoğlu'na sor, bana sorma. Ben orada ikna edecek tarafta değilim. Ben gazeteciyim, sen partilisin. Benim sana sorum şu.
0: Sen bütün Türkiye'nin sorunlarını bana sorabiliyorsun.
2: Genel başkanlığını
0: Türkiye'nin bütün konularına
2: hakimsin. Genel başkanlığını yapan bir kişinin fezlekesini onaylarım diyorsun. Ondan sonra diyorsun ki Türk siyaseti. Kusura bakmayın Kemal Bey. Kemal Bey'in hırslarıyla siz burada o siyaseti yapamazsınız. Zaten CHP'de de yapamıyorsunuz.
0: Can,
2: bakın
0: tam olarak,
2: 44 kişi kaldınız.
0: Tam olarak hükümetin
2: 44 kişi kaldınız. 44
0: tam
2: kişiden
0: olarak
2: 5 tane parti çıkarttınız.
3: Can
2: bırakın
3: Bey,
2: siz önce partinizle ilgilenin.
3: Size bir şey

0: boşver 44-45'i.
1: Siz sanıyorsunuz CHP.
2: Kemal Bey tamam.
0: Kemal Bey şuradan tertemiz olan 5 evladır.
2: Kemal Bey bir dakika.
0: Niye anladım. Sorumu sordurmuyorsun mesela? Soru. Niye sorumu sordurmuyorsun? Cevabı
2: bana niye soruyorsun? İmamoğlu'nun avukatına sor. Ben İmamoğlu muyum? Bana
0: Ekrem
2: niye soruyorsun?
0: Ekrem İmamoğlu'nun avukatı gibi savunuyorsun ya yıllardır.
2: Ya neyini savundum?
0: Ekrem İmamoğlu'nun her şeyine savundum. Hakimsin savunuyorsun.
2: Dedim ki
0: ya
2: Özgür Özel'le ilgili yolsuzluğu varsa villayı, mahkeme karar verdi mi kardeşim?
0: 5
2: verdiyse
0: alıp,
2: verdiyse at.
0: 1 milyarlık villayı 5
2: milyon alıp. Ya Ekrem İmamoğlu sen partiden atamıyorsun. Hırsız diyorsun. Partiden atamıyorsun. Hadi at bakalım. Hadi at. Niye atmıyorsun Ekrem İmamoğlu'nu? Atsana partiden. At hadi. Niye atamadın bugüne kadar?
0: Atacağız onun da zamanı gelecek.
2: Ne zaman atacaksın?
0: Atacağız.
2: Ne zaman
0: sen
2: atacaksın? Yeni parti kurulmuş. Neye atıyorsun?
0: Ekrem İmamoğlu istediği zaman atmayacak.
2: Siz adım bile atamazsınız. Adım bile atamazsınız. Bırakın İmamoğlu'nu atmayı siz adım bile atamazsınız.
0: Biz istediğimiz zaman
2: bırakın.
0: Siz istediğiniz
2: bırakın bu işleri.
3: Kemal Bey siz bir an önce atın da İmamoğlu bir kez daha mağdur olsun.
2: Hadi atın bakalım. Atabiliyor musunuz? Hadi atın. Ya Kılıçdaroğlu diyor ki. Ya bir dakika Kemal Kılıçdaroğlu şunu söylüyor. Diyor ki. Kemal Bey bile diyor ki. Mahkeme karar vermeden ben İmamoğlu'na atmam diyor. Ne hikayesinden bahsediyorsunuz Kemal Bey siz? Genel başkanınız mahkeme kararı olmadan İmamoğlu'na atmam diyor. Siz diyorsunuz ki atacağız. Hadi atın bakalım.
0: Ekrem İmamoğlu artık Cumhuriyet Halk Partili olmadığını
2: tabii,
0: kendisi
2: tabii.
0: itiraf etti. Niye atılamasın ya?
2: Muhakkak öyledir.
0: Niye atılamasın ya?
4: Ama işte
2: muhakkak öyledir.
4: Başkan kendisi olduğunu iddia etmesi nedeniyle
3: Can Bey.
1: Ya bir şey söylesin Doğan
0: Faruk
1: Çağlar.
0: Faruk
1: Kemal Bey.
0: Can Ekrem İmamoğlu'nun kendi imzalı şeylerine inanmıyor.
2: Ya inanmıyor
0: Can,
2: değil.
0: Dekontlara inanmıyor.
2: Ki.
0: Can Özgür Özel'in kendi itirafına inanmıyor. Ya, sonra ben Can'ı nasıl ikna edeceğim
2: tamam,
0: ben bunu biliyorum.
2: Tamam beni ikna etmeyin arkadaş. Beni niye ikna edeceksiniz?
1: Doğan Çağlar.
3: Ben
1: özür dilerim.
3: Ya.
1: Can tamam. Buyur.
3: Sonra bir sorum soracağım Kemal Bey. Aslında biraz dinlerseniz sizin soracağınız şeyi soracağım.
1: Çok az vaktim var.
3: Ya hırslı olan gerçekten Kemal Bey mi ya? Merak ediyorum Can Bey size sorayım. Bak bu sefer sorum direkt size yani. Yani gerçekten hırslı olan Kemal Bey mi? Yani hırslı olan acaba Ekrem İmamoğlu değil mi ya? Yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin içinden geçen bak, içinden geçen net söyleyeyim yani. Ekrem İmamoğlu değil mi? Size soruyorum ya. Daha önce sizin partiliniz olmayan, ondan sonra belediye başkanı seçildikten sonra Cumhuriyet Halk Partisi içini darmadağını
2: nereden
3: karıştıran.
2: Nereden geldi? Kim getirdi
3: bak,
2: onu?
3: Karıştıran.
2: Kim getirdi? Ha, siz
3: bak,
2: Kemal Kılıçdaroğlu.
3: Bir konuş bak ya, lütfen ama.
2: Yani soru soruyorum diyorsunuz.
3: Karıştıran.
2: Ya soru soruyorum dedi.
3: Kendisini
2: ya.
3: Bulup getiren, belediye başkanı olarak gösteren, genel başkanı sırtından hançerleyen bak. Kendi genel başkanı sırtından hançerleyen.
2: Kim
3: aday,
2: getirdi?
3: Aday, adamın adaylığını
2: aday
3: engelleyen. Bak adamın
2: kim aday
3: adaylığını
2: yaptı?
3: Aylarca böyle engelleyen.
2: Kim aday
3: İYİ Parti ile işbirliği yapan.
2: Kim aday yaptı?
3: İkide bir sağdan soldan çıkan. Ya bu Ekrem İmamoğlu mu hırslı?
2: Kim aday yaptı?
3: Ekrem İmamoğlu hırslı yoksa Kemal Bey mi hırslı?
2: Tamam,
3: ben anla bak geçen
2: tamam,
3: programda
2: söyleyeyim.
3: Söyledim. Bak ben
2: İmamoğlu kim aday yaptı? Can Öçelik mi yaptı?
3: Bak CHP'li değilim Kemal Bey yani. Ya ben izledim.
2: Allah'tan
3: hayretler içerisinde
2: ha.
3: izliyorum
2: bir
3: ya.
2: CHP'li olsanız
3: hayretler
2: olacak?
3: İçerisinde izliyorum ya. Daha önce 2020 seçimleri önce de böyle baktık yani. O CHP'nin gazetecilerine, yazarlarına, televizyonlarda Kemal Bey yerden yere vuruyorlardı. Ya ben böyle bakıyordum hayret ediyordum yani. Kendi Cumhurbaşkanı adayını bir parti gazetecisi, bilmem yöneticisi, milletvekili nasıl yerden yere vurur diye şaşırırken şimdi de sizi izlerken ya CHP'li olan birisinin eski genel başkanını bu kadar yerden yere vurması
2: ben CHP'li değilim
3: yani.
2: Ki ya.
3: Ya
2: o yerden, sizin iddianız.
3: Ya,
2: siz CHP'lisiniz ki Kemal Bey'i savunuyorsunuz.
3: Ya bak bir dakika savunmuyorum yani. Burada adil konuşmak lazım. Program başladığından beri Kemal Bey hırslı. Ya Kemal Bey ne hırsı var Allah aşkına yani.
2: Yok.
3: Ya ne hırsı var. Ya ne hırsı var. Ya şaibeli bir kurutayla bak şaibeli bir kurutayla tamam. adamı deviriyorsunuz. Bak şaibeli bir kurutayla adamı deviriyorsunuz.
2: Tamam.
3: Şaibeli kurutayın sebebi de Ekrem İmamoğlu. Ekrem İmamoğlu için şaibeli bir kurutay yapıyorsunuz. Adamı deviriyorsunuz. Olmadı. Adam bak şu anda geri geliyor. Tutuyorsunuz yeni parti kuruyorsunuz. Yeni partiyi kurarken de diyorsunuz ki efendim biz gönülden CHP'liyiz. Atamızın peşindeyiz. Sonra atanızı alıp yeni partiye beraber götürüyorsunuz bir de yani. Atanızı da beraber
2: suç
3: götürüyorsunuz. Atanız üzülmesin diye.
2: Suç mu?
3: Ondan
2: niye?
3: Sonra bak
2: suç mu?
3: Bu programlarda şunu tartışılmasının önüne geçiyorsunuz yani. Bu programlarda bu parti Özgür Bey'in kurduğu bir parti mi? Ekrem Bey için kurulmuş bir parti mi? Bunu tartıştırmıyorsunuz bak.
2: Tartışın.
3: Sağdan giriyorsunuz,
2: tartışın.
3: Soldan giriyorsunuz,
2: engelledik
3: bilmem
2: mi?
3: Ne
2: tartışın.
3: Diyorsunuz. 90 milletvekili, 200 milletvekili diyorsunuz. Ekrem Bey'in partisi
2: ya.
3: Mi? Özgür Bey'in mi? Onu
2: Bey,
3: tartışmıyorsunuz.
2: Tartışın.
3: Bak burada net bir şekilde söyleyin kardeşim. Bu partinin genel başkanı Özgür Bey mi? Yoksa gizli genel başkanı Ekrem Bey mi? Hangisi yani? Kimi savunuyorsunuz? Bize söyleyin yani. Siz Kemal Bey'i kimin için yerden yere vuruyorsunuz? Ekrem Bey için mi Özgür Bey için mi? Ne için yani?
1: Sizce
3: önce bunu cevaplayın yani.
1: Sizce,
3: Ekrem Bey
1: sizce?
3: İçin ya.
2: Şimdi
3: Ekrem
2: bir dakika,
3: Bey için.
2: Bir dakika,
3: inanılmaz bir hırsları var yani.
2: Faruk
3: Aksoy.
2: Faruk Aksoy.
3: Yani bak Kemal

0: Kemal Bey bu adamı getirip belediye başkanı adayı yaptığından beri abi CHP ya parça parça oldu
1: şimdi
0: yani.
1: Şöyle bir...
0: CHP diye bir şey kalmadı
1: Doğan
0: ya.
1: Bey,
0: adam
1: Doğan
0: böyle
1: Bey,
0: var ya yani kanser hücresi gibi CHP'nin
1: Doğan
0: içine
1: Bey,
0: girdi yani. Bak kanser hücresi gibi yani.
1: Şimdi şöyle bir şey, bir şey var. Yani CHP'li diye hep suçladığı için veya İmamoğlu falan filan. Neyse çok önemli değil. Şimdi Hasan Öztürk iktidarın iyi yönlerini anlatıyor ama ben hiçbir zaman AK Partilisin demedim. İktidarı destekliyor diyebilirsin. Ferhat Murat iktidarı destekliyor diyebilirsin. Burada bir sıkıntı yok. Niye ısrarlı bir şekilde CHP'lisin? Bakın iktidarı eleştiririm. CHP'yi de Hasan Bey de bilir. Ferhat da bilir. Çoğu programlara çıktık. Çok sert de eleştiririm CHP'yi. Özgür Özel varken de eleştirdim. Faruk Aksoy da bilir. Şimdi bir tespit yaparken neden ısrarlı bir şekilde bizi bir yere kanalize etmeye çalışıyorsunuz?
0: Ya Ekrem Bey'in kişisel ısrarından konuşun
1: bakın,
0: burada.
1: Siz AK Partili olabilirsiniz.
0: Bir dakika
1: İtiraz etmiyorum.
0: Ya bir CHP olarak söyleyin
1: bakın,
0: kardeşim. Ya bu adam mesela belediye başkanı olduktan sonra İstanbul Belediyesi'ne odaklanmadı. Bu adam bakın, sürekli CHP genel başkanı olmak için uğraştı. CHP Cumhurbaşkanı adayı olmak için uğraştı. Kendi genel başkanı aday yapıldığı zaman destek vermedi. Ondan sonra şahit böyle bir kurultay yapıldı bu adam için. Bunları da konuşun yani. Niye
1: anlıyorum ki
0: yani?
1: Kemal Bey'in Cumhuriyet Halk Partisi'ne
0: ben mi söyleyeceğim?
1: Genel başkan olması...
0: Kemal Bey'i savunmak. Savunmuyorum ama gerçekler de bunlar
1: tamam,
0: yani.
1: Tamam. Anlıyorum ki Kemal Kılıçdaroğlu'nun CHP'ye genel başkan olması sizin gibi AK Partilileri...
0: Ben AK Partili değilim. Herhangi partiye
1: yok,
0: mensup
1: sizin
0: değilim
1: gibi
0: ben.
1: AK Partilileri,
0: bak bir de bunu yapıyorsunuz.
1: Sizin gibi AK Partilileri
0: biz konuşunca,
1: sevindirmiş.
0: Bak biz konuşunca diyorsunuz
1: ama sen
0: ki,
1: de bana dedin.
0: Bak bir saniye bir saniye.
1: Ama ben bir şey demedim. Bak sadece saydım ben dinledim.
0: Bak biz konuşunca diyorsunuz ki...
1: CHP'li dedin.
0: Bak Doğan Çağlar bir dakika geçen de böyle bir şey oldu. Doğan Çağlar Kemal Bey'le ilgili iyi bir şey söylediği zaman ya da örnek Ferhat Bey ya da işte Hasan Bey iyi bir şey söylediği zaman bakın Kemal Bey'le ilgili bir şey söylüyor. Ne yapalım? Yeni partiye destek verelim.
1: Ama Doğan
0: böyle bir
1: Bey,
0: şey yok.
1: Ama Doğan Bey siz
0: böyle
1: bana CHP'li dediniz. Ben itiraz
0: biz
1: etmedim.
0: Herhangi
1: dinledim.
0: Herhangi partili yani.
2: Peki.
1: Ama ben dinledim.
2: Tamam sakin.
1: Ama ben dinledim.
2: Bir cevabını ver.
1: Ben
2: çok
1: diyorum
2: az
1: ki Doğan Bey.
2: Çok az
1: bakın
2: kaldı.
1: Siz CHP'li dediniz.
2: Hasan
1: bana
2: abi,
1: ben itiraz etmedim dinledim. Diyorum ki.
2: Konuşamadın kusura bakma. Yok,
1: Kemal Kılıçdaroğlu.
3: Öğreniyorum.
1: Kemal Kılıçdaroğlu. CHP'yi bu noktaya getirmesi birinci sonuçta son seçimlere bakıldığında büyük bir oy oranıyla Türkiye'nin %60'ını yöneten bir siyasi partiydi ama gelinen noktada ayrıştı, bölündü. Şu anda oy durumları zaten belli. Anladığım kadarıyla da Doğan Bey bence kendisi AK Partili değilim diyor.
0: AK Partili
1: tamam.
0: Değilim.
1: Tamam, ben kendi fikrim.
0: Bir yorumcu,
1: ben kendi
0: söylüyorum.
1: Ben kendi fikrimi
0: her partiyle ilgili söylüyorum.
1: Ya ben kendi fikrimi söylüyorum.
2: Problem
1: Doğan Bey siz dediniz ya kendi fikrinizi söylediniz. Bana CHP'li dediniz ya ben de kendi fikrimi söylüyorum.
2: Tamam.
1: Benim fikrimdir bu. AK Partili olan Doğan Bey sevinmiş. Kemal Kılıçdaroğlu'nun CHP genel başkanı olması.
0: Tamam. O zaman düzeltin.
1: Şimdi Doğan
0: Bey'in adına konuşuyorsun.
1: Bakın AK Partili
0: bak, bir dakika,
1: Doğan Bey.
0: Bir saniye ama. AK Partili olmayan Doğan Bey. Bir saniye ama. Bir dakika
1: Doğan
0: şimdi milyonlarca
1: Bey,
0: insan izliyor. Bir dakika.
1: Doğan
0: bir dakika Doğan Bey ama lütfen.
1: Ama hayır.
0: Bak sesimi yükseltmek zorunda kalmayın ama.
1: Hayır,
0: bir dakika. Bak gene söyleyeyim. Bir dakika. Hayır öyle değil ama. Bak cümleyi doğru seçmek lazım. AK Partili olmayan Doğan Bey. Bak böyle söylüyorum. AK Partili olmayan herhangi bir partiye mensup olmayan Doğan Bey. Bak herhangi bir partiye mensup olmayan Doğan Bey. Tarafsız olan Doğan Bey. Bak öyle söyleyeyim.
1: İşte
0: böyle bak. Empati niye var? Bak gene söylüyorum. AK Partili olmayan, herhangi bir partiye mensup olmayan Doğan Bey, Kemal Bey'in CHP'nin başına geldiğine sevinmiş değil. Ama bir durum tespiti yapıyor. Siz Ekrem Bey için bir parti kurdunuz, bu partiyi kurarken de ısrarla Kemal Bey'i bir nefret objesi haline getirmeye çalışıyorsunuz. Israrla nefret objesi. Diyorsunuz ki CHP'ler nefret objesidir. Hepiniz CHP'yi kapatın, atamızla beraber yeni partiye geçelim diyorsunuz.
1: Tamam.
0: Bunu söylüyorum ben.
1: Empati yapalım.
0: Kemal, öyle söyleyelim ama milyonlarca insan
1: Doğan Bey, Doğan Bey.
0: Tarafsız yorumcu Doğan Bey.
1: Doğan Bey, evet Doğan Bey empati yapmazsan.
4: Ben bu tartışmada canım doğru söylüyor.
1: Öyle sataşma yapmayacağım ama empati almasını sağladım Doğan Bey'i. Nasıl olduğunu, bakın bunu insanlar insanları yaftalamanın ne sonuçlar getirdiğini canlı örneğini yaşadık.
2: Tamam.
1: Dedik ki empati yapalım. Kimseyi yaftalamayalım. Ben ne Ferhat'a ne Hasan abiye AK Parti şu bu demem.
2: Tamam.
1: Bir dakika hayır. Karşı taraftan da öyle bir şey almam. Derler ki evet savunuyor diyebilirsiniz. Ama ben partili değilim. Ben de senin gibi sizin gibi tarafsız bağımsız, yorum yapmaya çalışan, gazetecilik yapmaya çalışan biriyim.
0: Eyvallah.
1: O yüzden,
0: ama Kemal Bey'le ilgili bir şey söyle, tahammül edemiyorsunuz.
1: Kemal Bey'le son,
2: bitti, kapatıyor.
1: Bitti, zaten kapatıyoruz. O yüzden de yaftalamadan bitirelim programı.
2: Bence hikaye şu, aslında herkes, yani yeni parti, CHP,

0: Cumhur İttifakı bu tartışmanın içinde yok, biz yokuz diyor. Ömer Çelik bugün dinledim. Yani şeyden sonra partide MYK toplantısı var. Çıktı dedi ki yani bizi ilgilendiren bir durum yok dedi. Devlet Bey Türkiye'nin içinden geçtiği süreci göz önünde bulundurarak biraz daha Cumhuriyet Halk Partisi konusuna başından beri hani yapıcı yaklaştı. Yani dağılmayın, dağılmaması gerekir dedi vesaire. Şimdi gelinen nokta bu. Herkes aslında hissettiğim kadarıyla bir şeyi destekliyor ama o bir şey üzerinden ya da bir yolu haklı buluyor ama o yol üzerinden belki konjonktürel olarak tam cümlesini kuramadığı için ayrıntılara sapıyor ve başka bir tartışma ortaya çıkıyor. Doğrusunu isterseniz şunu konuşamadık mesela, kapatacağım şimdi, teşekkür edeceğim, araya gideceğim çünkü bu figüran meselesi. Ama orada dediniz ki Hasan abi, sen de söyledin yani, Devlet Bey'in ben gerçekten söylüyorum onu kastettiğini anlamamıştım. Yani yok, hani orada çok ilginç bir şey. Hani o çok dikkat çekti. Onu burada siz söyleyince tam olarak yerine oturttum. Ama ilginç geldi bana. Çok enteresan. Gürsel Tekin de hemen suç duyurusunda bulunduk diyor. Yok öyle bir şey diyor. Yani
1: ispatlarsanız kendimi taksim meydanda
0: atarım dedi yani. 950 lira katılım karşılığında verilen bir figüran ücreti değildi diyor.
1: Bunu Aydın Doğan da söylemişti zamanında.
0: Kast ajansı sahibi. İşte beni kırmayıp geldikleri için insanların cebine koyduğumuz bir gönül alma parasıydı. Mesela şimdi gönül alma parasıydı diyorsunuz ama diğer taraftan hani kurultay meselesi var ya, para dağıtıldı bilmem ne, bak yine bir para mara şu bu falan. Hani
1: ben de diyorum ki bir acayip o işler. Figüran meselesini bu kadar köpürten arkadaşlar, evet. dün yaşanan o pavyon meseleler niye köpürtmüyor?
0: Çok doğru, çok doğru. Herkes bir yerden bakıyor, evet. Çok haklısın. Doğru. Bir kere herkese teşekkür ederim. Hasan abi bu akşam gerçekten biraz az konuştu.
1: Hiç önemli.
0: Ferhat sen de çok konuşamadın ama olsun, gene bayağı görüşlerini söyledin. Onur Bey tekrar buluşuruz. Can teşekkürler. Doğan Çağlar çok teşekkür ederim. Teşekkür Ankara'da Kemal Bey ara ara uzakta olmanız dolayısıyla mecburen kesmek zorunda kaldık. Bir cümle söyleyin, teşekkür edeyim. Araya gidiyorum.
2: Şöyle biraz önceki tartışmada ben Doğan Bey'in değil Can'ın haklı olduğunu düşünüyorum. Zira Can'ın CHP'li olması mümkün değil. Hiçbir CHP'li CHP bölünsün diye bu kadar can hıraş çalışmaz. Peki. O yüzden ben Can'ı doğru söyledim.
0: Peki teşekkürler olsun. Kemal Bey. Görüşürüz. Çok sağ olun. Konuklarımı gönderiyorum. Araya gidip döneceğim.
1: Çok iyiydi.
3: Bazı işaretler yol gösterir. Bazen masum bir oyunun içinde fark ederiz onları. Bazen sevgi sandığımız bir duyguda. Bazen de endişeli bir bakışta. Şiddet bir anda ortaya çıkmaz. Küçük işaretlerle belirir. Fark etmek, dur demektir. Şiddeti önlemek için işareti fark et.
0: Gerçekten hararetli bir yayındı. Yarın akşam saat 19'da ana haberde birlikteyiz. Yarın akşam da nedir ne değildir var. Önemli konuklarla Türkiye'nin gündemini konuşmaya devam edeceğiz. Bu gecelik bu kadar. İyi geceler Türkiye.

Marmara bölgesinde İstanbul güneşli 28, Bursa yer yer yağmurlu 26 derece. Ege bölgesinde İzmir güneşli 33, Muğla güneşli 35 derece. Akdeniz'de Antalya güneşli 36, Adana parçalı bulutlu 35 derece. Karadeniz'de Samsun parçalı bulutlu 28, Artvin yağmurlu 24 derece. İç Anadolu'da Ankara güneşli 30, Kayseri güneşli 33 derece. Doğu Anadolu'da hava güneşli, Erzurum 30, Erzincan 33 derece. Güneydoğu'da Diyarbakır güneşli 40, Şanlıurfa güneşli 41 derece.

0: İzleyiciler, 28 Temmuz Salı sabahındayız. Saatlerimiz 5'e yaklaşırken geceden güne yansıyan gelişmeleri sizlere aktaracağız. İran'la ABD arasındaki saldırıların askıya alınmasına rağmen Irak'ta patlamalar yaşandı. Irak medyasının aktardığına göre Erbil kentindeki ABD konsolosluğuna insansız hava araçlarıyla saldırı düzenlendi. Kentteki İran karşıtı grupların kaldığı yerler hedef alındı. En az 7 patlama yaşandı, yangın çıktı. Bölge sakinleri yangına müdahale etti. ABD ile İran arasındaki 13 gün süren son saldırılar hafta sonu askıya alınmıştı. Ankara bugün Irak'tan önemli bir konuğu ağırlayacak. Irak Başbakanı Ali Zeydi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın daveti üzerine başkente geliyor. Ziyarete ilişkin ayrıntıları İletişim Başkanı Burhanettin Duran paylaştı. Duran, ziyaret kapsamında güvenlik, ticaret, enerji, ulaştırma ve su yönetimi başta olmak üzere iki ülke arasındaki ilişkilerin tüm boyutlarıyla gözden geçirileceğini söyledi. Bölgesel ve küresel gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunulacağı ifade edildi. İran'a karşı saldırıları durduran ABD Başkanı Trump, İran'la görüşmelerin sürdüğünü söyledi. İyi bir şey olma ihtimali yüksek dedi. Ancak müzakereler işe yaramazsa saldırılara dönüleceğini kaydetti.
1: İran'a karşı saldırıları durduran Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump bir kez daha İran'la görüştüklerini söyledi. Görüşmelerin başarısız olması halinde ise saldırılara dönüleceği tehdidinde bulundu. Trump, Amerikan Axios haber platformuna mülakatında da görüşmeler sonuç vermezse çok güçlü askeri harekata geri döneceğiz dedi. Diplomasiye ne kadar süre tanımaya hazır olduğu sorusunu yanıtlayan Trump, ya çok hızlı ilerler ya da hiç ilerlemez ifadelerini kullandı. Amerikan Başkanı 13 gün süren saldırılara ara verme kararının sebebini de açıkladı. Arabulucuların müzakereye bir şans daha verilmesini istediğini aktardı. Trump, İran'ın Hürmüz Boğazı'ndaki gemilere yönelik saldırılarına da değindi. Hasarın İran'ın dondurulmuş varlıklarından karşılanacağını söyledi. Amerikan Merkez Komutanlığı ise İran'a yönelik uygulanan deniz ablukasının devam ettiğini bildirdi. 17 ticari geminin rotasını değiştirdiğini, 2 geminin hizmet dışı bırakıldığını kaydetti. Tahran yönetimi de diplomasi vurgusu yaptı. İran Cumhurbaşkanı 1. Yardımcısı Muhammed Rıza Arif, diyaloğa inanıyoruz dedi. İran'ın artık savaş sonrası döneme girdiğini kaydetti. Ulusal çıkarlarımızı müzakereler yoluyla savunuyoruz diye belirtti. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekai, İran'ın gerektiğinde savunma, gerektiğinde ise diplomasi araçlarını kullanacağını söyledi. İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi, Amerika Birleşik Devletleri'nin müzakereler sonuçlarına kadar Hürmüz Boğazı'nın açık kalması için ısrar ettiğini söyledi. Ancak İran bu öneriyi kabul etmedi. Amerika Birleşik Devletleri 13 gün üst üste İran'a saldırı düzenlemiş, saldırılar hafta sonunda durmuştu.
0: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD'nin Ankara Büyükelçisi Suriye ve Irak Özel Temsilcisi Tom Barak'ı Ankara'da kabul etti. Görüşme Dışişleri Bakanlığı'nda yapıldı. Edinilen bilgiye göre İran ve ABD arasındaki müzakere süreci değerlendirildi. Suriye ve Irak'taki çeşitli konulara dair de karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu. Bakan Fidan, Türkiye'nin diplomatik çabalarına dikkat çekti. Terörsüz Türkiye'de yasal adım için hazırlıklar devam ediyor. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik gelinen noktayı anlattı. Daha ince işçilik aşamasındayız. Mesele yeni başlıyor dedi. Çelik, yasal çerçevenin meclis tatile girmeden ortaya çıkacağını vurguladı.
2: Terörsüz Türkiye konusunda daha önce söylemiştim sizlere yeni bir aşamaya geldiğimizi. Yeni aşama silah bırakmanın temin edilmesi için bir yasal çerçevenin, bir yasal zeminin ortaya çıkmasıydı. Bütün bu dinamizm içerisinde devletimizin niteliklerine ve milletimizin değerlerine gölge düşürecek hiçbir şey yapılmadı. Bir söz vardır, bundan sonrasını yürümeyeceksek buraya kadar niye

0: geldik diye. Şimdi daha ince işçilik aşamasındayız. Mesele yeni başlıyor.
1: Terörsüz Türkiye sürecinde gelinen aşamayı bu sözlerle anlattı. Geldiğimiz nokta daha kritik dedi.
0: Zaman propaganda zamanı değil. Zaman doğru bir dille her bir vatandaşımıza ulaşabilecek bir zaman. Aşırılıklardan kaçınmak en temel ilki olmalıdır. Meclisteki komisyona katılarak buna destek veren bütün partiler, pozitif dil kullananlar buna büyük katkı sağlamış oldu. Şimdi geldiğimiz nokta daha kritik bir noktadır. Terörsüz Türkiye konusunda inşallah meclis kapanmadan bu yasal çerçeveyi ortaya çıkarmış olacağız.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında AK Parti Merkez Yönetim Kurulu toplantısı yapıldı. Parti sözcüsü Ömer Çelik kameraların karşısına geçti. Özgür Özel'in kurduğu yeni partide gündemindeki konular arasındaydı.
0: CHP'nin iç çatışması başka zeminlerle ve başka formüllerle devam ediyor. Siyasi partiler demokrasi için vazgeçilmezdir. Birincisi meşru siyaset alanına dönük olarak katkısı nedir? İkincisi temiz siyaset alanına dönük olarak katkısı nedir? Tüm bu olaylar başladığında yani bizi AK Parti'yi bu işin içine karıştırmayın. Eski bir tartışma daha önce CHP içindeki iki kanat arasında devam ederken bugün CHP kökenli iki parti arasında devam etmiş oluyor.
2: Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel 200'den fazla belediyenin partilerine katılacağını söyledi. Özel, CHP'den hazine yardımı taleplerinin olmadığını da belirtti.
3: Efendim olsun, devam edelim.
1: 200'den fazla belediyenin yeni partiye katılacağını söyledi. Kimse Mansur Yavaş'a butlancı demesin diye belirtti.
4: 200'ün üzerinde belediye yeni partiye katılmak için ortaya irade koyacak. Mansur Yavaş bizim eski partimizdi. Biz kimseye davette bulunmadık. O yüzden kimse Mansur Başkan'a butlancı demesin.
1: Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Halk TV yayınında açıklamalarda bulundu. MHP lideri Devlet Bahçeli'nin yeni partinin hazine desteği almasına ilişkin yaptığı açıklamalarını değerlendirdi. CHP'den hazine yardımı taleplerinin olmadığını belirtti.
4: Devlet Bey yeni partinin ya da Özgür Özel'in yanında durmuyor. Demokratik siyasetin yanında duruyor. CHP'den hazine yardımı gibi bir talebimiz yok. Ama hazine yardımı mevzusunun bir yasal düzenlemeye ihtiyacı olduğu açık. Yoksa bizim de çok ihtiyacımız var. Bütün para butlanda kaldı.
1: Özgür Özel kaybedenleri, kaybettirenleri geride bıraktık dedi.
4: Tarihin kırılma anındayız. Doğru yerde duranlarla yanlış yerde duranlar iktidar olduğumuzda birbirine karıştırmayacağız. Bu sefer affetmeyeceğiz. Kindarlık ve kötülük işimiz değil ama benim nezdimde eski itibarlarını görmeyecekler. Butlandan yana olmayan bir grup arkadaşımız var, onları aynı kefeye koymayacağız.
2: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, CHP ve Yeni Parti hattında yaşananları değerlendirdi. Tartışmalar Türkiye'nin gündemi haline getirilmemelidir dedi. Kılıçdaroğlu ve Özel'in siyasi mücadeleyi şahsi hesaplaşmanın dışına çıkarması gerektiğini vurguladı.
1: CHP Yeni Parti hattında yaşanan tartışmalara değindi. Sağduyu çağrısı yaptı.
5: Bugün yapılması gereken, CHP Yeni Parti hattındaki tüm tartışmaları Türkiye'nin ana gündem maddesi haline getirmemektir. Sayın Kılıçdaroğlu'yla Sayın Özel başta olmak üzere bütün tarafların sağduyu çerçevesinde hareket etmesi, karşılıklı saygıyı muhafaza etmesi ve siyasi mücadeleyi şahsi hesaplaşmanın dışına çıkarması gerekmektedir. Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurumsal kimliği korunarak Sayın Kılıçdaroğlu'nun siyasi ve hukuki hakları gözetilebilir. Sayın Özel'in yeni partiyle yeniden filizlenen genel başkanlık makamına ve siyasi mücadelesine saygı gösterilebilir. Türk demokrasisinin imkanları ve Türk milletinin irfanı buna fazlasıyla yeterlidir.
1: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, CHP ve yeni partiye ilişkin yazılı açıklama yaptı. Gündeminde CHP'deki figüran partili tartışması da vardı.
5: Son günlerde kamuoyuna yansıyan rozet töreni, figüran ve organizasyon tartışmaları bütün yönleriyle açıklığa kavuşturulmalıdır. Cumhuriyet Halk Partisi'nin köklü geçmişinin, yapay kalabalıkların, sahte görüntülerin ve hazırlanmış mizansenlerin üzerine bir gelecek inşa ediyor olma iddiası, Türk siyasi hayatının kalbine ağır bir darbe gibi inmiştir. Gönüllere dokunamadan doldurulan salonların hiçbir hükmü yoktur. Bunun yanında henüz gerçekliği kesinleşmemiş iddialar üzerinden insanların şeref ve haysiyetine saldırılması ve peşin hükümlerle siyasetle

0: Siyasi infaza başvurulması da kabul edilemez. Hakikat, hukukun aydınlığında ortaya çıkarılmalı, söylenti siyasetinin karanlık gölgesi demokrasimizin üzerine düşürülmemelidir.
1: Bahçeli, Kılıçdaroğlu'nun uğradığını düşündüğü haksızlıkları dile getirmesi ve hukuki imkanlara müracaat etmesinin en tabii hakkı olduğunu da belirtti. Kılıçdaroğlu'nun hakkına nasıl hukuken riayet edildiyse, Özel'in birikim ve konumu da saygıyla karşılanmalıdır dedi.
2: Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, CHP'de mutlak mutlak kararının ardından kurulan yeni parti sürecini değerlendirdi. Öngörülenden başka bir enerji ortaya çıkacaktır dedi. NATO Liderler Zirvesi'ne de değinen Ağıralioğlu, Türkiye'nin NATO'nun saygın bir müttefiki olduğunu altını çizdi.
3: Seçmen iradesinin kırılganlığına sebep olan başka bir şey var. Meşruiyet sorunu oluşmuş burada. Parti kapatmak seçmenin yargı yoluyla dizayn edilmesi anlamına gelen refleksleriyle çok bloklaşma doğuruyor.
1: Mutlak mutlak kararı sonrası CHP'deki ayrılığı bu sözlerle değerlendirdi. Öngörülenden başka bir enerji ortaya çıkacaktır dedi.
3: Burada bence öngördüklerinden başka bir enerji çıkacaktır. Mazeret yeri değildir muhalefet. Muhalefet mazeret beyan etmez. Orada hiçbir mazerete sığınamazsın. Bu süreci sağlıklı yönetemediğini düşünüyorum muhalefet.
1: Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, Habertürk Ankara temsilcisi Nasuhi Güngör'ün sorularını yanıtladı. 6-7 Temmuz'da yapılan NATO Liderler Zirvesi'ni değerlendirdi. Taahhütler tutulacak mı, ona bakacağız dedi.
3: Biz egemen bir ülkeyiz, saygın bir müttefikiz. Biz NATO'nun saygın bir müttefikiyiz. Hak ettiğimiz saygınlıkta kendi yerimizi, kendi sorumluluklarımızı, kendi sözlerimizle biz belirleriz. Ama siz sözlerinizi tutmuyorsanız bunun hesabını siz vermelisiniz. Türkiye NATO'ya ev sahipliği yaptığında bu kırmızı çizgilerini çok baskın, bariz bir şekilde dile getirmeliydi, getirdi kısmen. Ve taahhütlerin tutulmasını istedi. Tutuldu mu, tutulmadı mı ona bakacağız.
2: CHP üye katılım törenine figüran taşındığı iddiası üzerine başlatılan soruşturma sürüyor. Cumartesi günü İstanbul'da düzenlenen CHP'nin üye katılım töreni kast ajansıyla anlaşılarak gerçekte üye olmayan kişilerin götürüldüğü iddia edildi. Bu iddialarla ilgili mahkeme tarafından CHP İstanbul İl Yönetimi'ne görevlendirilen Yürsel Tekin suç duyurusunda bulundu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı sunulan şikayet dilekçesi üzerine söz konusu iddialar ve bu yönde yapılan yayınlara ilişkin soruşturma başlattı. Araştırmalar sonuçlandığında şikayet edilen kişilerin ifadelerine başvurulacağı belirtildi. Soruşturma sürüyor. Şunu söyler. Ahbap Derneği'ne yönelik soruşturmada 4. dalga operasyon düzenlendi. 13 şüpheli gözaltına alındı. Peki savcılık hangi detaylara ulaştı bakalım.
1: Konut yapımı için verilen taahhütler, konteyner alım süreci ve devredilen gayrimenkuller. İşlemler tek tek incelendi. Ahbap Derneği soruşturmasında 13 şüpheli daha gözaltına alındı. Ahbap Derneği adına toplanan bağışların, şüphelilerin hesaplarına aktarıldığı iddiasıyla yürütülen soruşturma genişliyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, derneğin konut ve konteyner alımlarına ilişkin işlemlerini inceledi. Ahbap Derneği'nin 2023 yılında konut yapımı amacıyla anlaşma sağladığı, bağışlardan da önemli miktarda para aktardığı halde taahhüt edilen konutların tamamlanamadığı iddia edildi. Deprem konutlarını tamamlamayan şirket yetkilileri gözaltına alındı. Derneğin konteyner satın alımına ilişkin işlemleriyle Haluk Levent'in asistanı Yeliz Kaya'ya devredilen taşınmazlar da mercek altında. Bazı şirketler ve kişilerin Kaya'ya sıralı şekilde çok sayıda taşınmaz devrettiği belirlendi. O şirketlerin başında 22 taşınmaz devriyle Başaran Holding var. Savcılığın bu tespitleri üzerine operasyon yapıldı. Aralarında Başaran Holding'in sahibi Hüseyin Başaran'la bazı şirket yetkililerinin de bulunduğu 13 şüpheli gözaltına alındı. Ahbap Derneği satın alma müdürü de gözaltındaki isimler arasında. Bu arada savcılık 5 ismin daha ifadesine başvurulmasına karar verdi. O isimler arasında gazeteci Uğur Dündar, sanatçı ve yönetmen Mahsun Kırmızıgül ve şarkıcı Gülben Ergen de var. Adliyeye giden Mahsun Kırmızıgül savcılık ifadesinde o dönem Haluk Levent'in daha düzgün bir iş çıkaracağı umudu taşıdığını söyledi. Gelinen noktada inanılmaz derecede üzülüyorum ifadesini kullandı. İfadeye çağrılan ilk isimlerden olan avukat Feyza Altun da bu rezalette ya da bu şekilde birlikte anılmak

0: Tan esef duyuyorum dedi.
1: Ahbap Derneği'ne yönelik soruşturma kapsamında derneğin mal varlığı idaresine TMSF kayyum olarak atandı. Ahbap Derneği adına toplanan bağışların şüphelilerin hesaplarına aktarıldığı iddiasıyla yürütülen soruşturmada savcılık derneğin tüm mal varlığının idare yetkisinin kayyuma devredilmesini talep etti. İstanbul 8. Sulh Ceza Hakimliği derneğe ait taşınmaz, araç, banka hesaplarındaki nakdi varlıklar ve diğer mal varlığı derneğinin idare ve yönetim yetkisinin yönetim kayyumuna devredilmesine karar verdi. Avukatlar Rıdvan Can ve Mustafa Göktuğ Kaya ile Profesör Doktor Ahmet Kasım Han kayyum olarak görev alacak. Gülistan Doku soruşturması genişliyor. O dönem arama çalışmalarına da katılan kolluk görevlilerinin delil kararttığı iddia edildi. Yeni dalga operasyon sonucu tutuklu sayısı da böylece 16'ya yükseldi. Tutuklu eski vali Soner ise 4 ayrı suçtan daha tutuklandı.
2: Delillerin kamu görevlileri tarafından karartıldığı iddia edildi. Aralarında emniyet müdürünün de olduğu 19 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Tunceli'de 6 yıl önce kaybolan üniversite öğrencisi Gülistan Doku soruşturmasında 4. dalga operasyon düzenlendi. Savcı Gülistan Doku'nun aranması sırasında gölde bulunan eşyalara dikkat çekti. 14 metre derinlikte bulunan eşyaların tahrip olmamasının altı çizildi. Arama faaliyetlerinde görev yapan polisler hakkında gözaltı kararı verildi. Dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in kamu gücünü ve bürokratik nüfuzlarını kullanarak sürece etki ettiği iddia edildi. O dönem Tunceli'de görev yapan bazı kamu görevlileri tarafından delillerin karartıldığına yönelik de önemli bulgular elde edildi. 15 ilde eş zamanlı yapılan operasyonda 18 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler arasında emniyet müdürü, emniyet amiri, başkomiser, başpolis, 10 polis memuru, bilgisayar işletmeni ve 3 emekli polis bulunuyor. Erzurum Adliyesi'nde de hareketlilik vardı. Tutuklu eski vali Tuncay Sonel, koruma polisi Şükrü Eroğlu ve ihraç polis Gökhan Ertok yeniden ifade vermek üzere adliyeye götürüldü. Tutuklu 3 isim re'sen soruşturma sonucu nitelikli yağma, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, bilişim sistemlerine hukuka aykırı girme ve bozma ve kişisel verilerin hukuka aykırı ele geçirilmesi suçlarından da tutuklandı. Gülistan Doku soruşturmasında tutuklu sayısı ise 16'ya yükseldi.
1: Blok 3 olarak tanınan rapçi Hakan Aydın'a yönelik saldırı planladığı iddia edildi. Bodrum'da gözaltına alınan 7 şüpheli tutuklandı. İstanbul'da bir ay arayla meydana gelen kundaklama ve kurşunlama olaylarının peşine düşen ekipler şüphelilerin Muğla'nın Bodrum ilçesinde olduklarını tespit etti. Harekete geçen ekipler 7 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelilerin telefonlarındaki incelemelerde kamuoyunda Blok 3 olarak bilinen rapçi Hakan Aydın'la ilgili adres paylaşımları ve konuşmalar tespit edildi. Şüphelilerin ünlü rapçiye saldırı düzenleyecekleri iddia edildi. Gözaltına alınan şüpheliler suçlamayı reddetti. Adliyeye sevk edilen 7 şüpheli tutuklandı.

0: ABD İran arasındaki gerilim sürüyor. Peki kim hangi adımı atmayı planlıyor? ABD Başkanı Trump, İsrail Başbakanı Netanyahu ile hangi başlıkları görüşecek? İsrail savaştığı cephelerden çekilecek mi? Siyaset bilimci Doktor Mehmet Bozkuş Habertürk'e değerlendirdi.
1: Orta Doğu'da İran'ı kontrol altında tutarak nasıl bir hedef ulaşması gerekiyor? Çünkü Venezuela benzeri bir yapılanmaya İran'ı kontrol altına almak isteyen Amerika Birleşik Devletleri ve Trump ana hedefi İran'daki zenginlikleri kontrol altına alabilmek. Ve unutmayalım ki bugün sülfür asit dediğimiz nokta yine aynı şekilde kuyulardan çıkan helyum gazı ve lityum yatakları İran'ın Amerika Birleşik Devletleri için güç kullanım anlamında önemli bir kapasiteyi oluşturuyor. Ve Amerika Birleşik Devletleri bu üç unsuru ele geçiremediği müddetçe

0: de Hürmüz'deki gelişmelere bağlı olarak da güç kaybına doğru giden bir noktaya gelmiş durumda. Eğer buradaki süreci Amerika Birleşik Devletleri ve Başkan Trump istediği şekilde yönetebilecek bir selahiyete kavuşturamaz ise diplomasi zaten kapalı kapılar arkasında İran'ın acem oyunlarıyla şekillenen bir süreçte 47 yıldan bu yana devam ettiğini gördüğümüzde Amerika Birleşik Devletleri'nin ve tarafların hep ifade ettiğim birbirlerine karşı güvensizliğinin zirve yaptığı bir süreçte İsrail bu arada çok farklı bir cepheyle Başkan Trump'ın elindeki kozları da alarak Amerika'daki Siyonist lobiyi Başkan Trump'a farklı bir anlamda seçimler üzerinden büyük bir baskıyı oluşturabilecek bir yapılanmaya da kavuşabilir. İşte Başkan Trump'ın bu süreçteki izleyeceği politikalar ve geleceği noktasındaki yaklaşımları bu süreçte İran-Amerikan Savaşı'nın Hürmüz'den sonraki ve Hürmüz'den önceki önceliklerine baktığımız zaman çok farklı bir boyuta gelir. Hürmüz'den önceki boyuta baktığımız zaman İran Hürmüz kartının farkında değildi. Barış Hocam da söyledi. İran Hürmüz kartı üzerinden kendi çıkar ve menfaatleri doğrultusunda hareket ederken dünya ekonomisi için ihtiyaç duyduğu enerji kaynaklarının çıkışına izin verilmemesi noktasında artık ekonomik dalgalanmanın dünyadaki tüm ülkeleri sardığını görmekteyiz ki bu lojistik sisteminde bozulması anlamına geliyor. Amerika Birleşik Devletleri için büyük bir ekonomik kazanım ama İran için de artık bir dünya ülkeleri için İran'a bakış açısında bir değişim de beraberinde getirebilecek bir sürece girdiğini söylememiz gerekiyor. Ama şurası çok çok daha farklı. Başkan Trump uzun süreli bir İran savaşı planlıyorsa Amerikan ekonomisini, askeri lojistiğini ve mühimmat üretimiyle beraber Hint Pasifik hazırlıklarını olumsuz etkileyebilecek bir süreçte de karşı karşıya olacak. Bunların hepsini hesaplayan bir Başkan Trump buradan diplomasiyle çıkış yolunun da biraz zor olduğu gerçeğinin farkında olduğunu ifade etmemiz gerekiyor. Trump'ın en büyük özelliklerinden bir tanesi de şimdiye kadar izlediğimiz kadarıyla kendi başına kendisinin aldığı kararlar neticesinde çıkarak konuşma yapması. Bu çok çok farklıdır. Ve Trump şu anda Epstein dosyası ve benzeri dosyalar üzerinden Trump'ı sıkıştıran İsrail'e karşı şu anda elinin çok çok daha farklı bir güçte olduğunu İran üzerinden İsrail'i tehdit etmesiyle biz gördük. Buradaki ulaştığı güç noktası baktığımız zaman Trump artık İsrail'in kontrolünde olacak yapılanmadan ziyade kendi kontrolünde bir İsrail istiyor ki bunu Divers üzerinden zaten İsrail'e bu mesajı gönderdi. Yine Rusya'nın da Türkiye'ye ihtiyacı olduğunun farkında olan bir Trump olduğu gerçeğini gördüğümüzde bölgedeki tercih ve güç dağılımının paylaşımını burada Trump'ın izleyeceği politikalarla oluşacağını da ifade etmemiz gerekiyor. Bakın gelinen noktaya baktığımız zaman Türkiye açısından Doğu Akdeniz'in yeni güvenlik düzeni nasıl oluşabileceği ile ilgili İsrail'le aramızda bir problem var. Ve İsrail devamlı Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ve Yunanistan ve arkalarında olan Fransa üzerinden Kıbrıs'taki yapılanmalarını görüyoruz. Gazze'nin yeniden inşasında Türkiye'nin üstlendiği diplomatik ve insani rol çok çok önemli ve bölgedeki güveni sağlayan tek ülke olduğunun Trump farkında ve İsrail bundan son derece rahatsız. Yine Hürmüz ve Kızıldeniz'deki riskleri değerlendirdiğimizde yeni enerji jeopolitiğinde Türkiye'nin üstlendiği rol hiç de yadsınamayacak kadar büyük olduğunu söylememiz gerekiyor. NATO Çin'deki büyük bir dengeleyici unsur olarak da Türkiye'nin bu Ankara zirvesiyle ortaya çıkan güç dinamiklerindeki etkisi Başkan Trump'ın da farkında ve NATO Çin'deki çatlakların önlenmesi yolunda da Türkiye'nin izlediği politikaların hem Amerika'nın kazanımları noktasında hem de Türkiye'nin kazanımları noktasında değerlendirdiğimizde İsrail'in en çok rahatsızlık duyduğu noktanın da burası olduğunu ifade etmemiz gerekiyor ki işte bu süreçte Başkan Trump Netanyahu'ya karşı elindeki kozları güçlendirirken Netanyahu'nun çıkışlarına karşı da özellikle Amerika'da faaliyet gösteren tüm İsrail adına lobileri de kendi etki ve baskısı altına alarak kontrol dinamiğini içeriden başlattığını söylememiz gerekiyor ki bu kendi kabinesindeki ayrışmayı dahi getirmiş olsa da Rubio farklı bir pencereden bakarken Divens'in farklı bir pencereden süreçleri yönetmesi gelecek Amerikasının şekillenmesinde İsrail'in etkisini kırma noktasında da bir politikayı ortaya çıkarttığını söylememiz gerekiyor.
1: Avrupa ülkelerinin orman yangınlarıyla zorlu mücadelesi sürüyor. Fransa'da alevler Bordeaux kentine 15 kilometreye kadar yaklaştı. Cumhurbaşkanı Macron bakanlarla acil toplantı yaptı. İspanya'da ise başbakan

0: Hakan Sanchez bölgeye giderek yetkililerden bilgi aldı.
1: Alevler kontrol altına alınamıyor. Fransa ve İspanya orman yangınlarıyla mücadele ediyor. Fransa'nın Bordeaux kenti yakınlarındaki yangınlar şehir merkezini tehdit etmeye başladı. Bölgeden yaklaşık 220 bin kişi tahliye edildi. Fransa Cumhurbaşkanı Macron, bakanlarla yangınlara ilişkin acil bir toplantı yaptı. Yangına 2500 itfaiyecinin yanı sıra 18 yangın söndürme uçağıyla müdahale ediliyor. Ekipler hafta sonu bölgede etkili olması beklenen sıcak hava dalgası gelmeden önce yangını kontrol altına almaya çalışıyor. Orman yangınlarıyla mücadele eden bir diğer ülke ise İspanya. Başkent Madrid yakınlarındaki yangına müdahale sürüyor. Bölgedeki 16 belediye ve mahalle tahliye edildi. Türkiye, İspanya'daki yangınlarla mücadele için 2 uçak gönderdi. Avrupa Birliği ile Fransa ve İspanya'ya hava ve kara desteği gönderdi. Yangınların Avrupa'daki en büyük tahliye operasyonlarından birine neden olduğu belirtildi. İspanya Başbakanı Sanchez, yangından etkilenen Avila bölgesini ziyaret etti.
2: Ne yazık ki bu yıl ülkemizde bir kez daha yaşadığımız felaketin büyüklüğünü kavramak çok zor. Dün bu yıl şimdiye kadar etkilenen ve yanan alanın 130 bin hektar olduğunu bildirmiştik. Bugünse bu rakam 150 bin hektarı aşmış durumda.
1: Kral 6. Felipe ve Kraliçe Lestia da yangın nedeniyle tahliye edilenleri ziyaret etti. İtalya'nın Sicilya adasında da orman yangını çıktı. Palermo kenti yakınlarındaki Makili kanalında çıkan orman yangınına karadan ve havadan müdahale ediliyor. Alevlerin bazı noktalarda evleri tehdit ettiği belirtiliyor.
0: Hürmüz Boğazı ve Kızıldeniz'in ardından Hazar Denizi'nde de tansiyon yükseldi. Ukrayna'nın İran bağlantılı bir gemiyi hedef almasıyla Tahran yönetiminden saldırıları karşılıksız bırakmayacağız açıklaması geldi.
3: Ukrayna'nın İran'a ait bir gemiyi vurmasıyla Hazar Denizi'nde tansiyon yükseldi. İran'dan saldırılara yanlış hesap yapanların listesi uzuyor sözleriyle yanıt geldi. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, Hazar Denizi'nde İran bağlantılı askeri sevkiyat taşıyan gemilerle bir savaş gemisinin hedef alındığını duyurmuş, Tahran yönetimi saldırıyı kınamıştı. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Bekai, saldırının yasa dışı, Birleşmiş Milletler şartına aykırı ve tehlikeli bir macera perestlik olduğunu söyledi. Saldırının yanıtsız kalmayacağını belirterek, Kiev'e destek veren batılı ülkelerin de bu durumdan sorumlu tutulması gerektiğini vurguladı. İran Meclisi Ulusal Güvenlik Komisyonu Başkanı Azizi de İran'a yönelik saldırıların her zaman bir bedeli olduğunu vurguladı. Ukrayna yakında İran'ın hiçbir eylemi karşılıksız bırakmadığını anlayabilir dedi. Yine de Ukrayna'ya atıf yaparak yanlış hesap yapanların listesi uzuyor ifadesini kullandı. Kremlin'in hedefinde de Ukrayna vardı. Rusya Devlet Başkanı Putin, Rus gemilerine el koyma girişimlerine karşılık vermeyi emrederek bu yöndeki çalışmaların etkin olacağını umuyorum dedi. Rusya'nın Kaliningrad bölgesine yönelik tehditlere de karşılık vereceklerini vurgulayan Putin, Kaliningrad'ın güvenliği Rusya'nın sahip olduğu tüm imkanlarla sağlanacak ifadesini kullandı. Zelenski, Hazar Denizi'nde hedef alınan gemilerin İran'la Rusya arasında askeri yük taşımak için kullanıldığını iddia etmişti. Zelenski'nin iddiasına göre Rusya, İran'a uydu verileri sağlayarak Tahran'ın Orta Doğu'daki ABD üslerine hedef almasına da yardımcı oluyor.
0: Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski İngiltere'ye ziyaret gerçekleştirdi. Böylece yeni Başbakan Burnham ilk uluslararası ziyaretçisini de ağırlamış oldu. Burnham, Zelenski ile görüşmesinde Ukrayna'nın yanında omuz omuza duruyoruz dedi.
4: İngiltere'nin yeni Başbakanı Andy Burnham ilk uluslararası ziyaretçisini ağırladı. Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski ile bir araya geldi. Burnham'la Zelenski, İngiltere'nin güneyindeki kraliyet donanmasına ait uçak gemisi HMS Queen Elizabeth'te bir araya geldi. İki lider, İngiltere öncülüğünde yürütülen eğitim programlarının Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'ne sağladığı katkılar hakkında bilgi aldı. Burnham, Zelenski ile görüşmesinde İngiltere, Ukrayna'nın yanında omuz omuza duruyor dedi. Desteğimiz sarsılmaz şekilde devam ediyor ifadelerini kullandı. Rusya'nın İngiltere'nin kararlılığından şüphe duymaması gerektiğini belirtti.
5: Tam ve koşulsuz bir ateşkes sağlanması için sizi destekleyeceğiz. Ukrayna bu savaşın seyrini zaten değiştirdi. Rusya'ya karşı durumu tersine çeviriyorsunuz.

0: yüzden baskıyı sürdüreceğiz.
1: Burnham, Zelenski ile görüşmesinin çok sıcak geçtiğini söyledi. Yakında Ukrayna'yı ziyaret etmeyi planladığını kaydetti. Eski İngiltere Başbakanı Keir Starmer, Haziran ayında istifasını açıklamış, Andy Burnham 20 Temmuz'da yemin ederek görevine başlamıştı.
2: Suriye Cumhurbaşkanı Şara, Katar merkezi El Cezire televizyonuna konuştu. ABD yaptırımlarının kaldırılması süreci, Lübnan, İran ve terör örgütü YPG dosyasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Suriye'ye yaptırımların kaldırılması için Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ara buluculuk yaptığını söyledi.
3: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Suriye'ye yaptırımların kaldırılması için arabuluculuk yaptığını söyledi. Lübnan'ın istikrarı Suriye'nin çıkarınadır dedi. El Cezire'ye konuşan Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Suriye'ye uygulanan yaptırımların Esad rejiminin işlediği suçlar nedeniyle getirildiğini belirten Şara, eski rejimden kurtulan Suriye halkının aynı yaptırımlara maruz kalmaya devam etmesi makul değildi dedi. Yaptırımların kaldırılması konusunda Suudi Arabistan'la Türkiye'nin rolüne değindi.
4: Geçen yıl Suudi Arabistan'ın arabuluculuğu ve Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müdahalesi oldu. Erdoğan, genel olarak Suriye'ye uygulanan yaptırımların kaldırılması için Amerika Birleşik Devletleri ve Başkan Trump ile arabuluculuk yaptı.
3: Şara bölgesel konular hakkında da değerlendirmelerde bulundu. İran savaşının yönetiliş biçiminin bölgesel savaşa dönüşme riskini artırabileceğini belirtti. Lübnan'ın istikrarının da Suriye'nin çıkarına olduğunu söyledi.
4: İsrail'in bölgede emelleri var. Bu hususu göz ardı etmiyoruz ve İsrail'i Suriye'ye karşı dengeli bir politika benimsemeye zorlamak için çok sayıda ülkenin katılımıyla bir güvenlik anlaşmasına varmaya çalışıyoruz.
3: Cumhurbaşkanı Şara, Suriye'deki Kürt toplumunun durumuna da değindi. Eski rejimde vatandaşlık haklarından mahrum bırakılan Kürtlerin haklarının iade edildiğini vurguladı. Kürtlerle SDG farklı konular ifadesini kullandı. Terör örgütü YPG ile yapılan anlaşmaların uygulanmasında zaman zaman sorunlar yaşandığını da belirten Şara, son mutabakatın daha güçlü bir zemine sahip olduğunu ve uygulama sürecinin devam ettiğini aktardı.
2: Mersin'in Tarsus ilçesinde serinlemek için denize giren aynı aileden 3 kişi boğularak hayatını kaybetmişti. Dalgalara kapılarak kaybolan 16 yaşındaki Halil'den de acı haber geldi.
5: Bizim bulduğumuz bir yaralı çıkardık.
3: Suya girip ailecek yüzeceklerdi. Serinlemek için girdikleri deniz faciayla sonuçlandı. Olay pazar akşamı Mersin'in Tarsus ilçesinde yaşandı. Aynı aileden 5 kişi serinlemek için denize girdi. Deniz dalgalıydı. 5 kişi kısa süre sonra açığa sürüklendi.
6: 5 kişilik bir aile denize girmek için, serinlemek için denize giriyorlar. 112 acil çağrı merkezimize bir ihbar geldi.
3: Çevredeki 2 kişi boğulma tehlikesi yaşayan kişilere yardım etmek istedi ancak başarılı olamadı. İhbar üzerine bölgeye AFAD, itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri geldi. Denizden 42 yaşındaki Savaş Öztürk, eşi Zehra Öztürk ve baldızı Ceylan Dağşan'ın cansız bedenleri çıkarıldı.
5: Bizim bulduğumuz bir yaralı çıkardık.
3: Denizde boğulma tehlikesi geçiren Fatma Öztürk son anda kurtarıldı. 16 yaşındaki çocuk hastanede tedavi altına alındı. Denize girenler arasında Halil Öztürk de vardı. 16 yaşındaki çocuğun cansız bedeni sabah saatlerinde bulundu. 4 kişinin hayatını kaybettiği olayla ilgili soruşturma sürüyor.
2: İstanbul Havalimanı yolunda hafriyat kamyonu seyir halindeyken kontrolden çıkarak karşı şeride girdi. Ardından yolun ortasına devrildi. Kazanın etkisiyle bir araç da takla attı. Hem kamyon hem de araç sürücüsü yaralandı.
7: Hafriyat kamyonu kontrolden çıktı, karşı şeride girdi, ardından da devrildi. Facianın eşiğinden dönülen kazada bir otomobil de takla attı. İki sürücü yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.
8: Bu taraftaki arkadaş işte elektrik direğinden kaçarken kaza yaptı. Yoksa elektrik direği üstüne devriliyordu yani.
7: İstanbul Havalimanı yolu hafriyat kamyonlarının en yoğun kullandığı güzergahlardan biri. Dikkatsizlik ve aşırı hız zaman zaman kazalara neden oluyor. Son kaza Işıl

0: Çocuklar Köyü yakınlarında meydana geldi. Seyir halindeki hafriyat kamyonu henüz belirlenemeyen bir nedenle kontrolden çıkarak karşı şeride geçti.
1: Karşı şeritten gelen hafriyat kamyonu demirleri de devirerek işte bu noktaya doğru devrildi. O kadar şiddetliydi ki kaza, önündeki elektrik direği de işte bu vaziyette yola devrilmiş durumda.
0: O sırada seyir halindeki bir otomobil iddiaya göre yolun ortasına devrilen elektrik direğine çarpmamak için takla attı.
2: Önümüzde budur. Dümdüz gidiyordu. Bir anda bariyerleri kırdı. Direğe de elektrik direğini de yıktı. Bu taraftaki arkadaş işte elektrik direğinden kaçarken kaza yaptı. Yoksa elektrik direği üstüne devriliyordu yani.
0: Yaralı sürücü çevredeki vatandaşların yardımıyla araçtan çıkarılarak ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazada kamyon sürücüsü de araçta sıkıştı. Ekiplerin çalışmasıyla bulunduğu yerden kurtarılan sürücü sağlık ekiplerine teslim edildi.
1: Kaza sonrası havalimanına giden otoyolda büyük bir araç yoğunluğu oluştu. Şimdi ekiplerin trafiği açmak için araçlara müdahalesi sürüyor.
3: Yüksek cezalara rağmen sürücülerin trafikteki kavgaları bitmiyor. Son örnek Niğde'den. Otomobilinden inen sürücü tartıştığı kargo çalışanını aracının içinde darp etti.
4: Ne oluyor?
5: Abi.
4: Lan ne ezmesin?
5: Ezeceğim mi lan beni? Abi dur abi.
6: Yol anlaşmazlığı kavgaya dönüştü. Aracından inen sürücü kargo çalışanını darp etti.
4: Ayrılın abi.
6: Kask kamerasına yansıyan görüntüler Niğde'den. Trafikteki PTT'ye ait kargo kamyonetinin sürücüsüyle otomobil sürücüsü arasında yol anlaşmazlığı çıktı. Başlayan tartışmanın büyümesi üzerine otomobil sürücüsü araçtan indi. Sürücü kamyonete binerek kargo çalışanını darp etti.
5: Abi!
4: Lan ne ezmesin?
5: Ezeceğim mi lan beni? Abi dur abi!
4: Çala polisi! Tamam in abi!
5: İnmiyorum ben abi! Tamam
6: dur! Trafikteki motosiklet sürücüsü kavgayı ayırmaya çalıştı.
7: Ayırayım mı?
8: Hayır.
6: Çevredekilerin müdahalesiyle kavga sona erdi. İhbarla olay yerine polis ekipleri geldi. Taraflar daha sonra bölgeden ayrıldı.
7: Şöyle geri çekelim.
3: Milli Savunma Bakanlığı SAT komandolarının paraşüt eğitimine ilişkin görüntüleri paylaştı. Eğitim görüntülerinde SAT komandoları paraşüt eğitimi öncesinde son hazırlıklarını yapıyor. Ardından da uçaktan paraşütle atlayış gerçekleştiriliyor. Bakanlık tarafından hazırlanan videoda cesaret gökyüzünde başlar, görev yerde tamamlanır. Her iniş başarıyla icra edilen bir görevin ilk adımıdır ifadelerine de yer verildi. Milletler Ligi finalinde Brezilya'yı 3-1'lik skorla mağlup eden Filelin Sultanları yurda döndü. Ay Yıldızlılar havalimanında coşkuyla karşılandı.
6: Milletler Ligi şampiyonu Filenin Sultanları yurda zaferle döndü. Havalimanında toplanan kalabalık Ay Yıldızlıları büyük coşkuyla karşıladı.
9: Önümüzde daha uzun bir yol var. Bunlar başardıklarımızın yarısı ve güzel günler bence bizi çok bekliyor.
6: A Milli Kadın Voleybol Takımı 2026 Milletler Ligi final maçında Brezilya ile karşı karşıya geldi. Brezilya'yı 3-1'lik skorla deviren milli takım şampiyon oldu. Çin'de oynanan turnuvanın ardından Ay Yıldızlılar yurda döndü.
1: Ay Yıldızlılar havalimanında büyük bir coşkuyla karşılandı. Kırmızı beyaz Türk bayraklarıyla alana gelen kalabalık voleybolculara yoğun ilgi gösterdi.
10: Biz maçtan çıktıktan sonra o seyircinin ilk heyecanını yaşadıktan sonra ülkemizin de bizimle aynı heyecanı yaşadığını görmek gerçekten verdiğimiz her emeğe değiyor.
9: Atatürk'ün kızları olarak açtığımız bu ışıkta alttan gelenlerle birlikte biz de bu bayrağı daha yükseklere taşımak için çalışacağız.
11: Ağustos'ta Avrupa Şampiyonası var. Başta tehlikeye tanımak üzere takımın tüm sporcularına. Hepsine yürekten alkışlar, milletimizi sevindirdiler, milletimize büyük gurur yaşattılar.
3: Beşiktaş Futbol Direktörü Önder Özen düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Özen, Beşiktaş'ın gündemini bir hayli meşgul eden Salah transferine ilişkinde önemli ifadeler kullandı.

0: kullandı.
1: İlk aşamalarında görüşmelerin finansal detaylara girilmediği bölümde hem ben hem hocamız Sayın Vincenzo Italiano toplamda 3 kez Muhammed Salah'la görüştük. 2 defa ben görüştüm. Bir defa da Vincenzo Italiano görüştü. Benim görüşmelerim tamamen Beşiktaş'taki projeyi anlatmak, takım kadrosunu, hocanın oyun anlayışını, ligdeki hedeflerimizi, yerel rekabetteki konumumuzu, rakiplerimizin durumlarını, ligde ezeli rekabet içerisinde olduğumuz ekiplerle aramızdaki farkı, buraya transfer olması durumunda nasıl bir seyirci önünde oynayacağı, nasıl bir sevgi göreceği, nasıl bir beklentiyle karşılanacağını kendisine anlattık. Buraya kadar her şey çok akıcı gitti. Finansal taraf başladığında, yani teknik ayak bitti ama finansal taraf başladığında da ilk günlerdeki akıcılık 24 Temmuz'dan itibaren, düzeltiyorum, 21 Temmuz'dan itibaren yavaşlamaya başladı. Sayın Başkan burada bence popülist bir karar vermek yerine gerçekçi bir karar verdi ve masadan şimdilik kaydıyla kalktı.
0: Yargıtay Hukuk Genel Kurulu boşanma davasında dikkat çeken bir kararı imza attı. Eve misafir kabul etmeyen ve sürekli eşya değiştiren kadın ağır kusurlu bulundu. Bahis oynayan erkek ise az kusurlu sayıldı.
2: Yargıtay boşanma davasında dikkat çeken bir karar verdi. Eve misafir kabul etmeme ağır kusurlardan biri sayıldı. 43 senelik evli çift Ankara'da aile mahkemesine müracaat ederek boşanma davası açtı. Davacı kadın eşinin kumar bağımlısı olduğunu, evin faturalarını ödemediğini öne sürdü. Erkek ise eşinin kötü davrandığını, iftira attığını ve şiddet ve hakarete maruz kaldığını iddia etti. Yerel mahkeme her iki tarafı da kusurlu bularak boşanmalarına hükmetti. Mahkeme eve misafir gelmesini istemediği, sürekli eşya değiştirip masraf yaptığı gerekçesiyle kadını erkeğe nazaran daha ağır kusurlu buldu. Karar istinafa taşındı. Bölge Adliye Mahkemesi tarafların eşit kusurlu olduğuna hükmetti. Temiz edilen dosya Yargıtay 2. Hukuk Dairesi'nden döndü. Ancak buna rağmen Genel Mahkeme ve Bölge Adliye Mahkemesi kararını değiştirmedi. Dosya temiz için bu kez Yargıtay Hukuk Genel Kurulu'na gitti. Kurul, kadının eve misafir kabul etmemesi ve sürekli ev eşyalarını değiştirerek masraf yapmasını ağır kusurlu olarak değerlendirdi. Bahis oynayan ve borçlarını ödemeyen erkeğin ise az kusurlu olduğuna karar verdi. Kararın gerekçesinde, erkeğin eşine ve çocuklarına küfrettiği yönündeki iddiaların tanık ifadelerinde çelişkili olduğu belirtildi. Kusur olarak yüklenmesinin doğru olmadığı ifade edildi. Tarafların kusurlarının birbirlerine denk olmadığı, eşit kusurlu sayılamayacakları kaydedildi. Boşanmaya sebep olan olaylarda kadının ağır, erkeğin ise az kusurlu olduğu hususu tartışmasızdır denildi.
0: Suriye ile normalleşme ekonomiye olumlu yansıyor. Bu yılın ilk 6 ayında ihracat oranı geçen yılın aynı dönemine göre %26.1 arttı. En fazla payı değirmencilik ürünleri aldı. En çok ihracat yapan bölge ise Güneydoğu Anadolu bölgesi.
2: Yılın ilk yarısında Suriye ile ihracat %26,4 arttı. 1 milyar dolara aştı. En fazla ihracat değirmencilik ürünlerinde gerçekleştirildi. Türkiye İhracatçılar Meclisi Suriye Masası Başkanı Celal Kadıoğlu, Türkiye ve Suriye arasındaki ihracat verilerini paylaştı. 2026 yılının ilk 6 ayında Suriye'ye 3 milyon ton ürün gönderildi.
3: Türkiye'nin Suriye'ye ihracatı yılın ilk yarısında %26,4 arttı. Ocak-Haziran döneminde Suriye'ye yapılan ihracat 1 milyar 284 milyon dolara ulaştı. Yılın ilk yarısında Suriye'ye 3 milyon 182 bin ton ürün gönderildi. İhracat miktarı geçen yılın aynı dönemine göre %36,6 arttı. İki ülke üst yönetiminin karşılıklı olarak attığı olumlu adımlar, ortak geleceğimize dair hedeflerimizi pekiştiriyor.
2: En fazla ihracat değirmencilik ürünlerinde gerçekleştirildi. Ardından çimento ürünü takip etti.
3: Değirmencilik sektörünü 102 milyon 256 bin dolarla çimento, 80 milyon 107 bin dolarla elektrik ve enerji ürünleri izledi. Çimento ihracatındaki %116,8'lik artış öne çıktı. Suriye'ye yapılan ihracatta Güneydoğu Anadolu bölgesinin payı 461 milyon

0: 823 bin dolar olarak hesaplandı. Bölgenin ihracatı, geçen yılın aynı dönemine göre miktar bazında %34,6, değer bazında ise %11,4 arttı.
1: Vizesiz seyahati Türk vatandaşlarının sıkça tercih ettiği ülkelerin başında gelen Karadağ yeni bir karara imza attı. Avrupa Birliği müzakereleri kapsamında Türkiye'ye vize uygulanacak. Açıklama Karadağ Dışişleri Bakanlığı tarafından yapıldı. AB'ye katılım müzakerelerinin 24. faslının kapatılmasına yönelik nihai kriterlerden birini yerine getirileceği açıklandı. Bu kapsamda vize rejimi yönetmeliğinde değişikliğe gidildi. 1 Kasım 2026 itibarıyla Türkiye, Çin, Rusya, Suudi Arabistan ve Belarus'un dahil olduğu 5 ülkeye vize uygulanacağı açıklandı. Karadağ, ülkede çıkan olaylar nedeniyle 27 Ekim 2025'te Türk vatandaşlarına yönelik vizesiz seyahati askıya almıştı. Karar 23 Aralık 2025'te kaldırılmıştı. Ülke 2028 yılında AB'nin 28. üyesi olmayı hedefliyor. Güney Kore'nin eski devlet başkanı Yoon, seçim yasasını ihlal ettiği gerekçesiyle hapis cezasına çarptırıldı. 18 aylık cezanın infazı 3 yıl süreyle ertelendi. Yoon'un avukatları kararı temyize götürecek.
2: Güney Kore'nin eski devlet başkanı Yoon Suk Yeol hapis cezasına çarptırıldı. Sebebi ise seçim yasasını ihlal etmek. Yoon, Mart 2022'de yapılan devlet başkanlığı seçimi öncesinde Halkın Gücü Partisi'nin devlet başkanı adayı olarak yarışmıştı. Güney Kore merkezli Yonhap haber ajansının aktardığına göre Seul Mahkemesi bu yarışta Yoon'un gerçeğe aykırı açıklamalarda bulunduğuna hükmetti. Eski devlet başkanına 18 ay hapis cezası verdi. Cezanın infazını 3 yıl süreyle erteledi. Yoon'un avukatları kararda çok sayıda hukuki hata bulunduğunu savundu. Kararı temyize götüreceklerini açıkladı. Temyiz sürecinin ardından kararının kesinleşmesi bekleniyor. Dönemin devlet başkanı Yoon, 2024'te sıkı yönetimi ilan etmiş, ulusal meclis kararı kaldırmıştı. Yoon, Nisan 2025'te görevinden alınmıştı. Dönemin ana muhalefet partisi Demokratik Parti'nin adayı Lee Jae-myung, 4 Haziran 2025'ten beri devlet başkanlığı görevini sürdürüyor.
1: Arjantin Devlet Başkanı Milei'nin sözleri Brezilya-Arjantin hattında krize yol açtı. Yaklaşan seçimler öncesinde Devlet Başkanı Lula'nın rakibi Bolsonaro'ya desteğini açıklayan Milei, Lula'yı da eleştirdi. Milei'nin sözleri üzerine Brezilya, Arjantin Büyükelçisini geri çağırdı.
2: Arjantin Devlet Başkanı Milei, ülkesiyle Brezilya arasında kriz çıkardı. Milei'nin Brezilya lideri Lula'yı sert sözlerle eleştirmesi üzerine Brezilya, Arjantin Büyükelçisini geri çağırdı. Brezilya'da yaklaşan seçimler öncesinde Flavio Bolsonaro başkanlığa adaylığını açıkladı. Eski devlet başkanı Jair Bolsonaro'nun oğlu olan Flavio'nun mitingine Arjantin lideri Milei de katıldı. Milei'nin hedefinde Jair Bolsonaro'yu ziyaret etmesine izin vermeyen yargıç vardı.
3: Yargıç benim haksız şekilde hapsedilen arkadaşımı ziyaret etmeme izin vermedi. Oysa Lula hapisteyken aralarında korkunç Arjantin Devlet Başkanı Fernandez'in de olduğu yabancı liderleri sık sık kabul ediyordu.
2: Milei, Flavio Bolsonaro'dan Lula'nın yeniden seçilmesini durdurmasını da istedi.
4: Sosyalist çöpü durdurman için sana güveniyoruz Flavio.
2: Arjantin Devlet Başkanı'nın sözleri Brezilya'da tepki çekti. Brezilya'nın Buenos Aires Büyükelçisi istişarelerde bulunmak üzere geri çağrıldı. Yüksek Mahkeme Başkanı da Brezilya yargısının bağımsızlığına vurgu yaptı. İktidardaki İşçi Partisi'nin genel başkanı ise Milei'nin Brezilya Devlet Başkanı ve kurumlarına saygısızlık ettiğini ifade etti. Brezilya'nın eski devlet başkanı Jair Bolsonaro, 2022'de kaybettiği seçimlerin ardından iktidarda kalmak için darbe planlamıştı. Yargılamanın ardından 27 yıl hapis cezasına çarptırılan Bolsonaro, sağlık durumu nedeniyle ev hapsinde tutuluyor. Anketler devlet başkanı Lula'nın oğul Bolsonaro'nun 5 puan önünde olduğunu gösteriyor. Brezilya'daki devlet başkanlığı seçimleri 4 Ekim'de yapılacak.
1: İstanbul'da

0: kayıp olarak aranan 24 yaşındaki Bedriye Karaçay ormanlık alanda ölü bulundu. Eşi cinayeti itiraf etti.
1: Kayıp olarak aranıyordu. Polisin takibi korkunç gerçeği ortaya çıkardı. 24 yaşındaki kadın eşi tarafından öldürülüp ormana atıldı. Bedriye Karaçay için yakınları 23 Temmuz'da kayıp başvurusunda bulundu. Harekete geçen ekipler ilk olarak kadının eşinin ifadesine başvurdu. Şüpheli eş tartıştıklarını, eşinin taksiye binerek evden ayrıldığını iddia etti. Ancak güvenlik kameraları bu ifadeyi doğrulamadı. Ekipler kadının taksiye bindiğine dair hiçbir görüntüye ulaşamadı. Soruşturma derinleştirildi. Ekipler çiftin kullandığı otomobilin hareketlerini incelemeye aldı. Araç kayıp başvurusundan bir gün önce Kağıthane'den hareket etmiş, Sarıyer'deki Ayaz Ağa Ormanı'na gitmiş ve sadece 7 dakika sonra bölgeden ayrılmıştı. Bu detay soruşturmanın yönünü değiştirdi. Kadavra ve istakip köpekleriyle ormanlık alanda arama yapıldı. Acı gerçek kısa sürede ortaya çıktı. Bedriye Karaçay'ın cesedi battaniyeye sarılı halde ormanlık alanda bulundu. Gözaltına alınan eşi cinayeti itiraf etti. Adliyeye sevk edilen VK tutuklandı.
0: Van'ın İpek Yolu ilçesinde bir iş yerinde çıkan yangında ekipler adeta zamanla yarıştı. Mahsur kalanları itfaiye kurtardı.
1: Alevler binayı, dumanlar gökyüzünü sardı. Çatıda mahsur kalan iki kişi kurtarıldı. Van'ın İpek Yolu ilçesinde 3 katlı binanın üst katındaki iş yerinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede yükselen alevler büyük paniğe yol açtı. Binada mahsur kalan iki kişi kendi imkanlarıyla çatıya çıktı. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler yangına müdahale ederken çatıda mahsur kalan iki kişi de kurtarıldı. Yangının neden çıktığı araştırılıyor.
0: Binalarda yapılacak tadilatlara yeni kurallar geliyor. Cam balkon, çardak ve korkuluk gibi uygulamalar için kat maliklerinin izni aranacak. Teraslardaki bazı cam balkon uygulamalarında ise ruhsat sorumluluğu kaldırılacak.
1: Kat maliklerinin rızası alınacak, can güvenliği bakımından uygun malzeme kullanılması şartı istenecek. Binalardaki tadilat işlemleri için yeni düzenleme yolda. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı taslak yönetmelik hazırladı. Buna göre evlerdeki basit tamir ve tadilatlar binadaki benzer uygulamalarla uyumlu olması halinde hayata geçirilebilecek. Balkonlarda yapılan açılır kapanır katlanır cam panel uygulamaları, korkuluk, çardak, kameriye gibi uygulamalarda bu kapsamda olacak. İşlemler için kat mülkiyeti kanunu kapsamında apartmandaki tüm kat maliklerinden muvafakatname alınacak. Büyük çaplı tamir ve tadilatlar, yangın, deprem ve enerji verimliliği kurallarına aykırı olmamak şartıyla binanın ruhsat aldığı dönemde yürürlükte bulunan mevzuata göre gerçekleştirilebilecek. Bu kapsamın dışındaki ilave işlemler içinse yapı ruhsatı alınması gerekecek. Taslak düzenlemede çatı katlarındaki teraslara kolaylık sağlanacak. Çatı alanının %40'ını aşmayan ve kenarlardaki sabit ya da açılır cam panellerle kapatılan bölümler için yapı ruhsatı zorunluluğu kaldırılacak.
0: Öfkeyle kalkan zararla oturur. Bu sözü çok duymuşuzdur. Tam da buna dair bir araştırma yapıldı. Öfkesine hakim olamayanlar, her şeyi içine atanlar ya da kaygılı bir mizaca sahip olanlarla ilgili bu araştırmanın çarpıcı sonuçları var. 3 olumsuz duygu damar sağlığını nasıl etkiliyor? Yanıtlar Öznur Kastır Çetiner'in haberinde. Bu haberle biz de bu saat dilimini noktalayalım. Saat başında yeniden birlikte olacağız.
2: Ne oluyor?
3: Bir haksızlığa uğradınız ya da bir şey sizi sinirlendirdi. Nasıl bir duyguyla reaksiyon verirsiniz?
2: Şiddetli bir öfke duyuyorum tabii öncelikle.
3: İş hayatı direkt öfke.
4: Kaygı durumu, üzüntü ve kızgınlık, bunların karşılaştırmasını yapmışlar. Tansiyon yükselmesi, kalbin zorlanması, işte bir aort damarı hastalığınız varsa birçok insanda biz onu görebiliyoruz. Aort anevrizmasının patladığını, yırtıldığını görebiliyoruz.
5: Negatif duygular Amerikan Kalp Derneği'ndeki bilim insanlarınca araştırma konusu oldu. 3 negatif

0: Duygu ayrı ayrı incelendi. Hangisi ne kadar sağlığa zararlı derecelendirildi.
1: Günlük hayatta, okulda ya da iş yerinde herhangi bir haksızlıkla karşılaştığınızda vereceğiniz duygusal tepkiler ne olur? Öfkelenir misiniz, üzülür müsünüz ya da kaygılanır mısınız? İşte böyle anlarda verilen negatif duygusal tepkilerin damar sağlığı üzerinde önemli derecede etkisi olduğu ortaya çıktı. Bu duyguların içinde sağlık için en riskli olanı da öfkelenmek.
2: Her üçünde de aslında negatif etkiler oluşmasıyla birlikte öfke ve kızgınlık durumunda damarlarda hasar oluşumunun çok daha belirgin olduğunu göstermişler. Öfke patlaması tabii çok daha ani değişiklikler yapıyor. O damarların içerisindeki teflon tabakası gibi dediğimiz endotelde hasar oluşmaya başlıyor. Damarlar kendilerini kasmaya başlıyorlar. Tansiyonu aşırı yükseltmesi anlamına geliyor.
0: Araştırmaya katılanlardan haksızlığa uğradıkları, öfkelendikleri, üzüldükleri ve kaygılandıkları olayları hatırlamaları istendi. Her bir duyguyu tekrar yaşadıklarında damarlarının içinde ne oluyor? Bu tabloya bakıldı.
2: Burada da insanlarda hani kızgınlık oluşturmak için o kişiye daha önce ciddi stresi yaşatan, öfkeyi yaşatan bir olayı sorduklarında onu hatırladığınız anda zaten vücut hemen aynı tepkileri vermeye başlıyor. O tepkilerle birlikte işte 5. dakika, 40. dakika gibi ölçümler yapmışlar. Kan testleri almışlar.
1: Öfke anında fiziksel olarak ne hissediyorsunuz?
3: Hızlı kalp çarpıntıları.
0: Öfkelenen grubun damarlarında genişleme azaldı. Bu durum tam 40 dakika sürdü. Kaygı ve üzüntü grubunda ise damar fonksiyonlarında bozulma saptanmadı.
1: Kaygılı biri misiniz?
3: Evet öyleyim. Kulaklarımdan ateş çıkıyor.
1: Öfkelenince mi?
3: Evet.
0: Yani olumsuz duyguların kalp damar sağlığını olumsuz etkilediği tespit edildi.
2: Duygulanımlarımızı rahat olarak yaşamamız lazım. İçimize atmayacağız. O öfkeyi sürdürmek bir yerden sonra size zarar veriyor. O duygularla nasıl baş edeceğimizi bilmemiz lazım.

binlerce yıllık Türk tarihinin gerçekleri. Modern fizik tarihinin en etkileyici buluşması. Bu fotoğraftaki bilim insanları ya olmasaydı? Bilimin tarihi. İnsan, varlık, bilgi, gerçek, doğru, din, felsefe. Felsefenin hikayesi. HT Bilim, Tarih, Felsefe.

Marmara bölgesinde İstanbul güneşli 28, Bursa yer yer yağmurlu 26 derece. Ege bölgesinde İzmir güneşli 33, Muğla güneşli 35 derece. Akdeniz'de Antalya güneşli 36, Adana parçalı bulutlu 35 derece. Karadeniz'de Samsun parçalı bulutlu 28, Artvin yağmurlu 24 derece. İç Anadolu'da Ankara güneşli 30, Kayseri güneşli 33 derece. Doğu Anadolu'da hava güneşli, Erzurum 30, Erzincan 33 derece. Güneydoğu'da Diyarbakır güneşli 40, Şanlıurfa güneşli 41 derece.

Habertürk ekranlarından günaydınlar değerli izleyiciler. Bugün 28 Temmuz Salı sabahındayız. Saatlerimiz 6'ya yaklaşırken geceden güne yansıyan gelişmelerle karşınızdayız. Evet, Balıkesir'de bir evin ikinci katı alevlere teslim olduğu ev kullanılamaz hale geldi. Detaylara bakalım.

0: Görüntüler Dursun Bey ilçesinin Cebeci mahallesinde kaydedildi. Nedeni henüz belirlenemeyen yangın gece saatlerinde başladı. Yangın nedeniyle iki katlı evin üst katı alevler içinde kaldı. Mahalleli durumu ihbar etti. Olay yerine ekipler sevk edildi. İtfaiye tarafından söndürülen yangının ardından ev kullanılamaz hale geldi. Gaziantep'te iki otomobil çarpıştı. Bir aracın savrularak inşaat çukuruna düşmesi sonucu ikisi ağır, üç kişi yaralandı. Kaza Şehit Kamil ilçesi İbrahimli mahallesinde yaşandı. İki otomobilin çarpışması sonucu araçlardan biri savrularak yol kenarındaki 4 metrelik inşaat çukuruna düştü. Olay yerine gelen ekipler çukura düşen araç için kurtarma çalışması başlattı. Araçta 3 genç kız bulunduğu belirlendi. Genç kızlar düşen arabadan güçlükle çıkarıldı. Yaralanan gençlerden ikisinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. Ankara'dayız. Ankara'da da tırla kamyon çarpıştı. Kamyonun kupa kısmı ayrıldı. Sürücü yara aldı. Evet, kaza dün saat 22 sıralarında Ankara'nın Sincan ilçesinde yaşandı. Bağlantı yolu üzerinden seyir halinde olan hafriyat kamyonu tıra yandan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle kamyonun kupa kısmı koptu. Sürücü ise yaralandı. Bölgeye sevk edilen ekipler bölgede güvenlik önlemi alırken yaralı sürücü de hastaneye kaldırıldı. Hatay'dayız. Hatay'da da 3 çocuk babası bir kişiden bir süre haber alınamadı. Yakınları iş yerine gidince maalesef acı gerçekle karşılaştı. Pastane işiyle uğraşan 33 yaşındaki Kamil Kuş, Yayladağ ilçesinde bulunan evinden çıktı. Ardından bir süre boyunca kendisinden haber alınamadı. Yakınları durumdan endişe ederek iş yerine gitti. 3 çocuk babası Kamil Kuş yerde hareketsiz şekilde yatarken bulundu. Kuş'un cansız bedenini otopsi yapılmak üzere de Yayladağ Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. ABD Başkanı Trump, İsrail Başbakanı Netanyahu'nun ABD'nin Türkiye'ye F-35 satışına karşı çıkması hakkında konuştu. Türkiye'nin harika bir müttefik olduğunu söyledi. Kimse bana neyi satıp satmamamız gerektiğini söyleyemez dedi.
1: Türkiye'ye F-35 savaş uçağı satışına değindi. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'ya rest niteliğinde yanıt verdi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, kimse bana neyi satıp satmamamız gerektiğini söyleyemez dedi. Trump, başkent Washington'dan Michigan'a giderken uçakta gazetecilere konuştu. Netanyahu'nun Türkiye'ye F-35 uçağı satılmasına karşı çıktığını anımsatan bir muhabirin sorusunu yanıtladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dostu olduğunu hatırlattı. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Türkiye ile İsrail arasındaki sorunların herkes tarafından bilindiğini ifade etti. NATO zirvesi için Temmuz ayında gerçekleştirdiği Ankara ziyaretinin çok iyi geçtiğini belirtti.
2: Turkey has been great, very powerful country by the way. Tremendous military, very big military, very powerful military, has a lot of great equipment.
1: İsrail Başbakanı Netanyahu, Amerikan basınına yaptığı açıklamada, Amerika Birleşik Devletleri'nin Türkiye'ye F-35 savaş uçakları satmasının Orta Doğu'da güç dengesini yok edeceğini söylemişti.
0: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Senegal Cumhurbaşkanı Faye ile telefonda görüştü. Görüşmede iki ülke ilişkileriyle bölgesel ve küresel konular ele alındı. Görüşmeye dair detayları İletişim Başkanlığı paylaştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede iki ülkenin karşılıklı ticaret hacmi hedefine ulaşması için gayret göstermeyi sürdüreceğini, yatırım başta olmak üzere birçok alanda işbirliğinin geliştirilmesinin bu süreçte önemli olduğunu belirtti. Erdoğan, iki ülkenin savunma sanayi alanında ilişkilere ivme kazandırmasının kritik önem arz ettiğine dikkat çekti. Türkiye'nin

0: kazan kazan anlayışıyla adımlar atmayı sürdüreceğini ifade etti. ABD Başkanı Trump, İran savaşı konusunda nasıl hareket edecek? ABD basını seçenekleri değerlendirdi. İddiaya göre Trump'ın önünde 3 seçenek bulunuyor. Saldırıları artırmak, yaptırımlarının etkisini göstermesini beklemek ya da zafer ilan edip çekilmek.
1: Trump, İran savaşında çıkmazdı. İddia ABD basınından. New York Times'ın Beyaz Saray muhabiri David Sanger, İran savaşını analiz etti. ABD Başkanı Trump'ın önünde 3 seçenek olduğunu iddia etti. Habere göre Trump'ın elindeki ilk seçenek saldırıların şiddetini artırmak. ABD bu seçenekte İran'ın enerji ve ulaşım altyapısına saldırabilir. Ancak Trump'ın yakınındaki isimler bunun Tahran'ı müzakere masasına yeniden gelmeye ikna edebileceğine şüpheyle yaklaşıyor. Ayrıca saldırıların sivil kayıpları artırabileceğine dikkat çekiliyor. ABD'nin tehlikeli şekilde azalan önleyici füze stokları da saldırıların artırılmasının önünde engel teşkil ediyor. Azalan stokların Rusya'yı Avrupa'ya karşı, Çin'i de Tayvan'a karşı daha avantajlı konuma getirebileceği belirtiliyor. Trump'ın bir diğer seçeneği İran yaptırımlarının etkisini göstermesini beklemek. Ancak Trump'ın 2018'den beri İran'ın ekonomik olarak çökmesini beklediğini hatırlatan haberde Tahran yönetiminin hala ayakta olduğuna dikkat çekti. Ayrıca bunun bölgedeki Amerikan askeri varlığının devam etmesini gerektirdiğini de belirtti. ABD Başkanı'nın elindeki son seçenekse zafer ilan edip eve dönmek. Gazete Trump'ın bir ay önce bu seçeneğe daha yakın olduğunu belirtti. Ancak bu durumda Trump, İran'ın elindeki zenginleştirilmiş uranyumu alamayacak ve Tahran'ın Hürmüz üzerindeki kontrolünü kabul edecek. Yani savaşın başında hedefini gerçekleştirmemiş ve enerji piyasaları için yeni bir sorun yaratmış olacak. New York Times'a göre Trump'ın alacağı karar onun mirasını belirleyecek.
0: Siyasetin gündemiyle devam edelim. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, bu CHP muhatabımız değil, polemik yapacak, kavga yapacak ya da kavga yapacak da değiliz dedi ve partisinin yol haritasını da anlattı Özel. Esas 2-3 ay sonra yapılacak kurultay çok daha kapsayıcı ve milletle yapılan bir kuruluş olacak ifadesini kullandı.
1: CHP'yi şu anki yönetim nedeniyle siyasi muhatap alamayacaklarını söyledi. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel polemik yapacak, kavga yapacak da değiliz dedi.
2: CHP'nin kurumsal kimliğine bir şey söylememiz mümkün değil. Bizim partimiz şu anki CHP değil. Şu anda CHP seçilmemişler tarafından yönetiliyor. O yüzden bir siyasi muhataplık kurmamız mümkün değil. Onlarla polemik yapacak, kavga yapacak da değiliz. Zaten siyaset seçilmişlerle yapılır. Mahkeme kararıyla atanmış bir yönetimi pozitif ya da negatif yönde muhatap alacak değiliz. Olumlu ya da olumsuz yönde muhatap alacak değiliz.
1: Özel Sözcü gazetesine konuştu, partisinin yol haritasını da anlattı.
3: Birincisi, bu bir teknik kuruluş. Yani sadece milletvekilleri idaresine geçtik. Esas 2-3 ay sonra yapılacak kurultay çok daha kapsayıcı ve milletle yapılan bir kuruluş olacak. Geçmiş süreçte haksız yere de çok saldırı altında olan, haklarında bir takım olumsuz haberler yapılan arkadaşlardan hiçbirisi yer almadı. Ancak burada şunun altını kalın çizgilerle çizmek isterim. Tamamı kendi isteğiyle yer almadı. Bizim partimizde arkadaşlarımız kurucu. Biz böyle iftiralarla arkadaşlarımızı teslim etmiş değiliz. Kendileri yeni partinin kuruluş aşamasında diğer arkadaşlarımıza alan açmak için böyle bir istekte bulundular. Biz de onu uygun gördük.
0: Öte yandan yeni partinin kurulmasıyla meclisteki düzen de değişiyor. Genel Başkan Özgür Özel grup toplantılarını salı günleri yapacak. Meclisteki odaların nasıl düzenleneceği ise henüz netleşmedi. Bu arada eski milletvekili olan 264 isim yeni partiye destek için ortak açıklamayla CHP üyeliğinden istifa etti.
4: CHP'den ayrılan 91 milletvekilinin yeni partiye geçmesiyle meclis aritmetiği değişti. Grup toplantılarının yapılacağı gün ve saat belli oldu. Yeni toplantı düzeni kararı için mecliste peş peşe görüşmeler yapıldı. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, önce CHP Grup Başkanı Faik Öztrak başkanlığındaki heyetle bir araya geldi. Kurtulmuş daha sonra yeni parti Grup Başkan Vekili Murat Emir'i kabul etti. Görüşmeler sonrasında yeni partinin grup toplantılarını salı günleri saat 11.45'te yapmasına karar verildi. Toplantı yeri ise CHP'nin daha önce kullandığı meclis ana binasındaki büyük salon olacak. Kararla birlikte yeni partinin kullanacağı salonda düzenleme yapıldı. CHP grup katına tabelalar kaldırıldı. Yeni parti logoları yerleştirildi. Yeni parti bu hafta ise grup toplantısını kapalı olarak Perşembe günü yapacak. Meclisteki yeni düzen kapsamında yeni parti ve CHP'nin odalarının nerede olacağı ise henüz netleşmedi. CHP ise 30 Temmuz Perşembe günü saat 11'de kapalı grup toplantısı yapacak. Toplantıda grup yönetim kurulu, grup denetçi ve grup disiplin kurulu üyeleri seçilecek. CHP'nin grup toplantıları önceden olduğu gibi salı günleri saat 13.30'da yapılmaya devam edecek. Bir diğer değişim ise genel kurulda olacak. 91 milletvekiliyle temsil edilen yeni partinin genel kurulda AK Parti'nin yanındaki sıralarda yer alması bekleniyor. Bu haftaki genel kurulda CHP ve yeni partinin meclis başkanlık divanında görevlendirdiği isimlerin de okunması öngörülüyor. Yeni partiye geçişlerle ilgili dikkat çekici bir gelişme daha yaşandı. 264 eski milletvekili CHP'den istifa etti. Aralarında Kemal Anadol, Mehmet Haberal, Süheyl Batum, Haluk Koç ve Celal Doğan gibi isimlerin de bulunduğu eski vekiller yeni partiye destek vereceklerini açıkladı.
0: MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın terörsüz Türkiye sürecine yönelik sözlerine tepki gösterdi. Terörsüz Türkiye hedefi milli bir adımdır. Pazarlık yapıldığı iddiaları şizofrenidir dedi.
1: Terörsüz Türkiye hedefi milli bir adımdır dedi. Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın terörsüz Türkiye sürecine yönelik sözlerine tepki gösterdi.
2: Terörsüz Türkiye, Türk ve Türkiye yüzyılında emperyalist ve siyonist senaryolar karşısında milli zırhımızdır. Ankara merkezli bir devlet aklıdır. Terörsüz Türkiye, bir açılım, çözüm, çözülme süreci değil, bin yıllık kardeşliğimiz etrafında kenetlenip iç cephemizi tahkim etme stratejisidir. Türkiye Cumhuriyeti'nin üniter kimliği tartışma konusu değildir. Pazarlık yapıldığının iddia edilmesi en hafif tabirle şizofrenidir.
1: MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Zafer Partisi'nin samimiyetsizliği gün gibi ortadadır dedi.
2: Ümit Özdağ gibi yan sanayi milliyetçilerinin geçmişte koltuk uğruna altılı masayla hangi pazarlıkları yaptığı ifşa olmuştur. Altılı masaya yancılık yapmaya çalışanların samimiyetsizlikleri gün gibi ortadadır. Milliyetçi Hareket Partisi, Türk milliyetçiliğinin yegane adresi ve merkez üssüdür. Ümit Özdağ ve partisi ise ilkesiz siyasetin adresidir. Türk milliyetçilerinin bu ilkesiz siyaset anlayışıyla hiçbir ortak noktası yoktur.
0: Terörsüz Türkiye sürecinde gözler artık çerçeve yasada. Yasa için hazırlıklar sürerken koordinatör grup başkan vekillerinin toplanması bekleniyor. DEM Parti'den ise sürecin takibi için bir kurul oluşturulması önerisi geldi.
1: Çerçeve yasanın meclise sunulması için geri sayım sürüyor. Temaslar devam edecek. Yasa metni yazılacak. Meclis yaz tatiline girmeden önce teklif sunulacak.
5: Takvim netleşmiş değil. Önümüzde duran kritik eşik nedir diye sorarsanız meclis kapanmadan diye ifade edebilirim. Meclis kapanmadan mutlaka yasanın Adalet Komisyonu'na gelmesi ve daha sonra da genel kurula gelip yasallaşması beklentimizi yeniden ifade etmek istiyorum. Tartışmalar olgunlaşırsa, bu süreç bir olgunluğa erişirse meclise sunulacaktır. Karşılıklı görüş alışverişi devam ediyor.
1: Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'un çerçeve yasa için süreç komisyonunda yer alan koordinatör grup başkan vekilleriyle toplantı yapması bekleniyor.
5: Koordinatör grup başkan vekilleriyle ilgili biliyorsunuz bu konudaki çağrıcı meclis başkanıydı. Partilerle yaptığı turlardan sonra da basına bu konuda bir demeç vermişti ama halihazırda şu saat itibariyle de böyle bir çağrı bize gelmiş değil.
1: DEM Parti heyeti de temaslarını bu hafta sürdürecek. AK Parti ve MHP ile yaptığı görüşmelerin ardından DEM Parti heyeti İmralı'yı ziyaret etmişti.
5: Heyetimiz çeşitli görüşmeler yapmaya devam ediyor. Bunu İmralı heyetimiz yürütüyor. Bunların çoğunun basına açık olması gibi bir durum yok açıkçası. Daha ziyade istişareler olduğu için, karşılıklı görüş alışverişi olduğu için böyle gün içerisinde belki bazen birkaç toplantı da olabilir.
1: DEM Parti Grup Başkan Vekili Gülistan Kılıç Koçyiğit mecliste düzenlediği basın toplantısında çerçeve yasaya dair konuştu. bir kurul oluşturulmasını önerdi.
5: Meclis çatısı altında tüm siyasi partilerin temsil edildiği bir barış izleme ve

0: takip kurulu oluşturmalıdır. Kurul sürecin takibini yapan, sorunları erken tespit eden ve diyaloğu kolaylaştıran çoğulcu bir yapıda olmalıdır. Komisyon aşamasındaki gibi bir yaklaşımın benimsenmesi bizim açımızdan çok kıymetli olacaktır.
1: Çerçeve yasanın ortak imzayla verilmesi hedefleniyor.
2: Son 7 ayda dijital alanda terör propagandası ve dezenformasyon faaliyetlerine yönelik 6644 sosyal medya hesabına erişim engeli tedbiri uygulandı. İletişim Başkanlığı koordinasyonunda Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu ortak çalışma yürüttü. Erişim engeli getirilen hesapların 3679'unun FETÖ ve FETÖ ile iltisaklı yapılarla bağlantılı olduğu tespit edildi. Terörizmi öven, teşvik eden, dezenformasyon yayan 2965 hesap hakkında da ilgili kurumların koordinasyonuyla hukuki ve idari işlemler tamamlanarak erişim engeli kararları uygulandı. Bölgesel asgari ücret uygulamasının getirileceği yönündeki iddialara sendikalardan tepki geldi. Sendikalar bu modelin ekonomik ve sosyal gerçeklerle uyuşmadığına dikkat çekti. Ücretleri düşük tutmaya yönelik bir girişim olduğunu savundu.
1: Bölgesel asgari ücret uygulamasının hükümetin gündeminde olduğu öne sürüldü. Sendikalardan bu öneriye sert tepkiler geldi. Türk İş, Hak İş ve DİSK bölgesel asgari ücret uygulamasına karşı olduklarını duyurdu. Sektörlerin maliyet yapılarıyla iller arasındaki ekonomik farklılıkların dikkate alınacağı sektörel ve bölgesel asgari ücret modeli üzerinde değerlendirmeler yapılıyor. Ekonomi yönetiminin şimdilik tartışma seviyesinde tuttuğu bu modele sendikalar itiraz ediyor. Türk İş'ten konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada, bölgesel asgari ücreti gündeme getirmek ya da bunu savunmak, işçiye de, emekçiye de, ülkeye de kötülüktür denildi. Konuşulması gereken, asgari ücretin geçim ücretine dönüştürülmesidir ifadesi kullanıldı. Bölgesel asgari ücretin ayrışmalara neden olabilecek, toplumsal huzuru zedeleyebilecek riskli bir öneri olduğu belirtildi. Hak İş Genel Başkanı Mahmut Arslan ise, bölgesel asgari ücrete kesinlikle karşıyız dedi. Bu modelin bazı iş insanları tarafından istismar edilebileceğine işaret etti. Bölgesel asgari ücret isteyenlerin arkadaki planları İstanbul'daki kişiyi de Hakkari'deki ücretle çalıştırmak ifadelerini kullandı. DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu da bu modelin anayasanın eşitlik ilkesine aykırı bir öneri olduğunu söyledi. Çerkezoğlu, asgari ücretin ortalama ücret haline gelmesinin önemli bir sorun olduğunu kaydetti.
2: Hazine 63 ay sonra ilk kez Haziran'daki toplam borç yönetiminde net ödeyici konumuna geldi. Haziran ayında güçlü faiz dışı fazla sayesinde hem dış borçta yüklü geri ödeme yapıldı hem de iç borçlanma ihtiyacı önemli ölçüde azaltıldı.
1: Hem dış borçlanma hem de iç borçlanma azaldı. Hazine 63 ay sonra ilk kez net ödeyici konumuna geldi. Hazine ve Maliye Bakanlığı verilerine göre Haziran'da toplam 490 milyar liralık borç geri ödemesi yapıldı. Toplam borçlanma 480,4 milyar lirada kaldı. Böylelikle hazine 9,6 milyar lirayla aylık bazda net borç ödeyen taraf oldu. Hazine uluslararası piyasalardan 17,4 milyar liralık yeni kaynak sağlarken vadesi gelen 126 milyar liralık dış borcu da geri ödedi. Böylelikle Haziran'da dış borçta net 108,6 milyar liralık ödeme yapılarak kamunun döviz cinsinden yükümlülükleri hafifletildi. Hazine iç borçlanmada da frene bastı. Haziran ayında net iç borçlanma geçen yılın aynı ayına göre yaklaşık 3'te 1'e gerileyerek 99,1 milyar liraya düştü. Böylelikle hazine, Haziran ayında rekor faiz dışı fazla sayesinde aylık borç yönetiminde 63 ay sonra ilk kez net ödeyici pozisyonuna geldi. Borçlanmadaki bu gerilemede bütçenin Haziran'da verdiği 114,2 milyar liralık fazla ve 315,8 milyar liralık faiz dışı fazla belirleyici oldu.
2: Ahbap Derneği'ne yönelik soruşturma kapsamında derneğin mal varlığı idaresine TMSF kayyum olarak atandı. Ahbap Derneği adına toplanan bağışların şüphelilerin hesabı

0: hesaplarına aktarıldığı iddiasıyla yürütülen soruşturmada savcılık derneğin tüm mal varlığının idare yetkisinin kayyuma devredilmesini talep etti. İstanbul 8. Sulh Ceza Hakimliği derneğe ait taşınmaz, araç, banka hesaplarındaki nakdi varlıklar ve diğer mal varlığı değerlerinin idare ve yönetim yetkisinin yönetim kayyumuna devredilmesine karar verdi. Avukatlar Rıdvan Can ve Mustafa Göktuğ Kaya ile Profesör Doktor Ahmet Kasım Han kayyum olarak görev alacak. Üniversitelerde tercih dönemi yaklaşırken YÖK Başkanı Erol Özvar kontenjanı en fazla artan programları açıkladı. En fazla artışın siber güvenlik ve bilişim alanında olduğunu söyledi. Özvar, kontenjanların iş gücü piyasasının ihtiyaçları doğrultusunda belirlendiğini kaydetti.
1: Geleceğin becerileriyle doğrudan bağlantılı alanlarda önemli kontenjan artışı gerçekleştiriyoruz. Ön lisans düzeyinde bilişim teknolojileri kontenjanları yaklaşık %48. Organize sanayi bölgelerinde faaliyet gösteren meslek yüksek okullarımızın kontenjanları ise yaklaşık %41 oranında arttırılmıştır.
2: Kontenjanı artırılan bölümleri sıraladı. En çok artışın siber güvenlik alanında olduğunu söyledi.
1: En dikkat çekici büyümeyi ise siber güvenlik alanında gerçekleştirdik. Bilişim bilimleri alanındaki kontenjanları 2022-2026 döneminde yaklaşık %31 oranında arttırdık. Bu artış büyük ölçüde yazılım, yapay zeka, veri bilimi ve dijital teknolojiler alanlarında büyüyen insan kaynağı ihtiyacının yüksek öğretime yansımasıdır.
2: Yüksek Öğretim Kurulu Başkanı Erol Özvar, kontenjanların iş gücü piyasasının ihtiyaçları doğrultusunda belirlendiğini ifade etti.
1: Bir programın kontenjanını belirlerken ülkemizin kalkınma hedefleri, iş gücü piyasasının ihtiyaçları, dijital dönüşüm, yapay zeka ve stratejik sektörlerin talepleri doğrultusunda dönüştürüyoruz. Dijitalleşme, üretim, uygulamalı eğitim ve stratejik teknolojilerle bağlantılı alanlarda yeni kapasiteler oluşturuyoruz.
2: Özvar, tıp ve özel yetenek programlarında kontenjan artışına dikkat çekti.
1: Özel yetenek sınavıyla öğrenci alan programlarda da toplam kontenjanı 2026 yılında ise bir önceki yıla göre yaklaşık %11 oranında arttırılmıştır. Tıp fakültelerinin kontenjanlarında yaklaşık %2.8, ziraat, tarım ve hayvancılık alanlarında ise %1.6 oranında sınırlı bir artış gerçekleştirdik.
0: Sanal bahis hayatları karartmaya devam ediyor. Önceden masada oynanan kumar artık telefonların içinde. Sanal kumar sitelerine yönelik operasyonlar artarak sürerken bu bataklığa düşen mağdurlar maddi manevi kayıplarla boğuşuyor. Aliantok oyun gibi görünen bu bağımlılığa yenik düşenlerle konuştu.
3: Elimdeki tüm parayı aldı benden.
4: Eşimden habersiz, eşimin bileziklerini sattım.
5: Tıpkı madde ve alkolde olduğu gibi benzer özellikleri paylaşan bir hastalık olduğunu biliyorum.
3: 100 lirasında 1000 lira, 10 bin lira, 100 bin lira yaptı ama daha da doymuyor adam. Tekrardan arayışa giriyor. Uyuşturucu gibi yani.
6: Tıpkı uyuşturucu bağımlılığı gibi. Temelde o kontrolden çıkaran salgı kumar bağımlılığında da var. Adı hızlı dopamin.
5: Dopamini artırıyorsa zihnimiz şöyle bir kodlama yapar. Bu iyi bir şey. Bunu bir daha yap.
6: Antik Mısır'da zar oyunları, 1900'lü yıllarda at yarışları, şimdi sanal oyunlar. Kumar yöntemi geliştikçe daha geniş kitleleri içine çekti.
3: Telefon elinde çok basit ulaşımı. Takım bahsinden öte bu sefer rulete, pokere elini alıp da kopamıyorum da. 2-3 senelik bir kumar geçmişim var. Çevremdeki arkadaşlarım çoğu zaten oynuyordu.
4: Hiçbir maddi sıkıntım yoktu, inanır mısınız?
6: Toplumsal huzuru bozan, büyük acı hikayelere sebep olan bu bağımlılığın en belirgin özelliklerinden biri de başlangıçta kendisini masum bir oyunmuş gibi göstermesi. İşte bu tehlikeli oyuna düşmek üzere olanlar ise kendilerine sürekli şu yanıltıcı telkini veriyorlar. Kontrol bende.
5: ödül sisteminin yapısını bozmaya başladı.
3: Dedim ben de hani bir oynayayım, nasıl bir 500 lira attım. O 500 lira oldu 30.000 TL.
5: Dopamin sisteminin işleyişinin bozulmasıyla birlikte günlük sıradan şeyler çok keyifsiz hale gelmeye başladı.
4: Kontrolün bende olduğunu düşünüyordum ama halbuki alakası bile yok.
5: Artık kontrol kendisinde değil.
3: Kaybettiğiniz zaman da size bonus veriyor ki tekrar oynayın. 1000 lira, 2000 lira kazansa bile bu sefer doyumsuzluk başlıyor. Site her zaman kazanır. Kumarın zaten mantığı oynatan kazanır.
7: Sanal bahis sitesini kurup yönetenler de kontrolün kaybolduğunun farkında. Önce kazandırıp sonra ne var ne yoksa alıyorlar.
4: Evimin mobilya parasını kumara verdiğimi biliyorum. Şu an eşimle boşanma aşamasındayım.
3: Sağdan soldan borç alıyordum kumar oynayabilmek için. Babaannemin altınlarını çaldığım oldu. Annemin bileziklerini bozdurduğum oldu.
8: Çalışıp da kazandığım para yetmez oldu.
7: Anlatılanlar sanal kumarın hasar bıraktığı yaşamlardan sadece birkaçı. Bu sitelerde dolaşan para sadece Türkiye'de 100 milyar TL'den fazla. Adalet Bakanı Akın Gürlek, bu siteleri yöneten suç örgütlerine karşı mücadelenin kararlılıkla sürdüğünü belirtti. Son iki haftada düzenlenen operasyonlarda yüzlerce şüpheli yakalandı. Birçok banka hesabına el konuldu.
3: Devletimize Allah zeval vermesin. Hani daha çok olması lazım.
7: Operasyonlar sürerken kullanıcıların da sanal bahisin bir tuzak olduğunu erken fark etmesi gerekiyor.
5: Paylaşmak, konuşmak, yardım istemek, sosyal destek talep etmek son derece önemli bir şey.
0: Mersin'in Tarsus ilçesinde serinlemek için denize giren aynı aileden 3 kişi boğularak hayatını kaybetmişti. Dalgalara kapılarak kaybolan 16 yaşındaki Halil'den de acı haber geldi.
9: Bizim bulduğumuz bir yaralı çıkardık.
10: Suya girip ailecek yüzeceklerdi. Serinlemek için girdikleri deniz faciayla sonuçlandı. Olay pazar akşamı Mersin'in Tarsus ilçesinde yaşandı. Aynı aileden 5 kişi serinlemek için denize girdi. Deniz dalgalıydı. 5 kişi kısa süre sonra açığa sürüklendi.
11: 5 kişilik bir aile denize girmek için, serinlemek için denize giriyorlar. 112 acil çağrı merkezimize bir ihbar geldi.
10: Çevredeki iki kişi boğulma tehlikesi yaşayan kişilere yardım etmek istedi ancak başarılı olamadı. İhbar üzerine bölgeye AFAD, itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri geldi. Denizden 42 yaşındaki Savaş Öztürk, eşi Zehra Öztürk ve baldızı Ceylan Dağşan'ın cansız bedenleri çıkarıldı.
9: Bizim bulduğumuz bir yaralı çıkardık.
10: Denizde boğulma tehlikesi geçiren Fatma Öztürk son anda kurtarıldı. 16 yaşındaki çocuk hastanede tedavi altına alındı. Denize girenler arasında Halil Öztürk de vardı. 16 yaşındaki çocuğun cansız bedeni sabah saatlerinde bulundu. 4 kişinin hayatını kaybettiği olayla ilgili soruşturma sürüyor.
12: Allahümme salli ala seyyidine Muhammed.
0: İstanbul Havalimanı yolunda afriyat kamyonu seyir halindeyken kontrolden çıkarak karşı şeride girdi. Ardından yolun ortasına devrildi. Kazanın etkisiyle bir araç da takla attı. Hem kamyon hem de araç sürücüsü yaralandı.
13: Çıktı, karşı şeride girdi, ardından da devrildi. Facianın eşiğinden dönülen kazada bir otomobilde takla attı. İki sürücü yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.
14: Bu taraftaki arkadaş işte elektrik direğinden kaçarken kaza yaptı. Yoksa elektrik direği üstüne devriliyordu yani.
13: İstanbul Havalimanı yolu hafriyat kamyonlarının en yoğun kullandığı güzergahlardan biri. Dikkatsizlik ve aşırı hız zaman zaman kazalara neden oluyor. Son kaza Işıklar Köyü yakınlarında meydana geldi. Seyir halindeki hafriyat kamyonu henüz belirlenemeyen bir nedenle kontrolden çıkarak karşı şeride geçti.
15: Karşı şeritten gelen hafriyat kamyonu demirleri de devirerek işte bu noktaya doğru devrildi. O kadar şiddetliydi ki kaza, önündeki elektrik direği de işte bu vaziyette yola devrilmiş durumda.
13: O sırada seyir halindeki bir otomobil iddiaya göre yolun ortasına devrilen elektrik direğine çarpmamak için takla attı.
14: Önümüzde budur. Dümdüz gidiyordu. Bir anda bariyerleri kırdı. Direğe de elektrik direğini de yıktı. Bu taraftaki arkadaş işte...

0: Elektrik direğinden kaçarken kaza yaptı. Yoksa elektrik direği üstüne devriliyordu yani.
1: Yaralı sürücü çevredeki vatandaşların yardımıyla araçtan çıkarılarak ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazada kamyon sürücüsü de araçla sıkıştı. Ekiplerin çalışmasıyla bulunduğu yerden kurtarılan sürücü sağlık ekiplerine teslim edildi.
2: Kaza sonrası havalimanına giden otoyolda büyük bir araç yoğunluğu oluştu. Şimdi ekiplerin trafiği açmak için araçlara müdahalesi sürüyor.

0: ABD ile İran arasında tansiyonun düşmesiyle gözler son aylarda gemi trafiğinin durma noktasına geldiği Hürmüz Boğazı'na çevrildi. Ancak Hürmüz Boğazı başta olmak üzere petrol rotalarındaki kriz bitmedi. Husilerin saldırılarının da Kızıldeniz'deki gemi trafiğini etkilediği belirtiliyor.
1: ABD ile İran arasında sular duruldu ancak petrol rotalarında kriz sürüyor. Yemen'deki Husilerin saldırıları Kızıldeniz'deki gemi trafiğini etkiliyor. Husilerin Suudi Arabistan'ın Kızıldeniz kıyısındaki petrol tesislerine düzenlediği saldırıların ardından Bab-ül-Mendeb boğazındaki gemi trafiği son ayların en düşük seviyesine geriledi. Gemi takip verilerine göre pazar günü boğazdan yalnızca 11 emtia gemisi geçti. Bunlardan 7'si petrol tankeri oldu. Bu gerileme ABD ile İran arasındaki gerilimin Hürmüz Boğazı'ndaki petrol akışını da sekteye uğrattığı bir dönemde yaşandı. Gemi takip verilerine göre Hürmüz Boğazı'ndaki geçişler de hafta sonu boyunca düşük seviyelerde kaldı. Boğaz'dan geçen emtia gemilerinin sayısı onu geçemedi. Deniz taşımacılığındaki aksama geçen hafta Orta Doğu, Avrupa ve Afrika'daki fiziki ham petrol kargolarının fiyatlarını son iki ayın en yüksek seviyelerine taşıdı. Boğazlardaki kriz büyürken İran, Hürmüz'den sistemlerini kapatarak geçmeye çalışan 6 geminin durdurulduğunu açıkladı. Bu gemilerden birinin geçiş girişimi sırasında kaza yaptığı, diğer 5 geminin ise Basra Körfezi'ne geri dönmek zorunda kaldığı belirtildi. İran Petrol Bakanlığı, petrol satışlarının 4 ayda 11 milyar doları aştığını belirtiyor. ABD ve İsrail'in saldırılarından önce İran'ın yıllık petrol gelirinin 50-60 milyar dolar civarında olduğu öne sürülüyor.
0: Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, Yunanistan'ın diplomatik girişimlerle Türkiye'nin çeşitli füze ve savunma mühimmatı tedarik süreçlerini engellediği yönündeki iddiaları yalanladı. Açıklamada Türkiye'nin kritik mühimmat, füze ve savunma sistemi ihtiyacının büyük bir bölümünü kendi öz kaynakları ile karşıladığının altı çizildi. Uluslararası pazarlarda yürütülen tedarik ve işbirliği süreçleri de devletler arası hukuki mutabakatlar ve stratejik planlamalar doğrultusunda sorunsuz ve kesintisiz şekilde ilerlemektedir denildi. Ateşkese rağmen Gazze'ye yönelik saldırılarını sürdüren İsrail, uluslararası istikrar gücünün bölgeye girişini onay verdi. Uganda ve Fas'ın yer alacağı uluslararası gücün yaklaşık 200 personelden oluşması bekleniyor.
1: İsrail Güvenlik Kabinesi, uluslararası istikrar gücünün Gazze'ye girişini onayladı. İstikrar gücü yaklaşık 200 personelden oluşacak. İsrail Güvenlik Kabinesi, Ekim 2025'te yürürlüğe giren ateşkese ilişkin toplandı. Toplantıda ateşkes kapsamında bölgede görev yapması planlanan Uluslararası İstikrar Gücü'nün Gazze şeridine girişi onaylandı. Aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Ben-Gvir, Hamas'ın henüz silahsızlanmadığı gerekçesiyle oylamada karşı oy kullandı. Dışişleri Bakanı Saar'sa bunun uluslararası bir plan olduğunu söyleyerek Ben-Gvir'e tepki gösterdi. Oylama sonucunda İstikrar Gücü'nün Gazze'ye girişine onay verildi. Reuters'a konuşan İsrail yetkililer, istikrar gücünde 200 kişilik bir ekibin yer alacağını açıkladı. Uganda ve Fas'ın dışında hangi ülkelerin destek vereceği ve çalışmaların ne zaman başlayacağına dair açıklama yapılmadı. Uluslararası İstikrar Gücü, ABD Başkanı Trump'ın Gazze için hazırlanan geçiş dönemi planının parçası. 16 Ocak'ta onaylanan barış planıyla Gazze'de yeni yönetimin kurulması ve Gazze'nin yeniden inşası hedefleniyor. Birleşmiş Milletler, Gazze'nin yeniden imarı için yaklaşık 70 milyar dolarlık kaynağa ihtiyaç olduğunu tahmin ediyor.

0: İsrail ordusu işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Birleşmiş Milletler Filistinli mültecilere yardım ve bayındırlık ajansına bağlı eğitim merkezine baskın düzenleyerek çalışanları alıkoydu. Olay Doğu Kudüs'ün kuzeyindeki Kalendia mülteci kampında bulunan UNRWA'nın teknik eğitim enstitüsünde gerçekleşti. Filistin Kudüs Valiliği, İsrail askerlerinin eğitim merkezine göz yaşartıcı gaz bombaları attığını, ardından eğitim ve idari personeli binada alıkoyduğunu açıkladı. Açıklamada İsrail güçlerinin kampın Halk Komitesi binasının çatısına da çıktığı belirtildi. Baskının hedefindeki merkez 15 ila 19 yaş arasındaki yaklaşık 350 Filistinli öğrenciye eğitim veriyor. Filistinliler, İsrail'in bu adımlarla Doğu Kudüs'teki işgali kalıcılaştırmayı amaçladığını savunuyor. Gazze'de yaşayan çocukların yıkılan binaların arasındaki bir duvara İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'in portresini çizerek gönderdiği teşekkür mesajı karşılıksız kalmadı. Sanchez sosyal medyadan yayınladığı videoyla Gazze'li çocuklara seslendi. İspanyol halkı sizi seviyor ve sizi unutmuyor dedi.
1: Gazze'de yaşayan Layan ve arkadaşları yıkılan binaların arasında kalan bir duvara İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'in portresini çizdi. Çocuklar hem Sanchez'e hem de İspanyol halkına destekleri için teşekkür etti. O mesaj Sanchez'e ulaştı. İspanya Başbakanı çocukların videosunu da karşılıksız bırakmadı.
2: Gracias Layan y a los artistas por este gesto tan bonito y también a todas las personas palestinas que durante todo este tiempo habéis dado muestras de cariño hacia España. En medio de tanto dolor habéis encontrado un momento para enviarnos vuestro cariño y por tanto a Layan, a todos los niños y niñas de Gaza y a sus familias quiero deciros algo muy sencillo y es que el conjunto de la sociedad española os escucha, os ve, os quiere y no os olvida. Ojalá llegue pronto el día en el que los niños y niñas de Gaza podáis volver a pintar sin miedo en las escuelas y vivir un futuro de paz. Un abrazo enorme desde España.
1: Sanchez'in paylaşımı kısa sürede milyonlarca izlenmeye ulaşırken binlerce kullanıcı da yorumlarda İspanya'nın Filistin'e verdiği destek nedeniyle teşekkür mesajları paylaştı. Filistin devletini tanıyan ülkeler arasında yer alan İspanya, Avrupa Birliği içinde Gazze'de ateşkes çağrısını en güçlü şekilde savunan ülkelerden biri.
0: ABD Başkanı Trump kendisine ait sosyal medya platformu Truth'ta 6 saat içinde tam 43 paylaşım yaptı. Yapay zeka ile hazırlanan görsellerde hem İran'a hedef aldı hem de siyasetçi, gazeteci ve ünlü isimleri tiye aldı.
3: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump sosyal medyada yine gündem oldu. Trump kendi platformu Truth Social'da 6 saat içinde tam 43 görsel paylaştı. Trump'ın paylaşımlarının büyük bölümünü yapay zeka ile oluşturulan karikatürler ve deepfake görüntüler oluşturdu. İlk paylaşımında CNN sunucusu Kathleen Collins'i hedef alan Trump, daha sonra şarkıcı Bruce Springsteen, eski New Jersey valisi Chris Christie ve oyuncu Rosie O'Donnell gibi kendisini eleştiren isimleri tiye alan görseller yayımladı. Hedefindeki gece kuşağı sunucuları Jimmy Kimmel, Stephen Colbert ve Jimmy Fallon'ı da parasız, işsiz ve para dilenirken resmetti. Trump paylaşımlarında İran'a yönelik mesajlar vermeyi de sürdürdü. Yapay zeka ile hazırlanan görsellerden birinde İran'ın stratejik Hark Adası bombardıman altında gösterilirken, başka görüntülerde İran'a ait petrol tankerlerinin Amerika Birleşik Devletleri tarafından ele geçirildiği kurgusu yer aldı. Trump'ın bazı paylaşımlarında ise kendisini Amerikan tarihinin önemli liderleriyle aynı karede göstermesi dikkat çekti. Yapay zeka üretimi görsellerde Trump, George Washington, Thomas Jefferson ve John F. Kennedy ile yan yana tasvir edildi.
0: Yüksek cezalara rağmen sürücülerin trafikteki kavgaları bitmiyor. Son örnek Niğde'den.

0: Otomobilinden inen sürücü tartıştığı kargo çalışanını aracının içinde darp etti.
1: Niye duruyor?
2: Aa, abi.
1: Lan ne etmesin? İzleyeceğim mi lan beni?
2: Abi dur abi.
3: Yol anlaşmazlığı kavgaya dönüştü. Aracından inen sürücü kargo çalışanını darp etti. Kask kamerasına yansıyan görüntüler Niğde'den. Trafikteki PTT'ye ait kargo kamyonetinin sürücüsüyle otomobil sürücüsü arasında yol anlaşmazlığı çıktı. Başlayan tartışmanın büyümesi üzerine otomobil sürücüsü araçtan indi. Sürücü kamyonete binerek kargo çalışanını darp etti.
2: Aa, abi.
1: Lan ne etmesin? İzleyeceğim mi lan beni?
2: Abi dur abi.
1: Çala polisi.
4: Tamam in abi.
1: İnmiyorum ben abi. Tamam, dur.
3: Trafikteki motosiklet sürücüsü kavgayı ayırmaya çalıştı.
5: Ayırayım mı?
6: Hayır.
3: Çevredekilerin müdahalesiyle kavga sona erdi. İhbarla olay yerine polis ekipleri geldi. Taraflar daha sonra bölgeden ayrıldı.
5: Şöyle geri çekelim.
0: Batman'da mezarlık ziyaretine giden 5 kişi silahlı saldırıya uğradı. Saldırıda aynı aileden 3 kişi öldü, 2 kişi de yaralandı.
7: Ailecek mezarlık ziyaretine gittiler. İddiaya göre husumetlileri pusu kurdu. Silahlı saldırıda 3 kişi hayatını kaybetti. Olay pazar günü akşam saatlerinde Batman'daki asli mezarlıkta yaşandı. Mezarlık ziyareti için giden gruba aralarında husumet bulunan şüpheliler tarafından tabancalarla ateş açıldı. Saldırganlar olay yerinden kaçtı. Mezarlık ziyaretine giden 5 kişi kanlar içinde kaldı. Silah seslerinin duyulmasının ardından çevredeki vatandaşlar durumu 112'ye bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri geldi. Ekiplerin incelemesinde Mehmet Direk, oğlu Ercan ve yeğeni Bekir Direk'in olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Saldırının daha önceki bir husumetin devamı olduğu düşünülüyor. Olayla ilgili iki şüpheli gözaltında.
0: İstanbul'da kayıp olarak aranan 24 yaşındaki Bedriye Karaçay ormanlık alanda ölü bulundu. Eşi cinayeti itiraf etti.
7: Kayıp olarak aranıyordu. Polisin takibi korkunç gerçeği ortaya çıkardı. 24 yaşındaki kadın eşi tarafından öldürülüp ormana atıldı. Bedriye Karaçay için yakınları 23 Temmuz'da kayıp başvurusunda bulundu. Harekete geçen ekipler ilk olarak kadının eşinin ifadesine başvurdu. Şüpheli eş tartıştıklarını eşinin taksiye binerek evden ayrıldığını iddia etti. Ancak güvenlik kameraları bu ifadeyi doğrulamadı. Ekipler kadının taksiye bindiğine dair hiçbir görüntüye ulaşamadı. Soruşturma derinleştirildi. Ekipler çiftin kullandığı otomobilin hareketlerini incelemeye aldı. Araç kayıp başvurusundan bir gün önce Kağıthane'den hareket etmiş, Sarıyer'deki Ayaz Ağa Ormanı'na gitmiş ve sadece 7 dakika sonra bölgeden ayrılmıştı. Bu detay soruşturmanın yönünü değiştirdi. Kadavra ve istakip köpekleriyle ormanlık alanda arama yapıldı. Acı gerçek kısa sürede ortaya çıktı. Bedriye Karaçay'ın cesedi battaniyeye sarılı halde ormanlık alanda bulundu. Gözaltına alınan eşi cinayeti itiraf etti. Adliyeye sevk edilen VK tutuklandı.
0: Binalarda yapılacak tadilatlara yeni kurallar geliyor. Cam, balkon, çardak ve korkuluk gibi uygulamalar için kat maliklerinin izni aranacak. Teraslardaki bazı cam balkon uygulamalarında ise ruhsat zorunluluğu kaldırılacak.
7: Kat maliklerinin rızası alınacak, can güvenliği bakımından uygun malzeme kullanılması şartı istenecek. Binalardaki tadilat işlemleri için yeni düzenleme yolda. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı taslak yönetmelik hazırladı. Buna göre evlerdeki basit tamir ve tadilatlar binadaki benzer uygulamalarla uyumlu olması halinde hayata geçirilebilecek. Balkonlarda yapılan açılır kapanır katlanır cam panel uygulamaları, korkuluk, çardak, kameriye gibi uygulamalarda bu kapsamda olacak. İşlemler için kat mülkiyeti kanunu kapsamında apartmandaki tüm kat maliklerinden muvafakatname alınacak. Büyük çaplı tamir ve tadilatlar, yangın, deprem ve enerji verimliliği kurallarına aykırı olmamak şartıyla binanın ruhsat aldığı dönemde yürürlükte bulunan mevzuata göre gerçekleştirilebilecek. Bu kapsamın dışındaki ilave işlemler içinse yapı ruhsatı alınması gerekecek. Taslak düzenlemede çatı katlarındaki teraslara kolaylık sağlanacak. Çatı alanının %40'ını aşmayan ve kenarlardaki sabit ya da açılır cam panellerle kapatılan bölümler için yapı ruhsatı zorunluluğu kaldırılacak.
0: Van'ın İpek Yolu ilçesinde bir iş yerinde çıkan yangında ekipler zamanla yarıştı. Mahsur kalanları itfaiye kurtardı.
7: Alevler, binayı, dumanlar gökyüzünü sardı. Çatıda mahsur kalan iki kişi kurtarıldı. Van'ın İpek Yolu ilçesinde 3 katlı binanın üst katındaki iş yerinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede yükselen alevler büyük paniğe yol açtı. Binada mahsur kalan iki kişi kendi imkanlarıyla çatıya çıktı. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler yangına müdahale ederken çatıda mahsur kalan iki kişi de kurtarıldı. Yangının neden çıktığı araştırılıyor.
0: Baş ağrısından mide bulantısına, stresten uykusuzluğa kadar pek çok şikayet için sosyal medyada milyonlarca kez izlenen akupresür videoları hızla yayılıyor. Ancak uzmanlara göre bilinçsiz uygulanan baskı noktaları faydadan çok zarar verebilir. Peki akupresür nedir? Hangi hallerde destekleyici olabilir? Yanıtlar Buse Deviren'in haberinde.
4: Akupresür, akupunktur noktalarına yapılan basınç veya uyarma şekli. Bunu isterseniz parmaklarınızla uyarabilirsiniz, isterseniz buzla uyarabilirsiniz.
7: Stres, ağrı, yorgunluk, şikayetler farklı olsa da çözümü parmak uçlarıyla uygulanan akupresürde arayan çok.
8: Şakaklara masaj yaptığımız çok olur.
9: Alternatif tıpta bunlar mümkün durumlar. Metotlar da aynı zamanda ama sadece nasıl uygulanacağını bilmek burada asıl önemli olan.
7: Akupresür geleneksel Çin tıbbına dayanıyor. Akupunktur'dan ayıran özelliği ise iğne yerine belirlenen noktaya parmak ya da buz baskısı yapılıyor.
10: Uymuştum bir kere de ama bilmiyorum vallahi, fayda olduğunu zannetmem.
4: Kendi başınıza bunu evde uygulayabileceğiniz, ağrıyı biraz olsun hafifletecek noktaları gösterebilirim.
7: Uzmanlara göre doğru uygulandığında akupresür bazı şikayetlerin hafiflemesine yardımcı olabilir. Tam da bu noktada sosyal medyadaki videolara dikkat.
9: Akupresür yöntemini kullananlar benzer şikayetler yaşıyor. Ancak son dönemde sosyal medya kullanıcılarından bazıları bu konunun uzmanı olmamalarına rağmen videolar çekmeye başladı. Haliyle uzmanlar uyarıyor, kendinize fayda sağlarken daha çok zarar edebilirsiniz.
11: Şuraya böyle işte bir şey uygulamak ya da benim annem de kendisi bir yerlerden izliyor işte kafana şöyle falan yapmak diyor. Ama ben henüz bir faydasını göremedim tabii ki.
4: Oradaki bazı akupunktur noktalarına siz yanlış bir şekilde basarsanız faydadan çok zarar görürsünüz.
7: Bilimsel çalışmalara göre akupresürün özellikle ameliyat sonrası bulantı, kusma, gebelik bulantısı ve bazı kronik ağrı türlerinde semptomların hafifletilmesinde yardımcı. Ama uzmanlar standart bir tıbbi tedavinin yerine geçemeyeceğinin de altını çiziyor. Peki doğru uygulama nasıl olmalı?
4: Baş ağrılarıyla ilgili akupunkturların noktalarını veya akupresür noktalarını gösterelim. Biraz önce bahsettiğim gibi baş parmak ve işaret parmağının arasında bir perde var. Şu en tümsek olan alan, şurayı işaretliyorum, burası. Bu bizim akupunktur noktalarımızdan bir tanesi. Eğer başınızın sağ tarafı ağrıyorsa sol tarafına. Biraz önce anlattığım gibi sol tarafı ağrıyorsa sağ elinize. Her iki taraf ağrıyor. Ensede anla ağrıyor. Başınızın ön tarafı tamamen iki tarafla ağrıyorsa da her iki el parmağına şu şekilde buzlarımızı alıyoruz. Gördüğünüz gibi buzu şuraya bu şekilde bastırıyorum. Ha, buz umlamadık. O zaman baş parmağımızı şu şekilde koyuyoruz. Aşağı yukarı 1-2 dakika boyunca bu basıncı yapmamız lazım.
7: Mide bulantısı içinse bileğin iç yüzündeki belirli noktaya aralıklı basınç uygulaması öneriliyor.
4: Hamilelik bulantısında veya araba tutmasında onu azaltacak noktalar var. Kabızlık şikayeti olanlarda, stres dediğimiz, depresyon dediğimiz, uykusuzluk o anı biraz kurtarmak açısından bazı akupunktur noktaları bunu hafifletebilir. Ama dediğim gibi tedavi yapmaz. Burada bel ağrıları var mesela.
0: Zonguldak Yeleli'de yaşayan bir kadın altın dolu çantasını yolun kenarına bırakıp kısa süreliğine eve girdi. Döndüğünde çantaları bıraktığı yerde değildi. Çünkü belediye ekipleri o çantaları çöp zannedip kamyona yüklemişti.
12: Bak orada, tamam çıktı oradan. Kendi altınlarım vardı.

0: takım vardı, bileziklerim vardı, kolye takımım vardı.
1: Altın dolu çantasını yol kenarına bırakıp eve gitti. Döndüğünde ise hayatının şokunu yaşadı.
0: Değerli eşyalarım, altınlarım vardı. Kıyafetlerim vardı, evimin anahtarı vardı.
1: Zonguldak Ereğli'de yaşayan genç kadın evden çıktığı sırada bir eşyasını unuttuğunu fark etti. Elinde bulunan valizi ve çantasını evin önüne bırakıp eve girdi.
0: Poşetimi yolun kenarına bıraktım. Eve taşıyamadım, ağırdı, ameliyatlıydım. Orada kenarda duruyordu.
1: Tam o sırada bölgeden geçen belediye ekipleri çöp konteynerinin yakınında duran valizi ve çantayı çöp zannederek kamyona yükledi. Bir süre sonra evden çıkan kadın çantaları göremeyince soluğu karakolda aldı.
0: Geri geldim. Yok poşet. Aradım, sordum mahalleye, herkese. Kimse bilmiyoruz, görmedik dediler.
1: Ekiplerin harekete geçmesinin ardından çöp kamyonu tespit edildi ve uygun bir alana boşaltıldı.
2: Dur, yüzük dur. Yüzük var. Yüzük orada.
1: Polis ve belediye ekipleri altınların bulunduğu çantayı çöplerin arasından çıkardı.
0: Bak orada, tamam çıktı orada. Ha, o da bak, ben görüyor musun?
3: Yargıtay Hukuk Genel Kurulu boşanma davasında dikkat çeken bir karara imza attı. Eve misafir kabul etmeyen ve sürekli eşya değiştiren kadın ağır kusurlu bulundu. Bahis oynayan erkek ise az kusurlu sayıldı.
1: Yargıtay boşanma davasında dikkat çeken bir karar verdi. Eve misafir kabul etmeme ağır kusurlardan biri sayıldı. 43 senelik evli çift Ankara'da aile mahkemesine müracaat ederek boşanma davası açtı. Davacı kadın eşinin kumar bağımlısı olduğunu, evin faturalarını ödemediğini öne sürdü. Erkek ise eşinin kötü davrandığını, iftira attığını ve şiddet ve hakarete maruz kaldığını iddia etti. Yerel mahkeme her iki tarafı da kusurlu bularak boşanmalarına hükmetti. Mahkeme eve misafir gelmesini istemediği, sürekli eşya değiştirip masraf yaptığı gerekçesiyle kadını erkeğe nazaran daha ağır kusurlu buldu. Karar istinafa taşındı. Bölge Adliye Mahkemesi tarafların eşit kusurlu olduğuna hükmetti. Temiz edilen dosya Yargıtay 2. Hukuk Dairesi'nden döndü. Ancak buna rağmen Genel Mahkeme ve Bölge Adliye Mahkemesi kararını değiştirmedi. Dosya temiz için bu kez Yargıtay Hukuk Genel Kurulu'na gitti. Kurul, kadının eve misafir kabul etmemesi ve sürekli ev eşyalarını değiştirerek masraf yapmasını ağır kusurlu olarak değerlendirdi. Bahis oynayan ve borçlarını ödemeyen erkeğin ise az kusurlu olduğuna karar verdi. Kararın gerekçesinde, erkeğin eşine ve çocuklarına küfrettiği yönündeki iddiaların tanık ifadelerinde çelişkili olduğu belirtildi. Kusur olarak yüklenmesinin doğru olmadığı ifade edildi. Tarafların kusurlarının birbirlerine denk olmadığı, eşit kusurlu sayılamayacakları kaydedildi. Boşanmaya sebep olan olaylarda kadının ağır, erkeğin ise az kusurlu olduğu hususu tartışmasızdır denildi.
3: Değerli izleyiciler, son zamanlarda sosyal medyada subboard videoları sıkça paylaşılıyor. Sörf tahtasında ayakta durularak yapılan bu spor kimileri içinse sosyal medyada bir etkileşim aracı haline geldi diyebiliriz. Öyle ki sörf tahtası üzerinde mini konser verip piknik tüpünde kahve yapanlar bile var. Ancak her spor gibi bu sporu da doğru teknikle doğru şartlarda yapmak gerek. Aslı Nöber Aktaş'ın haberini sizler izlerken biz de veda ediyoruz. Bizden sonra Kübra Nur Uslu gün başlıyor da sizlerle olacak. Yayında yapım demeye geçen arkadaşlarım adına güzel bir gün geçirmeniz dileğiyle efendim. Hoşçakalın.
4: Oğlumu getirdim derse. Şimdi ikimiz beraber yapıyoruz.
5: Sosyal medya nedeniyle birazcık sosyal aktiviteye döndü.
4: Denizde şakası yok. Gerçekten çok tehlikeli anlar olabiliyor.
6: Bir sörf tahtası ve kürek yetiyor. Subboard'u gören ben de yapacağım diyor. Ama sosyal medyada hızla yayılan bu akımın tehlikeleri de var.
7: Instagram, Facebook'tan görüp de arkadaşlar oluyor. Kaçılıp da geri dönemeyen arkadaşlarımız oldu tabii.
8: Eğlenceli oluyor annemle birlikte yapmak. İnsanlar sosyalleşiyor, güzel oluyor.
5: 2 senedir de subboard yapıyorum.
6: Her yaştan kişinin ilgi gösterdiği subboard aslında bir sportif aktivite. Ama üzerinde klarnet çalan da var, kavun karpuz yiyen de. Bu video içerikleriyle de çok ilgi görüyor.
9: Sosyal medyanın etkisiyle tabii bir çığ gibi büyümeye başladı. Özellikle gün doğum ve gün batımında çekilen etkileyici görüntüler insanların subboard denemek istemesine neden oldu.
6: Tehlike tam.

0: da burada başlıyor.
1: Sosyal medyada milyonlarca kez izlenen supboard videoları bu yazın en popüler akımlarından biri haline geldi. Denizin ortasında kahve içenler, kahvaltı edenler, hatta sapın üzerine şemsiye kuranlar bile var. Ancak uzmanlara göre bu işin sadece eğlence tarafı. Çünkü doğru bilgi ve güvenlik kuralları olmadan yapılan bu spor ciddi riskler barındırıyor.
2: Supboard'u birbirine bağlamak, üzerine şemsiye korumak supboard'un hem denge merkezini hem de rüzgara karşı olan direncini artırır. Şemsiyeden örnek verelim. Şemsiye koyduğunuz zaman şemsiye yelken etkisi gösterir. Ani bir rüzgar çıktığında sizleri açığa doğru sürükler.
0: Peki supboard'da dengeli durmanın formülü ne?
1: Hocam şu an ben doğru oturuyor muyum?
2: Evet, şu an doğru pozisyonda oturuyorsunuz. Biz burada otururken vücudumuzun ağırlığının iki tarafı da eşit bir şekilde yaymamız gerekiyor. Eğer dar bir oturuş yaparsan burada dengeni zor sağlarsın. Ama bacaklarını açtığın zaman iki tarafa da eşit bir şekilde yaymış olursun ve daha dengeli bir oturuş sağlamış olursun.
1: Ayakları suya batırabilir miyiz?
2: Ayakları suya batırırsın, ilerlersin fakat daha fazla direnç oluşacağı için board'un kayması biraz daha engellenmiş olacak.
1: Biraz daha yavaş gidiyoruz bu şekilde.
2: İlerlersin ama seni yormaya başlar.
0: Dengeyi kurmak sanıldığı kadar kolay değil. Ve hava koşulları.
2: Hava durumunu kontrol etmemiz gerekiyor. Özellikle kıyıdan açığa doğru esen rüzgarlarda denize çıkmamak gerekiyor. Çünkü çıktığımız durumlarda bizi bir dakikada 100 metre açığa da sürükleyebilir.

0: Marmara bölgesinde İstanbul güneşli 28, Bursa yer yer yağmurlu 26 derece. Ege bölgesinde İzmir güneşli 33, Muğla güneşli 35 derece. Akdeniz'de Antalya güneşli 36, Adana parçalı bulutlu 35 derece. Karadeniz'de Samsun parçalı bulutlu 28, Artvin yağmurlu 24 derece. İç Anadolu'da Ankara güneşli 30, Kayseri güneşli 33 derece. Doğu Anadolu'da hava güneşli, Erzurum 30, Erzincan 33 derece. Güneydoğu'da Diyarbakır güneşli 40, Şanlıurfa güneşli 41 derece.
1: Allah dünyayı sadece senin için değil, tüm canlılar için var etti. O canlılar için de sana ayrı bir önem verdi. Seni özel nimetlerle donattı ve seni sorumlu kıldı. Bu bilinçle toprağı, suyu, havayı, bitkiyi, hayvanı, ormanı, doğayı ve çevreyi korumalısın. Unutma, yaşamak için bunlara muhtaçsın. Hepsi sana emanet, gelecek nesiller adına emaneti gözet. Doğanın dengesini bozma, hayatları karartma.
2: Ekonomideki parametreler, son dakika haberleri ve kulislerden yansıyanlar.
3: Piyasaların nabzını, siyasetin sıcak gündemini ve günün kritik notlarını sizlerle paylaşıyoruz.
2: Güne yön verecek tüm gelişmeler Para Gündem'de. Serap Belet'le Para Gündem. Hafta içi her gün saat 10'da Habertürk'te.

diye geliyor. Ben Kübra Nur Uslu. Gün başlıyor, başlıyor efendim. Şöyle ki her zaman olduğu gibi önce bir gazetelere bakarak başlayacağız elbette. Bakalım bugünün manşetlerinde neler var? Geldi gazetelerimiz. Hürriyet'te başlayacağız. Hürriyet'in manşetinde kurnazlık kurtarmadı deniliyor. Malumunuz günlerdir ahbap soruşturmasını takip ediyoruz efendim. Özellikle hatırlayacaksınız holding patronu Hüseyin Başaran aslında...

işareti ortaya çıktı ve artık işte bu ifadeleri veren şüpheli hale geldi bu kişi de Hüseyin Başaran'da. Çünkü şikayet 5 ay sonra geldi ve belirlemelere göre aslında karanlık noktalar var. Çünkü Başaran'ın şikayetinden 2 hafta sonra Levent gözaltına alındı. Levent'in Başaran'dan devraldığı 22 taşınmazı ev hapsiyle serbest bırakılan iş insanı Esin Önder Çağlayan'a devrettiği ortaya çıktı. Başaran ve 12 kişi bu alışverişteki karanlık noktalardan dolayı şüpheli durumuna düştü ve o da gözaltına alınanlar arasında. Bu arada ünlülere ahbap davet ediyor Hürriyet gazetesi. Uğur Dündar, Mahsun Kırmızıgül, Gülben Ergen, Elçin Sangu ve Hayko Cepkin de ahbap soruşturmasında bilgilerine başvurulmak üzere savcılığa davet edildi. Bu arada kayyumda atandı efendim, ahbap derneğine artık fesihte başlatıldı. Hürriyet gazetesi manşetten duyuruyor bu haberi. Bir diğer noktada Hürriyet gazetesinin dikkat ederseniz Trump var. Hemen onunla ilgili bilgiyi de paylaşalım. Çünkü Trump Netanyahu ile bir araya gelecek bugün. Ve Trump şöyle ifadeler kullandı. Kimse kime neyi satacağımı söyleyemez. Malum hatırlarsınız efendim, İsrail Başbakanı Netanyahu özellikle F-35'lerin satışı gündeme olduğu zaman, yani Trump Türkiye'ye geldiği zaman NATO zirvesinde malum F-35'ler gündeme geldi. Hemen sonrasında biz Netanyahu'yu Amerikan kanallarında görmeye başladık. Neredeyse bütün kanallara çıktı Amerika'da. Hatta şöyle Trump'ın sevdiği sabah programları var mesela. Ona da çıktı ve açıkça şöyle söyledi Netanyahu. Aman sakın Türkiye'ye F-35'leri vermeyin. Hava üstünlüğümüzü biz bölgede kaybedemeyiz. Bunu açıkça söyledi. Ve bunun üzerine aslında İsrail'den gelen bu tepkilerden sonra, Netanyahu'nun bu ifadelerinden sonra Trump ne söyleyecek diye bekledik. Ki hatta şöyle iddialar vardı İsrail basınında. İşte 2 haftadır randevu bekliyor Netanyahu, fakat bir türlü o beklediği randevu da Trump'tan gelmiyor diye. Araları da yani pek iyi değildi. Fakat günün sonunda efendim o buluşma artık gerçekleşecek. Netanyahu Amerika Birleşik Devletleri yolcusu. Bugün artık görüşmelerini bekliyoruz. Şimdi tüm bunlar yaşanırken elbette bir gazeteci de sordu Trump'a. Dedi ki F-35'lerin satışı konusunda Netanyahu'nun böyle böyle istekleri var, ne dersiniz? Trump şöyle cevaplıyor. Türkiye büyük bir müttefikimiz. İki ülke arasındaki sorunları bildiğini ifade eden Trump şöyle söyledi. Türkiye benim için harika bir müttefik olmuştur. Erdoğan benim dostumdur. Kimse bana kime neyi satıp satmamamız gerektiğini söyleyemez. Türkiye büyük bir müttefikimiz. Türkiye harika ve çok güçlü bir ülke. Muhteşem bir orduları var. Çok büyük ve güçlü bir ordu. Bir sürü harika teçhizata sahipler ifadelerini kullandı. Efendim dediğim gibi aslında İsrail basında yer alan ifadelere göre de bugün yine Trump'la görüşmesinde Netanyahu'nun özellikle F-35 konusunu da gündeme getirmesini, elbette İran'da yaşananları gündeme getirmesini de bekliyoruz. Öncesinde sanki bir ön aldı Trump da bu ifadeleriyle diyebiliriz. Geçelim Akşam Gazetesi'ne. Akşam Gazetesi'nin manşetinde Afet Zede'nin umuduna çöktüler ifadeleri yer alıyor. Elbette detayları paylaşalım. Zaten efendim malumunuz, biraz önce de aktardık. Ahbap soruşturması gündemde. Akşam Gazetesi başka bir açıdan bakıyor meseleye. Mesela Malatya Arapgir'deki 208 bağımsız bölümü olan 52 bina hala atıl durumda. Hani ahbap bunları yapacaktı diyor aslında. Ahbap soruşturmasında bu kez dernekten yüksek miktarda para alıp depremzedenin konutunu ve konteynerlerini teslim etmeyen müteahhitler gözaltına alındı. Onlara da efendim soruşturma o yöne doğru da ayrıca genişledi. Yine Akşam Gazetesi'nde dikkat çekici bir ifade daha var. Malum blok 3. Suikast önlendi. Bir sanatçıdan bahsediyoruz. İstanbul polisi kurşunlama olaylarına karışan Şapkalılar örgütüne yönelik soruşturmada 7 şüpheliyi Bodrum'da yakaladı. Şüphelilerin cep telefonlarında blok 3 olarak tanınan rapçi Hakan Aydın'an suikast planlandığına dair de yazışmalar ortaya çıktı. Birazdan detaylarını da paylaşacağız. Bu arada Akşam Gazetesi de yine Trump'ın sözlerine yer vermiş. Türkiye büyük müttefikimiz başlığıyla duyuruyor az önce aktardığım ifadeleri. Sırada Milliyet Gazetesi var. Milliyet Gazetesi'nin manşetinde de Netanyahu var efendim. Diyor ki görüşme öncesi provokasyon, sinsilikte üstüne yok Netanyahu'nun. Son dönemde yükselişe geçen Türkiye-ABD ilişkileri İsrail Başbakanı Netanyahu'yu çileden çıkardı. Bibi, Trump'la görüşmesi öncesi Türkiye ile

0: ABD'nin arasını bozmak için provokasyona başladım. Nasıl başlamış? Deniliyor ki dikkat çeken bir zamanlama var. Netanyahu'nun bugün Trump'la Beyaz Saray'da yapması beklenen görüşmenin öncesinde ülkenin önde gelen gazetesinden Jerusalem Post'ta dikkat çeken bir haber yer aldı. Haberde Türkiye'nin sosyal medya üzerinden yaklaşan İsrail seçimlerinde müdahale çabası olduğuna dikkat çekildi. Zamanlamasında dikkat çeken haberin başlığı Türkiye'yi işaret etse de muğlak ifadeler ve belirsiz suçlamalar içerdiği görülüyor. Efendim. Aktardık. Trump'la Netanyahu görüşecek ama Netanyahu'nun hakikaten önemli bir meselesi var. Çünkü nasıl ki hep söylüyoruz ya Amerika Birleşik Devletleri'nde Kasım'da seçim var diye. Ekim'de de Netanyahu için İsrail'de seçimler var. Şimdi sadece Jerusalem Post değil mesela Haaretz'de de bir takım ifadeler yer almıştı. Deniliyor ki Netanyahu seçim kampanyasının bir bölümünü Türkiye üzerinden kuracak. Yani Türkiye'den bize yönelik bir tehdit var üzerinden aslında bu seçim kampanyasını yürütecek. Dolayısıyla az önce aktardığımız haberin detaylarında da aslında buna ilişkin yorumlar var. Bir yandan da seçime çalışıyor Netanyahu diyebiliriz. Geçelim Karar Gazetesi'ne. Karar Gazetesi'nin manşetinde örtbas ordusu kurmuş ifadelerine yer veriyor elbette. Bir diğer soruşturmamız, takip ettiğimiz Gülistan Doku soruşturması. Şimdi eski vali cinayeti karartmak için devlet kurumlarını seferber etti diyor gazete. Malumunuz özellikle eski valiyle birlikte aslında eski valinin eşi de en son yine gözaltına alınanlar arasındaydı. Onun da ifadeleri ortaya çıkmıştı. Bir takım iddialar yer almıştı. Şimdi Karar Gazetesi'nin detaylarında şöyle ifadeler var efendim. Diyor ki Gülistan Doku cinayetine ilişkin yeni gözaltılar Tunceli eski valisi Tuncay Sönel'in kamu gücünü organize kötülük için nasıl kullandığını ortaya koydu. Yeni bulgulara göre genç kızın cansız bedenini yok etmek için vali, emniyet müdürü, doktor, polis, hemşire ve korucular adli, dijital ve tıbbi sistemlere el birliğiyle müdahale etti. İşte bunun içinde Karar Gazetesi organize kötülük ifadeleriyle duyuruyor. Güç onda olduğu için iddiaya göre tam olarak örtbas etmeye çalışmış bu cinayeti deniliyor efendim. Sırada Sabah Gazetesi var. Sabah gazetesinin manşetinde ise malumunuz efendim ne yazık ki çok sık şunu gündeme getiriyoruz özellikle yaz aylarında boğulma vakaları bundan dolayı can kayıpları da yaşanıyor. Deniliyor ki gazetede iki can gitti, can kurtaran ancak sonra geldi. Giresun'da CHP'li Bulancak Belediyesi 3 kişiyi kurtarırken boğulan iki kahramanın ardından nihayet harekete geçti. İhmalle suçlanan belediye iş işten geçtikten sonra halk plajına can kurtaran kulesi dikti ifadelerine yer veriyor Sabah gazetesi. Bu arada Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da bir fotoğrafı var yukarıda. Onu da hemen aktaralım. Erdoğan başkanlığında toplanan AK Parti MYK'nın ana gündemi terörsüz Türkiye oldu. Terörsüz Türkiye'de yeni aşamaya geçtik ifadelerine yer veriyor gazete. Birazdan haberlerimizde terörsüz Türkiye süreciyle ilgili son durumu da sizinle paylaşacağız ve son olarak Dünya Gazetesi diyelim. Dünya Gazetesi'nin manşetinde de yatırımcı azaldı ama portföyler büyüdü ifadesine yer veriliyor. Özellikle Dünya Gazetesi incelemiş efendim ve bu tespiti elde etmiş. Yatırımcıların azaldığını fakat portföylerinde büyüdüğünü, genişlediğini ortaya koyuyor gazete. Şimdi şöyle bir gazetelere bakmış olduk, manşetlerine bakmış olduk. Elbette gazetelerden seçtiğimiz haberler olacak. Sizinle paylaşmayı sürdüreceğiz. Ona kadar karşınızdayız efendim. Şimdi biraz önce de aktardım Gülistan Doku soruşturması. Malum genişliyor. O dönem arama çalışmalarına da katılan kolluk görevlilerinin delil kararttığı iddia edildi. Az önce aktardık ya organize kötülük mü bu? Yani vali gücünü kullanarak aslında diğer kamu görevlilerini de işin içine dahil etti mi? İddia bu, soru işareti bu. Yeni dalga operasyon sonucu tutuklu sayısı da 16'ya yükseldi. Tutuklu eski vali Sonel ise 4 ayrı suçtan daha tutuklandı.
1: Delillerin kamu görevlileri tarafından karartıldığı iddia edildi. Aralarında emniyet müdürünün de olduğu 19 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Tunceli'de 6 yıl önce kaybolan üniversite öğrencisi Gülistan Doku soruşturmasında 4. dalga operasyon düzenlendi. Savcı Gülistan Doku'nun aranması sırasında gölde bulunan eşyalara dikkat çekti. 14 metre derinlikte bulunan eşyaların tahrip olmamasının altı çizildi. Arama faaliyetlerinde görev yapan polisler

0: hakkında gözaltı kararı verildi. Dönemin Tunceli valisi Tuncay Soner'in kamu gücünü ve bürokratik nüfuzlarını kullanarak sürece etki ettiği iddia edildi. O dönem Tunceli'de görev yapan bazı kamu görevlileri tarafından delillerin karartıldığına yönelik de önemli bulgular elde edildi. 15 ilde eş zamanlı yapılan operasyonda 18 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler arasında emniyet müdürü, emniyet amiri, başkomiser, başpolis, 10 polis memuru, bilgisayar işletmeni ve 3 emekli polis bulunuyor. Erzurum Adliyesi'nde de hareketlilik vardı. Tutuklu eski vali Tuncay Sonel, koruma polisi Şükrü Eroğlu ve ihraç polis Gökhan Ertok yeniden ifade vermek üzere adliyeye götürüldü. Tutuklu 3 isim re'sen soruşturma sonucu nitelikli yağma, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, bilişim sistemlerine hukuka aykırı girme ve bozma ve kişisel verilerin hukuka aykırı ele geçirilmesi suçlarından da tutuklandı. Gülistan Doku soruşturmasında tutuklu sayısı ise 16'ya yükseldi.
1: Ahbap Derneği'ne yönelik soruşturma kapsamında derneğin mal varlığı idaresine TMSF kayyum olarak atandı. Ahbap Derneği adına toplanan bağışların şüphelilerin hesaplarına aktarıldığı iddiasıyla yürütülen soruşturmada savcılık derneğin tüm mal varlığının idare yetkisinin kayyuma devredilmesini talep etti. İstanbul 8. Sulh Ceza Hakimliği, derneğe ait taşınmaz, araç, banka hesaplarındaki nakdi varlıklar ve diğer mal varlığı değerlerinin idare ve yönetim yetkisinin yönetim kayyumuna devredilmesine karar verdi. Avukatlar Rıdvan Can ve Mustafa Göktuğ Kaya ile Profesör Doktor Ahmet Kasım Han kayyum olarak görev alacak. Peki soruşturmada durum ne? Bir de ona bakalım. 13 şüpheli gözaltına alındı. Savcılık hangi detaylara, hangi yeni detaylara ulaştı? Cevabı haberimizde.
2: Konut yapımı için verilen taahhütler, konteyner alım süreci ve devredilen gayrimenkuller. İşlemler tek tek incelendi. Ahbap Derneği soruşturmasında 13 şüpheli daha gözaltına alındı. Ahbap Derneği adına toplanan bağışların şüphelilerin hesaplarına aktarıldığı iddiasıyla yürütülen soruşturma genişliyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı derneğin konut ve konteyner alımlarına ilişkin işlemlerini inceledi. Ahbap Derneği'nin 2023 yılında konut yapımı amacıyla anlaşma sağladığı, bağışlardan da önemli miktarda para aktardığı halde taahhüt edilen konutların tamamlanamadığı iddia edildi. Deprem konutlarını tamamlamayan şirket yetkilileri gözaltına alındı. Derneğin konteyner satın alımına ilişkin işlemleriyle Haluk Levent'in asistanı Yeliz Kaya'ya devredilen taşınmazlar da mercek altında. Bazı şirketler ve kişilerin Kaya'ya sıralı şekilde çok sayıda taşınmaz devrettiği belirlendi. O şirketlerin başında 22 taşınmaz devriyle Başaran Holding var. Savcılığın bu tespitleri üzerine operasyon yapıldı. Aralarında Başaran Holding'in sahibi Hüseyin Başaran'la bazı şirket yetkililerinin de bulunduğu 13 şüpheli gözaltına alındı. Ahbap Derneği satın alma müdürü de gözaltındaki isimler arasında. Bu arada savcılık 5 ismin daha ifadesine başvurulmasına karar verdi. O isimler arasında gazeteci Uğur Dündar, sanatçı ve yönetmen Mahsun Kırmızıgül ve şarkıcı Gülben Ergen de var. Adliyeye giden Mahsun Kırmızıgül savcılık ifadesinde o dönem Haluk Levent'in daha düzgün bir iş çıkaracağı umudu taşıdığını söyledi. Gelinen noktada inanılmaz derecede üzülüyorum ifadesini kullandı. İfadeye çağrılan ilk isimlerden olan avukat Feyza Altun da bu rezalette ya da bu şekilde birlikte anılmaktan esef duyuyorum dedi.
1: Blok 3 olarak tanınan rapçi Hakan Aydın'a yönelik saldırı planlandığı iddia edildi. Bodrum'da gözaltına alınan 7 şüpheli tutuklandı. İstanbul'da bir ay arayla meydana gelen kundaklama ve kurşunlama olaylarının peşine düşen ekipler, şüphelilerin Muğla'nın Bodrum ilçesinde olduklarını tespit etti. 7 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin telefonlarındaki incelemelerde ise kamuoyunda Blok 3 olarak bilinen rapçi Hakan Aydın'la ilgili adres paylaşımları ve konuşmalar belirlendi. Şüphelilerin ünlü rapçi

0: ve saldırı düzenleyecekleri öne sürüldü. Gözaltına alınan şüpheliler suçlamayı reddetti. Adliyeye sevk edilen 7 şüpheli tutuklandı. Posta gazetesinden bir haber paylaşalım. Tutukluluk itirazına red. Efendim Ölüdeniz adlı gösterisinde kullandığı ifadeler gerekçesiyle hakkında soruşturma açıldığı haberinin ardından Türkiye'ye dönen ve havalimanında gözaltına alınan stand-upçı Deniz Göktaş 3 Temmuz'da tutuklanmıştı. Tekirdağ Çorlu'daki Karatepe Ceza İnfaz Kurumu'nda tutulan Göktaş'ın avukatı tutukluluğuna itiraz etti. İstanbul 5. Asya Ceza Mahkemesi tutuklama kararı usul ve yasaya uygun gerekçesiyle Deniz Göktaş'ın tahliye talebini reddetti efendim. Posta gazetesinden aktardık haberi de. Şimdi iyi bir haber paylaşalım. Malum dün yüzümüz gülmüştü. Hatta bütün manşetlerde şampiyonluk vardı. İşte geldi efendim kızlarımız, şampiyonlarımız. Burası İstanbul Havalimanı. Coşkuyla karşılandılar. Milletler Ligi finalinde Brezilya'yı 3-1'lik skorla mağlup eden filenin sultanları yurda döndü. Ay Yıldızlılar havalimanında coşkuyla karşılandı dediğim gibi. Neler yaşandı? Gelin o atmosferi bir izleyelim.
1: Milletler Ligi şampiyonu filenin sultanları yurda zaferle döndü. Havalimanında toplanan kalabalık Ay Yıldızlıları büyük coşkuyla karşıladı.
2: Önümüzde daha uzun bir yol var. Bunlar başardıklarımızın yarısı ve güzel günler bence bizi çok bekliyor.
1: A Milli Kadın Voleybol Takımı 2026 Milletler Ligi final maçında Brezilya ile karşı karşıya geldi. Brezilya'yı 3-1'lik skorla deviren milli takım şampiyon oldu.
3: Evet, Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımımız Milletler Ligi şampiyonu oldu.
1: Çin'de oynanan turnuvanın ardından Ay Yıldızlılar yurda döndü.
4: Ay Yıldızlılar havalimanında büyük bir coşkuyla karşılandı. Kırmızı beyaz Türk bayraklarıyla alana gelen kalabalık voleybolculara yoğun ilgi gösterdi.
5: Biz maçtan çıktıktan sonra o sevinci, ilk heyecanını yaşadıktan sonra ülkemizin de bizimle aynı heyecanı yaşadığını görmek gerçekten verdiğimiz her emeğe değiyor.
2: Atatürk'ün kızları olarak açtığımız bu ışıkta alttan gelenlerle birlikte biz de bu bayrağı daha yükseklere taşımak için çalışacağız.
6: Ağustos'ta Avrupa Şampiyonası var. Başta teknik heyet olmak üzere takımın tüm sporcularına, hepsine yürekten alkışlar, milletimizi sevindirdiler, milletimize büyük bir gurur yaşattılar. Güneş doğar her günüme, her gün beni
0: kandırır. Evet efendim, gurur duyuyoruz milli takımımıza, başarılarının devamını diliyoruz. Hep böyle daim olsun başarıları diyelim. Şimdi sırada siyasetin gündemi var. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel 200'den fazla belediyenin partilerine katılacağını söyledi. Özel CHP'den hazine yardımı taleplerinin olmadığını da belirtti.
7: Ne deniyordu? Efendim olsun, devam edelim.
1: 200'den fazla belediyenin yeni partiye katılacağını söyledi. Kimse Mansur Yavaş'a butlancı demesin diye belirtti.
8: 200'ün üzerinde belediye yeni partiye katılmak için ortaya irade koyacak. Mansur Yavaş bizim eski partimizdi. Biz kimseye davette bulunmadık. O yüzden kimse Mansur Başkan'a butlancı demesin.
1: Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Halk TV yayınında açıklamalarda bulundu. MHP lideri Devlet Bahçeli'nin yeni partinin hazine desteği almasına ilişkin yaptığı açıklamalarını değerlendirdi. CHP'den hazine yardımı taleplerinin olmadığını belirtti.
8: Devlet Bey yeni partinin ya da Özgür Özel'in yanında durmuyor. Demokratik siyasetin yanında duruyor. CHP'den hazine yardımı gibi bir talebimiz yok. Ama hazine yardımı mevzusunun bir yasal düzenlemeye ihtiyacı olduğu açık. Yoksa bizim de çok ihtiyacımız var. Bütün para butlanda kaldı.
1: Özgür Özel kaybedenleri, kaybettirenleri geride bıraktık dedi.
8: Tarihin kırılma anındayız. Doğru yerde duranlarla yanlış yerde duranlar iktidar olduğumuzda birbirine karıştırmayacağız. Bu sefer affetmeyeceğiz. Kindarlık ve kötülük işimiz değil ama benim nezdimde eski itibarlarını görmeyecekler. Butlandan yana olmayan bir grup arkadaşımız var, onları aynı kefeye koymayacağız.
0: Efendim bir değerlendirme de MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den geldi. Yani bu CHP ve yeni parti hattında yaşananları değerlendirdi o da. Tartışmalar Türkiye'nin gündemi haline getirilmemelidir dedi. Kılıçdaroğlu ve Özel'in siyasi mücadeleyi şahsi hesaplaşmanın dışına çıkarması gerektiğini vurguladı.

0: CHP yeni parti hattında yaşanan tartışmalara değindi. Sağduyu çağrısı yaptı.
1: Bugün yapılması gereken, CHP yeni parti hattındaki tüm tartışmaları Türkiye'nin ana gündem maddesi haline getirmemektir. Sayın Kılıçdaroğlu'yla Sayın Özel başta olmak üzere bütün tarafların sağduyu çerçevesinde hareket etmesi, karşılıklı saygıyı muhafaza etmesi ve siyasi mücadeleyi şahsi hesaplaşmanın dışına çıkarması gerekmektedir. Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurumsal kimliği korunarak Sayın Kılıçdaroğlu'nun siyasi ve hukuki hakları gözetilebilir. Sayın Özel'in yeni partiyle yeniden filizlenen genel başkanlık makamına ve siyasi mücadelesine saygı gösterilebilir. Türk demokrasisinin imkanları ve Türk milletinin irfanı buna fazlasıyla yeterlidir.
0: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, CHP ve yeni partiye ilişkin yazılı açıklama yaptı. Gündeminde CHP'deki figüran partili tartışması da vardı.
1: Son günlerde kamuoyuna yansıyan rozet töreni, figüran ve organizasyon tartışmaları bütün yönleriyle açıklığa kavuşturulmalıdır. Cumhuriyet Halk Partisi'nin köklü geçmişinin, yapay kalabalıkların, sahte görüntülerin ve hazırlanmış mizansenlerin üzerine bir gelecek inşa ediyor olma iddiası, Türk siyasi hayatının kalbine ağır bir darbe gibi inmiştir. Gönüllere dokunamadan doldurulan salonların hiçbir hükmü yoktur. Bunun yanında henüz gerçekliği kesinleşmemiş iddialar üzerinden insanların şeref ve haysiyetine saldırılması ve peşin hükümlerle siyasi infaza başvurulması da kabul edilemez. Hakikat, hukukun aydınlığında ortaya çıkarılmalı, söylenti siyasetinin karanlık gölgesi demokrasimizin üzerine düşürülmemelidir.
0: Bahçeli, Kılıçdaroğlu'nun uğradığını düşündüğü haksızlıkları dile getirmesi ve hukuki imkanlara müracaat etmesinin en tabii hakkı olduğunu da belirtti. Kılıçdaroğlu'nun hakkına nasıl hukuken riayet edildiyse, Özel'in birikim ve konumu da saygıyla karşılanmalıdır dedi.
2: Efendim az önce gazete manşetleri paylaşırken söylemiştik Netanyahu Amerika Birleşik Devletleri'ne gidiyor diye. Ve malum bir tutuklama kararı var aslında Netanyahu ile ilgili. Şimdi Ekonomi Gazetesi buna dikkat çekmiş. Diyor ki tutuklama kararına rağmen Netanyahu'nun uçağı Avrupa sahasını kullandı. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'yu ABD'ye taşıyan uçak hakkındaki tutuklama kararına rağmen bir kez daha Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne taraf Yunanistan, İtalya ve Fransa'nın hava sahalarını kullandı. Flight Radar Sistemi'nin sitesinin verilerine göre Netanyahu'nun öğle saatlerinde İsrail'den ayrılan uçağı yine UCM'ye, bu mahkemeye taraf olan Avrupa ülkelerinin hava sahasını kullandı. Amerikan Başkanı Trump'la görüşmek üzere Washington'a giden Netanyahu'nun bulunduğu uçak 28 Aralık ve 10 Şubat'ta Akdeniz ve Avrupa üzerinde çizdiği bir rota izlemişti aslında. Netanyahu'nun uçağı bir önceki Amerika Birleşik Devletleri ziyaretinde olduğu gibi UCM'nin İsrail Başbakanı hakkındaki tutuklama kararına rağmen Roma statüsüne taraf olan Yunanistan, İtalya ve Fransa hava sahalarını kullandı. Efendim ez cümle aslında şöyle. Uluslararası Ceza Mahkemesi Netanyahu hakkında bir karar verdi. Aslında Netanyahu ile birlikte İsrail'li bir bakan hakkında daha bu kararı verdi. Dedi ki Netanyahu savaş suçlusudur. Suçludur. Şimdi böyle bir durumda eğer bir suçlu sizin ülkenize geliyorsa siz de Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne taraf bir ülkeyseniz o halde adım atmanız gerekir. Hatırlayın dün de paylaşmıştık. Mesela Mamdani New York Belediye Başkanı Mamdani New York'a geldiği zaman bizim Netanyahu'yu tutuklamamız gerekir demişti. Fakat Mamdani şunu da ekledi. Ben bir belediye başkanıyım, tutuklayamam. Normalde bunu yapması gerekenler başkaları şeklinde aslında yönünde bir açıklama yapmıştı. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri'ne zaten gidiyor. Trump'ın bir desteği var ama dikkat çekilmesi gereken nokta bu. Eğer bir suçlu sizin hava sahanızdan geçiyorsa sizin de buna tepki vermeniz gerekiyor. İşte tam da buna dikkat çekiyor gazete. Yunanistan, İtalya ve Fransa'nın hava sahasını kullandı Netanyahu Amerika Birleşik Devletleri'ne giderken. Şimdi dedik Amerikan Başkanı Trump, İsrail Başbakanı Netanyahu'nun bir de ABD'nin Türkiye'ye F-35 satışına karşı çıkması hakkında konuştu. Yani aslında Trump'a bir gazeteci sordu. Çünkü hatırlayacaksınız, Netanyahu Amerikan kanallarını şöyle bir dolaşıp aman Türkiye'ye F-35'leri vermeyin demişti. Bekliyoruz gündeme muhtemelen gelecek ikilinin bugünkü görüşmesinde. Fakat Trump şöyle cevap verdi. Pek de Netanyahu'nun seveceği bir cevap değildi. Türkiye'nin harika bir müttefik olduğunu söyledi. Kimse bana neyi satıp satmamamız gerektiğini söyleyemez dedi.
0: Türkiye'ye F-35 savaş uçağı satışına değindi. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'ya rest niteliğinde yanıt verdi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, kimse bana neyi satıp satmamamız gerektiğini söyleyemez dedi. Trump, başkent Washington'dan Michigan'a giderken uçakta gazetecilere konuştu. Netanyahu'nun Türkiye'ye F-35 uçağı satılmasına karşı çıktığını anımsatan bir muhabirin sorusunu yanıtladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dostu olduğunu hatırlattı. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Türkiye ile İsrail arasındaki sorunların herkes tarafından bilindiğini ifade etti. NATO zirvesi için Temmuz ayında gerçekleştirdiği Ankara ziyaretinin çok iyi geçtiğini belirtti.
3: Turkey has been great, very powerful country by the way. Tremendous military, very big military, very powerful military, has a lot of great equipment.
0: İsrail Başbakanı Netanyahu, Amerikan basınına yaptığı açıklamada Amerika Birleşik Devletleri'nin Türkiye'ye F-35 savaş uçakları satmasının Orta Doğu'da güç dengesini yok edeceğini söylemişti.
2: Şimdi bir de bir önceki Amerikan Başkanı'nın son durumuna bakalım. Çünkü Biden tedavi sonrası inzivaya çekildi. Milliyet gazetesinden aktaracağız haberi. ABD eski başkanı Joe Biden'ın ağır kanser tedavisi sebebiyle inzivaya çekildiği bildirildi. Washington Post gazetesinin haberine göre 83 yaşındaki Biden metastatik prostat kanseri tedavisi nedeniyle Beyaz Saray'dan ayrıldıktan 1,5 yıl sonra dış dünyadan izole bir yaşam sürdürüyor. Tedavinin olumlu sonuç vermesine karşın Biden'ın fiziken zayıfladığı kaydedilirken yalnızca dar bir akraba, eski dost ve emektar danışman grubuyla temas kurduğu da belirtiliyor efendim. Şimdi geçelim Suriye Cumhurbaşkanı Şara'ya. Çünkü ondan gelen dikkat çekici açıklamalar var. Katar merkezi El Cezire televizyonuna konuştu Şara. ABD yaptırımlarının kaldırılması süreci Lübnan, İran ve terör örgütü YPG dosyasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Suriye'ye yaptırımların kaldırılması için Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın arabuluculuk yaptığını da söyledi.
4: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Suriye'ye yaptırımların kaldırılması için arabuluculuk yaptığını söyledi. Lübnan'ın istikrarı Suriye'nin çıkarınadır dedi. El Cezire'ye konuşan Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Suriye'ye uygulanan yaptırımların Esad rejiminin işlediği suçlar nedeniyle getirildiğini belirten Şara, eski rejimden kurtulan Suriye halkının aynı yaptırımlara maruz kalmaya devam etmesi makul değildi dedi. Yaptırımların kaldırılması konusunda Suudi Arabistan'la Türkiye'nin rolüne değindi.
5: Geçen yıl Suudi Arabistan'ın arabuluculuğu ve Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müdahalesi oldu. Erdoğan, genel olarak Suriye'ye uygulanan yaptırımların kaldırılması için Amerika Birleşik Devletleri ve Başkan Trump ile arabuluculuk yaptı.
4: Şara bölgesel konular hakkında da değerlendirmelerde bulundu. İran Savaşı'nın yönetiliş biçiminin bölgesel savaşa dönüşme riskini artırabileceğini belirtti. Lübnan'ın istikrarının da Suriye'nin çıkarına olduğunu söyledi.
5: İsrail'in bölgede emelleri var. Bu hususu göz ardı etmiyoruz ve İsrail'i Suriye'ye karşı dengeli bir politika benimsemeye zorlamak için çok sayıda ülkenin katılımıyla bir güvenlik anlaşmasına varmaya çalışıyoruz.
4: Cumhurbaşkanı Şara, Suriye'deki Kürt toplumunun durumuna da değindi. Eski rejimde vatandaşlık haklarından mahrum bırakılan Kürtlerin haklarının iade edildiğini vurguladı. Kürtlerle SDG farklı konular ifadesini kullandı. Terör örgütü YPG ile yapılan anlaşmaların uygulanmasında zaman zaman sorunlar yaşandığını da belirten Şara, son mutabakatın daha güçlü bir zemine sahip olduğunu ve uygulama sürecinin devam ettiğini aktardı.
2: Efendim Guterres belli ki gider ayak Kıbrıs'la ilgili önemli bir adım atmaya çalışıyor. 16 yıl sonra Kıbrıs'a gider ayak diyorum çünkü artık görevinin sonuna geldi. Guterres Suriye ziyaretinin ardından Kıbrıs'a geçen Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Guterres temaslarına başladı. Adaya 16 yıl aradan sonra gelen ilk BM Genel Sekreteri olan Guterres her iki tarafın liderleriyle bir araya gelecek Kıbrıs sorununun çözümü için yeni bir süreci başlatma konusunda istekli olan Guterres'in bugün Kıbrıs Rum yönetimi lideri Christodoulidis'le ardından da

0: KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhurman'la makamında görüşmesi bekleniyor. Yarın da liderleri ara bölgede bir araya getirecek. Guterres'in güven artırıcı önlemlerde ilerleme sağlanması, olası yeni müzakere süreci için ortak zemin aranması gibi konulardan tarafları dinleyeceği de belirtiliyor. Milliyet gazetesinden aktardık efendim haberi. Şimdi bir Batı Şeria'ya bakalım, Doğu Kudüs'e bakalım, İsrail'e bakalım, oradaki durum nedir? Şimdi İsrail ordusu işgal altındaki Doğu Kudüs'teki zulümlerini aslında devam ediyor. Ordu Doğu Kudüs'teki Birleşmiş Milletler Filistinli mültecilere yardım ve bayındırlık ajansına bağlı eğitim merkezine baskın düzenleyerek çalışanları alıkoydu. Filistin Kudüs Valiliği İsrail askerlerinin eğitim merkezine gözyaşartıcı gaz bombaları attığını, ardından eğitim ve idari personeli binada alıkoyduğunu açıkladı. Açıklamada İsrail güçlerinin kampın halk komitesi binasının çatısına da çıktığı belirtildi. Baskının hedefindeki merkez 15 ila 19 yaş arasındaki yaklaşık 350 Filistinli öğrenciye eğitim veriyor. Filistinliler, İsrail'in bu adımlarla Doğu Kudüs'teki işgali kalıcılaştırmaya amaçladığını savunuyor. Avrupa ülkelerinin orman yangınlarıyla zorlu mücadelesi de sürüyor. Fransa'da alevler Bordeaux kentine 15 kilometreye kadar yaklaştı. Cumhurbaşkanı Macron bakanlarla acil toplantı yaptı. İspanya'da ise Başbakan Sanchez bölgeye giderek yetkililerden bilgi aldı.
1: Alevler kontrol altına alınamıyor. Fransa ve İspanya orman yangınlarıyla mücadele ediyor. Fransa'nın Bordeaux kenti yakınlarındaki yangınlar şehir merkezini tehdit etmeye başladı. Bölgeden yaklaşık 220 bin kişi tahliye edildi. Fransa Cumhurbaşkanı Macron bakanlarla yangınlara ilişkin acil bir toplantı yaptı. Yangına 2500 itfaiyecinin yanı sıra 18 yangın söndürme uçağıyla müdahale ediliyor. Ekipler hafta sonu bölgede etkili olması beklenen sıcak hava dalgası gelmeden önce yangını kontrol altına almaya çalışıyor. Orman yangınlarıyla mücadele eden bir diğer ülke ise İspanya. Başkent Madrid yakınlarındaki yangına müdahale sürüyor. Bölgedeki 16 belediye ve mahalle tahliye edildi. Türkiye, İspanya'daki yangınlarla mücadele için 2 uçak gönderdi. Avrupa Birliği ile Fransa ve İspanya'ya hava ve kara desteği gönderdi. Yangınların Avrupa'daki en büyük tahliye operasyonlarından birine neden olduğu belirtildi. İspanya Başbakanı Sanchez yangından etkilenen Avila bölgesini ziyaret etti.
2: Ne yazık ki bu yıl ülkemizde bir kez daha yaşadığımız felaketin büyüklüğünü kavramak çok zor. Dün bu yıl şimdiye kadar etkilenen ve yanan alanın 130 bin hektar olduğunu bildirmiştik. Bugünse bu rakam 150 bin hektarı aşmış durumda.
1: Kral 6. Felipe ve Kraliçe Lestia da yangın nedeniyle tahliye edilenleri ziyaret etti. İtalya'nın Sicilya adasında da orman yangını çıktı. Palermo kenti yakınlarındaki makilik alanda çıkan orman yangınına karadan ve havadan müdahale ediliyor. Alevlerin bazı noktalarda evleri tehdit ettiği belirtiliyor.
0: Efendim bir yangın haberi de bizden paylaşacağız. Antalya'dan görüntüler şimdi Kaş'tan gelecek ekranlarınıza. Alevlerin adresi Üzümlü Mahallesi. Yangın ormanlık alanda çıktı. Dumanları görenler ihbarda bulundu. Antalya Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri bölgeye yönlendirildi. 6 helikopter, 3 uçakla havadan müdahale de devam ediyor. 14 arazöz, 5 su ikmal aracı, 2 ilk müdahale aracı ve 135 orman işçisiyle de karadan yangın söndürme çalışmaları sürüyor. Görüntüler efendim Antalya Kaş'tan geliyor. Yangına müdahale çalışmaları hala o noktada devam ediyor. Efendim Sabah gazetesinden bir haber paylaşacağız. Çocukları, Avrupa çocukları korumak için gaza bastığı yönünde. Malumunuz uzun zamandır aslında paylaşıyoruz. Özellikle çeşitli önlemler alıyor Avrupa ülkeleri. Neler yapıyorlar mesela? Özellikle belirli yaş sınırları aslında getiriyorlar. Belirli yaşa kadar sosyal medya kullanımını sınırlandırıyorlar. İşte Sabah gazetesi de tam da bu noktaya dikkat çekmiş. Avrupa artık çocukları o yaş sınırlarıyla korumaya çalışıyor diye. Geçelim şimdi sıradaki haberimize. Arjantin'e gideceğiz. Arjantin Devlet Başkanı Milei'nin sözleri aslında Brezilya-Arjantin hattında adeta krize yol açtı. Çünkü yaklaşan seçimler öncesinde

0: Devlet Başkanı Lula'nın rakibi Bolsonaro'ya desteğini açıklayan Milei, Lula'yı da eleştirdi. Milei'nin sözleri üzerine Brezilya, Arjantin Büyükelçisini geri çağırdı.
1: Arjantin Devlet Başkanı Milei, ülkesiyle Brezilya arasında kriz çıkardı. Milei'nin Brezilya lideri Lula'yı sert sözlerle eleştirmesi üzerine Brezilya, Arjantin Büyükelçisini geri çağırdı. Brezilya'da yaklaşan seçimler öncesinde Flavio Bolsonaro başkanlığa adaylığını açıkladı. Eski devlet başkanı Jair Bolsonaro'nun oğlu olan Flavio'nun mitingine Arjantin lideri Milei de katıldı. Milei'nin hedefinde Jair Bolsonaro'yu ziyaret etmesine izin vermeyen yargıç vardı.
2: Yargıç benim haksız şekilde hapsedilen arkadaşımı ziyaret etmeme izin vermedi. Oysa Lula hapisteyken aralarında korkunç Arjantin devlet başkanı Fernandez'in de olduğu yabancı liderleri sık sık kabul ediyordu.
1: Milei, Flavio Bolsonaro'dan Lula'nın yeniden seçilmesini durdurmasını da istedi.
3: Sosyalist çöpü durdurman için sana güveniyoruz Flavio.
1: Arjantin Devlet Başkanı'nın sözleri Brezilya'da tepki çekti. Brezilya'nın Buenos Aires Büyükelçisi istişarelerde bulunmak üzere geri çağrıldı. Yüksek Mahkeme Başkanı da Brezilya yargısının bağımsızlığına vurgu yaptı. İktidardaki İşçi Partisi'nin genel başkanı ise Milei'nin Brezilya Devlet Başkanı ve kurumlarına saygısızlık ettiğini ifade etti. Brezilya'nın eski devlet başkanı Jair Bolsonaro, 2022'de kaybettiği seçimlerin ardından iktidarda kalmak için darbe planlamıştı. Yargılamanın ardından 27 yıl hapis cezasına çarptırılan Bolsonaro, sağlık durumu nedeniyle ev hapsinde tutuluyor. Anketler devlet başkanı Lula'nın oğul Bolsonaro'nun 5 puan önünde olduğunu gösteriyor. Brezilya'daki devlet başkanlığı seçimleri 4 Ekim'de yapılacak.
0: Ankara bugün Irak'tan önemli bir konuğu ağırlayacak. Irak Başbakanı Ali Zeydi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın daveti üzerine başkente geliyor. Ziyarete ilişkin ayrıntıları İletişim Başkanı Burhanettin Duran paylaştı. Duran ziyaret kapsamında güvenlik, ticaret, enerji, ulaştırma ve su yönetimi başta olmak üzere iki ülke arasındaki ilişkilerin tüm boyutlarıyla gözden geçirileceğini söyledi. Bölgesel ve küresel gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunulacağını da ifade etti. Açıklama Burhanettin Duran'dan geldi efendim. Irak Başbakanı bugün Türkiye'ye geliyor. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ise ABD'nin Ankara Büyükelçisi Tom Barak'ı kabul etti. Barak'la ilk görüşmeyi Kültür Bakanı Ersoy yaptı. Görüşmede karşılıklı turizm hareketliliğinin geliştirilmesi ve kültür varlığı kaçakçılığıyla mücadelede yürütülen ortak çalışmalar değerlendirildi. İki ülke arasında kültür alanında yürütülen işbirlikleri konuşuldu. Tom Barak da görüşmenin ardından sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Türkiye'nin tarihi mirasının korunması ve ABD ile Türkiye'nin ortak girişimlerinin ilerletilmesi konusundaki işbirliğimiz başarılı uluslararası işbirliğine örnek teşkil etmektedir, dedi. İkinci görüşme ise Dışişleri Bakanı Fidan'la yapıldı. Dışişleri Bakanlığı'nda yapılan görüşmede İran ve ABD arasındaki müzakere süreci değerlendirildi. Suriye ve Irak'taki çeşitli konulara dair de karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu. Evde botoksa 7 yıl hapis. Dikkat çekici bir haber efendim. Akşam gazetesinden paylaşacağız. Zeytinburnu'nda 13 Mayıs'ta Karina Meltem Ateş'in evine giderek botoks yaptıran İdil Keten'in göz kapağında düşme yaşandı. Bakın kadının son hali de ekranda, fotoğrafını da paylaşıyor Akşam gazetesi. Keten'in şikayetiyle hazırlanan iddianameye giren hekim raporunda göz kapağı düşmesinin basit tıbbi müdahaleyle giderilemeyecek nitelikte olduğu belirtildi. Geri dönüşü de oldukça zor işte bu durumun. Botoks işleminin uzman hekimlerce uygun ortamda yapılması gerektiğini belirterek Ateş için 2 yıl 4 aydan 7 yıla kadar hapis talep edildi. Evde botoksa 7 yıla kadar hapis cezası talep ediliyor. Düğün hazırlığı yaparken botoks yaptıran yine bu kadın, yani İdil Keten, göz kapağı düşünce ertelemek zorunda kaldığını da söylemişti. Kadın düğününden de oldu efendim, gördüğünüz gibi göz kapağından da oldu evde yapılan bu botoks yüzünden. Cezası da az değil, 7 yıl. Devam edelim sıradaki haberimize. Mersin'in Tarsus

0: İlçesinde serinlemek için denize giren aynı aileden 3 kişi boğularak hayatını kaybetmişti. Dalgalara kapılarak kaybolan 16 yaşındaki Halil'den de ne yazık ki acı haber geldi.
1: Bizim bulduğumuz bir yaralı çıkardık.
2: Suya girip ailecek yüzeceklerdi. Serinlemek için girdikleri deniz faciayla sonuçlandı. Olay pazar akşamı Mersin'in Tarsus ilçesinde yaşandı. Aynı aileden 5 kişi serinlemek için denize girdi. Deniz dalgalıydı. 5 kişi kısa süre sonra açığa sürüklendi.
3: 5 kişilik bir aile denize girmek için, serinlemek için denize giriyorlar. 112 acil çağrı merkezimize bir ihbar geldi.
2: Çevredeki 2 kişi boğulma tehlikesi yaşayan kişilere yardım etmek istedi ancak başarılı olamadı. İhbar üzerine bölgeye AFAD, itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri geldi. Deniz'den 42 yaşındaki Savaş Öztürk, eşi Zehra Öztürk ve baldızı Ceylan Dağşan'ın cansız bedenleri çıkarıldı.
1: Bizim bulduğumuz bir yaralı çıkardık.
2: Deniz'de boğulma tehlikesi geçiren Fatma Öztürk son anda kurtarıldı. 16 yaşındaki çocuk hastanede tedavi altına alındı. Denize girenler arasında Halil Öztürk de vardı. 16 yaşındaki çocuğun cansız bedeni sabah saatlerinde bulundu. 4 kişinin hayatını kaybettiği olayla ilgili soruşturma sürüyor.
4: Allahümme salli ala seyyidina Muhammed.
0: İnşaatta istihdam rekoru kırıldı efendim. Hürriyet gazetesinden paylaşacağız detaylarını. İnşaat sektöründe ücretli çalışan sayısı tüm zamanların en yüksek Mayıs ayı seviyesine çıktı. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre inşaat sektöründe ücretli çalışan sayısı %1.2 artışla 1.933.256'ya ulaşarak Mayıs ayları itibarıyla en yüksek seviyesini gördü. Sektördeki çalışan sayısı geçen yılın Mayıs ayına göre 22.576 artmış oldu. Sektör temsilcileri inşaat sektöründe çalışan sayısında görülen bu rekorda kentsel dönüşüm faaliyetlerinin büyük etkisi olduğunu da söylüyor. Dönüşümün etkisi aslında inşaatlara rastlıyor deniliyor efendim. Ki nitekim fark edersiniz hakikaten özellikle bu kentsel dönüşüm mesela bir bölgeye girdiği zaman, bir sokağa girdiği zaman hemen peşi sıra aslında diğer binalarda da kentsel dönüşüm faaliyetlerini görmeye başlıyoruz. Zincirleme halde yenilenmesi gerekiyor aslında o bölgelerin. Bu arada hakikaten yenilenmesi gerekiyor. Çünkü depreme karşı yapacak başka bir şeyimiz yok. Elbette başka yapacak çok şeyimiz var ama konut stoğunu yenilemeliyiz. İlk sıraya aslında bunu yazmalıyız. Çünkü o konutlar ne yazık ki bize mezar olabiliyor. Devam edelim sıradaki haberimize. Yargıtay'dan yine enteresan bir karar geldi. Şöyle ki Yargıtay Hukuk Genel Kurulu boşanma davasına ilişkin dikkat çekici bir karara imza attı. Eve misafir kabul etmeyen ve sürekli eşya değiştiren kadın ağır kusurlu bulundu. Bahis oynayan erkekse az kusurlu sayıldı.
2: Yargıtay boşanma davasında dikkat çeken bir karar verdi. Eve misafir kabul etmeme ağır kusurlardan biri sayıldı. 43 senelik evli çift Ankara'da aile mahkemesine müracaat ederek boşanma davası açtı. Davacı kadın eşinin kumar bağımlısı olduğunu, evin faturalarını ödemediğini öne sürdü. Erkek ise eşinin kötü davrandığını, iftira attığını ve şiddet ve hakarete maruz kaldığını iddia etti. Yerel mahkeme her iki tarafı da kusurlu bularak boşanmalarına hükmetti. Mahkeme eve misafir gelmesini istemediği, sürekli eşya değiştirip masraf yaptığı gerekçesiyle kadını erkeğe nazaran daha ağır kusurlu buldu. Karar istinafa taşındı. Bölge Adliye Mahkemesi tarafların eşit kusurlu olduğuna hükmetti. Temiz edilen dosya Yargıtay 2. Hukuk Dairesi'nden döndü. Ancak buna rağmen Genel Mahkeme ve Bölge Adliye Mahkemesi kararını değiştirmedi. Dosya temiz için bu kez Yargıtay Hukuk Genel Kurulu'na gitti. Kurul, kadının eve misafir kabul etmemesi ve sürekli ev eşyalarını değiştirerek masraf yapmasını ağır kusurlu olarak değerlendirdi. Bahis oynayan ve borçlarını ödemeyen erkeğin ise az kusurlu olduğuna karar verdi. Kararın gerekçesinde, erkeğin eşine ve çocuklarına küfrettiği yönündeki iddiaların tanık ifadelerinde çelişkili olduğu belirtildi. Kusur olarak yüklenmesinin doğru olmadığı ifade edildi. Tarafların kusurlarının birbirlerine denk olmadığı, eşit kusurlu sayılamayacakları kaydedildi. Boşanmaya sebep olan olaylarda kadının ağır, erkeğin ise az kusurlu olduğu hususu tartışmasızdır denildi.
0: Ev kiralamak vize almaktan daha zor diyor Türkiye Gazetesi. Paylaşalım detaylarını. Ev sahiplerinin SGK hizmet dökümü, kredi limit bilgisi, kefil ve referans gibi talepleri artık kiracıları canından bezdiriyor. Kentsel dönüşüm ve krediye erişimin zorlaşması kiralık konut talebini patlattı. Eli güçlenen ev sahipleri de SGK dökümü, kart limit bilgisi, eski ev sahibinden sözlü yazılı referans isteyenler dahi var efendim. Ve memur olan biri kefil gibi uçuk bu isteklerde bulunuyor. Hukukçular kişisel veriler zorla talep edilemez diye uyarıyor. Kefil memur olmak zorunda ifadelerine de yer verilmiş haberde. Dolayısıyla artık ev sahibi olanların istekleri epey arttı. Neredeyse vize almaktan bile zor hale geldi. Bir yerde kiracı olmak diye paylaşmış Türkiye Gazetesi de. Şimdi efendim İstanbul'dan bir haber paylaşalım. 7 organize suç örgütüne operasyon düzenlendi. 28 şüpheli de gözaltına alındı. Liderliğini yurt dışında bulunan ve kırmızı bültenle yakalama kararı bulunan kişilerin yaptığı organize suç örgütlerine yönelik operasyonlar sürüyor. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce başlatılan çalışmalarda İstanbul ve Bursa'da eş zamanlı operasyon düzenlendi. Bu kapsamda İstanbul'da 7 organize silahlı suç örgütünden 28 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması, mala zarar verme, tehdit gibi suçlarla karşılaştıkları da tespit edildi. Aramalarda 4 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet pompalı tüfek de ele geçirildi. Soruşturma ise sürüyor. Efendim, kötü bir haber paylaşacağız ne yazık ki. Malum vize problemi yaşayanların aslında uğrak duraklarından biriydi Karadağ. Yani vizesiz seyahatte Türk vatandaşlarının sıkça tercih ettiği ülkelerin başında geliyordu. Yeni bir karara imza attı. Avrupa Birliği müzakereleri kapsamında Türkiye'ye vize uygulanacak. Açıklama Karadağ Dışişleri Bakanlığı tarafından yapıldı. AB'ye katılım müzakerelerinin 24. faslının kapatılmasına yönelik nihai kriterlerden birinin yerine getirileceği açıklandı. Bu kapsamda vize rejimi yönetmeliğinde değişikliğe gidildi. 1 Kasım 2026 itibarıyla Türkiye, Çin, Rusya, Suudi Arabistan ve Belarus'un dahil olduğu 5 ülkeye vize uygulanacağı açıklandı. Karadağ ülkede çıkan olaylar nedeniyle 27 Ekim 2025'te Türk vatandaşlarına yönelik vizesiz seyahati askıya almıştı. Karar 23 Aralık 2025'te kaldırıldı. Ülke efendim 2028 yılında da AB'nin 28. üyesi olmayı hedefliyor. İşte aslında bu karar da tam olarak onunla ilgili. Avrupa Birliği'nin 28. üyesi olmayı hedefleyen Karadağ ne yazık ki Türk vatandaşlarına da artık vize uygulayacak. Ve şimdi sizi kısa bir zaman yolculuğuna çıkaracağız. Mahalle Bakkalı, Luna Park ve Yeşilçam karakterlerini görmek isteyenler İstanbul Fatih'teki nostalji günlerine gidiyor.
5: Geçmişe dair birçok karakter canlandırılıyor. Bazen bir filmin oyuncusu, bazen de geleneksel bir lezzet. Hepsi İstanbul Fatih'teki nostalji günlerinde. Yüzlerin güldüğü, katılanları zaman yolculuğuna çıkaran etkinliğin adresi İstanbul Fatih. Fatih Belediyesi tarafından Topkapı Kale İşi Meydanı'nda düzenlenen nostalji günleri başladı. Mahalle Bakkalı, Luna Park, geleneksel sokak lezzetleri ve birbirinden farklı Yeşilçam karakterleri hepsi ziyaretçileri adeta zaman yolculuğuna çıkarıyor. Her akşam saat 18'de başlayan konserler, çocuk müzikalleri, bilgi yarışmaları, illüzyon ve sahne gösterileri gece yarısına kadar sürüyor. Etkinlik 2 Ağustos Pazar gününe kadar devam edecek.
0: Kavurucu sıcaklar Türkiye genelinde etkisini sürdürürken elbette yalnızca insanları değil, hayvanları da etkiliyor. Kayseri'den geliyor bu görüntü. Bu hayvanat bahçesinin yetkilileri de bunun için bir çözüm buldu. Sıcaktan bulanan hayvanlar gördüğünüz gibi efendim buzlu kokteylleriyle serinliyorlar.
2: Ayı, lemur, maymun, sıcaktan bunalan hayvanlar buzlu kokteylle serinliyor. Burası Kayseri'de bulunan Anadolu Harikalar Diyarı Hayvanat Bahçesi. Kentteki kavurucu sıcaklardan hayvanlar da nasibini aldı.
6: Sıcakların özellikle başlamasıyla birlikte misafir etmiş olduğumuz hayvanlarımızın, tabii ki onların da canlılar, onların da sıcakta bunaldıkları noktalar oluyor.
2: Hal böyle olunca hayvanat bahçesindeki yetkililer harekete geçti, çözümü buzlu kokteyllerde buldu. Çeşit çeşit meyveler önce donduruldu, ardından hayvanlara ikram edildi.
6: Burada sağ olsun bizim veteriner hekim ve arkadaşlarımız burada güzel o hayvanlar için buz kokteylleri hazırlıyorlar. Onları zaman zaman serinletmek için bu tip ikramlarda bulunuyorlar.
2: Hayvanat bahçesinde serinletici önlemler bununla da sınırlı değil. Gün boyunca devreye giren otomatik sulama sistemiyle hayvanların yaşam alanları serinletiliyor.
0: Efendim son zamanlarda belki şu fotoğraftaki manzarayla siz de çok sık karşılaşıyorsunuzdur. Etrafınızda birisi mesela böyle yemek yerken ya da tam siz çalışırken yanınızda bulunan biri böyle çıkarıp çantasından damlayı şöyle gözüne damla damlatıyordur. Çok sık artık rastladığımız bir olaya dönüştü bu. Şimdi bu konuyla ilgili de Yeni Şafak gazetesinden bir haber var. Artık göz kuruluğu salgın oldu diyor gazete. Göz kuruluğu teknolojinin hayatın merkezine yerleşmesiyle her yaşta yaygınlaşıyor. Uzun süre tablet ve telefon kullanan gençler ve çocuklarda sık görülen bu soruna dikkat çeken operatör doktor Cansu Özcan Pehlivan'da ekran başında çalışanların 20 dakikada bir mola vermesi gerektiğini söylüyor. Önemli 20 dakikada bir en azından o kadar uzun süre ekrana baktıktan sonra şöyle bir efendim ayağa kalkın bir dolaşın gelin de deniliyor. Yani beden sağlığınız için de oldukça önemli bu, göz sağlığınız için de oldukça önemli. Bir de şu da söyleniyor tabii bunlar basit sulardır yani gözyaşı damlası hatta deniliyor. Dolayısıyla o ekrana baktıktan sonra gözünüz kurumuşken şöyle bir damlatmak iyi gelir şeklinde de bir değerlendirme var. Bu konuyu da gündeme taşımış Yeni Şafak gazetesi. Malum öfkeyle kalkan zararla oturur. Bu sözü çok duymuşsunuzdur. Tam da buna dair bir araştırma yapıldı. Öfkesine hakim olamayanlar, her şeyi içine atanlar ya da kaygılı bir mizaca sahip olanlarla ilgili bu araştırmanın çarpıcı sonuçları var. 3 olumsuz duygu efendim damar sağlığını bakın nasıl etkiliyormuş. Yanıtları şimdi Öznur Karslı Çetiner'in haberinde izleyeceğiz. Ardından saat başında devam edeceğiz.
7: Ne oluyor?
8: Bir haksızlığa uğradınız ya da bir şey sizi sinirlendirdi. Nasıl bir duyguyla reaksiyon verirsiniz?
7: Şiddetli bir öfke duyuyorum tabii öncelikle.
8: İş hayatı direkt öfke.
9: Kaygı durumu, üzüntü ve kızgınlık bunların karşılaştırmasını yapmışlar. Tansiyon yükselmesi, kalbin zorlanması, işte bir aort damarı hastalığınız varsa birçok insanda biz onu görebiliyoruz. Aort anevrizmasının patladığını, yırtıldığını görebiliyoruz.
10: Negatif duygular Amerikan Kalp Derneği'ndeki bilim insanlarınca araştırma konusu oldu. 3 negatif duygu ayrı ayrı incelendi. Hangisi ne kadar sağlığa zararlı derecelendirildi?
8: Günlük hayatta, okulda ya da iş yerinde herhangi bir haksızlıkla karşılaştığınızda vereceğiniz duygusal tepkiler ne olur? Öfkelenir misiniz, üzülür müsünüz ya da kaygılanır mısınız? İşte böyle anlarda verilen negatif duygusal tepkilerin damar sağlığı üzerinde önemli derecede etkisi olduğu ortaya çıktı. Bu duyguların içinde sağlık için en riskli olanı da öfkelenmek.
9: Her üçünde de aslında negatif etkiler oluşmasıyla birlikte öfke ve kızgınlık durumunda damarlarda hasar oluşumunun çok daha belirgin olduğunu göstermişler. Öfke patlaması tabii çok daha ani değişiklikler yapıyor. O damarların içerisindeki teflon tabakası gibi dediğimiz endotelde hasar oluşmaya başlıyor. Damarlar kendilerini kasmaya başlıyorlar. Tansiyonu aşırı yükseltmesi anlamına geliyor.
10: Araştırmaya katılanlardan haksızlığa uğradıkları, öfkelendikleri, üzüldükleri düşündükleri ve kaygılandıkları olayları hatırlamaları istendi. Her bir duyguyu tekrar yaşadıklarında damarlarının içinde ne oluyor? Bu tabloya bakıldı.
9: Burada da insanlarda hani kızgınlık oluşturmak için o kişiye daha önce ciddi stresi yaşatan, öfkeyi yaşatan bir olayı sorduklarında onu hatırladığınız anda zaten vücut hemen aynı tepkileri vermeye başlıyor. O tepkilerle birlikte işte 5. dakika, 40. dakika gibi ölçümler yapmışlar. Kan testleri almışlar.
8: Öfke anında fiziksel olarak ne hissediyorsunuz?
11: Hızlı kalp çarpıntıları.
10: Öfkelenen grubun damarlarında genişleme azaldı. Bu durum tam 40 dakika sürdü. Kaygı ve üzüntü grubunda ise damar fonksiyonlarında bozulma saptanmadı.
8: Kaygılı biri misiniz?
11: Evet öyleyim. Kulaklarımdan ateş çıkıyor.
8: Öfkelenince mi?
11: Evet.
10: Yani olumsuz duyguların kalp damar sağlığını olumsuz etkilediği tespit edildi.
9: Duygulanımlarımızı rahat olarak yaşamamız lazım. İçimize atmayacağız. O öfkeyi sürdürmek bir yerden sonra size zarar veriyor. O duygularla nasıl baş edeceğimizi bilmemiz lazım.
4: Ya var

0: Marmara bölgesinde İstanbul güneşli 28, Bursa yer yer yağmurlu 26 derece. Ege bölgesinde İzmir güneşli 33, Muğla güneşli 35 derece. Akdeniz'de Antalya güneşli 36, Adana parçalı bulutlu 35 derece. Karadeniz'de Samsun parçalı bulutlu 28, Artvin yağmurlu 24 derece. İç Anadolu'da Ankara güneşli 30, Kayseri güneşli 33 derece. Doğu Anadolu'da hava güneşli, Erzurum 30, Erzincan 33 derece. Güneydoğu'da Diyarbakır güneşli 40, Şanlıurfa güneşli 41 derece.
1: Serebral palsi, bebeklik ve çocukluk döneminde en sık rastlanan fiziksel engellilik durumudur. Ülkemizde her yıl 6000'den fazla çocuk serebral palsi tanısı alıyor. Serebral palsi onların hayata aktif katılmalarını zorlaştırsa da özel eğitim ve rehabilitasyon sayesinde birçok şeyi başarabilirler.
2: Yürüyebiliriz.
3: Yürütebiliriz.
4: Konuşabiliyoruz.
1: Erken teşhis ve doğru tedavi sayesinde daha neler neler yapabilirler. Yeter ki desteğinizle zamanında ihtiyaçları olduğu sürece özel eğitim ve rehabilitasyon alabilsinler.

Habertürk ekranlarından tekrar merhaba, günaydın efendim. Bugün 28 Temmuz Salı, saatlerimiz artık 8'e geliyor. Ben Kübra Nur Uslu, gün başlıyor, devam ediyor. Efendim gün başlıyor, ne yazık üzücü bir haberle başlayacağız. Çünkü bir yangın haberi aldık. Türkiye'nin ormanlarından maalesef yine bir yangın haberi geldi. Kırmızı alevlerin gri dumanlara karıştığı görüntüler bu kez Antalya Kaş'tan. Efendim alevlerin adresi Üzümlü Mahallesi. Yangın ormanlık alanda çıktı. Dumanları görenler ihbarda bulundu. Antalya Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri bölgeye yönlendirildi. 6 helikopter, 3 uçakla havada.

Dan müdahale ediliyor. 14 arazöz, 5 su ikmal aracı, 2 ilk müdahale aracı ve 135 orman işçisiyle de karadan yangın söndürme çalışmaları devam ediyor. Efendim görüntüler Antalya'dan, Kaş'tan geliyor ne yazık ki. Aslında en kıymetli, en güzel topraklardan birinden. Gördüğünüz gibi alevler ormanda ilerliyor. Hala söndürme çalışmaları, ekiplerin o noktadaki çalışmaları devam ediyor. Alevleri

0: İşçisi müdahaleyi sürdürüyor. Müdahale araçlarıyla o yangını, o alevleri durdurmaya çalışıyorlar. İşte bir yandan da gördüğünüz gibi havadan da müdahale devam ediyor. Malumunuz aslında geçen yılı oranla bu yıl iyi gidiyorduk. Yani orman yangını haberi geçen yıl ne yazık ki çok fazla sizinle paylaşmıştık. Canımız çok yanmıştı. Bu yıl göreceli olarak durum daha iyiydi. Fakat özellikle meteoroloji önümüzdeki haftanın da kritik olduğunu vurguladı. Dün mesela meteoroloji mühendisimiz Hüseyin Öztürk buradaydı ve dedi ki önümüzdeki hafta hava kuru olacak, aman dikkat edelim, dolayısıyla dikkat etmek gerekiyor, bir yerde piknik yaptığınız zaman malzemeleri orada bırakmamak gerekiyor, her anlamda bu oldukça önemli hale gelecek. Önümüzdeki haftada sıcaklıkların özellikle havadaki kuruluğun artmasıyla birlikte, çünkü malum nem olduğu zaman orman yangınlarıyla karşılaşma olasılığımız daha da düşüyor, bize bu vesileyle uyarımızı yapmış olalım. Dediğimiz gibi son dakika bilgisi aslında bu. Kaş'ta orman yangını var. Alevleri söndürmek için ekiplerin çalışmaları hala an itibariyle sürüyor. Ne yazık ki Avrupa'dan da mesela bir önceki dilimde orman yangını haberleri paylaşmıştık. Orası da orman yangınlarıyla mücadele ediyor. Dediğim gibi göreceli olarak geçen yıla göre daha iyi durumdaydık. Bu sene daha az orman yangını haberi aldık ama henüz yaz bitmedi. Özellikle önümüzdeki dönemde sıcaklıkların da daha da artması bekleniyor. Dikkat etmek gerekiyor önümüzdeki haftaya da bir sonraki haftaya ya da yaz bitene kadar hep şu uyarılar yapılırdı. Aman sonbaharı görmeden, Eylül'ü, Ekim'i görmeden dikkatli olmak gerekir diye. O Kaş'taki bu orman yangınıyla ilgili efendim yeni bilgiler geldikçe de yine sizinle paylaşmayı da sürdüreceğiz. Şimdi peki gece neler yaşandı? Yani kazalardan yangınlara, gece saatlerinde yine her zaman olduğu gibi hareketli anlar yaşandı. Gelin bir onlara göz atalım. Efendim Balıkesir'de iki katlı bir evde ne yazık ki bu gece yangın çıktı. Dursun Bey'de bulunan evdeki alevleri görenler itfaiyeye haber verdi. Ekipler yangını söndürse de evde hasar büyük olduğu görüntüler o iki katlı evden, Balıkesir'den geliyor. Bir de kazalara bakalım. Şimdi bu görüntüler de Ankara Sincan'dan. Hafriyat kamyonuyla bir tır Makıköy mevkiinde çarpıştı. Kamyonun kupa kısmı koparken sürücü de yaralandı. İşte o çarpışmanın sonucunda kamyon ve tırın son hali geliyor ekranlarınıza. Görüntüler Ankara'dan, Sincan'dan bu gece yaşanan bir kazadan. Bir başka kazaya bakacağız. Bu kez yer Gaziantep. İki araç Şehit Kamil ilçesinde çarpıştı Gaziantep'te. Araçlardan biri savruldu. Cadde üzerindeki inşaatın çukuruna düştü. Bakın ekranlarınızda o çukura düşmüş hali, son hali. Oldukça da bu arada derin bir çukurdan bahsediyoruz. İtfaiye ekipleri 3 yaralıyı bu çukurdan çıkardı. Yaralılardan ikisinin durumunun ne yazık ki ağır olduğu öğrenildi. Çarpışmanın etkisiyle, kazanın etkisiyle çukura düşen, inşaat çukuruna düşen aracın görüntüsü de efendim ekranlarınızda. Ve şimdi bir başka noktaya bakacağız. Burası da Hatay. Hatay'da 33 yaşındaki Kamil Kuş'tan ailesi uzun zamandır haber alamıyordu. İhbar üzerine yakınları pastanecilik yapan Kuş'un iş yerine gitti. 3 çocuk babası Kuş ne yazık ki yerde hareketsiz halde yatarken bulundu. Kuş'un neden hayatını kaybettiği de araştırılıyor. Görüntülerde efendim kendisine ait gördüğünüz gibi 3 çocuk babası iş yerinde dün gece yine ölü bulundu. Ekranlarınıza getirdik gece boyunca yaşananları. Şimdi sırada siyasetin gündemi var. Yeni partinin kurulmasıyla meclisteki düzen değişiyor. Genel Başkan Özgür Özel grup toplantılarının salı günü yapacak. Meclisteki odaların nasıl düzenleneceği ise hala netleşmedi. Malum çünkü artık yeni parti ikinci parti konumunda, CHP beşinci parti konumunda. Dolayısıyla meclisteki oturma düzeninden bu odalara kadar pek çok şey değişecek. Bu arada eski milletvekili olan 264 isim de yeni partiye destek için ortak açıklamayla CHP üyeliğinden istifa etti.
1: CHP'den ayrılan 91 milletvekilinin yeni partiye geçmesiyle meclis aritmetiği değişti. Grup toplantılarının yapılacağı gün ve saat belli oldu. Yeni toplantı düzeni kararı için mecliste peş peşe görüşmeler yapıldı. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş önce CHP Grup Başkanı Faik Öztrak başkanlığındaki heyetle bir araya geldi. Kurtulmuş daha sonra yeni parti grup başkan vekili Murat Emir'i kabul etti. Görüşmeler sonrasında yeni partinin grup toplantılarını salı günleri saat 11.40

0: 5'te yapmasına karar verildi. Toplantı yeri ise CHP'nin daha önce kullandığı meclis ana binasındaki büyük salon olacak. Kararla birlikte yeni partilerin kullanacağı salonda düzenleme yapıldı. CHP grup katına tabelalar kaldırıldı. Yeni parti logoları yerleştirildi. Yeni parti bu hafta ise grup toplantısını kapalı olarak Perşembe günü yapacak. Meclisteki yeni düzen kapsamında yeni parti ve CHP'nin odalarının nerede olacağı ise henüz netleşmedi. CHP ise 30 Temmuz Perşembe günü saat 11'de kapalı grup toplantısı yapacak. Toplantıda grup yönetim kurulu, grup denetçi ve grup disiplin kurulu üyeleri seçilecek. CHP'nin grup toplantıları önceden olduğu gibi salı günleri saat 13.30'da yapılmaya devam edecek. Bir diğer değişim ise genel kurulda olacak. 91 milletvekiliyle temsil edilen yeni partinin genel kurulda AK Parti'nin yanındaki sıralarda yer alması bekleniyor. Bu haftaki genel kurulda CHP ve yeni partinin meclis başkanlık divanında görevlendirdiği isimlerin de okunması öngörülüyor. Yeni partiye geçişlerle ilgili dikkat çekici bir gelişme daha yaşandı. 264 eski milletvekili CHP'den istifa etti. Aralarında Kemal Anadol, Mehmet Haberal, Süheyl Batum, Haluk Koç ve Celal Doğan gibi isimlerin de bulunduğu eski vekiller yeni partiye destek vereceklerini açıkladı.
1: Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağaralioğlu'ndan da bu yaşanan sürece ilişkin bir değerlendirme var. Yani CHP'de mutlak mutlan kararının ardından kurulan yeni parti sürecini değerlendirdi. Öngörülenden başka bir enerji ortaya çıkacaktır dedi. Ayrıca NATO liderler zirvesine de değindi Ağaralioğlu. Türkiye'nin NATO'nun saygın bir müttefiki olduğunun altını çizdi.
2: Seçmen iradesinin kırılganlığına sebep olan başka bir şey var. Meşruiyet sorunu oluşmuş burada. Parti kapatmak seçmenin yargı yoluyla dizayn edilmesi anlamına gelen refleksleriyle çok bloklaşma doğuruyor.
0: Mutlak mutlak kararı sonrası CHP'deki ayrılığı bu sözlerle değerlendirdi. Öngörülenden başka bir enerji ortaya çıkacaktır dedi.
2: Burada bence öngördüklerinden başka bir enerji çıkacaktır. Mazeret yeri değildir muhalefet. Muhalefet mazeret beyan etmez. Orada hiçbir mazerete sığınamazsın. Bu süreci sağlıklı yönetemediğini düşünüyorum muhalefetin.
0: Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağaralioğlu, Habertürk Ankara temsilcisi Nasuhi Güngör'ün sorularının yanıtları. 6-7 Temmuz'da yapılan NATO Liderler Zirvesi'ni değerlendirdi. Taahhütler tutulacak mı ona bakacağız dedi.
2: Biz egemen bir ülkeyiz, saygın bir müttefikiz. Biz NATO'nun saygın bir müttefikiyiz. Hak ettiğimiz saygınlıkta kendi yerimizi, kendi sorumluluklarımızı, kendi sözlerimizle biz belirleriz. Ama siz sözlerinizi tutmuyorsanız bunun hesabını siz vermelisiniz. Türkiye NATO'ya ev sahipliği yaptığında bu kırmızı çizgilerini çok baskın, bariz bir şekilde dile getirmeliydi. Getirdi kısmen. Taahhütlerin tutulmasını istedi. Tutuldu mu tutulmadı mı ona bakacağız.
1: Efendim birkaç gündür malum bir iddia var. Figüran taşındı iddiası. Aslında CHP üye katılım törenine taşındı iddiası. Şimdi bununla ilgili soruşturma başlatılmıştı. Detaylarını paylaşalım sizinle. Cumartesi günü İstanbul'da düzenlenen CHP'nin üye katılım törenine kas ajansıyla anlaşılarak gerçekte üye olmayan kişilerin götürüldüğü iddia edildi. Bu iddialarla ilgili mahkeme tarafından CHP İstanbul İl Yönetimi'ne görevlendirilen Gürsel Tekin suç duyurusunda bulundu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı sunulan şikayet dilekçesi üzerine söz konusu iddialar ve bu yönde yapılan yayınlara ilişkin soruşturma başlattı. Araştırmalar sonuçlandığında şikayet edilen kişilerin ifadelerine başvurulacağı da belirtildi. Soruşturma sürüyor efendim. Figüran üye iddiası yargıda.
3: Başkanımıza hoş geldiniz diyelim.
1: Cumhuriyet Gazetesi'nden bir haber paylaşacağız. İnan Güney sözünü tuttu, ifadelerine yer veriliyor. Efendim İnan Güney'in de yine bir fotoğrafı var. İBB'ye yönelik soruşturma kapsamında tutuklandıktan sonra tahliye edilen... çok özür dilerim efendim. Yine devam edeceğim. Şöyle belediye başkanı İnan Güney'in de bir fotoğrafına yer veriliyor. Biraz malum okumakta da zorlanabiliyorum. Bunun için aslında sizden özür diledim. Bazen boyutları görmekte sıkıntı yaşadığım için. Efendim gördüğünüz gibi İnan Güney de sözünü tutmuş, buluşmuş. O buluşmak istediği kişiyle birlikte. Şimdi bir diğer tarafa bakalım Cumhuriyet Gazetesi'nde. Savunma sırası bugün Akpolat'ta diyor gazete. Onu da hemen paylaşalım. İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nce görüşürüz. görülen 7'si tutuklu 200 sanıklı Aziz İhsan Aktaş suç örgütü davasının karar celsesi 20. duruşma gününde sürdü. Silivri'deki Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na bağlı duruşma salonunda görülen ve Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, Avcılar Belediye Başkanı Utku Cener Çaykara ile Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin'in de aralarında bulunduğu 7 ismin tutuklu yargılandığı davada dün tutuksuz sanıklar savunma yaptı. Karar için 3 haftada efendim ara verildi. Bugün ise iddiaların merkezinde yer alan isimlerden Akpolat'ın savunma yapması bekleniyor. Akpolat'ın savunmasının avukatlarıyla 2 gün süreceği belirtilirken karar duruşmasındaki savunmaların tamamlanmasının davada karar için 3 hafta ara verilmesi de bekleniyor. Ayrıca 10 Ağustos'ta bir tutukluluk incelemesi daha yapılacak. Şimdi efendim ez cümle savunma sırası bugün Akpolat'ta olacak. Karar içinse 3 haftalık bir ara verilmesini bekliyoruz. Cumhuriyet Gazetesi'nden aktardık süren bu davadaki son durumu da. Şimdi gelin bir de terörsüz Türkiye sürecine bakalım. Çünkü gözler artık çerçeve yasada. Yasa için hazırlıklar sürerken koordinatör grup başkan vekillerinin toplanması bekleniyor. DEM Parti'dense sürecin takibi için bir kurul oluşturulması önerisi geldi.
4: Çerçeve yasanın meclise sunulması için geri sayım sürüyor. Temaslar devam edecek. Yasa metni yazılacak. Meclis yaz tatiline girmeden önce teklif sunulacak.
5: Takvim netleşmiş değil. Önümüzde duran kritik eşik nedir diye sorarsanız meclis kapanmadan diye ifade edebilirim. Meclis kapanmadan mutlaka yasanın Adalet Komisyonu'na gelmesi ve daha sonra da genel kurula gelip yasallaşması beklentimizi yeniden ifade etmek istiyorum. Tartışmalar olgunlaşırsa, bu süreç bir olgunluğa erişirse meclise sunulacaktır. Karşılıklı görüş alışverişi devam ediyor.
4: Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'un çerçeve yasa için süreç komisyonunda yer alan koordinatör grup başkan vekilleriyle toplantı yapması bekleniyor.
5: Koordinatör grup başkan vekilleriyle ilgili biliyorsunuz bu konudaki çağrıcı meclis başkanıydı. Partilerle yaptığı turlardan sonra da basına bu konuda bir demeç vermişti ama halihazırda şu saat itibariyle de böyle bir çağrı bize gelmiş değil.
4: DEM Parti heyeti de temaslarını bu hafta sürdürecek. AK Parti ve MHP ile yaptığı görüşmelerin ardından DEM Parti heyeti İmralı'yı ziyaret etmişti.
5: Heyetimiz çeşitli görüşmeler yapmaya devam ediyor. Bunu İmralı heyetimiz yürütüyor. Bunların çoğunun basına açık olması gibi bir durum yok açıkçası. Daha ziyade istişareler olduğu için, karşılıklı görüş alışverişi olduğu için böyle gün içerisinde belki bazen birkaç toplantı da olabilir.
4: DEM Parti Grup Başkan Vekili Gülistan Kılıçkoçyiğit mecliste düzenlediği basın toplantısında çerçeve yasaya dair konuştu. Bir kurul oluşturulmasını önerdi.
5: Meclis çatısı altında tüm siyasi partilerin temsil edildiği bir barış izleme ve takip kurulu oluşturulmalıdır. Kurul sürecin takibini yapan, sorunları erken tespit eden ve diyaloğu kolaylaştıran çoğulcu bir yapıda olmalıdır. Komisyon aşamasındaki gibi bir yaklaşımın benimsenmesi bizim açımızdan çok kıymetli olacaktır.
4: Çerçeve yasanın ortak imzayla verilmesi hedefleniyor.
1: MHP Genel Sekreteri İsmet Büyük Ataman'sa Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın terörsüz Türkiye sürecine yönelik sözlerine tepki gösterdi. Terörsüz Türkiye hedefi milli bir adımdır, pazarlık yapıldığı iddiaları ise şizofrenidir dedi.
4: Terörsüz Türkiye hedefi milli bir adımdır dedi. Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın terörsüz Türkiye sürecine yönelik sözlerine tepki gösterdi.
6: Terörsüz Türkiye, Türk ve Türkiye yüzyılında emperyalist ve siyonist senaryolar karşısında milli zırhımızdır. Ankara merkezli bir devlet aklıdır. Terörsüz Türkiye, bir açılım, çözüm, çözülme süreci değil, bin yıllık kardeşliğimiz etrafında kenetlenip iç cephemizi tahkim etme stratejisidir. Türkiye Cumhuriyeti'nin üniter kimliği tartışma konusu değildir. Pazarlık yapıldığının iddia edilmesi en hafif tabirle şizofrenidir.
4: MHP Genel Sekreteri İsmet Büyük Ataman sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Zafer Partisi'nin samimiyetsizliği gün gibi ortadadır dedi.
6: Ümit Özdağ gibi yan sanayi milliyetçilerinin geçmişte koltuk uğruna altılı masayla hangi pazarlıkları yaptığı ifşa olmuştur. Altılı masaya yancılık yapmaya çalışanların samimiyetsizlikleri gün gibi ortadadır. Milliyetçi Hareket Partisi, Türk milliyetçiliğinin yegane adresi ve merkez üssüdür. Ümit Özdağ ve partisi ise ilkesiz siyasetin adresidir. Türk milliyetçilerinin bu ilkesiz siyaset anlayışıyla hiçbir ortak noktası yoktur.
1: Son 7 ayda dijital alanda terör propagandası ve dezenformasyon faaliyetlerine yönelik paylaşımda bulunan hesaplara karşı harekete geçildi. Efendim tam 6644 sosyal medya hesabına erişim tedbiri, engeli tedbiri uygulandı. İletişim Başkanlığı Koordinasyonu'nda Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, Cumhuriyet Başsavcılıklarıyla Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu ortak çalışma yürüttü. Erişim engeli getirilen hesapların 3679'unun FETÖ ve FETÖ ile iltisaklı yapılarla bağlantılı olduğu tespit edildi. Terörizmi öven, teşvik eden, dezenformasyon yayan 2965 hesap hakkında da ilgili kurumların koordinasyonuyla hukuki ve idari işlemler tamamlanarak erişim engeli kararları uygulandı. İletişim Şurası bugün başlıyor. Türk Gün gazetesinden paylaşacağız haberi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nın düzenlediği 2. İletişim Şurası Türkiye Yüzyılı, İletişimin Yüzyılı temasıyla 28-29 Temmuz tarihlerinde Ankara'da gerçekleştirilecek. Şuranın açılışını Cumhurbaşkanı Erdoğan yapacak. Paneller uzman isimlerin katılımıyla gerçekleştirilecek. Türk Gün gazetesinden geldi efendim. Bu haberi de duyurmuş olalım biz de. Şimdi biraz uzaklara gideceğiz. Malum Avrupa kavurucu sıcakların yanı sıra bir yandan da orman yangınlarıyla boğuşuyor. Durum özellikle Fransa ve İspanya'da epey kötü bir hale geldi. Dün Türkiye İspanya'ya yardım elini uzatmış, iki yangın söndürme uçağı gönderilmişti. Fransa'ya da yardım gecikmedi. Açıklamayı Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı sosyal medyadan yaptı. Bakan Yumaklı, Cumhurbaşkanımız Sayın Erdoğan'ın talimatları doğrultusunda İspanya'ya gönderdiğimiz iki yangın söndürme uçağımızın ardından Fransa'nın da destek talebi üzerine iki yangın söndürme uçağımızı görevlendirdik dedi. Yumaklı, görev için yola çıkan kahraman mürettebata ve sahada fedakarca mücadele eden tüm ekiplere üstün başarılar diledi. Ormanlar bizlere emanet değil, gelecek nesillere bırakacağımız en kıymetli mirastır. Bu bilinçle sınırları aşan dayanışmayı ve mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz ifadelerini kullandı. E şimdi sırada savaşın gündemi var efendim. Trump'tan açıklamalar var. İran'a karşı saldırıları durduran Amerikan Başkanı İran'la görüşmelerin sürdüğünü söyledi. İyi bir şey olma ihtimali yüksek dedi. Ancak müzakerelere bir bakarsak eğer, yani müzakereler peki işe yaramazsa ne olur? Trump diyor ki saldırılara dönülecek bu durumda.
0: İran'a karşı saldırıları durduran Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump bir kez daha İran'la görüştüklerini söyledi. Görüşmelerin başarısız olması halinde ise saldırılara dönüleceği tehdidinde bulundu.
7: Don't do it. You know, we're having good talks. So we'll see what happens. I think there's a good chance that something could happen. And if it does, good. If it doesn't, we go back to doing what we were doing two days ago.
0: Trump, Amerikan Axios haber platformuna mülakatında da görüşmeler sonuç vermezse çok güçlü askeri harekata geri döneceğiz dedi. Diplomasiye ne kadar süre tanımaya hazır olduğu sorusunu yanıtlayan Trump, ya çok hızlı ilerler ya da hiç ilerlemez ifadelerini kullandı. Amerikan Başkanı 13 gün süren saldırılara ara verme kararının sebebini de açıkladı. Arabulucuların müzakereye bir şans daha verilmesini istediğini aktardı. Trump, İran'ın Hürmüz Boğazı'ndaki gemilere yönelik saldırılarına da değindi. Hasarın İran'ın dondurulmuş varlıklarından karşılanacağını söyledi. Amerikan Merkez Komutanlığı ise İran'a yönelik uygulanan deniz ablukasının devam ettiğini bildirdi. 17 ticari geminin rotasını değiştirdiğini, 2 geminin hizmet dışı bırakıldığını kaydetti. Tahran yönetimi de diplomasi vurgusu yaptı. İran Cumhurbaşkanı 1. Yardımcısı Muhammed Rıza Arif, diyaloğa inanıyoruz dedi. İran'ın artık savaş sonrası döneme girdiğini kaydetti. Ulusal çıkarlarımızı müzakereler yoluyla savunuyoruz diye belirtti. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekai, İran'ın gerektiğinde savunma, gerektiğinde ise diplomasi araçlarını kullanacağını söyledi. İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi, Amerika Birleşik Devletleri'nin müzakereler sonuçlarına kadar Hürmüz Boğazı'nın açık kalması için ısrar ettiğini söyledi. Ancak İran bu öneriyi kabul etmedi. Amerika Birleşik Devletleri 13 gün üst üste İran'a saldırı düzenlemiş, saldırılar hafta sonunda durmuştu.
1: Efendim, savaşın başından bu yana Hürmüz Boğazı'ndaki gerilimleri sıkça aktarıyoruz size. Kızıldeniz'de yine Husi

0: Husilerle olan gerilim malumunuz, işte Babül Mendeb mi acaba, oradaki Boğaz'da mı artık yeni bir gerilim yükselecek diye orayı da takip ediyoruz. Bu kez Hazar Denizi'nde tansiyon yükseldi. Ukrayna'nın İran bağlantılı bir gemiyi hedef almasıyla Tahran yönetiminden saldırıları karşılıksız bırakmayacağız açıklaması geldi.
1: Ukrayna'nın İran'a ait bir gemiyi vurmasıyla Hazar Denizi'nde tansiyon yükseldi. İran'dan saldırılara yanlış hesap yapanların listesi uzuyor sözleriyle yanıt geldi. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, Hazar Denizi'nde İran bağlantılı askeri sevkiyat taşıyan gemilerle bir savaş gemisinin hedef alındığını duyurmuş, Tahran yönetimi saldırıyı kınamıştı. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Bekai, saldırının yasa dışı, Birleşmiş Milletler şartına aykırı ve tehlikeli bir macera perestlik olduğunu söyledi. Saldırının yanıtsız kalmayacağını belirterek, Kiev'e destek veren batılı ülkelerin de bu durumdan sorumlu tutulması gerektiğini vurguladı. İran Meclisi Ulusal Güvenlik Komisyonu Başkanı Azizi de İran'a yönelik saldırıların her zaman bir bedeli olduğunu vurguladı. Ukrayna yakında İran'ın hiçbir eylemi karşılıksız bırakmadığını anlayabilir dedi. Yine de Ukrayna'ya atıf yaparak yanlış hesap yapanların listesi uzuyor ifadesini kullandı. Kremlin'in hedefinde de Ukrayna vardı. Rusya Devlet Başkanı Putin, Rus gemilerine el koyma girişimlerine karşılık vermeyi emrederek bu yöndeki çalışmaların etkin olacağını umuyorum dedi. Rusya'nın Kaliningrad bölgesine yönelik tehditlere de karşılık vereceklerini vurgulayan Putin, Kaliningrad'ın güvenliği Rusya'nın sahip olduğu tüm imkanlarla sağlanacak ifadesini kullandı. Zelenski, Hazar Denizi'nde hedef alınan gemilerin İran'la Rusya arasında askeri yük taşımak için kullanıldığını iddia etmişti. Zelenski'nin iddiasına göre Rusya, İran'a uydu verileri sağlayarak Tahran'ın Orta Doğu'daki ABD üslerine hedef almasına da yardımcı oluyor.
0: Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski de İngiltere'ye gitti. Böylece yeni başbakan, İngiltere'nin yeni başbakanı Burnham ilk uluslararası ziyaretçisini de ağırlamış oldu. Burnham, Zelenski ile görüşmesinde Ukrayna'nın yanında omuz omuza duruyoruz dedi.
2: İngiltere'nin yeni başbakanı Andy Burnham ilk uluslararası ziyaretçisini ağırladı. Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski ile bir araya geldi. Burnham'la Zelenski, İngiltere'nin güneyindeki kraliyet donanmasına ait uçak gemisi HMS Queen Elizabeth'te bir araya geldi. İki lider, İngiltere öncülüğünde yürütülen eğitim programlarının Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'ne sağladığı katkılar hakkında bilgi aldı. Burnham, Zelenski ile görüşmesinde İngiltere, Ukrayna'nın yanında omuz omuza duruyor dedi. Desteğimiz sarsılmaz şekilde devam ediyor ifadelerini kullandı. Rusya'nın İngiltere'nin kararlılığından şüphe duymaması gerektiğini belirtti.
3: Tam ve koşulsuz bir ateşkes sağlanması için sizi destekleyeceğiz. Ukrayna bu savaşın seyrini zaten değiştirdi. Rusya'ya karşı durumu tersine çeviriyorsunuz. Bu yüzden baskıyı sürdüreceğiz.
2: Burnham, Zelenski ile görüşmesinin çok sıcak geçtiğini söyledi. Yakında Ukrayna'yı ziyaret etmeyi planladığını kaydetti. Eski İngiltere Başbakanı Keir Starmer, Haziran ayında istifasını açıklamış, Andy Burnham 20 Temmuz'da yemin ederek görevine başlamıştı.
0: Efendim, dün de paylaşmıştık, hatırlayacaksınız, Berlin'de kalabalığa dalan bir araçtan bahsetmiştik. Şimdi o aracın saldırganı öldürüldü şeklinde bir haber var. Hemen paylaşalım detaylarını. 29 kişinin yaralanmasına yol açan saldırgan öldürüldü. Zanlının 21 yaşındaki Lübnan asıllı Alman vatandaşı olduğu açıklandı. Polisin 24 saat süren kovalamaca sonrası zanlıyı bir hobi bahçesinde sıkıştırdığı kesici bir aletle direnmesi üzerine de ateş açılarak öldürüldüğü belirtildi. Berlin saldırganı efendim yakalandı, fakat o tam da yakalandığı sırada, o kovalamaca sırasında öldürüldü. Bu arada bunu da hakikaten çok sık görmeye başladık Avrupa'da. Malumunuz özellikle Noel pazarlarının olduğu yerde, tam da böyle Christmas dönemlerinde işte bir aracın kalabalığın içine dalmasını, ne yazık ki yine öyle bir saldırıya şahit olduk Almanya'da bir kez daha. Şimdi hatırlarsınız, bir uluslararası istikrar gücü vardı. Hani öyle bir ifade. ifade kullanılıyordu. Şimdi bakalım onunla ilgili yeni bir gelişme var. Ateşkese rağmen bu arada Gazze'ye yönelik saldırıları sürüyor İsrail'in.

0: Fakat İsrail uluslararası istikrar gücünün bölgeye girişine onay verdi bu kez. Uganda ve Fas'ın yer alacağı uluslararası gücün yaklaşık 200 personelden oluşması bekleniyor.
1: İsrail Güvenlik Kabinesi uluslararası istikrar gücünün Gazze'ye girişini onayladı. İstikrar gücü yaklaşık 200 personelden oluşacak. İsrail Güvenlik Kabinesi Ekim 2025'te yürürlüğe giren ateşkese ilişkin toplandı. Toplantıda ateşkes kapsamında bölgede görev yapması planlanan uluslararası istikrar gücünün Gazze şeridine girişi onaylandı. Aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Ben-Gvir, Hamas'ın henüz silahsızlanmadığı gerekçesiyle oylamada karşı oy kullandı. Dışişleri Bakanı Sarsa bunun uluslararası bir plan olduğunu söyleyerek Ben-Gvir'e tepki gösterdi. Oylama sonucunda istikrar gücünün Gazze'ye girişine onay verildi. Reuters'a konuşan İsrail yetkililer istikrar gücünde 200 kişilik bir ekibin yer alacağını açıkladı. Uganda ve Fas'ın dışında hangi ülkelerin destek vereceği ve çalışmaların ne zaman başlayacağına dair açıklama yapılmadı. Uluslararası İstikrar Gücü, ABD Başkanı Trump'ın Gazze için hazırlanan geçiş dönemi planının parçası. 16 Ocak'ta onaylanan barış planıyla Gazze'de yeni yönetimin kurulması ve Gazze'nin yeniden inşası hedefleniyor. Birleşmiş Milletler, Gazze'nin yeniden imarı için yaklaşık 70 milyar dolarlık kaynağa ihtiyaç olduğunu tahmin ediyor.
0: Efendim, Türk bilim insanları Arktik'teydi, döndüler artık görevlerini, seferlerini, bilim seferini tamamladılar. Cumhurbaşkanlığı himayesinde Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı uhdesinde ve TÜBİTAK Kutup Araştırmaları Enstitüsü koordinasyonunda düzenlenen 6. Ulusal Arktik Bilimsel Araştırma Seferi tamamlandı. Yaklaşık 25 gün süren seferde 12 bilim insanı ve 3 yabancı araştırmacı Arktik Okyanusu'nda 94 farklı istasyonda araştırma yaptı. Yaklaşık 4000 deniz mili yol kat eden ekip deniz suyu, sediment, mikroplastik, atmosfer ve biyolojik örneklerle meteorolojik verileri Türkiye'ye getirdi. Bu arada Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır da yine bilim heyetini o noktada Arktik'te ziyaret etmişti efendim. Devam edelim sıradaki haberimize. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Senegal Cumhurbaşkanı Faye ile telefonda görüştü. Görüşmede iki ülke ilişkileriyle bölgesel konular ele alındı. Görüşmeye dair detayları İletişim Başkanlığı paylaştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede iki ülkenin karşılıklı ticaret hacmi hedefine ulaşması için gayret göstermeyi sürdüreceğini söyledi. Yatırım başta olmak üzere birçok alanda işbirliğinin geliştirilmesinin bu süreçte önemli olduğunu belirtti. Erdoğan, iki ülkenin savunma sanayi alanında ilişkilere ivme kazandırmasının kritik önem arz ettiğine dikkat çekti. Türkiye'nin kazan kazan anlayışıyla adımlar atmayı sürdüreceğini de ifade etti. Efendim, komşuyla kapı tam 4 saat kapandı. Hürriyet gazetesinden paylaşacağız haberi. Yunan gümrük memurları iş bıraktı. Onlar iş bırakınca kapılarda da işte böyle aksamalar yaşandı. Kapıkule'ye yönlendirdiler. Yunanistan'da gümrük memurlarının 4 saatlik iş bırakma eylemi nedeniyle Edirne'nin Yunanistan'a açılan sınır kapılarında giriş ve çıkışlar durdu. Yunanistan'da gümrük memurları iş yoğunluğunun fazla mesai ücretlerinin ödenmediği gerekçesiyle aslında tepki göstererek işlerini bıraktılar. Ülke genelinde dün saat 7.30 ile 11.30 arasında bir iş bırakma eylemi vardı. Bu elbette efendim bize de yansıdı. Komşuyla kapımız tam 4 saat kapalı kaldı. Devam edelim sıradaki haberimizde. Türkiye ile normalleşme ekonomiye olumlu yansıyor. Suriyeli Türkiye'nin normalleşmesi aslında. Tam da geldi görüntüler, ihracat görüntülerimiz. Çünkü bu yılın ilk 6 ayında ihracat oranı geçen yılın aynı dönemine göre %26,1 arttı. En fazla payı ise değirmencilik ürünleri aldı. En çok ihracat yapansa bölge ise Güneydoğu Anadolu bölgesi oldu.
1: Yılın ilk yarısında Suriye'yle ihracat %26,4 arttı. 1 milyar dolara aştı. En fazla ihracat değirmencilik ürünlerinde gerçekleştirildi. Türkiye İhracatçılar Meclisi Suriye Masası Başkanı Celal Kadıoğlu, Türkiye ve Suriye arasındaki ihracat verilerini paylaştı. 2026 yılının ilk 6 ayında Suriye'ye 3 milyon ton ürün gönderildi.
2: Türkiye'nin Suriye'ye ihracatı yılın ilk yarısında %26,4 arttı. Ocak-Haziran döneminde Suriye'ye yapılan ihracat 1 milyar 284 milyon dolara ulaştı. Yılın ilk yarısında Suriye'ye 3 milyon 182 bin ton ürün gönderildi. İhracat miktarı geçen yılın aynı dönemine göre %36,6 arttı. İki ülke üst yönetiminin karşılıklı olarak attığı olumlu adımlar, ortak geleceğimize dair hedeflerimizi pekiştiriyor.
1: En fazla ihracat değirmencilik ürünlerinde gerçekleştirildi. Ardından çimento ürünü takip etti.
2: Değirmencilik sektörünü 102 milyon 256 bin dolarla çimento, 80 milyon 107 bin dolarla elektrik ve enerji ürünleri izledi. Çimento ihracatındaki %116,8'lik artış öne çıktı. Suriye'ye yapılan ihracatta Güneydoğu Anadolu bölgesinin payı 461 milyon 823 bin dolar olarak hesaplandı. Bölgenin ihracatı geçen yılın aynı dönemine göre miktar bazında %34,6, değer bazında ise %11,4 arttı.
0: Efendim bu arada hatırlarsınız özellikle Esad rejimin devrilmesinin ardından en çok konuştuğumuz konulardan biri de buydu. Yani Suriye'nin yeniden ayaklanması için aslında Türkiye'ye her manada ihtiyacı var. Özellikle mesela anayasa yapım sürecinden tutun da somut olarak ayaklanması için. Çünkü yerle bir olmuş şehirlerden bahsediyoruz. Buradaki binaların da yeniden ayaklanması gerekiyor. Bu noktada özellikle Türk müteahhitler, üreticiler devrede olacak şeklinde hep yorumlar yapıyorduk. İşte aradan gördüğünüz gibi yıllar geçti ve ardından bu yaptığımız yorumların karşılığında görmeye başladık. Suriye ile ihracatta elbette Türkiye'ye yarıyor komşumuz olduğu için. Şimdi bir haber paylaşacağız sizinle. Açlık Uganda'dan, kıtlık tam 19 can aldı. Doğu Afrika ülkesi Uganda'da açlıktan en az 19 kişi öldü. Acil gıda yardımı dağıtımına başlandı. Aylar süren kuraklık ve ürün kayıpları nedeniyle yaklaşık 1,5 milyon kişi ciddi manada gıda sıkıntısıyla karşı karşıya. Hükümet, parlamentonun onayladığı 45 milyar Uganda şilini, yani yaklaşık 570 milyon lira tutarındaki acil bütçeyle temin edilen 9400 ton gıdayı 2 ay içinde ihtiyaç sahiplerine ulaştıracak. Yetkililer yardımın yanı sıra gelecek ekim sezonu öncesinde kuraklığa dayanıklı ve erken olgunlaşan tohumların dağıtılacağını da açıkladı. Uzmanlarsa acil yardımın tek başına yeterli olmayacağını, tarımsal üretim ve su altyapısına yönelik kalıcı yatırımların gerekli olduğunu söyledi. Efendim bu mesele önemli. Dünyada ciddi manada bir açlık var. Gelin raporlar üzerinden bakalım. Yani dünyada gıda güvenliği ve beslenmenin durumu 2026 raporuna bakacağız şimdi. Geldi işte ekranlarınıza da tablomuz. Kronik açlık yaşayanlar ne durumda? Şimdi hep birlikte şu tabloya bir göz atalım sizinle birlikte. Kronik açlık ne demek bu arada? Yani öyle ki sürekli bir açlık. Bir gün iki gün aç kalmıyorsunuz. Aylarca, yıllarca kronik olarak açlığa maruz bırakılıyorsunuz aslında. Şimdi raporda deniliyor ki kronik açlık yaşayanlar 2025'te 644,6 milyon. Düşünsenize efendim. 644 milyon insan kronik olarak, yani uzun süreli bu açlığa maruz kalıyor. 2025'te sağlık beslenmenin maliyeti dünya genelinde 4,28 dolarken, yani sağlıklı gıdaya ulaşmak Afrika genelinde de 4,35 dolar. Hemen hemen aynı seviyelerde. Uzmanlardan bu arada 2030 için uyarı da geldi. Mevcut eğilimde kronik açlık yaşayanların sayısı 520 milyon olacak deniliyor. Açlık yaşayan %56'sı ise Afrika'da yaşıyor. Bu arada Afrika ilk kez Asya'yı geçti. Şimdi normalde Asya'nın nüfusuyla oranladığımız zaman Asya aslında daha yüksek çıkardı. Fakat Afrika'da kronik açlık yaşayanlar 309 milyona ulaştı. Asya'da kronik açlık yaşayanlar ise 291 milyon kişi. Afrika'da sağlıklı beslenmenin maliyetini karşılayamayanlar, yani karşılayamayan, sadece sağlıklı beslenmeyi, hadi açlığı bir kenara bırakalım, sağlıklı beslenebilen bir grup var mı? 1 milyar 31 milyon kişi sağlıklı beslenemiyor. Kıta nüfusundaki oranı ise %66'dan fazla. Bu şu demek, Afrika'da yaşayanların %66'dan fazlası sağlıklı bir biçimde beslenemiyor efendim. Ne yazık ki durum oldukça vahim bir hal almış durumda. Yine Afrika'nın hangi bölgelerinde daha fazla diye de görmek mümkün. Dünyada gıda güvenliği ve beslenmenin durumu başlıklı rapordan geldi. Bu görüntülerde işte az önce de mesela Uganda'da 19 kişinin sadece açlık nedeniyle bir anda hayatını kaybettiğini paylaştık. Ne yazık ki kronik açlık meselesi giderek dev bir hale gelmeye başladı. Bir yanda başka bir bölgede, dünyanın başka bir bölgesinde biz aslında o israfı sizin gözünüzün önüne sererken bir diğer noktada da insanlar açlıktan ölmeye devam ediyor ne yazık ki. Efendim geçelim sıradaki haberimize. Şimdi bölgesel asgari ücret uygulamasının getirileceği yönünde bir takım iddialar vardı, hatırlarsınız. Yani asgari ücret bölgelere göre olursa daha adil olur şeklinde böyle bir değerlendirme vardı. Fakat bu değerlendirmelere sendikalardan tepki geldi. Sendikalar bu modelin ekonomik ve sosyal gerekçelerle uyuşmadığına dikkati çekti. Ücretleri düşük tutmaya yönelik bir girişim olduğunu savundu.
1: Bölgesel asgari ücret uygulamasının hükümetin gündeminde olduğu öne sürüldü. Sendikalardan bu öneriye sert tepkiler geldi. Türk İş, Hak İş ve DİSK bölgesel asgari ücret uygulamasına karşı olduklarını duyurdu. Sektörlerin maliyet yapılarıyla iller arasındaki ekonomik farklılıkların dikkate alınacağı sektörel ve bölgesel asgari ücret modeli üzerinde değerlendirmeler yapılıyor. Ekonomi yönetiminin şimdilik tartışma seviyesinde tuttuğu bu modele sendikalar itiraz ediyor. Türk İş'ten konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada bölgesel asgari ücreti gündeme getirmek ya da bunu savunmak işçiye de emekçiye de ülkeye de kötülüktür denildi. Konuşulması gereken asgari ücretin geçim ücretine dönüştürülmesidir ifadesi kullanıldı. Bölgesel asgari ücretin ayrışmalara neden olabilecek, toplumsal huzuru zedeleyebilecek riskli bir öneri olduğu belirtildi. Hak İş Genel Başkanı Mahmut Arslan ise bölgesel asgari ücrete kesinlikle karşıyız dedi. Bu modelin bazı iş insanları tarafından istismar edilebileceğine işaret etti. Bölgesel asgari ücret isteyenlerin arkadaki planları İstanbul'daki kişiyi de Hakkari'deki ücretle çalıştırmak ifadelerini kullandı. DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu da bu modelin anayasanın eşitlik ilkesine aykırı bir öneri olduğunu söyledi. Çerkezoğlu, asgari ücretin ortalama ücret haline gelmesinin önemli bir sorun olduğunu kaydetti.
0: KOBİ'lerde istihdama yönelik 11,5 milyar liralık bir destek sağlanacak açıklamadan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır'dan 2025 yılında uygulamaya konulan ve bu yıl sonuna kadar devam edecek KOBİ'lere yönelik istihdamı koruma programıyla son 8 yılda kapanan işletme sayısına ilişkin milletvekillerinin soru önergelerini yanıtladı. Bakan Kacır program kapsamında bugüne kadar 16.121 işletmeye 11,5 milyar lira destek verildiğini ve 16.877 ek istihdam sağlandığını bildirdi. 454.186 olan istihdam sayısının korunduğunu da vurguladı. Kacır yine KOSGEB aracılığıyla KOBİ'lerin üretim kapasitesini geliştirmek, yeşil ve dijital dönüşümü hızlandırmak, inovasyon odaklı üretimleri sağlamak amacıyla uygulanan kapasite geliştirme destek programını da açıkladı. Küresel rekabetçilik destek programı, KOBİ dijital dönüşüm destek programı gibi programlarımız da var diyor efendim. Mehmet Fatih Kacır yaptığı açıklamada KOBİ'lere de 11,5 milyar liralık bir destek sağlanmış bu süreçte. Efendim biraz uzaklara gideceğiz. Amerika Birleşik Devletleri'nin Seattle'da kentinde aslında binlerce kişinin katıldığı bir yemek festivali vardı ve tam da festival sırasında silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda 3 kişi hayatını kaybetti. Amerika Birleşik Devletleri'nin Washington eyaletine bağlı Seattle kentinde düzenlenen yemek festivali silahlı saldırının hedefi oldu. İki kişi olay yerinde hayatını kaybederken bir kişi de hastanede yaşamını yitirdi. Dört kişi ise yaralandı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Etkinlik alanı da tahliye edildi. 1982'den bu yana düzenlenen ve her yıl yaklaşık 350 bin kişinin katıldığı geleneksel yemek festivalindeki saldırıya ilişkin soruşturma da sürüyor. Görüntülerde efendim festivalden geliyor ekranlarınıza. O panik dolu anları izledik ve şimdi de yakalananlar, o şüpheliler ekranlarınızda. İstanbul'da kayıp olarak aranan 24 yaşındaki Bedriye Karaçay ormanlık alanda ne yazık ki ölü bulundu. Eşi de cinayeti itiraf etti.
1: Kayıp olarak aranıyordu. Polisin takibi korkunç gerçeği ortaya çıkardı. 24 yaşındaki kadın eşi tarafından öldürülüp ormana atıldı. Bedriye Karaçay için yakınları 23 Temmuz'da kayıp başvurusunda bulundu. Harekete geçen ekipler ilk olarak kadının eşinin ifadesine başvurdu. Şüpheli eş tartıştıklarını, eşinin taksiye binerek evden ayrıldığını iddia etti. Ancak güvenlik kameraları bu ifadeyi doğrulamadı. Ekipler kadının taksiye bindiğine dair hiçbir görüntüye ulaşamadı. Soruşturma derinleştirildi. Ekipler çiftin kullandığı otomobilin hareketlerini incelemeye aldı. Araç kayıp başvurusundan bir gün önce Kağıthane'den hareket etmiş, Sarıyer'deki Ayaz Ağa Ormanı'na gitmiş ve sadece 7 dakika sonra bölgeden ayrılmıştı. Bu detay soruşturmanın yönünü değiştirdi. Kadavra ve istakip köpekleriyle ormanlık alanda arama yapıldı. Acı gerçek kısa sürede ortaya çıktı. Bedriye Karaçay'ın cesedi battaniyeye sarılı halde ormanlık alanda bulundu. Gözaltına alınan eşi cinayeti itiraf etti. Adliyeye sevk edilen VK tutuklandı.
0: Efendim 50 milyon balon balığını ekosistemden uzaklaştırmayı başardık. Şimdi hatırlayacaksınız daha önce de ekranlarınıza getirmiştik. Aslında bunlar istilacı bir tür. Yani bizim denizlerimizde olmaması gereken türler. Fakat malum iklim değişikliği, denizler ısınıyor. Dolayısıyla başka yerlerden şöyle uzanıp bizim denizlerimize kadar geliyorlar. Gelince ne oluyor? Bizim denizlerimizde yaşayan diğer canlılara da zarar veriyorlar. Hatırlayacaksınız balıkçıların bunları toplaması yönünde bir aslında kampanya oluşturulmuştu. Yani balıkçılar topluyorlardı. Bunun karşılığında da bir para alıyorlardı aslında. Bir ücret alıyorlardı. Şimdi buna ilişkin detayları paylaşalım. Milliyet'ten geliyor haber. Tarım ve Orman Bakanlığı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürü Turgay Türk Yılmaz paylaştı. Diyor ki Süveyş Kanalı'ndan Akdeniz'e istilacı türler olarak gelen bu balıklar, balon balığı, bunların hem denizel ekosistemi hem de balıkçılığı olumsuz etkilediğini söylüyor. Özellikle bu tehditle mücadele kapsamında 2020 yılında balon balığı avcılığı desteklenmesinin başlattıklarını hatırlattı. Yani 2020'den bu yana biz 6 yıldır efendim mücadele ediyoruz bu balon balığıyla. 13 milyon lira destek sağlandı. 6 yılda 276 bin en zararlı olan bu türdeki benekli balon balığı olmak üzere 660 bin balon balığı yine ekosistemden temizlendi ve bu kapsamda da az önce söylediğim gibi balıkçılara bir destek sağlanmıştı. 13 milyon lira da bir destek ödemesi yapıldı. Bu konuda bu balıkları yakalayan balıkçılara da denizlerimizden uzaklaşmasına aslında vesile olan balıkçılara da. Şimdi Batman'dan bir haber paylaşacağız. Mezarlık ziyaretine giden 5 kişi silahlı saldırıya uğradı. Saldırıda aynı aileden 3 kişi öldü, 2 kişi de yaralandı.
1: Ailecek mezarlık ziyaretine gittiler. İddiaya göre husumetlileri pusu kurdu. Silahlı saldırıda 3 kişi hayatını kaybetti. Olay pazar günü akşam saatlerinde Batman'daki Asli Mezarlık'ta yaşandı. Mezarlık ziyareti için giden gruba aralarında husumet bulunan şüpheliler tarafından tabancalarla ateş açıldı. Saldırganlar olay yerinden kaçtı. Mezarlık ziyaretine giden 5 kişi kanlar içinde kaldı. Silah seslerinin duyulmasının ardından çevredeki vatandaşlar durumu 112'ye bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri geldi. Ekiplerin incelemesinde Mehmet Direk, oğlu Ercan ve yeğeni Bekir Direk'in olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Saldırının daha önceki bir husumetin devamı olduğu düşünülüyor. Olayla ilgili iki şüpheli gözaltında. Alo.
0: Tamam. Efendim, uykusuzluk problemi mi yaşıyorsunuz? Belki de çareniz işte bu buluştadır. Uyutan bir iplikten bahsedeceğiz şimdi size. Yeni bir buluş. Şöyle ki, Bursa Teknik Üniversitesi akademisyenleri uyku bozukluğu ve strese mücadeleye yönelik doğal bileşenlerle desteklenen uyutan iplik geliştiriyor. TÜBİTAK tarafından desteklenen 2 yıllık proje kapsamında üretilecek özel iplik, şöyle bir hayal edin, yastık kılıfını mesela bu iplikle yaptığımızı ya da çarşafımızı, pijamamızı, farklı tekstil ürünlerini bu iplikten yaptığımızı şöyle bir hayal edin. Koku yoluyla ve cilt üzerinde etki gösterecek şekilde tasarlanacak.

0: bu iplik yuvak. Ayrıca iplik yumak olarak da üretilecek. Yani biz hem bunu yastıkta göreceğiz, bizi uyutacak koku sayesinde ve cilt üzerindeki etkisi sayesinde yetmeyecek efendim. Biz bunları aslında yumak olarak da satın alabileceğimiz için bu yumakları, yani bir yandan örgü örerken bir diğer yandan da uykumuz gelecek. Efendim bu arada Profesör Doktor hemen paylaşalım. Kenan Yıldırım, Doçent Doktor Fatma Nurpar'ın doktora öğrencisi Münteha Girgin'in özel bir buluşuymuş. Bakalım. Umarız hakikaten hayata geçer ve bize de ulaşır. Çünkü iyi bir yöntem. Yani yastığımız sayesinde, o iplik sayesinde uyumak hakikaten çok da iyi ve kolay bir yöntem olabilir. Şimdi sıradaki haberimize bakacağız. Van'ın İpek Yolu ilçesinde bir iş yerinde çıkan yangında ekipler adeta zamanla yarıştı. Çünkü mahsur kalanlar vardı. Neyse ki mahsur kalanları itfaiye kurtardı.
1: Alevler binayı, dumanlar gökyüzünü sardı. Çatıda mahsur kalan iki kişi kurtarıldı.
2: Ay, ay, ay, ay, ay.
1: Van'ın İpek Yolu ilçesinde 3 katlı binanın üst katındaki iş yerinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede yükselen alevler büyük paniğe yol açtı. Binada mahsur kalan iki kişi kendi imkanlarıyla çatıya çıktı. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler yangına müdahale ederken çatıda mahsur kalan iki kişi de kurtarıldı. Yangının neden çıktığı araştırılıyor.
0: Aman dikkat efendim, aşırı sıcaklar artacak, aşırı sıcak günler kapımızda. Dün de paylaşmıştık, meteoroloji mühendisimiz Hüseyin Özsel bu stüdyodaydı ve dedi ki önümüzdeki hafta sıcak günler bizi bekliyor. Öyle beklemeyelim, böyle serinledik malum birkaç gündür yağmur sayesinde özellikle İstanbul'da. Fakat öyle olmayacak. Hürriyet gazetesi de buna dikkat çekiyor. Sıcak gün sayısında artış bekleniyor diye bizler de duyurmuş olalım. Bu arada şunu da hatırlatalım. Az önce mesela Antalya'dan bir haber paylaştık, orman yangını haberi. Özellikle böyle zamanlarda malumunuz sıcaklık artınca bir de hava kuruysa orman yangınlarına da yol açabiliyor. Bu vesileyle özellikle önümüzdeki haftalarda daha da dikkatli olmamız gerektiği konusunda bir kez daha bizler de uyaralım. Ve sıradaki haberimiz Zonguldak Ereğli'den. Şimdi bir kadın efendim geldi ekranlarınıza da gördüğünüz gibi altın dolu çantasını yolun kenarına bırakıp aslında şöyle kısa süreliğine eve girdi. Fakat döndüğünde çantaları bıraktığı yerde bulamadı. Çünkü ekipler çantaları çöp zannedip kamyona yüklemişti.
3: Bak orada, tamam çıktı orada. Kendi altınlarım vardı. 10 milyarlık altın vardı, bileziklerim vardı, kolye takımım vardı.
1: Altın dolu çantasını yol kenarına bırakıp eve gitti. Döndüğünde ise hayatının şokunu yaşadı.
3: Değerli eşyalarım, altınlarım vardı. Kıyafetlerim vardı, evimin anahtarı vardı.
1: Zonguldak Ereğli'de yaşayan genç kadın evden çıktığı sırada bir eşyasını unuttuğunu fark etti. Elinde bulunan valizi ve çantasını evin önüne bırakıp eve girdi.
3: Poşetimi yolun kenarına bıraktım. Eve taşıyamadım, ağırdı, ameliyattaydım. Orada kenarda duruyordu.
1: Tam o sırada bölgeden geçen belediye ekipleri çöp konteynerinin yakınında duran valizi ve çantayı çöp zannederek kamyona yükledi. Bir süre sonra evden çıkan kadın çantaları göremeyince soluğu karakolda aldı.
3: Geri geldim. Yok poşet. Aradım, sordum mahalleye, herkese. Kimse bilmiyoruz, görmedik dediler.
1: Ekiplerin harekete geçmesinin ardından çöp kamyonu tespit edildi ve uygun bir alana boşaltıldı.
4: Dur, yüzük buradır. Yüzük var. Yüzük orada.
1: Polis ve belediye ekipleri altınların bulunduğu çantayı çöplerin arasından çıkardı.
3: Bak orada, tamam çıktı orada. Ha, o da bak, ben görüyor musun?
0: Efendim malum Türkiye'nin taşı toprağı altın. Şimdi bu sözü Anadolu için belki de hiçbir zaman bu kadar yerinde olmamıştı. Çünkü binlerce yıl boyunca sayısız medeniyete ev sahipliği yapan Anadolu toprakları geçmişin izlerini bugüne taşımaya devam ediyor. Toprağın altında saklı her eser tarihin bilinmeyen bir sayfasını aralıyor aslında. Bu eşsiz mirasın en çarpıcı duraklarından biri de Truva. Malum Christopher Nolan'ın, ünlü yönetmenin koltuğuna oturduğu o The Odyssey filminin ardından Truva bir kez daha gündeme geldi. Özellikle destanlara konu olan bu antik kente çevrildi gözler. Herkes bir tekrar Truva'yı hatırladı. Bu arada şunu da hatırlatalım. Hakikaten Truva'da çok da güzel bir Troya Müzesi var. Yani mutlaka Çanakkale'ye yolu düşenler o müzeyi de ziyaret etmeli. Yine Truva antik kenti de var. Şöyle ben hem filmi izledim hem de buraları ziyaret ettim. Filmi izlerken mesela o antik kenti görenler o şehrin yapısını da şöyle bir gözünün önüne getirebiliyor. Bu arada elbette Truva böyle ilgi o noktada dedik ama Anadolu'nun sırları Truva'yla da sınırlı değil. Türkiye'nin dört bir yanında arkeologlar binlerce yıllık geçmişin izini sürüyor. Peki son dönemde hangi kazı alanlarında hangi dikkat çekici eserler var? Güncel arkeolojik buluntuların elde edildiği noktaları derledik. Şimdi ben zaten konuşmaya başlarken siz arkamda o noktaları gördünüz. Üç ayrı noktadan bahsedeceğim size. Biri Bitlis Kalesi, bir diğeri Türkmen Karahöyü ve bir diğeri de Çaltılar Höyü efendim. Üç ayrı noktadan geliyor görüntüler. Kazıların sürdüğü noktalardan biri Bitlis Kalesi. Hemen ona bakalım. 2004'ten beri süren çalışmaların %95'i bu noktada tamamlandı. Şimdiye dek Osmanlı dönemine ait mekteplerden cami ve hamamlara kadar çok sayıda yapı toprak altından çıkarıldı. Bu yılki çalışmalar kalenin merkezindeki Sinan Bey Hamamı'nda yürütüldü. Kalenin güneyine giden ana bir yol olan o yol da ortaya çıktı. Ekranlarınıza geliyor Bitlis Kalesi. Yine çok sayıda sikke, şule taşı ve kemikten yapılmış ürünler de bulundu. Ve bir diğer noktaya bakalım. Şimdi ekranlarınıza getireceğimiz yerse Konya'nın Çumra ilçesindeki Türkmen Karahöyü. 6 yıldır süren çalışmalara Bilkent, Chicago, New York gibi pek çok üniversiteden yine Ankara İngiliz Arkeoloji Enstitüsü ve Konya Büyükşehir Belediyesi destek veriyor. 13 ülkeden 60 araştırmacı dahil 150 kişilik ekip tarihin aslında kayıp mirasını ortaya çıkarmak için bir yandan ter döküyor. Bu yılki kazı sezonundaysa 3500 yılın üzerindeki hieroglif bir Luvice yazılı, Luvi dilinden yani efendim Luvice yazılı Anadolu'daki bir dil bu. Bir taş mühür bulundu. Mühürde isim ve ünvan olması nedeniyle bölgenin milattan önce 1500 yıllarında büyük bir idare merkezi olduğu da tahmin ediliyor. Buluntular arasında Roma dönemine ait altın bir muska da var. 3500 yıllık bir mühür bulundu efendim. Nerede? Konya'da. Şimdi bir başka noktaya bakalım. Bu sefer kazıların devam ettiği yer Çatılar Höyü efendim. Muğla'nın tek höyü özelliğine sahip bu höyükte de yine Hacettepe Üniversitesi Arkeoloji Bölümü öğretim üyesi Profesör Doktor Ayşegül Aykurt başkanlık ediyor buradaki kazılara. Höyükte ilk yerleşim 5300 yıl önceye dayanıyor. Çalışmalar kapsamında 2. Tunç Çağı'nın son evresine ait kalıntılar gün yüzüne çıkarıldı. Ayrıca yontma taş endüstrisine ait buluntular da ele geçirildi. Bu da bölgede yaşayanların deniz aşırı ticaretin bir parçası olduğunu da gözler önüne seriyor. Demek ki yontma taş varsa, bu dönemden kalan bir eser varsa demek ki hakikaten denizlerde o noktada aktif kullanılmıştır deniliyor. Efendim şöyle bir arkeoloji mirasımıza hep birlikte bakmış olduk sizinle. Sizinle birlikte önce dediğim gibi özellikle bu Odyssey filminden sonra Truva'ya gözler çevrilmişti. Truva'daki arkeolojik mirasa hep birlikte bir göz atmış olduk. Orada bulunan eserlere. Fakat sadece işte oralarla sınırlı değil. Ülkemizin pek çok noktasından şöyle nereyi kassak hakikaten binlerce yıl öncesine ait pek çok esere de rastlıyoruz. Bir kez daha o ekiplere de kolaylıklar dileyelim. Onlar yeni şeyler buldukça bizler de sizinle paylaşmayı sürdüreceğiz. Şimdi efendim, malum kavurucu sıcaklardan bahsettik. İşte Türkiye genelinde etkisini sürdürüyor dedik. Hatta biraz önce aktardığımız haberde önümüzdeki hafta daha da sıcak olacak şeklinde bir değerlendirme vardı. Elbette bu sıcaklar sadece insanları etkilemiyor. Hayvanları da etkiliyor. Geldi işte o görüntüler. Görüntü Kayseri'den. Kayseri'de bulunan bir hayvanat bahçesinin yetkilileri acaba bu hayvanları nasıl serinletiriz diye düşünmüşler efendim. Böyle bir çözüm bulmuşlar. Sıcaktan bunalan hayvanlar buzlu kokteyllerle serinliyorlar. Şimdi gelin o keyifli görüntüleri hep birlikte bir izleyelim. Ardından da saat başında devam edelim.
1: Ayı, lemur, maymun, sıcaktan bunalan hayvanlar buzlu kokteyle serinliyor. Burası Kayseri'de bulunan Anadolu Harikalar Diyarı Hayvanat Bahçesi. Kentteki kavurucu sıcaklardan hayvanlar da nasibini aldı.
5: Sıcakların özellikle başlamasıyla birlikte misafir etmiş olduğumuz hayvanlarımızın, tabii ki onların da canlılar, onların da sıcakta bunaldıkları noktalar oluyor.
1: Hal böyle olunca hayvanat bahçesindeki yetkililer harekete geçti, çözümü buzlu kokteyllerde buldu. Çeşit çeşit meyveler önce donduruldu, ardından hayvanlara ikram edildi.
5: Burada sağ olsun bizim veteriner hekim ve arkadaşlarımız burada güzel o hayvanlar için buz kokteylleri hazırlıyorlar. Onları zaman zaman serinletmek için bu tip ikramlarda bulunuyorlar.
1: Hayvanat bahçesinde serinletici önlemler bununla da sınırlı değil. Gün boyunca devreye giren otomatik sulama sistemiyle hayvanların yaşam alanları serinletiliyor.

Marmara bölgesinde İstanbul güneşli 28, Bursa yer yer yağmurlu 26 derece. Ege bölgesinde İzmir güneşli 33, Muğla güneşli 35 derece. Akdeniz'de Antalya güneşli 36, Adana parçalı bulutlu 35 derece. Karadeniz'de Samsun parçalı bulutlu 28, Artvin yağmurlu 24 derece. İç Anadolu'da Ankara güneşli 30, Kayseri güneşli 33 derece. Doğu Anadolu'da hava güneşli, Erzurum 30, Erzincan 33 derece. Güneydoğu'da Diyarbakır güneşli 40, Şanlıurfa güneşli 41 derece.

0: Habertürk ekranlarından merhaba, günaydın efendim. Bugün 28 Temmuz Salı, saatlerimiz artık 9'a geliyor. Ben Kübra Nurusu, gün başlıyor, devam ediyor. 7'den bu yana karşınızdayız. Şöyle bir gazetelere bakmış olduk, manşetleri size aktardık. Elbette günün öne çıkan gelişmelerini sizinle paylaştık. Şimdi sıcak bir gelişme var, bu dilime onunla başlayacağız. Antalya'nın Kaş ilçesinde orman yangını çıktı. Detaylar almak için Habertürk Akdeniz temsilcisi Yasin Anzerli'ye döneceğiz. O da çünkü Antalya'da. Yasin merhaba. Nerede çıktı tam olarak yangın? Kontrol altına alınabildi mi?
1: Evet Kübra Hanım, hala müdahale devam ediyor. Kaş'ta çıkan orman yangınına günün belki ilk ışıklarında saat 5 sularında orman yangını çıktı. Kaş'ın Üzümlü mahallesinde meydana geldi ki şu anda o yangına hem havadan hem karadan müdahalenin devam ettiğini söyleyelim. 6 yangın söndürme helikopteri ve 3 yangın söndürme uçağı havadan, 14 arazöz ve yine yangın söndürme araçları karadan müdahaleye başladı. O andan itibaren hala devam ediyor. Yaklaşık 150 personel bölgede bu yangınla mücadele ediyor. Yangın

Kışının çıkış noktası, zirve noktası diye aslında tabir edildi. Kışın Üzümlü, Kozağaç bölgesinde biraz yerleşim yerlerine uzak bir nokta, çıkış noktası. Tabii rüzgarın akıbeti yangının sürecini bizlere gösterecek. Antalya dünden itibaren sıcaklıkların arttığı bir kentti. Sadece Antalya'nın merkezinde değil, işte Kaş gibi Antalya'nın batı ilçelerinde çok daha fazla nem oranının da düşmesi, hava sıcaklığının artması zaten orman yangını riskini bölgede süre geliyordu. Sabah saatlerinde çıkan bu orman yangını da işte hava sıcaklığının bölgedeki kavurucu aslında sıcaklığı.

0: orman noktalarında çıkmıştı. Ama Kaş Üzümlü'deki yangının biraz zirvede olması ve ulaşımın zor olması nedeniyle kontrol altına alınması aslında güç bir yangın denilebilir ama yerleşim yerlerini tesis etmiyor. Sadece çıkış noktası zirvede olduğu için bu yangının biraz daha hava araçlarının etkisi ve karadan ilerlemenin de güç olduğu aslında bir yangın. Ama an itibariyle o yangına hala müdahalenin devam ettiğini söyleyelim. Bölgedeki vatandaşlar da yine yangın söndürme ekiplerine destek oluyorlar. Bölgede zaten tarımla uğraşan da çok fazla sayıda insanımız var. Onlar da kendi araç gereçleriyle bir an önce yangının söndürülmesi için bölge halkı da destek veriyor diyelim.
1: Pekala efendim, Yasin Anzer'le Habertürk Akdeniz temsilcisi Antalya'dan aktardı. Ne yazık ki Kaş'ta orman yangını var. Hala orman yangını söndürme çalışmaları devam ediyor. Ekipler hem karadan hem havadan müdahale ediyorlar. Biraz önce Yasin de söylediği gibi ulaşması da oldukça bir zor bir nokta. Dolayısıyla mücadele devam ediyor. Umarız iyi haberler bir an önce alırız. Umarız kontrol altına alındı. Haberini de sizinle paylaşırız bir an önce. Şimdi efendim bir bağlantımız olacak. Haluk Levent ve Ahbap Derneği'ne yönelik soruşturmada yeni gelişmeler var çünkü. Düzenlenen 4. dalga operasyonda 13 kişi gözaltına alındı. Habertürk muhabiri Alihan Tok da tam olarak bu süreci en başından beri takip eden isimlerden biri. Neler yaşandı Alihan? Alihan bizi adliyede bekliyor. Yeni gözaltına alınanlar arasında kimler var? Yeni gelişmeler nedir soruşturmadaki?
2: Evet Kübra Nur Uslu, şimdi tabii Ahbap Derneği'ne yönelik yapılan operasyonda 4. dalgada özellikle Ahbap Derneği'nin daha önceden 2023 yılında, yani deprem yılında, işte para verdiği, konut yapması için, konteyner alması için para verdiği firmalara yönelik bir operasyon bu. Şimdi bu operasyonda o konutları yapmak için para alındı. Peki konutlar taahhüt edildiği gibi yapıldı mı? Konteynerler alındı mı? O paralar deprem bölgesine gitti mi? Hangi firmalara Ahbap Derneği ile iş yaptı? Hangi firmalara yüklü miktarda, ciddi miktarda paralar aktarıldı? Şimdi bu paraların aktarıldığı firmanın yetkilileri, firma sahipleri, inşaat firması sahipleri, işte bunlar gözaltına alındı. Toplamda 13 gözaltı var. Aynı zamanda Haluk Levent'in asistanı Yeliz Kaya'ya yönelik taşınmazların devri söz konusu. Bu devir neden yapıldı? Çünkü 40'a yakın taşınmazın devrinden bahsediyoruz. Hangi firmalar yaptı? Tüm bunlarla alakalı işte firma yetkilileri gözaltına alındı. Bir diğer konuda tabii Ahbap Derneği çok ciddi bir para yönetimi vardı içerisinde. Bu parayla alakalı çeklerin nerelere gittiği, işte bu çek tahsilatları kimlere devredildi, bunlarla alakalı da gözaltılar var ve tabii ki de Haluk Levent'in işte finansal olarak ilişki içerisinde olduğu, sürekli para trafiğinin gidip geldiği kişiler kimler, bunlara yönelik de yeni bir operasyon 4. dalgada tüm bunlara yer verildi soruşturma kapsamında. Bir diğer konu tabii ünlülerle alakalı. Ünlülerden de Kübra Nur ifade alınıyor. Çünkü o dönem Ahbap Derneği'ne yönelik yardım yapılması için çağrılar yapılmıştı. İş insanları yönlendirilmişti Ahbap Derneği'ne. O zaman ciddi anlamda ön plana çıkmıştı Ahbap Derneği. Şimdi ünlülerden de aslında ifadeler alınıyor. Dün Mahsun Kırmızıgül buradaydı. Açıklaması cidden daha önce buraya gelip ifade veren ünlülerle benzer. Yani üzgün olduğunu söylüyor. Ama tabii Mahsun Kırmızıgül'ün ifadelerinde şu da var. Haluk Levent geçmişte de bu tarz kötü alışkanlıkları vardı. Maddi manevi destek verdik ama gelinen bu aşamada üzgünüz, kızgınız dedi. Dolayısıyla şimdi yeniden ünlülerin ifadelerine başvuruluyor. Daha gelmeyen, ifadesi beklenen ünlüler var. İşte Şahan Gökbakar, işte Elçin Sangu gibi isimler de buraya gelip, Uğur Dündar da gelip burada ifade verecek. Takipte olacağız ve sizlere gelişmeleri aktarmaya sürdüreceğiz.
1: Pekala efendim, Alihan Tok Ahbap Derneği soruşturmasıyla ilgili son bilgileri aktardı. Bu arada Gülistan Doku soruşturması da her geçen gün daha da derinleşiyor. Gözaltına alınanların da tutuklananların da sayısı artıyor. Dün tam da bu saatlerde Adalet Bakanı açıklama yapmıştı. 18 kişinin gözaltına alındığını duyurmuştu. Peki dünden bugüne acaba neler yaşandı? Ayrıntıları almak için Habertürk Diyarbakır temsilcisi Veys İpek'e bir döneceğiz. Veys İpek, biraz önce mesela birçok gazetenin manşetinde de bu soruşturma vardı. Gülistan Doku soruşturması, özellikle eski vali ve eşiyle ilgili iddialar hakikaten kan donduran cinsten. Hatta örtbas etmeye yönelik bir takım kamu görevlileri de bu işin içinde şeklinde iddialar var. Nedir o iddia?

0: Son durum nedir soruşturmadaki, senden dinleyelim.
1: Evet, Erzurum ve Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında dün de sizin belirttiğiniz gibi 15 kente 19 şüpheliye yönelik bir operasyon düzenlenmişti. 18 şüpheli gözaltına alınmıştı. O şüphelilerden biri emniyet müdürü, biri emniyet amiri, bir başkomiser, bir polis, baş polis olmak üzere toplam 15 polis, 3 kamu görevlisi, 18 kişi Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı'nın soruşturması kapsamında gözaltına alındı. Erzurum'a nakilleri sağlık kontrollerinin ardından gerçekleştirildiğini söyleyelim. Tabii Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yaptığı açıklama da çok önemli, çok çarpıcı. Kanunla onuran cinsten olduğunu ifade edelim. Özellikle bürokratların Tuncay Sonel koordinasyonunda üst düzey mülki ve emniyet idarecilerinin yerel bürokratik zırhlarını ve kamu gücünü kullanarak soruşturmaya müdahale ettikleri vurgusu yapılıyor. Bu kapsamda ciddi delillere, emarelere ulaşıldığı ifade ediliyor. Bu noktada da soruşturmanın derinleştirildiği kaydediliyor. Delillere müdahale var. Soruşturmaya dahil olmayan polislerin Gülistan Doku ile ilgili araştırma yaptıkları tespitleri var. Sualtı timleri Munzur Barajı göletinde arama yaparken bu noktada delillere müdahale edildiği, bazı delilleri saklandığı iddialar var. Çok ciddi bilgiler olduğunu ifade edeyim. Yine özel harekatçılar ve bu noktada soruşturmada ifade alan kişiler ki Zeynal Abakarov, Gülistan Doku'nun eski erkek arkadaşıydı. Babası da baş polisti. Bu noktada onda müdahaleleri olduğu ifade ediliyordu. Arkadaşların da bu müdahalelerde, ifade alma işlemlerinde müdahaleleri olduğu ifade ediliyordu. Emniyet müdürü kim derseniz, dönemin asayiş şube müdürü olduğunu ifade edelim. Şu an itibariyle bir kentte emniyet müdür yardımcısı olarak görev yapıyor. Zeynal Abakarov Rusya'dan getirildikten sonra 3 ay boyunca Antalya'da soruşturmayı yürütmesi gerekirken Antalya'da 5 yıldızlı bir otelde yakınlarıyla birlikte kaldıkları belirlenmişti. Bu noktada da önemli ifade vermesi beklendiğini söyleyelim. Diğer taraftan da Vali Tuncay Sonel'in dijital materyallerinde yapılan incelemeler vardı. Bu çok önemliydi. O dijital materyallerin incelenmesinde cep telefonuna çıkan bazı suç unsurları vardı. Bu suç unsurlarla ilgili 2 kişi Ankara'da gözaltına alınmıştı. Vali Tuncay Sonel, koruma polisi Şükrü Eroğlu ve eski ihraç edilen polis memuru Gökhan Ertok'la birlikte gözaltına alınmışlardı. Onlar da dün adliyeye çıkarıldı. Adliyede 4 ayrı suçlamada Vali Tuncay Sonel ve yine koruma polisler tutuklandı. Bir kişi de Ankara'da almıştı. O da tutuklandığını söyleyelim. 16'ya yükseldi tutuklu sayısı. 18 kişinin ise Erzurum'da ifade işlemleri Emniyet Müdürlüğü'nde başladığını söyleyerek sözü size bırakalım.
0: Pekala efendim, Bey Sipek son durumu aktardı Gülistan Doku soruşturmasında ki şimdi az önce Adalet Bakanı Akın Gürlek bir paylaşımda bulundu efendim. Yeni bir bilgi paylaştı, özellikle bu sabah yapılan narko kapan Gaziantep operasyonuna ilişkin. Peki neler söyledi Habertürk muhabiri Emre Aytekin? Telefon attığımızda hemen bizimle detayları paylaşacak Emre.
2: Evet Kübra Nur Uslu, zehir tacirlerine büyük darbe indirildi. Narko kapan Gaziantep operasyonu kapsamında 382 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonun ayrıntılarını Adalet Bakanı Akın Gürlek paylaştı. Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri 6 ay boyunca titiz bir şekilde teknik ve fiziki çalışmalar yürüttü ve sokaklarda uyuşturucu ticareti yapan şüphelilere yönelik bu sabah narko kapan Gaziantep operasyonu gerçekleştirildi. Operasyon kapsamında 548 şüpheli tespit edildi. Bu şüphelilerden 75'inin ceza infaz kurumlarında bulunduğu belirlendi. Bu sabah Gaziantep merkezi 14 ilde eş zamanlı operasyon için düğmeye basıldı ve şu ana kadar 382 şüpheli gözaltına alındı. 4 şüphelinin yurt dışında firari olduğu ifade edildi ve 91 şüpheliye yönelik de yakalama çalışmalarını sürdüğünü belirtti. Adalet Bakanı Akın Gürlek operasyona ilişkin şu ifadeleri kullandı. İçişleri Bakanlığımızda kol kola uyuşturucu ve organize suçlarla mücadelede devletimizin tüm imkanlarını seferber etmeye devam ediyoruz. Evlatlarımızın geleceğini kasteden zehir tacirleri bilmelidir ki devletimizin nefesi daima enselerinde olacaktır dedi. Bir kez daha belirtelim, bu sabah saatlerinde Gaziantep'te narko kapan operasyonu gerçekleştirildi. Şu ana kadar 382 şüpheli gözaltına alındı.
0: Pekala efendim, Emre Aytekin aktardı Adalet Bakanı Akın Gürek'ten gelen açıklamayı. Şimdi o Emre biraz önce Gaziantep'teki operasyondan bahsetti. Ben de size İstanbul'daki bir operasyondan bahsedeceğim. 7 organize suç örgütüne yönelik düzenlendi bu operasyonda. 28 şüpheli gözaltına alındı. Detayları geliyor ekranlara. Liderliğini yurt dışında bulunan ve kırmızı bültenle yakalama kararı bulunan kişilerin yaptığı organize suç örgütlerine yönelik operasyonlar sürüyor. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce başlatılan çalışmalarda İstanbul ve Bursa'da eş zamanlı operasyon düzenlendi. Bu kapsamda İstanbul'da 7 organize silahlı suç örgütünden 28 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması, mala zarar verme, tehdit gibi suçlara karıştıkları da tespit edildi. Aramalarda bu arada 4 adet ruhsatsız tabanca, az önce ekranlarınızdaydı, 1 adet pompalı tüfek de ele geçirildi. Soruşturma ise sürüyor. Gün başlıyor da şimdi sırada siyasetin gündemi var efendim. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel. Bu CHP muhatabımız değil, polemik yapacak, kavga yapacak da değiliz dedi. Partisinin yol haritasını da anlatan Özel. Esas 2-3 ay sonra yapılacak kurultay çok daha kapsayıcı ve milletle yapılan bir kuruluş olacak ifadesini kullandı.
3: CHP'yi şu anki yönetim nedeniyle siyasi muhatap alamayacaklarını söyledi. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel polemik yapacak, kavga yapacak da değiliz dedi.
4: CHP'nin kurumsal kimliğine bir şey söylememiz mümkün değil. Bizim partimiz şu anki CHP değil. Şu anda CHP seçilmemişler tarafından yönetiliyor. O yüzden bir siyasi muhataplık kurmamız mümkün değil. Onlarla polemik yapacak, kavga yapacak da değiliz. Zaten siyaset seçilmişlerle yapılır. Mahkeme kararıyla atanmış bir yönetimi pozitif ya da negatif yönde muhatap alacak değiliz. Olumlu ya da olumsuz yönde muhatap alacak değiliz.
3: Özel Sözcü gazetesine konuştu, partisinin yol haritasını da anlattı.
5: Birincisi, bu bir teknik kuruluş. Yani sadece milletvekilleri idaresine geçtik. Esas 2-3 ay sonra yapılacak kurultay çok daha kapsayıcı ve milletle yapılan bir kuruluş olacak. Geçmiş süreçte haksız yere de çok saldırı altında olan, haklarında bir takım olumsuz haberler yapılan arkadaşlardan hiçbirisi yer almadı. Ancak burada şunun altını kalın çizgilerle çizmek isterim. Tamamı kendi isteğiyle yer almadı. Bizim partimizde arkadaşlarımız kurucu. Biz böyle iftiralarla arkadaşlarımızı teslim etmiş değiliz. Kendileri yeni partinin kuruluş aşamasında diğer arkadaşlarımıza alan açmak için böyle bir istekte bulundular. Biz de onu uygun gördük.
0: Terörsüz Türkiye'de yasal adım içinde hazırlıklar devam ediyor. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik gelinen noktayı anlattı ve dedi ki, daha ince işçilik aşamasındayız, mesele yeni başlıyor ifadelerini kullandı. Çelik yasal çerçevenin meclis tatile girmeden ortaya çıkacağını da vurguladı.
6: Terörsüz Türkiye konusunda daha önce söylemiştim sizlere yeni bir aşamaya geldiğimizi. Yeni aşama silah bırakmanın temin edilmesi için bir yasal çerçevenin, bir yasal zeminin ortaya çıkmasıydı. Bütün bu dinamizm içerisinde devletimizin niteliklerine ve milletimizin değerlerine gölge düşürecek hiçbir şey yapılmadı. Bir söz vardır, bundan sonrasını yürümeyeceksek buraya kadar niye geldik diye. Şimdi daha ince işçilik aşamasındayız. Mesele yeni başlıyor.
7: Terörsüz Türkiye sürecinde gelinen aşamayı bu sözlerle anlattı. Geldiğimiz nokta daha kritik dedi.
6: Zaman propaganda zamanı değil. Zaman doğru bir dille her bir vatandaşımıza ulaşabilecek bir zaman. Aşırılıklardan kaçınmak en temel ilki olmalıdır. Meclisteki komisyona katılarak buna destek veren bütün partiler, pozitif dil kullananlar buna büyük katkı sağlamış oldu. Şimdi geldiğimiz nokta daha kritik bir noktadır. Terörsüz Türkiye konusunda inşallah meclis kapanmadan bu yasal çerçeveyi ortaya çıkarmış olacağız.
7: Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında AK Parti Merkez Yönetim Kurulu toplantısı yapıldı. Parti sözcüsü Ömer Çelik kameraların karşısına geçti. Özgür Özel'in kurduğu yeni partide gündemindeki konular arasındaydı.
6: CHP'nin iç çatışması başka zeminlerle ve başka formüllerle devam ediyor. Siyasi partiler demokrasi için vazgeçilmezdir. Birincisi, meşru siyaset alanına dönük olarak katkısı nedir? İkincisi, temiz siyaset alanına dönük olarak katkısı nedir? Tüm bu olaylar başladığında yani bizi AK Parti'yi bu işin içine

0: Karıştırmayın. Eski bir tartışma daha önce CHP içindeki iki kanat arasında devam ederken bugün CHP kökenli iki parti arasında devam etmiş oluyor.
1: Bu arada efendim İzmit Belediyesi'nde de bir seçim yapılması gerekiyor. Hatırlarsınız çünkü İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet tutuklanmıştı. Seçimler de 30 Temmuz'da olacak. Yeni Şafak gazetesi de duyurmuş bu haberiyle seçimlerin 30 Temmuz'da olacağını. Devam edelim efendim. Üniversitelerde tercih dönemi yaklaşırken YÖK Başkanı Erol Özvar'dan da kontenjanı en fazla artan programlara ilişkin bir açıklama geldi. En fazla artışın siber güvenlik ve bilişim alanında olduğunu söyledi. Özvar, kontenjanların iş gücü piyasasının ihtiyaçları doğrultusunda belirlendiğini de kaydetti.
2: Geleceğin becerileriyle doğrudan bağlantılı alanlarda önemli kontenjan artışı gerçekleştiriyoruz. Ön lisans düzeyinde bilişim teknolojileri kontenjanları yaklaşık %48. Organize sanayi bölgelerinde faaliyet gösteren meslek yüksek okullarımızın kontenjanları ise yaklaşık %41 oranında arttırılmıştır.
3: Kontenjanı arttırılan bölümleri sıraladı. En çok artışın siber güvenlik alanında olduğunu söyledi.
2: En dikkat çekici büyümeyi ise siber güvenlik alanında gerçekleştirdik. Bilişim bilimleri alanındaki kontenjanları 2022-2026 döneminde yaklaşık %31 oranında arttırdık. Bu artış büyük ölçüde yazılım, yapay zeka, veri bilimi ve dijital teknolojiler alanlarında büyüyen insan kaynağı ihtiyacının yüksek öğretime yansımasıdır.
3: Yüksek Öğretim Kurulu Başkanı Erol Özvar, kontenjanların iş gücü piyasasının ihtiyaçları doğrultusunda belirlendiğini ifade etti.
2: Bir programın kontenjanını belirlerken ülkemizin kalkınma hedefleri, iş gücü piyasasının ihtiyaçları, dijital dönüşüm, yapay zeka ve stratejik sektörlerin talepleri doğrultusunda dönüştürüyoruz. Dijitalleşme, üretim, uygulamalı eğitim ve stratejik teknolojilerle bağlantılı alanlarda yeni kapasiteler oluşturuyoruz.
3: Özvar, tıp ve özel yetenek programlarında kontenjan artışına dikkat çekti.
2: Özel yetenek sınavıyla öğrenci alan programlarda da toplam kontenjanı 2026 yılında ise bir önceki yıla göre yaklaşık %11 oranında arttırılmıştır. Tıp fakültelerinin kontenjanlarında yaklaşık %2.8, ziraat, tarım ve hayvancılık alanlarında ise %1.6 oranında sınırlı bir artış gerçekleştirdik.
1: Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, Yunanistan'ın diplomatik girişimlerle Türkiye'nin çeşitli füze ve savunma mühimmatı tedarik süreçlerini engellediği yönündeki iddiaları yalanladı. Detaylarına bakacağız. Açıklamada Türkiye'nin kritik mühimmat, füze ve savunma sistemi ihtiyacının büyük bir bölümünü kendi öz kaynaklarıyla karşıladığının altı çizildi. Uluslararası pazarlardan yürütülen tedarik ve işbirliği süreçleri de devletler arası hukuki mutabakatlar ve stratejik planlamalar doğrultusunda sorunsuz ve kesintisiz şekilde ilerlemektedir denildi. Efendim Netanyahu bugün Trump'la görüşecek. Detayları Cumhuriyet Gazetesi'nden aktaralım. İran konusunda Amerikan Başkanı Trump'la görüş ayrılığı yaşayan İsrail Başbakanı Netanyahu uzlaşma aramak üzere Washington'a hareket etti. Netanyahu haftalarca süren çabaların ardından Oval Ofis'ten davet almayı sonunda başardı. Bu geziyi aslında Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham'in cenazesine katılma planıyla birleştirdi. Yani ben cenazeye geliyorum şeklinde. Aslında alt metinde efendim bir bahane de var diyebiliriz. İki liderin bugün bir araya gelmesi bekleniyor. Bu arada gazetenin aktardığı gibi İsrail basında da sıkça yer almıştı. Yahu iki haftadır Netanyahu aslında Trump'tan randevu bekliyor. Fakat Trump bir türlü ona randevu vermiyor şeklinde açıklamalar vardı. İki haftanın sonunda nihayet o randevuyu alabildi Netanyahu. Elbette Netanyahu'ya yönelik bir takım tepkiler. şeyler de var. Şimdi Netanyahu'nun özellikle ABD'nin başkenti Washington'a gidişi de protesto

0: sulara neden oldu. Şimdi bir bakalım Washington'da neler yaşanıyor. Hemen geldi ekranlarınıza görüntü. Blair House önünde toplandı pek çok kişi. Eylemcilerin tepkilerini posterlerle gösterdikleri de ekranlara yansıyor. Posterlerde şunlar yazıyor: ABD ve İsrail'in savaş makinesini durdurun. İsrail'in Washington üzerindeki etkisini ifşa et. Gazze'nin yaşamasına izin ver. Filistinlilerin insan hakları da önemli. Bu şekilde pankartlar taşındı efendim. Gördüğünüz gibi pek çok kişi elinde Filistin bayrağıyla da Netanyahu'nun gelişine tepki gösteriyor, protesto ediyor. Amerikan Başkanı Trump'la İsrail Başbakanı Netanyahu'nun görüşmesi, Trump'ın ikinci döneminde seçilmesinden bu yana ikilinin yaptığı 8. görüşme olacak. Bu arada hatırlatalım. 8. görüşme diyoruz ya, hani İran Savaşı'ndan önce de defalarca Netanyahu görüşmüştü. Hatta o dönemde şöyle yorumlar yapılmıştı: İran Savaşı'na başlaması için Netanyahu ikna turuna çıktı Trump'ı diye. Nitekim ikna ettiğinde ne yazık ki görebiliyoruz İran Savaşı'yla birlikte. Bu arada tepkiler, halktan elbette tepkiler geliyor ama şunu da hatırlatalım. Yine New York Belediye Başkanı Mamdani mesela, o da tepki göstermişti. Yani eğer buraya gelirse Netanyahu, onun tutuklanması gerekiyor demişti. Çünkü Netanyahu efendim Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne göre bir suçlu. Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin böyle bir kararı var. Dolayısıyla bu mahkemeye aslında bel bağlayanlar, bu mahkemenin kararına uyacağız diyen devletlerin de onu tutuklaması gerekiyor. New York Belediye Başkanı Mamdani bunu dile getirdikten sonra şöyle de demişti: biz belediye başkanıyız, evet tutuklayamayız ama yetkililer bunu tutuklamalı, gereğini yapmalı demişti. Nitekim Trump'tansa aksi yönde bir açıklama gelmişti. Netanyahu asla Amerika Birleşik Devletleri'nde tutuklanamaz diye. Efendim son durum bu. Amerika Birleşik Devletleri'nde işte dediğim gibi Netanyahu'nun gelişi sorgulanıyor. Az önce bu arada bir haber paylaşmıştık yine gazetelerden. Mesela bazı hava sahasını da, sınırlarını da geçerek geldi Netanyahu. Yani özellikle Yunanistan'ın mesela hava sahasından geçtiği de belirtiliyor. Denilen o ki ya, Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne eğer siz de uyuyorsanız hava sahasından geçmesine de Netanyahu'nun izin vermemeliydiniz yönünde. Fakat ne yazık ki beklendiği gibi olmuyor. Şimdi bakalım savaştaki son duruma. Acaba Amerikan Başkanı Trump İran Savaşı konusunda nasıl hareket edecek? Soru bu. ABD basını ise bir takım seçenekleri değerlendirdi. İddiaya göre Trump'ın önünde 3 seçenek var. Biri saldırıları arttırmak, daha da arttıracak, daha da üstüne gidecek İran'ın. Bir diğeri yaptırımların etkisini göstermesini beklemek. Yani İran acaba pes edecek mi diye beklemek ya da zafer ilan edip çekilmek.
1: Trump İran Savaşı'nda çıkmaz da iddia ABD basınından. New York Times'ın Beyaz Saray muhabiri David Sanger İran Savaşı'nı analiz etti. ABD Başkanı Trump'ın önünde 3 seçenek olduğunu iddia etti. Habere göre Trump'ın elindeki ilk seçenek saldırıların şiddetini arttırmak. ABD bu seçenekte İran'ın enerji ve ulaşım altyapısına saldırabilir. Ancak Trump'ın yakınındaki isimler bunun Tahran'ı müzakere masasına yeniden gelmeye ikna edebileceğine şüpheyle yaklaşıyor. Ayrıca saldırıların sivil kayıpları artırabileceğine dikkat çekiliyor. ABD'nin tehlikeli şekilde azalan önleyici füze stokları da saldırıların artırılmasının önünde engel teşkil ediyor. Azalan stokların Rusya'yı Avrupa'ya karşı, Çin'i de Tayvan'a karşı daha avantajlı konuma getirebileceği belirtiliyor. Trump'ın bir diğer seçeneği İran yaptırımlarının etkisini göstermesini beklemek. Ancak Trump'ın 2018'den beri İran'ın ekonomik olarak çökmesini beklediğini hatırlatan haberde Tahran yönetiminin hala ayakta olduğuna dikkat çekti. Ayrıca bunun bölgedeki Amerikan askeri varlığının devam etmesini gerektirdiğini de belirtti. ABD Başkanı'nın elindeki son seçenekse zafer ilan edip eve dönmek. Gazete Trump'ın bir ay önce bu seçeneğe daha yakın olduğunu belirtti. Ancak bu durumda Trump, İran'ın elindeki zenginleştirilmiş uranyumu alamayacak ve Tahran'ın Hürmüz üzerindeki kontrolünü kabul edecek. Yani savaşın başında hedefini gerçekleştirmemiş ve enerji piyasaları için yeni bir sorun yaratmış olacak. New York Times'a göre Trump'ın alacağı karar onun mirasını belirleyecek.
0: Efendim haberimizde de vardı ya, enerji piyasalarındaki sorun. Aslında o sorun devam ediyor çünkü petrol rotalarındaki kriz sürüyor. Malum Hürmüz Boğazı'ndaki o rotadaki krizi ekranlarınıza getiriyorduk. Hatta şöyle söyleyeyim.

0: petrol fiyatlarında da bir artış var. Yani aslında bu iki hafta öncesine kadar savaş şöyle bir durulmuşken neredeyse savaş öncesine kadar 70 dolarlara kadar düşmüştü petrol. Fakat tekrar gerilim artınca yine petrolün fiyatı da 80 dolarları aştı. Bu arada sadece Hürmüz değil, Husilerin saldırılarının da Kızıldeniz'deki gemi trafiğini etkilediği belirtiliyor.
1: ABD ile İran arasında sular duruldu ancak petrol rotalarında kriz sürüyor. Yemen'deki Husilerin saldırıları Kızıldeniz'deki gemi trafiğini etkiliyor. Husilerin Suudi Arabistan'ın Kızıldeniz kıyısındaki petrol tesislerine düzenlediği saldırıların ardından Bab-ül-Mendeb boğazındaki gemi trafiği son ayların en düşük seviyesine geriledi. Gemi takip verilerine göre pazar günü boğazdan yalnızca 11 emtia gemisi geçti. Bunlardan 7'si petrol tankeri oldu. Bu gerileme ABD ile İran arasındaki gerilimin Hürmüz Boğazı'ndaki petrol akışını da sekteye uğrattığı bir dönemde yaşandı. Gemi takip verilerine göre Hürmüz Boğazı'ndaki geçişlerde hafta sonu boyunca düşük seviyelerde kaldı. Boğaz'dan geçen emtia gemilerinin sayısı onu geçemedi. Deniz taşımacılığındaki aksama geçen hafta Orta Doğu, Avrupa ve Afrika'daki fiziki ham petrol kargolarının fiyatlarını son iki ayın en yüksek seviyelerine taşıdı. Boğazlardaki kriz büyürken İran, Hürmüz'den sistemlerini kapatarak geçmeye çalışan 6 geminin durdurulduğunu açıkladı. Bu gemilerden birinin geçiş girişimi sırasında kaza yaptığı, diğer 5 geminin ise Basra Körfezi'ne geri dönmek zorunda kaldığı belirtildi. İran Petrol Bakanlığı, petrol satışlarının 4 ayda 11 milyar doları aştığını belirtiyor. ABD ve İsrail'in saldırılarından önce İran'ın yıllık petrol gelirinin 50-60 milyar dolar civarında olduğu öne sürülüyor.
0: Ve piyasalara bakalım efendim. BIST 100 endeksi 13.774 seviyelerinde. Dolar ve Euro'da da gördüğünüz gibi efendim ibre yukarı yönlü, yeşil olarak getiriyoruz ekranlarınıza. Dolar 47.37 lira seviyelerinde, Euro ise 53 lirayı aşmış durumda. Dolar ve Euro'da bir yükseliş söz konusu. Bakalım bir sonraki bilgi ekranımıza da, grafiğimize de, orada neler var? Faiz var. Faiz 42.000 seviyelerinde. Bu arada altında bir düşüş söz konusu, gördüğünüz gibi kırmızı olarak ekranlarınıza getirdik. Altının onsu 4.046 dolara kadar düştü efendim. Hatırlayacaksınız biz neler konuşuyorduk. Altının onsunun 5.000 dolarlara kadar çıkacağını konuşuyorduk. Hatta yıl sonuna doğru da aslında piyasalar o yönde bir fiyatlama belirtiyordu. Fakat nerelere kadar? 4.046'lara kadar düştü. Bu arada bir takım yine değerlendirmeler vardı. Mesela bankalar artık yıl son tahminlerini de geri çekmeye başladı. Yani mesela 4.600 dolarlar seviyesindeki tahminler 4.300 dolar seviyesine kadar da geriliyor. Özellikle yurt dışındaki bankaların tahminleri bu yönde. Geçelim Brent petrole. Az önce aktardık. Dediğimiz gibi Hürmüz'de malum kriz devam ediyor. Petrol rotalarında büyük bir kriz söz konusu. Ki şunu da hatırlıyorum. Özellikle savaş döneminde bunu da çok konuşmuştuk. Yani savaş bitse dahi zaten bu krizin etkileri bir süre devam edecek diye. Bakın son durum Brent petrolde 87 dolar seviyelerinde. Biz aslında iki haftaya kadar öncesine kadar böyle 70 dolarları dahi görmüştük. Savaş öncesine yaklaşmaya başlamıştı. Tekrar gerilim artınca Brent petrolde de bir yükseliş yaşanmış. 87 dolarları bulmuştu. Fakat an itibariyle orada da bir nebze de olsa bir düşüş söz konusu. İbre aşağı yönlü. Elbette ABD ham petrolünde de düşüş söz konusu, 81 dolar seviyelerinde seyrediyor efendim. Bakalım altına. Altındaki son durum nedir? Gördüğünüz gibi kıpkırmızı bir ekran bizi karşılıyor. Altında da ibre aşağı yönlü. Altın fiyatları an itibarıyla düşüyor. Şu gram altın 6.160 lira seviyesinde, çeyrek altın 10.000 lira, 10.000 lira 72 kuruş efendim, o civarda şu an. Yarım altın da artık 20.000 liraya aştı, 20.146 liralarda. Fakat ciddi manada bir düşüş o noktada da söz konusu. Tam altınsa 40.000 lira seviyelerinde. Ekranlarınıza getiriyoruz. Dediğimiz gibi gram altında şöyle 7.000'leri görmüştük, rekorları görmüştük, hatta 8.000'lere doğru giderken işte savaşın bu gerilimin artmasıyla birlikte işler tepe taklak oldu. 6.160 lira seviyelerine kadar geriledi gram altın. Piyasalardaki son durum böyleydi. Şimdi bir haber paylaşacağız. Yine aslında biraz parayla, piyasalarla ilgili. Şöyle ki, hazine 63 ay sonra ilk kez Haziran'daki toplam borç yönetimindeki net ödeyici konumuna geldi. Haziran ayında güçlü faiz dışı fazla sayesinde hem dış borç

0: borçta yüklü geri ödeme yapıldı, hem de iç borçlanma ihtiyacı önemli ölçüde azaltıldı.
1: Hem dış borçlanma hem de iç borçlanma azaldı. Hazine 63 ay sonra ilk kez net ödeyici konumuna geldi. Hazine ve Maliye Bakanlığı verilerine göre Haziran'da toplam 490 milyar liralık borç geri ödemesi yapıldı. Toplam borçlanma 480,4 milyar lirada kaldı. Böylelikle hazine 9,6 milyar lirayla aylık bazda net borç ödeyen taraf oldu. Hazine uluslararası piyasalardan 17,4 milyar liralık yeni kaynak sağlarken vadesi gelen 126 milyar liralık dış borcu da geri ödedi. Böylelikle Haziran'da dış borçta net 108,6 milyar liralık ödeme yapılarak kamunun döviz cinsinden yükümlülükleri hafifletildi. Hazine iç borçlanmada da frene bastı. Haziran ayında net iç borçlanma geçen yılın aynı ayına göre yaklaşık 3'te 1'e gerileyerek 99,1 milyar liraya düştü. Böylelikle hazine, Haziran ayında rekor faiz dışı fazla sayesinde aylık borç yönetiminde 63 ay sonra ilk kez net ödeyici pozisyonuna geldi. Borçlanmadaki bu gerilemede bütçenin Haziran'da verdiği 114,2 milyar liralık fazla ve 315,8 milyar liralık faiz dışı fazla belirleyici oldu.
0: Efendim şu sıralarda depolara yoğun bir ilgi var. Hürriyet gazetesi de bunu haberleştirmiş. İhtiyaçlar artık değişti. Türkiye'de pazar hızla büyüdü diyor. Şimdi bu depoları biz aslında özellikle mesela izlediğimiz filmlerden hatırlarız. Yani yurt dışında çok yaygın, uzun süredir yaygın olarak kullanılıyor bu kişisel depolama hizmetleri. Türkiye'de de hızla büyüyor bu sistem. Küçülen yaşam alanları, kentsel dönüşüm, taşınma, evlilik ve boşanma gibi değişimler bireysel talebi arttırdı. Ayrıca ofisini küçülten, arşivini veya ürünlerini saklayacak alan arayanlar, şirketler de kiralık depolara yöneliyor. Türkiye'de aylık depolama ücretleri ise kullanılan alanın büyüklüğüne göre 2500 lirayla 40 bin lira arasında değişiyor. Şu sıralarda Türkiye'de yükselen bir sektör var efendim. O da işte gördüğünüz gibi depolar. Şimdi devam edelim sıradaki haberimizde. Malum çok ne yazık ki ekranlarınıza sıkça getirdiğimiz haberlerden biri. Yüksek cezalara rağmen sürücülerin trafikteki kavgaları bir türlü bitmiyor. Son örnek Niğde'den geldi. Otomobilinden inen sürücü tartıştığı kargo çalışanını aracının içinde darp etti.
2: Abi.
3: Lan ne etmesin? İzleyecek misin beni?
2: Abi dur abi.
4: Yol anlaşmazlığı kavgaya dönüştü. Aracından inen sürücü kargo çalışanını darp etti.
3: Ayrılın abi.
4: Kask kamerasına yansıyan görüntüler Niğde'den. Trafikteki PTT'ye ait kargo kamyonetinin sürücüsüyle otomobil sürücüsü arasında yol anlaşmazlığı çıktı. Başlayan tartışmanın büyümesi üzerine otomobil sürücüsü araçtan indi. Sürücü kamyonete binerek kargo çalışanını darp etti.
2: Abi.
3: Lan ne etmesin? İzleyecek misin beni?
2: Abi dur abi.
3: Çala polisi. Tamam. İn abi. Tamam.
4: Trafikteki motosiklet sürücüsü kavgayı ayırmaya çalıştı.
2: Ayırayım mı?
5: Hayır.
4: Çevredekilerin müdahalesiyle kavga sona erdi. İhbarla olay yerine polis ekipleri geldi. Taraflar daha sonra bölgeden ayrıldı.
2: Şöyle geri çekelim.
0: Efendim denizde sürüklenen 46 kişi kurtarıldı. Antalya'nın Muratpaşa ilçesi açıklarında kürek sörfüyle denize açılan kişiler sürüklendi. Malum bu aralar oldukça yaygın bu mesele. Herkes neredeyse bunu yapmaya çalışıyor bu kürek sörfünü. İhbar üzerine bölgeye de Sahil Güvenlik Komutanlığı'ndan iki bot sevk edildi. Ekipler sürüklenen 46 kişiyi kurtararak güvenli şekilde kıyıya ulaştırdı. Az önce de söylediğim gibi adeta bir subboard çılgınlığı var efendim. Özellikle son zamanlarda sosyal medyada epey yaygınlaştı videolarında paylaşılmasıyla birlikte. Aslında sörf tahtasında ayakta durularak yapılan bu spor, az önce de bu arada aktardığımız gibi, aman efendim eğer bu sporu bilmiyorsanız bakın sürüklenip gidebilirsiniz. 46 kişi böyle sürüklenmiş, ekipler kurtarmış. Şimdi kimileri için aslında bu sosyal medyada bir etkileşim aracı haline de geldi. Öyle ki sörf tahtası üzerinde mini konser veren de var, piknik tüpünü efendim kahveler koyanlar, yapanlar da var. Ancak her spor gibi bu sporu da elbette doğru tekniklerle, doğru şartlarla yapmak gerekiyor. Aslı Ömer Aktaş da gitti

0: bizim için inceledi. Bu spor acaba nasıl yapılır sorusuna cevap aradı. İzleyelim.
1: Oğlumu getirdim derse. Şimdi ikimiz beraber yapıyoruz.
2: Sosyal medya nedeniyle birazcık sosyal aktiviteye döndü.
1: Denizde şakası yok. Gerçekten çok tehlikeli anlar olabiliyor.
3: Bir sörf tahtası ve kürek yetiyor. Sap board'u gören ben de yapacağım diyor. Ama sosyal medyada hızla yayılan bu akımın tehlikeleri de var.
4: Instagram, Facebook'tan görüp de arkadaşlar oluyor. Kaçılıp da geri dönemeyen arkadaşlarımız oldu tabii.
1: Eğlenceli oluyor annemle birlikte yapmak. İnsanlar sosyalleşiyor, güzel oluyor.
2: 2 senedir de sap board yapıyorum.
3: Her yaştan kişinin ilgi gösterdiği sap board aslında bir sportif aktivite. Ama üzerinde klarnet çalan da var, kavun karpuz yiyen de. Bu video içerikleriyle de çok ilgi görüyor.
5: Sosyal medyanın etkisiyle tabii bir çığ gibi büyümeye başladı. Özellikle gün doğumu ve gün batımında çekilen etkileyici görüntüler insanların sap board denemek istemesine neden oldu.
3: Tehlike tam da burada başlıyor.
6: Sosyal medyada milyonlarca kez izlenen supboard videoları bu yazın en popüler akımlarından biri haline geldi. Denizin ortasında kahve içenler, kahvaltı edenler, hatta sapın üzerine şemsiye kuranlar bile var. Ancak uzmanlara göre bu işin sadece eğlence tarafı. Çünkü doğru bilgi ve güvenlik kuralları olmadan yapılan bu spor ciddi riskler barındırıyor.
5: Supboard'u birbirine bağlamak, üzerine şemsiye koymak supboard'un hem denge merkezini hem de rüzgara karşı olan direncini artırır. Şemsiyeden örnek verelim. Şemsiye koyduğunuz zaman şemsiye yelken etkisi gösterir. Ani bir rüzgar çıktığında sizleri açığa doğru sürükler.
3: Peki supboard'da dengeli durmanın formülü ne?
6: Hocam şu an ben doğru oturuyor muyum?
5: Evet, şu an doğru pozisyonda oturuyorsunuz. Biz burada otururken vücudumuzun ağırlığının iki tarafı da eşit bir şekilde yaymamız gerekiyor. Eğer dar bir oturuş yaparsan burada dengeni zor sağlarsın. Ama bacaklarını açtığın zaman iki tarafa da eşit bir şekilde yaymış olursun ve daha dengeli bir oturuş sağlamış olursun.
6: Ayakları suya batırabilir miyiz?
5: Ayakları suya batırırsın, ilerlersin fakat daha fazla direnç oluşacağı için board'un kayması biraz daha engellenmiş olacak.
6: Biraz daha yavaş gidiyoruz bu şekilde.
5: İlerlersin ama seni yormaya başlar.
3: Dengeyi kurmak sanıldığı kadar kolay değil. Ve hava koşulları.
5: Hava durumunu kontrol etmemiz gerekiyor. Özellikle kıyıdan açığa doğru esen rüzgarlarda denize çıkmamak gerekiyor. Çünkü çıktığımız durumlarda bizi 1 dakikada 100 metre açığa da sürükleyebilir.
0: Efendim, o hayat kurtaran cihazı çaldılar. Bakın, Diyarbakır'dan haberi paylaşacağız. Milliyet gazetesinden geliyor. Diyarbakır'ın farklı yerlerine ani kalp durmalarına erken müdahale etmek için yerleştirilen yerli üretim OED cihazlarından biri çalındı. Bunlar efendim aslında şöyle düşünün, özellikle Aselsan İşbirliği ile Sağlık Bakanlığı ile Aselsan İşbirliği ile oluşturulmuş cihazlardı. Belirli noktalara konuldu bu cihazlar. Özellikle çok fazla insanın olduğu yerlere, mesela havalimanlarına, yine 10 bin metrekare üzeri spor tesislerine, spor alanlarına, 800 metrekare üzeri vücut geliştirme fitness salonlarına, büyükşehir belediyeleri tarafından belirlenen kent merkezlerine, 5 bin metrekare üzeri satış alanı olan alışveriş merkezlerine, il merkezinde ve 100 bin nüfusu ilçelerdeki şehirler arası yolcu terminallerine, yine mesela aynı kampüste 500'den fazla çalışanı bulunan iş yerlerine de bu cihazlar konuldu. 500 yatak üzeri konaklama tesislerinde de bu cihazlar bulunuyor. Şimdi ne işe yarıyor efendim bu cihazlar? Aslında biri kalp krizi geçirdiğinde, aniden ona müdahale etme ihtiyacı olduğunda hemen bu cihazları kullanıyorsunuz ve belki de o kişinin hayatta kalmasına vesile oluyorsunuz. İşte bu cihazlardan biri de Diyarbakır'daydı ve ne yazık ki Diyarbakır'daki bu cihazı efendim çalmışlar. Yani epi topu fiyatı 40 bin lirayla 120 bin lira arasında olan bir cihaz ki bunun satışının hurda değerini falan düşünün. Yani eğer bir de bunu hurda olarak satacaksa hiçbir şey değil, yani bunun değeri o can kurtarmamızın yanında. Hakikaten çok acı bir haber. Bir başka haberini paylaşırken bu olayın kalpsizler diye paylaşmıştık mesela. İşte bu meseleye Hürriyet gazetesi de böyle bakmış. Şimdi Sanchez'i gördüğünüz efendim arkamda. Gazze'de yaşayan çocukların yıkılan binaların arasındaki bir duvara İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'in portresini çizerek gönderdiği teşekkür mesajı karşılıksız kalmadı. Sanchez sosyal medyadan yayımladığı videoyla Gazze'li çocuklara seslendi. İspanyol

0: halkı sizi seviyor ve sizi unutmuyor dedi.
1: Gazze'de yaşayan Layan ve arkadaşları yıkılan binaların arasında kalan bir duvara İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'in portresini çizdi. Çocuklar hem Sanchez'e hem de İspanyol halkına destekleri için teşekkür etti. O mesaj Sanchez'e ulaştı. İspanya Başbakanı çocukların videosunu da karşılıksız bırakmadı.
2: Gracias Layan y a los artistas por este gesto tan bonito. Y también a todas las personas palestinas que durante todo este tiempo habéis dado muestras de cariño hacia España. En medio de tanto dolor, habéis encontrado un momento para enviarnos vuestro cariño y por tanto a Layan, a todos los niños y niñas de Gaza y a sus familias, quiero deciros algo muy sencillo y es que el conjunto de la sociedad española os escucha, os ve, os quiere y no os olvida. Ojalá llegue pronto el día en el que los niños y niñas de Gaza podáis volver a pintar sin miedo en las escuelas y vivir un futuro de paz. Un abrazo enorme desde España.
1: Sanchez'in paylaşımı kısa sürede milyonlarca izlenmeye ulaşırken binlerce kullanıcı da yorumlarda İspanya'nın Filistin'e verdiği destek nedeniyle teşekkür mesajları paylaştı. Filistin devletini tanıyan ülkeler arasında yer alan İspanya, Avrupa Birliği içinde Gazze'de ateşkes çağrısını en güçlü şekilde savunan ülkelerden biri.
0: Ve dünyadan haberlerle devam edelim. 85 yaşındaki Gannouchi'den haber alınamıyor. Tunus'ta Nisan 2023'ten beri tutuklu bulunan Nahda Hareketi lideri Gannouchi'nin durumu büyük bir gizeme dönüştü. Çünkü savunma heyeti 85 yaşındaki siyasetçiyle 11 gündür ailesinin ve avukatlarının hiçbir şekilde iletişim kuramadığını söylüyor. Bir gizeme dönüştü Gannouchi'nin son durumu diyor Karar Gazetesi de. Efendim şimdi Amerikan Başkanı Trump'la devam edeceğiz. Malum Amerikan Başkanı Trump çok seviyor paylaşım yapmayı, sosyal medyayı kullanmayı çok seviyor. Şimdi biz de saydık efendim sosyal medya platformu Truth'tan 6 saatte tam 43 paylaşım yaptı. Yapay zeka ile hazırlanan görsellerde hem İran'ı hedef aldı hem de siyasetçi, gazeteci ve ünlü isimleri de tiye aldı.
3: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump sosyal medyada yine gündem oldu. Trump kendi platformu Truth Social'da 6 saat içinde tam 43 görsel paylaştı. Trump'ın paylaşımlarının büyük bölümünü yapay zeka ile oluşturulan karikatürler ve deepfake görüntüler oluşturdu. İlk paylaşımında CNN sunucusu Kathleen Collins'i hedef alan Trump, daha sonra şarkıcı Bruce Springsteen, eski New Jersey valisi Chris Christie ve oyuncu Rosie O'Donnell gibi kendisini eleştiren isimleri tiye alan görseller yayımladı. Hedefindeki gece kuşağı sunucuları Jimmy Kimmel, Stephen Colbert ve Jimmy Fallon'ı da parasız, işsiz ve para dilenirken resmetti. Trump paylaşımlarında İran'a yönelik mesajlar vermeyi de sürdürdü. Yapay zeka ile hazırlanan görsellerden birinde İran'ın stratejik Hark Adası bombardıman altında gösterilirken, başka görüntülerde İran'a ait petrol tankerlerinin Amerika Birleşik Devletleri tarafından ele geçirildiği kurgusu yer aldı. Trump'ın bazı paylaşımlarında ise kendisini Amerikan tarihinin önemli liderleriyle aynı karede göstermesi dikkat çekti. Yapay zeka üretimi görsellerde Trump, George Washington, Thomas Jefferson ve John F. Kennedy ile yan yana tasvir edildi.
0: Efendim Hollywood yıldızları da hacker mağduru oldu. Milliyet gazetesinden paylaşacağız haberi. ABD'li siber güvenlik uzmanı Fowler paylaştı. Diyor ki Angelina Jolie ve Sharon Stone'un da olduğu pek çok Hollywood yıldızının kişisel verileri sızdırıldı. Hangi verilermiş bunlar? Ona da bakalım. Telefon numaraları ve özel e-posta adresleriyle ilgili kritik bilgiler internette herkese açık hale geldi. Büyük bir sızıntıdan bahsediyoruz. Aralarında Angelina Jolie, Sharon Stone, işte Robert De Niro'nun fotoğrafını görüyorsunuz. Artık Hollywood yıldızları da hacker mağduru haline geldi diye aktarmış gazetede. Şimdi bir kaza haberi paylaşalım sizinle. İstanbul Havalimanı yolunda hafriyat kamyonu seyir halindeyken kontrolden çıkarak karşı şeride girdi. Ardından yolun ortasına devrildi. Kazanın etkisiyle bir araç da takla attı. Hem kamyon hem de araç sürücüsü yaralandı.
4: Hafriyat kamyonu kontrolden çıktı, karşı şeride girdi.

0: ardından da devrildi. Facianın eşiğinden dönülen kazada bir otomobil de takla attı. İki sürücü yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.
1: Bu taraftaki arkadaş işte elektrik direğinden kaçarken kaza yaptı. Yoksa elektrik direği üstüne devriliyordu yani.
0: İstanbul Havalimanı yolu hafriyat kamyonlarının en yoğun kullandığı güzergahlardan biri. Dikkatsizlik ve aşırı hız zaman zaman kazalara neden oluyor. Son kaza Işıklar Köyü yakınlarında meydana geldi. Seyir halindeki hafriyat kamyonu henüz belirlenemeyen bir nedenle kontrolden çıkarak karşı şeride geçti.
2: Karşı şeritten gelen hafriyat kamyonu demirleri de devirerek işte bu noktaya doğru devrildi. O kadar şiddetliydi ki kaza, önündeki elektrik direği de işte bu vaziyette yola devrilmiş durumda.
0: O sırada seyir halindeki bir otomobil iddiaya göre yolun ortasına devrilen elektrik direğine çarpmamak için takla attı.
1: Önümüzde bu dırt dümdüz gidiyordu. Bir anda bariyerleri kırdı, direğe de elektrik direğini de yıktı. Bu taraftaki arkadaş işte elektrik direğinden kaçarken kaza yaptı. Yoksa elektrik direği üstüne devriliyordu yani.
0: Yaralı sürücü çevredeki vatandaşların yardımıyla araçtan çıkarılarak ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazada kamyon sürücüsü de araçla sıkıştı. Ekiplerin çalışmasıyla bulunduğu yerden kurtarılan sürücü sağlık ekiplerine teslim edildi.
2: Kaza sonrası havalimanına giden otoyolda büyük bir araç yoğunluğu oluştu. Şimdi ekiplerin trafiği açmak için araçlara müdahalesi sürüyor.
3: Gözde beldelerde halka ucuz tatil imkanı sunuluyor. Akşam gazetesinden paylaşacağız haberi. Bakın nerenin fotoğrafları var. Bir yanda Bodrum Yalıkavak, Antalya Belek ve Bodrum İçmeler'den 3 ayrı noktadan fotoğraflar var ekranınızda. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın hizmete sunduğu ücretsiz girişli halk plajları yoğun ilgi görüyor. Uygun fiyatlı yeme içme imkanıyla halk plajları Bodrum'dan Çeşme'ye, Marmaris'ten Kemer'e kadar birçok turizm merkezinde ziyaretçilerini ağırlıyor. Bu arada bakanlıktan da açıklama var. Hedefimiz bu plajların sayısını 23'e çıkarmak yönünde de efendim bir açıklama gelmiş. Şimdi sıradaki haberimize bir bakalım. Çünkü pek çok kişi ilgilendirebilir bu haber. Binalarda yapılacak tadilatlarla ilgili artık yeni kuramlar geliyor. Malum severiz şöyle balkonumuzu kapatmayı, işte yeni korkuluklar eklemeyi. Fakat artık bu kadar kolay olmayacak. Sadece o kişinin istemesi yeterli olmayacak. Özellikle cam balkon, çardak ve korkuluk gibi uygulamalar için kat maliklerinin artık izni aranacak. Teraslardaki bazı cam balkon uygulamalarında ise ruhsat zorunluluğu kaldırılacak.
4: Kat maliklerinin rızası alınacak, can güvenliği bakımından uygun malzeme kullanılması şartı istenecek. Binalardaki tadilat işlemleri için yeni düzenleme yolda. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı taslak yönetmelik hazırladı. Buna göre evlerdeki basit tamir ve tadilatlar binadaki benzer uygulamalarla uyumlu olması halinde hayata geçirilebilecek. Balkonlarda yapılan açılır kapanır katlanır cam panel uygulamaları, korkuluk, çardak, kameriye gibi uygulamalarda bu kapsamda olacak. İşlemler için kat mülkiyeti kanunu kapsamında apartmandaki tüm kat maliklerinden muvafakatname alınacak. Büyük çaplı tamir ve tadilatlar, yangın, deprem ve enerji verimliliği kurallarına aykırı olmamak şartıyla binanın ruhsat aldığı dönemde yürürlükte bulunan mevzuata göre gerçekleştirilebilecek. Bu kapsamın dışındaki ilave işlemler içinse yapı ruhsatı alınması gerekecek. Taslak düzenlemede çatı katlarındaki teraslara kolaylık sağlanacak. Çatı alanının %40'ını aşmayan ve kenarlardaki sabit ya da açılır cam panellerle kapatılan bölümler için yapı ruhsatı zorunluluğu kaldırılacak.
3: Baş ağrısından mide bulantısına, stresten uykusuzluğa kadar pek çok şikayet için sosyal medyada milyonlarca kez izlenen akupresur videoları hızla yayılıyor. Yani efendim diyorlar ki mesela elinizde bir nokta var, oraya basarsanız bir anda baş ağrısı kesilecek. Şimdi uzmanlara göre bilinçsizce uygulanan baskı noktaları faydadan çok zarar da verebilir. Peki bu noktalar nelerdir? Bu akupresur dediğimiz şey acaba nedir? Hangi hallerde destekleyici olabilir? Yanıtlar Buse Devre'nin haberinde. Ve bu arada efendim biz de artık gün baş

0: Meteor'un da sonuna gelmiş olduk. Gördüğünüz gibi saatlerimiz artık 9.50'yi gösteriyor. 7'den bu yana karşınızdaydık. Bu haberin ardındansa yayınımız Para Gündem'le devam edecek ve Serap Belet karşınızda olacak. Tekrar görüşmek üzere, hoşçakalın.
1: Aküpresör, akupunktur noktalarına yapılan basınç veya uyarma şekli. Bunu isterseniz parmaklarınızla uyarabilirsiniz, isterseniz buzla uyarabilirsiniz.
2: Stres, ağrı, yorgunluk, şikayetler farklı olsa da çözümü parmak uçlarıyla uygulanan akupresürde arayan çok.
3: Şakaklara masaj yaptığımız çok olur.
4: Alternatif tıpta bunlar mümkün durumlar. Metotlar da aynı zamanda ama sadece nasıl uygulanacağını bilmek burada asıl önemli olan.
2: Akupresür geleneksel Çin tıbbına dayanıyor. Akupunktur'dan ayıran özelliği ise iğne yerine belirlenen noktaya parmak ya da buz baskısı yapılıyor.
5: Duymuştum bir kere de ama bilmiyorum vallahi, fayda olduğunu zannetmem.
1: Kendi başınıza bunu evde uygulayabileceğiniz, ağrıyı biraz olsun hafifletecek noktaları gösterebilirim.
2: Uzmanlara göre doğru uygulandığında akupresür bazı şikayetlerin hafiflemesine yardımcı olabilir. Tam da bu noktada sosyal medyadaki videolara dikkat.
4: Akupresür yöntemini kullananlar benzer şikayetler yaşıyor. Ancak son dönemde sosyal medya kullanıcılarından bazıları bu konunun uzmanı olmamalarına rağmen videolar çekmeye başladı. Haliyle uzmanlar uyarıyor, kendinize fayda sağlarken daha çok zarar edebilirsiniz.
6: Şuraya böyle işte bir şey uygulamak ya da benim annem de kendisi bir yerlerden izliyor işte kafana şöyle falan yapmak diyor. Ama ben henüz bir faydasını göremedim tabii ki.
1: Oradaki bazı akupunktur noktalarına siz yanlış bir şekilde basarsanız faydadan çok zarar görürsünüz.
2: Bilimsel çalışmalara göre akupresürün özellikle ameliyat sonrası bulantı, kusma, gebelik bulantısı ve bazı kronik ağrı türlerinde semptomların hafifletilmesinde yardımcı. Ama uzmanlar standart bir tıbbi tedavinin yerine geçemeyeceğinin de altını çiziyor. Peki doğru uygulama nasıl olmalı?
1: Baş ağrılarıyla ilgili akupunkturların noktalarını veya akupresi noktalarını gösterelim. Biraz önce bahsettiğim gibi baş parmak ve işaret parmağın arasında bir perde var. Şu en tümsek olan alan, şurayı işaretliyorum, burası. Bu bizim akupunktur noktalarımızdan bir tanesi. Eğer başınızın sağ tarafı ağrıyorsa sol tarafına. Biraz önce anlattığım gibi sol tarafı ağrıyorsa sağ elinize. Her iki taraf ağrıyor. Ensede anla ağrıyor. Başınızın ön tarafı tamamen iki tarafla ağrıyorsa da her iki el parmağına şu şekilde buzlarımızı alıyoruz. Gördüğünüz gibi buzu şuraya bu şekilde bastırıyorum. Ha buz umlamadık. O zaman baş parmağımızı şu şekilde koyuyoruz. Aşağı yukarı 1-2 dakika boyunca bu basıncı yapmamız lazım.
2: Mide bulantısı içinse bileğin iç yüzündeki belirli noktaya aralıklı basınç uygulaması öneriliyor.
1: Hamilelik bulantısında veya araba tutmasında onu azaltacak noktalar var. Kabızlık şikayeti olanlarda stres dediğimiz, depresyon dediğimiz, uykusuzluk o anı biraz kurtarmak açısından bazı akupunktur noktaları bunu hafifletebilir. Ama dediğim gibi tedavi yapmaz.
7: Burada bel ağrıları var mesela.

0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız,
1: Halkbank. İklim bilimciler yapay zeka ve makine öğrenimini, geleceğin dünyasını ve burada yaşayan canlıları bekleyen olası durumları hesaplayabilmek için kullanıyor. 2050'de ya da 2100 yılında, hatta 2200 yılı dünyası bugünün yaşam alışkanlıklarıyla devam edersek nasıl bir yer olacak? Projeksiyonlar ağırlıklı olarak aşırı ısınmaya bağlı olumsuz senaryolar çizmeyi sürdürüyor. Yakın geleceğe ve uzun vadeye hazırlık yapabilmemiz için riskleri şimdiden iyi anlamak büyük önem taşıyor. Hava tahmininde yağışın şiddetini, süresini ve başlangıç-bitiş zamanlarını iyi öngörebilmek, başta tarım olmak üzere lojistik, havacılık, turizm, inşaat, eğitim, spor gibi pek çok sektörü yakından ilgilendiriyor. Avrupa Hava Tahminleri Merkezi'nin geliştirdiği yeni nesil hava tahmin modeli, atmosferde örüntüler, birbirine benzer hareketler serileri arayarak geleceğin havasını daha iyi tahmin etmeye çalışıyor.
0: Halkbank'ın katkılarıyla.

0: İyi günler sevgili seyirciler. 28 Temmuz Salı günündeyiz. Ben Serap Belet. Para gündeme hoş geldiniz. Cumhurbaşkanı Erdoğan dün AK Parti MYK toplantısına başkanlık etti. Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin bu hafta gözler mecliste biliyorsunuz. Çerçeve yasanın ne zaman meclise geleceği ve kapsamının ne olacağı merak ediliyor. Konuya ilişkin bu toplantıda neler konuşuldu? Serkan Şimşek'ten öğrenelim. Serkan.
1: Serap Belet, AK Parti MYK toplantısı yaklaşık 5 saat sürdü ve dün akşam yapılan o toplantının en sıcak başlığı terörsüz Türkiye süreciydi. Cumhurbaşkanı Erdoğan toplantıda kurmaylarına terörsüz Türkiye süreci hakkında oldukça net mesajlar verdi. Hemen onun ifadelerinden aktaracak olursak, Cumhur İttifakı ile beraber iyi bir süreç yönettik dedi Cumhurbaşkanı. Bunu bizden başka kimse yapamaz. Meclis kapanmadan bunu tamamlayalım, bitirelim artık ifadelerini kullandı. Aslında daha önceki yayınlarımızda da aktarmıştık. Meclis kapanmadan önce çerçeve yasanın meclis genel kuruluna gelmesi noktasında bir hazırlık, bir çalışma vardı. Cumhurbaşkanı Erdoğan da bu konuda oldukça net bir mesaj verdi ve bunu meclis kapanmadan önce tamamlayalım ifadelerini kullandı ve önemli bir sorunu tamamen kapatmış olalım dedi. Tabii dün MYK toplantısı sürerken AK Parti kulislerinden edindiğimiz bilgiler kapsamında terörsüz Türkiye sürecine ilişkin çerçeve yasanın yaklaşık 10 maddeden oluşacağını ifade edelim. Bu yasa terör örgütü üyelerine ilişkin olacak ve daha önce de yine vurgulandığı gibi içinde af olmayacak. Yani yasa herhangi bir af içermeyecek. Kontrollü bir infaz uygulaması olacak. AK Parti Genel Merkezi kulislerinden edindiğimiz bilgiler kapsamında bu yasa hazırlığında kontrollü bir infaz uygulamasının olacağını ifade edelim. Kurmaylar ayrıca bu çerçeve yasanın tüm siyasi partiler tarafından imzalanan bir teklif olmasını da istiyor.

Ve son olarak öte yandan hazırlanan taslak üzerinde de son bir değerlendirme yapmak için yine koordinatör grup başkan vekillerinin bu yasa çerçevesinde bir araya gelmesi de beklentiler arasında ve tüm bunların ardından da çerçeve yasanın alacağı şekil son kez Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunulacak, ardından meclis gündemine de taşınmış olacak. Tabii dün MYK toplantısında Ekonomi İşleri Başkanlığı da bir sunum gerçekleştirdi. AK Parti Ekonomi

0: sunumunda, MYK toplantısında terörün ekonomiye etkisini rakamlar üzerinden bir sunum yaparak anlatmış oldu. Ve MYK toplantısında aslında terörsüz Türkiye haricinde de meclis gündemine de önemli bir yer verildi. Bu kapsamda meclis kapanmadan önce 3 kanun teklifinin görüşülmesi bekleniyor. Bunlar yükseköğretim kurumları ile ilişiği kesilen öğrencilere af getirecek kanun teklifi, suça sürüklenen çocuklara ilişkin düzenlemeleri içeren teklif ve biraz önce de ifade ettiğimiz gibi terörsüz Türkiye sürecine ilişkin teklif olacak. Son bir not, normal şartlarda 31 Temmuz'da kapanması beklenen meclisin işte bu teklifler sebebiyle 14 Ağustos'a kadar da çalışması bekleniyor.
1: Evet, Serkan Şimşek teşekkürler. Şimdi Ahbap Derneği'ne yönelik soruşturmada son duruma bakalım. Derneğe kayyum atandı. Son olarak gözaltına alınan isimlerin işlemleri de devam ediyor. Alihan Tokta tüm ayrıntılar. Alihan.
2: Evet Serap Belet, burada derneğin tabii ki içerisinde ciddi bir para yönetiliyordu. Dolayısıyla bu yönetimin yapılması taşınmazlar var. Bunların yönetilmesi için bir kayyum atandı avukatlardan ve bir profesörden oluşan. Bununla alakalı da zaten operasyon geniş kapsamlı bir şekilde devam ediyor. Bu kapsamda 13 gözaltı daha var 4. dalga operasyonda. Serap Belet, şundan bahsediyoruz. Şimdi Ahbap Derneği o dönem ciddi paralarla işte... konut yapılması için, konteyner alınması için, orada deprem bölgesine yardım yapılması için bazı firmalarla anlaşmıştı. Şimdi bu firmalar taahhüt ettiği konutların bir kısmını yapmadı. Bununla alakalı işte bu operasyon yapıldı. O firmaların yetkilileri kimler, neden o taahhüt edilen konutlar yapılmadı, tüm bu gözaltıların sebebi. Bu bir diğeri de tabii taşınmazlarla alakalı bazı firmaların Yelizkaya'ya yönelik işte Ahbap Derneği'nin kurucu başkanı Haluk Levent'in asistanı Yelizkaya para trafiğinde önemli bir isim. O Yelizkaya'ya yönelik taşınmazların devri söz konusu bazı taşınmazların. Bu firmalar bu taşınmazları neden Yelizkaya'ya devrettiler? Bununla alakalı da gözaltılar var. Bir diğer konuda tabii ki ünlülerin aslında verdiği ifadeler. Gülben Ergen de az önce geldi. Şimdi birçok isim burada bekleniyor. Gülben Ergen geldi. Mahsun Kırmızıgül de dün gelmişti. Aynı zamanda gazeteci Uğur Dündar'ı, Elçin Sangu'yu, Şahan Gökbakar'ı bekliyoruz. Hayko Cepkin'i bekliyoruz burada. Onlar da ifade verecek. Verdikleri ifadeler önemli oluyor. Çünkü dün Mahsun Kırmızıgül şunu söylemişti. Aslında geçmişte de bu tarz Haluk Levent'in kötü alışkanlıkları vardı. Ahbap Derneği'ni kurduğunda 2023 yılında biz umutlandık. Yani iyi bir gelişme olduğunu düşündük. Yardım ettik, maddi manevi birçok yardım ettim ona gençliğinden beri. Ama gelinen bu aşamada ciddi anlamda üzgün olduklarını söylüyorlar. Bu açıklamalar, bu minvalde açıklamalar aslında buraya gelen tüm ünlülerden. Hazal Kaya da aynı şekilde açıklama yapmıştı. Bizler de bağış yaptık, inandık. İşte o dönem Ahbap Derneği'nin ön plana çıkmasından dolayı güvenmiştik ama gelinen aşamada pişmanız, üzgünüz diyorlar. Buradayız, takip ediyoruz. Bahsettiğimiz gibi Gülben Ergen de geldi. Birazdan o da ifade verecek. Burada takipte olacağız ve gelişmeleri sizlere aktarmayı sürdüreceğiz.
1: Alihan Tok, çok teşekkürler. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel'in röportajıyla devam edelim. Halk TV'deydi. 200'den fazla belediyenin partilerine katılacağını söyledi Özel. CHP'den hazine yardımı taleplerinin olmadığını da belirtti.
3: Ne deniyordu? Efendim olsun, devam edelim.
4: 200'den fazla belediyenin yeni partiye katılacağını söyledi. Kimse Mansur Yavaş'a butlancı demesin diye belirtti.
5: 200'ün üzerinde belediye yeni partiye katılmak için ortaya irade koyacak. Mansur Yavaş bizim eski partimizdi. Biz kimseye davette bulunmadık. O yüzden kimse Mansur Başkan'a butlancı demesin.
4: Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Halk TV yayınında açıklamalarda bulundu. MHP lideri Devlet Bahçeli'nin yeni partinin hazine desteği almasına ilişkin yaptığı açıklamalarını değerlendirdi. CHP'den hazine yardımı taleplerinin olmadığını belirtti.
5: Devlet Bey yeni partinin ya da Özgür Özel'in yanında durmuyor. Demokratik siyasetin yanında duruyor. CHP'den hazine yardımı gibi bir talebimiz yok. Ama hazine yardımı mevzusunun bir yasal düzenlemeye ihtiyacı olduğu açık. Yoksa bizim de çok ihtiyacımız var. Bütün para butlanda kaldı.
4: Özgür Özel, kaybedenleri, kaybettirenleri geride bıraktık dedi.
5: Tarihin kırılma anındayız. Doğru yerde duranlarla yanlış yerde duranlar iktidar olduğumuzda birbirine karıştırmayacağız. Bu sefer affetmeyeceğiz. Kindarlık ve kötülük işimiz değil ama benim nezdimde eski itibarlarını görmeyecekler. Butlandan yana olmayan bir grup arkadaşımız var, onları aynı kefeye koymayacağız.
1: Şimdi tabii yeni partinin grup toplantısı.

0: toplantılarını yapacağı gün de merak ediliyordu. Salı günleri öğleden sonraydı biliyorsunuz CHP grup toplantıları. Gün ve saat belli oldu. Yine salı günleri 11.45'te yeni parti grup toplantılarını yapacak. Hemen Buse Genç Türk'e dönelim Ankara'ya. Bugün toplantı var mı? Açık grup toplantısı planlama nedir Buse?
1: Serap Beres, bugün açık bir grup toplantısı olmayacak ama dünden özetleyerek başlayalım. Dilerseniz dün Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'ta CHP Grup Başkanı Faik Öztrak Başkan'daki heyet ve yeni parti Grup Başkan Vekili Murat Emir bir görüşme yaptı. O görüşmenin ardından yeni partinin grup toplantılarını yapacağı gün ve saat belli oldu. Meclis Başkanı'ndan talep edilen takvim gün saat doğrultusunda da salı günleri saat 11.45'te yeni partinin grup toplantılarını yapacağı dün belirlenmiş oldu. Peki bugün açık grup toplantısı yapılmayacak ama bir toplantı olacak. Kapalı grup toplantısı o da yeni parti genel başkanı Özgür Özel. Saatleri 11.45'i gösterdiğinde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde olacak ve kapalı grup toplantısına başkanlık edecek. Toplantının gündemi ne peki? Grup başkanlığında, grup yönetiminde bir seçim yapılacak. Meclis başkan vekili, katip üye, idari amirini belirleyecek yeni parti. Parti aynı zamanda grup yönetim kurulu üyelerini de seçecek. Önceki dönem yani yeni parti kurulmadan önce CHP'nin meclis başkan vekili Tekin Bingöl'dü. Yine aynı ismin yeni partinin meclis başkan vekili olarak yani Tekin Bingöl olarak devam etmesi bekleniyor. Bugün tabii Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir toplantısı yok ama CHP ise grup toplantılarını salı günleri saat 13.30'da yapmaya devam edecek. Büyük toplantı salonunda yani her iki parti de büyük toplantı salonunda ana binadaki toplantı salonunda grup toplantılarını yapmış olacak. CHP'de ise Kılıçdaroğlu çarşamba günü MYK'yı toplarken perşembe günü 30 Temmuz perşembe günü saat 11'de kapalı grup toplantısını yapmış olacak. Başka ne bekliyoruz? Yeni parti cephesine bakacak olursak dün Özgür Özel yaptığı açıklamalarda 200 belediye başkanının yeni partiye katılmak için irade koyacağını ifade etmişti. Yine peyderpey bu katılımların gerçekleşmesi bekleniyor ama meclis ayağına bakacak olursak bugün saatleri 15'i gösterdiğinde genel kurul açılacak ve bugün yeni partinin grubunda yaptığı seçim sonucunda meclis başkanlığına bildirdiği isimlerin genel kurulda okunması bekleniyor. Yani görevlendirilen başkanlık divanında bulunan meclis başkan vekilleri, katip üyeler, idari amirlerin de yine genel kurulda okunarak görevlendirilen isimlerin duyurulması bekleniyor. CHP'de yine kapalı grubunda perşembe günü grup yönetimi üyelerini belirlemiş olacak. Saat 11.45'te dediğimiz gibi kapalı grup toplantısı yapılacak. Bizler de gelişmeler oldukça aktarmayı sürdüreceğiz. Serap Beret.
0: Buse Genç Türk, teşekkürler. Ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli CHP yeni parti hattında yaşananları değerlendirdi dün. Tartışmalar Türkiye'nin gündemi haline getirilmemelidir dedi. Kılıçdaroğlu ve Özel'in siyasi mücadeleyi şahsi hesaplaşmanın dışına çıkarması gerektiğini vurguladı.
2: CHP yeni parti hattında yaşanan tartışmalara değindi. Sağduyu çağrısı yaptı.
3: Bugün yapılması gereken CHP yeni parti hattındaki tüm tartışmaları Türkiye'nin ana gündem maddesi haline getirmemektir. Sayın Kılıçdaroğlu'yla Sayın Özel başta olmak üzere bütün tarafların sağduyu çerçevesinde hareket etmesi, karşılıklı saygıyı muhafaza etmesi ve siyasi mücadeleyi şahsi hesaplaşmanın dışına çıkarması gerekmektedir. Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurumsal kimliği korunarak Sayın Kılıçdaroğlu'nun siyasi ve hukuki hakları gözetilebilir. Sayın Özel'in yeni partiyle yeniden filizlenen genel başkanlık makamına ve siyasi mücadelesine saygı gösterilebilir. Türk demokrasisinin imkanları ve Türk milletinin irfanı buna fazlasıyla yeterlidir.
2: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, CHP ve yeni partiye ilişkin yazılı açıklama yaptı. Gündeminde CHP'deki figüran partili tartışması da vardı.
3: Son günlerde kamuoyuna yansıyan rozet töreni, figüran ve organizasyon tartışmaları bütün yönleriyle açıklığa kavuşturulmalıdır. Cumhuriyet Halk Partisi'nin köklü geçmişinin, yapay kalabalıkların, sahte görüntülerin ve hazırlanmış mizansenlerin üzerine bir gelecek inşa ediyor olma iddiası, Türk siyasi hayatının kalbine ağır bir darbe gibi inmiştir. Gönüllere dokunamadan doldurulan salonların hiçbir hükmü yoktur. Bunun yanında henüz gerçekliği kesinleşmemiş iddialar üzerinden insan

0: insanların şeref ve haysiyetine saldırılması ve peşin hükümlerle siyasi infaza başvurulması da kabul edilemez. Hakikat, hukukun aydınlığında ortaya çıkarılmalı, söylenti siyasetinin karanlık gölgesi demokrasimizin üzerine düşürülmemelidir.
1: Bahçeli, Kılıçdaroğlu'nun uğradığını düşündüğü haksızlıkları dile getirmesi ve hukuki imkanlara müracaat etmesinin en tabii hakkı olduğunu da belirtti. Kılıçdaroğlu'nun hakkına nasıl hukuken riayet edildiyse, Özel'in birikim ve konumu da saygıyla karşılanmalıdır dedi.
2: Şimdi gün gün sıcak gelişmelerin yaşandığı Gülistan Doku soruşturmasında son duruma bakacağız. Gözaltı sayısı artıyor. Yeni ayrıntılar ortaya çıkıyor. Gerçekten bu olayla ilişkili insanların sayısı, görevleri insanı hayrete düşürüyor. Dokunun aranması sırasında gölde bulunan eşyalara dikkat çekiliyor. 14 metre derinlikte bulunan eşyalar tahrip olmamış. Arama çalışmalarına katılan kolluk görevlilerinin delil kararttığı iddiası var. VCP'yi gördünüz, Diyarbakır temsilcimiz bu süreci başından bu yana takip ediyor. Tabii çok korkunç iddialar bunlar Veysi. Yeni gözaltılarda ilişkili bulunan kişiler kimler? Son bilgileri aktarır mısın bize lütfen?
3: Evet, sizin de belirttiğiniz gibi gözaltılar var. Ayrıca tutuklamaların da olduğunu ifade edelim. İsterseniz gözaltıyla başlayalım. 15 kentte düzenlenen operasyonda 18 gözaltı var. Biri emniyet müdürü, biri emniyet amiri, bir başkomiser, bir komiser, bir baş polis olmak üzere toplam 15 polis memuru gözaltına alındığını ifade edelim. Bu noktada neden alındılar? Dönemin asayiş şube müdürü aslında Ertuğrul Aslan soruşturma yürütmesi gerekirken Zeynel Abakorov'u ve ailesiyle birlikte Antalya'da 3 ay boyunca 5 yıldızlı otelde konaklamışlardı. Giriş yapılmadan konaklama gerçekleşmişti. Yakınlarını da götürdüğü iddiası vardı. Zeynel Abakorov ve ailesinin iddiası da bu yöndeydi. İşte bu noktada gözaltına alınan isimlerden biri olduğunu ifade edelim. Delilleri karartma şüphesi çok ciddi şekilde dile getiriliyor. Delillere müdahale, ifadelere müdahale noktasında da iddiaların olduğunu ifade edelim. Yine su altı timleri vardı, dalgıçlar vardı. Baraj göletinde arama yaparken 14 metre derinlikte reçete ve makas bulunmuştu bir gün sonra. İşte bu noktada da dağılmadan, bütünlüğünü koruyarak reçetenin bozulmadan bulunması, yine diğer materyallerin bulunması şüphe uyandırdığını ifade edelim. Bu noktada dalgıçların da ifadeleri alınmak üzere gözaltına alındığını söyleyeyim. Diğer taraftan soruşturmada dahil olmayan kolluk görevlileri var. Onlar da Gülistan Doku ile ilgili araştırmalar yaptığı tespiti var. Log kayıtları alındığını ifade edelim. Bu noktada da tabii dün aslında valinin Tuncay Sonel ve koruma polisi, yine İhraç polis memuru başta olmak üzere 5 kişi Erzurum Adliyesi'ne çıkarıldı. 4 günlük gözaltı süresinin ardından 4 ayrı suçlamayla tutuklamalarına karar verildi. 4 kişi tutuklandı. Toplam tutuklu sayısı da 16'ya yükselmiş oldu. Vali Sonel zaten tutukluydu, bir kez daha tutuklandı farklı suçlardan. Bir kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığını söyleyelim. Gelişmeler tabii bir taraftan Erzurum'da Emniyet Müdürlüğü'nde gözaltılara alınan kolluk görevlilerinin ifade işlemleri de sürdüğünü söyleyerek sözü size bırakalım.
2: Veysi, pek çok teşekkürler. Düşünsenize, validen polise, arama kurtarma görevlilerine kadar bir kayıp vakasında, bir cinayet vakasında en çok güvenilecek görevlerdeki kişiler şu anda tutuklu ya da gözaltında bu korkunç iddialarla. Bir genç kızın kaybolması sonrasında insanın tüylerini diken diken eden gelişmeler bunlar, ne yazık ki. Antalya'nın Kaş ilçesine bağlanacağız. Orman yangını çıktı Kaş'ta, Antalya'da. Sıcak havalar arttıkça ne yazık ki yangın haberleri ard arda geliyor. Şu anda yangına müdahale ediliyor. Görüntüler ekranda. Habertürk Akdeniz temsilcisi Yasin Anzerli'den dinleyelim. Ne zaman başladı yangın ve şu anda durum ne Yasin?
4: Serap, evet, yaklaşık 5 saati geride bırakıyoruz. Yangının çıkış saati yaklaşık olarak 05 civarıydı. Antalya'nın Kaş ilçesi Üzümlü Mahallesi, ki o yangına hala müdahalenin devam ettiğini söyleyelim. Yaklaşık 5 dakika önce Orman Genel Müdürlüğü sosyal medya hesabından yangınla ilgili son bilgi paylaşıldı. Yangının enerjisi düşürüldüğüne yönelik bu bilgiyi, aslında olumlu bilgiyi, bizler de sizlerle, yine izleyenlerimizle paylaşmış olalım. Kaş Üzümlü'deki orman yangınının enerjisi düşürüldü ama hala

0: hem havadan hem karadan müdahalenin devam ettiğini, tam anlamıyla kontrol altına alındığını söyleyemiyoruz. Hava araçları zaten ilk andan itibaren müdahaleye başlamışlardı. Ki 6 yangın söndürme helikopteri vardı ilk gelen bilgilerde. Şu an onun sayısının da arttırıldığını, 8 yangın söndürme helikopterinin bu yangında görev aldığını ve yine yangın söndürme uçaklarının da bu yangında görev yaptığını söyleyelim. Arazözlerin ulaşması biraz güç bir noktaydı kara araçlarının. Çünkü Üzümlü'nün zirve noktasında çıkan bir yangındı bu. Ve kara araçlarının sayısı da aslında arttırıldı. Şu an 18 arazöz bu yangına müdahale ediyor. Çok sayıda orman işçisi de müdahale ediyor. Tam rakamı söyleyecek olursak 135 işçinin personelin bu yangına müdahale ettiğini belirtelim. Ama az önce de söylediğimiz gibi aslında olumlu bir haberi veriyoruz. Yangının enerjisinin düşürüldüğü paylaşıldı. Ve bölge halkı da zaten ilk andan itibaren tedirginlik yaşıyordu, korku yaşıyordu ki orada tarımla ilgilenen vatandaşlarımız var. Onlar da bu yangına müdahale için ekiplere yardımcı oluyorlar. Yani canhıraş bir aslında mücadele vardı ama zirve evet. noktadaydı. Çok da karadan ulaşılması güç bir nokta. Yangının ama hala hem havadan hem karadan müdahalenin devam ettiğini belirtelim Serap Bey.
1: Yasin Anzerli çok teşekkürler. İnşallah bir an önce de söndürüldüğünü duyarız. Yurdumuzun mücennet köşesindeki yangının. İran'la ABD arasındaki saldırıların askıya alınmasına rağmen Irak'ta patlamalar yaşandı. Irak medyasının aktardığına göre Erbil kentindeki ABD konsolosluğuna insansız hava araçlarıyla saldırı yapıldı. Kentteki İran karşıtı grupların kaldığı yerler hedef alındı. En az 7 patlama yaşandı Irak'ta ve yangın çıktı. Bölge sakinleri yangına müdahale etti. ABD ile İran arasındaki 13 gün süren son saldırılar hafta sonu askıya alınmıştı. Askıya alındı. Peki şu an durum ne? Trump İran'la görüşmelerin sürdüğünü söyledi. İyi bir şey olma ihtimali yüksek dedi ama müzakereler işe yaramazsa saldırılara dönüleceğini de ekledi.
2: İran'a karşı saldırıları durduran Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump bir kez daha İran'la görüştüklerini söyledi. Görüşmelerin başarısız olması halinde ise saldırılara dönüleceği tehdidinde bulundu.
3: Don't do it. You know, we're having good talks. So we'll see what happens. I think there's a good chance that something could happen. And if it does, good. If it doesn't, we go back to doing what we were doing 2 days ago.
2: Trump, Amerikan Axios haber platformuna mülakatında da görüşmeler sonuç vermezse çok güçlü askeri harekata geri döneceğiz dedi. Diplomasiye ne kadar süre tanımaya hazır olduğu sorusunu yanıtlayan Trump ya çok hızlı ilerler ya da hiç ilerlemez ifadelerini kullandı. Amerikan Başkanı 13 gün süren saldırılara ara verme kararının sebebini de açıkladı. Arabulucuların müzakereye bir şans daha verilmesini istediğini aktardı. Trump, İran'ın Hürmüz Boğazı'ndaki gemilere yönelik saldırılarına da değindi. Hasarın İran'ın dondurulmuş varlıklarından karşılanacağını söyledi. Amerikan Merkez Komutanlığı ise İran'a yönelik uygulanan deniz ablukasının devam ettiğini bildirdi. 17 ticari geminin rotasını değiştirdiğini, 2 geminin hizmet dışı bırakıldığını kaydetti. Tahran yönetimi de diplomasi vurgusu yaptı. İran Cumhurbaşkanı 1. Yardımcısı Muhammed Rıza Arif, diyaloğa inanıyoruz dedi. İran'ın artık savaş sonrası döneme girdiğini kaydetti. Ulusal çıkarlarımızı müzakereler yoluyla savunuyoruz diye belirtti. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekai, İran'ın gerektiğinde savunma, gerektiğinde ise diplomasi araçlarını kullanacağını söyledi. İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi, Amerika Birleşik Devletleri'nin müzakereler sonuçlarına kadar Hürmüz Boğazı'nın açık kalması için ısrar ettiğini söyledi. Ancak İran bu öneriyi kabul etmedi. Amerika Birleşik Devletleri 13 gün üst üste İran'a saldırı düzenlemiş, saldırılar hafta sonunda durmuştu.
1: Şimdi ekonomiye geçmeden elbette her gün olduğu gibi piyasalara bir bakalım. Borsa İstanbul 14 puanın altına geldi uzun aradan sonra. 13.837 puanda bu sabah ivre yukarı yönlü. Dolar 47.37, birkaç gündür aynı seviyelerde. Euro 53.91, Euro dolar paritesi 1.14'ün de altına geldi. Epeydir olmamıştı. 1.13.17. Bakalım faizde durum ne? Bu müzakerelerin yeniden başlama olasılığı nasıl etkiledi verileri? Faiz %40. 42,5'lardaydı biliyorsunuz. 41,93. Altının onsu tekrar düştü. Dün 4110 dolardı bu saatlerde. Şimdi 4051 dolar. Brent petrolün varili de tekrar 90 doların altına geldi. 86,29 dolar. ABD ham petrol de %2 değer kaybıyla 81 dolara geldi. 80,97. Hemen anlaşma umudunun nasıl piyasalara yansıdığını görüyorsunuz. Bütün ibreler petrolde ve altında aşağı yönlü. Gram altın 6166 lira, çeyrek altın 10.082 lira, yarım altın 20.168 lira, tam altında 40.207 lira. Bu savaş sürecinde yaşadığımız sırada şu durum bu. Petrol ve altının birbiriyle paralel seyretmesi. Dolar böyle yükselmese altın daha da gerileyecekti ülkemizde. Şimdi ekonomiyi konuşacağız. Uludağ Üniversitesi öğretim üyesi Doçent Doktor Filiz Er Yılmaz konuğum. Hocam hoş geldiniz, merhaba.
4: Merhabalar, hoş buldum Serap Hanım, iyi yayınlar.
1: Teşekkür ediyorum. Şimdi sizle altını çok konuştuk ve altını değerlendirirken de hem savaşı takip ediyoruz hem de özellikle Amerika Birleşik Devletleri'ndeki enflasyon ve orada Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası Fed'in faiz kararlarının ne olacağı. Hep sonbaharda bir faiz artışı olabilir olasılığını konuştuk ama yarın da Fed bir faiz değerlendirmesi yapacak. Oradaki hem açıklama hem faizle ilgili atacağı adım merak ediliyor. Sanıyorum genel beklenti faizi sabit tutacağı yönünde ama küçük bir sürpriz olabilir mi? %15-20 olasılıklar gördüm ben. Belki 0,25 faiz artırır diye ihtimal veriyor musunuz? Ya da nasıl bir açıklama yapılır faiz değerlendirmesinde sizce?
4: Tabii Serap Hanım, yani şu an piyasa fiyatlamalarına baktığımda piyasa yarın Fed'in faizi sabit tutmasını bekliyor. Olasılığı %65. Ama 1,25 bas puan artırma olasılığı da %35. Şimdi genelde ha, şöyle bir...
1: yüksek %35.
4: Evet. Evet, yükselmiş, kesinlikle evet. Öyle. Şöyle bir de Serap Hanım, yani Fed'de %80'in üzerine geçen bir olasılık fiyatlaması yoksa ona kesin gözüyle bakmamak gerekir. Hı hı. Yani burada %65 sabit bırakır diyor. Dolayısıyla piyasa neden Fed'den bir faiz artışı bekliyor? Çünkü petrol fiyatları son dönemde yükseldi, enerji fiyatları yükseldi. Tam anlamıyla bir barış zemini yok, oynak bir piyasa var. Dolayısıyla bunun Amerikan enflasyonunu etkileyeceği beklentisiyle Fed'in önden ön alarak bir faiz artışı yapabileceğine dair bir inanç var. Bir de şu var tabii, son dönemde Fed üyelerinin açıklamalarına, işte nokta grafiklerine, tahminlerine baktığımızda oldukça şahin. Yani faiz artışından yana olan, enflasyonu birinci sıraya koyan üyeler olduğunu görüyoruz. Ama buna rağmen ben bekliyor muyum? Hayır, beklemiyorum. Ama diyorlar ki sürprize açık olun. Eğer gerçekten, şunu söyleyeyim Serap Hanım, piyasa fiyatlamalarında şu an bir faiz artışı yok. Eğer yarın bu olursa piyasada ciddi anlamda doların yükseldiği, tahvil fiyatlarının yükseldiği, endekslerin baskılandığı ve altın ve gümüşte görece sert satışların oldu. Örneğin ons altın direkt 4000 doların altına iner. 6100 ve hatta 6000'in altına doğru inen bir gram altın beni hiç şaşırtmaz. Ben piyasa fiyatlamaları olduğu içinde olduğu kanaatinde
1: bu,
4: değilim.
1: Bu bir ufak faiz artışı olursa senaryonuz değil mi?
4: Evet. Evet,
1: artırmadı diyelim ama açıklamalarda sonbaharda faiz artacakmış gibi bir enflasyonla mücadele ve faiz vurgusu var. Yani sabit tuttu. Bu mesela böyle bir belirgin etki yapar mı altın üzerinde ya da dolar üzerinde?
4: Şöyle Serap Hanım, çok belirgin etki yaratmaz. Çünkü bu fiyatlarda var. Ama ne çok belirgin etki yaratır? Güvercin bir algılama görülürse eğer. Şimdi piyasada hakim beklenti şu, sabit tutacak ama şahin mesajlar göreceğiz. Yani piyasa şunu anlayacak. Şu an Eylül'de %55 olasılıkla bir artış fiyatlanıyor. Dolayısıyla Eylül artışı için acaba işte yeni başkan Kevin Warsh ne diyecek? Politika metninde örneğin enflasyon yüksek kalmaya devam ediyor diyorlardı. Son gelen enflasyon, Haziran ayı enflasyonu çok düştü Amerika'da. Mesela bununla ilgili şunu diyecek mi Kevin Warsh? Evet, enflasyonun son düşüşünden memnunuz. Dolayısıyla ona dair olumlu bir bakış açısı bile çizse piyasa bunu güvercin algılayabilir. Veya şu da olabilir. O kadar çok senaryo var ki Serap Hanım. Artık ileriye dönük sözel iletişimi bıraktı Fed. Yani geleceğe dair net bir yön çizmiyor piyasaya. Şimdi bu ne demek? Daha az konuşan bir Fed var. Şimdi piyasa diyor ki Kevin Warsh yarın daha az konuşursa piyasa bunu güvercin algılar. Piyasa şöyle fiyatlıyor. Tırnak içerisinde Trump'tan çekindiği için göreli olarak daha şahin konuşmuyor. Ama güvercinle konuşmuyor, kredibilite kaybetmek istemiyor. O nedenle daha güvercin olacak, korkmayın borçtan olarak da okuyabilir piyasa bunu. Ama benim beklentim nedir günün sonunda? Sabit bırakacaktır. Eylül ayında faiz artışını tamamen terse çeviren bir Fed olmayacaktır. O konjonktürü koruyacak. Görece bir miktar daha şahinliğe kayma ihtimali güçlü bir Fed olabilir. Son bir şey, politika metnini çok kısalttı FED. İleriye dönük sözel iletişimi bıraktığı için. Kaç tane üye sabit bırakmaya karşı oy kullanacak?

0: bence burası da çok önemli. 12 tane üye var başkanla birlikte kararı alan. Dolayısıyla o sayı arttıkça, yani biz bugün artırılmasını istiyoruz, sayısı güçlü olursa piyasa bunu da şahin algılayabilir Serap Hanım. Onun için görece bir sürpriz olacaksa daha güvercin yönünde değil de daha şahinleşme yönünde bir Fed olabilir yarın akşam.
1: Evet, şimdi evet bu önemli, zaten birçok veriyi etkiliyor piyasa ekranında da, yani verilerde de göreceğiz. Gelelim bizim ülkemizdeki bir veriye. Son 3-4 yıldır barınma, gıda ile birlikte ve ulaşım en büyük kalemler, enflasyonu yukarıda tutan, kirayı kastediyorum. Kira, ulaşım, gıda. Ve burada bir dönem daha da artmıştı. Biraz dengelenmiş görünse de kiraları inanılmaz. Şöyle, İstanbul'da ortalama kira 100 metrekarelik bir konut için Merkez Bankası verilerine göre 44.332 lira olmuş. İstanbul'un ardından ilginç bir şekilde Muğla geliyor. Biraz böyle turizm döneminin etkisi zannediyorum. 35.186 lirayla Muğla geliyor. 28.540 lirayla İzmir gelmiş 100 metrekare konutun ortalama fiyatı. Başkent Ankara'da 23.921 lira. İnsanların gelirlerinin mesela normalde 5 sene önce gelirimizin ne kadarının kiraya gitmesi normaldi? Şimdi benim gördüğüm kadarıyla insanların gelirlerinin en az 1/3'ü kiraya gidiyor. Öyle görüyorum ben. Bazılarının, yani daha da yüksek oranlarda değil mi? Barınma çok büyük bir
0: Evet.
1: dilim almaya başladı. Biz bunu ne zaman dengeye oturtabileceğiz?
0: Evet Serap Hanım, aslında çok doğru bir ifadeye değindiniz. Yani Türkiye'de yaklaşık %30-31 bandında bir enflasyon var. Artık enflasyonun ana kaynağı faizle enflasyon bağ koptu. Yani artık Türkiye'de faiz artırarak enflasyonu düşüremezsiniz. Aksine enflasyon yaratıyorsunuz. Yani maliyet enflasyonu. İşte ISO ilk 500, ikinci 500 şirketlerine baktığınızda faiz giderlerinin %85 giderlerin tamamını oluşturduğunu görüyorsunuz. Ve bu faiz gideri de tabii ki ürünün fiyatına maliyet olarak yansıtılıyor. Şimdi Türkiye'de artık bu saatten sonra enflasyonun kalıcı olarak düşebilmesi için dediğiniz gibi gıdanın, barınmanın, kiranın, eğitimin aşağı gelmesi lazım. Peki bunlar nasıl aşağı gelir? Yapısal önlemlerle. Örneğin kira. Kiralar niye yüksek Türkiye'de? Konut talebi çok güçlü. Sosyolojik bir değişim var. Bunun getirdiği etki var. Artı İşte boşanmalar var. Artık gençler ayrı evde yaşamak istiyorlar. Bunun getirdiği etkiler var. Artı konut arzı çok az. Konut talebi şu nedenle de güçlü. Kentsel dönüşüm projeleri olabiliyor. Deprem kaynaklı bir konut talebi oluştu. Oradan gelen bir etki var. Bunların hepsiyle birlikte konut talebi güçlü. Konut arzı güçlü değil. Neden güçlü değil? İşte özellikle işte inşaat maliyetlerinin güçlü olması, inşaat maliyetlerinin çok yüksek olmasının getirdiği bir etki var. O nedenle ne yapmak gerekir? Konut tarafında konut arzını artıracak adımların atılıyor olması lazım. Konut talebine cevap verebilmek adına. Bunu çözemediğimiz ölçüde kiraların aşağı gelmesi kalıcı olarak mümkün değil ve enflasyonun aşağı gelmesi kalıcı olarak mümkün değil. Veya gıda tarafı. Tamam, kuraklık, don, buralar etkiliyor ama Türkiye'de market yapısı bozuk. Dışarıdan gıdaya dair ara malı ithal ediyoruz. Gıda üfe çok yüksek. Bunun getirdiği etki var. Tarladan çatala
1: Hangi
0: kadar
1: ara
0: alıcı
1: mal
0: sayısı çok
1: örneğin gıda
0: fazla.
1: ile ilgili hocam?
0: İşte örneğin mesela gübre bunlardan biri, mesela işte son dönemde gübreden tutun işte tarımda kullanılan tarımsal ilaçlar,
1: Yani hayvancılıkta
0: bunun
1: yem
0: etki.
1: de öyle aynı şekilde bildiğim
0: Evet,
1: kadarıyla
0: aynen öyle.
1: çoğunlukla, değil
0: Yem
1: mi?
0: veya işte petrol fiyatları artıyor jeopolitik riskler sebebiyle. Dolayısıyla mazot kullanılıyor tarımda, taşımacılıkta kullanılıyor. Yani ürünü ürettiniz, tarladan çatala giderken bile burada bile petrol, enerji fiyatlarının etkisini görebiliyoruz. Dolayısıyla bunlar çözülmeden, market yapısı çözülmeden, Türkiye'de gıdada düşüş, bir de işin içine iklim bozukluğu girdiği zaman hepten gıda
1: Bir de
0: fiyatlarının
1: bizim kadar
0: yukarı
1: böyle
0: gitmesi.
1: ette özellikle et fiyatları, kırmızı et ülkemizde çok pahalı ve yıllardır da kronik bir şey bu. Hep böyle besicilik üzerinden bu verileri konuşuyoruz. İthalat, sonra tekrar fiyatlar artıyor vesaire. Bahsettiğiniz gıda ile ilgili veriler. Bunlar artık bizim yıllardır üzerinde konuştuğumuz konular. Mesela neden biz kendi yemimizi üretemiyoruz? Yem üretmek böyle farklı, yani çünkü coğrafya olarak büyük bir coğrafyayız.
0: Evet.
1: Buna uygun alanlar oluşturulamaz mı? Kendi yemimizi kendimiz üretemez miyiz? Orada bizim kaçırdığımız başka bir şey mi var hocam? Ne dersiniz buna?
0: Yani Serap Hanım, bu konuyla ilgili çok ayrıntılı bir araştırmam yok ama genel görebildiğim kadarıyla hani bu noktada tarımsal alanda ciddi yapısal politikaların uygulanması gerekir. Evet, son dönemde atılan adımlar var. Örneğin en son Ziraat Bankası'nın yaptığı bir önemli bir toplantı vardı. Hani bu toplantıyla birlikte kamuoyuna bazı açıklamalar yapıldı. Dolayısıyla adımlar var ama yeterli değil. Ciddi bir tarımsal dönüşüm

0: düşün yapısal anlamda da
1: Hı.
0: işte bu bağımlılıklarımızı azaltacak, kendi kendimize yeterli hale gelebildiğimiz bir sürece evrilmemiz lazım. Bunun için de çok ciddi tarımsal teşvik politikaları gerekiyor ve çok
1: Doğru.
0: ciddi politikalar gerekiyor. İşe yarayan politikalar gerekiyor gerçek anlamda. İşte yeni hal yasası mesela, işte o mesela devreye girebilir ve yeni hal yasasını da gerçekten işe yarayacak şekilde de devreye giriyor olması lazım. Sadece işte bir yasa yaptık, bunu uyguluyoruz değil. Sahadaki problemler nelerdir ve bu problemleri gerçek anlamda nasıl azaltabiliriz? Bu ülke de tarımsal üretimi, rekolteyi, bir de şu var Serap Hanım, yani tarımda teknoloji dünyada çok arttı. Teknolojik devrimi de yakalıyor olmanız lazım. Üretim ve verimliliği de böyle
1: Doğru.
0: arttırabilirsiniz. İşte Hollanda bunun bence en güzel örneklerinden biri diye düşünüyorum dünyada.
1: Yani tekstili soracağım size son olarak ama tarım demişken bu arada bizde pestisit konusunun çok iyi ele alınması lazım. Yurt dışına gönderilen ürünlerle ilgili zaman zaman gündeme geliyor yüksek oranlarda çıktığında ama pestisit kullanımı ile ilgili ben de yıllarca sahada muhabirlik yaparken buna ilişkin çok haber hazırladım. Ciddi bir okuryazarlık ve kontrol sorunu var. Hasattan hemen önce bu ilaçlar atılıyor. Bu da üzerinde kalmasına yol açıyor. Pestisit kullanım oranlarının çok takip edilmesi lazım. Toplum sağlığı için de çok önemli. Verimlilik
0: Evet.
1: için de çok önemli. Bu tarım ilaçları konusu gerçekten üzerinde daha çok durmamız gereken bir konu. Bir cümle söylemeye ihtiyacı duydum. Tekstille ilgili son dönemde sizle de daha önce konuştuk. Birçok firmamız yurt dışına gitti, maliyetler vesaire farklı farklı gerekçelerle. Şimdi ABD'nin yeni vergi oranlarını konuşuyoruz birkaç gündür. İlave gümrük vergileri. %12,5 bir ilave gümrük vergisi var. Baktım Bangladeş, Kamboçya, Endonezya, Malezya vergisi sarfe kontenjanındaymış. Şimdi bu nasıl etkileyecek? Tekstil sektörümüz üzerinde de daha bir olumsuz etkisi olur mu? Bu Amerika'nın ayrıca bu ticarette payı yine bilmiyorum ama ne dersiniz son olarak?
0: Tabii Serap Hanım, yani şu an bir analiz yaptığınızda son gelen tarifelerin en olumsuz etkileyebilecek potansiyel yeri neresi derseniz tekstil ve hazır giyim sektörü, konfeksiyon sektörü. Orada da tamamen şimdi biz dediğiniz gibi yani bizim rekabet avantajımızın benzer olduğumuz ülkelere, muadil ülkelere baktığımızda 2,5 puan biz dezavantajlı gruptayız. Onlara %10, bize %12,5 uygulanıyor. Dolayısıyla fakat orada kritik nokta şu: elbette bir miktar olumsuz etkileyecek. Fakat ne kadar olumsuz etkilediği, sonuçta bu parayı kim ödeyecek ya da tarifeyi? Amerikalı ithalatçı. Bunun ne kadarını ihracatçıdan belirli düzeyde sözleşme noktasında fiyatları düşürme noktasında talep edecek, ne kadarı tüketiciye yansıtılacak bilemiyoruz. Ama genel tahlilde tekstil tarafını olumsuz etkileyecek bir gelişme olarak görmek gerekir. Amerika şunu yapıyor: bu zorla çalıştırma meselesi konusunda adım atan ülkelere bir pazarlık da sunuyor. Türkiye belki bu noktada hani bir miktar, hani Türkiye'de bununla ilgili bir takım düzenlemelerin de olduğu söyleniyor. Belki Amerika ile bu noktada ilerleyen dönemde bir hani adım da atılırsa belki yeniden %10'a gelme potansiyelimiz olabilir.
1: Peki, çok teşekkür ediyorum hocam. Doçent Doktor Filiz Yılmaz, sağ olun katkınız için. Bakalım Fed'den ne açıklama gelecek. Bu hafta yine onun da etkilerini konuşacağız. ABD demişken Trump, Netanyahu'nun ABD'nin Türkiye'ye F-35 satışına karşı çıkması hakkında konuştu. Türkiye'nin harika bir müttefik olduğunu söyledi Trump. Kimse bana neyi satıp satmamamız gerektiğini söyleyemez dedi.
2: Türkiye'ye F-35 savaş uçağı satışına değindi. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'ya rest niteliğinde yanıt verdi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, kimse bana neyi satıp satmamamız gerektiğini söyleyemez dedi. Trump, başkent Washington'dan Michigan'a giderken uçakta gazetecilere konuştu. Netanyahu'nun Türkiye'ye F-35 uçağı satılmasına karşı çıktığını anımsatan bir muhabirin sorusunu yanıtladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dostu olduğunu hatırlattı. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Türkiye ile İsrail arasındaki sorunların herkes tarafından bilindiğini ifade etti. NATO zirvesi için Temmuz ayında gerçekleştirdiği Ankara ziyaretinin çok iyi geçtiğini belirtti.
3: Turkey has been great, very powerful country by the way. Tremendous military, very big military, very powerful military, has a lot of great equipment.
2: İsrail Başbakanı Netanyahu, Amerikan basınına yaptığı açıklamada Amerika Birleşik Devletleri'nin Türkiye'ye F-35 savaş uçakları satmasının Orta Doğu'da güç dengesini yok edeceğini söylemişti.
1: Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski İngiltere'ye bir ziyaret yaptı. Böylece yeni Başbakan Burnham ilk uluslararası ziyaretçisini de ağırlamış oldu. Burnham Zelenski ile görüşmesinde Ukrayna'nın yanında omuz omuza duruyoruz dedi.

0: İngiltere'nin yeni başbakanı Andy Burnham ilk uluslararası ziyaretçisini ağırladı. Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski ile bir araya geldi. Burnham'la Zelenski, İngiltere'nin güneyindeki kraliyet donanmasına ait uçak gemisi HMS Queen Elizabeth'te bir araya geldi. İki lider, İngiltere öncülüğünde yürütülen eğitim programlarının Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'ne sağladığı katkılar hakkında bilgi aldı. Burnham, Zelenski ile görüşmesinde İngiltere Ukrayna'nın yanında omuz omuza duruyor dedi. Desteğimiz sarsılmaz şekilde devam ediyor ifadelerini kullandı. Rusya'nın İngiltere'nin kararlılığından şüphe duymaması gerektiğini belirtti.
1: Tam ve koşulsuz bir ateşkes sağlanması için sizi destekleyeceğiz. Ukrayna bu savaşın seyrini zaten değiştirdi. Rusya'ya karşı durumu tersine çeviriyorsunuz. Bu yüzden baskıyı sürdüreceğiz.
0: Burnham, Zelenski ile görüşmesinin çok sıcak geçtiğini söyledi. Yakında Ukrayna'yı ziyaret etmeyi planladığını kaydetti. Eski İngiltere Başbakanı Keir Starmer, Haziran ayında istifasını açıklamış, Andy Burnham 20 Temmuz'da yemin ederek görevine başlamıştı.
2: Güney Kore'nin eski devlet başkanı Yoon, seçim yasasını ihlal ettiği gerekçesiyle hapis cezasına çarptırıldı. 18 aylık cezanın infazı 3 yıl süreyle ertelendi. Avukatlar ise kararı temize götürecek.
3: Güney Kore'nin eski devlet başkanı Yoon Suk-yeol hapis cezasına çarptırıldı. Sebebi ise seçim yasasını ihlal etmek. Yoon, Mart 2022'de yapılan devlet başkanlığı seçimi öncesinde Halkın Gücü Partisi'nin devlet başkanı adayı olarak yarışmıştı. Güney Kore merkezli Yonhap haber ajansının aktardığına göre Seul Mahkemesi bu yarışta Yoon'un gerçeğe aykırı açıklamalarda bulunduğuna hükmetti. Eski devlet başkanına 18 ay hapis cezası verdi. Cezanın infazını 3 yıl süreyle erteledi. Yoon'un avukatları kararda çok sayıda hukuki hata bulunduğunu savundu. Kararı temize götüreceklerini açıkladı. Temiz sürecinin ardından kararının kesinleşmesi bekleniyor. Dönemin devlet başkanı Yoon, 2024'te sıkı yönetimi ilan etmiş, ulusal meclis kararı kaldırmıştı. Yoon, Nisan 2025'te görevinden alınmıştı. Dönemin ana muhalefet partisi Demokratik Parti'nin adayı Lee Jae-myung, 4 Haziran 2025'ten beri devlet başkanlığı görevini sürdürüyor.
2: Zehir tacirlerine karşı operasyonlar devam ediyor. Gaziantep merkezde 14 ilde 382 şüpheli yakalandı. Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı ve Gaziantep Emniyet Müdürlüğü 6 ay boyunca teknik ve fiziki takip yürüttü. Uyuşturucu ticareti yaptığı değerlendirilen şüpheliler ve adresleri tespit edildi. Gaziantep merkezde 14 ilde narko kapan operasyonu yapıldı. Eş zamanlı baskınlarda 382 şüpheli gözaltına alındı. Adalet Bakanı Gürlek sosyal medyadan konuya ilişkin yaptığı paylaşımda gençlerimizin geleceğini hedef alan uyuşturucu baronlarına ve torbacılara alan bırakmıyoruz dedi. İstanbul Havalimanı yolunda bir hafriyat kamyonu seyir halindeyken kontrolden çıktı, karşı şeride girdi, ardından da yolun ortasında devrildi. Kazanın etkisiyle bir araç da takla attı. Hem kamyon hem de aracın sürücüsü yaralandı.
4: Hafriyat kamyonu kontrolden çıktı, karşı şeride girdi, ardından da devrildi. Facianın eşiğinden dönülen kazada bir otomobilde takla attı. İki sürücü yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.
5: Bu taraftaki arkadaş işte elektrik direğinden kaçarken kaza yaptı. Yoksa elektrik direği üstüne devriliyordu yani.
4: İstanbul Havalimanı yolu hafriyat kamyonlarının en yoğun kullandığı güzergahlardan biri. Dikkatsizlik ve aşırı hız zaman zaman kazalara neden oluyor. Son kaza Işıklar Köyü yakınlarında meydana geldi. Seyir halindeki hafriyat kamyonu henüz belirlenemeyen bir nedenle kontrolden çıkarak karşı şeride geçti.
6: Karşı şeritten gelen hafriyat kamyonu demirleri de devirerek işte bu noktaya doğru devrildi. O kadar şiddetliydi ki kaza, önündeki elektrik direği de işte bu vaziyette yola devrilmiş durumda.
4: O sırada seyir halindeki bir otomobil iddiaya göre yolun ortasına devrilen elektrik direğine çarpmamak

0: Bak için takla attı.
1: Önümüzde bu dır dümdüz gidiyordu. Bir anda bariyerleri kırdı, direğe de elektrik direğini de yıktı. Bu taraftaki arkadaş işte elektrik direğinden kaçarken kaza yaptı. Yoksa elektrik direği üstüne devriliyordu yani.
0: Yaralı sürücü çevredeki vatandaşların yardımıyla araçtan çıkarılarak ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazada kamyon sürücüsü de araçta sıkıştı. Ekiplerin çalışmasıyla bulunduğu yerden kurtarılan sürücü sağlık ekiplerine teslim edildi.
2: Kaza sonrası havalimanına giden otoyolda büyük bir araç yoğunluğu oluştu. Şimdi ekiplerin trafiği açmak için araçlara müdahalesi sürüyor.
3: Nasıl oluyor dediğimiz türden bir haber. Zonguldak Ereğli'de yaşayan bir kadın altın dolu çantasını yolun kenarına bıraktı. Hem de çöp konteynerinin yanına bıraktı. Kısa süreliğine eve girdi. Döndüğünde çantaları bıraktığı yerde değildi. Çünkü belediye ekipleri çantaları çöp zannedip kamyona yüklemişti.
4: Bak orada tamam çıktı orada. Kendi altınlarım vardı. 10 milyar altısı vardı, bezliklerim vardı, kolye takımım vardı.
5: Altın dolu çantasını yol kenarına bırakıp eve gitti. Döndüğünde ise hayatının şokunu yaşadı.
4: Değerli eşyalarım, altınlarım vardı, kıyafetlerim vardı, evimin anahtarı vardı.
5: Zonguldak Ereğli'de yaşayan genç kadın evden çıktığı sırada bir eşyasını unuttuğunu fark etti. Elinde bulunan valizi ve çantasını evin önüne bırakıp eve girdi.
4: Poşetimi yolun kenarına bıraktım. Eve taşıyamadım, ağırdı, ameliyattaydım. Orada kenarda duruyordu.
5: Tam o sırada bölgeden geçen belediye ekipleri çöp konteynerinin yakınında duran valizi ve çantayı çöp zannederek kamyona yükledi. Bir süre sonra evden çıkan kadın çantaları göremeyince soluğu karakolda aldı.
4: Geri geldim. Yok poşet. Aradım, sordum mahalleye, herkese. Kimse bilmiyoruz, görmedik dediler.
5: Ekiplerin harekete geçmesinin ardından çöp kamyonu tespit edildi ve uygun bir alana boşaltıldı.
6: Dur, yüzük kıradı. Yüzük var. Yüzük orada.
5: Polis ve belediye ekipleri altınların bulunduğu çantayı çöplerin arasından çıkardı.
4: Bak orada tamam çıktı orada. Ha, o da bak ben görüyor musun?
3: İnsanlık hali olabilir tabii ama daha dikkat etmek lazım. Bir de bir sürü zaman kaybı, bir sürü uğraş belediye çalışanları için. Van'ın İpek Yolu ilçesinde bir iş yerinde çıkan yangında ekipler zamanla yarıştı. Mahsur kalanları itfaiye kurtardı.
5: Alevler binayı, dumanlar gökyüzünü sardı. Çatıda mahsur kalan iki kişi kurtarıldı. Van'ın İpek Yolu ilçesinde 3 katlı binanın üst katındaki iş yerinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede yükselen alevler büyük paniğe yol açtı. Binada mahsur kalan iki kişi kendi imkanlarıyla çatıya çıktı. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler yangına müdahale ederken çatıda mahsur kalan iki kişi de kurtarıldı. Yangının neden çıktığı araştırılıyor.
3: Binalarda yapılacak tadilatlara yeni kurallar geliyor. Cam, balkon, çardak ve korkuluk gibi uygulamalar için kat maliklerinin izni aranacak. Zaten aslında hep böyle olmalıydı. Çünkü birbiriyle alakasız görüntüler oluyor. Alt balkon başka, üst balkon başka, pencereler, pervazlar çok çirkin bir görüntü. Şimdi ortak karar alınacak onayla. Teraslardaki bazı cam balkon uygulamalarındaysa ruhsat zorunluluğu kaldırılacak.
5: Kat maliklerinin rızası alınacak, can güvenliği bakımından uygun malzeme kullanılması şartı istenecek. Binalardaki tadilat işlemleri için yeni düzenleme yolda. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı taslak yönetmelik hazırladı. Buna göre evlerdeki basit tamir ve tadilatlar binadaki benzer uygulamalarla uyumlu olması halinde hayata geçirilebilecek. Balkonlarda yapılan açılır kapanır katlanır cam panel uygulamaları, korkuluk, çardak, kameriye gibi uygulamalarda bu kapsamda olacak. İşlemler için kat mülkiyeti kanunu kapsamında apartmandaki tüm kat maliklerinden muvafakatname alınacak. Büyük çaplı tamir ve tadilatlar, yangın, deprem ve enerji verimliliği kurallarına aykırı olmamak şartıyla binanın ruhsat aldığı dönemde yürürlükte bulunan mevzuata göre gerçekleştirilebilecek. Bu kapsamın dışındaki ilave işlemler içinse yapı ruhsatı alınması gerekecek. Taslak düzenlemede çatı katlarındaki teraslara kolaylık sağlanacak. Çatı alanının %40'ını aşmayan ve kenarlardaki sabit ya da açılır cam panellerle kapatılan bölümler için yapı ruhsatı zorunluluğu kaldırılacak.
3: Son yıllarda Schengen vizesi alamayanlar en çok karar

0: Karadağ'a gidiyordu vizesiz seyahat edilebildiği için. Ancak Türk vatandaşlarının çok tercih ettiği ülkelerin başında gelen Karadağ artık vize uygulayacak Türkiye'ye. Avrupa Birliği müzakereleri kapsamında Türkiye'ye vize uygulanacak. Açıklama Karadağ Dışişleri Bakanlığı tarafından yapıldı. AB'ye katılım müzakerelerinin 24. faslının kapatılmasına yönelik nihai kriterlerden birinin yerine getirileceği açıklandı. Bu kapsamda vize rejimi yönetmeliğinde değişikliğe gidildi. 1 Kasım 2026 itibarıyla, yani yakın bir zamanda, bu sonbaharda 1 Kasım'da artık Türkiye, Çin, Rusya, Suudi Arabistan ve Belarus'un dahil olduğu 5 ülkeye Karadağ vize uygulanacağını açıkladı. Karadağ ülkede çıkan olaylar nedeniyle 27 Ekim 2025'te Türk vatandaşlarına yönelik vizesiz seyahati bir süre askıya almıştı. Ardından 23 Aralık 2025'te bu kararı kaldırmıştı. 2028 yılında ülke AB'nin 28. üyesi olmayı hedefliyor. Üniversitelerde tercih dönemi yaklaşırken YÖK Başkanı Erol Özvar kontenjanı en çok artan programları açıkladı. En fazla artışın siber güvenlik ve bilişim alanında olduğunu söyledi. Özvar kontenjanların iş gücü piyasasının ihtiyaçları doğrultusunda belirlendiğini kaydetti.
1: Geleceğin becerileriyle doğrudan bağlantılı alanlarda önemli kontenjan artışı gerçekleştiriyoruz. Ön lisans düzeyinde bilişim teknolojileri kontenjanları yaklaşık %48. Organize sanayi bölgelerinde faaliyet gösteren meslek yüksek okullarımızın kontenjanları ise yaklaşık %41 oranında arttırılmıştır.
2: Kontenjanı arttırılan bölümleri sıraladı. En çok artışın siber güvenlik alanında olduğunu söyledi.
1: En dikkat çekici büyümeyi ise siber güvenlik alanında gerçekleştirdik. Bilişim bilimleri alanındaki kontenjanları 2022-2026 döneminde yaklaşık %31 oranında arttırdık. Bu artış büyük ölçüde yazılım, yapay zeka, veri bilimi ve dijital teknolojiler alanlarında büyüyen insan kaynağı ihtiyacının yüksek öğretime yansımasıdır.
2: Yüksek Öğretim Kurulu Başkanı Erol Özvar, kontenjanların iş gücü piyasasının ihtiyaçları doğrultusunda belirlendiğini ifade etti.
1: Bir programın kontenjanını belirlerken ülkemizin kalkınma hedefleri, iş gücü piyasasının ihtiyaçları, dijital dönüşüm, yapay zeka ve stratejik sektörlerin talepleri doğrultusunda dönüştürüyoruz. Dijitalleşme, üretim, uygulamalı eğitim ve stratejik teknolojilerle bağlantılı alanlarda yeni kapasiteler oluşturuyoruz.
2: Özvar, tıp ve özel yetenek programlarında kontenjan artışına dikkat çekti.
1: Özel yetenek sınavıyla öğrenci alan programlarda da toplam kontenjanı 2026 yılında ise bir önceki yıla göre yaklaşık %11 oranında arttırılmıştır. Tıp fakültelerinin kontenjanlarında yaklaşık %2.8, ziraat, tarım ve hayvancılık alanlarında ise %1.6 oranında sınırlı bir artış gerçekleştirdik.
0: Kavurucu sıcaklar bu yıl ülkemizi geçen yıla göre biraz daha rahat bıraktı diyebiliriz ama yine de 40 derecelerde Adana, Diyarbakır, Güneydoğu Anadolu giderek ısınıyor son günlerde. Sadece biz insanları değil elbette hayvanları da etkiliyor. Susuz kalıyorlar bu sıcaklarda. Kayseri'de hayvanat bahçesinin yetkilileri bunun için sıcaktan bunalan hayvanlara buzlu kokteyller veriyor.
2: Ayı, lemur, maymun. Sıcaktan bunalan hayvanlar buzlu kokteyle serinliyor. Burası Kayseri'de bulunan Anadolu Harikalar Diyarı Hayvanat Bahçesi. Kentteki kavurucu sıcaklardan hayvanlar da nasibini aldı.
3: Sıcakların özellikle başlamasıyla birlikte misafir etmiş olduğumuz hayvanlarımızın, tabii ki onların da canlılar, onların da sıcakta bunaldıkları noktalar oluyor.
2: Hal böyle olunca hayvanat bahçesindeki yetkililer harekete geçti, çözümü buzlu kokteyllerde buldu. Çeşit çeşit meyveler önce donduruldu, ardından hayvanlara ikram edildi.
3: Burada sağ olsun bizim veteriner hekim ve arkadaşlarımız, burada güzel o hayvanlar için buz kokteylleri hazırlıyorlar. Onları zaman zaman serinletmek için bu tip ikramlarda bulunuyorlar.
2: Hayvanat bahçesinde serinletilmiş.

0: Tetikleyici önlemler bununla da sınırlı değil. Gün boyunca devreye giren otomatik sulama sistemiyle hayvanların yaşam alanları serinletiliyor.
1: Ve para gündem saat başında devam edecek. Birazdan görüşmek üzere.
2: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız, Halkbank.
3: Haberin ve hayatın içinde.
4: Merhabalar, ben Zülfikar Ali Aydın. Habertürk manşetle karşınızdayız.
3: Gündemin sıcak başlıkları.
4: Yakın tarihin belki de en yüksek miktarlı soygunu olarak geçen olaya bakacağız. İstihbarat dünyasında çok konuşulan bir vaka. Kara para soruşturmalarının tam ortasına oturan kişilerden, portrelerden bahsedeceğiz. Bunların hepsi gerçek. Hepsi de Türkiye'de yaşandı.
3: Satır arasında kalanlar. Perde arkasında yaşananlar.
4: Toplamda burası 60 haneli bir köy. Elimle işaret ettiğim noktada Tavşantepe köyü var. Yine bu ara sokağı gösterdiğimizde yıkımın ne kadar büyük olduğunu. Enkaza bir diğer yönden de bir bakmaya çalışalım.
3: Zülfikar Ali Aydın'la Habertürk manşet. Hafta içi her gün 17'de Habertürk'te.
5: Seymen güvenli gıda rehberini sunar. Seymen.
6: Uzmanlar market alışverişinde ambalajı şişmiş, ezilmiş ya da açılmış ürünlerden uzak durulması gerektiğini söylüyor. Özellikle yaz aylarında süt, et ve deniz ürünlerinin taşıma ve saklama koşulları büyük önem taşıyor. Uzmanlar dondurulmuş ürünlerin çözüldükten sonra tekrar dondurulmaması gerektiği konusunda uyarıyor. Açıkta satılan ve uygun koşullarda saklanmayan ürünler sağlık açısından risk oluşturabiliyor.
5: Seymen güvenli gıda rehberini sundu. Seymen.
7: Sizi dünyamızı felakete sürükleyen bir üründen bahsedeceğim. Tütün. Tarımına yer açmak için milyonlarca ağaç katlediliyor. Ekimi için kullanılan kimyasallar toprağı ve suları zehirliyor. Sigara fabrikaları havayı solunmaz hale getiriyor. İzmaritleri, atıkları korkunç bir çevre kirliliğine yol açıyor. Sigara her yıl 8 milyon insanı öldürmekle kalmıyor, yaşam kaynaklarımızı da yok ediyor. 600 milyon ağaca, 200 bin hektar araziye, 84 milyon ton karbondioksit kirliliğine ve her yıl 22 milyar ton su israfına neden oluyor. Sigara sadece insanları zehirlemiyor. Dünyamızı da zehirliyor. Buna dur diyebilirsin. Sigaragerçekleri.com

0: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
1: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
2: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
3: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
4: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
5: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112. Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız. Halkbank.
6: Para gündem devam ediyor. Kırmızı bültenle aranan 27 suçluyla ulusal seviyede aranan 38 suçlu yakalandı ve Türkiye'ye getirildi. Emre Aytekin'den bu operasyonların ayrıntılarını öğrenelim hemen Emre.
7: Ve Serap Belet, uluslararası ve ulusal seviyede aranan 65 şüpheli Türkiye'ye iade edildi. Şüphelilere ilişkin ortak bir çalışma yürütüldü. Bu operasyon detaylarını da İçişleri Bakanlığı paylaştı. Emniyet Genel Müdürlüğü, Interpol, Europol Daire Başkanlığı, Adalet Bakanlığı görevlileri ve emniyetin diğer birimleri yurt dışına kaçan ve haklarında arama kararı bulunan şüphelilerle ilgili ülkelerin yöneticileriyle bir çalışma yürüttü ve bu kapsamda kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan 27, ulusal seviyede aranan 38 olmak üzere toplam 65 suçlu Türkiye'ye iade edildi. Bu suçların yakalandığı ülkelere de yer verildi İçişleri Bakanlığı'nın açıklamasında. Gürcistan'dan 51, Almanya'dan 7, Belçika'dan 2 olmak üzere Avusturya, Bosna Hersek, Ukrayna, Yunanistan ve Kuzey Makedonya olmak üzere 65 suçlu bu ülkelerden Türkiye'ye iade edildi. Suçların hangi suçlardan arandığına ilişkin bilgiler de yer aldı açıklamada. Bu kişilerin kasten öldürme, kasten yaralama, ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma, hırsızlık, suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olmak gibi suçlardan arandıkları tespit edildi. Bir kez daha belirtelim. Uluslararası ve ulusal seviyede aranan 65 suçlu Türkiye'ye iade edildi.
6: Evet, Emre Aytekin'e teşekkür ediyoruz ayrıntılar için. Zehir tacirlerine operasyonlarda devam ediyor. Gaziantep merkezli 14 ilde 382 şüpheli yakalandı. Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı ve Emniyet Müdürlüğü 6 ay boyunca teknik ve fiziki takip yürüttü. Uyuşturucu ticareti yaptığı değerlendirilen şüpheliler ve adresleri tespit edildi. Gaziantep merkezli 14 ilde narko kapan operasyonu yapıldı bu bilgiler üzerine. Eş zamanlı baskınlarda 382 şüpheli gözaltına alındı. Adalet Bakanı Akın Gürlek sosyal medyadan bu konuya ilişkin yaptığı paylaşımda gençlerimizin geleceğini hedef alan uyuşturucu baronlarına ve torbacılara alan bırakmıyoruz dedi. Antalya'nın Kaş ilçesinde orman yangını çıktı bugün erken saatlerde. Yangına

Havadan ve karadan müdahale devam ediyor. Görüntüler gelecek. Ne yazık ki yangın son saatlerde bir miktar kontrol altına alınmaya başlasa da, daha doğrusu enerjisi bir miktar tükense de devam ediyor. Kaş burası, Üzümlü Mahallesi'nde bulunan ormanlık alanda sabah saatlerinde çıktı yangın. Alevleri görenler durumu ihbar ettiler. İtfaiye ekipleri

0: ve ulusal seviyede aranan 38 olmak üzere toplam 65 suçlu Türkiye'ye getirildi. Yakalanan şahısların kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, tehdit, mala zarar verme, kasten öldürme ve kasten yaralama suçlarından arandıkları belirlendi. Ve Gülistan Doku soruşturmasında gözaltına alınan 18 şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor. Soruşturmada tutuklu sayısı 16'ya yükseldi. Şimdi Gülistan kaybolduktan sonra başlatılmıştı bu adli süreçte usulsüzlük işlemler yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan ve aralarında bir emniyet müdürünün de bulunduğu 18 kamu görevlisinin jandarmadaki işlemleri sürüyor. Öte yandan tutuklu eski Tunceli valisi Tuncay Sonel, koruma polisi Şükrü Eroğlu ve emekli polis memuru Gökhan Ertok nitelikli yağma, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma dahil 4 suçtan daha tutuklandı. Soruşturmada gözaltına alınan 2 şüpheli adliyeye sevk edildi. SK tutuklandı. 1 şüpheli adli kontrolle serbest bırakıldı. Soruşturmada tutuklu sayısı 15'ten 16'ya yükseldi. Ben motorinin litre fiyatına ortalama 1 lira 31 kuruş bir indirim geldi. İndirimli fiyatlar bugün itibariyle pompaya da yansıdı. Brent petrol işlemleri Türkiye saatiyle 7.30 itibariyle %1.17 düşüşle 87.33 dolara gerileyerek 20 Temmuz'dan bu yana en düşük seviyesine ulaştı. Petrol fiyatlarında yaşanan bu düşüş yurt içinde akaryakıt fiyatlarında indirim gelmesine sebep oldu. Motorinin litresine ortalama 1 lira 31 kuruş indirim yapıldı. Efendim şimdi gidelim Ankara'ya. Yeni Parti mecliste ilk kapalı grup toplantısını yapıyor. Peki bu toplantının gündemi ne? Bize şimdi Buse Gençtürk aktaracak. Buse?
1: Semih Şahin, dakikalara önce Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel bulunduğumuz noktaya geldi ve kapalı grup toplantısı yaklaşık 10 dakika önce başladı. Yeni Parti'nin de meclisteki ilk toplantısı olma özelliği taşıyor. Şu anda yapılan o kapalı grup toplantısı kameraman arkadaşım Adem Gümüş de ekranlarınıza getiriyor. Bu salon meclis ana binada bulunan büyük toplantı salonu, aynı zamanda Cumhuriyet Halk Partisi'nin grup toplantıları da bu salon onda yapılıyor ki Özgür Özel geçtiğimiz hafta veda konuşmasında yine bu toplantı salonunda yapmıştı. Şu dakikalarda da milletvekillerine sesleniyor. Bundan sonraki yol haritasına dair mesajlar vermesinin yanı sıra bir seçim yapılacak. Peki ne seçimi? Grup yönetiminde bulunan isimler belirlenecek. Meclis Başkan Vekili, Katip Üye, İdare Amiri ve grup yönetimi üyeleri belirlenecek tek tek. Meclis Başkan Vekili olan CHP'nin önceden Tekin Bingöl. O da CHP'den istifa ederek yeni partiye katılan isimler arasında ve dakikalar önce yaptığı açıklamada meclis başkan vekiline aday mısınız sorusuna genel başkanımızın takdiridir ifadelerini kullandı. Birazdan yapılacak o seçimde de meclis başkan vekiline yine Tekin Bingöl'ün aday olarak belirlenmesi bekleniyor. Yeni partili Sibel Su İçmez de 15'te genel kuruldaki yeni düzeni işaret etti. Merak ediliyordu. 91 milletvekili ile temsil ediliyor yeni parti. Bu nedenle de genel kurulda AK Parti yanındaki sıralarda yer alacak. Sibel Su İçmez de bunu işaret etti. Önceki sıramızda bulunacağız. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin daha önceden oturduğu sıralarda yeni partili milletvekilleri oturacak. Bugün yapılacak seçimin ardından da Özgür Özel'e tabii toplantının ardından sorular sorulacak ama girişte şunu söyledi. Hepimize hayırlı olsun ifadelerini kullandı. Yeni Partili Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül de logoya ilişkin değişikliği işaret etti. Yeni Parti logosunun kurultayda değiştirileceğini ifade etti. Tüm bu gelişmeler işte hem kapalı grup toplantısının gündem başlıkları arasında yer alması bekleniyor. Peki Cumhuriyet Halk Partisi grup toplantısı yapacak mı bu hafta? Perşembe günü saatler 11'i gösterdi. Yine aynı salonda bir kapalı grup toplantısı yapacaklar ve onlar da grup yönetimini belirleyecekler. CHP'de grup başkanı ve grup başkan vekillerini seçti ama Meclis Başkanlık Divanı'nda yer alan isimleri, Katip Üye, İdare Amiri gibi grup yönetimi üyelerini belirlemeleri bekleniyor. Bundan sonraki süreç nasıl olacak? Peki her salı 11.45'te Yeni Parti ve Cumhuriyet Halk Partisi de 13.30'da aynı saatte bu toplantı salonunda grup toplantılarını yapmayı sürdürecek. Gelişmeleri oldukça aktarmayı sürdürecek.

0: göreceğiz bizler de.
1: Teşekkür ediyoruz. Buse Gençtürk aktardı. Yeni partide ilk grup toplantısı var. Özgür Özel'le devam edelim bu noktadan. Bir televizyon programında konuştu. 20'den fazla belediyenin partilerine katılacağını söyledi dün akşam. Ve CHP'den hazine yardımı taleplerinin de olmadığını söyledi.
2: Ne deniyordu? Efendim olsun, devam edelim.
3: 200'den fazla belediyenin yeni partiye katılacağını söyledi. Kimse Mansur Yavaş'a butlancı demesin diye belirtti.
4: 200'ün üzerinde belediye yeni partiye katılmak için ortaya irade koyacak. Mansur Yavaş bizim eski partimizdi. Biz kimseye davette bulunmadık. O yüzden kimse Mansur Başkan'a butlancı demesin.
3: Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Halk TV yayınında açıklamalarda bulundu. MHP lideri Devlet Bahçeli'nin yeni partinin hazine desteği almasına ilişkin yaptığı açıklamalarını değerlendirdi. CHP'den hazine yardımı taleplerinin olmadığını belirtti.
4: Devlet Bey yeni partinin ya da Özgür Özel'in yanında durmuyor. Demokratik siyasetin yanında duruyor. CHP'den hazine yardımı gibi bir talebimiz yok. Ama hazine yardımı mevzusunun bir yasal düzenlemeye ihtiyacı olduğu açık. Yoksa bizim de çok ihtiyacımız var. Bütün para butlanda kaldı.
3: Özgür Özel, kaybedenleri, kaybettirenleri geride bıraktık dedi.
4: Tarihin kırılma anındayız. Doğru yerde duranlarla yanlış yerde duranlar iktidar olduğumuzda birbirine karıştırmayacağız. Bu sefer affetmeyeceğiz. Kindarlık ve kötülük işimiz değil ama benim nezdimde eski itibarlarını görmeyecekler. Butlandan yana olmayan bir grup arkadaşımız var, onları aynı kefeye koymayacağız.
1: Şimdi MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de CHP ve yeni parti hattında yaşananları değerlendirdi. Bu tartışmalar Türkiye'nin gündemi haline bir kere getirilmemeli diyor. Kılıçdaroğlu ve Özel'in siyasi mücadeleyi şahsi hesaplaşmanın dışına çıkarması gerektiğini vurguladı.
3: Açıyoruz arkadaşlar. CHP yeni parti hattında yaşanan tartışmalara değindi. Sağduyu çağrısı yaptı.
5: Bugün yapılması gereken CHP yeni parti hattındaki tüm tartışmaları Türkiye'nin ana gündem maddesi haline getirmemektir. Sayın Kılıçdaroğlu'yla Sayın Özel başta olmak üzere bütün tarafların sağduyu çerçevesinde hareket etmesi, karşılıklı saygıyı muhafaza etmesi ve siyasi mücadeleyi şahsi hesaplaşmanın dışına çıkarması gerekmektedir. Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurumsal kimliği korunarak Sayın Kılıçdaroğlu'nun siyasi ve hukuki hakları gözetilebilir. Sayın Özel'in yeni partiyle yeniden filizlenen genel başkanlık makamına ve siyasi mücadelesine saygı gösterilebilir. Türk demokrasisinin imkanları ve Türk milletinin irfanı buna fazlasıyla yeterlidir.
3: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, CHP ve yeni partiye ilişkin yazılı açıklama yaptı. Gündeminde CHP'deki figüran partili tartışması da vardı.
5: Son günlerde kamuoyuna yansıyan rozet töreni, figüran ve organizasyon tartışmaları bütün yönleriyle açıklığa kavuşturulmalıdır. Cumhuriyet Halk Partisi'nin köklü geçmişinin, yapay kalabalıkların, sahte görüntülerin ve hazırlanmış mizansenlerin üzerine bir gelecek inşa ediyor olma iddiası, Türk siyasi hayatının kalbine ağır bir darbe gibi inmiştir. Gönüllere dokunamadan doldurulan salonların hiçbir hükmü yoktur. Bunun yanında henüz gerçekliği kesinleşmemiş iddialar üzerinden insanların şeref ve haysiyetine saldırılması ve peşin hükümlerle siyasi infaza başvurulması da kabul edilemez. Hakikat, hukukun aydınlığında ortaya çıkarılmalı, söylenti siyasetinin karanlık gölgesi demokrasimizin üzerine düşürülmemelidir.
3: Bahçeli, Kılıçdaroğlu'nun uğradığını düşündüğü haksızlıkları dile getirmesi ve hukuki imkanlara müracaat etmesinin en tabii hakkı olduğunu da belirtti. Kılıçdaroğlu'nun hakkına nasıl hukuken riayet edildiyse, Özel'in birikim ve konumu da saygıyla karşılanmalıdır dedi.
1: Şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilen AK Parti MK toplantısında gündem terörsüz Türkiye süreciydi. Erdoğan'ın süreç kapsamında hazırlanacak yasa teklifinin meclis kapanmadan tamamlanması için net mesajlar verdiği öğrenildi.
6: Terörsüz Türkiye süreci masaya yatırıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, meclis tatile girmeden yasa hazırlığının tamamlanması gerektiğini vurguladı. Erdoğan başkanlığındaki AK Parti Merkez Yürütme Kurulu toplantısı yaklaşık 5 saat sürdü. Toplantının başlangıcında Erdoğan, terörsüz Türkiye sürecine dair değerlendirmelerde bulundu. Edinilen bilgiye göre Erdoğan Cumhur İttifakı olarak iyi bir süreç yönetildiğini belirtti.

0: Cumhurbaşkanının meclis kapanmadan tamamlayalım, önemli bir sorunu tamamen kapatmış olalım dediği öğrenildi. AK Parti MYK toplantısında ekonomi işlerinden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Nihat Zeybekçi de bir sunum yaptı. Terörün ekonomik boyutuna dair rakamları paylaştığı öğrenildi. Terörsüz Türkiye sürecinde gözler artık çerçeve yasa hazırlığında. Teklifin 10-12 maddeden oluşması bekleniyor. Genel af ve kişiye özel af niteliğinde olmayacak, geçici ve müstakil bir düzenleme yapılacak. Çerçeve yasanın öğrenci affı ve suça sürüklenen çocuklar düzenlemesinin ardından meclis gündemine gelmesi bekleniyor. 31 Temmuz'da tatile girmesi beklenen Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 14 Ağustos'a kadar çalışması planlanıyor.
1: Evet, terörsüz Türkiye sürecinde önemli bir eşikteyiz. Süreç yasası adım adım meclise geliyor. AK Parti sözcüsü Çelik açıkladı. Yasa meclis tatile girmeden çıkacak. Peki bu yasayla birlikte acaba süreç nasıl ilerleyecek, ivmelenecek? Bunu konuşalım istiyoruz. İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Yaşar Hacı Salihoğlu bizimle. Hocam hoş geldiniz. Selamlar.
2: Hoş bulduk. Merhabalar Semih.
1: Merhaba. Ve yazar Tarık Çelenk de yanımda. Siz de hoş geldiniz.
3: Hoş bulduk Semih Hanım.
1: Başlayalım sizinle Tarık Bey. Şimdi daha ince işçilik aşamasındayız. Hatta mesele yeni başlıyor dedi dün Ömer Çelik. Meclis tatile girmeden ortaya da çıkarmış oluruz diyor. Tabii ne zaman gelecek? Bu hafta bekleniyor mu? Haftaya mı kalacak? Kaç maddeden oluşacak? İçeriğinde neler acaba olacak? Bunların hepsi merakla bekleniyor. Yeni aşama tam olarak nedir? Bugün şimdi, geldiğimiz nokta.
3: Yani bence bu işin özeti şuyu vukuundan daha önemli. Yani bu yasanın içeriği ve detayları ve teknik başarısından ziyade çıkması çok önemli. Yaklaşık işte 1,5-2 yıldan bu yana bunun konuşulduğu, bu konuda ilerlendiği bir mesele var. Ama bence bu yasanın çıktığı andan itibaren yani Türkiye'deki işte taraflar, işte örgütün silah bırakma süreci, örgütün kendi kendilerine işte Öcalan'ın bunun için meşruiyetini ya da kendisinin başarı hikayesini ikna edebilmesi ve Türkiye'deki işte beklentilerin karşılanması açısından bunun içeriğinin detayı ve başarısından ziyade çıkması çok önemli. Bence çıktıktan...
1: İç siyasete yansıması, toplumsal barışa verdiği katkı, huzur, tabii bunlar çok çok kıymetli.
3: Tabii yani bir defa bu şey daha çok zaten mevcut yasalar çerçevesinde yapılan, işte bir anayasa değişikliği tartışmalarına girmeden sadece mevcut yasaların daha uygulanabilir olması konusunda ve işte bazı ceza indirimleri konusunda bunlar çok teknik konular, siyasi konular değil aslında baktığınız zaman ve Türkiye'deki siyasi duyarlılıkları falan çok böyle tetikleyici bir şey değil. Zaten sonuç olarak bunu toplum bir devlet projesi olarak kabul ediyor. Toplumun çoğu devlet projesi kabul ediyor ve işte kendisinin bu konudaki hassasiyetlerini temsil ettiğini düşündüğü liderler, işte Sayın Bahçeli gibi, Sayın Erdoğan gibi buna sahip çıktığını görüyor. Hatta muhalefetin de genelde işte Sayın Özel'in ve diğer muhalefetin ve İYİ Parti'nin muhalefetinin biraz daha dolaylı, dozajı çok daha düşük bir şekilde gördüğün zaman bence her şey, bütün bileşenler ortada buluşmuş durumda ve bunun isminin koyulması, çıkması önemli. Çıktıktan sonra zaten diğer şeyler, konular, işte nasıl kanun hükmünde kararnamelerle falan Türkiye önemli bir takım bazı sıkıntılarını aşmaya çalışıyorlar, yorum yapıyorlar böyle. Bu yasanın temel olarak bence bir sürü konu teknik olarak işte silahsızlanmayla, işte izlemeler falan vesaire, izleme komiteleri vesaire, bunların önünü açacaktır diye düşünüyorum. Diğer tartışmalar siyasi tartışmalar, evet, ayrı konu tabii.
1: Şimdi DEM Parti'nin önerdiği bir kurul var. Onun görev ve yetkileri nasıl olur? Takip mi edecek sadece, yoksa karar alma yetkisi de olur mu? Bunu soracağım. Yaşar Hoca'ya gideyim. Bir an önce çıkması aslında burada önemli olan dedi Tarık Bey. Yasanın meclisin tatile girmeden çıkması neden önemseniyor Yaşar Hocam?
2: 18 aylık bir süreç oldu. Bu süreç oldukça da birikimli seyretti. İşte en son meclis komisyonu bir çerçeve rapor hazırladı. Bu bir anlamda bu yasal sürecin başlangıcı açısından bir fikir verici nitelikteydi. Nabız tutucu bir nitelikteydi. Evet. toplumun her kesiminden, her siyasi cenahtan katılımlarla görüşler harmanlandı. Dolayısıyla o açıdan süratle yani sürecin hem olgunlaşarak hem kuşkusuz çok gecikmeden sonuç alması oldukça önemli. Neden? Sonuçta bu örgütün içinden bugüne kadar o kadar çok dış el girip çıktı ki bölgede

0: Türkiye'deki gelişmeler, bunun Irak-Suriye boyutu, Avrupa boyutu, her an bu sürecin baltalanma ihtimali, bütün bunlar son derece önemli. Sonuç itibariyle bu sadece bir terör örgütüyle Türkiye arasındaki yaşanılan süreç değil. Bunun arka planı var. Yıllardır hep bunun altını çizdik. Hiçbir terör örgütü devlet desteği almadan uzun süre yaşayamaz demiştik. Dolayısıyla bu sonuç itibariyle devlet destekleriyle bugüne kadar yaşatılmış bir süreçti. Şimdi Türkiye'nin kendi içerisindeki inisiyatifiyle, iradesiyle, bu toprağın çocuklarının yine iradesiyle bu sorunu çözeceğiz noktasındayız. O açıdan son derece önemli. Evet, ortada bir çerçeve yasa çıkıyor. Bununla ilgili şu ana kadarki bilgilerimiz şunu ortaya koyuyor ki gerek meclis başkanının açıklamalarından gerek bu konudaki yapılan değerlendirmelerden 6 aylık bir yürürlükte kalacak geçicilik taşıyan bir çerçeve yasa. Yani sonuçta bir mevcut bir terör örgütünün tasfiyesini o yüzden münferit kabul ediyor. Tamamen ona teşmil edilecek, ayarlanacak teknik düzeyle bir tasarı. Evet, şu önemli, tespit ve teyit süreci yaşanacak. Öngörülen şu, meclisten bu hafta eğer çıkması başarılabilirse Temmuz ve Ağustos ve Eylül ayı itibariyle Cumhurbaşkanlığı nezdinde TSK, MİT, Güvenlik Birimleri, İçişleri Bakanlığı gibi birimlerinden oluşan bir komisyon bu süreci takip edecek. İki şey çok önemli. Örgüt gerçekten silahları tamamen bırakmış olacak mı? Daha önce sembolik bir süreç yaşandı ama bu önemli. İkincisi de tüm yasa dışı faaliyetlerinden arınmış olacak mı? Bunu sonlandırmış olacak mı? Bütün bunlar tespit edildikten sonra Milli Güvenlik Kurulu'na gelecek ve buradan çıkacak münfesih terör örgütü vurgusu, tarifi, tanımı tam olarak yapılmışsa 6 aylık süre içerisinde bu yasanın yürürlüğe girmesi söz konusu olacak. Şu anki bilgilerimiz...
1: 6 aylık bir süreyle sınırlı olacak dediniz Yaşar Bey siz de. Yani bu yasal düzenlemenin ucu açık değil. Onu anlıyoruz değil mi?
0: Evet. Yani bu bir terörle ilgili bir yasa tasarısı değil. Bir kere bunu net çizelim. Yani bu her yere her şekilde terör suçu ortadan kalkmış değil. Başka terör örgütlerini kapsıyor değil. Bütün bunları ortaya koyalım net olarak. Bu bir terör örgütünün tasfiye sürecinin karşılıklı yapılmış olan bugüne kadarki açıklamalar, devletin bu konudaki çağrısı, buna karşılık örgüt liderinin verdiği cevap ve ardından örgütün yine silahlı unsurlarının bu konuda toplanarak aldıkları kararlar, bütün bunlar değerlendirildiğinde sonuç itibariyle beklenen neydi? Şimdi ortada tabii bir tutuklu olan örgüt üyeleri var. Örgütün bugüne kadar terör eylemlerinin emrini vermiş örgüt elebaşları var. Silahlar var sonuç itibariyle. Bugüne kadar yasa dışı terör eylemleri var. Bütün bunların sonuç itibariyle yasal düzenlemeyle nasıl karşılanacağı ve bunlarla ilgili nasıl bir düzenleme yapılacağının altını hep çiziyorduk. Bir kez daha şunu da ifade edelim. Bir genel af çıkmıyor. Bunu belirtelim. Örgüt lideri açısından bir fiziki açıdan bir af ya da serbest kalması gibi bir durum yok. Öngörülen şeyde bunların hiçbiri yok.
1: Yani şahsa özel af yok, genel af yok.
0: Evet. Yani bunu net olarak saptayalım. Yani bunu duyuralım. Ve dolayısıyla şimdi bu süreçte yine söylüyorum. Yani bir örgütün münfesi yani tamamen kendini fesih etmesinin teknik, fiziki, yasal her türlü sürecinin tamamlanması
1: Peki.
0: ve son aşaması olarak kabul etmek gerekir. Bunu başarabilirsek Türkiye gerçekten 50 yıla yakın bu büyük sorununu aşmış olacak. İşin tabii siyasi, demokratik yanları elbette onlar da yine bununla birlikte ele alınacak hususlar.
1: Peki Tarık Bey, şimdi tabii burada sürecin takibi de çok önemli. DEM Parti'den bununla ilgili bir teklif var. Bir kurul oluşturulması, önerisi daha doğrusu. Bu kurul sürecin takibini yapan sorunları erken tespit eden bir yapı olmalı. Çoğulcu bir yapıda olmalı diyor. Böyle bir kurul kurulur mu öncelikle ne dersiniz? Görev ve yetkileri tam olarak nasıl olur? Bir de hani ifade ettiğim gibi takip mi edecek? Yoksa bir karar alma örneğin yetkisi de olur mu?
2: Şimdi sorunuza cevap vermeden önce ben burada birkaç defa dikkate çekmiştim. Genel bir konu var, dikkate çekmek
1: Buyurun.
2: istiyorum. Silah bırak.

0: bırakma dediği zaman örgütün sadece Türkiye dışında değil, Türkiye içinde hücre yapılanması var. Bunların silahları var, gömdükleri yerler var falan filan. Herhalde devlet buna dikkat ediyordur bu protokolleri yaparken örgütle. Bunu da dikkate alıyordur. Yani öncelikle tekrar bir hatırlatayım, vurgulayayım dedim. İkinci mesele ise dediğiniz gibi şimdi meclisteki kurulan komisyonun muhtemelen işte bir milletvekillerinden değil de işte çözüm süreciyle ilgili işte kurduğu, bizleri dinlediği bir komisyon gibi bir şey kastediliyor. Bunun bir sivil alanını doldurabilir ama bir yaptırım gücü olacağını düşünmüyorum. Tabii bu gene tanımlamaya bağlı bir şey ama sonuç itibaren tabii bunun izlenmesi, gerek devlet tarafından gerek örgüt tarafından izlenmesinin bir üçüncü göz hikayesi var biliyorsunuz bu süreçlerde. Bu üçüncü gözün işte yabancı ya da uluslararası bu konuda deneyimli akademisyenlerin falan olduğu bir yapının değil de Türkiye'nin aynı şekilde bu problemin çözümünde nasıl kendi içinde bir şey ürettiyse bunu da Türkiye'nin içinde ve meclisin içinde sınırlı kalmasını kastediliyor. Bu hassasiyetlere dikkat edelim deniyor. Buna saygı duyduğunu ishal ediyor anladığım kadarıyla. Bu olabilecek bir şey diye düşünüyorum. Hı hı. Bu olabilir.
1: Peki. Yaşar Bey, buraya var mı acaba bir eklemeniz, bir fikriniz hani bu oluşacak kurulla ilgili? Bir de silah bırakan örgüt mensuplarının Türkiye'ye girişine ilişkin şartlar var mı? Biz bunları biliyor muyuz şu anda?
2: Yani şu ana kadarki bilgilerimiz şunu ortaya koyuyor. O da şu, örgütün terör eylemlerini veren o üst yönetim kadrosuyla ilgili ki yani 200 kişilik bir sayıdan söz ediliyor. Bunlarla ilgili herhangi bir yani Türkiye'ye gelmeleri bu konuda bir kendilerinin affedilmesi gibi bir husus yok. Kaldı ki cezaevinde tutuklu olanlar var. Müebbet hapse mahkum olmuş, uzun soluklu cezalar almış, terör eylemlerine katılmış ve dolayısıyla kasten adam öldürme gibi suçlardan dolayı infazını bekleyen. Bunların da yaklaşık 800 civarında olduğu ifade ediliyor. Onlarla ilgili herhangi bir salıverme, af gibi meselelerin bu çerçeve yasada öngörülmediğini söylemeliyiz. Onun dışında örgüt üyeliği, örgüt propagandası gibi suçlardan dolayı tutuklu olanlara bir imkan tanınacak gibi görünüyor bu çerçeve yasada. Ve dolayısıyla yani sonuç itibariyle bu 6 aylık süre boyunca özellikle DAE kadrosunun, Avrupa'daki kadronun, bütün bunların yani bu münfesi terör örgütü kavramı ya da son noktada bu karar ortaya çıktıktan sonra onların artık sonuç itibariyle Türkiye açısından da örgütle hiçbir şekilde bağının kalmadığının ikna olması gerekiyor. Yani kısacası burada bir örgütün silahları ve yasa dışı bugüne kadarki terör eylemlerinin gerçekten sona erdiğine dair o mekanizmanın, o işlevin, evet, o fonksiyonun tamamen sona erdiğinin, hiçbir şekilde bu konuda bir yerde küçük bir kalıntının, izin kalmadığının ikna olması gerekiyor. İşte bu tespit teyit komisyonları bunu ortaya koyacak ve Milli Güvenlik Kurulu'na sunacak. Ondan sonra yürürlüğe girecek 6 aylık o süre. O süre içerisinde bu işleyişi biz göreceğiz. Tabii İşin pratiği açısından şu anda bilmemiz mümkün olmayan bir takım o pratikler nasıl işleyecek, kimler nasıl tespit edilerek onların yerleri, mekanları değiştirilecek, değişecek. Bütün bunlar, evet, daha sonra konuşacağımız o 6 aylık pratik içerisinde yaşayacağımız hususlar.
1: Peki. Tarık Bey, burada önemli olan, belki de çok önemli olan, yürürlüğe girdikten sonra uygulamanın nasıl denetleneceği, değil mi?
0: Şimdi tabii
1: buraya dikkat çekmek istersiniz.
0: Tabii bu denetlemenin devletle ilgili mekanizması gerekiyor. Bir de sivil bir alan gerekiyor.
1: Ne yani demek o?
0: Yani sivil alan bu denetleme meseleleri işte demin önerdiği gibi bir meclis içinde kurulacak bir sivil alan olabilir. Ya da işte 2013 yılında işte Akil İnsanlar heyeti kuruldu ya da o heyet gibi demeyeyim ama daha teknik, daha bu konularda uzman olan insanların olduğu işte Bilkent Üniversitesi'nde, diğer üniversitelerimizde uluslararası çatışma çözümleriyle ilgilenen ya da sivil toplumda bu konuları kendini vermiş insanlar var. Onlardan faydalanabilir, gözlem yapılabilir. Tabii en önemli dikkat, siyaseten de en önemli dikkat edilmesi gereken nokta, örgüt Öcalan ve örgütün üst yönetimi olan yürütülen bu süreçte örgütünden kopabilecek

0: radikal ve toplumun kendi sokakta karşılığını bulabilecek yapıların çıkmamasını sağlamak. Siyaseten buna imkan vermemek. Bence bu da çok önem arz eden bir şey. Çünkü bu tip işlerde...
1: Bunun önüne geçmek kolay mıdır peki?
0: Bu şu anda işte örgütün üst yöneticileri ya da işte Öcalan ya da Türkiye'nin içindeki toplumsal bu yapının karşılığı olan parti bu süreci gayet iyi götürüyor. Ama bu süreçle ilgili işte gerek Türkiye dışındaki sokakta gerek Türkiye içindeki sokakta radikal unsurlar manipüle edilirse içeriden ya da dışarıdan ve süreç eğer... kontrol dışına çıkarsa bu sefer radikal unsurların sıkıntı yaratma ihtimalleri olabilir. Ama şu anda öyle bir ihtimal gözükmüyor. Hı hı. Her şey zaten uluslararası dengelerde.
1: Ama bu da gözetilmeli diyorsunuz.
0: Tabii.
1: Yani.
0: Yani evet, çünkü gerekse Öcalan'la olan ilişkilerde gerekse örgütün üst tabanında olan üst yöneticiler olan ilişkilerdeki bu süreç karşılıklı mutabakatla bunlara da dikkat ederek, demin dediğim Türkiye içindeki yapılanmaların da fesine dikkat ederek yönetilmeli diye düşünüyorum. Devlet ve sivil alan olması gerekiyor. Çünkü bu iş bir uzmanlık alanıdır. Yani bakın mesela yıllar önce işte Habur kapısındaki karşılama vesaire oradaki hazırsızlıklar ciddi bir tepkiye neden olmuştu. Düşünün işte 1000 tane PKK mensubunun Türkiye'ye bir şekilde geleceğini. Gelecek de tabii sonuç itibariyle. Yani üst düzeyler sanıyorum Irak ya da belli bölgelerde kalacak. Ama bu gelecek insanların yönetiminin bir danışmanlık gerekir. Yani Habur, yani 10 kişiyle Habur'da sıkıntı yaşadık. 1000 kişiyle ne olur? Hı hı. Mesela yani.
1: Evet, doğru. Yaşar Hocam, sizinle tamamlayayım. Son 2 dakika. Şimdi Tarık Bey'in dikkat çektiği nokta önemli. Evet, hani böyle bir şey öngörülmüyor şu anda ama hani bu da gözetilmeli. İşte Türkiye için içindeki yapılanmaların tamamen fesihi, radikal unsurların yeniden yapılanmaması, bunun önüne mutlaka geçilmesi. Çünkü sokakta bir karşılık bulabilir. Ne dersiniz?
2: Bu konuda ben devlet hafızasının ve deneyimleri açısından oldukça bu konuda hem hazırlıklı olduğunu hem bu konuda tecrübe ettiğini değerlendiriyorum. Bütün bu hepimizin kaygı duyduğu ya da daha sağlıklı yürüsün diye umut ettiğimiz bu süreci her aşamasını çok enine boyuna irdeledikleri kanaatindeyim. O açıdan ben herhangi bir bu konuda bir aksama olacağını düşünmüyorum. Hı hı. Ama yeniden herhangi bir yerde filizlenme hali, yani bir kısmının bu konudan aykırılık içerisinde davranarak münfesih terör örgütü vurgusunu içinde sindirememe durumu vesaire olduğunda, sonuçta teröre karşı mücadele sonlanmış değil. Bununla ilgili teröre karşı mücadele yasası fesih edilmiş değil. Bırakıldığı yerden devlet yine o mücadelesini sürdürür. Bunu söylemeliyim. Son olarak şu da ifade edilmeli. Yani burada bir devletin niteliklerinden herhangi bir taviz yok. Milletin değerlerinin aşılması, zedelenmesi gibi burada bir kayıtsızlık yok. Buna çok önem verildi, değer verildi. Toplumun her kesiminden herkesin sonuç itibariyle terörün en ufak bir izinin gölgesinin demokrasimiz üzerinde, siyasi zemin üzerinde ve her şeyden önemli siyasi partileri kullanarak siyasi partiler üzerinde kalmaması gerekir.
1: Evet.
2: Böyle bunu başarabilirsek Türkiye'nin demokrasisi çok daha güçlü hale gelecek. Hiçbir şekilde, hiçbir surette terör örgütünün arkasındaki unsurlarını, Türkiye'yi hedefe koyanların oyunları da karşılık bulamayacak. Bu açıdan da son derece önemli bir süreç kuşkusuz.
1: Çok teşekkür ediyorum. Profesör Doktor Yaşar Hacer Salihoğlu, Tarık Çelenk, yayına katıldığınız ve katkılarınız için sağ olun. Efendim, mühim bir mesele daha var. ABD Başkanı Trump, İsrail Başbakanı Netanyahu'nun ABD'nin Türkiye'ye F-35 satışına karşı çıkması hakkında konuştu. Bu en son NATO toplantısında burada değerlendirilmişti. Bir kapı aralamıştı Trump F-35'ler için. Ve son yaptığı açıklamada Türkiye'nin harika bir müttefik olduğunu ve kimse bana neyi satıp satmamamız gerektiğini söyleyemez dedi. Bugün bir buluşma var Netanyahu ve Trump arasında. Bu buluşmanın ardından da belki bu konuyla ilgili yeni bir açıklama da gelecektir.
3: Türkiye'ye F-35 savaş uçağı satışına değindi. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'ya rest niteliğinde yanıt verdi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, kimse bana neyi satıp satmamamız gerektiğini söyleyemez dedi. Trump, başkent Washington'dan Michigan'a giderken uçakta gazetecilere konuştu. Netanyahu'nun

0: Türkiye'nin Türkiye'ye F-35 uçağı satılmasına karşı çıktığını anımsatan bir muhabirin sorusunu yanıtladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dostu olduğunu hatırlattı.
1: A great ally for me. You know, I think he's done a very good job. Did a good job with Syria. He's a friend of mine and nobody tells me what we should be selling or not. Turkey's been a tremendous ally. It's up to Turkey. Turkey's not a big fan of Israel.
0: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Türkiye ile İsrail arasındaki sorunların herkes tarafından bilindiğini ifade etti. NATO zirvesi için Temmuz ayında gerçekleştirdiği Ankara ziyaretinin çok iyi geçtiğini belirtti.
1: Turkey has been great, very powerful country by the way. Tremendous military, very big military, very powerful military, has a lot of great equipment.
0: İsrail Başbakanı Netanyahu, Amerikan basınına yaptığı açıklamada, Amerika Birleşik Devletleri'nin Türkiye'ye F-35 savaş uçakları satmasının Orta Doğu'da güç dengesini yok edeceğini söylemişti.
2: Şimdi İran'a karşı saldırıları durduran ABD Başkanı Trump, İran'la görüşmelerin sürdüğünü de söyledi. İyi bir şey olma ihtimali yüksek diyor, ancak müzakereler işe yaramazsa saldırılara dönüleceğini söyledi.
1: They want to meet and we're meeting. We'll see what happens. There's a chance we could make a deal.
0: İran'a karşı saldırıları durduran Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump bir kez daha İran'la görüştüklerini söyledi. Görüşmelerin başarısız olması halinde ise saldırılara dönüleceği tehdidinde bulundu.
1: Don't do it. You know, we're having good talks. So we'll see what happens. I think there's a good chance that something could happen. And if it does, good. If it doesn't, we go back to doing what we were doing 2 days ago.
0: Trump, Amerikan Axios haber platformuna mülakatında da görüşmeler sonuç vermezse çok güçlü askeri harekata geri döneceğiz dedi. Diplomasiye ne kadar süre tanımaya hazır olduğu sorusunu yanıtlayan Trump, ya çok hızlı ilerler ya da hiç ilerlemez ifadelerini kullandı. Amerikan Başkanı 13 gün süren saldırılara ara verme kararının sebebini de açıkladı. Arabulucuların müzakereye bir şans daha verilmesini istediğini aktardı. Trump, İran'ın Hürmüz Boğazı'ndaki gemilere yönelik saldırılarına da değindi. Hasarın İran'ın dondurulmuş varlıklarından karşılanacağını söyledi. Amerikan Merkez Komutanlığı ise İran'a yönelik uygulanan deniz ablukasının devam ettiğini bildirdi. 17 ticari geminin rotasını değiştirdiğini, 2 geminin hizmet dışı bırakıldığını kaydetti. Tahran yönetimi de diplomasi vurgusu yaptı. İran Cumhurbaşkanı 1. Yardımcısı Muhammed Rıza Arif, diyaloğa inanıyoruz dedi. İran'ın artık savaş sonrası döneme girdiğini kaydetti. Ulusal çıkarlarımızı müzakereler yoluyla savunuyoruz diye belirtti. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekai, İran'ın gerektiğinde savunma, gerektiğinde ise diplomasi araçlarını kullanacağını söyledi. İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi, Amerika Birleşik Devletleri'nin müzakereler sonuçlarına kadar Hürmüz Boğazı'nın açık kalması için ısrar ettiğini söyledi. Ancak İran bu öneriyi kabul etmedi. Amerika Birleşik Devletleri 13 gün üst üste İran'a saldırı düzenlemiş, saldırılar hafta sonunda durmuştu.
2: Şimdi İran'la ABD arasındaki saldırıların askıya alınmasına rağmen Irak'ta patlamalar yaşandı. Irak medyasının aktardığına göre Erbil kentindeki ABD konsolosluğuna insansız hava araçlarıyla saldırı düzenlendi. Kentteki İran karşıtı grupların kaldığı yerler hedef alındı. En az 7 patlama yaşandı ve yangın çıktı. Bölge sakinleri yangına müdahale etti. ABD ile İran arasındaki 13 gün süren son saldırılar hafta sonu askıya alınmıştı. Hem Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski İngiltere'ye ziyaret gerçekleştirdi. Böylece yeni Başbakan Burnham ilk uluslararası ziyaretçisini ağırlamış oldu. Burnham, Zelenski ile görüşmesinde Ukrayna'nın yanında omuz omuza duruyoruz dedi.
3: İngiltere'nin yeni başbakanı Andy Burnham ilk uluslararası ziyaretçisini ağırladı. Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski ile bir araya geldi. Burnham'la Zelenski, İngiltere'nin güneyindeki kraliyet donanmasına ait uçak gemisi HMS Queen Elizabeth'te bir araya geldi. İki lider, İngiltere öncülüğünde yürütülen eğitim programlarının Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'ne sağladığı katkılar hakkında bilgi aldı. Burnham, Zelenski ile görüşmesinde İngiltere, Ukrayna'nın yanında omuz omuza duruyor dedi. Desteğimiz sarsılmaz şekilde devam ediyor ifadelerini kullandı. Rusya'nın İngiltere'nin kararlılığından şüphe duymaması gerektiğini belirtti.

0: Tam ve koşulsuz bir ateşkes sağlanması için sizi destekleyeceğiz. Ukrayna bu savaşın seyrini zaten değiştirdi. Rusya'ya karşı durumu tersine çeviriyorsunuz. Bu yüzden baskıyı sürdüreceğiz.
1: Burnham, Zelenski ile görüşmesinin çok sıcak geçtiğini söyledi. Yakında Ukrayna'yı ziyaret etmeyi planladığını kaydetti. Eski İngiltere Başbakanı Keir Starmer, Haziran ayında istifasını açıklamış, Andy Burnham 20 Temmuz'da yemin ederek görevine başlamıştı.
2: Kıbrıs adası da tarihi bir ziyarete ev sahipliği yapıyor. 16 yıl sonra ilk kez Kıbrıs'a giden BM Genel Sekreteri Guterres, Rum yönetimi lideriyle ve KKTC Cumhurbaşkanı Erhun Hürman'la bir araya geliyor. Guterres'in temel hedefi tarafları yeniden masaya oturtmak.
3: Birleşmiş Milletler'den Kıbrıs'a 16 yıl sonra ilk ziyaret gerçekleşiyor. Genel Sekreter Antonio Guterres, tarafları yeniden masaya oturtmayı hedefliyor. Suriye ziyaretinden sonra Kıbrıs'a geçen Guterres, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Lideri Nikos Christodoulidis ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman'la temaslarda bulunuyor. Çarşamba günü ara bölgede bulunan BM İyi Niyet Misyonu ofisinde iki liderin katılımıyla üçlü bir zirve düzenlemesi hedefleniyor. Ziyaretine ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yapan Guterres, BM barışı dayatmaz, bunu yalnızca Kıbrıslılar, kendi liderleri aracılığıyla inşa edebilir dedi. Ziyaretteki temel amacın doğrudan teması yeniden canlandırmak olduğu belirtiliyor. Yeni geçiş kapılarının açılması, teknik komitelerin çalıştırılması, enerji, çevre, gençlik ve kültür gibi alanlarda ortak adımlar atılarak güven artırıcı önlemlerin hayata geçirilmesi de hedefler arasında sıralanıyor. Sürecin bir diğer boyutunun ise Avrupa Birliği'nin artan rolü olduğu ifade ediliyor. Rum tarafı Avrupa Birliği'nin daha aktif olmasını isterken Ankara'ya göre AB bu konuda tarafsız davranmıyor. Guterres'in sonbahara doğru iki tarafın yanı sıra garantör ülkeler, Türkiye, Yunanistan ve İngiltere'nin de yer alacağı 5+1 formatında konferans düzenlemeyi hedeflediği belirtiliyor. 2004'teki anlam planı ve 2017'deki İsviçre görüşmelerinin ardından gelen bu hamlenin nasıl bir takvime oturacağı ise merak ediliyor. Kıbrıs adasına yapılan son BM Genel Sekreteri ziyareti 2010'da Ban Ki-moon tarafından yapılmıştı.
2: Ve Avrupa kavurucu sıcakların yanı sıra bir yandan da orman yangınlarıyla boğuşuyor. Durum özellikle Fransa ve İspanya'da çok kötü haldeydi. Dün Türkiye İspanya'ya yardım eli uzatmış, iki yangın söndürme uçağı gönderilmişti. Fransa'ya da yardım gecikmedi. Açıklamayı Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı sosyal medyadan yaptı. Bakan Cumhurbaşkanımız Sayın Erdoğan'ın talimatları doğrultusunda İspanya'ya gönderdiğimiz iki yangın söndürme uçağımızın ardından Fransa'nın da destek talebi üzerine iki yangın söndürme uçağımızı görevlendirdik dedi. Yumaklı, görev için yola çıkan kahraman mürettebatı ve sahada fedakarca mücadele eden tüm ekiplere üstün başarılar diledi. Ormanlar bizlere emanet değil, gelecek nesillere bırakacağımız en kıymetli mirastır. Bu bilinçle sınırları aşan dayanışmayı ve mücadelemizi de kararlılıkla sürdüreceğiz dedi. Efendim, vizesiz seyahatte Türk vatandaşlarının sıkça tercih ettiği ülkelerin başında Karadağ geliyor. Onlar yeni bir karara imza attı. Avrupa Birliği müzakereleri kapsamında Türkiye'ye vize uygulanacak. Açıklama Karadağ Dışişleri Bakanlığı tarafından yapıldı. AB'ye katılım müzakerelerinin 24. faslının kapatılmasına yönelik nihai kriterlerden birinin yerine getirileceği açıklandı. Şimdi bu kapsamda vize rejimi yönetmeliğinde değişikliğe gidildi. 1 Kasım 2026 itibariyle Türkiye, Çin, Rusya, Suudi Arabistan ve Belarus'un dahil olduğu 5 ülkeye vize uygulanacağı açıklandı. Karadağ ülkede çıkan olaylar sebebiyle 27 Ekim 2025'te Türk vatandaşlarına yönelik vizesiz seyahati askıya almıştı. Karar 23 Aralık 2025'te kaldırıldı. Ülke 2028 yılında AB'nin 28. üyesi olmayı hedefliyor. Efendim, sırada ev sahibi ve kiracıları ilgilendiren bir haberimiz var. Ev sahibinin istediği yüksek kirayı ödemek zorunda kalan kiracı yargıya başvurdu ve mahkeme yasal sınırın üzerindeki bu ödemeyi zenginleşme saydı. Paranın faiziyle iadesine karar verdi. Peki bu karar

0: Fazla kira ödeyen herkes için geri ödeme hakkı doğurur mu? Yanıtı Arzu Kaya'nın özel haberinde.
1: %25 sınırı varken daha fazla ödedim dedi. Kiracının baskı altındaydım diye açtığı davada mahkemeden ev sahibi için zenginleşme kararı geldi.
2: İyi olmuş o zaman. Vermiş mi?
3: Evet.
2: İyi. Vallahi hoşuma gitti.
4: Çok ilginç bir karar. Birkaç tane mahkemeden yine Bursa gibi Bolu'da böyle bir karar verdi.
5: 2022 ve 2023 yılları arasında uygulanan %25'lik kira artış oranı ile ilgili dikkat çeken bir karar Bursa'dan geldi. Kiracı ev sahibinin baskısıyla fazla miktarda ödeme yaptığını söyledi ve o miktarı alabilmek için dava açtı.
4: Bu tür fazla ödemelerin baskı altında evini kaybetmeme düşüncesiyle ödendiğini biliyoruz.
6: Yasal belirlenen neyse onun çok çok üstü üste.
2: Mağdurlardan biriyim. 65 yaptım, yine doyuramadım.
1: Mahkeme kira sözleşmesi ve banka dekontlarını inceledi. Bilirkişi kiracının yasal sınırın üzerinde 145.300 lira fazla kira ödediğini belirledi.
5: Mahkeme %25'lik sınırın emredici hukuk kuralı olduğunu belirtti. Bunun üzerinde ev sahibinin kira almasının ise sebepsiz zenginleşmeye yol açacağının altını çizdi.
4: Emredici kurala aykırı davranıldığı düşüncesiyle geri iadesi yönünde kararlar veriliyor.
7: Kiralar çok yükseldi. Gelirlerin üstünde kira.
5: %25 mi alıyordunuz, daha fazlasını mı alıyordunuz?
8: Daha düşük aldım. Kiracılar da günah.
1: Mahkeme fazladan tahsil edilen paranın faiziyle birlikte toplam 156.531 lira olarak kiracıya iadesine hükmetti. Peki karar fazla ödeyen tüm kiracıları nasıl etkiler?
4: Yargıtay ihtirazi kayıt konulursa ancak alınmalıdır mı devam ettirecek? Yoksa hayır bu bir fazla ödemedir, işte sebepsiz zenginleşmedir derse bu şekilde yapılan tüm ödemelerin geri iade hakkı ortaya çıkacak.
0: İstanbul Havalimanı yolunda hafriyat kamyonu seyir halindeyken kontrolden çıktı ve karşı şeride girdi. Ardından yolun ortasına devrildi. Şimdi kazanın etkisiyle bir araç da takla attı. Hem kamyon hem de araç sürücüsü yaralandı.
9: Hafriyat kamyonu kontrolden çıktı, karşı şeride girdi, ardından da devrildi. Facianın eşiğinden dönülen kazada bir otomobil de takla attı. İki sürücü yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.
10: Bu taraftaki arkadaş işte elektrik direğinden kaçarken kaza yaptı. Yoksa elektrik direği üstüne devriliyordu yani.
9: İstanbul Havalimanı yolu hafriyat kamyonlarının en yoğun kullandığı güzergahlardan biri. Dikkatsizlik ve aşırı hız zaman zaman kazalara neden oluyor. Son kaza Işıklar Köyü yakınlarında meydana geldi. Seyir halindeki hafriyat kamyonu henüz belirlenemeyen bir nedenle kontrolden çıkarak karşı şeride geçti.
5: Karşı şeritten gelen hafriyat kamyonu demirleri de devirerek işte bu noktaya doğru devrildi. O kadar şiddetliydi ki kaza, önündeki elektrik direği de işte bu vaziyette yola devrilmiş durumda.
9: O sırada seyir halindeki bir otomobil iddiaya göre yolun ortasına devrilen elektrik direğine çarpmamak için takla attı.
10: Önümüzde bu dırt dümdüz gidiyordu. Bir anda bariyerleri kırdı, direğe de elektrik direğini de yıktı. Bu taraftaki arkadaş işte elektrik direğinden kaçarken kaza yaptı. Yoksa elektrik direği üstüne devriliyordu yani.
9: Yaralı sürücü çevredeki vatandaşların yardımıyla araçtan çıkarılarak ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazada kamyon sürücüsü de araçla sıkıştı. Ekiplerin çalışmasıyla bulunduğu yerden kurtarılan sürücü sağlık ekiplerine teslim edildi.
5: Kaza sonrası havalimanına giden otoyolda büyük bir araç yoğunluğu oluştu. Şimdi ekiplerin trafiği açmak için araçlara müdahalesi sürüyor.
0: Efendim, internette kişisel veri paylaşımında yeni bir dönem başladı. Kamu kurumlarının sınav sonuçları, işte kurar çekimleri ve atama duyurularında kişisel veriler artık herkese açık şekilde yayımlanamayacak. Sonuçlara güvenli ve kişiye özel sistemler üzerinden erişim sağlanacak.
1: Kamu kurumlarının internet sitelerindeki kişisel veri paylaşımları mercek altına alındı. Vatandaşlara ait bilgilerin gereğinden fazla yayımlandığı tespit edildi. Verilerin açıkça paylaşımına sınırlama getirildi. Kişisel Verileri Koruma Kurulu, kamu kurumlarının internet sitelerinde inceleme yaptı. Belediyeler, üniversiteler, il

0: Özel idareleri ve diğer kamu tüzel kişileri tarafından yayımlanan ilan, duyuru, sınav sonucu ve çeşitli belgeler tek tek kontrol edildi. İncelemelerde TC kimlik numarası, adres, telefon, doğum tarihi, imza, sağlık bilgisi, disiplin bilgisi ve sınav sonucuna ilişkin verilerin internet ortamında gereğinden fazla paylaşıldığı belirlendi. Kurul bu tür paylaşımların kişisel verilerin üçüncü kişiler tarafından kolayca elde edilmesine ve farklı amaçlarla kullanılmasına yol açabileceği değerlendirmesinde bulundu. Bütün kamu kurumlarını kapsayan bir ilke kararı aldı. Karar kapsamında sınav sonuçları, kura çekimleri, personel alım ilanları ve atama duyurularında ad, soyad, TC kimlik numarası, KPSS puanı, adres ve cep telefonu gibi kişisel verilerin herkesin erişimine açık şekilde paylaşılması sınırlandırıldı. Sonuçlar yalnızca ilgili kişilerin veya denetim yetkisine sahip kişilerin erişebileceği güvenli sistemler üzerinden paylaşılacak. Kurallara aykırı paylaşım tespit edilmesi halinde kişisel verilerin korunması kanunu kapsamında inceleme başlatılacak. Sorumlular hakkında işlem yapılacak.
1: Efendim, üniversitelerde tercih dönemi de yaklaşırken YÖK Başkanı Erol Özvar kontenjanı en fazla artan programları açıkladı. En fazla artışın siber güvenlik ve bilişim alanında olduğunu söylüyor. Kontenjanların iş gücü piyasasının ihtiyaçları doğrultusunda belirlendiğini anlattı.
2: Geleceğin becerileriyle doğrudan bağlantılı alanlarda önemli kontenjan artışı gerçekleştiriyoruz. Ön lisans düzeyinde bilişim teknolojileri kontenjanları yaklaşık %48. Organize sanayi bölgelerinde faaliyet gösteren meslek yüksek okullarımızın kontenjanları ise yaklaşık %41 oranında arttırılmıştır.
0: Kontenjanı artırılan bölümleri sıraladı. En çok artışın siber güvenlik alanında olduğunu söyledi.
2: En dikkat çekici büyümeyi ise siber güvenlik alanında gerçekleştirdik. Bilişim bilimleri alanındaki kontenjanları 2022-2026 döneminde yaklaşık %31 oranında arttırdık. Bu artış büyük ölçüde yazılım, yapay zeka, veri bilimi ve dijital teknolojiler alanlarında büyüyen insan kaynağı ihtiyacının yüksek öğretime yansımasıdır.
0: Yüksek Öğretim Kurulu Başkanı Erol Özvar, kontenjanların iş gücü piyasasının ihtiyaçları doğrultusunda belirlendiğini ifade etti.
2: Bir programın kontenjanını belirlerken ülkemizin kalkınma hedefleri, iş gücü piyasasının ihtiyaçları, dijital dönüşüm, yapay zeka ve stratejik sektörlerin talepleri doğrultusunda dönüştürüyoruz. Dijitalleşme, üretim, uygulamalı eğitim ve stratejik teknolojilerle bağlantılı alanlarda yeni kapasiteler oluşturuyoruz.
0: Özvar, tıp ve özel yetenek programlarında kontenjan artışına dikkat çekti.
2: Özel yetenek sınavıyla öğrenci alan programlarda da toplam kontenjanı 2026 yılında ise bir önceki yıla göre yaklaşık %11 oranında arttırılmıştır. Tıp fakültelerinin kontenjanlarında yaklaşık %2.8, ziraat, tarım ve hayvancılık alanlarında ise %1.6 oranında sınırlı bir artış gerçekleştirdik.
1: Efendim, hava çok sıcak, hatta kavurucu sıcaklar var Türkiye genelinde. Tabii yalnızca insanları değil hayvanları da etkiliyor. Kayseri'de bulunan bir hayvanat bahçesi yetkilileri de bunun için bir çözüm buldu. Nedir o? Gelsin ekrana.
0: Ayı, lemur, maymun. Sıcaktan bunalan hayvanlar buzlu kokteylle serinliyor. Burası Kayseri'de bulunan Anadolu Harikalar Diyarı Hayvanat Bahçesi. Kentteki kavurucu sıcaklardan hayvanlar da nasibini aldı.
3: Sıcakların özellikle başlamasıyla birlikte misafir etmiş olduğumuz hayvanlarımızın, tabii ki onların da canlılar, onların da sıcakta bunaldıkları noktalar oluyor.
0: Hal böyle olunca hayvanat bahçesindeki yetkililer harekete geçti, çözümü buzlu kokteyllerde buldu. Çeşit çeşit meyveler önce donduruldu, ardından hayvanlara ikram edildi.
3: Burada sağ olsun bizim veteriner hekim ve arkadaşlarımız burada güzel o hayvanlar için buz kokteylleri hazırlıyorlar. Onları zaman zaman serinletmek için bu tip ikramlarda bulunuyorlar.
0: Hayvanat bahçesinde serinletici önlemler

0: Bununla da sınırlı değil. Gün boyunca devreye giren otomatik sulama sistemiyle hayvanların yaşam alanları serinletiliyor.
1: İyi ki bu denli düşünceli yetkililer de aramızda. Şimdi bu ilk bölümü tamamladık. Bir kısa araya gidelim reklamlara. Ardından devam edecek gün ortası.

0: Seymen güvenli gıda rehberini sunar. Seymen.
1: Gıda güvenliği açısından son kullanma tarihi kadar tavsiye edilen tüketim tarihi ibaresinin de dikkatle kontrol edilmesi gerekiyor. Gıda alışverişinde güvenilir marka ve denetimli satış noktalarının tercih edilmesi önem taşıyor. İçerik bilgileri, katkı maddeleri ve saklama koşullarının kontrol edilmesi tüketici sağlığı açısından önem taşıyor. Uzmanlar tüketicilerin yalnızca fiyatı değil, ürün içeriğinde dikkate alması gerektiğini vurguluyor.
0: Seymen, güvenli gıda rehberini sundu. Seymen.

0: Efendim yeniden hoş geldiniz gün ortasına Habertürk'e. Saatlerimiz 13'ü gösteriyor. Devam ediyoruz. Şimdi yeni parti mecliste ilk kapalı grup toplantısını yaptı ve grup yönetimi belirlendi. Detaylar için hemen gidelim Ankara'ya. Buse Gençtürk aktaracak. Buse.
1: Simel Şen yeni parti meclisteki ilk toplantısını yaptı ve kapalı grup toplantısını da gerçekleştirdi. O toplantı yaklaşık 40 dakika sürdü. Yeni parti genel başkanı Özgür Özel toplantı başlamadan önce hepimize hayırlı olsun ifadelerini kullandı. Yeni parti Aydın milletvekili Süleyman Bülbül ise yakasındaki rozet sorulduğunda logonun değişeceğini ifade etti. Kurultayda bir değişiklik yapılacağını söyledi. Peki kapalı grup toplantısında ne yapıldı? Bir grup seçimi gerçekleştirildi. Yani grup yönetiminde yer alacak isimler tek tek belirlendi. Geçtiğimiz hafta grup başkan vekillerini belirlemişti. Yeni parti aynı isimlerle devam etme kararı alınmıştı. Ali Mahir Başarı, Gökhan Günaydın, Murat Emir görevlerine devam ediyordu. Ama bugünkü seçimde grup yönetim kurulu üyeleri şu şekilde oldu. Seçilen isimler Turan Taşkın Özer, Burhanettin Bulut, Özgür Karabat, Seyit Torun, Veli Ağbaba grup yönetim kurulu üyeleri olarak belirlendi. Yeni partinin meclis başkan vekili ise Tekin Bingöl olarak seçildi. Tekin Bingöl daha önceden de Cumhuriyet Halk Partisi'nin meclis başkan vekili olarak görevini sürdürüyordu ve CHP'den istifa ederek yeni partiye katılmıştı. Peki başka hangi isimler belirlendi? Katip üye. Katip üye ismi ise bu noktada bir katip üye Aliye Coşar belirlendi. Nurten Yontar aslında CHP'nin katip üyesiydi ama bu isim CHP'de kalma kararı verdi ve katip üye bir isim olarak Aliye Coşar olarak belirlenmiş oldu. İdare amire bakacak olursak da bir önceki dönemde idare amir olarak görevine devam eden Harun Özgür Yıldız'ı da görevini sürdürmesine karar verildi. Peki Özgür Özel kapalı grup toplantısında milletvekillerine neler söyledi? Edindiğimiz bilgiye göre yeni parti kuruldu ve yeni bir sayfa açıldı. Geçmişe dönük tartışmalardan kendinizi uzak tutun uyarısında bulundu Özgür Özel milletvekillerine ve bundan sonra yeni partiden beklentilerine uygun bir davranış sergilemeniz gerekiyor. Kısır tartışmaları özellikle öbür partinin tartışmalarından kendinizi uzak tutun, esprilerden uzak tutun ifadelerini kullandı. Edindiğimiz bilgiye göre o toplantıda ve toplantının ardından da Özgür Özel kapalı grup toplantısının ardından bazı ifadelerde bulundu. Gelin onu izleyelim ama öncesinde şunu da not düşelim. Saatler 15'i gösterdiğinde genel kurul açılacak ve yeni parti AK Parti'nin yanındaki sıralarda yerini alacak. Daha önceden Cumhuriyet Halk Partisi'nin oturduğu sıralarda çünkü 91 milletvekiliyle temsil ediliyor yeni parti. İkinci parti olduğu için de CHP'nin daha önceden oturduğu sıralarda yerini alacak ve genel kurulda az önce ifade ettiğim isimlerin tek tek okunması, görevlendirilen isimlerin Meclis Başkanlık Divanı'na bildiriminin yapılması bekleniyor diyelim. Peki Özgür Özel kapalı grup toplantısının ardından neler söyledi? Dilerseniz ekranlarınıza getirelim.
2: İlk kapalı grup toplantımızı yaptık. Nöbetçi grup başkan vekilimiz usule uygun olarak açıklamaları yapar. Hepinize çok teşekkür ediyoruz. Şu andan itibaren Cumhuriyet Halk Partisi grubunun kuruluş sürecinde alması gereken bir karar, yapması gereken bir seçim kalmamıştır. Artık yeni parti bu vakitten sonra kuruluşunu tamamlamıştır ve yeni parti tüm yöneticileriyle, grup yönetimiyle, grup başkan vekilleriyle, meclis idare amiriyle, katip üyesiyle ve geçtiğimiz hafta sizin de takip ettiğiniz gibi parti meclisiyle, yüksek disiplin kuruluyla ve yönetim kuruluyla

0: birlikte göreve başlamıştır. Hepimize hayırlı uğurlu olsun. Milletimize, yeni partimiz hayırlı uğurlu olsun.
1: Şimdi Gülistan Doku soruşturmasına bakacağız. Tutuklu sayısı 16'ya yükseldi. Eski Tunceli Valisi Sonel, Koruma Polisi Şükrü Eroğlu ve eski polis memuru Gökhan Ertok 4 ayrı suçtan tutuklandı. Valinin hukuksuz talimatları dosyaya girdi. Neler konuşuluyor? Ayrıntı.

0: Dönemin valisi Tuncay Soner'in de bulunduğu 5 kişiye adliye sevki gerçekleştirildi. Cumhuriyet Savcısı'na verdiği ifadeler de ortaya çıktı. Öncelikle şunu söylüyor Tuncay Soner. Ben Gökhan Ertoğ'un komiser olduğunu, görevde bulunan komiser olduğunu biliyordum. Bu noktada ondan yardım istedim. Yalnızca bilgileri ulaştırması için yardımda talebinde bulunmuştum. Ancak dövme veya bu noktada bir talimatım olmadı. Ben de kendisinden şikayetçi oldum ifadesini kullandı. Gökhan Ertok ise olayın hem Samsun hem Ankara'da aslında bir kurgudan ibaret olduğunu, kurguladığını ve Tuncay Soner'den para almak için yaptığını öne sürdü. Ancak Cumhuriyet Başsavcı tutuklama talebiyle her 5 kişiyi de mahkemeye sevkini gerçekleştirildi. 4 kişi tutuklandı. Tutuklu sayısı 16'ya çıktı. Ankara'da gözaltına alınan bir kişi daha tutuklanmış oldu. Diğer kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Tutuklama gerekçesi 4 ayrı suç. Hürriyetini yoksun bırakma, dijital materyalleri ele geçirme, yine diğer taraftan da gasp yağma suçlamasının başlığında sebeplerinden olduğunu ifade edelim. Diğer taraftan tabii dün düzenlenen büyük bir operasyon vardı. Kolluk görevlerine yönelik bir operasyondu. Özellikle delillere müdahale ve usulsüzlük yaptıkları tespiti yer almıştı. Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı yaptığı yazılı açıklamada da bu zırhını, resmi zırhlarını ve kamu gücünü kullanarak organize bir şekilde delillere müdahale edildiği tespitine yer verdi. Bu kapsamda da aralarında bir emniyet müdürü, bir emniyet amirinde bulunduğu 18 kamu görevlisi gözaltına aldı. Kamu görevlileri çoğu polis, sualtı arama kurtarma çalışmalarına katılanlar olduğunu ifade edelim. Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı'nın en dikkat çekici noktalarından biri Gülistan Doku'ya ait olduğu iddia edilen reçetenin 14 metre derinlikte bozulmanın, tahrip olmadan bulunması dikkat çekici olarak buldu. Yine diğer taraftan da makasın aynı yerde bulunmasını dikkat çekici buldu. Çünkü akıntı ve debiye rağmen 14 metre aşağıda bulunmuştu. Suyun altında bulunmuştu. Diğer taraftan tabii bazı soruşturmaya yürüten polislerin delilleri kararttığı yönünde öne sürülen iddialar vardı. Yine ciddi deliller olduğu ifade edildi. Diğer taraftan da soruşturmada olmayan bazı isimlerin de Gülistan Doku ile ilgili bilgi topladığı, bununla ilgili emniyetin log kayıtlarının oluştuğu, bu log kayıtlarının girenlerin de tespitiyle birlikte gözaltı işlemlerinin yapıldığını söyleyelim. Siber bürodan, yine özel harekattan, asayiş şubeden ve yine bu noktada su altı dalgıçlarında bulunduğu polisler Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla Emniyet Müdürlüğü'ndeki ifade işlemlerinin başladığını da söyleyelim. En önemli isimlerden biri ki Emniyet Müdürü, o dönem Tunceli Asayiş Şube Müdürü'ydü. Zeynel Abakaroğlu ve babası Engin Yücel'le aslında ifadeleriyle ortaya çıkmıştı. 3 ay boyunca Antalya'da Zeynel Abakaroğlu'la 5 yıldızlı bir otelde kalmışlardı. İsim ve giriş yapılmamıştı. Engin Yücel ki Zeynel Abakaroğlu'nun üvey babasıydı. Asayiş Şube Müdürü kendi akrabalarını, arkadaşlarını da otelde konaklattığını iddia etmişti. Soruşturmanın baş şüphelisiyle birlikte Antalya'da bulunuyordu ki soruşturma yürütmesi gereken, Tunceli'de olması gereken Asayiş Şube Müdürü'nün vereceği ifadeler çok önem kazanıyor. Onun vereceği ifadeler doğrultusunda da 5. dalga operasyonda yapılması muhtemel olarak değerlendirildiğini söyleyelim. Çok ciddi emareler, çok ciddi deliller, çok ciddi bulgulara ulaşıldığı yazılı açıklamada vurgulanıyor. Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı'nda bu soruşturma kapsamında 4 Cumhuriyet Savcısı'yla birlikte ifade işlemi önümüzdeki günlerde başlayacak. Biz de gelişmeler oldukça paylaşacağımızı söyleyerek söz size bırakalım.
1: Peki. Daha kimler kimler sorgulanacak bakalım, soruşturma nerelere varacak? Veysi İpek, çok teşekkür ediyoruz. Ahbap Derneği'ne dönelim, kayyum atandı oraya. Dün 13 kişi daha gözaltına alınmıştı. Ünlü isimler de ifade vermek için adliyeye gidiyor. Son durumu Alihan Tok'tan öğreneceğiz. Alihan.
2: Evet Simen Şahin, son olarak Gülben Ergen buraya geldi. Aslında kendisinin de ifadesine başvuruldu. O ifadeyi vermeden önce küçük bir açıklama da yaptı. Yani iyilikten maraz doğdu dedi. Biz de pişmanız, biz de mağdur olduk. Burada işte öğrencilerin harçlıklarından toplamıştık, o zaman destek olmuştuk. Çok üzgünüz ve kırgınız açıklamasını yaptı. Dün de zaten Masum Kırmızıgül de gelmişti aslında. O da benzer açıklamaları yaptı. Daha önceden de işte kötü alışkanlıkları vardı. Maddi manevi destek verdik 2023 yılında Ahbap Derneği'ne, Haluk Levent'e, ama

0: gelinen bu durumda çok üzgünüz dedi. Şimdi ünlüler açıklamaları bu şekilde. Tabii onlar Ahbap Derneği'ne deprem yılında 2023 yılında destek vermişlerdi. İş adamlarını yönlendirmişlerdi. Dolayısıyla şu anda neden destek verdiklerini ifade ediyorlar. Kendilerinin de mağdur olduğunu ifade ediyorlar. Gazeteci Uğur Dündar'ın da gelmesi bekleniyor. Aynı zamanda Hayko Çepkin'in, Elçin Sangun'un da yine gelip burada ifade vermesi bekleniyor. Şahan Gökbakar'ın da yine ifade vermesi bekleniyor. Tabii ifadeler alındıkça aynı zamanda soruşturma da genişliyor. Soruşturmada 4. dalga operasyonda 13 kişi daha gözaltına alındı. Bu gözaltına alınan isimler Ahbap Derneği'nin 2023 yılında konut yapması için ciddi miktarda para aktardığı firmalar. Genellikle inşaat firmaları, çünkü orada konut yapılacağı taahhüt edilmişti. O taahhüt edilen konutların bir kısmı yapılmadı. Neden yapılmadı? Ahbap Derneği'nden ne kadarlık bir para alındı da bu konutlar yapılmadı? Aynı zamanda konteynerler bölgede tabii çok ciddi ihtiyaçlar vardı. O ihtiyaçları karşılama vaadiyle aslında Ahbap Derneği'nden bu paralar alınmıştı. Tüm bunlarla alakalı 13 kişi gözaltına alındı. Bir diğer konu tabii içeride değişik farklı tespitler de var. Yani bu firma yetkililerinin Yeliskaya'ya yönelik ciddi taşınmaz devirleri var. Yani bir firmadan 22, bir diğerinden 10, bir diğerinden 12, yani çok farklı firmalardan ciddi miktarda taşınmazların Yeliskaya'ya, Haluk Levent'in asistanı Yeliskaya'ya devredildiğine yönelik tespitler vardı. İşte bunlarla alakalı da o 13 kişinin içerisinde bu firmanın yetkilileri de var. Tabii çekler bir diğer konu, yani 4. dalgadan bahsediyoruz. İçeride çok ciddi meblağların bulunduğu çekler dolaşımdaydı. Bu çekler devredilmişti farklı kişilere. Çeklerle alakalı da yine 2 kişi gözaltına alındı. Yani en son devredilen, en son kimde kaldı bu çek? O 2 kişi de gözaltına alındı. Bir diğer konuda tabii Yeliskaya'nın kurduğu ilişkilerle alakalı gözaltılar devam ederken bir de Haluk Levent'in ticari ilişkilerde bulunduğu kişiler de var bu firmaların içerisinde. Dolayısıyla onlar da yine gözaltına alındı. Toplamda 13 kişi gözaltına alındı. 28 kişinin tutuklu olduğu Ahbaplar Suç Örgütü operasyonunda. Ünlülerin verdiği ifadeler devam ediyor. Bugün yine ünlüleri bekliyoruz. Yani buraya gelip Çağlayan adresini ifade vermesini. Verilen ifadelerden Hazal Kaya mesela buraya gelmişti. Kendisi de 120 bin liralık bir para verdiğini, yine Gülben Ergen de bugün aynı açıklamayı yaptı. Yani biz de para verdik, biz de o dönem Ahbap ön plana çıktığı için Ahbap Derneği bu paraları verdik. İnsanları da teşvik ettikleri o dönem tabii ki burada gazeteciler de, Özlem Gürses de aynı açıklamaları yapmıştı. O dönemde burada Ahbap Derneği ön plana çıkan bir dernekti. Fatih Portakal'ın da açıklamaları bu yöndeydi. Ön plana çıkan, herhangi bir suç unsuru yoktu ve o dönemde iş insanları yönlendirildi. Sosyal medya üzerinden de destek verildi. Ama gelinen bu aşamada yani ifade veren ünlülerin çoğu aynı şeyi söylüyor. Pişman olduklarını, kızgın olduklarını ve kendilerinde mağdur olduklarını ifade ediyorlar. Para verenler, özellikle bağış yapanlar. Buradayız, takip ediyoruz gelişmeleri. Ünlüler geldikçe, yeni ifadeler ortaya çıktıkça sizlere aktarmayı sürdüreceğiz.
1: Büyük hayal kırıklığı gerçekten. Derneğin geldiği son noktayı Alihan Tok aktardı. Devam edelim. Yargıtay şimdi 6 Şubat depremlerinde 13 sporcunun öldüğü Şehit Ömer Halis Demir Kız Öğrenci Yurdu'nun yıkılmasına ilişkin davada önemli bir karara imza attı. Bir sanık hakkında verilen beraat kararı bozuldu. Diğer 3 sanık yönünden ceza hesaplanmasında eksiklik bulunduğu gerekçesiyle hükümlerin bozulmasına karar verildi.
2: 3 sanık için verilen ceza az bulundu. Beraat eden bir sanığın cezalandırılması istendi. Yargıtay, Kahramanmaraş depreminde 13 sporcunun yaşamını yitirdiği davada dikkat çeken bir karar verdi. 6 Şubat depremlerinde Kahramanmaraş'ta yıkılan Şehit Ömer Halis Demir Kız Öğrenci Yurdu'nda futbolcu ve güreşçilerin bulunduğu 13 sporcu yaşamını yitirdi. Kahramanmaraş 3. Ağır Ceza Mahkemesi, yurdun yıkılmasına ilişkin davada müteahhitlik faaliyetinde bulunan Tuğrul Kaya ve Memduh Kaya'ya iyi hal indirimiyle 10'ar yıl, Mustafa Attaroğlu'na ise iyi hal indirimiyle 8 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası verdi. Performans analizi raporunu hazırlayan inşaat mühendisi Selçuk Kurtçu hakkında beraat kararı verildi. Karar, Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi tarafından onandı. Dosya

0: Daha sonra temiz için Yargıtay'a taşındı. Yüksek Mahkeme beraat eden inşaat mühendisi hakkında bilinçli taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma suçundan mahkumiyet kararı verilmesi gerektiğine hükmederek beraat kararını bozdu. Diğer üç sanık yönünden ceza hesaplamasında eksiklik bulunduğu gerekçesiyle hükümlerin bozulmasına karar verdi. Kararda sanıkların binanın depremde yıkılabileceğini, meslekleri gereği öngörebilecek durumda oldukları ancak sonucu kabullendiklerini gösteren delil bulunmadığı belirtildi. Eylemlerin olası kast değil bilinçli taksir kapsamında değerlendirilmesi gerektiği vurgulandı. Dosya yeniden yargılama yapılmak üzere Kahramanmaraş 3. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi. Öte yandan yıkılan yurdun kapatılan internet sitesinde deprem öncesinde "Yurt kompleksimiz son derece sağlam ve depreme dayanıklıdır" ifadeleri de dosyanın dikkat çeken ayrıntıları arasında yer aldı.
1: Büyük vicdansızlık Sakarya'da yaşandı. Akıl almaz bir olay gerçekten. 11 aylık bebeğin darp edilip çöp konteynerının kenarına bırakıldığı iddia edildi. Akyazı'da yaşayan 19 yaşındaki kadın karakola giderek ayrı yaşadığı eşine emanet ettiği 11 aylık bebeğinin çöp konteynerının yanına bırakıldığını iddia etti. Kadının şikayeti üzerine harekete geçen sağlık ekipleri vücudunda darp izleri görülen bebeği hastaneye götürdü. Annesinde de darp izlerine rastlanan bebeğin sağlık durumu iyi. Polis ekipleri olayın ardından kaçan babayı arıyor şimdi. Yeni eğitim öğretim yılı öncesinde de okul yönetmeliğinde kapsamlı bir değişiklik yapıldı. Milli Eğitim Bakanlığı'nın düzenlemesiyle okul güvenliğinden devamsızlığa, kayıt işlemlerinden disiplin uygulamalarına kadar birçok alanda yeni kurallar devreye girdi.
0: Okul yönetimi çanta, sıra, dolap araması yapabilecek. Veli görüşmelerinde resmi randevu planlaması olacak. Yeni eğitim öğretim döneminde okul güvenliği ve disiplini artırılacak. Milli Eğitim Bakanlığı 2026-2027 eğitim öğretim yılı öncesi okul yönetmeliğinde kapsamlı değişikliklere gitti. Resmi gazetede yayınlanan yeni yönetmelikle birlikte okul, pansiyon, sınıf, sıra, masa ve öğrenci dolaplarında arama yapabilecek. Yetkililer aramalarda öğrencilerin kişilik haklarını gözetecek, her işlem için ayrı tutanak tutacak. Bakanlıkça belirlenen uyum haftasında okul ve aile işbirliğinin güçlendirilmesi amaçlanacak. Veliler de ebeveyn programı çerçevesinde uyum haftasına katılacak. Yeni kayıt işlemlerinde velilerden gerekli görülmesi halinde adres doğrulama amacıyla su, elektrik veya doğalgaz faturası istenebilecek. Yönetmeliğe kardeşlerin aynı okulda öğrenim görebilmesi, çalışan anne veya babanın adresine göre nakil edilmesi maddeleri de eklendi. Özürsüz devamsızlığı 5, 10 ve 15 güne ulaşan öğrencilerin velilerine kısa mesaj veya posta ile bilgilendirme yapılacak. Özürsüz devamsızlığı 20 gün ve üzerinde olan ama sınıfı geçen öğrencilere takdir veya teşekkür belgesi verilmeyecek. Öğrencilerin bilişim araçlarını okulun belirlediği kurallara aykırı kullanması disiplin kapsamında sayılacak. 5. sınıftan itibaren ortaokul öğrencilerine dönem sonu karne ile birlikte gelişim raporu verilecek. Raporda öğrencinin devam durumuyla sosyal ve duygu gelişimine ilişkin değerlendirmeler yer alacak.
1: Efendim, sırada bir deprem haberi var. Japonya'nın güneyinde 7.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Japonya Meteoroloji Ajansı depremin Kumamoto eyaleti açıklarında meydana geldiğini açıkladı. 10 kilometre derinlikteki deprem Yasushiro, Uto ve Mashiki bölgelerinde şiddetli olarak hissedildi. Deprem sonrasında büyüklüğü 4 ile 6.1 arasında değişen 6 artçı sarsıntı yaşandı. Hükümet depreme ilişkin hasarı değerlendirmek için kriz yönetim merkezi kurdu. Yerel basında yer alan haberlerde yaralıların olduğu, bazı binalarda hasar oluştuğu ve küçük çaplı yangınlar çıktığı belirtildi. Depremden sonra yayınlanan tsunami uyarısı ise kaldırıldı. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Guterres de yıllar sonra gittiği Suriye'de İsrail'in ihlallerine dikkat çekti. Suriye'yi kendi haline bırakın diyor. Guterres uluslararası toplumu da yaptırımların kaldırılması ve Suriye'nin yeniden inşası için destek vermeye davet etti.

0: Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, 15 yıl sonra gittiği Suriye'de İsrail'i eleştirdi. İsrail, Suriye'yi kendi haline bırakmalı dedi.
1: At this pivotal moment.
0: Suriye Devlet Televizyonu El İhbariye'ye konuşan Guterres, İsrail'in ihlallerinin kabul edilemez olduğunu söyledi. Suriye'nin geleceğine Suriyelilerin karar vermesi gerektiğini vurgulayan BM Genel Sekreteri, ülkeye yönelik yaptırımların tamamen kaldırılması ve yeni yönetime mali destek sağlanması çağrısı yaptı. Guterres, uluslararası toplumun Suriye'yi desteklemekle yükümlü olduğunu belirtti. İstikrarlı ve kalıcı bir Suriye'nin bölgesel barışa ve refaha katkıda bulunacağını söyledi. Sedney hapishanesini de ziyaret eden Guterres, gördüklerinden derin üzüntü duyduğunu belirtti. Kayıp kişilerin hala bulunamamasının ise kendisini en fazla etkileyen konulardan biri olduğunu ifade etti. Guterres, Suriye'de yerinden edilen çok sayıda kişinin evlerine dönmeye başladığını aktardı. Mağdurlarla ailelerine daha fazla destek verilmesi gerektiğini belirtti. BM Genel Sekreteri, Devrik Esad rejiminin baskıları nedeniyle 15 yıl boyunca Suriye'yi ziyaret etmediğini de hatırlattı. Ziyaretin kendisi için özel bir anlam taşıdığını vurguladı.
2: Ve İsrail Başbakanı Netanyahu uzun süredir istiyordu ABD'ye ziyarete gitti. Ancak İsrail basınına göre bu ziyaret olaylı başladı. Netanyahu'nun uçağı askeri havalimanından kalkmak zorunda kaldı. Kalkış saati de gizli tutuldu.
0: İsrail Başbakanı Netanyahu Şubat ayından sonra ilk kez Beyaz Saray'da ABD Başkanı Donald Trump'la bir araya gelecek. Ancak Netanyahu'nun ABD seyahati olaylı başladı. İsrail basını Netanyahu'nun ülkeden gizlice ayrıldığını yazdı. İsrail'in Kanal 12 televizyonunun haberine göre Netanyahu'nun ziyareti için sıkı ve alışılmadık önlemler alındı. Habere göre Netanyahu'nun uçağının kalkış yeri ve saati gizli tutuldu. İsrail Başbakanlık uçağı Tel Aviv'deki Ben Gurion Havalimanı yerine Nevatim Askeri Hava Üstünden kalktı. Ayrıca Netanyahu'nun uçuştan hemen önce çektiği videonun gecikmeli olarak yayınlandığı aktarıldı. Önlemlerin İran'dan gelebilecek olası bir tehdide karşı alındığı ileri sürülüyor. Kanalın bir diğer iddiasına göre Netanyahu, uluslararası istikrar gücünün Gazze'ye girişini Trump'la görüşebilmek için onayladı. İddiaya göre Beyaz Saray yetkilileri Trump-Netanyahu görüşmesine sıcak bakmıyordu. Washington, İsrail'den somut bir diplomatik adım atılması gerektiği mesajını iletti. Haberde, istişarelerin ardından uluslararası istikrar gücünün bölgeye girişinin onaylanması kararı alındı. İddiaya göre Netanyahu bu kararı Trump'a jest yapmak amacıyla aldı. Üstelik bu karar için Hamas'ın silahsızlandırılması şartından da geri adım attı. Netanyahu'nun ziyareti nedeniyle Beyaz Saray çevresinde de güvenlik önlemleri artırıldı. Bir grup protestocuysa Netanyahu'nun gelişini protesto etti.
3: Netanyahu bir savaş suçlusu. Ülkemizde yeri yok. Ait olduğu tek yer uluslararası ceza mahkemesinde tutuklanması. Hakkında yakalama emri var ve ben vergilerimin böyle birini savunmak için harcanmasını istemiyorum.
2: Birazdan Netanyahu-Trump buluşmasını konuşacağız. İsrail Başbakanı Netanyahu'ya gelen bir tepkiyle devam edelim. Hollywood yıldızı Mark Ruffalo'dan geldi bu tepki. Ünlü oyuncu sosyal medyadan yaptığı paylaşımda Netanyahu'dan manyak bir katil olarak bahsetti.
0: Hollywood'un ünlü oyuncusu Mark Ruffalo, İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'yu eleştirdi. Netanyahu'yu manyak bir katil olarak niteledi. ABD'li oyuncu Uluslararası Ceza Mahkemesi Başsavcısı Keriman'ın görevden alınmasını memnuniyetle karşılayan Netanyahu'ya sosyal medya hesabından tepki gösterdi. Mesajında, "Adaletten kaçamazsın, tarihi değiştiremezsin, sen manyak bir katilsin Benjamin Netanyahu, her zaman böyle hatırlanacaksın" ifadelerini kullandı. Uluslararası Ceza Mahkemesi Taraf Devletler Meclisi, ciddi suistimal ve görev ihlali işlediği belirlenen Başsavcı Keriman'ın görevden alındığını duyurmuştu. Kararı memnuniyetle karşılayan Netanyahu, Han'ın kendisi hakkındaki yakalama kararlarını dikkatleri başka yöne çekmek için koruyucu bir kalkan oluşturmak amacıyla aldığını öne sürmüştü. Keriman, Mayıs 2024'te İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu ve eski Savunma Bakanı Yoav Galant için tutuklama emri talebinde bulunmuş,

0: kendisine yönelik cinsel taciz iddialarının ortaya atılmasının ardındansa Mayıs 2025'te gönüllü olarak izne ayrılmıştı. And I want to underline clearly to Israel.
1: Şimdi ABD-İran hattında Hürmüz düğümü çözülemedi. Yeni bir öneri var. Umman ortak bir mekanizmadan bahsediyor. İran savaşı sonrası ilk kez Trump ve Netanyahu bugün Türkiye saatiyle yüz yüze görüşecek saat 18'de. Beyaz Saray'ın gündemi tabii ki İran savaşı. Bunların hepsini konuşmak istiyoruz. Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi öğretim üyesi doçent doktor Nuri Salık bizimle birlikte. Nuri Bey hoş geldiniz.
2: Semih Hanım hoş bulduk. İyi günler, iyi yayınlar diliyorum.
1: Teşekkürler. İram araştırmacısı Oral Toğa da bizimle birlikte. Siz de hoş geldiniz Oral Bey.
3: Merhaba Semih Hanım. Merhabalar hocam.
1: Şimdi iki liderin İran Savaşı'nın başlangıcındaki o yakın işbirliği, işte övgüler, bunlar yerini zaman daha sonra işte Trump'ın sert çıkışlarına da bıraktı. Netanyahu yeniden seçim hazırlığındaki Trump'la bu gerilimli ilişkisini aslında düzeltmeye çalışacak gibi görünüyor. Bu kritik görüşmeyi konuşacağız ama önce Netanyahu'nun seyahatiyle başlayalım Oral Bey. ABD'ye gizlice gitti. Uçağının kalkış saati gizli tutuldu. Uçağa basın mensupları alınmadı. Bir güvenlik endişesi taşıyor hiç kuşkusuz İsrail Başbakanı. İran tarafından mı acaba bir suikast ihtimali değerlendiriliyor? Trump da suikast listesinin başındayım demişti. Psikolojik üstünlük tamamen İran'da mı hala?
3: Yani psikolojik üstünlük bağlamında okunmalı mı bilmiyorum ama bunlar tabii ki alınması gereken tedbirler. Daha yeni Ben Gurion'un evinin yakınında biliyorsunuz drone düştü. Yani birkaç gün olmuştu, 2 ya da 3 gün önce olmuştu. Dolayısıyla bir savaş hali durumu söz konusu ve çok da hani gevşetmek olumsuz sonuçlar yaratabilir. Çünkü Netanyahu'ya yapılacak bir suikast yahut işte uçağın yakınına bile bir şey olacak olsa veya uçağı bir sefere kalkamayacak olsa bu gerçekten az önce de bahsettiğim psikolojik üstünlüğü net bir şekilde karşı tarafa geçirir. Dolayısıyla bu tedbirler alınması çok normal karşılıyorum. Ve diğer taraftan İran istihbaratı İsrail içerisinde çok uzun zamandır faaliyet gösteriyor. Bunlar çok fazla basına yansımıyor ama 2-3 senedir İsrail iç istihbarat servisi çok sayıda vatandaşını İran'la dolaylı veya doğrudan iletişim ve işte faaliyetlerde bulunduğu büyüklü ve küçüklü bazen bir duvara grafiti yazmaktan tutun da bir yerin fotoğraflanmasına kadar birçok şeyde ya da suikast ne denir keşfi için bir üst düzey bilim adamlarına suikast yapmak için keşifler yapanlara kadar birçok ismi gözaltına aldı ve tutukladı İsrail iç istihbaratı. Dolayısıyla İsrail içerisinde yoğun bir İran tarafından yürütülen istihbarat faaliyeti söz konusu. Bu da bunun bir çıktısı olarak okuyabiliriz. Savaş hali var malum.
1: Peki Nuri Bey siz nasıl değerlendirirsiniz? İran tarafından bir suikast ihtimali olabilir mi?
2: Ya elbette Semih Hanım. Yani düşük bir ihtimal de olsa böyle bir imkan var, olasılık var diye düşünüyorum. Çünkü İran malumunuz asimetrik savaş stratejilerini son derece başarılı bir biçimde kullanıyor. Az önce Oral Hoca da çok yaşayın.
1: Teşekkür
2: ederim. İyi yaşayın. Az önce Oral Hoca da ifade etti. Yani bu drone teknolojilerinde İran'ın kat ettiği mesafeyi göz önünde bulundurduğumuzda böyle bir saldırının gerçekleştirilme ihtimali bana çok düşük gibi gelmiyor. Olabilir. Yani yapabilir İran bunu. Dolayısıyla bir tedbir olarak bu adımın atıldığını düşünüyorum. Bu da son derece İsrail açısından makul ve rasyonel bir tercih gibi görünüyor. Savaş ortamı var. Burada her türlü tedbirin göz önüne alınması gerekiyor. Yoksa olası bir ihmalde nelerin ortaya çıkacağını, nelerin yaşanabileceğini biz dini lider Ayetullah Ali Hamaney suikastinde gördük. Evet. Yani burada İran çok hani bariz bir istihbarat zafiyeti gösterdi ve dini liderleri yani o imaminin tesbihin imamesi olarak adlandırabileceğimiz en önemli halkası öldürülmüş oldu. Şimdi bunun intikam
1: ardından
2: duyguları
1: da çok büyük bir yemin edildi intikamı alınacak diye.
2: Tabii yani İran açısından zaten hani ne zaman konuşsalar üst düzey yöneticiler bunu söylüyorlar. Evet. Yani bunun intikamını alacağız diyorlar. Bu da tabii İsrail tarafına ihtiyatlı olmaya sevk ediyor. Dolayısıyla bu tip önlemleri almaları bence gayet normal diye düşünüyorum ben de.
1: Peki Nuri Bey ziyaretle devam edelim. İşte Netanyahu'nun özellikle İran konusunda istediklerini alabileceği bir buluşma olur mu? Yoksa Trump zorlayacak mıdır? Ne dersiniz?
2: Şimdi Semih Hanım, malumunuz 1,5 yıl içerisinde bu 8. görüşme olacak, evet. Donald Trump'la Netanyahu arasında.
1: Ama savaş başladığından bu.

0: bu yana ilk buluşma.
1: Evet, savaş başladığından beri ben de tam olarak onu ifade edecektim. İlk buluşma ve diğer önceki 7 görüşmeye nispetle bence en sıkıntılı, en stresli görüşme olacak diye düşünüyorum. Çünkü ortada çok ciddi sıkıntılar var. Her ne kadar dosyalar, yani görüşülecek dosyalar İran savaşı bağlamında açılacak şeklinde değerlendirilse de bence o aşamaya geçmeden önce yapmaları gereken çok temel bir şey var. Son birkaç aydır ABD-İsrail ilişkileri ciddi bir stres altında Semih Hanım. Öncelikle sair dosyaların, yani İran meselesi olsun, F-35 meselesi olsun, Türkiye ile ilgili işte ilişkilerle ilgili meseleler olsun, bunlara geçilmeden önce bence taraflar bir öncelikle ABD-İsrail ilişkilerinin geldiği son durumu bir masaya yatıracaklardır. 1948'den itibaren ben açıkçası bu denli gerilimli bir dönem hatırlamıyorum ABD-İsrail ilişkilerini. Çünkü kamuoyu önünde J.D. Vance ve Ben Gvir arasındaki atışmalara hepimiz şahitlik ettik. Netanyahu'ya daha geçen ay biliyorsunuz Haziran ayında Donald Trump çılgın şeklinde bir takım böyle ithamlarda bulundu. Hatta telefonda sim kaflı bir görüşme gerçekleştirdiklerine dair de bir takım basına bilgiler yansıdı. Yani dolayısıyla ABD-İsrail ilişkileri konjonktürel olarak, bu konjonktürel kelimesinin altını ısrarla çizmek isterim, konjonktürel olarak bir türbülans içerisinde. Bence aktörler İran meselesinde görüşmeden önce bir şu ilişkilerimizi bir gözden geçirelim şeklinde fikir teatisinde bulunacaklardır kanaatindeyim. Daha sonra tabii İran meselesi en önemli gündem maddesi olacak. Burada aktörler arasında bir ayrışma olduğu net. Fakat Semih Hanım, şunu da göz önünde bulundurmamız lazım diye düşünüyorum. Trump yönetiminden son bir aydır verilen sinyaller çok da iç açıcı değil. Biz hep Kasım ara seçimlerine giderken Trump'ın bir barış atmosferi içerisinde bu seçime girmek istediğini konuşuyoruz. Ancak son günlerdeki mesajlar, Trump'ın hatta kendi de bir tweet attı bununla ilgili, finish the job dedi, yani işi bitirelim artık dedi. Acaba burada Donald Trump'ın o savaş politikalarına doğru eğilimi Netanyahu tarafından teşvik edecek, Netanyahu Trump'ı tekrar bu tarafa çekebilecek mi, çekemeyecek mi? Bunları göreceğiz. Görüşmenin sonuçlarını takip etmemiz gerekiyor diye düşünüyorum.
0: Peki,
1: kısaca.
0: Aslında Trump'ın da bu buluşmayı çok istemediği, işte Netanyahu'nun medya üzerinden bir baskı yaratmaya çalıştığından, işte çok da hoşnut olmadığı konuşulmuştu Beyaz Saray yetkilileri tarafından. Oral Bey, şimdi savaş öncesinde Trump ABD'li yetkililer tarafından çatışmanın kontrol altına alınacağı, işte birkaç hafta süreceği konusunda ikna edilmişti ama öyle olmadı ve aslında Trump öfkeli. Bugün gerçekleşecek görüşmede İran savaşı için nasıl bir fikir birliğine varılabilir? Bir taraftan Hürmüz kilitlenmiş durumda.
2: Şimdi İsrail'in en başından beri hedefi İran'ı bir devlet olma vasıflarını kaybetmiş. Evet. Tamamen felç uğramış bir devlete dönüştürmek. Bunun için de devlet mekanizmalarının, işte kurumlarının, işte çeşitli essential olan böyle zaruri olan şeyleri, servisleri sağlanamayacağı bir yapıya dönüştürmek gibi bir hedef var. Bu da aslında şu aşamada hala uygulanmakta. Yani ne savaş ne barışın olduğu bir Araf dönemi yaşatılarak İran'a aslında bir yönde. Hı hı. Ve tabii ki işte ablukalar oluyor, kalkıyor vesaire. Hani bu tip ekonomik şeyler de ne denir? Değişim, dönüşümler de gerçekleştirerek aslında İran şu an ekonomik olarak, sosyal olarak ciddi anlamda hırpalanıyor. Bundan mütevellit de özellikle Pezeşkian'ın söylemlerini takip ederseniz veya işte Arakçı'nın, Kalibaf'ın daha böyle hani rasyonel politikalar yönünde ilerleyen isimlerin diyelim. Ama özellikle Pezeşkian'ın, çünkü kitabın ortasından çok konuşur Pezeşkian. Bir an önce artık ateşkese bağırılması gerektiği ve ülkenin inşasına girişilmesi gerektiğine dair çokça açıklaması var. Fakat ülke içerisinde hususen şu anki rehberin de söylemleri etkileyebilecek güce sahip olan bir grup var ve bu grubun söylemleri bütün bu sürecin önüne geçiyor. Yani tekrar inşa sürecinin önüne geçiyor. Yani bu az önce bahsettiğimiz Trump'ın tırnak içerisinde kandırılmışlığı diyelim, bir ateşkes iradesi ortaya gerçekten çıkartmıştı ve İran bu ateşkeste gerçekten belli kazanımlar elde etmişti. Fakat bu kart o kadar çok oynandı ki yani tam bir ne denir overused, yani sürekli olarak oynanmak şeyinden Hürmüz meselesi olsun, nükleer mesele olsun avantajını günden güne kaybetmeye başlamış durumda İran bu noktada. Şimdi gelinen noktada az önce hocam da söyledi, konjonktürel kelimesinin altı gerçekten önemli. Çünkü Amerika-İsrail arasındaki ayrışma taktiksel ayrışmadan öteye gitmez. Yani stratejik olarak bir ayrışma ben beklemiyorum. Taktiksel olarak birisi bunu bu şekilde yapalım, diğeri bu şekilde yapalım diyebilir. Ya da şimdi evet, yapalım, sonra yapalım diyebilir vesaire. Ama nihayetinde İran'a bölgeden el çektirilmek isteniyor. İran'ın bölgesel nüfuzunun kırılması bekleniyor ve daha çok Batı ile çalışabilir. Ya da en azından uluslararası sistem içerisinde duran bir ülke yaratılmak isteniyor. Dolayısıyla ben burada bir tekrar hani politika inşası içerisinde bunun nasıl yapılacağı konuşacaklarını ve muhtemelen elektrik altyapıları dahil olmak üzere son bir vuruş için bir koordinasyon da konuşulabileceğini ben düşünüyorum. Özellikle bu Ağustos-Eylül ayları içinde.
0: Peki. Oral Bey, o zaman size de şöyle sorayım. Şimdi ABD İran'la müzakerelere fırsat tanımak istediğini söylüyor. İsrail son dönemde aslında ABD ile İran arasında yeniden tırmanan o çatışmalara doğrudan katılmadı. Ve Netanyahu gitmeden önce şöyle söyledi. Tabii ki her şeyden önce İran'ı ele alacağız. Amacımız güvenliğimizi sağlamak ve bölgedeki barış çemberini genişletmek. Ne dersiniz?
2: Tabii şimdi şu an her türlü anlaşma iyi. Netanyahu perspektifiyle söyleyeceğim. İsrail'in güvenliğini konjonktür emanet etmiş olmak olacak. Çünkü İran 20 yıl sonra yeniden nükleere başlayabilir ve irade daha güçlü bir şekilde vuku bulabilir. Nükleere gitme iradesi. Yahut 20 yıl sonra, 30 yıl sonra belki güçlere tekrar sahaya geri gelebilir. Ve daha güçlü bir şekilde gelebilir gibi. 20 yıl 30, uzun bir süre hatta yani bunlar için ama İsrail'in güvenliğini tırnak içerisinde konjonktür emanet etmek istemeyecekler için baştan bu işi bir şekilde bitirmeleri gerekiyor. Yani İran'ın sistemik anlamda felce uğratılması gerekiyor sistemsel manada. Bu da yani İsrail perspektifinden net bir şekilde masaya konacak olan ve Trump'a dayatılacak olan konu. Fakat bunun maliyeti çok yüksek olacak. Yani İran bir kere bunu asimetrik olarak yaymayı tehdit ediyor malum. Hem Körfez ülkelerinin altyapılarını vurmak hem de işte Babil Mendeb gibi kartlar oynamak gibi şeyler var masada. Bunun içinde Babil Mendeb konusunda bir kere her şeyden önce Husilerle İranlıların bir emir komutanı çalıştığını düşünmemeliyiz. Bunu ayrı tutuyorum. Yani Husilerin kendi ajandası olduğunu ayrı tutarak söylüyorum. Fransızlar ve İngilizler hususen burada topa girebilirler. Babil Mendeb'le ilgili böyle büyük bir savaş senaryosunda yani bölgeselleştiği noktada söylüyorum bunu. Diğer taraftan da zaten Araplar hani maliyeti artık hani incelediğinden kopsun noktasına gelmiş durumda bazı Arap gruplar diyelim ya da içindeki işte liderler.
0: Peki.
2: Dolayısıyla İran konusunda şey yapabilirler. Yani Amerika'nın artık all in yapıp böyle her şeyi sahaya sürdüğü bir pozisyona gitmesine çok da ses çıkartmayabilirler. Burada kara çıkartma, amfibi çıkartma operasyonları da görme ihtimalimiz oldukça yüksek.
0: Peki. Nuri Bey, sizce kısa vadede kalıcı bir anlaşma sağlanabilecek mi? Yani bu görüşmede bunun zemini olur mu?
1: Ya bence zor Semih Hanım. Çünkü stratejik olarak İsrail terör devleti burada hedeflerini gerçekleştiremedi. Yani az önce Oral Hoca da söyledi. Yani burada Netanyahu seçime girerken çok ciddi bir stres altında, baskı altında. Çünkü kamuoyunda İran Savaşı'nda başarısızlığa uğradığına dair ciddi bir kanaat var.
0: Burada aynı şey Trump için de geçerli.
1: Aynı şey tabii ki. Trump için de geçerli. Yani Trump için bence durum daha vahim. Çünkü Amerikan dış politikasında majör bir kırılım yapma hedefiyle yola çıkmış bir başkandı Donald Trump. Ama geldiğimiz noktada yine Amerika'yı Orta Doğu'da bir savaşa sürüklemiş durumda. İran tarafından da bence durum böyle. Yani İran'da hala alabileceği daha fazla şey olduğunu düşünüyor. Özellikle içerideki bu Şahin kanat olarak adlandırabileceğimiz devrim muhafızları. Dolayısıyla burada kimsenin tatmin olmadığı bir ortamda anlamlı bir hikayenin ortaya çıkması bence mümkün değil. Zaten sürekli olarak bir ateşkes, çatışma, ateşkes, çatışma, tekrar masanın kurulması, tekrar çatışmaya dönmesi, böyle bir döngünün içerisinde olmamızın temel sebebi de bu diye düşünüyorum Semih Hanım. Yani aktörler bir şekilde stratejik hedeflerini gerçekleştiremediler. Daha fazla alabilecekleri şey olduklarını düşünüyorlar. Ve daha da ötesi, herkes bu savaştan kendisinin galip çıktığına inanıyor. Yani Trump da kendisinin galip çıktığına inanıyor. İran tarafı da kendisinin galip çıktığına inanıyor. Tabii ortada bu kadar haliyle fazla kazanan olduğu bir ortamda yapılan anlaşmalara bağlı kalınması da mümkün değil. Çünkü bir tatminsizlik hali söz konusu. Bu görüşmeden çıkarsa barış çıkmaz. Onu da ifade etmek isterim. Bu görüşmeden çıkarsa eğer Netanyahu Trump'ı ikna edebilirse çıkacak olan şey savaşta yeni bir eskalasyondur, tırmanmadır. O da yine Oral Hoca'nın temas ettiği gibi bu kritik altyapıların vurulması meselesini bence gündeme getirecekler diye düşünüyorum. Trump'ın da sabrı oldukça tükendi Semih Hanım. Bekleyip göreceğiz. Yani açıklamanın detayları, satır araları önemli olacaktır kanaatindeyim.
0: Peki Nuri Bey, kısaca şunun da değerlendirmesini alayım sizden. Umman'ın bir teklifi var Hürmüz Boğazı'na ilişkin.

0: İşte sadece İran'ın kontrolünden çıkarıp bölge ülkeleriyle böyle ortaklaşa yürütülecek bir bölgesel mekanizmayı içeriyor. İşte sistem boğazı kullanan gemilerin güvenliği, çevre koruma, arama kurtarma faaliyetlerini finanse etmek için gönüllü ücret ödemesini öngörüyor. Bölge ülkeleri tarafından da bunun desteklendiği konuşuluyor bu planın. İran Dışişleri Bakanı Arakçı ile Ummanlı ve Suudi mevkidaşlar arasında yapılan görüşmede de yine bunun ele alındığı, konuşulduğu öne sürülüyor. Ne dersiniz?
1: Ya burada bölge ülkelerinin iradesi bence hani evet önemli mi? Önemli ama bir karar verici noktada olmayacaklardır. Burada asıl sözü söyleyecek olan İran diye düşünüyorum. Çünkü Hürmüz Boğazı ekseninde savaş öncesi statükoyu değiştirmek isteyen taraf İran. Bunu defaatle açıkladılar biliyorsunuz. Yani savaş tık biz galip geldik bu savaşta artık Hürmüz'de yeni bir statüko var ve buranın güvenlik mimarisi artık İran'dan sorulur şeklinde bir yaklaşım içerisindeler. Dolayısıyla burada Arakçı'nın veya işte diğer makul isimler olarak adlandırabileceğimiz şahısların İran'da yaptıkları açıklamalardan ziyade devrim muhafızlarının böyle bir mekanizmaya rıza gösterip göstermeyeceği önemli olacaktır. Ben onların da çok buna yanaşacakları kanaatinde değilim Semih Hanım. Yani Umman'ın teklifi biraz açıkçası ne şiş yansın ne kebap bağlamında bir teklif gibi görünüyor ama burada dediğim gibi devrim muhafızları Şahin Kanat hala çok maksimalist, hala talepleri çok yukarıda. Dolayısıyla Hürmüz Boğazı'nda İran'ın yani oradaki gücünü, otoritesini minimal düzeyde dahi olsa kısıtlayacak bir ortak mekanizmaya da ben sıcak bakacakları kanaatinde değilim.
0: Peki katılıyor musunuz Oral Bey, Nuri Bey'e nasıl yönetilecek Hürmüz Boğazı? Bu öneri için ne dersiniz?
2: Tabii yani devrim muhafızları ordusu 2012'de bunun doktrinini hazırladı. Hürmüz'ün akıllı kontrolü diye doktrinleştirdiler Deniz Kuvvetleri Komutanlığı. 1980'lerden beri hukuki altyapısı üzerine çalışıyorlar. Ne yapabiliriz gibi işte bazı uluslararası anlaşmalar imzalıyorlar ama iç mecliste kabul etmiyorlar gibi şeyler yaptılar. Savaştan 28 Şubat'tan 10 gün kadar önce de yanlış hatırlamıyorsam ya 10 ya 15 gün olması lazım. Bir tatbikat yaptılar. Onun adı da Hürmüz'ün akıllı kontrolü tatbikatıydı. Yani statü meselesi çok uzun zamandır konuşuluyor. Bu öldürülen Deniz Kuvvetleri Komutanı gene devrim muhafızlarının Tengsiri de yanlış hatırlamıyorsam 2024'te bir açıklama yapmıştı. Yani Hürmüz bir pardon Basra bir torba ise Hürmüz de onun ağzıdır. Biz torbanın ağzını tutuyoruz ve tutacağız gibisinden bir şey söylemişti. Dolayısıyla İran için Hürmüz meselesi hem küresel manada hem de körfez ülkeler üzerinde siyasi otorite kurma, buradan bir gelir kapısı sağlama, ülkenin yeniden inşası için de malum para ihtiyaç var. Bunun gibi anlamlar ifade ediyor. Fakat Umman İran'ın vazgeçilmez ortaklarından bir tanesi her konuda aşağı yukarı çok iyi ilişkileri var. Dolayısıyla Umman'a defalarca kez gidildi. Beraber bir komisyon kurulması görüşmeleri de yapıldı İran'la Ummanlılar arasında. Umman'dan gelen teklifleri İranların çok soğuk bakacağını ben düşünmüyorum. Ama Hürmüz kontrolü konusunda da zaten bu anlaşmanın da akamete uğrama sebebi malum Keşmir'le Larak arasındaki bir hattan geçilmesini istiyordu İran kendi şeyinden. Umman kıyısından geçilsin istemiyordu. Umman'dan geçen gemileri vurarak bu hikayeyi başlattı. Yani akamete uğradı mevzu. Bu da zaten bir irade göstergesi. Hocamın söylediği noktaya doğru geliyor. Bu diretçekleri ben de düşünüyorum açıkçası bu konuda ama nereye kadar hani hangi noktada bir kaldıraç olarak kullanılmayı düşünülür mü çok emin değilim ama şu anki görüntüde en azından diretçeklerini düşünüyorum ben de.
0: Peki. Nuri Bey, şimdi İsrail basınına göre bir mesele daha var. Netanyahu, ABD Başkanı Trump'la görüşebilmek için Gazze Şeridi'ne uluslararası istikrar gücünün konuşlandırılmasına onay verdi. İşte bunu böyle Washington'a bir diplomatik jest olarak böyle bir nitelik taşıdı. İsrail'in önceki koşullarında işte geri adım anlamına da geldiği öne sürülüyor. Ne dersiniz?
1: Evet bu haberi ben de gördüm Semih Hanım. Yani Gazze'deki bu uluslararası barış gücünün yanı sıra Lübnan'daki halihazırda mevcut bulunan İsrail askerlerinin, askeri unsurlarının da yeniden konuşlandırılacağına dair de bir haber geldi. Tabii bunlar teyide muhtaç. Yani bu tip haberler yapılıyor. Bu bir manipülasyon mu? Yani Netanyahu'nun Washington DC ziyareti öncesi biraz böyle Trump'la arasını düzeltmek için yaptığı bir jest mi, bir söylemsel düzeyde bir jest mi yoksa bunu pratize edebilecek mi göreceğiz. Çünkü Netanyahu da tek başına karar alıcı bir aktör değil malumunuz. Yani kabinesi içerisindeki o radikal figürler hep konuşuyoruz. Ben-Gvir ve Smotrich bloğu buna nasıl bir tepki verecek? Bundan çok emin olamıyoruz. Dolayısıyla hani

0: bu bir ziyaret öncesi bir medya manipülasyonu mu yoksa gerçekten bu adımı atacaklar mı? Takip etmek gerekiyor, bakmak gerekiyor. Ama Trump'ın İsrail'den beklentileri daha fazla. Yani bunu da söylemek lazım Semih Hanım. Hani böyle uluslararası barış gücü geldi. Hani ben bundan çok memnun oldum. Aa, bravo.
1: Eğer tekrardan haber doğruysa bu yetmeyecektir diyorsunuz.
0: Evet, yetmeyecektir. Yani Lübnan'daki manevralar da bence yeterli olmayacaktır. Çünkü Trump biliyorsunuz geçen hafta çok net bir şekilde şunu söyledi. Yani Suriye'den ve Lübnan'dan çekilin dedi yani İsrail'e ve bu da büyük bir rahatsızlık yarattı aslında Tel Aviv yönetiminde. Dolayısıyla burada yapılacak hamleleri göreceğiz. Evet. Bir jest olabilir ama bu jestin böyle çok yeterli bir jest olacağı kanaatinde değilim. Çünkü Trump'ın en azından mevcut söylemlerine baktığımızda İsrail terör devletinden Orta Doğu'daki beklentileri çok çok daha fazla gibi görünüyor.
1: Peki Oral Bey, çok kısaca sizden de bir yorum rica edeyim.
2: Ben katılıyorum. Bunun daha fazlası istenecektir mutlaka. Çünkü Gazze meselesi İsrail'in sırtında stratejik bir yük olarak artık var olmaya başladı. Hı hı. Yani orta ve uzun vadede ciddi anlamda İsrail'e zarar veren bir noktaya da dönmeye başladı. Yani en basitinden kamuoyunun, dünya kamuoyunun İsrail'e dönmesi ki İsrail bunun için, bu anlatı için ne kadar uzun yıllar mücadele verdi malum. Yani birçok sektör üzerinden de sosyal medya ve basın başta olmak üzere. Dolayısıyla bunların hepsinin bir şekilde çözülmesi gerektiğini düşündüklerini düşünüyorum ben. Netanyahu olmasa da çevresindekilerin ve özellikle muhalefettekilerin dile getirdiği şeylere baktığımızda Trump'ın da aynı fikirde olduğunu düşünüyorum. Bunu çözmek için de bahsedilen adımların eğer bu atıldıysa, eğer bu bir gerçekten basına yansıdığı gibi Trump'la görüşmenin ön şartı niteliğinde bir şeyse elbette bunun devamı bekleyecektir Trump diye ben de katılıyorum hocam.
1: Peki. Çok teşekkür ederim. Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi öğretim üyesi doçent doktor Nuri Salık ve İRAM araştırmacısı Oral Toğa. Sağ olun.
0: Biz teşekkür ederiz.
1: Efendim, Ticaret Bakanlığı doğrulanmış ilan düzenlemesi kapsamında sosyal medya platformlarında yayımlanan ilanları yakından takip ediyor. 2026 yılının ilk yarısında uygulamaya aykırı davranan 232 işletme tespit edildi. 28.3 milyon lira ceza uygulandı.
3: Sosyal medya platformlarındaki ilanlar mercek altına alındı. Doğrulanmış ilan düzenlemesi kapsamında yılın ilk yarısında toplam 28,3 milyon lira ceza uygulandı. Ticaret Bakanlığı, Ocak-Haziran döneminde emlak sektörüne yönelik yürütülen denetimlerde mevzuata aykırı hareket eden 232 işletmeyi tespit etti. Denetimlerde en çok karşılaşılan uygunsuzluk, yetki belgesi olmadan aracılık faaliyeti yürütmek oldu. Belgesiz çalıştığı tespit edilen 136 işletmeye 22 milyon 550 bin lira ceza kesildi. Toplamda ise 28 milyon 312 bin 334 lira idari para cezası uygulandı. Bakanlık elektronik ilan doğrulama sistemi kurallarına aykırı şekilde sosyal medya platformlarında taşınmaz ve taşıt ilanı paylaşan firmaları uyardı. Sahte ilanların ilan kirliliğinin, spekülatif fiyat artışlarının ve tüketici mağduriyetinin önüne geçilmesi amacıyla internet ortamındaki ilan platformlarına kimlik ve yetki doğrulama yükümlülüğü getirildiği hatırlatıldı. Düzenlemenin Instagram, Facebook ve WhatsApp'ta dahil olmak üzere elektronik ortamda verilen tüm ilanları kapsadığı belirtildi. Tespit edilen her bir aykırılık için 286.206 liraya kadar idari para cezası uygulandığı kaydedildi.
1: Efendim, yer Bursa. Anne karnındaki bebeğin henüz 20 haftalıkken akciğerinde kist olduğu fark edildi ve doktorlar hemen müdahale edilmesi gerektiğini söyleyince 5 aylık bebek annesinin karnındayken akciğerine takılan şantla hayata tutundu.
4: Anne karnında böyle bir operasyon yapılacağını duyduğumda ben ilk başta çok şaşırdım.
3: 20 haftalıkken akciğerinde kist olduğu fark edildi. Minik bebek anne karnındaki operasyonla sağlığına kavuştu. Bursa'da yaşayan Ali ve Hana Şentürk çifti 2 yıl önce evlendi. Hana Şentürk hamile kaldıktan sonra düzenli olarak doktor kontrolüne gitti. Gebeliğin 5. ayında bebeğin akciğerinde kist olduğu tespit edildi.
5: Takipler esnasında biz bu kistin büyüdüğünü, sağlam akciğer dokusu ve kalbe ciddi derecede bası yaptığını saptadık.

0: anne karnındayken bu şekilde problem olup kist hızla büyüyerek kalbi karşı tarafa itmesi, bebeği sıkıntıya soktuğu vakalar çok nadir.
1: Nadir görülen bu durum bebeğin sağlığını tehlikeye atıyordu. Minik bebeğin akciğerine annesinin karnındayken şant takıldı.
2: Gebeliğin 30. haftasında biz bu kiste şant, yani bir nevi bir tüp takarak bu kist içeriğinin annedeki amniyon sıvı boşluğuna boşalmasını sağladık.
1: Başarılı geçen operasyon sonrası minik Muhammed 37 haftalıkken dünyaya geldi.
2: Şu an sağlık durumu gayet iyi. Takipleri devam ediyor. Başka bir operasyon şu an için gerekmiyor.
3: Femtüp bebek tedavisi görenlere fikir verebilecek çarpıcı bir araştırmanın detayları var sırada. Malum bu tedavi çiftleri ekonomik olarak da aslında zorluyor. Ek tedavilerse faturayı katlıyor. Ünlü tıp dergisi bu ekstra tedavilerin ne kadar etkili olduğunu araştırdı. Özgür Karslı Çetiner'in haberi.
4: 85 çalışma ele alınmış. Ortaya çıkan sonuç, maliyet getiren bu tedavilerin gebelik şansını arttırmadığı yönünde. Eve bebek götürme şansını arttırdığı söylendiğinde gerekirse borç alarak aileler buna onay verebiliyorlar.
5: Ünlü tıp dergisi Lancet, tüp bebek tedavisinde uygulanan o ek tedavilere dair çarpıcı bir araştırma yayınladı. Araştırmaya göre çiftlere önerilen ekstra tedaviler fayda etmiyor.
4: Biz biliyoruz ki bunların çoğu, bu tedavi yöntemlerinin çoğu hastanın gebelik şansını artırmıyor.
6: Tüp bebek tedavisinde sadece ilacın maliyeti bile hastanesine göre değişmekle birlikte yaklaşık 50 bin liradan başlıyor. İlaç fiyatının yanına bir de gebelik şansını artırdığı vaat edilen destek tedaviler eklendiğinde bu bütçe 300-350 bin lirayı çok rahat aşıyor. Tüp bebek denemesi başarısız olduğunda çiftler yeniden bu paraları ödemek zorunda kalıyor.
4: Destek tedavisi diye sunulan bir takım ilaçların tedaviye eklenmesi, ki bunların hiçbirinin yararı kanıtlanmamış. Embriyoların genetik incelemesini eklediğinizde neredeyse bir tüp bebek tedavisine yakın para harcamak zorunda kalabiliyorlar aileler.
5: Peki Lancet'teki çalışmaya göre para tuzağı ek tedaviler hangileri?
6: Tüp bebek tedavisi gören çiftlere rehber olabilecek bu araştırmaya göre etkisinin olmadığı söylenen destek tedavilerden biri PRP. Bu tedavide anne adayına damar yoluyla bazı ilaçlar veriliyor.
4: Plastik cerrahide kullanılıyor, ortopedide kullanılıyor ve kadın doğumda da gerek yumurtalığın içine, bazen rahim içine gebelik şansını arttırmak, yumurta sayısını arttırmak amacıyla uygulandığı söyleniyor. Tüm hastalara uygulanması doğru bir yaklaşım değil.
5: ERA testi de onlardan biri.
4: Rahim içinden parça alıp gebelik yerleşimi için uygun olup olmadığının değerlendirilmesi. Bir kısmı halen uygulanmaya devam ediyor, çiftlere, ailelere öneriliyor.
5: Daha tüp bebek tedavisi başlamadan kortizon ve aspirin desteği verilmesi de maliyeti arttıran etkisiz işlemlerden.
4: Bilimsel tedavi ile sağlıklı bir embriyo elde ettiğinizde gebelik şansınız her zaman daha yüksek.
3: Efendim tamamlıyoruz gün ortasının sonuna geldik. Birazdan Esra Toptaş karşınızda olacak haber hattıyla. Güzel bir gün olsun. Yarın görüşmek üzere.

Uluslararası Gıda Politikaları Araştırma Enstitüsü'nün yaptığı araştırmaya göre gelecekte sürdürülebilir tarım alanları, ürünleri ve yeşillenme tarihleri değişecek. Ulaşılır haldeki temiz suyun büyük kısmı Türkiye'de her yıl yaklaşık %70'i tarımda sulama ve yetiştirme faaliyetleri için kullanılıyor. ...2050 yılında Türkiye'nin iç ve Doğu Anadolu bölgeleri buğday üretiminde verim artışı yaklaşık %20 yaşayabilecek bir senaryoda görülürken, batı ve güney bölgelerde buğday üretiminde %25'e ulaşan kayıplar yaşamamız söz konusu olabilir.

0: Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Önce halk, sonra bankayız. Halkbank.
2: 112. Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
3: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
4: Trafik kazası attım. Araçtan çıkamıyorum.
5: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
6: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
0: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.

Marmara bölgesinde İstanbul güneşli 28, Bursa yer yer yağmurlu 26 derece. Ege bölgesinde İzmir güneşli 33, Muğla güneşli 35 derece. Akdeniz'de Antalya güneşli 36, Adana parçalı bulutlu 35 derece. Karadeniz'de Samsun parçalı bulutlu 28, Artvin yağmurlu 24 derece. İç Anadolu'da Ankara güneşli 30, Kayseri güneşli 33 derece. Doğu Anadolu'da hava güneşli, Erzurum 30, Erzincan 33 derece. Güneydoğu'da Diyarbakır güneşli 40, Şanlıurfa güneşli 41 derece.

0: Ve artık saatler 14 olmak üzere. Habertürk'tesiniz efendim. Haber hattına hoş geldiniz. Ben Esra Toptaş. Bugün de yine 2 saat boyunca gündemin öne çıkan başlıklarıyla sıcak gelişmelerle birlikteyiz. Hadi başlayalım. Evet, programa başlarken Habertürk muhabirlerini göreceğiz şimdi. Haber takibinde arkadaşlarımız sahada. Mecliste Buse Gençtürk var. Yeni Parti cephesindeki son gelişmeleri az sonra Buse aktaracak. Diğer taraftan Gülistan Doku soruşturması sürüyor. Veys İpek son bilgileri aktaracak ve Çağlayan'da da adliyede de Alihan Tok var. Alihan da bize Ahbap soruşturmasındaki gelişmeleri anlatacak. Şimdi önce Buse'ye döneceğim. CHP'den ayrılan Özgür Özel ve 90 milletvekilinin kurduğu Yeni Parti ilk grup toplantısını bugün kapalı olarak yaptı. Buse Gençtürk'e dönelim. Detayları Buse bize aktaracak. Özgür Özel acaba ne mesaj verdi 90 vekile Buse?
1: Esra Toptaş, saatler 11.50'yi gösterdiğinde başladı o kapalı grup toplantısı ve Yeni Parti meclisteki ilk toplantısını da yapmış oldu. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel toplantı öncesinde hepimize hayırlı olsun ifadelerini kullandı ve 40 dakika süren toplantının ardından da grup yönetiminde görevlendirilecek isimler belli oldu. Meclis Başkan Vekili olarak Yeni Parti Tekin Bingöl'ü seçti ki Tekin Bingöl de CHP'nin Meclis Başkan Vekiliydi. İstifa etmeden önce Yeni Parti'ye katılmıştı. Bunun yanı sıra Grup Yönetim Kurulu üyeleri de belirlendi. Peki o isimler kimler? Hemen aktaralım. Turan Taşkın Özer, Burhanettin Bulut, Özgür Karabat, Seyit Torun, Veli Ağbaba Grup Yönetim Kurulu'na seçilen üyeler oldu. Bu isimler aynı zamanda parti meclis görev almayan isimlerdi ve Meclis Başkan Vekili dışında bir katip üye de belirledi. Yeni Parti Aliye Coşar olarak seçildi. İdare Amir ise Harun Özgür Yıldızlı olarak görevine devam etmesine karar verildi. Özgür Özel kapalı grup toplantısında peki vekillere neler söyledi? Edindiğimiz bilgiye göre o toplantıda şu ifadeleri kullandı Özel. Yeni bir parti kuruldu ve yeni sayfa açıldı. Geçmişe dönük tartışmalardan kendinizi uzak tutun uyarısında bulundu milletvekillerine ve bundan sonra yeni partiden beklentileri uygun davranış sergilemeniz gerekiyor. Kısır tartışmalardan özellikle öbür partinin tartışmalarından kendinizi uzak tutun, esprilerden de uzak tutun ifadelerini kullandı Özgür Özel kapalı grup toplantısında. Kapalı diyoruz çünkü bu toplantılar basına kapalı olarak gerçekleştiriliyor, ziyaretçi alınmıyor. Dün de yeni partinin grup toplantısını, kapalı grup toplantısını yapacağı o salona, büyük salona yeni parti logosunu yer aldı. Seyyar tabelalar yerleştirilmişti. O tabelalar grup toplantılarının ardından da salondan kaldırılıyor. Peki perşembe günü aynı salonda, büyük toplantı salonunda başka kim bir toplantı yapacak? Cumhuriyet Halk Partisi aynı salonda saatler 11'i gösterdiğinde perşembe günü kapalı grup toplantısı yapacak ve o toplantıda da yine grup yönetimine ilişkin seçim yapılması bekleniyor. CHP grup başkanı ve grup başkan vekillerini belirledi ama onlar da meclis başkan vekillerini, katip üyesini ve idare amirini belirleyecek ve yeni düzen artık mecliste sağlanmış olacak. Perşembe günü yapılacak toplantının ardından da Meclis Başkanlık Divanı'nın bir toplantı yapabileceği değerlendiriliyor. O toplantıdan sonra CHP grup katındaki değişikliklerin yapılması öngörülüyor. Şu an için CHP grup katında bulunan odalarda isimlikler yok. Günlerdir aslında o tabelalar kaldırıldı ama hem iki partinin oluşmasıyla beraber, yeni parti ve CHP'nin oluşmasıyla beraber odalar nasıl dağıtılacak? Bunlar belirlenecek. Grup başkan vekillerine verilecek odalar belirlenecek. Bugün saatler 15'i gösterdiğinde ise genel kurul açılacak ve yeni parti meclis genel kurulundaki çalışmalarına ilk kez başlamış olacak. Peki nerede oturacak yeni partinin milletvekilleri? AK Parti sıralarının hemen yanında sol tarafında daha önceden Cumhuriyet Halk Partili milletvekillerinin oturduğu sıralarda oturacak.

0: kuracaklar. Bu açıklamayı da yeni partili Sibel Su İçmez bugün kapalı grup toplantısı sonrasında yaptı ve genel kuruldaki temsiliyet bu şekilde sağlanmış olacak. Cumhuriyet Halk Partili vekiller ise MHP'nin yanında oturması, yanındaki sıralarda oturması bekleniyor. Peki yeni parti genel başkanı Özgür Özel kapalı grup toplantısının ardından neler söyledi? Dilerseniz şimdi ekranlarınıza getirelim.
1: İlk kapalı grup toplantımızı yaptık. Nöbetçi grup başkan vekilimiz usulü uygun olarak açıklamaları yapar. Hepinize çok teşekkür ediyoruz. Şu andan itibaren Cumhuriyet Halk Partisi

0: ve geçtiğimiz hafta sizin de takip ettiğiniz gibi parti meclisiyle, Yüksek Disiplin Kurulu'yla ve Yönetim Kurulu'yla birlikte göreve başlamıştır. Hepimize hayırlı uğurlu olsun. Milletimize, yeni partimiz hayırlı uğurlu olsun.
1: Bu arada DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları çerçeve yasanın çıkması yeni bir aşamanın başlangıcıdır. Çerçeve yasa için son düzlüğe girildi dedi Hatimoğulları. Bütün siyasi partilerin barışın kapısını açacak yasanın çıkması için elini taşın altına koyması tarihi önemde ifadesini kullandı.
2: 2 yıldır başlamış olan bu süreçle ilgili çerçeve yasa için artık son düzlüğe girilmiş durumda. Bu tüm Türkiye'yi ilgilendiren bir konu ve dar, polemikçi, birbirini yıpratan, sürece dönüşmemesi için herkesin büyük bir sorumlulukla davranması gerekiyor. Her siyasi parti bu konuda elbette ki farklı düşünüyor olabilir. Bundan daha doğal da bir şey yoktur. Ama ortada bir mesele var. Bütün siyasi partilerin bu tarihsel sorumlulukla hareket ederek barışın kapısını açacak bir yasanın çıkması için elini taşın altına koyması son derece tarihidir ve önemlidir. Ortak eşit yaşam hukukla tanımlanınca, yasayla somutlaşınca hakiki olur. Hiçbir şey oldu bittiye de getirilmemeli. Yeni sürprizlerle de bu süreç uzamamalı, uzatılmamalı. Çerçeve yasanın çıkması yeni bir aşamanın başlangıcıdır.
1: Şimdi de Gülistan Doku soruşturmasındaki yeni gelişmelere bir bakacağız. Eski Tunceli valisi Soner 4 ayrı suçtan daha tutuklandı. Soruşturmada tutuklu sayısı da böylece 16'ya yükselmiş oldu. Veysi İpek son detayları, ayrıntıları aktaracak. Veysi.
3: Evet, sizin de söylediğiniz gibi Tuncay Sonel yine koruma polisi Şükrü Eroğlu ve eski ihraç edilen polis Gökhan Ertok'la birlikte iki kişi daha, Gökhan Ertok'la Ankara'da çalışan iki kişi gözaltına alınmıştı. Onlar cezaevinden adliye sevkleri gerçekleştirildi. Önce emniyete, ardından da adliye sevkleri gerçekleştirildi. Tabii 4 ayrı suçlamalar nitelikli yağma, kişisel bilgileri ele geçirme, bilişim sistemlerine hukuka aykırı girme, bozma suçlamasıyla, yine hürriyetinden yoksun bırakma suçlamasıyla hakim karşısına çıktı ki Tuncay Soner'in cep telefonuna çıkan dijital verilerde bazı görüntülere ulaşılmıştı. Bir kişinin darp edilmesi, bazı yazışmalarda da bazı kişilerin aleyhine, sosyal medyada yazı yazanların aleyhine yurt dışına zorla çıkarması gibi ifadeler vardı. Bu noktada ifadelerine başvuruldu. Vali Tuncay Soner yalnızca yerlerini belirlemesini istediğini söyledi. Gökhan Ertoğ'un hala Ankara'da komiser olduğunu, görev başında olduğunu düşündüğünü ifade etti. Bununla ilgili şikayetçi olduğunu söyledi. Gökhan Ertoğ ise ben para almak için görüntüleri bu noktada harmanladım. Tamamen gerçek dışıdır iddiasında bulundu. Ancak nöbetçi mahkeme hakimlik tutuklama talebini yerinde buldu. Yine Vali Tuncay Soner ile korumaların yanı sıra Gökhan Ertok'la birlikte çalışan Sefa Karasu tutuklandı. Tutuklu sayısı 16'ya yükseldi. Diğer taraftan dün yapılan 4. dalga operasyonunda aralarında emniyet müdürü, emniyet amiri, başkomiserler ve polislerin bulunduğu çok sayıda gözaltı Erzurum'a getirildi. Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı kamu gücünü ve yine nüfuslarını kullanarak, bu noktada bu zırhı kullanarak delillere müdahale ettiklerini, usulsüzlük yaptıkları yönde ciddi deliller ve bilgiler, bulgulara ulaşıldığını ifade etmişti. Yine soruşturma dışında Gülistan Doku'yla ilgili bilgi belge toplayan polisler hakkında da soruşturma başlatıldığını, duyurusunu yapıldı. Peki neydi mesela? Bunlarla ilgili en önemlisi sualtı timleri. Sualtı timleri Munzur Çayı Barajı'nda arama gerçekleştirirken 14 metre su altında Gülistan Doku'ya ait olduğu öne sürülen bir reçete bulmuştu. Ve bu reçetenin dağılmadan, bütünlüğünü koruyarak çıkarılması, yine bir makasın bulunduğu aynı noktaya düşen noktada bir makasın bulunması hayatın olağan akışına ve suyun debisine göre mümkün olmayacağı dile getirildi. Savcılık bu noktada da müdahale yapıldığını, oraya konulmuş olma ihtimali güçlendirildi, ifade edildi. Diğer taraftan Gülistan Doku'nun reçetesinin üzerine

0: de bize baskı uygulanıyor, psikolojik baskı uygulanıyor yazısı dikkat çekti. Bu noktada da polislerin sualtı dalgıçlarının bu noktada bu notu yazmış olma ihtimalini de değerlendirdiğini söyleyelim. En önemli isimlerden biri dönemin Asayiş Şube Müdürü Ertuğrul Aslan da gözaltında. Birkent'te şu anda Emniyet Müdürü Yardımcısıydı. Ertuğrul Aslan özellikle Antalya'da öne çıkmıştı. Baş şüpheli Zaynal Abakaroğlu'yla birlikte Rusya'dan getirildikten sonra Antalya'da 5 yıldızlı bir otelde 3 ay boyunca konakladıkları belirlenmişti. Bu noktada da ifade verdikten sonra da önemli bulgular tespit edilmesi durumunda da 5. dalga operasyonunda beklendiğini söyleyerek sözü bırakalım.
1: Peki Veysi, çok teşekkür ediyorum sana aktardığın son gelişmeler için. Şimdi bir de ahbap soruşturmasına bir dönelim. Adliyeye döneceğiz Çağlayan'a. Alihan Tokor da bizi bekliyor. Ahbap Derneği soruşturmasında ifadeye çağrılan ünlü isimler adliyeye gelmeye devam ediyor. Alihan Tok son detayları aktarsın bize. Alihan, kolay gelsin, ne diyorsun? Kimler geldi bugün?
2: Esra Toptaş, az önce de Elçin Sangu geldi. Tabii ünlüler ard arda gelip burada ifade vermeye devam ediyorlar. Ki işte bundan yaklaşık birkaç saat önce de Gülben Ergen gelmişti. Bir açıklama yaptı. Yani biz burada aslında üzgünüz. Aynı zamanda da kırgınız. Dolayısıyla orada bizler de yardım yapmıştık. Öğrencilerin harçlıklarından toplayıp yardım yapmıştık ahbaba. Dolayısıyla bizler de pişmanız, üzgünüz açıklamalarını yaptı. Bundan önce tabii Hazal Kaya gelmişti. Tabii gazeteci Fatih Altaylı, Fatih Portakal da geldi. Bu minvalde açıklamalar yapılıyor. Genel olarak açıklamalar Ahbap Derneği'nin o dönem bağışları alırken aslında evet yardım ettiklerini de söylüyorlar deprem zamanı. Hepimiz elimizden geleni yapmak istedik ama şu aşamada, gelinen bu aşamada pişman olduklarını ve hayal kırıklığına uğradıklarını ifade ediyorlar. Soruşturma tabii geniş kapsamlı bir şekilde devam ediyor. 13 gözaltı var. Burada gözaltılar şöyle kritik. Deprem bölgesinde 2023 yılında konut yapılması için Ahbap Derneği'nin ciddi miktarda para aktardığı firmalar var, inşaat firmaları. Bu firmalar bir kısmı taahhüt ettiği o konutları yapmadı. Neden yapmadı, neden yapılmadı, o konteynerler neden teslim edilmedi, Ahbap Derneği ile nasıl bir para trafiği var? İşte bununla alakalı da o paranın aktarıldığı inşaat firmalarının yetkilileri gözaltına alındı. Aynı zamanda Ahbap Derneği içerisinde işte bu bağlantılı firmaların taşınmazları vardı. Bu taşınmazlar bir kısmı, yani 50'den fazlası Yeliskaya'ya devredildi. Yeliskaya biliyorsunuz Haluk Levent'in asistanıydı. Peki neden bu devirler yapıldı? Yeliskaya'yla nasıl bir para trafiği vardı? Tüm bunlarla alakalı da gözaltılar var. Bir diğer konu tabii ki dernek içerisindeki çekler, yüklü miktardaki o paraların dolaşımı. Çünkü Ahbap Derneği bildiğiniz üzere yani milyar liralarla aslında yönetilen büyük bir para trafiği vardı. Bu dernek içerisinde nasıl bir trafik oluştu? O çekler en son kimde kaldı? Bunlarla alakalı da gözaltı var. Tabii ünlülerin açıklamaları, beklenen ünlüler de var aynı zamanda. Burada Şahan Gökbakar'ı da bekliyoruz. İşte gazeteci Uğur Dündar'ın da gelmesi bekleniyor. Sosyal medya fenomeni Fatih Kopar adında gelmesi bekleniyor. Onlar da burada açıklama yapacak. Dün mesela Mahsun Kırmızıgül geldi. Açıklamaları çok dikkat çekiciydi ifadesi. İfadesinde aslında daha önceden de böyle bir alışkanlığı olduğunu biliyorduk. Daha önceden kendisine maddi manevi anlamda çok destek olduğunu ifade etti. Ki bir süre cezaevinde kaldığını da söyledi. Ve sonraki süreçte 2023 yılında Ahbap Derneği'ni kurduğunda aslında umutlanmıştık. Yani burada iyi bir iş yaptığı, iyi bir işe ön ayak olduğunu düşünüp yardım ettiklerini, 1500 konteyneri kendisinin bizzat Adıyaman'a gidip dağıttığını ama gelinen aşamada ciddi bir hayal kırıklığının olduğunu da ifade etmişti. Hazal Kaya da yine 120 bin liralık bir para verdiğini, bu parada verdiği bu yardımdan sonra da iyi niyetinin suistimal edildiğini, kendisinin de mağdur olduğunu ifade etti. Yani ünlülerin açıklamaları şu anda birbirine çok benzer. Kendilerinin zaten Haluk Levent'le birebir olarak görüşüp konuşup işte dışarıda herhangi bir arkadaşlık ilişkisinin ya da bir para trafiğinin olmadığını ifade ediyorlar. Sadece o dönemde ön plana çıkmış olduğu için işte iş insanlarını yönlendirme ya da kendilerinin takipçilerine işte yardım yapmaları için çağrıda bulunmaları gibi aslında yardım amaçlı Ahbap Derneği'nin yönlendirdiklerini ve pişman olduklarını ifade ediyorlar.

0: buradayız. Bahsettiğimiz gibi son olarak Elçin Sangu da içeri girdi. Onun ifadeleri de önemli olacak tabii ki. Buradayız, takip ediyoruz ve gelişmeleri sizlere Çağlayan Adliyesi'nden aktarmayı sürdüreceğiz.
1: Peki Alihan, çok teşekkür ediyorum sana. İfadeler yansıdıkça Çağlayan'a geri döneceğiz. Şimdi biz buradan bir Trump'a gidelim. Zira Trump'tan da önemli açıklamalar var. ABD Başkanı Trump, İsrail Başbakanı Netanyahu'nun ABD'nin Türkiye'ye F-35 satışına karşı çıkması hakkında konuştu. Türkiye'nin harika bir müttefik olduğunu söyledi. Kimse bana neyi satıp satmamamız gerektiğini söyleyemez dedi.
2: Türkiye'ye F-35 savaş uçağı satışına değindi. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'ya rest niteliğinde yanıt verdi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, kimse bana neyi satıp satmamamız gerektiğini söyleyemez dedi. Trump, başkent Washington'dan Michigan'a giderken uçakta gazetecilere konuştu. Netanyahu'nun Türkiye'ye F-35 uçağı satılmasına karşı çıktığını anımsatan bir muhabirin sorusunu yanıtladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dostu olduğunu hatırlattı. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Türkiye ile İsrail arasındaki sorunların herkes tarafından bilindiğini ifade etti. NATO zirvesi için Temmuz ayında gerçekleştirdiği Ankara ziyaretinin çok iyi geçtiğini belirtti.
3: Turkey has been great, very powerful country by the way. Tremendous military, very big military, very powerful military, has a lot of great equipment.
2: İsrail Başbakanı Netanyahu, Amerikan basınına yaptığı açıklamada, Amerika Birleşik Devletleri'nin Türkiye'ye F-35 savaş uçakları satmasının Orta Doğu'da güç dengesini yok edeceğini söylemişti.
1: Tabii İsrail Başbakanı Netanyahu'nun uzun süredir istediği ziyaret için ABD'ye vardı Netanyahu. Ancak İsrail basınına göre ziyaret olaylı bir şekilde başladı. Ne kastediliyor? Şu efendim, Netanyahu'nun uçağı askeri havalimanından kalkmak zorunda kaldı. Kalkış saati de gizli tutuldu. Haberi izleyeceğiz ama Cumhurbaşkanı Erdoğan 2. İletişim Şurası'na katılıyor. İzliyoruz.
4: Sivil toplum kuruluşlarımızın değerli temsilcileri, saygıdeğer misafirler, hepinizi en kalbi duygularımla, hürmetle, muhabbetle selamlıyorum. Türkiye Yüzyılı, iletişimin yüzyılı temasıyla düzenlenen 2. İletişim Şurası'nın açılışında sizlerle beraber olmaktan büyük bir memnuniyet duyuyorum. Sizlerin şahsında akademisyenlerimizden sahada ter döken basın mensuplarımıza, sektöre değer katan tüm kardeşlerime selamlarımı, sevgilerimi gönderiyorum. Başta İsrail tarafından Gazze'de şehit edilenler olmak üzere idealistçe ve fedakarca yürüttükleri çalışmalar sırasında hayatını kaybeden medya mensuplarını rahmetle yad ediyorum. Bu önemli toplantının ülkemiz, milletimiz ve iletişim dünyamız için hayırlara vesile olmasını canı gönülden temenni ediyorum. İletişim Başkanlığımızı, Sayın Başkan ve ekibini, aynı şekilde kurumumuzun geçmiş dönemde görev yapan tüm yöneticilerini bu anlamlı program vesilesiyle tebrik ediyorum. 2 gün sürecek şuramıza bilgileriyle, tecrübeleriyle, görüş ve önerileriyle katkı sunacak kurum ve kuruluşlarımıza, üniversitelerimize, yönetici ve hocalarımıza şimdiden ayrı ayrı teşekkürlerimi iletiyorum. İletişim Şuramızın ilki bundan 23 yıl önce 2003 senesinde yapılmış, internetin yaygınlaşmasına paralel olarak medyanın yeniden yapılandığı bir dönemde verimli tartışmalara zemin oluşturmuştur. Esasında uzun süredir sektörün tüm paydaşlarını bir araya getirecek

0: Değişen şartlar karşısında iletişim ekosistemine yeni bir ufuk çizecek kapsamlı bir toplantıya ihtiyaç duyuluyordu. Bu anlayışla geçen sene Şura'nın hazırlık çalışmalarını başlattık. 1,5 yıllık süre zarfında gerek çalıştaylarla gerekse diğer etkinliklerle yoğun bir mesai takvimi dahilinde çalışmaları tekemmül ettirdik. Kamu kurumlarımız, üniversitelerimiz, medya ve sivil toplum kuruluşlarımız, özel sektörümüz, kısacası iletişim camiasının aktörlerinin tamamı bu süreçte aktif roller üstlendi. Her biri alanında uzman, 425 kıymetli isim, 16 ayrı çalışma grubunda büyük bir özveriyle çalışarak güncel meselelere yeni ve etkili çözüm önerileri getirdi. Kamu diplomasisinden yapay zekaya, dezenformasyonla mücadeleden afet ve kriz iletişimine, haber üretimi, iletişim hukuku ve dijital platformlar gibi iletişim alanındaki alt başlıkların tamamının ele alındığı bu oturumları son derece kıymetli bulduğumu burada vurgulamak istiyorum. Özgün ve yenilikçi fikirleriyle Şura'nın içeriğini zenginleştiren, ufkumuzu ve muhayyilemizi genişleten genç kardeşlerime bilhassa şükranlarımı sunuyorum. Şura'nın gerek zengin katılımcı profili, gerekse güçlü muhtevası itibariyle eksikliğini çokça hissettiğimiz bir alanda önemli bir boşluğu dolduracağına yürekten inanıyorum. Ortak aklın ürünü olan buradaki tespitler, raporlar, tebliğler ve yarın yayınlanacak sonuç bildirgesi öyle ümit ediyorum ki Türkiye'nin gelecek vizyonunu şekillendirecek, ülkemizin ulusal ve uluslararası iletişim kapasitesini inşallah daha da güçlendirecektir. Değerli arkadaşlar, öncelikle bir hususun altını çizmek isterim. İletişim bilimlerinde sıkça atıf yapılan şu sözü herhalde en iyi sizler biliyorsunuz. Araç mesajın kendisidir. Bakınız, bugün bilgiye erişimin hiç olmadığı kadar hızlandığı, kolaylaştığı, yaygınlaştığı dinamik bir dönemin içindeyiz. Uydu ve haberleşme teknolojilerinde neredeyse her gün yeni bir gelişme, yeni bir ilerleme kaydediliyor. Dünyanın bir ucunda meydana gelen herhangi bir hadise, dakikalar, hatta saniyeler içerisinde milyarlarca insana ulaşıyor. Yeni medya araçları ve dijital platformlar bilginin üretim ve ulaşım hızını çok önemli ölçüde artırmış durumda. Eskiden saatlerimizi, günlerimizi, haftalarımızı alan işler artık yalnızca dakikalar içerisinde tek bir tuş veya komutla halledilebiliyor. Özellikle yapay zeka modellerinin devreye girmesiyle eğitimden medyaya, ulaşımdan ticarete, sağlıktan tarıma, her alanda bu teknolojilerin sağladığı avantajlardan azami surette istifade ediyoruz. Fakat az önce ifade ettiğim araç ve mesaj bahsi tam da burada giderek büyüyen bir tehlikeyi ortaya çıkarıyor. Merkezinde bilgi ve enformasyonun yer aldığı bu teknolojiler aynı zamanda bizim düşünme ve olayları ele alma biçimlerimizi de etkiliyor. Bilhassa sosyal medya mecraları hangi konunun üzerinde ne kadar duracağımızı, meseleye nereden ve nasıl yaklaşacağımızı, çoğu zaman hangi tepkilerin verileceğini ciddi oranda belirlemektedir. Hatta bunlar sadece bugünü değil, geçmişi de tahrif etmekte, muhayyel bir tarih, cansız, ruhsuz, derinliksiz bir kimlik inşa etmektedir. Dolayısıyla bu yeni vasat bireysel plandan toplumsal ölçeğe, psikolojik ve sosyolojik tesirleriyle hem değerlerimizi hem de kültürümüzü tahrip etme riski taşımaktadır. Sizlerin de çok iyi bildiği gibi günümüzde olgu ve algı arasındaki makas giderek açılırken kitleler algoritma faşizmi denilen bir cendereye sıkıştırılmaya çalışılıyor. Bu süreçte en fazla zarar gören kavram ise hiç şüphesiz hakikat oluyor. Oysa iletişimin temel amacı doğru ve güvenilir bilgiyi muhatabına en kısa yoldan ve en kısa sürede ulaştırmaktır. Dezenformasyon ve manipülasyonun mevzul miktarda yer aldığı yeni iletişim ortamı bilgiyi güç olmaktan çıkarıp ona yeni bir elbise giydirerek güçsüzlüğün kaynağı haline getiriyor. Şimdi bakınız değerli dostlarım, biz bu acı gerçekle özellikle Covid-19 salgını, orman yangınları ve 6 Şubat depremlerinde hem çok yakından yüzleştik. O süreçte hem içeriden hem de dışarıdan çok yoğun iletişim saldırısına muhatap olduk. Yalan haberlerden provokasyonlara, karalama kampanyalarından 5. kol faaliyetleri ve algı oyunlarına uzanan geniş bir alanda son derece sinsi operasyonlarla karşılaştık. Milletimizin iyi niyeti açıkça istismar edildi. Resmi kurumlarımız iftiralarla töhmet altında bırakıldı. Halkımızı paniğe sürüklemeye dönük tezviratlar üretildi. Haftalar boyunca canları pahasına sahada görev yapan personellerimizin emeği, mücadelesi, fedakarlıkları yok sayıldı. Sırf hükümeti yıpratmak adına, siyasi iradeye zarar vermek adına her türlü ahlaksızlık sergilenerek devlet ile millet karşı karşıya getirilmeye çalışıldı. Yine bu süreçte sosyal medya fenomeni sanatçısı, oyuncusu, gazetecisi, siyasetçisiyle çok farklı kesimlerin yıpratma savaşına müdahil olduğunu adeta aynı merkezden düğmeye basılmışçasına topa girdiğini gördük. Devlet olarak bir taraftan tüm imkanlarımızla afetzedelerimizin yardımına koşarken diğer taraftan da bu çevrelerce köpürtülen dezenformasyonla mücadele etmek zorunda kaldık. Son haftalarda ortaya dökülen bilgi ve belgeler 53 binden fazla canımızı toprağa verdiğimiz 6 Şubat depremleri sürecinde neler yaşandığını, hangi oyunların çevrildiğini, devlete ve millete hangi operasyonların çekildiğini, deprem bölgesine ayak basmamış terbiye yoksunu tiplerin nasıl hariçten gazel okuduklarını hepimize çok net biçimde gösteriyor. Kimlerin kimlerle hangi çarpık ilişkiler içinde olduğu tek tek ortaya çıkıyor. Aynı zamanda bunların hesabı yargımız tarafından soruluyor. Depremi kullanarak siyasi ve ekonomik fırsatçılık yapanlar bugün adalete hesap veriyor. Bir defa şunun bilinmesini isterim. Suimisalin emsal olmaması için hukuk zemininde ne gerekiyorsa mutlaka yapacağız. Bundan son derece kararlıyız. Ucu nereye varırsa varsın, bundan böyle bu ülkede gerilimden, kutuplaşmadan, korku ve kaygı yaymaktan medet umanların ellerindeki imkanları devlete karşı bir silah olarak kullanmalarına fırsat vermeyeceğiz. Şurası da çok önemlidir. Dezenformasyonun her çeşidiyle mücadeleyi ülkemiz, demokrasimiz ve toplumsal barışımız açısından bir milli güvenlik meselesi olarak görüyoruz. Çünkü günümüzde dezenformasyon yanlış bilgi yaymanın ötesine geçmiş, biz dahil toplumların birlik ve güven duygusunu zayıflatan, demokrasileri tehdit eden asimetrik bir unsura dönüşmüştür. Dezenformasyonla mücadelemizi bu anlayışla, meselenin taşıdığı hayati önem doğrultusunda kararlılıkla sürdüreceğiz. Çok değerli dostlarım, şu gerçeğin inanıyorum ki hepimiz gayet farkındayız. Askeri anlamda ne kadar güçlü, ne kadar caydırıcı olursanız olun, aile ve toplum yapınız ne kadar köklü, kurumlarınız ne kadar sağlam, doğal kaynaklarınız ne kadar zengin olursa olsun, ekonominiz ne denli dirençli, tarım ve sanayiniz ne ölçüde gelişmiş olursa olsun, eğer hakikati tam anlamıyla ve tüm yönleriyle muhafaza edemiyorsanız, müreffeh ve huzurlu bir geleceği inşa edemezsiniz. Yalanın hızla yayıldığı, mazlumların sesinin yeterince duyulmadığı bir dünyada hakikat mücadelesinin önemi daha da artmaktadır. İşte bu yüzden dijital egemenliğimizi temin ve tahkim etmek bizim birinci önceliğimizdir. Güçlü ve güvenli bir iletişim altyapısı ise dijital egemenliğin en kritik enstrümanlarından biridir. İletişim vizyonumuzu tüm unsurlarıyla hayata geçirmemiz bu yönüyle önemlidir. İletişimi yalnızca teknoloji parantezinde ele almak içinde bulunduğumuz bu çağda mümkün değildir. Kamu diplomasisinden ekonomik büyümeye, kriz ve afet yönetiminden verdiğimiz mesajların dünya kamuoyuna doğru bir şekilde aktarılmasına kadar iletişim çok geniş bir alanı kapsıyor. Bunun için iletişimin bütün imkan ve araçlarını en etkili surette kullanmak, gerek geleneksel medyada, gerekse dijital alanda güçlü bir varlık göstermek mecburiyetindeyiz. Burada şu noktaya da dikkatinizi çekmek isterim. İletişimde başarıyı sadece görünürlükle sınırlamak doğru değildir. Asıl başarı görünür olurken insan onurundan, özellikle mahremiyetten, özellikle hakikatten ödün vermemektir. Mahremiyetin aşındığı çağımızda hakikati, mahremiyeti ve toplumsal güveni koruyan bir dijital iletişim ekosistemi inşa etmek temel hedefimizdir. Kıymetli misafirler, insanı ve insani değerleri yok saymayan, hak ve hakikati esas alan, teknolojiyi doğru kullanan, medeniyet değerlerimizden beslenen bir anlayışla kendi iletişim modelimizi biçimlendirmeye devam ediyoruz. Halihazırda sadece kendi uydularımız üzerinden 5 milyar insana ulaşma imkanına sahibiz. Kimlik ve kültürümüzü yansıtan, tarihimizi ve milli değerlerimizi ekranlara taşıyan film, dizi ve belgesellerimiz dünyanın dört bir yanında büyük bir beğeniyle izleniyor. Artık uluslararası kamuoyu Türkiye'yi yalnızca başkalarının kaleme aldığı metinlerden veya tamamen karalama amaçlı çekilmiş sinema filmlerinden değil, kendi kültürümüzü ve gerçekliğimizi yansıtan filmlerden, dizilerden, belgesellerden, dijital platformlardan ve kültürel faaliyetlerden tanıyor. Bu ülkemizin yumuşak gücünü artıran, milletimizin birikimini ve değerlerini dünyaya taşıyan, bizi anlatan son derece kıymetli bir kazanımdır. Bu kazanımı daha da büyütmekte kararlıyız. Burada şunu da ifade etmek durumundayım. Türkiye yüzyılını inşa ederken aynı zamanda medeniyet değerlerimizden beslenen bir hikayeyi, köklü bir hafızayı, geleceğe yön veren güçlü bir vizyonu da hayata geçiriyoruz. Sizlerin katkılarıyla bu vizyonu daha da ileriye taşıyacağımıza, büyüyen ve güçlenen Türkiye'nin hikayesini çok daha güçlü şekilde duyuracağımıza yürekten inanıyorum. İletişim Başkanlığımızın stratejik iletişimden halkla ilişkilere, radyo ve televizyondan sinemaya, dezenformasyonla mücadeleden sosyal medya ve yapay zekaya, yerel medyadan kamu diplomasisine kadar iletişim sektörünün tüm paydaşlarını bir araya getirdiği şurayı, bu hedefe giden yolda atılmış çok anlamlı bir adım olarak görüyorum. Bu düşüncelerle ikinci iletişim şurasının bir kez daha ülkemiz, milletimiz ve sektörün tüm paydaşları için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Programda emeği geçenler başta olmak üzere fikir, tespit, tenkit ve değerlendirmeleriyle şuraya katkı sunan ve sunacak olan tüm kardeşlerime, tüm katılımcılara, uzmanlarımıza tekrar teşekkür ediyorum. Şura neticesinde son şeklini alacak belgelerin iletişim vizyonumuza yeni bir boyut kazandırmasını temenni ediyorum. Hepinizi bir kez daha sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Sağ olun, var olun, kalın sağlıcakla.
1: Efendim, evet, Cumhurbaşkanı Erdoğan ikinci iletişim şurasında konuştu. Hitaplarında önemli mesajları vardı. Özellikle Ahbap Derneği soruşturmasına dair de mesajları vardı. Devlet olarak afet zedelere yardıma koşarken köpürtülen dezenformasyonla mücadele etmek zorunda kaldık dedi. 6 Şubat sürecindeki sosyal medya dezenformasyonuna da dikkat çekti. Cumhurbaşkanı Erdoğan Ahbap Derneği soruşturmasına dair mesajları vardı. Çarpık ilişkiler tek tek ortaya çıkıyor şimdi dedi. Devleti kullanarak fırsatçılık yapanlar bugün adalete hesap veriyor mesajı da yine konuşmasının önemli başlıklarından biriydi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ikinci iletişim şurasında hitaplarını gerçekleştirdi. Şu anda da hala kürsüde iletişim başkanı Burhanettin Duran da yanında, bir tablo kendisine veriliyor ve ikinci iletişim şurası da az sonra, dakikalar sonra sona erecek. Evet, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mesajları da önemliydi, özellikle Ahbap Derneği soruşturmasına dair. Şimdi devam edelim haberlerimize. Kıbrıs Adası tarihi bir ziyarete ev sahipliği yapıyor. 16 yıl sonra ilk kez Kıbrıs'a giden BM Genel Sekreteri Guterres, Rum yönetimi lideri ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erhurman ile bir araya geliyor. Guterres'in temel hedefi ise tarafları yeniden masaya oturtmak olacak.
2: Birleşmiş Milletler'den Kıbrıs'a 16 yıl sonra ilk ziyaret gerçekleşiyor. Genel Sekreter Antonio Guterres, tarafları yeniden masaya oturtmayı hedefliyor. Suriye ziyaretinden sonra Kıbrıs'a geçen Guterres, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Lideri Nikos Christodoulidis ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman'la temaslarda bulunuyor. Çarşamba günü ara bölgede bulunan BM İyi Niyet Misyonu ofisinde iki liderin katılımıyla üçlü bir zirve düzenlemesi hedefleniyor. Ziyaretine ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yapan Guterres, BM barışı dayatmaz, bunu yalnızca Kıbrıslılar kendi liderleri aracılığıyla inşa edebilir dedi. Ziyaretteki temel amacın doğrudan teması yeniden canlandırmak olduğu belirtiliyor. Yeni geçiş kapılarının açılması, teknik komitelerin çalıştırılması, enerji, çevre, gençlik ve kültür gibi alanlarda ortak adımlar atılarak güven artırıcı önlemlerin hayata geçirilmesi de hedefler arasında sıralanıyor. Sürecin bir diğer boyutunun ise Avrupa Birliği'nin artan rolü olduğu ifade ediliyor. Rum tarafı Avrupa Birliği'nin daha aktif olmasını isterken Ankara'ya göre AB bu konuda tarafsız davranmıyor. Guterres'in sonbahara doğru iki tarafın yanı sıra garantör ülkeler Türkiye, Yunanistan ve İngiltere'nin de yer alacağı 5+1 formatında konferans düzenlemeyi hedeflediği belirtiliyor. 2004'teki Annan Planı ve 2017'deki İsviçre görüşmelerinin ardından gelen bu hamlenin nasıl bir takvime oturacağı ise merak ediliyor. Kıbrıs Adası'na yapılan son BM Genel Sekreteri ziyareti 2010'da Ban Ki-moon tarafından yapılmıştı.
1: Yeni bir gelişme var. Avrupa Birliği katılım müzakerelerine devam eden Karadağ vize rejimi yönetmeliğini değiştiriyor. Bu ne demek? Şu demek efendim. Bu kapsamda Karadağ'a gitmek isteyen Türk vatandaşları 1 Kasım'dan itibaren vize almak zorunda kalacak.
2: Türk vatandaşlarının tatil için tercih ettiği ülkelerden biri olan Karadağ vize getirmeye hazırlanıyor. Karar 1 Kasım'da yürürlüğe girecek. Açıklama Karadağ Dışişleri Bakanlığı'ndan geldi. Avrupa Birliği'ne katılım müzakerelerinin 24. faslının kapatılmasına ilişkin kriterlerden birinin yerine getirileceği belirtildi. Buna göre Karadağ vize rejimi yönetmeliğini değiştirecek. 1 Kasım itibarıyla Türkiye, Çin, Rusya, Suudi Arabistan ve Belarus'a vize uygulanacak. Türk vatandaşları Ekim ayı sonuna kadar Karadağ vizesiz seyahat etmeye devam edebilecek. Karadağ, ülkede çıkan olaylar nedeniyle 27 Ekim 2025'te Türk vatandaşlarına yönelik vizesiz seyahati askıya almıştı. Karar 23 Aralık 2025'te kaldırıldı. Ancak Türk vatandaşlarının kalış süresi 90 günden 30 güne indirildi. Güvenlik riskleri görülmesi durumunda vize uygulamasının yeniden yürürlüğe konulabileceği ifade edilmişti. Karadağ'ın bağımsızlığını 12 Haziran 2006'da tanıyan Türkiye, ülkeyi tanıyan 7. ülke olmuştu. 2008'de Türkiye vatandaşlarına vize serbestisi getirildi. 2025 Şubat ayında yayınlanan resmi verilere göre Karadağ her yıl yaklaşık 320 bin Türk vatandaşı ziyaret ediyor. Karadağ İçişleri Bakanı Saranoviç, 2025 yılı sonunda ülkede geçici ya da kalıcı oturum izni olan 100 bin yabancının 13 bininin Türk olduğunu açıklamıştı.
1: Ve Avrupa ülkelerinin orman yangınlarıyla zorlu mücadelesi de devam ediyor. Şimdi Fransa'ya döneceğiz. Fransa'da alevler Bordeaux kentine yaklaşırken Türkiye'den yangınlarla mücadele için iki uçak bölgeye gönderildi. Ve Fransa Cumhurbaşkanı Macron Türkçe bir paylaşımla Türkiye'ye teşekkür etti.
2: Alevler dört bir yanı sarıyor. Kontrol altına almak giderek zorlaşıyor.

0: Fransa ve İspanya'nın orman yangınlarıyla zorlu mücadelesi sürüyor. Yangınlar Fransa'nın Bordeaux kentinin dış mahallelerine 15 kilometre uzakta kadar yaklaştı. Bölgeden yaklaşık 220 bin kişi tahliye edilirken 42 bin hektarlık alanın küle döndüğü, 200'ü aşkın evinse kullanılamaz hale geldiği belirtildi. Fransa İçişleri Bakanlığı yangının bağımsız şekilde hareket ettiğini ve her yöne yayıldığını açıkladı. Yangın söndürme çalışmaları kapsamında Türkiye'den Fransa'ya yardım eli uzandı. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, İspanya'nın ardından Fransa'ya da iki yangın söndürme uçağı gönderdiklerini belirtti. Türkiye'ye teşekkür mesajı paylaşan Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Türk bayrağıyla "Teşekkürler Türkiye" ifadesini kullandı. Orman yangınlarıyla mücadele eden bir diğer ülke ise İspanya. Başkent Madrid yakınlarındaki yangına müdahale sürerken, Avila ve Toledo bölgelerinde çıkan yangınlarda yaklaşık 77 bin hektarlık alanın etkilendiği tahmin ediliyor. Yaklaşık 105 bin kişinin yangınlar nedeniyle tahliye edildiği belirtiliyor. İklim uzmanlarına göre insan kaynaklı iklim değişikliği bu yangınları başlatan kıvılcımların doğrudan nedeni olmasa da yangınların daha hızlı yayılmasına neden oluyor.
1: Ve şimdi tekrar yurda dönelim, yurttan gelişmelerle devam edelim haber hattına ve sırada ev sahibi ve kiracıları ilgilendiren bir haberimiz var. Önemli şöyle, ev sahibinin istediği yüksek kirayı ödemek zorunda kalan kiracı yargıya başvurdu. Mahkemeden de şöyle bir karar çıktı. Yasal sınırın üzerindeki ödemeyi zenginleşme saydı mahkeme ve paranın faiziyle iadesine karar verdi. Peki bu karar fazla kira ödeyen herkes için geri ödeme hakkı doğurur mu acaba diye de bir soru oluştu tabii kafalarda. Yanıtını Arzu Kaya'nın özel haberinde izliyoruz.
0: %25 sınırı varken daha fazla ödedim dedi. Kiracının baskı altındaydım diye açtığı davada mahkemeden ev sahibi için zenginleşme kararı geldi.
2: İyi olmuş o zaman. Vermiş mi? İyi. Vallahi hoşuma gitti.
3: Çok ilginç bir karar. Birkaç tane mahkemeden yine Bursa gibi Bolu'da böyle bir karar verdi.
4: 2022 ve 2023 yılları arasında uygulanan %25'lik kira artış oranı ile ilgili dikkat çeken bir karar Bursa'dan geldi. Kiracı ev sahibinin baskısıyla fazla miktarda ödeme yaptığını söyledi ve o miktarı alabilmek için dava açtı.
3: Bu tür fazla ödemelerin baskı altında evini kaybetmeme düşüncesiyle ödendiğini biliyoruz.
5: Yasal belirlenen neyse onun çok üstü üstleri.
2: Mağdurlardan biriyim. 65 yaptım yine doyuramadım.
0: Mahkeme kira sözleşmesi ve banka dekontlarını inceledi. Bilirkişi kiracının yasal sınırın üzerinde 145.300 lira fazla kira ödediğini belirledi.
4: Mahkeme %25'lik sınırın emredici hukuk kuralı olduğunu belirtti. Bunun üzerinde ev sahibinin kira almasının ise sebepsiz zenginleşmeye yol açacağının altını çizdi.
3: Emredici kurala aykırı davranıldığı düşüncesiyle geri iadesi yönünde kararlar veriliyor.
6: Kiralar çok yükseldi. Gelirlerin üstünde kira.
4: %25 mi alıyordunuz, daha fazlasını mı alıyordunuz?
7: Daha düşük aldım. Kiracılar da günah.
0: Mahkeme fazladan tahsil edilen paranın faiziyle birlikte toplam 156.531 lira olarak kiracıya iadesine hükmetti. Peki karar fazla ödeyen tüm kiracıları nasıl etkiler?
3: Yargıtay ihtirazi kayıt konulursa ancak alınmalıdır mı devam ettirecek? Yoksa hayır bu bir fazla ödemedir işte sebepsiz zenginleşmedir derse bu şekilde yapılan tüm ödemelerin geri iade hakkı ortaya çıkacak.
1: Efendim şimdi ekranlarınıza 10 yaşındaki Ali'nin hikayesini getireceğiz. O bir şampiyon, matematik şampiyonu Ali. Henüz 7 yaşındayken matematik yarışmasına katılmasıyla başlayan serüveni de olimpiyatlara kadar uzandı. Geçen yıl matematik dalında şampiyon olan Ali, İtalya'daki yarışmada da hem matematik hem de bilim dalında şampiyonluk elde etti. Başarı hikayesini de arkadaşımız Kaan Uçar'a anlattı.
8: Yaşa Türkiye!
9: Ayaklarım titriyordu, bayılacaktım. Sahneye fırladım.
10: Direkt fırladı, açtı bayrağı ve ilk sözü Yaşa Türkiye.
9: Türk bayrağımızı açtığımızdaki gururun tarif edilemez derecedeydi.
11: Almanya, İspanya, İtalya birçok ülkede yarışmalara katıldı. Hem matematik hem de bilim dalında derece yaptı.
9: Toplamda 4 dünya birinciliği, 1 dünya ikinciliği ediyor.
10: Çok erken yaşta okuma yazma öğrendiği için kitaplara ilgisi çok.

0: coğrafyaya ilgisi, yani birçok alanda tek yönlü ilerlemedi ama sayı tabii en büyük tutkusuydu.
1: 4 yaşında karekök almayı kısmen öğrenmiştim.
2: Ali Koç henüz 7 yaşındayken annesi internet üzerine gördüğü bir matematik yarışmasına başvurdu ve Ali katıldığı ilk yarışmada Türkiye ikincisi oldu.
0: İnternette önüme bir yarışmanın ilanı çıktı. Uğurlu geldi çok bize.
1: İlkinden ikinci olduktan sonra yarışmaları keşfettik.
2: Ulusaldaki başarının ardından Ali'nin ailesi Ali 9 yaşındayken uluslararası bir yarışmaya başvurdu ve Ali'nin olimpiyat serüveni bu şekilde başladı.
0: Önce tabii online olarak herkes kendi ülkesinde katılıyor çocuklar. Kamera sistemiyle bilgisayardan sınavlara giriyorlar, yarışmalara. Davet alan çocuklar da o ülkeye davet ediliyor.
1: 40'ı matematik, 40'ı bilim olmak üzere 80 soru. Hepsi İngilizce ve toplam süreniz 2 saat.
0: Online yarışmada zaten dünya birincisi olmuştu. Geçen yıl bilimde dünya ikincisi olmuştu. Matematikte dünya birincisi olmuştu. Bu yıl her iki kategoride de birinci oldu.
3: Henüz 10 yaşında evinin duvarları madalyayla dolan Ali'nin en büyük hayali matematik kitabı yazmak.
1: Matematiğin Nobel sayılan iki ödül var matematik dünyasında. Hiçbir Türk bunları kazanamadı. İkisini de kazanmak istiyorum ve Türkiye'ye bu gururu yaşatan ilk matematikçi olmak istiyorum.
4: Peki bu saati noktalayalım ama lütfen ekran başından ayrılmayın. Çok kısa bir aranın ardından saat başında yeni gelişmelerle, sıcak başlıklarla buradayız.

0: Seymen güvenli gıda rehberini sunar. Seymen.
1: Ellerin yemek hazırlanmadan önce ve çiğ gıdalarla temas sonrasında yıkanması gıda güvenliğinin temel adımlarındandır. Evde hazırlanan yemeklerin oda sıcaklığında uzun süre bekletilmesi bakteri çoğalmasını hızlandırabilir. Konserve ürünlerde şişme, sızıntı veya paslanma görülmesi ürünün bozulmuş olabileceğini işaret edebilir.
0: Seymen, güvenli gıda rehberini sundu. Seymen.

Marmara bölgesinde İstanbul güneşli 28, Bursa yer yer yağmurlu 26 derece. Ege bölgesinde İzmir güneşli 33, Muğla güneşli 35 derece. Akdeniz'de Antalya güneşli 36, Adana parçalı bulutlu 35 derece. Karadeniz'de Samsun parçalı bulutlu 28, Artvin yağmurlu 24 derece. İç Anadolu'da Ankara güneşli 30, Kayseri güneşli 33 derece. Doğu Anadolu'da hava güneşli, Erzurum 30, Erzincan 33 derece. Güneydoğu'da Diyarbakır güneşli 40, Şanlıurfa güneşli 41 derece.

yeni partinin kapalı yapılan ilk grup toplantısında neler konuşuldu? Hangi kararlar alındı? Özgür Özel'in teşkilatlanma ve parti için finansman konularına dair nasıl bir stratejisi var? Yargıtay CHP'deki mutlak mutlak kararını iptal ederse Özel ve arkadaşları geri mi dönecek? Yeni partiye geçecek olan belediye başkanları kimler?

kayyım atanan Ahbap Derneği'nin ne kadarlık bir mal varlığı var? Yeni gözaltılar yolda mı? Faruk Aksoy soruyor. Hukukçular Yiğit Acar, Ertuğrul Akal, gazeteciler Mehmet Müftüoğlu, Nihal Bengisu Karaca, Aytun Çerkin ve Gafar Yakınca yanıtlıyor. Nedir ne değildir? Bu akşam saat 20'de Habertürk'te.

0: Efendim yeniden merhaba, Habertürk ekranlarından artık yeni bir saat dilimine başlıyoruz. Haber hattına da devam ediyoruz. Bu arada saatler de artık 15 olmak üzere. Cumhurbaşkanı Erdoğan ikinci iletişim şurasında konuştu. Gündeminde Ahbap Derneği soruşturması vardı. Depremi kullanarak fırsatçılık yapanlar bugün adalete hesap veriyorlar dedi.
1: Son haftalarda ortaya dökülen bilgi ve belgeler 6 Şubat depremleri sürecinde devlete ve millete hangi operasyonların çekildiğini hepimize çok net biçimde gösteriyor. Kimlerin kimlerle hangi çarpık ilişkiler içinde olduğu tek tek ortaya çıkıyor. Depremi kullanarak siyasi ve ekonomik fırsatçılık yapanlar bugün adalete hesap veriyor. Bir defa şunun bilinmesini isterim. Sui misalin emsal olmaması için hukuk zemininde ne gerekiyorsa mutlaka yapacağız. Bundan son derece kararlıyız.
0: Ve Ankara'ya bir kez daha meclise Buse Genç Türk'e döneceğiz. Zira mecliste oturma düzeni değişti. Buse anlatacak. Ne oldu Buse? Düzen?
2: Esra Toptaş, Meclis Genel Kurulu birazdan yani saatler 15'i göstermesiyle beraber açılacak. Yeni düzen nasıl oldu? Yeni partinin kurulmasıyla beraber 91 milletvekiliyle temsil edilmesi nedeniyle ikinci parti olarak AK Parti'nin yanındaki sıralarda yerini almaya başladı. Yeni partinin milletvekilleri şu dakikalarda. Daha önceden kim oturuyordu o sıralarda? Cumhuriyet Halk Partili milletvekilleri oturuyordu. Yani CHP'nin sıraları Yeni Parti'ye verilmiş oldu. Cumhuriyet Halk Partili milletvekilleri peki nerede yerini aldı? MHP ile DEM Parti'nin hemen arasında 5. parti olduğu için sandalye dağılımına göre bu şekilde bir yer verildi. Ki meclis başkanlığından Numan Kurtulmuş imzasıyla da bu konuya ilişkin Yeni Parti grup başkanlığına bir yazı gönderildi geçtiğimiz dakikalarda. Şimdiye kadar ne oldu bugünü özetleyecek olursak Yeni Parti kapalı grup toplantısını yaptı ve Yeni Parti Genel Başkanı sıfatıyla Özgür Özel kürsüye çıkarak milletvekillerine seslendi. Bazı uyarılarda bulundu. Geçmişteki tartışmalardan uzak durun uyarılarında bulundu. Edindiğimiz bilgiye göre o kapalı grup toplantısında yaklaşık 40 dakika süren grup toplantısının ardından da açıklamalarda bulundu Özgür Özel ve Yeni Parti'nin kurulma aşamasının artık tamamlandığını belirtti. Grup yönetim kurulu da bugün belirlendi. Meclis Başkan Vekili Tekin Bingöl olarak seçildi ki Bingöl Cumhuriyet Halk Partisi'nin meclis başkan vekili olarak görev yapıyordu. CHP'den istifa etmeden önce ve grup yönetim kuruluna da 5 üye belirlendi. O isimlere bakacak olursak da aktaralım. Burhanettin Bulut, Turan Taşkın Özer, Özgür Karabat, Seyit Torun, Veli Ağbaba grup yönetim kurulunda yer alan isimler oldu. Bir katip üye de belirlendi. O da Aliye Coşar olarak seçildi. CHP'nin eski idari amiri Harun Özgür Yıldızlı'nın yeni partinin idari amiri olarak görevine devam etmesine karar verildi. Ve Yüksek Disiplin Kurulu'na ilişkinde bir seçim yapılmış oldu. CHP'nin yönetimin ihraç talebiyle disipline sevk ettiği isimler Bülent Yücetürk Özer'in kadrosunda yer aldı. Ve CHP'nin Yüksek Seçim Kurulu temsilcisi olan isim Hadimi Yakupoğlu da Özer'in disiplin kurulunun başkan yardımcısı oldu. Birazdan genel kurul açılacak ve artık yeni düzenle ilk toplantı yapılmış olacak Esra Toptaş.
0: Peki Buse, çok teşekkür ediyorum sana. Şimdi devam edelim. 2001'de kurulan AK Parti'nin 25. kuruluş yıl dönümüne özel hazırlanan logo paylaşıldı. AK Parti'nin en sosyal hesabından genel

genel başkanımız ve cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde milletimizle çeyrek asır Türkiye geleceğe hazır başlığıyla yapılan bu paylaşımda yeni logo çalışmasına da yer verildi. Logodaki 25 sayısının içine Türk bayrağı, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi, Ayasofya, köprü, yerli yüksek hızlı tren, yerli otomobil, yerli savunma sanayi araçları, sanayi, tarım ve

0: Şimdi bir Antalya'ya döneceğiz. Kaş'taki orman yangınına ilişkin son durumu Yasin Anzerli'den alacağız. Telefon hattında. Yasin, seni dinliyoruz.
1: Evet Esra Toptaş, Antalya'nın Kaş ilçesinde sabah saatlerinde meydana gelen orman yangınında 10. saati geride bırakıyoruz. Yangına müdahalenin devam ettiğini söyleyelim. Birkaç saat önce Orman Genel Müdürlüğü tarafından Kaş'ta meydana gelen yangınla ilgili bir detay paylaşılmıştı. Yangının enerjisi düşürdüğüne dair ki an itibariyle de hala aynı durum geçerli. Yangın enerjisi düşürülmüş bir şekilde ama müdahale de hala devam ettiğini belirtelim. Yangın söndürme araçları yine bölgede yaklaşık 150'ye yakın yangın söndürme personeli de bu yangını söndürmek için mücadele yaptı. Hava araçları da aktif olarak görev yaptı bu yangında. Tabii bazı noktalarda kontrol altına alındığı yerler var. Oralarda soğutma çalışmaları da bir yandan devam ediyor. Yani belki yangının başladığı alanda soğutma çalışmaları devam ederken yangının genişlediği ve ilerlediği noktada ise hala müdahale devam ediyor. Malumunuz Antalya ve yine bölgedeki illerde hava sıcaklığı 40 dereceleri buluyor zaman zaman. Böyle olunca da bölgede orman yangını riski hala devam ediyor ki Kaş'ın dışında da zaman zaman farklı ormanlık alanlardan alevler yükseldi ama kısa süreli müdahaleler yapıldı. An itibariyle en büyük, bugünkü belki de en büyük yangının Kaş'ta olduğunu, Üzümlü Mahallesi'nde olduğunu belirtelim ama o yangının şiddeti düşürülmüş bir şekilde 10 saati geride bırakıyoruz. Yangının çıkış noktası zirvede, yüksek bir noktada olduğu için yangına müdahale zor şartlarda yapılıyor. Hava araçlarının müdahalesinde belki bir sorun yaşanmıyor. Zaten denizden aldıkları suyu yangın olan alevlerin olduğu noktaya boşaltıyorlar ama kara araçlarının ilerlemesi ve yangına müdahale etmesi biraz daha engebeli araziden dolayı zor oluyor. Ama yine de ekiplerin mücadelesi devam etti ve ciddi şekilde de yangın kontrol altına kısmi olarak alındı ama hala da müdahale devam ediyor.
0: Çok teşekkür ediyorum Yasin, sana aktardığın bu son dakika gelişmeleri için. Antalya'ya da Kaş'a da geçmiş olsun diliyoruz. Bir Yargıtay kararı var, onu anlatacağım şimdi. Yargıtay 6 Şubat depremlerinde 13 sporcunun öldüğü şehit Ömer Halis Demir kız öğrenci yurdunun yıkılmasına ilişkin davada önemli bir karara imza attı. Bir sanık hakkında verilen beraat kararı bozuldu efendim. Diğer 3 sanık yönünden ceza hesaplamasında eksiklik bulunduğu gerekçesiyle hükümlerin bozulmasına karar verildi.
2: 3 sanık için verilen ceza az bulundu. Beraat eden bir sanığın cezalandırılması istendi. Yargıtay, Kahramanmaraş depreminde 13 sporcunun yaşamını yitirdiği davada dikkat çeken bir karar verdi. 6 Şubat depremlerinde Kahramanmaraş'ta yıkılan şehit Ömer Halis Demir kız öğrenci yurdunda futbolcu ve güreşçilerin bulunduğu 13 sporcu yaşamını yitirdi. Kahramanmaraş 3. Ağır Ceza Mahkemesi, yurdun yıkılmasına ilişkin davada müteahhitlik faaliyetinde bulunan Tuğrul Kaya ve Memduh Kaya'ya iyi hal indirimiyle 10'ar yıl, Mustafa Attaroğlu'na ise iyi hal indirimiyle 8 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası verdi. Performans analizi raporunu hazırlayan inşaat mühendisi Selçuk Kurtçu hakkında beraat kararı verildi. Karar Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi tarafından onandı. Dosya daha sonra temiz için Yargıtay'a taşındı. Yüksek Mahkeme beraat eden inşaat mühendisi hakkında bilinçli taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma suçundan mahkumiyet kararı verilmesi gerektiğine hükmederek beraat kararını bozdu. Diğer 3 sanık yönünden ceza hesaplamasında eksiklik bulunduğu gerekçesiyle hükümlerin bozulmasına karar verdi. Kararda sanıkların binanın depremde yıkılabileceğini, meslekleri gereği öngörebilecek durumda oldukları ancak sonucu kabullendiklerini gösteren delil bulunmadığı belirtildi. Eylemlerin olası kast değil bilinçli taksir kapsamında değerlendirilmesi gerektiği vurgulandı. Dosya yeniden yargılama yapılmak üzere Kahramanmaraş 3. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi. Öte yandan yıkılan yurdun kapatılan internet sitesinde deprem öncesinde yurt kompleksimiz son derece sağlam ve depreme dayanıklıdır ifadeleri de dosyanın dikkat çeken ayrıntıları arasında yer aldı.
0: Buradan biz Sakarya'ya döneceğiz. Zira akıl almaz bir olay yaşandı Sakarya'da. 11 aylık bebeğin darp edilip çöp konteynerinin kenarına bırakıldığı iddia edildi. Akyazı'da yaşayan 19 yaşındaki kadın karakola giderek ayrı

0: yaşadığı eşine emanet ettiği 11 aylık bebeğinin çöp konteynerının yanına bırakıldığını iddia etti. Kadının şikayeti üzerine harekete geçen sağlık ekipleri vücudunda darp izleri görülen bebeği hastaneye götürdü. Annesinde de darp izlerine rastlanan bebeğin sağlık durumu iyi şu anda. Sağlık ekipleri olayın ardından kaçan babayı arıyor. Ve Japonya'da yine büyük bir deprem oldu. Japonya'nın güneyinde 7,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin Kumamoto eyaleti açıklarında meydana geldiği açıklandı. 10 kilometre derinlikteki 7,1 büyüklüğündeki depremin ardından büyüklükleri 4 ila 6,1 arasında değişen 6 artçı deprem de oldu. Hükümet depreme ilişkin hasarı değerlendirmek için kriz yönetim merkezi kurdu. Görüntüler ekranlarınızda, bölgeden yansıyan bu görüntülerde bazı binalarda hasar oluştuğu, bazı binalarda da yangın çıktığı görülüyor. Depremin ardından bir alışveriş merkezinde de patlama meydana geldiği ve çok sayıda can kaybının olduğu da belirtiliyor. Depremden sonra yayınlanan tsunami uyarısı ise kaldırıldı. Ve Netanyahu, İsrail Başbakanı Netanyahu uzun süredir istediği ziyaret için ABD'ye vardı artık. Ancak İsrail basınına göre ziyaret olaylı şekilde başladı. Netanyahu'nun uçağı askeri havalimanından kalkmak zorunda kaldı. Kalkış saati de gizli tutuldu. Peki neden? İzliyoruz.
1: İsrail Başbakanı Netanyahu, Şubat ayından sonra ilk kez Beyaz Saray'da ABD Başkanı Donald Trump'la bir araya gelecek. Ancak Netanyahu'nun ABD seyahati olaylı başladı. İsrail basını Netanyahu'nun ülkeden gizlice ayrıldığını yazdı. İsrail'in Kanal 12 televizyonunun haberine göre Netanyahu'nun ziyareti için sıkı ve alışılmadık önlemler alındı. Habere göre Netanyahu'nun uçağının kalkış yeri ve saati gizli tutuldu. İsrail Başbakanlık uçağı Tel Aviv'deki Ben Gurion Havalimanı yerine Nevatim Askeri Hava Üssü'nden kalktı. Ayrıca Netanyahu'nun uçuştan hemen önce çektiği videonun gecikmeli olarak yayınlandığı aktarıldı. Önlemlerin İran'dan gelebilecek olası bir tehdide karşı alındığı ileri sürülüyor. Kanalın bir diğer iddiasına göre Netanyahu, Uluslararası İstikrar Gücü'nün Gazze'ye girişini Trump'la görüşebilmek için onayladı. İddiaya göre Beyaz Saray yetkilileri Trump-Netanyahu görüşmesine sıcak bakmıyordu. Washington, İsrail'den somut bir diplomatik adım atılması gerektiği mesajını iletti. Haberde, istişarelerin ardından Uluslararası İstikrar Gücü'nün bölgeye girişinin onaylanması kararı alındı. İddiaya göre Netanyahu bu kararı Trump'a jest yapmak amacıyla aldı. Üstelik bu karar için Hamas'ın silahsızlandırılması şartından da geri adım attı. Netanyahu'nun ziyareti nedeniyle Beyaz Saray çevresinde de güvenlik önlemleri artırıldı. Bir grup protestocuysa Netanyahu'nun gelişini protesto etti.
2: Netanyahu bir savaş suçlusu. Ülkemizde yeri yok. Ait olduğu tek yer Uluslararası Ceza Mahkemesi'nde tutuklanması. Hakkında yakalama emri var ve ben vergilerimin böyle birini savunmak için harcanmasını istemiyorum.
0: Netanyahu demişken, İsrail Başbakanı Netanyahu'ya bir tepki de Hollywood yıldızı Mark Ruffalo'dan geldi. Ünlü oyuncu sosyal medyadan yaptığı paylaşımda Netanyahu'dan manyak bir katil olarak bahsetti. Just
1: stated that Gaza is in a... Hollywood'un ünlü oyuncusu Mark Ruffalo, İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'yu eleştirdi. Netanyahu'yu manyak bir katil olarak niteledi. ABD'li oyuncu Uluslararası Ceza Mahkemesi Başsavcısı Kerima'nın görevden alınmasını memnuniyetle karşılayan Netanyahu'ya sosyal medya hesabından tepki gösterdi. Mesajında, "Adaletten kaçamazsın, tarihi değiştiremezsin, sen manyak bir katilsin Benjamin Netanyahu, her zaman böyle hatırlanacaksın" ifadelerini kullandı. Uluslararası Ceza Mahkemesi Taraf Devletler Meclisi, ciddi suistimal ve görev ihlali işlediği belirlenen Başsavcı Kerima'nın görevden alındığını duyurmuştu. Kararı memnuniyetle karşılayan Netanyahu, Han'ın kendisi hakkındaki yakalama kararlarını dikkatleri başka yöne çekmek için koruyucu bir kalkan oluşturmak amacıyla aldığını öne sürmüştü. Kerima, Mayıs 2024'te İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu ve eski Savunma Bakanı Yoav Gallant için tutuklama emri talebinde bulunmuş, kendisine yönelik cinsel taciz iddialarının ortaya atılmasının ardındansa Mayıs 2025'te gönüllü olarak izne ayrılmıştı.
0: Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Guterres yıllar sonra gittiği Suriye'de İsrail'in ihlallerine dikkat çekti. Suriye'yi kendi haline bırakın dedi. Guterres uluslararası toplumu da yaptırımların kaldırılması ve Suriye'nin yeniden inşası için destek vermeye davet etti.
1: Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, 15 yıl sonra gittiği Suriye'de İsrail'i eleştirdi. İsrail, Suriye'yi kendi haline bırakmalı dedi. At this pivotal moment. Suriye Devlet Televizyonu El İhbariye'ye konuşan Guterres, İsrail'in ihlallerinin kabul edilemez olduğunu söyledi. Suriye'nin geleceğine Suriyelilerin karar vermesi gerektiğini vurgulayan BM Genel Sekreteri, ülkeye yönelik yaptırımların tamamen kaldırılması ve yeni yönetime mali destek sağlanması çağrısı yaptı. Guterres, uluslararası toplumun Suriye'yi desteklemekle yükümlü olduğunu belirtti. İstikrarlı ve kalıcı bir Suriye'nin bölgesel barışa ve refaha katkıda bulunacağını söyledi. Sednaya hapishanesini de ziyaret eden Guterres, gördüklerinden derin üzüntü duyduğunu belirtti. Kayıp kişilerin hala bulunamamasının ise kendisini en fazla etkileyen konulardan biri olduğunu ifade etti. Guterres, Suriye'de yerinden edilen çok sayıda kişinin evlerine dönmeye başladığını aktardı. Mağdurlarla ailelerine daha fazla destek verilmesi gerektiğini belirtti. BM Genel Sekreteri Devrik Esad rejiminin baskıları nedeniyle 15 yıl boyunca Suriye'yi ziyaret etmediğini de hatırlattı. Ziyaretin kendisi için özel bir anlam taşıdığını vurguladı.
0: Peki böylece haber hattını bugün de tamamlıyoruz. Ben programı kapatıyorum ama lütfen ekran başından ayrılmayın. Az sonra Görkem İndaş'ın sunduğu Yolun Başındayken programı ekranlarınızda olacak. Yarın saat 14'te görüşmek üzere. Hoşça kalın. Habertürk'te kalın.

0: binlerce yıllık Türk tarihinin gerçekleri. Modern fizik tarihinin en etkileyici buluşması. Bu fotoğraftaki bilim insanları ya olmasaydı? Bilimin tarihi. İnsan, varlık, bilgi, gerçek, doğru, din, felsefe. Felsefenin hikayesi. HT Bilim, Tarih, Felsefe.
1: Sevgili günlük. Bugün babam bana bisiklete binmeyi öğretti. Babamdan çok şey öğreniyorum. Ama bir şeyi anlamıyorum. Kendisi sürekli güçlü ve kararlı olmamı söylüyor. Böyle söylüyor ama kendisi maalesef kararlı olamıyor. Bana sen sakın sigara içme diyor ama kendisi habire içiyor. Buz gibi havada babamın balkonda titreyerek sigara içtiğini görünce çok üzülüyorum. Keşke bana söylediği gibi kendisi de kararlı olsa. Bir şu sigarayı bıraksa. Erkenden hastalanıp beni yalnız bırakmasa.
2: Ailenizle yaşayacağınız onca güzellik varken, sevdiklerinizi kendinizden, kendinizi hayatın güzelliklerinden mahrum bırakmayın. Sağlıklı bir aile ve sağlıklı bir gelecek için Dumansız Türkiye.

0: Yolun başındayken programından herkese merhaba. Evet efendim, Habertürk ekranlarında her gün buluşuyoruz. Eğitim için yoğun günlerden geçiyoruz. Resmi olarak YKS tercihleri yarın başlıyor, bildiğiniz gibi 10 Ağustos'a kadar devam edecek. İlerleyen dakikalarda üniversiteleri de konuşacağız ama şimdi milyonları ilgilendiren bir konuyu ele alalım istedik. Ve bu işi de ele alabileceğimiz aslında en doğru isimlerden biri kendisi. Konuğumuz Sayın Ümit Kalko, eğitim girişimcisi, aynı zamanda TÖDER Başkan Yardımcısı. Hoş geldiniz.
1: Merhabalar, hoş bulduk.
0: Nasılsınız?
1: Teşekkürler. Siz nasılsınız Görkem Hanım?
0: Ben de iyiyim. Sonda soracağımı başta sorayım mı?
1: Tabii.
0: Yani o kadar fazla eğitim yatırımıyla bilinen bir isimsiniz ki ve eğitim girişimcisi olarak, yani sadece bir okul kurucusu değil, pek çok yenilikçi modeli de okullarınızda uyguluyorsunuz. Ve birden fazla da markayla Türkiye'de eğitim verdiğiniz için yıllardır. Ben bu soruyu kime sormayacağım yani? Tabii ki size soracağım. Şimdi yeniden olsa, şimdi yeni bir yatırım yapacak olsanız, fiziki bir okul yatırımı yapar mısınız şu an Türkiye'de?
1: Evet tabii. Öncelikle Türkiye'de şu anda özel okul yatırım yapmaya müsait bir ortam var mı konuşalım. Çünkü yatırım yapmak mı, yoksa var olan yatırımları daha verimli kılmak mı?
0: Güçlendirmek mi
1: kısmı? Çünkü nüfusun azalmaya başladığı, doğurganlık sayısının azalmaya başladığı bir coğrafyada ilave yeni yatırımlardan ziyade 3 milyon kontenjanı olan özel okulların 1 milyon 500 bini dolu. Hatta bu son 2 yılda %8 azaldı, 1650'lerden 1400 küsürlere kadar. Öğrenci sayımızda bir kısmi, çok marjinal büyük olmasa da, 2 yıldır kademeli olarak bir azalmanın olduğu bir süreçte ilave yatırım gerçekten çok sıra dışı, çok büyük bir marjinal faydası olmayacaksa ilave eğitim yatırım yapmak yerine var olanların etkisini artırmak, verimini artırmak daha doğru geliyor bana. Tabii şu anda hali hazırda 1 milyon 400 bin civarında öğrencimiz var ama 3 milyon kontenjanımız var kısmı da başlı başına ayrı bir konuşulması gereken bir konu. Bunlar birer milli servet. Şimdi bizim tabii ki adımız özel okul ama biz devlete bağlı, Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı kurumlarız. Ve bize çocuğunu veren aileler çocuklarını bize vermeselerdi devlet okullarına vereceklerdi. Aslında biz bir nevi kamu hizmetini üstlenmiş durumdayız. Yani bizim yaklaşık 1 milyon 400 bin öğrencimiz şu an milli eğitimde, örgün eğitimde okuyan 15 milyon 200 bin civarında öğrenci var. Açık öğretimle beraber bu 16,5 milyona yaklaşıyor. Bizle beraber 18 milyon civarında öğrenci var. Yani bizim bu öğrencilerimiz biz olmasak, devlet okullarında okuyacağı için özel okulların son dönemlerde yapmış oldukları bu yatırımlar ve bu yatırımlarda boş kalan sandalyelerin de nasıl doldurulması konusu bence sadece özel okulcuların oturup düşünmesi gereken bir konu değil. Bence gerçekten tüm toplumun oturup bu boşa giden milli serveti nasıl değerlendirebiliriz diye de değerlendirmesi gereken
0: yani,
1: bir konu olarak görüyorum.
0: Güzel bir noktayla başladık. Demografik değişimi var, göç hareketliliği var, ekonomik koşullar var. Hani tek başına değil de pek çok dinamikle birlikte değerlendirilecek bir konu ve sektör aslında. Peki yani özel okul sektörü büyümeye devam ediyor mu?
1: Şimdi tabii şöyle, az önceki demografik yapıdan buraya cevap vermek isterim sorunuza. 10 sene önce birinci sınıflarda 1 milyon 400 bin öğrenci vardı tüm Türkiye'de.
0: Tamam.
1: Şu anda 900 bin öğrenci var. Yani yılda 500 bin öğrenci az ürüyoruz. Bu 12 yıllık zorunlu eğitimde 6 milyon öğrenci az üreyeceğiz anlamına geliyor. Ortalama %8'inin de özel okul öğrencisi olduğunu varsayarsak, 500 bin öğrenci özel okula önümüzdeki 12 yılda ve her şey böyle giderse az öğrenci gelecek demek. Zaten şu anda 1.4 milyon civarında olan öğrenci sayılarımızın %40'a yakın daha azalması 12 yıllık projeksiyonda bekleniyor. Şimdi böyle verilerin olduğu bir ortamda özel okulların ilave yatırımı, büyümesi, büyüme projeksiyonu, anladım, beklentisi de çok gerçekçi değil.
0: Peki şunu dediniz ya, biz sadece özel okulların düşüneceği bir konu değil bu dediniz.
1: Evet, evet,
0: burada
1: evet,
0: belki
1: evet,
0: devletin eskiden teşvikleri vardı mesela, değil mi? Yani o anlamda bir şey söz konusu mu? Yani özel okullara öğrenci başına yaptığı teşviklerin tekrar yeniden gündeme gelmesi söz konusu mu?
1: Şu an zaten aslında az önce değinmeye çalıştığım konu da buydu. Bu sadece bizim konumuz değil, yani bu sadece bizim bir şeyler yaparak çözebileceğimiz konu değil demek istemiştim. Biliyorsunuz öncelikle şu anda neden 3 milyon kontenjanı olan özel okullar var? Bence biraz buna değinmek lazım. Yani Türkiye'de özel okullar, bu dershanelerin bu 2012-13'lü yıllarda kapanma ve daha sonra dönüşüm sürecine kadar Türkiye'de %1, %2 özel okullaşma oranının olduğu, evet, ve gerçekten sadece zenginlerin çocuklarını yollayabildiği okullar olarak bilinen

0: bir yapıydı. O yıldan itibaren dönüşüm sürecinin başlaması, akabinde yine bakanlığımızın teşviklerle çocuklarımızın özel okula verirseniz şu kadarını devlet olarak biz karşılıyoruz, üstünü isterseniz siz verin. Aynen bu hastanelerdeki bu SSK bağ kurulu evet. olup da farkını isterseniz verin, özel hastane daha farklı hizmet alabilirsiniz opsiyonu tanındığı gibi. Bu opsiyon tanınınca dershanesini kapatan eğitim yatırımcıları, devletin de vermiş olduğu bu teşviklerle beraber hem yatırım teşvikleri desteği oldu hem de öğrenci başı evet. bedel ödeme teşvikleri olunca verilerin de bu hoşuna gitti. Çünkü ortalama 400 bin liraya bir özel okulda çocuğunu okutan bir aile yemeğiyle beraber bunun işte 100-150 bin lirasını devletin vermesiyle birlikte 150-200 bin lirasını devleti verince üstünde ben verip çocuğumu daha iyi şartlarda eğitim aldırmak istiyorum diyenler itici bir güç oldu.
1: Evet.
0: Ve sonrasında bu yatırımları hem bu yatırım teşvikini hem bu öğrenci başı teşviki gören yatırımcılar dershanelerini gönül rahatlığıyla kapattılar, özel okullar açtılar. Ve bu teşvikler belli bir süre devam etti ve buna göre de yatırımlar yapıldı ve bir anda özel okullaşma %10'lara kadar
1: yükseldi.
0: Evet. Bir anda belki dikkatini çekmiştir, her mahallede neredeyse böyle fiziki yapısı daha değerli toplu olan özel okulların sayısını görmeye başladınız. Tabii bu aslında kamuya da yaradı çünkü devlet okullarıyla da tatlı bir rekabetimiz olduğu için devletimizin de yeni yaptığı okulların kalitesinde de bir artış olmaya başladı. Bu kaliteden aslında bu rekabetten de faydalanan çocuklarımız olmaya başladı. Akabinde teşvikler kaldırıldı. Gerekçe olarak da o dönemin koşulları, işte siyasi iradenin o zamanki ekonomik koşulları gerekçe sunarak teşvikleri kesmesi yatırımcıları biraz zorda bıraktı. Şu anda geldiğimiz noktada da bu boş kontenjan aslında teşviklerle çabucak dolabilir. Özellikle de Anadolu'da. Şu anda öğrencinin, bir öğrencinin devlete maliyeti yaklaşık 125 bin lira ile 150 bin lira arasında. Emin olun bu bedel özel okullara verilse ve ilave olarak yemek bedeli ve diğer bedelleri de aileler desteklese, Anadolu'da özellikle Doğu'da, Güneydoğu'da, İç Anadolu'da okullarımızın birçoğunun doluluk oranları %100'lere yaklaşır. Kamu okullarımızda da ciddi bir rahatlama olur. Özel okulların boşluk kısmı dolmuş olur. Ve özel okulların da az önce bahsettiğimiz boşa giden milli servet olan boş sandalyeleri ve nitelikli eğitim ortamları da faydalandırılmış olur.
1: Yani siz sektörün burada bir yenilenmeye, belki bu teşviklerle tekrar bir canlandırılma ihtiyacı olduğunu
0: kesinlikle, düşünüyorsunuz. Milli Eğitim Bakanımız Yusuf Tekin Bey zaten bu teşviklerin zamanında çıkartılması için o dönem müsteşardı. En büyük mücadeleyi veren kendisiydi. Kendisinin görevden ayrılmasından sonra Ziya Bey döneminde bu teşvikler kaldırılmıştı. Şu an tekrardan Yusuf Bey Milli Eğitim Bakanımız. Bizim de ondan en büyük sektör olaraktan muradımız teşvikleri tekrardan geri getirilmesi.
1: Peki ben de veli olarak muradımı söyleyeyim.
0: Tabii
1: ben bir veli olarak bizi izleyen pek çok velinin de şu dönemde kayıt yaptırırken böyle bir düşünüp devamını getirebilecek miyiz? Ne olacak bu fiyat artışları? Yani tamam bir tane çocuğumuz var, sıkalım dişimizi, onu bunu satalım gerekirse diyen veliler için. Biraz böyle duyuyoruz ya. İnanılmaz rakamlar da duyuluyor. Evet. Genel bu fiyat politikasına dair ne söylüyorsunuz? Özel okul ücretlerine dair.
0: Şimdi şöyle Görkem Hanım, aslında şu an 2026 dünyasında algı olgunun önüne geçmiş durumda. Genelde özel okullarla ilgili haberler yapıldığı zaman ana haberlere baktığımızda özel okul fiyatları 2 milyona dayandı, 3 milyonu geçti gibi haberlerde görüyoruz. Bu tarz okullar var. Ve bu tarz okulların da eleştirmiyorum onları. Kendilerine göre maliyetleri vardır ve ona göre de fiyat politikaları vardır. İşin enteresan tarafı eleştirilen, fiyatları pahalı olduğu iddia edilen bu okulların hepsi dolu ve sırayla öğrenci oluyorlar. Yani şu anda çocuğun 2 milyon liraya bu okula kaydettiren veli kaydettirebilmek için ya 3 milyon olsun da bu okul olsun diye sıraya giriyor. Kaydını yaptıktan sonra 2 milyon çok değil mi diye bu okula serzenişte bulunuyor. Ama bu okulların sayısı Türkiye'de %1 bile değil. Yani Türkiye'de özel okul deyince milyonluk okullar akla gelir. Ama sayısal verilere baktığımızda Türkiye ortalaması milyonlar falan değil. Bakın hep beraber ben Türkiye'de 74 ilde kurumları olan birisiyim. Türkiye'nin ortalama okul fiyatları 300 bin lira, 400 bin lirayı geçmiyor.
1: Kanuni yani seviyesinde.
0: Sektörün %70'i bu fiyat aralığında kayıtlarla sahada dönebiliyorlar. Ha bu milyonluk

0: okullar pahalıdır, gitmeyin diye söylemiyorum. Onların da dediğim gibi kendilerine göre maliyetlendirmesi olabilir. Ama dediğim gibi en çok eleştirilen okullar bunlar. Ama bu okullardan dolu olan okul ve sırayla, ya parayla değil, sırayla öğrenci alan okullar. Dolayısıyla biz burada binbir zorlukla eğitim yatırımı yapıp, ekonomik koşullar gözeterek, makul bir bütçeyle çocuklarımızın yanında olmaya çalışan eğitim yatırımcılarına haksızlık yapıldığını düşünüyorum. Sadece isim de vermeyeceğim ama milyonluk okullardan ibaret değil sektör. Sektörün %1'i bile değil onlar. Çok kıymetli okullar ama ağırlıklı ortalaması bizim onlar değil. Asıl Anadolu'daki gerçekten çok zor koşullarda ayakta kalmaya çalışan okul sahiplerine bizim destek olmamız lazım ki onlar da öğretmenlerine destek olmaya çalışsın. Öğretmenler mutlu olsun ki çocuklara daha iyi bakabilelim. Yani öğretmenlerin konusu da mesela burada başka bir konu.
1: Başlı başına.
0: Mesela deniliyor ki işte haklılar öğretmenler bu eğitim camiasının olmazsa olmazı. Öğretmen maaşları devlet okulu öğretmen maaşının altında olmamalı. Çok düşük maaşlar duyuyoruz diyorlar. Şimdi bunları milyonluk okullara da söylerseniz 200-300 bin liraya kayıt alan 400 bin liraya kayıt alan okula da söylerseniz burada bir hakkaniyetsizlik oluyor. Onun için bence bu konu sadece düz mantıkla bakılacak ve evet bunun çözümü budur denilecek değil. Her bir okulun, her bir segmentin ayrı ayrı değerlendirilmesi lazım. Ama şunu özellikle vurgulayayım ki özel okul sektörü şu anda fiyat politikası olarak da ödeme koşulları olarak da gerçekten velilerin çok lehine ve sadece zenginlerin değil, orta ve orta üstü her kesimin çok rahatlıkla ulaşabileceği bir koşullara dönmüş durumda.
1: Ya tabii ulaşıyor, ulaşmasına buluyor bulmasını ama hani sürdürülebilirlik aileler içinde de çok zor ya. Yani hani aynı oranda artış almıyor, maaşını yetiştiremiyor. Yani bugünü kurtarsa da çocuğu yarıda almak da çok
0: ama
1: zor bir şey. Ondan da korkuyor.
0: Milli Eğitim Bakanlığımızın koymuş olduğu kriterler çok net.
1: Ve fiyat artışta da bir kriter belirledi.
0: Eğitim fiyatlarında bir sonraki yıl enflasyon dışında eğitim fiyatları için konuşuyorum. Zam yapan kurumları şikayet edebilirler. Şu anda bunda da ciddi bir düzenleme geldi ve denetim de var.
1: Evet.
0: O açıdan da biz aslında özel okulcu olarak bundan mutluyuz. Ya bakanlığa da teşekkür ediyoruz. Çünkü bu algı da tamamen şu anda yıkılmış oldu.
1: Ya son dakikalar Maarif modelini de biraz konuşsak mı? Çünkü değişikliklere odaklandık. Bu değişiklikler nasıl uygulandı? Onları da pek görmedik böyle sonuçlarıyla birlikte.
0: Evet, evet. Şimdi şöyle tabii son 20 yıla baktığımız zaman Türkiye'de birçok konuda birden fazla değişim olduğu için eğitimde her yeni gelen değişim aslında negatif bir gözle bakılıyor.
1: Doğru.
0: Ama ben Maarif eğitim modelindeki bu değişimleri gerçekten iyi inceleyenler için çok faydalı, dönemin koşullarına uygun, yerli ve milli vurgusunun da bence çok hakkaniyetli ve yerinde olduğu kanaatindeyim. Şimdi yerli ve milli tabiri siyasi bir söylem değildir Görkem Hanım. Yani bu bir siyasi bir erkin söylemi değildir. Yani biz bu toplumun evladıysak eğer, bu toplumun değerlerini öğrenmemiz, bu toplumun değer yargılarıyla beslenmemizden daha doğal bir şey bence olmamalı. Maarif modelinin bence son dönemde özellikle dijital çağın çok ilerlediği, yapay zekanın hayatımıza çok girdiği, çocukların 3 yaşında tabletle hayata girdiği bir dönemde milli manevi değerlerimizi öğretmesi benim gördüğüm, bu vatanın bir evladı olarak en kıymetli birinci unsur. İkinci ve üçüncü unsurlarla alakalı tabii ki önümüzdeki yıllarda sınav sistemini değiştirecek.
1: Evet.
0: Çocuklarımızı sadece testli sınavları tabii olmadan daha komplike bir değerlendirmeyle ölçme değerlendirme sistemini revize edeceği bir beklentimiz var. Şu ana kadar da biz uygulamalardan da oldukça memnunuz.
1: 2028 yılında da epey değişiklik sınava girecek olanlar tamamen Maarif modeliyle hazırlanmış bir sınava
0: aynen
1: gireceği
0: öyle
1: için büyük bir değişiklik bekliyorlar.
0: Bu kademeli
1: bekliyorlar
0: bir değişim olduğu için mağduriyette oluşturmuyor.
1: Valla ne bileyim ben veliyim şu anda. Benim için hepsi mağduriyet. Her yeni değişiklikte yine ne oldu, yine ne oldu diyen kesimdenim ben. İstediğimiz kadar eğitimin içinde olalım, sizleri dinleyelim, bize güvenin deyin. Yani zor, sürekli evde eğitim konuşuyoruz. Bu kadar çok eğitim konuşulur mu bir evde bilmiyorum. Bizim
0: İnşallah
1: dönemimizde
0: daha çok
1: öyle mi konuş? İnşallah daha çok konuşulur.
0: Yani spordan daha çok konuşulursa memnun oluruz.
1: O anlamda öyle. Başarılarımızı konuşsun. Başarılarımız konuş. Ekonomik boyutuyla genelde değerlendiriliyor. Evet, bunu da dile getirebiliriz aslında. Özel okul sektörü deyince hep değil mi işin ekonomik boyutu değerlendiriliyor. O başarıları konuşmak lazım. Artık biraz yani başarılı öğrencilerimizi de görelim. Onların başarılarını da görelim.
0: Tabii ki.
1: Bunlar hep birlikte değerlendirmek lazım. Teşekkür ediyorum katkınız için.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Eğitim girişimcisi, TÖDER Başkan Yardımcısı Ümit Kalko bizimle birlikteydi. Madem

0: İstanbul Ticaret Üniversitesi Rektörü Sayın Profesör Doktor Necip Şimşek bizimle birlikte. Hoş geldiniz değerli hocam.
1: Hoş bulduk Görkem Hanım.
0: Nasılsınız?
1: Merhabalar, sağ olun. Siz nasılsınız?
0: Ben de iyiyim, çok teşekkür ediyorum. Şimdi bir matematikçiyle birlikte olduğum için izin verin bu karar aşamasında bir matematikçinin tavsiyesiyle başlayalım. Birazdan üniversiteyi konuşacağız ama bu karar alma, her kafadan bir sesin çıkması, çok fazla parametre var, bölüm mü önemli, üniversite mi önemli, akademik kadronun payı ne, sıkıştım. Yani siz bir artık bir teori mi söylersiniz, bir matematikçi gözüyle bir formül mü verirsiniz? Buyurunuz, nasıl karar verilir?
1: Eyvallah Görkem Hocam, çok teşekkür ediyorum. Öncelikle malum tabii ki meslek seçimi yapmak lazım. Üniversite adaylarının bu seçim döneminde ben meslek seçimini de aileleriyle yapmalarını açıkçası çok önemsiyorum. Neden? Çünkü bu büyük bir serüven. Bu serüveni beraberce yaşamaları lazım. Külfetlerine beraberce katlanacaklar. Nimetlerini beraberce karşılayacaklar. Birincisi o, sonrasında üniversite seçmek. Tabii ki malum birçok üniversitenin tanıtımlarını izliyorlar, araştırıyorlar, ziyaret ediyorlar. Fuarları, üniversiteleri. Orada da bazı şeylere çok dikkat etmek gerektiğini düşünüyorum. Onları şöyle sıralayabilirim açıkçası. Tabii ki bir eğitim öğretime devam edecekseniz bir akademik kadro kıymetli, lokasyon kıymetli, açıkçası size sunduğu üniversitenin imkanlar kıymetli, okurkenki imkanların yanında sonraki sunduğu, refere ettiği imkanlar, olanaklar da çok kıymetli. Bunları beraberce düşünüp aileleriyle beraber, sadece ailelerin ya da sadece adaylarımızın değil de beraberce oturup düşündükleri, uzmanlarından bilgi alarak karar verdikleri bir seçim, tercih dönemi olmasını ümit ediyorum.
0: Evet, aynı şekilde biz de öyle, ona gayret ediyoruz, yanlarına destek olmaya çalışıyoruz, her gün Habertürk ekranlarında buluşuyoruz onlarla. Söylediğiniz gibi sadece bugün aldığı eğitim değil, sonrasında atacağı adım, evet, nasıl bir kariyer yolculuğu bekliyor onu. Evet, evet. Yani şimdi önceden üniversitelerin çok derdi değil, İşe mi girdi, ne yaptı, ne etti? Hani biz iyi bir eğitim verdik. Belki araştırma kültürü, bir sosyal sorumluluk, evet, belki hani duygusu hissetsin, gönüllülük projelerine katılsın. Ama şimdi hani iş dünyasında da bana eşlik etsin, bana bu diploma iş dünyasının kapısını da açsın diyor, evet, gençler. Evet. Bu anlamda siz neler söylersiniz? Çünkü ticaret odasıyla bir birlikteliği var İstanbul Ticaret Üniversitesi'nin. Evet, evet, evet. Burada öğrenciliğini geçiren kişi ne gibi bir fayda sağlamış oluyor bu bağlamda?
1: Eyvallah. Hocam tabii ki İstanbul Ticaret Üniversitesi İstanbul Ticaret Odası'nın prestij projesi, o vizyonla kurulmuş, iş dünyasının üniversitesi adlandırıyoruz. Böyle baktığımızda aslında o ekosistemin içinde öğrenci büyüyor. Çünkü üniversitenin hami kuruluşu iş dünyası. Evet. Her şeyiyle iş dünyası. Bunu okurken, okuduktan sonra bunun faydalarını tabii ki görecek. Ama esas önemli olan belki de bizim üniversitede eğitim verirken ki kafamızın arkasındaki hep iş dünyası. Yani sonrasında çocuk ya da adayımız ne yapacak? Biz onu ondan önce düşünüyoruz. Yani biz tabii ki sınıflamada işte bir, acaba bir iş mi kuracak? Girişimci mi olacak? Ya da bir iş yerinde mi çalışacak? Ne tür ihtiyaçlara gidermemiz gerekiyor? Bu değişen dünyada da tabii ki öğrenciler, adayların dünyayı bakması, bu değişimi algılaması başka bir şey. Kurumların bunu kendine mükellefiyet olarak alması başka bir şey. Biz de açıkçası kurum olarak bu değişen dünyayı, sektörlerin kendisini, değişen ihtiyaçlarını anlamaya çalışıyoruz ve onlara uygun da kendi içimizde, müfredatımızda, işleyişimizde, araştırma geliştirmemizde, eğitimimizde bunlara açıkçası önlemler alıyoruz, reaksiyonlar gösteriyoruz.
0: Çok fazla sizin gibi üniversiteden rektörümüzü konuk alıyorum.
1: Evet.
0: Kulağıma hep böyle sektör, iş dünyası, bunlar çok fazla geliyor.
1: Evet.
0: Tamam, gençler bunu önemsiyor ama sanki biraz böyle şunu az duyar oldum. Araştırmacı, bilim insanı, yani üniversiteler sanki hani iş dünyasına eleman yetiştiriyor gibi. Buna da bir vesile olsun. Ben böyle bir giriş yapayım. Halbuki bilim üreten yerler olarak, değil mi, bilim insanı olmaya teşvik de etmek.
1: Kesinlikle.
0: O öyle bir atmosfer orası.
1: Evet hocam.
0: O araştırma ruhunu da öğrenciye katmak.
1: Kesinlikle.

0: Kesinlikle.
1: Bununla ilgili ne söylersiniz?
0: Hocam malum üniversitelerin 3 görevinden bir tanesi araştırma geliştirme. Buna uygun da öğrencileri tabii ki bir araştırma güdüsünü, araştırma ihtiyacını siz karşılamadan üniversiteden göndermek aslında onun hiç sınırlarını zorlamamak demektir. Yani düşünme ihtiyacı duymadığı, anlama ihtiyacı duymadığı yerlerde öğrenci zaten onu da tatmin de etmez bulunduğu eğitim. Böyle baktığımızda bizim zaten bir kurgumuz var. Aslında iş dünyasının üniversitesi vizyonuyla biz girişimci öğrenciyle ilgili de bir kurgumuz var. Nasıl bir kurgu izin verirseniz hemen hızlıca anlatayım. Tabii ki biz üniversitede 2. sınıfta kariyer planlama dersleri, 3. ve 4. sınıfta da proje odaklı dersler var, bitirme projeleri. Çocukların o derslerde fikir geliştirmelerini, fikir oluşturmalarını, sonrasında Türkiye'de sayılı kendimizce kurduğumuz teknoloji transfer ofisimiz var. Orada bunu projeye büründürmeye çalışıyoruz. Öğrencilerimizin ve akademisyenlerimizin yanında teknoloji transfer ofisimiz. Sonra yine İstanbul Ticaret iş dünyasının ekosisteminin içinde olan İstanbul Ticaret Odası'nın kurduğu Bilgi Ticaretleştirme Merkezimiz var. Orada da kuluçkayla ilgili, yani bu fikirlerin, projelerin gerçekten ekonomiye hazırlanmasıyla ilgili, sunulmasıyla ilgili o kuluçka dönemini yaşıyorlar. Bununla da bitmiyor. Yine İstanbul Ticaret Odası'nın savunma sanayimiz de ortak projesi olan Teknopark İstanbul yine hem öğrencilerimize hem hocalarımıza çeşitli imkanlar sunuyor. Ne imkanlar? Tabii ki bunlar artık ekonomiye, sanayiye katkı olarak dönüşsün diye onlara imkanlar sunuluyor. Bu da yetmiyor. Tabii ki biz bunların tümünü İstanbul İş Dünyası'nın, İstanbul Ticaret Odası'nın o iş ağıyla beraber sürdürüyoruz. Bu tabii ki bu dünyanın içinde yaşamak, bu ekosistemin içinde yaşamak, arka tarafta mutlaka bir şeyler üretmem gerekiyor, bilgi üretmem gerekiyor. Açıkçası mutlaka bir sektörde kendimi göstermem gerekiyor yaklaşımıyla öğrencinin okuması bizim için başka bir şey. Biz bu vizyonu vermeye çalışıyoruz.
1: Peki siz yine matematikçisiniz, ölçümlemeyi seversiniz. Baktığınızda 25 yılına devirmiş bir üniversite olarak gerçekten girişimci öğrenciler yetişmişler mi? Startup mı kurmuşlar, ne yapmışlar, kendi işini kurma oranları nedir? Mezunlar nerelerde?
0: Hocam kesinlikle bu konuda tabii ki isim vermek mümkün değil buradan ama biz öğrencilerimizin işe girme oranlarıyla ilgili istatistiklerimizde bizi memnun eden bir sürü yaklaşımın içindeyiz. Çok mutluyuz orada. Çok güzel yerlerde mezunlarımız var. Bunlara tabii ki üniversitenin web sitesinden, internet sitemizden ulaşmak, bunlarla ilgili bilgi almak mümkün. Oralarda bu konuları detaylıca görebiliriz. Ama tabii ki şunu söyleyebilirim. Biz özellikle girişimci, iş dünyasının vizyonuyla girişimci üniversite öğrencisi yetiştirdiğimizi söyleyebilirim. Zaten temel bölümlerimiz de öyle bölümler. Yani çıkınca kendine, özgüvenle birçok iş yerine sarılabilecek, iş kurabilecek vaziyette adaylar açıkçası mezun ediyoruz.
1: En büyük rekabet alanlarından biri de üniversiteler için, özellikle vakıf üniversiteleri için uluslararasılaşma.
0: Evet.
1: Yani biz uluslararası kampüsüz. Bunu neye dayanarak söyleyeceğiz? Bizim kampüsümüzdeki uluslararası öğrenci sayısına mı bakacağız? Bizim gönderdiğimiz öğrenciye mi bakacağız? İşbirlikleri ve anlaşmalarınıza mı bakacağız? Yani bu konuda da yaklaşımınızı merak ediyorum, uluslararasılaşma meselesine.
0: Evet hocam, malum uluslararasılaşma bir konsept. Baktığımızda öğrencinin, hocanın, ortamın bu standartlarda olmasını konuşuyor olmamız lazım. Bizim ilk bakışta söylediğimizde bizim akademisyenlerimiz, tabii ki artık ulusal akademisyen yok ki, artık bütün dergiler, yayınlar her an dünyanın her yerine anında paylaşılıyor. Artık aslında her şey uluslararası böyle baktığımızda. Hocalarımızın üniversitede konuşlanmasıyla biz birincisi belli standartlar talep ediyoruz onlardan. Neden? Çünkü biz hiçbir zaman öğrencilerimizin önüne uzman olmayan hocalarımızı çıkartmıyoruz. Hepsi alanında uzman. Hatta akademinin yanında iş dünyası tecrübesi de var bunlarda. Hem sektörden gelen hem sektörden gidip iş dünyasına, o akademiden gidip iş dünyasına, sektörden geri gelen hocalarımız da var. Bu da başka bir şey. İkincisi, öğrencilerin uluslararasılaşması ne demek? Baktığımızda tabii ki Türkiye'de Erasmus var. Ulusal Ajans'ın fonladığı. Onların tümü kullanıyoruz, bize tahsis ettiği tüm kontenjanları hepsini kullanıyoruz. Hem hoca, hem öğrenci, hem de memur ya da çalışan değişimi. Bir de bunun yanında yeni trendimiz Türk Devletleri Teşkilatı'na üye ülkelerin organizasyonu olan Erasmus'un benzeri Orhun programı var. Orhun'da da biz şu anda muhtemelen o devletler teşkilatı

0: teşkilatının içinde en çok değişim yapan üniversiteyiz. Burayla ilgili de özel bir şeyimiz var, yani teşviğimiz var.
1: O yeni mi başladı?
0: Yani yaklaşık bir 4-5 yıl oldu hocam. Yani tam tarihini bilmiyorum. Ama çok önem gösteriliyor. Bizim aslında nasıl diyeyim, gönül coğrafyamızın, köklerimizin olduğu bölge. Oraya biz özellikle hani hem hoca değişimi hem öğrenci değişimini şu anda teşvik ediyoruz. Bir de bizim sınıflarımızın içindeki uluslararasılaşmayı özellikle konuşmak lazım. Hocam bizim yabancı ya da uluslararası öğrenciye sınıfı uluslararasılaşmayı konuştuğumuzda biz oraya mali kaygılarla bakmıyoruz. Uluslararası öğrenciyi biz sadece öğrenme ortamının niteliğini arttırmak üzere istiyoruz. Çeşitli farklı kültürlerde öğrencilerin farklı eleştirilerle beraber olacağını, öğrenme ortamının kalitesini arttıracağını düşünüyoruz. O yüzden o ortamı da uluslararasılaştırmak istiyoruz.
1: Eğitim dili bu arada genel anlamda bölümden bölüme değişiklik gösteriyordur ama Türkçe...
0: Hocam yok, şöyle yaklaşık kontenjanlarımızın yarısı... Evet, İngilizce program.
1: İngilizce.
0: Evet, yarısı da Türkçe. Evet. Yani birçok bölümün hem Türkçesi var hem İngilizcesi var, öyle söyleyebiliriz hocam.
1: Peki, şimdi gençler ve aileler birlikte karar versin dediniz programın başında. Şimdi ben biraz da size gözlemlerinizi sormak istiyorum. Şu an kampüse geliyorlar ya. Kampüse geldiklerinde geçtiğimiz yıllardan farklı olarak böyle gençlerde gözlemlediğiniz, aileleriyle aralarındaki diyaloglarda gözlemlediğiniz neler var? Şu anda bütün kampüsler kapılarını açtı öğrenciler için. Hatta mezunlarıyla, belki öğrencileriyle bilgi veriyorlar.
0: Hocam şimdi baktığımızda bu bir meslek sahibi olmak ve hayatımızı bu meslekle sürdürmek bir hayal aslında. O hayali gerçekleştirmek için sizin de programınızın ismi Yolun Başındayken. Ona doğru karar vermek, doğru başlamak lazım. Ben bunun en iyi aileyle beraber yapılacağını düşünüyorum. Çünkü iyi günümüzde, kötü günümüzde açıkçası her zaman yanımızda olan ailemiz. Bu benim için çok kıymetli. Çünkü ailesinin bölümünü okuyan çocuklar var. Ya da kendi başına okuyan, ailesinden bu anlamda manevi destek, maddi destek görmeyen öğrencilerimiz var. Neden böyle bir şey olsun ki? Bizim oturup beraberce uzmanlardan da yardım alarak yapabileceği en iyi mesleği, en iyi şekilde yapacağı mesleği ona seçtirmemiz lazım ki mutlu olsun hocam. Sonuçta bu baktığımızda hani karı koca evlilik falan, bu hayat arkadaşımız hiçbir zaman bizim yanımızdan ayrılmıyor. Mesleğimiz sonuçta. Ben onu özellikle vurgulamak istiyorum. Bu konu çok kıymetli. Çünkü çocuk seçiyor ya da adayımız seçiyor. 4 yıl bu meslekte okuyor. Mesleği doğru seçmesi lazım. Üniversiteyi doğru, lokasyon anlamında doğru seçmesi lazım. Akademik kadro anlamında doğru seçmesi lazım. Sonra refere ettikleri anlamında doğru seçmesi lazım.
1: Bir yandan da hani meslek de seçmiyor baktığımızda. Bölüm seçiyor. Mesela sizin evladınız hukuk fakültesi öğrencisi değil mi? Yani mesela o biraz meslek seçti gibi diyebilir. Ki hukukta da pek çok alanda çalışıyor. Şimdi medyada da hukuk görüyoruz, spor hukuku da görüyoruz. Hani yine onun da her alanda var ama hani mesela tıp okuyor biraz daha belli gibi. Ama şimdi öyle alanlar var ki sizin alanınız da öyle. Yani sizin meslek mi seçmiştiniz? Siz matematik mezunusunuz mesela.
0: Hocam.
1: Biraz böyle bölüm seçip o bölümün ona kazandırdıklarıyla belki de ömründe 5 tane meslek değiştirecek. Bilmiyoruz.
0: Belki tabii ki hocam böyle bir şey var ama Türkiye'de ya da dünyada ortalaması hani birden biraz fazla diyebiliriz. Belki başka ülkelerde 2'ye yakın olabilir ama biz o meslekte yaşıyoruz hocam. Söyleyeyim, ikinci bir defa şansımız olmayabiliyor. Onu da doğru seçmek lazım. Hani yine refere edeceğim, sizin programınız Yolun Başındayken, o seçimi doğru yapmak lazım. Çünkü vakit de çok kıymetli hocam. Yani en değerli şeyimiz vakit, sonra sağlık. Vakti boşuna harcamamamız lazım. Belli bir süre okuduktan sonra, mezun olduktan sonra, yani geçmişe dönüp, geriye dönüp, evet ben doğru yapmışım. İyi ki burada okumuşum. Ya, o seçimleri bu şekilde sonlandırmalarını umuyorum, dua ediyorum. Yani adaylarımızın hepsine başarılar diliyorum. İnşallah hayallerindeki meslekleri seçip en güzel şekilde yaparlar. Çünkü mutluluk o demek. En güzel şekilde yaptığınızda ancak mutlu olabiliyorsunuz. Bu duygularla açıkçası bu duygularımı belirtmek de istiyorum.
1: Rektörlük yapıyorsunuz. Mutlu musunuz?
0: Mutluyum hocam. Kendi nasıl diyeyim, üniversitemde yaklaşık 16 yıldır çalışıyorum. Hayallerimin olduğu bir üniversite. İnşallah üniversitemiz zaten itibarlı, itibarın, güvenin üniversitesi. Biz o güveni, bu itibarı daha da yükseklere beraberce çalışarak gideceğiz. Ben kurumun içinde şöyle bir espri yapıyorum. çok süper bir üniversite olsun, biz de orada çalışalım. Biz o

0: üniversitede çalışıyoruz. Hep beraber daha iyi bir üniversite olması için gayret ediyoruz.
1: Teşekkür ediyorum katkınız için. Umuyoruz ki gerçekten adaylar isabetli kararlar verirler. Ama sonuçta yolun sonunda olmuyor değil mi? Yolunu değiştirebiliyor. Çift ana dalı var, yan dalı var. Geçiş yapma imkanı var. Seneye bir daha hazırlanabilir belki. Yani sonunda gerçekten huzurla devam edebileceği bir eğitim yolculuğuna ulaşmasını hepimiz istiyoruz tabii ki. Ülkenin insan kaynağı bir yandan da.
0: Kesinlikle hocam. Evet. Yani malum bizim gençlerimiz çok atılgan, girişken, bıkmıyorlar, sürekli yılmadan deneyebiliyorlar.
1: Öyle.
0: Hepimiz öyleyiz.
1: Dayanıklılığımız
0: yani.
1: Çok arttırdı bu ülke bizim. Teşekkür ediyoruz. İstanbul Ticaret Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Necip Şimşek bizimle birlikteydi. Yarın yine görüşmek üzere efendim. Hoşçakalınız.

0: Marmara bölgesinde İstanbul güneşli 28, Bursa yer yer yağmurlu 26 derece. Ege bölgesinde İzmir güneşli 33, Muğla güneşli 35 derece. Akdeniz'de Antalya güneşli 36, Adana parçalı bulutlu 35 derece. Karadeniz'de Samsun parçalı bulutlu 28, Artvin yağmurlu 24 derece. İç Anadolu'da Ankara güneşli 30, Kayseri güneşli 33 derece. Doğu Anadolu'da hava güneşli, Erzurum 30, Erzincan 33 derece. Güneydoğu'da Diyarbakır güneşli 40, Şanlıurfa güneşli 41 derece.
1: Yeni Parti'nin kapalı yapılan ilk grup toplantısında neler konuşuldu? Hangi kararlar alındı? Özgür Özel'in teşkilatlanma ve parti için finansman konularına dair nasıl bir stratejisi var? Yargıtay CHP'deki mutlak butlan kararını iptal ederse Özel ve arkadaşları geri mi dönecek? Yeni partiye geçecek olan belediye başkanları kimler? Kayyım atanan Ahbap Derneği'nin ne kadarlık bir mal varlığı var? Yeni gözaltılar yolda mı? Faruk Aksoy soruyor, hukukçular Yiğit Acar, Ertuğrul Akar, gazeteciler Mehmet Müftüoğlu, Nihal Bengisu Karaca, Aytun Çerkin ve Gafar Yakınca yanıtlıyor. Nedir ne değildir? Bu akşam saat 20'de Habertürk'te.
2: Halkbank'ın katkılarıyla.
3: Önce halk, sonra bankayız Halkbank.
0: Son 20 yılda Orta Akdeniz ülkeleri orman yangınlarıyla boğuşuyor. İlkbahar sonrası başlayan yangın sezonları kış mevsimine kadar sürüyor. Sayısı ve şiddetinde belirgin bir artış gözlemlenen yangınların yok ettiği yüz binlerce hektar orman ve orman yaşamı, yeşillendirme ve ağaç ekimi çalışmalarıyla geri getirilmeye çalışılıyor. Türkiye'de her yıl 2 ila 3 bin orman yangını çıktığı hesaplanırken, bahar ve yaz mevsimleri birkaç yıldır daha sıcak ve daha kurak geçiyor. Dünya sıcaklık ortalaması henüz 1.3 derece artmışken Akdeniz ve Batı Avrupa ülkelerinde yazlar çok şiddetli sıcak hava dalgalarıyla geçiyor. Yeşil örtünün yıllar içinde arttığı bazı alanlar olsa da ormanların yaşlı ağaç sayısı ve orman içi biyoçeşitliliği azalıyor. Sıcaklık artışı ve kuraklık gibi risklere karşı yeşil alanları ve içindeki yaşamın devamlılığını sağlamak geleceğimizi korumak adına önemli adımlardan biridir.
2: Halkbank'ın katkılarıyla.
3: Önce halk,

0: Güneşle aramızda güçlü bir enerji var. Yenilenebilir enerji kaynaklarıyla aydınlattığımız hanelerle de aynı hayali paylaşan uluslararası ortaklarımızla da aramızda güçlü bir enerji var. Beven Enerji halka arz oluyor. Gelin bu hayale siz de ortak olun.
1: Avantajlı yaz tatili fırsatları Turistika'da. Turistika, tatil aşkına.
2: Geleceğin hayallerin seni bekliyor. İstanbul Sağlık ve Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu. İstanbul yerleşkesi, Bursa yerleşkesi.
3: Anadolu'nun hatrı, çiftçinin emeği sana emanetse, emanete gözün gibi bakacaksın. Yola çıktıysan memleketin her köşesine ulaşacaksın. Yıllardır aynı emekle üretiyoruz. Türkiye'nin kuru yemiş markası olmaktan gurur duyuyoruz. Çitlekçi.
4: Ama ne otel?
5: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
4: Trivago'ya bakmadın mı?
6: Ben 4200'e buldum.
7: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
4: Trivago'ya bakmamış.
7: Otel mi? Trivago.

0: Hikaye'de. Sen de bize
1: katıl sen de. Altın herkesindir ama bilezik Kocak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Kocak'tır. Kocak.
2: Bir üst modele mi geçeceksiniz? Otobit.com'a girin, elinizdeki aracı açık artırmada gelen en yüksek teklife satalım.
3: Bir de böyle, Otobit'te. Bize göre zafer, bütün ülke tek yürek olmaktır. Türkiye Erkek Voleybol Milli Takımlar ana sponsoru Kuveyt Türk, filenin efelerine başarılar diler.
4: Sağlam bankacılık.
5: Avantajlı yaz tatili fırsatları Turistika'da. Turistika, tatil aşkına.
6: Ziraat Bankası sunar.

Ve Habertürk'te HT360 zamanı efendim. Ben Dilek Gül, bu dilimde beraber olacağız. Gündeme birlikte bakacağız bir saat boyunca. Ama önce manşetlere ilk üçe neyi çekmişiz birlikte bakalım. Yeni parti ilk grup toplantısını yaptı. Kapalı toplantıda partinin meclis yönetimi belirlendi bu arada. Genel Başkan Özgür Özel'in yeni açıklamaları var. Hem partinin amblemine, logosuna dair konuştu hem de gündeme dair konuştu. Bunları aktaracağız HT360'da. Ve Kıbrıs 16 yıl aranın ardından ilk kez bir Birleşmiş Milletler Genel Sekreterini Antonio Guterres'i ağırlıyor. Ziyaretten bir Guterres planı çıkar mı? Adadaki yankıları canlı bağlantıyla ekrana taşıyacağız. Bir parantez açacağız. Neye? Bu kez spora. Beşiktaşlıların heyecanla beklediği Salah transferi suya düşmüş gibi görünüyor. Belirli iddialar, çeşitli iddialar var. Ama soru şu tabii, Mısırlı

0: Hızla bu görüşmeler neden tıkandı? Siyah beyazlılar neden masadan kalktılar? Özellikle kesin gözüyle bakılıyordu bu transfere. Bunu da etraflıca şöyle konuğum olacak. Soracağız, öğreneceğiz. Hadi HT160 başlasın. ABD Başkanı Trump'ın yeni açıklamaları var. Ülkesinin İran'la iyi görüşmeler yaptığını belirtti ve bu görüşmelerin başarısız olması halinde Kazma Dağı'nın hedef alınacağını bir kez daha ifade etti. İsrail Başbakanı Netanyahu ile yapacağı görüşme öncesinde Fox News'e konuştu Trump. ABD'nin İran'ın silahlarını ve hava savunmasını imha ettiğini savundu. İran'la iyi görüşmeler yaptıklarını belirten Trump, elektrik santrallerine ve köprülere saldırmaktan kaçınmak istiyorum dedi. İran'la bir anlaşmaya varmak ülkenin geri kalanını yok etmekten daha iyidir ifadesini kullandı. ABD Başkanı görüşmelerin başarısız olma ihtimaline de değindi. Anlaşmaya varılmaması halinde Kazma Dağı'nın yanı sıra köprüleri ve diğer sivil hedefleri hedef alacağı tehditlerini yineledi efendim. Ahbap Derneği'nde yolsuzluk soruşturmasında gözaltına alınan 13 şüphelinin emniyet sorgusu devam ediyor. Savcılığın çağrısıyla adliyeye giden ünlü isimler de ifade veriyor bir bir. Soruşturmayı da Alihan Tok takip ediyor. Son gelişmeler için sözü Alihan'a bırakalım. Alihan.
1: Evet Dilekgül, ünlü isimler tek tek gelmeye devam ediyor. Bugün de gazeteci Uğur Dündar da geldi. Elçin Sangu, Hayko Çepkin geldiler, ifade verdiler. Gülben Ergen de burada ifade verdi. Tabii Gülben Ergen aslında söyledikleri çok çarpıcı. Daha önceden Haluk Levent'le herhangi bir samimi ilişkilerinin olmadığını ifade ediyor. Ve aynı zamanda Ahbap'a kendisinin de kişisel hesabından yardım yaptığını söyledi. Bunun yanı sıra toplanan yardımların usulsüz bir şekilde kullanıldığını, neye harcandığını ben kontrol etmedim, kontrol edemedik. Ama burada yaşananlardan dolayı kendisinin de mağdur olduğunu, vicdanen rahatsız olduğunu ifade etti. Aynı zamanda Gazze Yardım konserlerinde de ücretsiz olarak, yani Haluk Levent'in de organize ettiği bu konserde ücretsiz olarak sahne aldığını, gelirlerin ne olduğunun da bilinmediğini ifade ediyor. Yani burada aslında daha önce verilen ifadelerle paralel açıklamalar. Tabii şimdi şu anda gazeteci Uğur Dündar da burada ifade vermeye devam ediyor. Hayko Çepkin de burada ifade vermeye devam ediyor. Verilen ifadelerde şu var, yani pişman oldukları, o dönem yaptıkları yardımlardan dolayı şu anda kırgın oldukları, üzgün oldukları, hayal kırıklığına uğradıklarını ifade ediyorlar. Bir diğer konuda tabii 13 gözaltı var Ahbap'la alakalı. 4. dalga operasyonda Ahbap Derneği'nden ciddi miktarda paraların aktarıldığı, işte konut almak için, konteyner almak için firmalar var. O firmaların yetkilileri de gözaltında, toplamda 13 kişi gözaltında. Aynı zamanda bu firmaların taşınmazları da vardı. Firmalara ait 50'den fazla taşınmaz Haluk Levent'in asistanı Yeliskaya'ya devredildi. Bu devir işlemleri neden yapıldı? Tüm bunlar şu anda tabii ki soruşturma kapsamında, yeni operasyonda gözaltına alınan kişiler tarafından bu firmaların yetkilileri, yani bu gözaltına alınan kişiler. Şimdi Şahan Gökbakar da gelecek. Aynı zamanda sosyal medya fenomeni Fatih Koparan da gelecek buraya. Bu açıklamalar, verilen ifadeler, işte Mahsun Kırmızıgül'ün ifadeleri, kendisi de dün gelmişti. Verdikleri ifadelerde yeni bir sayfa açılabiliyor. Tabii o dönem destek verilmişti. Bu destek neden verildi? Aslında bu sorgulanıyor. Ünlüler de pişman olduklarını ve hayal kırıklığına uğradıklarını söylüyorlar. Ama tabii parantez içerisinde çok farklı bilgiler de veriliyor. Bunlar da soruşturmanın seyrini belirleyecektir. Bizler de takipte olacağız. Sizlere aktarmayı sürdüreceğiz.
0: Alihan, çok teşekkür ederiz. Sağ olasın. Ahbap soruşturmasının detaylarını Alihan aktardı bize. Burada Cumhurbaşkanı Erdoğan İkinci İletişim Şurası'nda konuştu. Gündeminde Ahbap Derneği soruşturması vardı. Depremi kullanarak fırsatçılık yapanlar bugün adalete hesap veriyorlar dedi.
2: Son haftalarda ortaya dökülen bilgi ve belgeler 6 Şubat depremleri sürecinde devlete ve millete hangi operasyonların çekildiğini hepimize çok net biçimde gösteriyor. Kimlerin kimlerle hangi çarpık ilişkiler içinde olduğu tek tek ortaya çıkıyor. Depremi kullanarak siyasi ve ekonomik fırsatçılık yapanlar

0: Kamuoyunun yakından takip ettiği bir başka soruşturma için Habertürk temsilcisi Veysi İpek'e gideceğiz. Gülistan Doku soruşturmasından bahsediyorum. Gülistan Doku soruşturmasında tutuklu sayısının 16'ya yükseldiğini biliyoruz Veysi, ama daha fazlası sende. Ne durumdayız bu soruşturmada?
1: Evet, aslında Vali Tuncay Soner, dönemin valisi Tuncay Soner, koruma polisi Şükrü Eroğlu ve eski ihraç edilen polis Gökhan Ertok'la birlikte Ankara'da iki kişi daha gözaltına almıştı. Dün Erzurum Adliyesi'ne sevkleri gerçekleştirildi. Öncelikle Cumhuriyet Başsavcısına ifade verdiler. Dijital veriler aslında valinin telefonunda bulunmuştu. Bazı kişileri tehdit ettiği, darp ettiği görüntüler ortaya çıkmıştı. İşte bu kapsamda ifadeleri yeniden alındı. Onların ifadelerini tabii Vali Soner suçlamaları Gökhan Ertuğ'a yöneltti. Aslında ben bunları kendisine yer tespitinde bulun ama darp etme ifadesini kullandı. Gökhan Ertuğ da suçlamaları kabul etmedi. Şükrü Eroğlu'yla bağlantılar da tabii bir taraftan ortaya çıkmıştı. Bir kişi daha tutuklandı bu dosyada, ancak vali yine Tuncay Soner'le birlikte koruma polisi Şükrü Eroğlu ve Gökhan Ertok da bu da dosyadan da tutuklandığını ifade edelim. Neydi suçlamalar? Öncelikle yağma, silahlı yağma, diğer taraftan da nitelikli yağmanın dışında da hürriyeti yoksun bırakma, kişisel verileri ele geçirme, yayma, diğer taraftan da dijital verileri ele geçirerek yayma suçlamasında nöbetçi mahkeme tutuklama kararı verdiğini ifade edelim. Tutuklu sayısı 16'ya çıktı. 18 kişi de şu anda gözaltında. Erzurum Emniyetinde ifade işlemleri devam ediyor. Kimler bunlar diye sorulursa da öncelikle bir emniyet müdürü, bir emniyet amiri, bir başkomiser, bir komiser, bir baş polis olmak üzere toplam 15 polis memuru var. Yine 3 kamu görevlisiyle birlikte ifade işlemleri sürüyor. Neden sürüyor? Neden ifade işlemleri? Özellikle ifade alma işlemleri sırasında usulsüzlük, yine delillere müdahale etme, arama çalışmaları sırasında Muzur Çayı göletinde de 14 metre derinlikte Gülistan Doku'ya ait olduğu öne sürülen reçete bulunmuştu. İşte bu reçetenin tarif olmadan bulunması mümkün olmadığı ifade ediliyor. Yine bir makas bulunmuştu. Aynı noktada bir makas bulunduğu ifade edilmişti. Su akışı olmasına rağmen aynı noktada bulunması şüpheleri arttırmıştı. Bu kapsamda da ifade işlemleri sürüyor. Diğer taraftan aslında reçetenin üzerinde bulunan, barkodun üzerinde bulunan bir yazı olduğunda ifade edelim. Bu yazıda da psikolojik baskı altındayız cümlesi yazılan bir yazıydı. İşte burada da su altı kurtarma polislerinin bunu yazdığı ifade ediliyor. Onlar da gözaltında şu an ifade alındığını belirtelim. Tabii 5. dalga olur mu? Özellikle dönemin Asayiş Şube Müdürü gözaltında. Onun vereceği ifadeler doğrultusunda da 5. dalga operasyonunun olabileceği konuşulduğunu ifade edelim. Biz de gelişmeler oldukça paylaşacağımızı söyleyerek sözü size bırakalım.
0: Çok sağ olasın, teşekkür ederiz. Gülistan Doku soruşturmasında adım adım sonuca doğru gidiliyor. İnanılmaz bir zincirlemeden bahsetti Veysi İpek detaylara dair. Bu arada Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel partisinin kapalı grup toplantısının ardından konuştu. Meclis grup yönetiminin belirlendiğini söyledi ve dedi ki yeni partinin kuruluş süreci tamamlanmıştır.
2: İlk kapalı grup toplantımızı yaptık. Nöbetçi grup başkan vekilimiz usule uygun olarak açıklamaları yapar. Hepinize çok teşekkür ediyoruz. Şu andan itibaren Cumhuriyet Halk Partisi grubunun kuruluş sürecinde alması gereken bir karar, yapması gereken bir seçim kalmamıştır. Artık yeni parti bu vakitten sonra kuruluşunu tamamlamıştır ve yeni parti tüm yöneticileriyle, grup yönetimiyle, grup başkan vekilleriyle, meclis idare amiriyle, katip üyesiyle ve geçtiğimiz hafta sizin de takip ettiğiniz gibi parti meclisiyle, yüksek disiplin kuruluyla ve yönetim kuruluyla birlikte göreve başlamıştır. Hepimize hayırlı uğurlu olsun. Milletimize, yeni partimiz hayırlı uğurlu olsun.
0: Tabii yeni parti grup toplantısının ardından da ilk kez genel kurul çalışmalarına katılıyor. Genel kuruldaki bu yeni oturma düzeni nasıl oluştu? Neler yaşandı? Mecliste bulunan Buse Gençtürk anlatacak. Nasıl bir tablo vardı Buse?
3: Direkt son olarak son noktadan başlayalım dilerseniz. Saatler 15'i gösterdi. Meclis Genel Kurulu çalışmaları.

0: başladı ve Meclis Başkan Vekili Celal Adan birleşimi açtı. Peki kim nerede yerini aldı? Yeni Parti, AK Parti sıralarının yanında bulunan, daha önceden de Cumhuriyet Halk Partisi milletvekillerinin oturduğu sıralarda yerini aldı. CHP ise DEM Parti ve MHP arasındaki sıralarda oturdu ve genel kurul çalışmalarına başlayınca aslında tokalaşmalar da oldu. Kim kiminle selamlaştı? Dilerseniz onu da aktaralım. DEM Parti Grup Başkan Vekili Gülistan Kılıçkoçyiğit yerine oturmadan önce hem CHP'li hem de Yeni Partili milletvekilleriyle selamlaştı. Yeni Yol Partisi Grup Başkan Vekilleri de her iki partinin milletvekillerine selam verdi. Yeni Partili Sibel Su İçmez'se CHP Grup Başkanı Faik Öztrak'la tokalaştı. Çalışmalarına başladı. Meclis Genel Kurulu kısa bir aslında AK Partili Adem Yıldırım'ın sözlerinin ardından CHP ve Yeni Parti sıralarından gelen seslere Meclis Başkan Vekili Celal Adan'dan yanıt geldi. Hem Yeni Parti hem de CHP hayırlı olsun ifadelerini kullandı. Peki bugün başka neler yaşandı? Yeni Parti kapalı grup toplantısını yaptı. Grup yönetim kurulu üyelerini belirledi. 5 isim belirlendi. Turan Taşkın, Özer, Özgür Karabat, yine Veli Ağbaba gibi isimler yer alıyor. Seyit Torun, Burhanettin Bulut parti meclisinde görev verilmeyen isimlerdi. Bu isimler grup yönetim kurulu üyeleri olarak belirlendi. Yeni Parti'nin meclis başkan vekili ise Tekin Büngöl oldu. Katip üye ise Ali Coşar olarak görevlendirildi. Disiplin kurulu üyelikleri de seçilmiş oldu bugün ve Bülent Yüce Türk Özel'in kadrosunda yerini aldı. Disiplin kurulu başkanı oldu. CHP'nin yüksek seçim kurulu temsilcisi olan Haddimi Yakupoğlu da Özel'in disiplin kurulunun başkan yardımcısı oldu. Özel'in kapalı grup toplantısında milletvekillerine uyarıda bulunduğu da öğrenildi. Şu ifadeleri kullandı. Yeni parti kurduk, yeni sayfa açtık ve kendinizi geçmişe dönük tartışma uzak tutun uyarılarında bulundu. Özgür Özel edindiğimiz bilgilere göre kapalı grup toplantısında az önce ekranlarınıza getirdik ama Perşembe günü Cumhuriyet Halk Partisi kapalı grup toplantısını saatler 11'e gösterdiğinde yapacak. Yine bugün Yeni Parti'nin kapalı grubunun yapıldığı o büyük salonda gerçekleştirilecek o toplantı ve Yeni Parti artık her salı saatler 11.45'i gösterdiğinde grup toplantılarını yapmayı sürdürecek. Cumhuriyet Halk Partisi ise saatler 13.30'u gösterdiğinde salı günü yine aynı salonda her iki partide grup toplantılarını yapmış olacak Dilek Gün.
1: Buse sağ olasın, çok teşekkür ederiz. Yeni Parti'nin genel kuruldaki oturumunu ve gündemini böyle aktardı Buse. Bu arada çerçeve yasa konuşuluyor biliyorsunuz, terörsüz Türkiye sürecine dair. Burada da Tülay Hatimoğlu'nun bir açıklaması var. Son aşamaya gelindiğini söyledi. Çerçeve yasanın çıkması yeni bir aşamanın da başlangıcıdır ifadesini kullandı. Devamında da bütün siyasi partilerin barışın kapısını açacak yasanın çıkması için elini taşın altına koyması tarihi önemde ifadesini kullandı.
2: Çerçeve yasa için artık son düzlüğe girilmiş durumda. Bu tüm Türkiye'yi ilgilendiren bir konu ve dar, polemikçi, birbirini yıpratan, sürece dönüşmemesi için herkesin büyük bir sorumlulukla davranması gerekiyor. Bütün siyasi partilerin bu tarihsel sorumlulukla hareket ederek barışın kapısını açacak bir yasanın çıkması için elini taşın altına koyması son derece tarihidir ve önemlidir.
3: Çerçeve yasa için son düzlük vurgusu yaptı. Dönüş meselesi dar yorumlanmamalıdır dedi.
2: Dönüş sınırların kapısından geçmekten ibaret değildir. Dönüş sürgündekinin ülkesine, cezaevindekinin ailesine, KHK'lının ihraç edildiği mesleğine, kayımla iradesi alınan halkın ve seçilmişlerin belediyelerine, yargılananların siyasal hayata dönmesi demektir.
3: DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları partisinin grup toplantısında kürsüdeydi. Meclise sunulması beklenen çerçeve yasa ile ilgili İmralı için ayrı bir parantez açtı.
2: Çerçeve yasadan beklenti nettir. Barışın yönünü günlük siyasetin rüzgarına bırakmamak. Bu süreci ileriye taşıyabilmesinin olanakları açılmalıdır. Herkes artık İmralı'ya gidebilmeli. İmralı ziyaretinde üzerinde konuşulan, ortaklaşılmış, mütabık kalınmış her şeyin bu yasaya yansıması lazım.
1: Antonio Guterres 16 yıl aradan sonra Kıbrıs'a gelen

0: ilk BM Genel Sekreteri oldu. Önemli bir ziyaret. Kıbrıs sorununun çözümü için yeni bir süreç başlatmak istiyor Guterres ve dolayısıyla liderlerle üçlü bir toplantı gerçekleşmesi bekleniyor. Ziyarete dair bu beklentileri ve de Rum kesimindeki yankılarını Habertürk Atina muhabiri Taki Berbarekis'e soracağız. Taki'yi de gördüm. Taki, selamlar, merhaba.
1: Merhabalar Atina'dan Dilek.
0: Önemli bir ziyaret diyoruz ama neden önemli olduğunu ve bu üçlü görüşmeden neler çıkacağına dair yazılan, çizilen öngörüler, tahminler, iddialar var mı? Ne konuşuluyor?
1: Her taraftan gelen bilgiler bu ziyaretin çok önemli olduğu üzerinde duruyor. Tabii sen de söyledin, 16 yıl sonra ilk kez bir Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri adaya gidiyor. Bu sabah temaslarına başladı. Yunan medyası ve Rum medyasında temkinli ve biraz endişeli yorumlar var. Son tangodan bahsediyorlar. Yani son çözüm çabası ve çıkmazı aşabilecek mi bu terz diyorlar. Bu öğlen Tufan Erhuman'la görüştü. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı. Erhuman açıklamasında çabalarınızı güçlü şekilde destekliyoruz dedi. Guterres sabah ise Rum lider Nikos Christodoulidis ile görüşmüştü. Orada da çok önemli bir açıklamada bulundu Guterres. Şu an çok önemli dedi. Şu an derken bu günleri, bu dönemi kastediyor. Kıbrıs sorunu açısından ve çözümü açısından. Niye? Bunu nasıl açıkladı? Nasıl ayrıntı verdi? Bölgede bir kaos var. Geniş bölgede bir kaos var. Geopolitik değişiklikler var. Kıbrıs sorunu çözülmezse istenmeyen gizli gelişmelerin ortasında kalma tehlikesi var dedi bu sorunun. Ancak dediğimiz gibi medyada endişeli ifadeler var. Niye? Çünkü geçtiğimiz günlerde İngiliz medyasında Guterres'in çantasında Kıbrıs'a getirdiği yeni çözüm formülüyle ilgili bazı detaylar ortaya çıktı. Ve bu hiç hoşuna gitmedi, gerek Rum kesiminin gerek Yunanistan'ın. Bu bilgilerde ne vardı? Türk ve Rum tarafının tam eşitliğini öngörecek bu yeni çözüm taslar. Buna sıcak bakmıyor. Bir de Guterres'in yıl sonunda görev süresi bitiyor. Tabii. Dolayısıyla bu süre içinde bir çözüm, süratli bir çözüm hedefi var Guterres'in, anlaşılan. Bu da hoşuna gitmiyor özellikle Yunan tarafının. Mitsotakis cumartesi günü Nikos Christodoulidis'le Atina'da bir hazırlık görüşmesi yaptı, koordinasyon görüşmesi yaptı ve bu açıklamasında acil bir durum varmış havası. O, böyle bir ortamı var şeklinde biraz da şikayetçi bir ifade kullandı. Şimdi başka güvenilir bilgilere göre yeni bir bitmek bilmez müzakere turu hedeflemiyor Guterres. Neyi hedefliyor? Yeni formülünde şu var. Temel konularda stratejik hemfikirliliğini beyan etmeli iki lider. Bunu, bu amacı güdüyor ve bu ne zaman gerçekleşecek? En kritik görüşme yarın sabah. Ya bu akşam yani Erhuman, Christodoulidis ve Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri beraber yemek daveti var Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri'nin. Ancak en önemli görüşme yarın eski Lefkoşa Havaalanı'nda üçlü görüşme olacak. Bu üçlü görüşmede bu mutabakat istemini, ilanını isteyecek Guterres. Bakalım buradan ne çıkacak. Buradan çıkacak gelişmeye göre gerçekten bir ivme kazanabilir, bir süreç kazanabilir Kıbrıs sorununun yıl sonuna kadar çözülmesi amacıyla. Bakalım bütün gözler yarın Guterres'in bu görüşmeden sonra yapacağı açıklamalara çevriliyor. Dilek.
0: Sağ olasın Taki, çok teşekkür ederiz. Bu önemli tarihi görüşmenin detaylarını Taki Berbarekis etraflıca anlattı bize. Bu arada Avrupa Birliği katılım müzakerelerine devam eden Karadağ vize rejimi yönetmeliğini değiştiriyor efendim. Daha önce memlekette de gündeme gelmişti. Bu kapsamda Karadağ'a gitmek isteyen Türk vatandaşları 1 Kasım'dan itibaren vize almak zorunda kalacak.
2: Türk vatandaşlarının tatil için tercih ettiği ülkelerden biri olan Karadağ vize getirmeye hazırlanıyor. Karar 1 Kasım'da yürürlüğe girecek. Açıklama Karadağ Dışişleri Bakanlığı'ndan geldi. Avrupa Birliği'ne katılım müzakerelerinin 24. faslının kapatılmasına ilişkin kriterlerden birinin yerine getirileceği belirtildi. Buna göre Karadağ, vize rejimi yönetmeliğini değiştirecek.

0: 1 Kasım itibarıyla Türkiye, Çin, Rusya, Suudi Arabistan ve Belarus'a vize uygulanacak. Türk vatandaşları Ekim ayı sonuna kadar Karadağ vizesiz seyahat etmeye devam edebilecek. Karadağ, ülkede çıkan olaylar nedeniyle 27 Ekim 2025'te Türk vatandaşlarına yönelik vizesiz seyahati askıya almıştı. Karar 23 Aralık 2025'te kaldırıldı. Ancak Türk vatandaşlarının kalış süresi 90 günden 30 güne indirildi. Güvenlik riskleri görülmesi durumunda vize uygulamasının yeniden yürürlüğe konulabileceği ifade edilmişti. Karadağ'ın bağımsızlığını 12 Haziran 2006'da tanıyan Türkiye, ülkeyi tanıyan 7. ülke olmuştu. 2008'de Türkiye vatandaşlarına vize serbestisi getirildi. 2025 Şubat ayında yayınlanan resmi verilere göre Karadağ her yıl yaklaşık 320 bin Türk vatandaşı ziyaret ediyor. Karadağ İçişleri Bakanı Saranoviç, 2025 yılı sonunda ülkede geçici ya da kalıcı oturum izni olan 100 bin yabancının 13 bininin Türk olduğunu açıklamıştı.
1: Şimdi futbolda yaz transfer döneminin en dikkat çekici haberlerinden biri Mısırlı Yıldız Muhammed Salah'la Beşiktaş arasındaki görüşmelerdi. İlk günlerde böyle oldu bitti gözüyle bakılan bir transferdi. Yani daha doğrusu oldu tamamlandı gözüyle bakılan bu transfer. Beşiktaş yönetiminden yapılan açıklamalara göre menajerinin sonu gelmeyen istekleriyle çıkmaza girdi. Yani bir menajer sorunundan bahsediliyor ve siyah beyazlı kulüp dün itibariyle masadan artık kalktığını duyurdu. Sadece Türkiye değil dünya futbolunda da ses getiren bir transferin neden gerçekleşemediğini ya da gerçekleşmediğini konuşacağız. HT Spor İstihbarat Şefimiz Sezgin Gelmez bizimle. Hoş geldiniz.
2: Hoş buldum.
1: Merhaba.
2: İyi yayınlar diliyorum.
1: Çok teşekkür ederim. Bu ihtimal nasıl doğdu? Transfer ihtimali. Biraz arka planından başlayalım. Bir de oyuncu kulübe mi önerildi? Yoksa Beşiktaş kendisi mi irtibata geçti bu oyuncuyla? Biraz oraları dinleyelim.
2: Beşiktaş kendisi irtibata geçti. Çünkü yeni hocanın da İtalyano'nun da çok istediği bir isim de Beşiktaş'ın futbol komitesi Önder Özen yönetiminde bizim eski yorumcumuz Gökhan Keskin de var. O da araştırmalarını yaptılar. Bir nabız yoklandı başta ve olumlu yanıt alındı Muhammed Salah'tan. Ya zaten baktığınız zaman Muhammed Salah'la Beşiktaş arasında hiçbir problem yok.
1: Görünür de yok.
2: Tamamen menajer. Siz de bahsettiniz.
1: Bu doğru değil mi? Yani böyle konuşuluyor vesaire.
2: %100 doğru. %100 doğru.
1: Orada talepler ve yol yöntem nasıl olmuş peki?
2: Şimdi tabii ki fiyatta bir anlaşmazlık vardı başta. Beşiktaş rakamlarını oldukça zorladı ki 20 milyon euroya kadar Salah'ın transferinde bu rakama kadar çıktı. Aslında şunu da belirtelim. Daha önceden imza töreninde Beşiktaş Tüpraş Stadı'nda imza töreninde bu transfer söylentileri, Salah'ın söylentileri çıkmaya başladı. Hı-hı. İşte o zaman Beşiktaş taraftarı, orada imza törenini izlemeye gelen Beşiktaş taraftarı inanılmaz bir şekilde Salah tezahüratı yapmaya başladılar ki Serdal Bilgili başkan gerçekten çok duygusal bir insan. Orada zaten kameralar karşısında da konuşamadı, bir gülümsemeye başladı. Gerçekten çok duygusal anlar yaşadı. Yani Serdal Başkan bu transfer hani gerçekleşmeme ihtimali bile olsa çok zayıf bir şans da olsa onu kendi kapatırdı ve bunu yapardı. Ama bugün biraz önce yayından önce kulüple bir daha konuştum ben. Tabii ki bizim elimizde bilgiler var olmama nedenleri bazı bilgiler var ama inanın bana söylenen şu oldu. Abi biz sana bunları gerçekten söylesek yani herkes utanır biz söylemeye utanıyoruz dediler. Bu derecede istekler ama en bilinen istek şu. En bilinen istek şu. 7,5 milyon euro istiyordu kendisi. Bakın futbolcuya 20 veriyorsunuz, menajer 7,5 istiyor. Yani neredeyse futbolcunun yarısına yakın bir rakam ki dün zaten Önder Özen de toplantısında bundan bahsetti. Yani olmayacak rakamlar istendi dedi. 5'e anlaşılmıştı fakat sonra ne çıktı? Şimdi Muhammed Salah yani bugün şurada bu haberi yapmanızın nedeni Muhammed Salah'ın tanınırlığı, tabii, Avrupa'daki ismi çok büyük flaş bir futbolcu olmasından kaynaklanıyor. Beşiktaş taraftarı mağazaları doldurup forma alacaktı. Hı hı. Bu net bir şekilde belli ki yüz binleri hedefliyordu Beşiktaş transfer olduğu takdirde. Menajer dedi ki biz dedi bu transfer olursa satılacak forma gelirinin %50'sini isteriz dedi.
1: Bu da istendi.
2: Zaten en başında bu geliyor. İstenilen çok şey var ama açıklanan yani söylenmek istenilen şeylerin en

0: başında bu var. Artı Muhammed Salah'ın Beşiktaş formasıyla Mısır'da da çok taraftarı olacak. Yani daha önce Galatasaray'da vardı, Muhammed vardı mesela oynayan. O da ülkesinde Galatasaray formalı onun fotoğrafları vardı. Oradaki taraftarlar, Mısırlılar Galatasaray forması giydiler. Doğal olarak Beşiktaş forması Mısır'da da çok satılacaktı. Orada bir şart daha koştu menajer Remy Abbas. Mısır'da satılacak olan dedi, bütün geliri istiyoruz dedi. Yani burada en azından bir fedakarlık yapıyor. %50'ye razı oluyor. Ama Mısır'da burada benim ülkemde diyor, biz diyor bunu diyor %100'ünü isteriz dedi. Dün Beşiktaş'ın yaptığı şu, Beşiktaş madem Beşiktaş bugüne kadar neredeyse her şeye evet dedi. Neredeyse her şeye evet dedi. Ama artık Beşiktaş'ın da bir Avrupa maçı var. Lig başlıyor ayın 14'ünde. Beşiktaş'ın da bir politikası var. Ve artık kararını ver. Geliyorsan gel, gelmiyorsan gelme dedi. Dün Önder Özen'in yaptığı basın toplantısının net olarak açıklaması bu. Şimdi Beşiktaş bugün, yarın Salah gelip de tamam ben sizin şartlarınızı kabul ettim, menajerim de bunları kabul ediyor derse, Salah yine Beşiktaş'a gelebilir, siyah beyazlı formayı giyebilir. Yani tamamen sen gelsen de biz seni istemiyoruz gibi bir durum söz konusu değil.
1: Kapı kapatılmadı bu anlamda diyorsunuz. Ama şunu merak ettim. Salah'ın bunlardan haberi olmama gibi bir durum...
0: Yok, yok tabii ki. Yok tabii ki. Yani menajeriniz evet sizin adınıza görüşüyor ama dün zaten Beşiktaş yönetiminden de söylenen oydu. Hani çok da istese bir şekilde gemileri yakar gelirdi ama onda tabii her şeyden haberi var. Anlaşmalar bu şekilde. Bakın şunu söyleyeyim ben size. Seçimden önceydi, Fenerbahçe'nin başkanlık seçimlerinden önce. Fenerbahçe'nin de listesinde gibi görülüyordu Muhammed Salah. Fenerbahçeli şimdi yönetici olan, o zaman yönetici adayı bir kişiyle konuştum. Bizim listemizde yok dedi. Çünkü dedi Mısır'dan dedi, bir Afrika ülkesinden dedi oyuncu almak çok zordur dedi.
1: Öyle mi?
0: Ve bunlar bir ay önce konuştuğumuz konularda. Gerçekten de menajer şu ana kadar yapılabilecek tüm kötülükleri yaptı diyebilirim Beşiktaş için. Ama net söylüyorum, bu defter kapanmadı. Evet Beşiktaş masadan kalktı ama Muhammed Salah ve menajeri masaya gelirse ve tamam biz senin şartlarını kabul ediyoruz, sizin şartlarınızı kabul ediyoruz dediği anda yeniden bu görüşmeler canlıdır. Ama Beşiktaş'ın da artık öyle bir ay, 2 hafta, 3 hafta bekleyecek bir dönem yok.
1: Yakın tarihte bu görüşmelerin tekrar yapılması mümkün mü peki sizin?
0: Çok yakın tarihte olursa olur. Ama Beşiktaş tarafından artık bir teklif gitmeyecek. Beşiktaş teklifini sundu ve bitirdi. Artık senden gelecek artık tekliflere de, isteklere de benim kapım kapalı dedi Beşiktaş. Bu tekliflerde geliyorsanız buyurun. Ama 2-3 gün sonra bunun için de çok geç olabilir. Çünkü Beşiktaş şu anda B planını, C planını devreye soktu. Lig başlıyor. 14 günü kaldı, 15 günü kaldı artık.
1: Şeyi merak ettim. Şimdi çok makul bir isim olarak konuşulurken, zikredilirken, Beşiktaş'a transferi de yüksek ihtimal görülürken nasıl bu aşama? Yani sadece menajerin talepleri doğrultusunda mı bu aşamaya gelindi?
0: Şimdi sizce? Bakın, siz çok şey istiyorsunuz. İstiyorsunuz, sürekli istiyorsunuz ve karşınızdaki taraf kabul ediyor. Ama bir yere kadar artık, yani o sürahinin artık dolup son damlayla taşması gibi bir şey oldu Beşiktaş'ın dün yaptı. Yani tamamen artık yeter, daha biz ne verelim, daha ne istiyorsun durumuna getirdi. Siz forma gelirlerini verirseniz %50'yi, oradaki Mısır'dakini %100'ü verirseniz yarın bu adam geldikten sonra da bir şey isteyecek. Hani benim kalemim yazmıyor, bak imza atamıyorum da diyebilir. O duruma geldi bütün olay.
1: Peki taraftar açısından nasıl karşılanıyor sizce durum?
0: Beşiktaş çok istiyordu.
1: Evet,
0: Beşiktaş çok istiyordu. Ama burada yönetime söyleyecek hiçbir lafı da yok Beşiktaş
1: taraftarına. Sonuna kadar zorladı zaten.
0: Yani zaten Beşiktaş dün Önder Bey'in yaptığı basın toplantısındaki amaç oydu. Biz elimizden geleni değil, elimizden gelenin fazlasını yaptık. Beşiktaş için biz her şeyi yaparız ama sonuç ortada. Olmuyor dedi. Bunu söyledi Beşiktaş yönetimi.
1: Peki ama önümüzdeki günlerde o taraftan bir talep gelirse her şey yine
0: gelirse tabii
1: olabilir.
0: Onun da bütün gelme nedeni Suudi Arabistan cephesinden oyuncuya bir teklif gelirse oraya gider. Ama bu birkaç gün içinde kimse kapısını çalmazsa da siz ne demiştiniz diye tekrar Beşiktaş'ın kapısı çalınabilir.
1: Çok teşekkür ederiz.
0: Ben teşekkür
1: çok
0: ederim.
1: Sağ olun.
0: İyi yayınlar diliyorum.
1: ET Spor İstihbarat Şefi Sezgin Gelmez. Çok sağ olun. Katkınız için ET360'a. Bu arada devam edelim. YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından milyonlarca aday için tercih süreci artık yarın. Çarşamba günü itibariyle başlıyor. İstanbul Bilgi Üniversitesi de

0: Aday öğrenciler için Santral İstanbul Kuştepe ve Dolapdere kampüslerinde tercih günleri düzenliyor.
1: Sınav sonuçları açıklandı. Gözler tercih dönemine çevrildi. Akademik kadrolar, kampüs hayatı gibi pek çok konuyu inceleyen üniversite adayı öğrenciler ince eleyip sık dokuyor. Okuyacakları üniversiteleri araştırıyor. Tercih döneminde öğrencilerin ilk adımı üniversiteleri gezmek, danışmanlardan bilgi almak oluyor. İstanbul Bilgi Üniversitesi de aday öğrencilerin sorularını yanıtlamak için Santral İstanbul, Kuştepe ve Dolapdere kampüslerinde tercih günleri etkinliği düzenliyor. Yaklaşık 20 bin öğrencisi ve 70 bine aşkın mezunu bulunan Bilgi Üniversitesi'nde 8 fakülte, 1 yüksekokul, 2 meslek yüksekokulu ve 3 enstitü var. Bünyesinde 150'ye aşkın ön lisans, lisans ve lisansüstü program yürütüyor. Yabancı dil eğitimi konusunda soru işareti olan aday öğrenciler, Bilgi Üniversitesi'nin İngilizce hazırlık programları ve akreditasyonları ile ilgili sorularına da tercih günlerinde yanıt bulacak. Tercih günlerinde alanlarında uzman akademisyenler fakülteleri anlatan seminerler düzenliyor. Aday öğrenciler de hem kampüsü gezip hem de akademik danışmanlardan bilgi alıyor.
0: Peki, üniversite adaylarının tercih maratonu devam ediyor. Biz de konuşacağız. Bilgi Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Ege Yazgan konuğum. Hoş geldiniz, merhaba.
2: Merhaba, hoş bulduk.
0: Şu güzel üniversitede kim okumak istemez? Diyerek başlayayım.
2: Teşekkür ederiz.
0: Yani kazanan, hak eden bütün öğrenciler, bütün çocuklar istedikleri üniversitelerde okuyabilsinler. Evet. Ama Bilgi Üniversitesi de bildiğim kadarıyla 30. yılında, öyle değil
2: evet,
0: mi?
2: Evet, bu yıl 30. yılımızı kutluyoruz.
0: Nasıl doğrudur. Bir akademik yıl ve nasıl bir birikimle bu yıl öğrencilerini karşılayacak Bilgi Üniversitesi?
2: Şimdi Bilgi 30. yılına geldi ve Bilgi kuruluşu aslında küçük bir sosyal bilimler üniversitesi olarak kuruldu. İki tane de İngiliz Üniversitesi ile işbirliği yapıyorduk o zaman. Çift diploma programları yönetiyorduk. Biri London School of Economics, ki onunla hala devam ediyoruz. University of Portsmouth. Mutla da çift diploma yapıyorduk başlangıçta, ama sistemi hep onun üzerinden kurduk. Yani bu İngiliz sistemiyle beraber. Sonra Portsmouth'la işbirliğimiz bıraktık ama London School of Economics'te küçük de olsa bir program devam ediyor, onu devam ediyor. Ama kuruluşumuzdan itibaren bu uluslararası işbirliği damgasını kendisine vurdu. Sonra çok büyüdük. Uzun yıllar geçti. Bu yıllar içerisinde sosyal bilimler üniversitesi olmanın dışında sağlık ve mühendislik alanlarında da söz sahibi olmaya çalıştık. Oraları daha hala geliştirmeye devam ediyoruz. Tıp hariç bütün alanlarda neredeyse 8 fakültemiz var. Neredeyse tıp hariç bütün alanlarda faaliyette bulunmaya çalışıyoruz. Çok çeşitli bölümler var tabii yani bunların içerisinde. Ama 30. yıl güzel bir yıl. Aslında baktığınız zaman 30. yıl bir üniversite için daha emekleme çağı yani, ama Türkiye'de vakıf üniversiteleri daha yeni üniversiteler. Dolayısıyla biz onların arasında en eskilerinden bir tanesiyiz ve 30 yıl bayağı, aslında bayağı bir zaman ve deneyim ve yaş gösteriyor.
0: Sizin akademik kadrolarınız gerçekten çok önemli. Özellikle sosyal bilimlerde. Türkiye'de ilk üniversiteli dönemlerinizde ben şunu biliyorum. O dönemlerin öğrencisi ve geçmiş yıllarınızı da yakından takip ederdim. İyi bir akademik kadronuz vardı. Ve aynı zamanda sosyal bilimlerde hakikaten Türkiye'de olmayan pek çok başlığı, kültürel çalışmaları bir arada bulunduran bir üniversiteydiniz. Bunun üstüne kata kata nasıl ilerlettiniz? Bunu merak ederim. Bir de üniversitenin 30. kuruluş yıl dönümüne dair de bir burs imkanı sene herhalde veriyorsunuz, öyle değil mi?
2: Doğrudur.
0: Hazır özel üniversite, vakıf üniversitesi demişken ama burs imkanlarını da bir dinleyelim.
2: Evet,
0: şimdi, pek çok kişi için önemli bir kapı.
2: Birçok programda %100 ve %50 burslarımız var zaten. Neredeyse %50 burs hemen bütün programlarımızda hakim alan. Onun üzerine 30. yıl bizi ilk 3 tercih arasında yazan herkese, yani ilk 3 tercih arasında yazan herkese %20 burs. Bunların üzerine ek olarak.
0: Ek olarak.
2: Ek olarak tabii. Bunların verdiğimiz diğer bursların üzerine ek olarak %20 ilk 3 tercihine yazarsa bizi, hangi bölümü yazarsa yazsın. Biz sağlıyoruz. Şimdi Bilgi tabii dediğiniz gibi santral kampüsümüz, orada gösterdiğiniz hani orası tam Eyüp'te ve çok güzel bir kampüs gerçekten. Osmanlı İmparatorluğu'nun ilk elektrik santrali. Evet. Müzeyi de koruyoruz hala içerisinde. Elektrik ve Sanayi Müzesi olarak koruyoruz. Aslında herkese, yani üniversiteyi tercih etmeyecek olan herkese de müzeyi gezmelerini tavsiye ederim. Çünkü gerçekten tarihi çok olarak çok güzel bir bina ve orası biz birçok kaynağı da dijitalize ettik, kamuoyuna açıyoruz. Hem araştırmacılara hem de ilgilenenlere açıyoruz. Şunu söyleyeyim, bizim yani yeni bölümlerimiz işte biraz daha mühendislik olabilir ama oralarda da son derece iddialıyız tabii ki. Yani onları ne kadar yeni olursak olalım, biz aynı geleneğin içerisine dahil ettik. Bilginin bu geleneğinin sosyal bilimlerde yeşermiş, var olmuş olan, ortaya çıkmış olan bu geleneğin, ki bu gelenek nedir? Biz bir parça öğrenci odaklı eğitim yapıyoruz. Tabii ki bütün üniversiteler öğrenci odaklı yapıyor ama biz biraz öğrencilerimizi daha kucaklamayı seviyoruz. Onlarla yakın ilişkiler kurmayı seviyoruz. Ve aidiyet son derece yüksektir. Hem öğrencilerimiz de yüksektir hem de çalışanlarımız da yüksektir. Bilginin en önemli özelliklerinden bir tanesi budur. Bu da ancak bu başından itibaren kurduğumuz bu ilişkilerin biraz hiyerarşiden uzak, daha hemen herkesi kucaklayan ilişkilerin çok yaygınlaşıp yeşermesi ve yıllar içerisinde kökleşmesiyle oluştu. Ama tabii bir üniversite sadece bunlar demek değil. Elbette bunlar çok önemli ama üniversitede baktığınız zaman eğitim de bu açıdan yaptığınız zaman, öğrencilerinize sıcak bir ilişki kurduğunuz zaman eğitim de beraberinde o kadar iyi geliyor. Daha o zaman beraber üretmeye doğru yöneliyorsunuz. Araştırma yapıyorsunuz. Ben başından beri üniversitedeyim. Yani Bilgi Üniversitesi'nin en başından beri varım. Ve hala da öğrencilerimle, farklı bölümlerden öğrencilerimle de araştırma yapmaya çalışıyorum. Mesela daha geçenlerde bilgisayar mühendisliği, ki benim alanım ekonomi. Ekonomiye yazaran bilgisayar mühendisliğinde bir dördüncü sınıf öğrencisiyle bir akademik çalışma yaptım. Bir makale yazdım. Ve beraber üretmek, bütün herkes bunu yapıyor bizde. Beraber üretmek anlamında hem akademik üretimi hem bilgiyi beraberce hayata geçirmek bizim bütün bölümlerimiz için. Yani mühendislikte, mimarlıkta da, sosyal bilimlerin bütün alanlarında, hukukta, bunlar tabii hukuk ve diğer bütün sosyal bilimler zaten kuruluşunda var olan yerler. Biz bu geleneği sürdürmeye devam etmeye çalışıyoruz. Elimizden geldiğince de öğrencilerimizle beraber üretelim. Yani akademik üretimimiz de öğrencilerimizle beraber olsun istiyoruz. Kampüsümüzü de, kampüs tabii bir deneyim alanı. Yani
0: bir şimdi de siz, yaşam alanı öğrenciler için, öyle değil
2: çok
0: mi?
2: Çok haklısınız. Yani
0: oradayız. Hı. Yani evimizden çok oradayız.
2: Öyle. İşte öğrencileri oraya çekmek, zaten oraya getirdiğiniz zaman onu başarmış oluyorsunuz. Evet. Çünkü o öğrenci için aslında sadece derse girip çıkmak veya işte diyelim ki yüksek lisans öğrencisi de akademik makale yazmaktan ibaret bir şey değil. Şimdi bizim geçen yıl mesela 1000'e yakın birçok kültür, sanat ve genelinde akademik kongre vesaire etkinliğimiz oldu. Santral kampüste ve diğer kampüslerimizde. Şimdi 1000 tane etkinlik demek, sizin üniversiteye gittiğiniz zaman sizin gidebileceğiniz bir öğrenci onun için de geliyor. Ona gelmişken dersine de giriyor. Ona gelmişken arkadaşını da görüyor. Ona gelmişken öğrenci diğer akademisyenlerle de, farklı alanlardan akademisyenlerle de karşılaşabiliyor, çalışıyor. O şey bir deneyim süreci. Yani eğitim aslında baktığınız zaman, yani sadece derse girip çıkmaktan ibaret olmayan birçok deneyimi beraberinde yaşadınız. Yani bir kültürel etkinliği de orada girdiniz veya bir sosyal sorumluluk projesinde yer aldınız. Çevre halkına hizmet için bir sosyal sorumluluk alanında çalıştınız. Ya da başka bir alanınızdan daha farklı bir kültürel faaliyette bulundunuz. Bütün bu deneyimleri topladığınız zaman zaten hayatta aslında şu anda dikkat olmamız gereken şeylerden bir tanesi, tek bir alana saplanmamamız gerektiği çok açık. Çünkü şu anda zaten çok değişen bir dünyanın içerisindeyiz ve artık eskiden olduğu gibi böyle tam uzmanlaşma yerine çok daha genel bakış ve daha yukarıdan bakışlar gerekiyor. Ve çok birçok alanda bilgi sahibi olmayı ve deneyim kazanmayı gerektiriyor. Dolayısıyla bütün bunları üniversiteye gittiğimiz zaman bütün bunlarla beraber bakmamız gerekiyor. Yani bu üniversite bize nasıl bir yaşam alanı veriyor, nasıl bir deneyim sağlıyor. İşte mesela son zamanlarda çok moda olan şeyler de var. Beraber yaparken öğrenmek vesaire. Bunların da

0: çok önemi var. Son zamanlarda bunlara da biz önem de veriyoruz. Bütün üniversiteler gibi. Aynı zamanda biz de yaparak öğrenmeyi esas alıyoruz. Şimdi böyle bir dünyada böyle yapmak zorundasınız. Çünkü hazırlıklı olmak zorundasınız.
1: Şunu merak ettim Ege Bey. Mesela mezun olduk ve bilgiden çıktık. Artık başka bir dünyanın içindeyiz. Nasıl bir öğrenci iş yaşamına ya da hayata katmayı hedefliyorsunuz? Yani çok gönüllülükten bahsettiniz, dünyayla eş uyumundan bahsettiniz. Ama bir bilgi öğrencisi, mezun olduğunda bilgili bir öğrenci, siz ne tasavvur ediyorsunuz eğitim modelinizde?
0: Evet, şimdi bizde aslında öğrencilerimizde esas olan açık fikirlilik, düşünce çok yönlülük, bir de problem çözmeyi, analitik düşünmeyi iyi bilen öğrenciler olması lazım. Şimdi bu çok klasik ama herkesin bildiği bir şey. Bir, siz öğrenmeyi bilmeniz, bir probleme nasıl yaklaşmayı bilmeniz, analitik bir çözüm yeteneğine sahip misiniz, bu düşünceye sahip misiniz, bunlar önemli. Çünkü bu kadar hızlı değişen bir dünyada, yani bugün öğrendiğiniz bilgi yarın eskimiş oluyor. Dolayısıyla yeni bilgiye nasıl uğraşacağınızı veya bir problemle karşılaştığınız zaman o probleme nasıl bir çözüm geliştirebileceğinizi öğrenmiş olmanız gerekiyor. Bunun için de tek bir alana saplanmamanız gerekiyor. Yani çok farklı alanları görmeniz, empati yeteneğinizin de yüksek olması lazım. Karşı tarafı da iyi anlayabilmeniz lazım. Şimdi bunu öğrencilerimize vermeye çalışıyoruz. Yani bizim eğitim modelimizin temelinde öğrenciyle bu kadar yakın ilişki kuran bir eğitim modelinin temelinde onları daha böyle bir çok yönlülük ve aynı zamanda bir problem çözme yeteneğine sahip ve nasıl öğreneceğini bilen insanlar olması önemli. Şimdi hep herkes yapay zekayı konuşuyor. Doğrudur. Yapay zeka çok önemli bir teknolojik devrim. Bu teknolojik devrimin içerisinde yapay zekayı nasıl kullanacağınızı ve ileride nasıl onu uygulayabileceğinizi öğrenmeden yaşayamazsınız. Bunun için de açık olmanız lazım. Çok açık fikirli ve çok daha eleştirel düşünce sahibi olmanız gerekiyor.
1: Açık olmayı ve çok yönlülüğü biz taahhüt ediyoruz diyorsunuz yani.
0: Yani kesinlikle. Beraber. Kesinlikle. Bizde yani bizim en önemli özelliğimiz, kuruluş felsefemiz de öyle zaten.
1: Evet. Açık yani, fikirlilik.
0: Evet, evet.
1: Çok teşekkür ederim.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Profesör Dr. Ege Yazgan, Bilgi Üniversitesi'nin zaten Sosyal Bilimler Enstitüsü'yle falan çokça biliriz.
0: Evet.
1: Ama başka yönleriyle de dinledik. Teşekkürler.
0: Evet. Ben teşekkür ediyorum bu fırsatı verdiğiniz için. Sağ olun.
1: Çok sağ olun efendim.
0: Sağ olun.
1: Devam edelim. Nobel Ekonomi Ödülü Profesör Doktor Daron Acemoğlu, ABD'li milyarder Elon Musk'ın 2036'da paranın önemi kalmayacak sözlerine bir karşılık verdi. Dedi ki, yaklaşık 1 trilyon dolarlık servetini 2036'ya kadar hayır kurumlarına bağışla. Musk da bir yanıt verdi. Bakalım yanıta.
2: Dünyanın ilk trilyoneri olan Elon Musk, 2036'da paranın önemi kalmayacak dedi. Nobel Ekonomi Ödüllü Profesör Doktor Daron Acemoğlu, Musk'a 1 trilyon dolarlık servetini hayır kurumlarına bağışla diyerek karşılık verdi. Musk katıldığı bir podcast programında yapay zeka ve robotik teknolojiler sayesinde üretimin büyük ölçüde artacağını, önümüzdeki 10 ila 20 yıl içinde bolluk ekonomisine geçilebileceğini savunmuştu. Bu durumda emeklilik için para biriktirmenin anlamsız hale geleceğini öne süren Musk, gelecekte paranın bugünkü önemini büyük ölçüde yitireceğini söylemişti. Massachusetts Teknoloji Enstitüsü'nde görev yapan Profesör Doktor Daron Acemoğlu, sosyal medya platformu X üzerinden Musk'a seslendi. Eğer 2036'da paranın önemi kalmayacaksa, yaklaşık 1 trilyon dolarlık servetinizi en geç 2036'ya kadar hayır kurumlarına bağışlamayı taahhüt edin. Bu, teknolojiye olan inancınızı güçlü şekilde ortaya koyacaktır, dedi. Acemoğlu, bağış yapılacak kuruluşların bağımsız ve tarafsız kurumlar tarafından onaylanması gerektiğini de vurguladı. Musk ise çağrıya kısa bir yanıt verdi. Aslında ben de buna benzer bir şey yapacağım dedi. Ancak olası bağış planının kapsamına ya da servetinin ne kadarını bağışlamayı düşündüğüne ilişkin ayrıntı vermedi. Musk, Haziran ayında servetini 1,1 trilyon doların üzerine taşımış, dünyanın ilk trilyoneri olmuştu.
1: ABD'li ilaç üreticisi Johnson & Johnson, bebek pudrası ve tok bazlı ürünlerinin kansere yol açtığı iddialarıyla

0: Açılan davalarda bir uzlaşmaya gidiyor. Şirket yaklaşık 76 bin davayı kapsayan süreç için 5,5 milyar dolarlık ödeme teklif ediyor.
1: Johnson & Johnson bebek pudrası ve diğer ürünleri nedeniyle açılan binlerce davayı sonuçlandırmak için 5,5 milyar dolarlık uzlaşma önerisi sundu. ABD'li şirket mahkemelerde devam eden yaklaşık 76 bin yumurtalık kanseri davası için davacıları temsil eden hukuk bürolarıyla anlaşmaya vardığını duyurdu. Şirket anlaşma kapsamında toplam 5,5 milyar dolarlık ödeme taahhüdünde bulunurken, ilk ödemenin 2027 yılında en fazla 3 milyar dolar olarak yapılması, 2028'den önce ise ek bir ödeme yapılmaması öngörülüyor. Uzlaşma girişimi mahkemenin şirket lehine verdiği kararın ve talk ürünlerinin herhangi bir davacıda yumurtalık kanserine neden olduğunun kanıtlanamadığını kabul etmesinin ardından geldi. Yaklaşık 15 yıldır devam eden davaların bu anlaşmayla kesin olarak sonuçlandırılması hedefleniyor. Johnson & Johnson 2023 yılında küresel ürün portföyünü yeniden düzenlerken talk bazlı bebek pudrasının dünya genelindeki satışını durdurmuştu. Şirket, araştırmaların ürünlerinin güvenli olduğunu, asbest içermediğini ve kansere yol açmadığını savunuyor.
0: Şimdi ilginç bir şey oldu. ABD Temsilciler Meclisi FIFA Başkanı Infantino ile ABD Başkanı Trump arasındaki ilişkileri incelemeye aldı. Sonsuz bir yakınlık gibi görünüyordu biliyorsunuz. En son Dünya Kupası'ndaki kararlar da bunu sıkça tartışmaya açtı. Infantino hakkında soruşturma başlatan Temsilciler Meclisi FIFA Başkanı'nın ifade vermesini de talep ediyor.
1: ABD Temsilciler Meclisi FIFA Başkanı Gianni Infantino hakkında soruşturma başlattı. Soruşturmanın merkezinde ABD Başkanı Trump ve yakın çevresine sağlanan olası menfaatler var. Soruşturmayı ABD Temsilciler Meclisi Adalet Komitesi'nin kıdemli demokrat üyesi Jamie Raskin başlattı. FIFA Başkanı Infantino'ya bir mektup gönderen Raskin, FIFA'nın Trump yönetiminden ayrıcalık elde etmek için girişimlerde bulunduğunu iddia etti. FIFA'nın New York'taki Trump Towers'ta ofis kiralamasını ve Trump'a FIFA Barış Ödülü verilmesini de bu kapsamda değerlendirdi. Temsilciler Meclisi üyesi FIFA'nın Dünya Kupası biletlerinde fahiş fiyatlandırma ve aldatıcı satış yöntemleri uygulandığını da gündeme getirdi. Raskin'a göre Trump'la Infantino arasındaki ilişki nedeniyle Adalet Bakanlığı'nın daha önce mahkumiyetle sonuçlanan FIFA bağlantılı yolsuzluk davaları düşürüldü. Raskin, Infantino'dan bazı belgeleri Temsilciler Meclisi'ne sunmasını istedi. Bunlar arasında Trump ve çevresine sağlanan olası menfaatler, FIFA'nın bilet satış uygulamaları ve ABD'li yetkililerle yapılan temaslara ilişkin belgeler yer aldı. FIFA Başkanı'ndan Temsilciler Meclisi Adalet Komitesi'ne ifade vermesi de talep edildi. Belgelerin sunulması ve ifade verme gününün belirlenmesi için son tarih 9 Ağustos olarak belirlendi. FIFA Başkanı Infantino'nun talebe nasıl yanıt vereceği merak ediliyor. Temsilciler Meclisi'nde çoğunluğu bulunmayan Demokrat Parti'nin, Cumhuriyetçilerin desteğini almadan Infantino'yu ifade vermeye zorlayamayacağı belirtiliyor.
0: Japonya'nın düşen doğum oranına karşı geliştirdiği uygulama ilk sonuçlarını verdi. Tokyo yönetiminin kullanımına sunduğu yapay zeka destekli uygulama sayesinde 265 çift evlendi.
1: Doğum oranlarındaki düşüşe çözüm arayan Tokyo yönetimi yapay zeka flört uygulaması geliştirdi. Yüzlerce kişiyi evlendirdi. 2024 yılında Japonya'da kullanıma sunulan Tokyo Emusubi adlı uygulama, evlilik amacıyla tanışmak isteyenleri yapay zeka yardımıyla eşleştiriyor. Sistemin evlenmek isteyen ancak eş bulma sürecine aktif olarak katılmayan kişileri teşvik etmeyi amaçladığı belirtiliyor. Tokyo yönetimi uygulamanın sadece ciddi evlilik amacı taşıyanları bir araya getirmesi için de sıkı kurallar koydu. Başvuru yapan yaklaşık 36 bin kişiden yalnızca şartları sağlayanlar sisteme kabul edildi. Öncelikle başvuru sahiplerinden resmi olarak bekar olduklarını belgelemeleri gerekiyor. Çevrimiçi mülakata katılmaları ve belirlenen kriterleri karşılamaları isteniyor. Bugüne dek 265 çifti evlendiren uygulamanın 30 Haziran itibarıyla 16 bin aktif üyesi bulunuyor.

0: Uzungöl yaz sezonunda bu kez gökyüzünden sunduğu manzarayla oldukça dikkat çekici. Yerli ve yabancı turistler yamaç paraşütüyle bu manzaranın keyfini çıkarıyor.
1: Ladin ormanları, yaylaları, Haldizen Vadisi. Muhteşem doğasıyla Uzungöl şimdi de paraşüt turizmiyle ilgi çekiyor. Karadeniz'in turizm merkezlerinden Trabzon'daki Uzungöl'e bu sene de yoğun ilgi var. Yaz sezonuyla birlikte de yamaç paraşütüne talep arttı. Yerli ve yabancı turistler yaklaşık 2000 metre rakımdan havalanıp Uzungöl'ün eşsiz manzarasını kuş bakışı izliyor. Ya
2: abla. Her gelen misafir uçunca gerçekten biz Uzungöl'ü gördük, yaşadık, doğayı gördüğüne inanıyorlar. Bunları havadan görmek onlar için ekstra bir güzellik oluyor.
1: 15 dakika süren yamaç paraşütü uçuşuna özellikle yabancı turistler ilgi gösteriyor.
3: Arap Yarımadası'ndan gelen misafirlerimiz daha yoğun Uzungöl'ü tercih ediyorlar. Ama bunun dışında Rus, Ukraynalı, Özbek ve Kazak misafirlerimiz de bölgeye ilgi göstermeye başladılar.
0: Efendim ben Dilek Gül. HT360'a artık noktalıyoruz ama siz burada kalın. Benden sonra manşet programıyla Zülfikar Ali Aydın karşınızda olacak. Hoşça kalın. İyi akşamlar.

2025 yılı verilerine göre yangınların %91'i insan kaynaklıdır. Unutma, bu sonu değiştirmek senin elinde. Şahidimiz toprak, imzamız fidan, sevdamız yeşil vatan.

Marmara bölgesinde İstanbul güneşli 28, Bursa yer yer yağmurlu 26 derece. Ege bölgesinde İzmir güneşli 33, Muğla güneşli 35 derece. Akdeniz'de Antalya güneşli 36, Adana parçalı bulutlu 35 derece. Karadeniz'de Samsun parçalı bulutlu 28, Artvin yağmurlu 24 derece. İç Anadolu'da Ankara güneşli 30, Kayseri güneşli 33 derece. Doğu Anadolu'da hava güneşli, Erzurum 30, Erzincan 33 derece. Güneydoğu'da Diyarbakır güneşli 40, Şanlıurfa güneşli 41 derece.

0: Merhabalar, ben Zülfikar Ali Aydın. Habertürk Manşet'le karşınızdayız. Üniversite öğrencisi genç bir kız 6 yıldır kayıp. 6 yıl sonra vali, polis, başhekim, korucu, bu isimler dahil onlarca şüphelinin üniversite öğrencisini yok ettiğine, delilleri de gizlediğine dair somut tespitler var. Savcıların tespitiyle söyleyelim, devletin gücünü araç haline getiren karanlık bir ilişki ağı var. Nerede? Tunceli'de 6 yıl önce. Gülistan Dokun'un öldürüldükten sonra gömüldüğü ve sonra da oradan nasıl çıkarıldığına dair önemli ayrıntılar var, önemli tespitler var. Harita üzerinde göstererek anlatacağız. Bir yanı sokakta tetikçi haline getiren çocuklar, diğer yanı uluslararası uyuşturucu trafiği. Bir tarafında Avrupa dahil hücre sistemiyle şekillenen bir suç ağı, diğer yanda yağma haraç düzeni var. Devletin topyekün bu yapılarla mücadelesine ve savcıların bugün de yaptığı operasyonlara bakacağız ama Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan şu an şu saat itibariyle Irak Başbakanı Zeydi'yi resmi törenle karşılıyor. Serkan Şimşek de törenin ayrıntılarını bize aktaracak. Serkan.
1: Evet, Irak Başbakanı Ali Zeydi Türkiye'ye resmi bir ziyaret gerçekleştiriyor. Şu anda o ziyaret kapsamında, bu resmi karşılama kapsamında Cumhurbaşkanı Erdoğan da

Irak Başbakanı'nı Beştepe'de külliyede ağırlamış olacak. Hem baş başa hem heyetler arası görüşmeler gerçekleştirilecek. Ardından iki lider kameralar karşısında ortak basın açıklaması yapacak. Tabi Irak Başbakanı Ali Zeydin'in Türkiye'ye ilk ziyareti göreve gelmesinin ardından zira yeni de göreve gelmiş bir isim sayılabilir hala ve kendisinin yurt dışına yönelik de üçüncü ziyareti Türkiye. Resmi törenle karşılanıyor dedik. Ardından baş başa önce ardından heyetler arası görüşmeler tamamlanmış olacak ve ziyaret kapsamında güvenlik, ticaret, enerji, ulaştırma, su yönetimi başta olmak üzere iki ülke arasındaki ilişkiler tüm boyutlarıyla gözden geçirilecek. Bölgesel ve küresel gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunulacak. Tabii iki ülke arasındaki diplomatik ilişkilere biraz değinmek istiyorum. Irak'ın 1927'de Maslahat Güzel görevlendirmesiyle başladı iki ülke arasındaki ilişkiler. Ardından Türkiye 1929 yılında ilk Bağdat Büyükelçisi'ni görevlendirdi. Şimdi İstiklal Marşı.

16 bare top atışı ve iki ülkenin milli marşının ardından bu noktada resmi tören devam ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak Başbakanı Ali Zeydi'yi Beştepe'de resmi törenle karşılıyor. Önce baş başa dediğim gibi, ardından heyetler arası görüşmeler yapılacak. Tabii ekonomik ilişkiler masaya yatırılacak o görüşmelerde. 2025 yılında ikili ticaret hacmi iki ülkede 16,8 milyar dolara ulaşmıştı. Türkiye net ihracatçı konumda bu noktada. Türkiye Irak'tan en çok ham petrol alan ülkeler arasında yer alıyor. Yine bu mamul eşya, hububat, tekstil, gıda, mobilya, makine gibi maddeler ve sektörler arasında da ihracat yapılıyor. Yine kalkınma yolu görüşmede önemli bir başlık olarak masaya yatırılacak. Özellikle Basra'da inşası devam eden Alfav Limanı'nın yaklaşık 1200 kilometre uzunluğundaki çift yönlü otoban ve demir yoluyla Türkiye'ye bağlanması iki lider arasında masaya yatırılacak. Körfez ülkeleriyle Asya'dan gelen malların Avrupa'ya taşınması, Erdoğan'ın Nisan 2024'te gerçekleştirdiği ziyarette de yine Türkiye, Irak, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri arasında dörtlü düzeyde imzalanan bir mutabakat vardı, hatırlanacaktır. O da yine görüşmede masaya yatırılacak başlıklar arasında yer alacak. Aynı zamanda terörsüz Türkiye süreci ve güvenlik başlığı da görüşmede önemli bir yere sahip olacak. Petrol boru hattı, Türkiye geçtiğimiz yıl Irak'la petrol boru hattı anlaşmasını uzatmayacağını Irak tarafına bildirmişti. Bu çerçevede iki ülkenin enerji bakanlıkları arasında da yeni anlaşmanın nasıl olabileceğine ilişkin görüşmeler devam ediyordu. İşte bu da kuşkusuz Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Irak Başbakanı Ali Zeydi'nin yapacağı o görüşmede masaya yatırılacak. Dediğim gibi baş başa görüşmenin ardından heyetler arası görüşmeler gerçekleştirilecek. Ve su yönetimi elbette yine masada olacak önemli başlıklardan bir tanesi. İki ülke arasındaki en önemli alanlardan biri diyebileceğimiz alan su yönetimi. Bu yıl yağışların beklentinin üzerinde olması nedeniyle Türkiye'deki barajlardan su bırakıldı. Ve bırakılan bu suyun Irak'ta verimli kullanılabilmesi için verilecek danışmanlık faaliyetleri yine bu kapsamdaki görüşmeler arasında yer alacak. Dediğim gibi hem enerji alanında hem güvenlik, ulaştırma ve su yönetimi alanlarında çok önemli başlıklar masada olmuş olacak. Irak Başbakanı Ali Zeydi'nin göreve gelmesinin ardından Türkiye'ye yaptığı ilk, yurt dışına yaptığı üçüncü ziyaret bu. Ve Ankara'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın daveti üzerine resmi bir ziyaret kapsamında Beştepe'de şu anda o resmi tören gerçekleştiriliyor. İki lider ülkelerine ait heyetleri selamlıyor. Şu anda Cumhurbaşkanı Erdoğan da o selamlamada Irak Başbakanı Ali Zeydi ile birlikte yer alıyor.

Dediğim gibi iki ülkenin diplomatik ilişkileri oldukça eskiye dayanıyor aslında. Irak'ın 1927'de Maslahat Güzel görevlendirmesiyle başladı bu ilişkiler. Ardından Türkiye 1929 yılında ilk Bağdat Büyükelçisini görevlendirmişti. 1932'de İngiliz mandasının sona ermesiyle bağımsızlık ilan edilmişti.

0: Biraz önce de saydığım alanlarda aslında enerjide, ulaştırmada, güvenlikte çok boyutlu anlaşmalar, işbirlikleri resmiyete bağlanmış oldu. Bugün de işte tüm bu alanlardaki iki ülkenin işbirliği ve neler yapılabileceğine dair stratejik hedefler de yine masada olacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak Başbakanı Ali Zeydi'yi Beştepe'de resmi törenle karşıladı. Az sonra baş başa görüşme başlayacak. Ardından heyetler arası görüşmeler yapılacak. Ve daha sonra da saat 19.30 sularında olmasını bekliyoruz. İki lider kamera karşısına geçerek ortak bir basın açıklaması yapacak ve hem görüşmelerin yansımalarını aktaracak hem de gazetecilerin sorularını yanıtlayacaklar. Şu an hala hazırda Cumhurbaşkanı Erdoğan Iraklı heyetin selamlıyor. Ankara'da misafir olarak bulunan Iraklı heyetle selamlaşıyor. Ardından dediğim gibi baş başa görüşmeler başlamış olacak. Bir kez daha görüşmelerin yapılacağı alanları aktaracak olursak, ziyaret kapsamında güvenlik, ticaret, enerji, ulaştırma ve su yönetimi gibi önemli konularda, önemli başlıklarda stratejik işbirlikleri ve hedefler masaya yatırılmış olacak. Şimdi iki lider bir fotoğraf çekinecek ve ardından bu resmi karşılama sona erecek. Baş başa görüşme için liderler içeri geçecek. Ve baş başa görüşmenin ardından bir kez daha ifade edelim, heyetler arası görüşmeye, daha sonrasında ise ortak basın açıklamasına geçilmiş olacak. Fotoğraf çekimi tamamlandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak Başbakanı Ali Zeydi ile birlikte Beştepe'de baş başa görüşme için şu anda ilerliyor. Bizler de bu noktada hem baş başa hem heyetler arası görüşmeye ve ardından ortak basın açıklamasına dair ayrıntıları da sizlerle paylaşmayı sürdüreceğiz.
1: Evet, Habertürk muhabiri Serkan Şimşek, Cumhurbaşkanı'nın temaslarını, Irak Başbakanı'nın ziyaretini ve görüşme trafiğini aktardı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çok önemli bir başka açıklaması daha oldu bugün. Özellikle deprem döneminde yapılan yardımlar ahbap soruşturmasına atfen yaptığı bir açıklama. Özellikle altını çizmek gereken bazı noktalar var. Deprem döneminde millete ve devlete operasyon çektiler dedi Cumhurbaşkanı. Deprem bölgesine gitmemiş terbiye yoksunu tiplerin hangi çarpık ilişkiler içinde olduğu da ortaya çıktı. Yargı bunun hesabını soracak. Ucu nereye giderse gitsin dedi. Dinleyelim.
2: Son haftalarda ortaya dökülen bilgi ve belgeler 6 Şubat depremleri sürecinde devlete ve millete hangi operasyonların çekildiğini hepimize çok net biçimde gösteriyor. Kimlerin kimlerle hangi çarpık ilişkiler içinde olduğu tek tek ortaya çıkıyor. Depremi kullanarak siyasi ve ekonomik fırsatçılık yapanlar bugün adalete hesap veriyor. Bir defa şunun bilinmesini isterim. Sui misalin emsal olmaması için hukuk zemininde ne gerekiyorsa mutlaka yapacağız. Bundan son derece kararlıyız.
1: Evet, Cumhurbaşkanımızın altını çizdiği bu soruşturma ya da atıflarda bulunduğu bu soruşturmada ortaya çıkan bilgilerle ilgili de adliyeye gideceğiz. Neden? Çünkü Ali Antok orada o dönemde ahbaba yardımları yönlendiren isimlerle ilgili bir soruşturma var. İfadeleri alınıyor. Ali Antok, kimlerin alındığı ifadesi nedir? Son durum Ali Antok.
3: Evet, bugün içerisinde Gülben Ergen geldi. Gazeteci Uğur Dündar, Hayko Çepkin ve Elçin Sangu geldi. Dün de Masum Kırmızıgül gelmişti. Aslında ünlülerin verdikleri ifadeleri şöyle iki kelimeyle özetlesek: pişmanlık ve hayal kırıklığı. Çünkü o dönemde yardım yaptıklarını, Gülben Ergen mesela ifadesinde şunu söylüyor: yaptığım yardımların ne amaçla kullanıldığını ben takip etmedim, bilmiyordum, çok kızgınım, çok da kırgınım açıklamasını yaptı. Burada ünlülerden alınan ifadeler, yani dün Mahsun Kırmızıgül'ün ve bugün yapılan verilen ifadelerde artık sadece iki kişi kaldı şimdilik beklenen: Fatih Koparan ve Şahan Gökbakar.

Onlar da hem canlı yayınlarda hem de işte kendi hesaplarında o dönem Ahbap'a yönelik hem iş insanlarını yönlendirmeleri hem de yardım yapılması için işte vatandaşları yönlendirmeleri gerekçesiyle ifade verecekler. Ama söylediğimiz gibi verdikleri ifadede ki Gülben Ergen de daha önceden Ahbap organizasyonunda aslında Gazze'ye yönelik de bir konser verildiğini, ücretsiz bir konser, ancak paraların akıbetinin ne olduğunu kendisinin de bilmediğini ifadesinde söyledi. O dönem çocukların harçlıklarından biz bu parayı toplamıştık, göndermiştik. Ama şu anda çok üzgünüz, çok pişmanız ve bir hayal kırıklığı yaşıyoruz dedi. Hazal Kaya da aynı şekilde iyi niyetlerinin suistimal edildiğini ifade etmişti. Soruşturma geniş kapsamlı bir şekilde devam ediyor. Son olarak 13 gözaltı var. Bizler de takipçisi sizlere aktarmayı sürdüreceğiz.

0: Evet, Gülistan Doku cinayeti soruşturmasında eski vali Tuncay Sonel birçok suçlamayla bir kez daha tutuklandı. Eşi de tutuklanmıştı. Tutuklu vali talimat verdiği Gülistan'ın sim kartını incelettiği ihraç polis hakkında çok çarpıcı bir ifadesi var, onu da söyleyelim. Ben onu komiser zannediyordum dedi. Bu ne anlama geliyor? Bunu da konuşacağız. Tutuklanan bir korucu var. Onun ifadeleri de ortaya çıktı. Fatih Özmen her ne kadar suçlamaları reddetse de savcı önüne bazı kayıtlar koydu. Hakim de o kayıtların ciddi delil olarak değerlendirdi. Ve bir gece yarısı bir köyde Gülistan'ın cesedinin gömüldüğü yer şüphesi biraz daha detaylandı ve bazı bilgiler ortaya çıktı. Hepsine bakacağız. Soruşturmanın yeni detaylarını konuşacağız. Güvenlik uzmanı Murat Aydın, eski savcı Alptekin, hukukçu Alptekin Yıldırım konuğumuz. Hoş geldiniz. Habertürk muhabiri Öznur Karslı Çetiner de stüdyoda. Hemen ilk grafiğimiz gelsin. Çok önemli. Bunu bir haritalı bir grafik olarak yaptık. Nedeni şu. Şimdi Gülistan 5 Ocak 2000 gününden bu yana 2000. Kayıp. Kayıp olduğu gün en son görüldüğü yer şu Sarı Saltuk Viyadüğü. Bu kameranın açısı değiştirilmiş, kayıtlar silinmiş.
1: 2 gün sonra.
0: Aynı günün akşamı, hemen Öznur'u biraz geriye alacağız. Aynı günün akşamı kaybolduktan sonra valinin koruması Şükrü Eroğlu
1: korucu
0: ve tutuklanan korucu Fatih Özmen neredeler?
1: Aynı yerde Bozbe.
0: Koçpınar köyündeler. Hangi saat diliminde oradalar Öznur? Bunu detaylandıralım, evet. Hemen konuklarımızla analizini yapalım.
1: İlk olarak Koçpınar köyünde korucu Fatih Özmen akşam 23.11'den sabah 06.45'e kadar, yani toplamda 7,5 saat boyunca valinin koruması Şükrü Eroğlu ile aynı noktadan baz veriyor.
0: Saati bir daha söyleyelim.
1: 23.11'den sabah
0: gece 23'ten.
1: Evet, 5 Ocak 23.11'den sabah 06.45'e kadar. Bu dakikalarda valinin koruması Şükrü Eroğlu'nun telefonu da kapalı ya da kapatılıyor.
0: Evet.
1: Kendisi de hemen hemen o da 6-7 saate yakın bu saat diliminde, yani korucunun telefonu o noktadayken valinin korumasının telefonu da kapalı. O da saat 22.20'den yine sabah 6 Ocak gününe kadar 7.35'e kadar telefonuna ulaşılmıyor.
0: Ulaşılmıyor ama valinin telefonunu kapattığına dair,
1: evet,
0: bir tespit var. Neden? İlk kayıp döneminde soruşturmada bu bulgulara erişmek üzere bir faaliyet yürümemiş. Çünkü, hı-hı, neden? Valinin gözetiminde örtbas edildiğine dair bir,
1: evet,
0: şüphe var. Hemen haritada tekrar hatırlatacağım. Şu Sarı Saltık Viyadüğü, burası Tunceli bölgesi.
1: Tunceli
0: Sarı Saltık, Koçpınar köyü burada. Sarı Saltık'ı da şu şekilde gösterelim.
1: 5 kilometrelik bir mesafe
0: olan alandan bahsediyoruz. Gülistan gündüz kayboluyor. Gece yarısı valinin koruması hiç olmayacak bir yerde.
2: Ve yanında da,
0: evet, Alptekin Yıldırım'la başlayalım.
1: Korucu
2: yanında gizli tanık Şubat'ın ifadesinde belirttiği gibi pertekli bir korucu var.
0: Evet. Fatih
2: Şimdi,
0: Özmen.
2: Fatih Özmen. Fatih Özmen ifadesinde her ne kadar ben o yolu Perte'ye giderken kullanıyordum dese de, biraz önce yayından önce de konuştuk. Şimdi savcılık makamı mutlaka ki Fatih Özmen'in ve Pertekli olan diğer korucuların ETS ve bas kayıtlarına bakmıştır.
0: Evet.
2: Fatih Özmen'in bu yolu ne kadar sıklıkla kullandığına dair bas kayıtlarına bakmıştır. Yani insanların aklına şu gelmesin. Bir orada baz verdi diye mi bu adam tutuklanıyor diye bir mantıkla hareket etmiyor savcılık.
0: Evet.
2: Çemberi daraltıyor ve bu daralttığı çember neticesinde de Fatih Özmen'e ulaşıyor. Fatih Özmen de hayatın olan akışına uygun bir açıklama yapamıyor savcılık makamına ve dolayısıyla da sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanıyor. Zaten Koçpınar köyü soruşturma açısından çok önemli, çünkü orada
1: İlk
2: yapılan incelemeler neticesinde bir cesedin gömülüp yeniden çıkarıldığı da bilirkişi raporuyla dosyada sabit zaten.
0: Evet, bir silaha ait olabileceği,
2: evet,
0: değerlendirilen
2: bir oksitlenme,
0: bulgular da, evet, oksitlenme de tespit edilmişti. Silah deyince de bu konularda uzman, hem güvenlik uzmanı Murat Aydın. Buradaki tespitler yeraltı Koçpınar köyü bu ağacın civarında. Onun da fotoğrafı, evet, koyduk. Ağacın civarında birkaç nokta aranıyor. Yeraltı inceleme cihazıyla sonra daraltılmış bas kayıtları. Bu tablo size ne söylüyor buyurun?
3: Şimdi bir cinayet olayı meydana geldikten sonra aslında en kıymetli zaman ilk 24 saat.
0: Evet.
3: bu 24 saat içerisinde haliyle bu işin içerisinde olanlar için en önemli şey oradaki cesedi ortadan kaldırmaktır. Şimdi bugün geldiğimiz noktada geriye dönük şüphelerle ilgili yapılacak olan HTS kayıtlarında az önce Sayın Savcımın da söylediği gibi çok zikrettiğimiz hayatın olağan akışına aykırı olan hareketler, bazı istasyonlarındaki gönderilen mesajlar aslında daraltılmış bazla beraber bize hangi dar alanda çalışacağımızla ilgili net bilgileri bugün yarın vereceğine ben inanıyorum. Evet. Alan çok genişti, okey. Ama şimdi bu elimizdeki olgular şunu getirecek bize. Daha böyle bir dar bir alan var. Evet yine biraz iş zor, kolay bir şey değil. O alan kolay bir alan değil çünkü. Ama gittikçe de oraya yaklaştığımızın göstergesi. Evet. Şimdi neden peki valinin koruması, koruma amiri neden korucu başını seçmiş? O da bir soru işareti. Muhtemelen geriye dönük aralarında çok farklı ilişkilerin olma ihtimali de yüksek. Ben bu gibi konularda biraz daha farklı bir bakış açısıyla bakarım. Bu işin ilk bir olay olmadığını da düşünürüm ben. Yani evet önemli bir konu ama belki de
0: ilk kamuoyuna... suçları değildir şüphesi.
3: Bana göre öyledir yani. Şimdi ilk defa siz bakın bir suç işlediğinizde eliniz ayağınıza bulaşır. Kim olursanız olun.
0: İlk suç.
3: Ne yapacağınızı şaşırırsınız. Eliniz ayağınız bulaşır. Ne yapacak? Oraya mı gideyim, buraya mı gideyim? Ama siz bir iklim içerisine girerseniz, bir örümcek ağ içerisinde bizim tabirimizde o Ahmet'i ara, Mehmet'i ara, bu ilişkiler zincirini hızlı bir şekilde yapıyorsanız zaten siz bu işte yarı uzmanlaşmışsınız demektir ki bunun background'unda, evveliyatında muhtemelen bu ve benzeri başka şeyler olma ihtimali. İlla bir cinayet olayı olmak zorunda değildir bu. Ki başka bir şeyler de öğrendik biliyorsunuz. Twitter'da atılan mesajlar, bu mesajlardan sonra o şahıslarla ilgili yapılan işlemler aslında buradaki o kolluk gücünün maalesef artık kolluk gücünden çıkmış bambaşka şeyler yaptığını
0: dönüştüğünü
3: da...
0: Dönüştüğünü gösteriyor.
3: Evet, dönüştüğünü gösteriyor ki bu da onlardan bir tanesi.
0: Şimdi bari. Savcıların, siz çok güzel bir noktaya temas ettiniz. Hem savcının hem hakimin bu konudaki tespitleri çok önemli. Ben müsaadenizle hemen aktarayım tutanaklardan. Şüpheli Tuncay Sonel'in Gökhan Ertuğ'a ki sahte operasyon yaptırdığı düşünülen mesajlaşma talimat içerikleri incelendiğinde hukuka ve kanuna mutlak aykırılık teşkil eden kamu gücünü araç kılan karanlık bir ilişki ağı kurdukları, bu da sizin ilk suçları değil.
3: Bana göre
0: kanaatinizi güçlendiren bir kanaat.
3: Kesinlikle öyle. Evet. Çünkü bununla ilgili çok olaya daha önce tanık olduk, yaşadık. Zaten siz eğer HTS'de sadece bulundukları bazı istasyonlarla ilgili değil, aynı zamanda sözleri de incelerseniz geriye dönük, oradaki o sözcüklerin geçmişte de bazı şeylerin yaşanıp yaşanmadığıyla ilgili de net bulguları elde edeceksiniz. Zaten muhtemelen savcılık da bunun geriye dönük araştırması ve o edebiyatını bir şekilde alacaklar. Ki dünen de biliyorsunuz birkaç satırımız vardı. O küçük satırlardan bile aslında konunun ne kadar vahim olduğunu, ilişkiler zincirinin ne kadar güçlü olduğunu aslında görmüştük. Ama burada bakın yine bir konu var. İdari emir diye hep böyle geçiyor. Bunu da konuşmuştuk ama bir daha zikredelim. Konu idari emirden çıkmış. Kanunsuz noktaya gelmiştir. Hiç kimse bu kanunsuz emri uygulamayacaktır. Evet.
0: Şimdi hemen bu arka planda hem konuklarımızın hem de Öznur ve benim arka planımda gördüğünüz şey savcı, koruma müdürü, düzeltiyorum çok özür dilerim, vali, eski vali, tutuklu vali, koruma müdürü ve ihraç edilmiş, suça karıştığı için ihraç edilmiş
1: bilişimci bir polis.
0: Bilişim uzmanı bir polisle yaptığı konuşmaların kayıtları gerçekten biraz önce de aktardık. Bir suç ağının parçası, karanlık ilişkiler ağını gösteriyor. Hemen kısaca bize Öznur bir özetlesin. Sonra burada, hakimin tespitini aktaracağım.
1: Geçenki yayında Zülfikar Bey konuşurken şey örneğini verdik ya. 5 yıl önce işte asgari ücret bu kadarken vali Gökhan Ertuğ'a işte bir seferde 5.000, bir seferde 6.000, bir keresinde de 20.000 lira gönderiyor. Savcılık tutanaklarına, belgelere baktığımızda da şu örneği veriyor zaten. Şunu yöneltiyorlar. Diyorlar ki o dönemde polis maaşı 5.000-5.500 lirayken siz bu rakamları yani bir polis maaşı kadar Gökhan Ertuğ'a göndermişsiniz silme işlemleri karşılığında diye. Evet. Savcılık da aslında bu rakamları kıyaslayarak bu tespitleri yapıyor. Burada en yüksek rakam gönderdikleri olay neydi? 20.000 TL gönderiyorlar. Bir işte aslında Gökhan Ertok tekrardan narkotik bölümüne geçmeyi istiyor. Evet. Uyuşturucudan cezası vardı, uyuşturucu ticaretinden. Aslında validen bunu rica ediyor.
0: Bu hizmetle evet, aslında bana oraya bir referans
1: olun,
0: evet,
1: referans olun diyor ve 300 kilogram uyuşturucu ve yüklü miktarda bir gayrimenkul işinin olduğu bir hikayeden bahsediyor.
0: Evet, ne cevap verdiklerine de bir bakalım en son soruşturmada. Çünkü o kısmı da önemli. Vali Tuncay Soneli cezaevinden getirdiler. Dediler ki bunlar nedir? Bu deliller nedir? Yani ve tespitler, bilirkişi raporları, daraltılmış bas evet, kayıtları. Bu arada eşi, valinin eşi Andan Sonel'de tutuklandı. Evet. Onu da hemen kısaca aktarayım. Diyorlar ki bir gizli tanık yine burada, hı hı, doğruluğu teyit edilmiş evet, bir bilgiyle siz birine, bir korucuya 100 bin lira teklif etmişsiniz. Valinin eşinin de cevapları yeterli bulunmadı. Evet. Tehdit edildi. Şimdi vali diyor ki Tuncay Soner, Gökhan Ertuğ isimli şahsı komiser olarak biliyordum diyor. Hı hı. Resmi işlerde görev aldığını düşünüyordum diyor. Yani çok olağan dışı bir cevap yani, olduğunu evet, altını çizelim. Vali çünkü zaman zaman ihtiyaç olunca da harçlık gönderiyordum diyor.
2: Şimdi devletin bir valisinden bahsediyoruz. Böyle illegal işler yaptırdığı birinin tabii ki komiser olduğunu düşünmesi ya da öyle düşünerek hareket etmesi mümkün değil. Herkes kendi şartlarına göre belli bir akıl ve mantık seviyesinde hareket etmek zorundadır kanun karşısında. Şimdi bir devletin valisi bir kişinin ihraç olup olmadığını bilmiyordum, ben onu komiser sanıyordum diye bir savunma yaparsa sonucu tutuklama olur. Çünkü bu itibar edilecek bir savunma olmaz. Şimdi resmi işlerde görev aldığını düşünüyordum. Zaman zaman ihtiyacı olduğunda açlık gönderdiğim oldu. Niye kendin göndermedin direkt? Niye korucuyla gönderdin?
1: Yani ona şöyle söylüyor. Varlıklı bir aileyim. Aileden varlıklıyım. Evet. Zaman zaman yardım ve destek
2: tamam, o zaman kendin yapsaydın diyor. Kendin evet, yapsaydın, kendi hesabından gönderseydin. Madem komiserdi arkadaş, arkadaşa destek olmak için kendi hesabından gönderseydin. Sana hatta vali olarak derlerdi ki bak mahiyetinde çalışan kişilere yardım ediyorsun diye tebrik de ederlerdi. Amaç evet, burada yardım etmek falan değil. Yaptırdığı pis işlerin karşılığında onlara maddi menfaat sağlamak.
0: Şimdi iyi polisle kötü polisi, işte iyi işini düzgün yapan bürokratla kötü yapanı kötü yapan, zaten ayırt ediyoruz evet, bu soruşturmada. Ona denk geliyor. Ama ben Murat Bey'e sormak istiyorum. Şimdi Anadolu'da birçok insan çocuğu polis olur, işte bir valinin, emniyet müdürünün yanında koruma olduğunda çocuğuyla gurur duyar. Bir de emir komuta zinciri ya da hiyerarşi vardır bu tip kurumlarda. Nasıl kendini koruyabilir o çocuklar, yani yeni göreve başlayan bir polis ya da jandarma personeli, örnek olsun diye.
3: Şimdi aslında bahse konu bu görev alanında benim meslek hayatımın ilk görev yeri İstanbul Valiliği. Devamında da Sayın Cumhurbaşkanımızın belediye başkanı zamanında yakın korumuz. Daha sonra çok önemli bir yer. Daha sonra Sayın İçişleri Bakanımızın. Hı hı. Biz şanslıydık. Gerçek devlet adamlarıyla çalıştık. Onu anlıyorum. Fakat diğer bir konu şu. Bir kere bu ve benzeri yerde çalışmak çok büyük bir insana katkı sağlar. Büyük bir şereftir polis için. Hakikaten evet, önemli bir yerdir. Fakat bu önemli yerde çalışacağım diye, etrafınızda da daha itibarlı olacağım diye, bu sizin

0: kanunsuz emirleri uygulayacağınız anlamını taşımıyor. Evet. Eğer siz bu şeref ve haysiyetinizi mesleğin ilk gününden son gününe kadar taşıyacaksanız hiç önemli değil. Gidersiniz hassasın bir yerinde nöbet tutarsınız ama şerefiniz de polis olursunuz. Evet. Ama siz bu noktalarda sırf çalışabilmek için size gelecek kanunsuz, daha farklı kelimeleri zikretmek istemiyorum. Sırf orada çalışmak için bu emir ve talimatları yaparsanız bir noktada yıllar sonra da olsa bunun gereği yapılır.
1: Evet.
0: Şimdi burada Tuncay Soner'in de az önce de söyledik bunu. Şimdi hani para gönderiyor. Aslında para göndermesinin sebebi şu. Orada kendisine bu ve benzeri zaman dilimlerinde yardımcı olacak olan bazı kamu personellerini tabiri caizse beslemek için orada o parayı gönderiyor. Evet. Belli zaman dilimlerinde. Öbür tarafta da diğer personelin de işine yarıyor. Çünkü daha önce bir suçun içerisine karışıp bir iyi bir birim diye tabir ettiğimiz yerden gönderildikten sonra tekrar o birime geçmek için de onun da kendisine ihtiyacı var.
1: Evet. Ben sizin bu söylediğinizi hakimin kanaati olarak sanki böyle nakletmiş gibi oldunuz.
0: Öyle mi?
1: Hakim şöyle bir karar vermiş. Bütün bu ilişkilere bakınca hatta bunu da şöyle ifade etmiş. Hem Gökhan Ertok hem de Şükrü Eroğlu yasal mevzuatın yani bu iki biri eski ihraç polis biri de valinin yakın koruması ve koruma müdürü öyle söyleyelim. Yasal mevzuatın ve kamu görevinin sınırlarını tamamen aştılar diyor. Adeta şüpheli Tuncay Sonel'in şahsi ve illegal amaçlarına hizmet ettiler diyor. Kamu hiyerarşisi dışında müstakil bir yapı gibi hareket ettiler. Bu da önemli bir tespit. Bu karanlık ilişki ağında beraber hareket etmek ve de fiil üzerinde ortak hakimiyet kurmak suretiyle müşterek fail olarak burada yer aldığı kanaati bizde vicdani olarak oluştu diyor ve tutuklama kararı veriyor. Evet. Gerçekten çok ileri ve deliller ışığında çok ciddi bir
0: tabiri caizse kadrosunu oluşturmuş.
1: Evet.
0: Bu da aslında bunun ilk olmadığını az önce söylemiştik ya.
1: Evet.
0: Burada Sayın Hakim'in belirtmiş olduğu bu yazıda bizim az önce söylediğimiz de adeta destekler nihayetinde. Evet,
1: tutuklama kararı bu.
0: Tabii hani şey de yok yani bunun öncesinde de bu ve benzeri başka şeylerin de ilerleyen zamanda çıkabileceğini de ben düşünüyorum.
1: Evet. Hakimin tespitleri evet. Açısından
2: ya şöyle savcı biz olarak... yayınlara katıldığımızdan beri şunu söylüyoruz. Şimdi burada kamu hiyerarşini çok aşan ve konusu suç teşkil eden emirlerin kolluk görevlileri vasıtasıyla ihraç kolluk görevlileri tarafından uygulandığını görüyoruz. Bunların zaten ilk eylemi olmadığı şurada ekranda olan şeylerden belli. Olan evet. Yazılardan belli. Bu bunların ilk eylemi değil.
3: Evet.
2: Evet. Dolayısıyla burada süreklilik, çeşitlilik ve hiyerarşi arz eden belki de ileride örgüt soruşturmasına dönebilecek, örgütten dolayı dava açılabilecek bir dosyadan bahsediyoruz.
1: Onun işaretleri var.
2: İlerleyen günlerde ben bunun bir suç örgütü olarak değerlendirilip diğer şüphelilerle birlikte iddianame düzenlenip mahkeme önüne çıkacağını düşünüyorum.
1: Şimdi Öznur, bir önceki grafiği çok özür dilerim hızlıca hatırlatacağım. Öznur bize bir anlatsın onu. Şimdi Gökhan Ertuğ'a sahte operasyon yaptırıyorlar.
3: Evet.
1: Dün ifadesi alındı. Anlattıklarını bize bir hemen hızlıca bir özetlersen.
3: Yani aslında ikisi de reddetti. Vali dedi evet. Ki ben komiser sanıyordum ama komiser sandığı kişi otobüsün içinden o sim kartı almıştı. Gökhan Ertuğ'a baktığımızda bütün o iki ifadesinde de ikincisinde tekrar alındığında dedi ki ben bipolar hastası olduğunu da bu arada söylüyor. Hı hı. Psikolojik tedavi gördüğünü de söylüyor. Bütün bunları ben senaryo olarak kafamda uydurdum. Valinin aleyhinde tweet attığı söylenen bir kadın için Samsun'a gitmedim. O kadını Samsun'da işte sınır dışı patronlarına ettirmedim. Ankara'da işte darp ettirdiğim kişi bir operasyon değildi. Aslında başka bir olaydan, adli bir olaydan darp edilmiş, suça bulaşmış.
1: Neden? Çünkü suçu
3: bir kişinin,
1: ağırlaşacak kabul
3: evet,
1: etse bunları.
3: Bir kişinin fotoğrafıydı. Aslında başka bir olayın şeyini, suçlusunun fotoğrafını çekip Vali Tuncay Sonel'e işte bu kişi size bu tweet'e attırdı. Bu aleyhinize bu tweet'e attırdı demek için valiye bu fotoğrafı attım dedi. Bütün bu olanlar şunu da söylemek lazım.
1: Evet.
3: Tuncay Sonel 2017'nin ortalarında Tunceli'ye göreve geliyor. 2020 Haziran'da Gülistan kaybolduktan birkaç ay sonra tayini orduya çıkıyor. Yani bütün bu iddialar 2,5 yıl gibi. Yani organize bu kurdukları sistem çok kısa bir sürede, 2,5 yıl gibi bir sürede yaşanıyor Tunceli'de.
1: Şimdi çok önemli, valinin avukatının söylediği

0: kayıtlara geçmiş bir şey var. Gökhan Ertuğ'a yaptırılan her şey için diyor ki Gülistan Dokun'un ailesi yapmıştır diyor. Aslında Gökhan Ertuğ'a sildirdiği Instagram sosyal medya hesabındaki şeyler için o da çok çarpıcı. İşte Vali Bey terörle mücadele etmiştir diyor. Gülistan'ın sim kartının kopyasını çıkarıp diyor ailesi diyor gayip yani kayıp şahsın ailesi bu kayıtları silmiştir diyor. Yani savcılığın bilirkişi raporu ve savcılığın tespitlerine rağmen bu da onu gerçekten söyleyeyim. Hani savunma açısından da
1: çünkü
0: garip
1: kurgu
0: bir durum.
1: Şunun üzerine kuruluyor. Dikkatinizi çekmek istiyorum. Gülistan'a bir aile baskısı oldu. O aile baskısından dolayı da Gülistan intihar etti kurgusu üzerinden gidiyor karşı taraf. Evet. İşte orada eşyaları bulunuyor derenin kenarında.
2: Bu ilk 7 Ocak'ta başlıyor bütün bu kurgular zaten.
1: O kurgu aynı şekilde avukatın ifadesinde de devam ediyor. Diyor ki onu diyor ailesi yaptırmıştır diyor. Niye? Kurgu şu. Aile yüzünden intihar etti ya Gülistan. Öyle düşünüyorlar.
2: Şunu da söylemek lazım Zülfikar Bey. Bugün yine benimle paylaşılan bir belge biliyorsunuz.
0: Bu eşyaların Gülistan'a ait olup olmadığı hususu şimdi, arama yapılırken baraj kenarında.
2: Biliyorsunuz reçete kağıt. Evet. Ve suya sudan bulunduğu söyleniyor. Gülistan kaybolduktan 2 gün sonra suyun içinden 14 metre derinlikten reçete ve barkod çıkarılıyor. Ham maddesi kağıt okunur bir şekilde.
0: Kaç gün sonra?
2: Ne yazıldı?
1: Tabii barkodu gördük hiçbir şey yok barkodda. Normal barkod elimize almışız suya girmemiş
2: öylece
1: gibi.
2: Öylece duruyor. Hatta başka bir çıkan belgelerden birinde el yazısının incelemesi yapılıyor. Gülistan'a ait mi değil mi diye. Gülistan'ın vasiyeti diye bir şey çıkıyor.
0: Evet şimdi o söylediğin şeyle ilgili. Yani reçeteyle ilgili savcının, Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı'nın tespiti. Bu arada başsavcının da bizzat soruşturmaya nezaret ettiğini de hatırlatalım. Olur. Diyor ki Gülistan Doku'ya ait olduğu değerlendirilen reçete, not gibi kağıt parçalarının arama çalışmalarının yürütüldüğü su altında 14 metre derinlikte tahrip olmadan bulunması, makas ile kağıt parçalarını ise aynı noktada 2 gün sonra çıkarılabilmesi Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından dikkat çekici bulunmuştur.
1: Nazik bir ifadeyle. Biz bunu yemedik diyor.
0: Şüpheli bulunmuştur.
1: Aynen öyle.
2: Bir gün önce de biliyorsunuz kameralar önce K kameraları şehri gören her noktayı gören kameralar değiştiriliyor. Bu gelişmeden bir gün sonra bu Gülistan'a ait eşyalar bulunuyor. Evet. O da önemli
3: Şüpheliler arasında...
0: Murat Bey'le kapatacağız.
3: Şüpheliler arasında balık adam var mı?
0: Şüpheliler arasında da var galiba. Evet, arama kurtarma faaliyetinde çalışanlar var.
2: Evet, 5 defa baraj boşaltılıp tekrardan
3: yani şimdi
2: bakılıyor.
3: Arama faaliyetlerinde bizzat Vali Bey de oradaydı.
0: Evet, bizzat nezaret ettiğini biliyoruz.
3: Bizzat nezaret etti.
2: Fotoğraflar var.
3: O görevlerin hepsi de onun emir komuta zincirindeydi. Yani aşağıya inecek olan Scuba'da o evrağı çıkaracak olan da aslında bilinen birisiydi. Evet. Bu arada ben de 3 yıldız bir Scuba'yım. 40-50 metreye kadar inen birisiyim. Aşağıya bir kağıt bıraktığınızda değil 2 gün birkaç saat sonra mürekkep dağılır.
0: Çok şöyle önemli bir tespit. Çıkıyor. Bunu da bu vesileyle
3: böyle bir şey mümkün değil. Aşağıda özel ancak nasıl olur? Aşağıda özel bir kalem vardır, özel bir yazı kağıdınız vardır. Onlar orada yazılması yani okunur olması için
1: normal
3: özel.
1: Normal kurşun kalemle Gülistan'ın elle yazdığını iddia ettikleri bir kağıdı.
3: Böyle bir şey.
1: 3 gün sonra çıkarıp okuyorlar.
3: Böyle ki olsa bile en azından şu gözükürdü. O yazılarda böyle bir dalgalanma gözükür. Yani bir şeyin içerisine girmiş. Suyla bir irtibata temas girdikten etmiş. Sonra orada bir dağılma görürdünüz ki ben de az önce gördüm. Hiçbir şey yok. Barkod da olduğu gibi duruyor.
2: Barkod duruyor.
0: Çok önemli. Savcının tespiti de önemli. Aynen öyle. Sizin bizzat bu tip çalışmalara katıldığınızda gördüğünüz, tecrübenizden edinerek söylediğiniz şey de çok önemli. Şimdi o haritalı grafiği tekrar bir hatırlatalım. Onu bir verelim arkadaşlar. Onunla birlikte kapatalım. Çünkü o haritada önemli. Biz şunu anlıyoruz soruşturmanın geldiği noktada. Gülistan en son burada görülmüş, kaybolmuş. Sonra bir şekilde tanık ifadelerine göre başına ateş edilerek öldürülmüş. Götürülmüş Koçpınar Köyü'ne bu işi organize eden kişi. Deliller ışığında savcılığın kanaatiyle Şükrü Eroğlu. Ve bu işi korucu. Fatih Özmen'le birlikte o bölgeye hakim olduğu için halen de korucu başı olduğu için bununla birlikte organize etmişler. Bu arada Dün önceki gün gözaltına alınan kişiler arasında da arama kurtarma timinde görevli polisler ve başka
2: isimlerin
0: olduğunu.
2: Daha önce dosyayı sorgulayan farklı illerden polisler de var.
0: Evet, hatırlatalım. Bu tespitler ışığında en azından tabloyu net bir şekilde ortaya koymuş olduk. Devam edeceğiz sokak çeteleriyle. Az sonra yine buradayız.

0: Habertürk manşet devam ediyor. Sokakta işlenen çocukların tetikçi olarak kullanıldığı suçların arka planında ne olduğuna bakacağız. Tabi bu işin suçun bir sosyolojisi de olabiliyor. Ona da bakacağız. Devlet ve Cumhuriyet savcıları sokakta terör estiren çetelere ard arda operasyonlar düzenliyor. Yeni operasyonda 28 gözaltı var. Dün Bodrum'da bir operasyon vardı İstanbul'da. Galeri kundaklayan zanlı o operasyonda yakalandı. Çok önemli bilgiler ortaya çıktı. Hemen ona bakacağız. Konuklarımızla birlikte devam ediyoruz. Murat Aydın, güvenlik uzmanı ve eski savcı Alptekin Yıldırım. Bir suikast hikayesinden bahsedeceğiz. Blok 3, bu suç örgütünün Beşiktaş'ta bir galeriyi kundaklamışlardı çok kısa bir süre önce. Onun görüntülerini de hatırlarsınız. Bir otogaleri kundaklandıktan sonra takibi alınan bir ismin kurduğu grupla birlikte Bodrum'da tatildeyken deyim yerindeyse yakalanan kişinin kullandığı bazı uygulamalardan suikast grupları kurduğu ortaya çıktı. Kime? Hakan Aydın'a yakalandıklarında biz tatil yapıyoruz dediler. Özellikle rapçilerin hedef alınması, çocukların tetikçi olarak kullanılması. Evet. Murat Aydın'la başlayalım çünkü önemli tespitleri var. Buyurun.
1: Şimdi bundan birkaç yıl öncesine kadar bu kadar rap yoktu. Hani vardı ama bu kadar sokak çetelerini öven, onlarla ilgili yaşam anlatan, bunu adeta güzelleştiren çok fazla aslında bu şekilde müzik parçalarını görmüyordum.
0: Suça güzelleme yapılan.
1: Suça güzelleme yapılan. Fakat bu zaman içerisinde son 3-4 yılda arttı. Fakat bunlar şunu kaçırdılar. Şimdi bu sokak çeteleri dediler ki bu ve benzeri şahıslara, sizin burada elde ettiğiniz milyonlarca izlenmeden sonra elde ettiğiniz gelir kaynağının asıl sebebi aslında biz sokaklarız.
0: Bizim yarattığımız suç ekosistemi.
1: Evet, bizim ekosistemimiz olmasaydı sizin şu an söyledikleriniz sokakta muteber olmazdı. Madem ki öyle, bundan bize payımızı vereceksiniz. Bugün Hakan Bey'edir, yarın başka bir gruplaradır. Bu şekilde bu maalesef devam edip gidecek. Şimdi bunun örneği İngiltere'de de vardı. İngiltere'de yine böyle olunca da orada hükümet çok enteresan bir şey yaptı. Suçu öven bu ve benzeri olan şarkıların tamamını hemen kestiler.
0: Evet.
1: Hemen yaptırım uyguladılar. Bir daha böyle bir şey yap. Çünkü bunlar aynı zamanda sokağı harekete geçiriyordu. Nasıl harekete geçiriyor? Şöyle. Dikkat ederseniz birçok suç örgütü, yani küçüğüyle büyüğüyle yeni palazlanan tabiri caizse onlar hepsi sokakta yürürken arkalarından gelen müzik parçaları bu ve benzeri müzik parçaları.
0: Bir tür motivasyon, manevi
1: tabii. Bakın orada yaratıyor. Bu müzik parçası aslında sokağın sahibi olduğunu, bir aidiyet duygusuyla belli bir gruba bağlı olduğunu ve beraberinde de asıl getirdiği şeyine bulunduğu yere korku salmak.
0: Evet.
1: Bulunduğu yere bu korku salarak da işte devamında ceza kestim, senden 3, ondan 5 diye devam ediyor. Şimdi bakın bir müzik parçasının nereden nereye gittiğini görüyoruz. Bu sokak çetelerini sadece belli bir 15-18 yaşındaki sayısal olarak böyle değerlendirirsek çok az bir değerlendirme yapmış olarak düşünüyorum. Çok eksik olur, nakıs kalır orada. O yüzden çok geniş kapsamlı bir konu olduğunu söyleyebilirim. Ve devamında da mutlaka istemişlerdir, vermemişlerdir. Hatta zannediyorum bundan bir süre önce bu beyefendi bir şeyden çıkarken, zannedersem ya bir konsere girer veya çıkıyorken etrafında farklı askeri kıyafetli yaklaşık 8-10 tane şahsı kendisine koruma tutarak
0: güç böyle
1: bir
0: yaratmış.
1: Güç, yani ben de korunuyorum, beni işte eski polisler, eski askerler koruyormuş gibi bir hava verdi. Fakat anladığım kadarıyla çok karşı tarafı da ikna etmediğini anlıyoruz. Evet, suç çeteleri çünkü bununla besleniyorlar. Şimdi buraya yapılan saldırı aslında şuna getirecek. Bu ve benzeri diğer rap gruplarına da belki de mesaj göndermeye çalışıyorlar. Belki de gönderdiler de. Henüz ona haberdar olmuş değiliz.
0: Devlet operasyon yapmış, müdahale etmiş.
1: Evet, ama operasyon yapmışlar. Evet.
0: Eski polis ya da askerler

0: beni koruyor algısı yaratmak, ünlü bir isim bunu yapınca aslında bir yanıyla nüfuz ticaretine giriyor. Tabii. Bir yanıyla da kamuoyunu yönlendirmeye çalışmak, ben çok güçlüyüm. Doğru. Ve kimse bana dokunamıyor algısı.
1: Öyle bir algı oluşturmaya çalışıyor ama bu noktada ben özellikle şuna değinmek istiyorum burada. Ne yazık ki biz bu sokak çetelerini televizyonda yayınlanan dizilerde ve hocamın da söylediği gibi replerde vesairelerde bir övme, onlara gençleri bir özendirme durumu söz konusu. Hı hı. Bizim öncelikle devletimizin bu dizi, müzik vesaire gibi yayınlarda, topluma ulaşan bu yayınlarda bu kişileri, bu grupları öven ya da bunlara özendiren fiillerin tespit edilip mutlaka ve mutlaka bunlarla mücadele edilmesi gerekiyor.
0: Tam bu noktada Milli Güvenlik Kurulu, Genel Sekreterliğini Milli Güvenlik Kurulu toplantısından sonra yaptığı bir açıklamaya dikkat çekmek istiyorum. Nedeni şu: aslında bugün bu konuyu tartışma, konuşma üzerine uzmanlarıyla kafa yormamızın sebebi tam da bu bahsedeceğim devlet kararı. Nedeni şu: hem Adalet Bakanlığı, hem İçişleri Bakanlığı, hem Sayın Akın Gürlek, hem Sayın Mustafa Çiftçi bir eşgüdüm halinde bu yapılara özellikle operasyonlar düzenliyorlar. Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, İstanbul, Ankara Emniyet Müdürlükleri topyekün bir mücadele yürüyor. Bunun temel dayanağı da aslında Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği'nin 16 Haziran tarihli açıklamasına yansıdığı hali bu konu. Organize suç olarak tarif ediliyor, isim verilmiyor ama bununla mücadele kapsamında gerçekleştirilen operasyonlar ele alındı. Başta çocuklarımız ve gençlerimiz olmak üzere tüm vatandaşlarımızın huzur ve güvenliğini mutlak surette muhafazası hedefiyle atılan adımların kararlı bir şekilde sürdürüleceğinin altı çizildi diyor. Yani bu aslında hani devlette çalışmış, görev yapmış
1: devlet
0: insanların
1: politikası
0: devlet politikası evet. olduğunu söylemekte yarar var. Bu açıdan da önemli çünkü suçun bir de arka planı var. Bu çocukları nerelerden buluyorlar? İşte yoksul aileler ve...
2: Tabii. Şimdi toplum bireye çalıştığın takdirde ilerleyen zamanda barınma ve iş sunar aslında. Bu aynı zamanda bir sosyolojik bir kavramdır. Niye çalışırsınız? Ev almak için, araba almak için, bir iyi bir hayat sürmek için. Eğer bulundukları yerlerde bu maddi kazancı kazanamayacak duruma geldiklerini gençler düşünmeye başlar ve bunun boşluğunu bu ve benzeri çeteler tamamladığı takdirde kısa yoldan yıllarca elde edemeyeceğini düşündüğü, şimdiki yeni tabirle haz ve hız çok hızlı bir şekilde ilerliyor gençlerde. Buna hızlı bir şekilde ulaşmanın yolunu işte uyuşturucuyu satma, bir organize suç çetesinin elemanı olma şeklinde gördüğünde, hele ki çete liderlerinin ve orada yönetici kadronun sosyal medyada paylaşmış olduğu o lüks hayatlar, yaşam şekilleri, yurt dışındakilerini gördüğünde aslında buradaki her bu yaştaki çocuk ilerleyen zamanda bu hayatın içerisinde olduğu takdirde bu hayata doğru gideceğini düşünür.
0: Evet.
2: Ama ciddi anlamda yanılır. Çünkü bunların çoğu maalesef cezaevinde sonuçlanır.
0: Evet.
2: O yüzden bulundukları yerde yani iş, normal bir işle ilgili çalışacaklarına kısa yoldan para kazanmaya gittiklerinde maalesef neticesi bu oluyor. Daha sonra da bakın, şimdi Abdülkerim Bey de eski savcımız, biliyor. Asıl önemli noktalardan bir tanesi şu: sizin bir kere katalog suçlar diye tabir ettiğimiz veya adi suçlar diye tabir ettiğimiz bu suçlardan bir tanesine eğer suç kaydınız oluşursa ilerleyen zamanda hiç iyi bir işte çalışamazsınız. Çünkü bu hep sizin önünüze çıkacaktır. Çünkü hiçbir iş yeri kendisi...
0: Özellikle sicil bozuluyor.
2: İşte kastettiğimiz o. Sicili bozulur tabiri caizse. Hiç kimse yanında adi suçlar veya katalog suçlardan bir tanesiyle ilgili şahsı... Hele siz onunla ilgili defalarca suç işlemişseniz, bakın bir kez dün konuşmuştuk ya, bir kez suç işlerseniz bu bir hata olur. Devamında ise burada bir artık birliktelik vardır, zihinsel bir yapı vardır burada. Evet. Ve geleceğinizi karartırsınız tabiri caizse.
0: Evet, bir irade oluşturuyor evet. aslında suç örgütleri. Abdülkerim Yıldırım, avukatlar da bu tip suç örgütlerinin içinden çıkmaya başladılar.
1: Doğru. Hatta bu
0: hukuki,
1: nedenle...
0: Hukuki yönünü de yani evet. Olayı legalize edecek... insan
1: kılıfına
0: kaynağını
1: uydurma
0: da oluşturuyor.
1: Diye evet. Bu nedenle tutuklanan da bir sürü avukat var.
0: Çok
1: ama
0: var, evet.
1: Yani ekranda da olduğu gibi burada mesele şu: yani bu çocukları buraya özenmekten alıkoymamız lazım. Ben hep başından beri söylüyorum, sosyal medya düzenlemesi şart. bizim sosyal medya düzenlemesi yapmamız lazım ki Sayın Adalet Bakanımız bununla ilgili bir çalışma yürüdüğünü ve bu çalışmanın da en kısa sürede sonuçlanacağını biliyorum. Evet. Bizim TC kimlik numarasıyla sosyal medyaya girmemiz şart. Çünkü tırnak içinde esrarlı gözler diye bir hesap açıyorlar. O hesap üzerinden çocuklarla iletişime geçiyorlar. O hesabı tespit etmeniz de zor oluyor. O çocuklarla uyuşturucu satıyorlar, silah satıyorlar. Ya bizim bunları engellememiz için bu düzenlemeleri yapmamız lazım. Evet. İşte televizyonda ne çekildiğine, ne oynatıldığına dikkat etmemiz lazım. Çocuklarımızın ne dinlediğine dikkat etmemiz lazım. Evet. Yani bugün rap diye tırnak içinde tabir ettiğimiz müziğin Türkçe olanlarının neredeyse birçoğunda bu çeteler övülüyor ve neredeyse tamamı argo, hatta küfre varan sözler içeriyor.
0: Evet. Bir önceki grafiğe bir dönebilir miyiz? Murat Bey'e şu kısmını biraz derinleştirmek istiyorum. Çünkü şehirlerin çeperlerinde çok yoksul bir ekosistem, öyle söyleyeyim. Onun içinde yaşayan ve yırtmaya çalışan çok sayıda genç çocuk var. Şimdi siz dediniz ki sicillerini özellikle bulup bozuyorlar. İşin güvenlikle ilgili, yani güvenlik tedbirleriyle ilgili kısmı bir ayrı bir kısım. Bir de sosyal ve başka alanda alınması gereken tedbirler çok ayrı. Evet, siz ikisini kıyasladığınızda ne görüyorsunuz?
2: Biz bunu aslında halka halka, bulunduğu yerde coğrafi olarak irtibatlandırdığımızda şunu görüyoruz aslında. Bu geçiş alanları diye tabir ettiğimiz yerler var. Yani alan olarak İstanbul'un özelinden bir örnek vereyim. Bazı bölgeler geçiş alanları, sürekli göç alan. Şimdi buraya hangi memleketten gelirse gelsin değişen hiçbir şey yok. Hatta bu Chicago ile ilgili bir yapılanma vardı. Amerika'dan örnekleri de var. Orada da hemen hemen tespit aynı, onu da söyleyebilirim. Evet. Siz bu bölgeye geldiğiniz zaman, yani göçle beraber geldiğiniz zaman bu bölgenin içerisinde yaşananlar bir süre sonra size sirayet etmeye başlıyor.
0: Evet.
2: Çünkü daha çok burada kimler var? Günübirlik işçiler var. Varoşlar diye tabir ettiğimiz yerler var. Blok diye tabir ettiğimiz yer. En önemli şeylerden bir tanesi de kentsel dönüşümün hızlı olduğu, yıkılan yerlerde var. İşte bununla Kasımpaşa örneği gibi verebiliriz bunları. Bu beraberinde aynı zamanda suç unsurlarını ve lojistik desteklerini de sağlandığı yerler haline geliyor. Siz de bu ve benzeri yerlere göç ettiğiniz takdirde bu suçun içerisine girme ihtimaliniz maalesef çok yüksek. Evet. Zaten şunu görüyoruz, mavi yakalıların ikamet ettiği yerlerle beyaz yakaların ikamet ettiği yerlere doğru gittiğimizde suç grafiğinin gittikçe düştüğünü görüyoruz. Bunu tamamen bir maddi anlamda bağlamak da çok da doğru değildir. Ama evet, bu da bunların içerisinde midir? Evet, içerisindedir. Asıl sorun bu ve benzeri yerlerde toplumun o daha önceki akrabalık, arkadaşlık, dostluk bağı diye tabir ettiklerimizin, yani o belki negatifti ama pozitif tarafında mahalle baskısı vardı.
0: Ya genelde bu tip suçlar
2: komşular sizi engellerdi yani eskiden. Evet. Anlatabiliyor muyum? Bırakmazdı. Buna müsaade tabii et. Ama şimdi bu bahsettiğimiz yerlerde göç olgusu o kadar yüksek ki komşuluk diye bir şey kalmıyor. Yani bugün gördüğünüzü 3 ay sonra görmeyebiliyorsunuz. Bu da beraberinde orada suçla ilgili aslında bir havuz oluşturmaya devam ediyor.
0: Evet. Genelde bu tip suçlar konuşulduğunda belli bir yöreye atfetme eğilimi fazladır. Evet. Ben şunun için söyledim, sizin söylediğinize evet, istinaden söylüyorum. Mesela son bu yeni nesil sokak eşkıyası gruplarında mesela Muğla'dan, Uşak'tan, ya, işte ben de hani daha batı şehirlerden, batıdaki şehirlerden gelen çocuklar da vardı. Hatta bunlar geliyorlar bu örgütlerin, bu yapıların, organize suç örgütünün evlerine sığınıyorlar. Ertesi günde doğrudan silah verilip ateş ettirilen örnekler var. Hani belli bir kesime ya da şehire atmak doğru değil.
1: Ya da bir İstanbul'un bir bölgesine vesaire, evet, yapmak hatta çok doğru değil.
2: Kesin. Evet. Ben de onu söyledim az önce. Evet. Şimdi bakın, il artık önemli değil. Burada asıl olan şey sizin hedef koyduğunuz şahsın nerede ikamet ettiği de değil. O tuzağa düşmesi. Yani sizin bir sosyal medyada, TikTok'ta vesaire bu noktada bir paylaşım yaptıktan sonra sizi çok beğeniyorum, keşke birisi de bana yardım etse diye bu tuzağa düştüğünüz an, yani o DM diye tabir ettiğimiz bir mesajı attığınızda hemen karşılık buluyorsunuz. Niye? Gel kardeşim biz sana sahip çıkarız.
0: Sahip çıkarız.
2: Bir bakıyorsunuz Türkiye'nin farklı illerinden çocuklar, işte az önce bahsettiğimiz onların tabiriyle güven evlerine geliyorlar. Evet. Bu evlerde önce bakın hiçbir talep yok kendilerine. Artık burada güvendesin kardeşim diyorlar. Yiyorlar, içiriyorlar, gezdiriyorlar. Bakın hiçbir talep yok. Ama bir süre sonra, bakın en tehlikeli şeyi söyleyeyim şimdi. Bu şahısları kendinize bağlamanın en iyi yöntemlerinden bir tanesi bunları uyuşturucuyla tanıştırmaktır. Evet. Siz bu uyuşturucuyla tanıştırdıktan sonra bir süre sonra artık siz onlara borçlu olursunuz. ve bu borcunu vermesi için de bunu küçük küçük artık başlarsınız kullanmaya.
0: Şimdi benim böyle 500-600 sayfalık iddianamelerde bu tip suç

0: örgütleriyle tek tek ifade alan, kayıtları inceleyen savcılarımız var.
1: Evet.
0: Onların yaptığı çok böyle ben çok kıymetli bulduğum için buraya da koydum. Diyor ki bu tip yapılar geleneksel ilişkileri bozar, yok eder, sosyal çözülmeye neden olur, merkezi yönetimin zayıflamasına neden olur, ceza adalet sisteminde adaletsizlik algısına neden olur. Bu savcıların bu tespitleri gerçekten çok, çok kıymetli. O yüzden son sözü size vereceğim. Buyurun.
1: Sokak çeteleriyle mücadele çok önemli. Çünkü sokak çeteleri toplumun güvenlik duygusunu en çok zedeleyen suç örgütleridir. Giderler bir yerde bir kundaklama yaparlar, kurşunlama yaparlar. Bu nedenle son dönemde yapılan mücadeleden dolayı öncelikle bütün kamu kuruluşlarını tebrik etmek lazım. Ve bu mücadelede de sonuna kadar gitmek lazım. Tıpkı ekonomik suçlarda olduğu gibi sokak çetelerinde de ülkenin zarar gördüğü, adalet anlayışının zarar gördüğü her noktada bu mücadele sonuna kadar devam etmesi gerekiyor.
0: Evet, devletin topyekun mücadelesine de dikkat çekelim. Bütün bu hikayenin özeti bu sebepleydi. Bitirmek zorundayız ama devam edeceğiz.
2: Son kelimeyi söylerse müsaadenizle. Toplum olarak aramızda belki kan bağı yok ama hepimizin arasında bir can bağı var. Hepimiz beraberiz bu ülkede.
0: Evet, o can bağına dikkat edip bunlara da özellikle işin sosyal kısmında herkese düşen görevler var. Kapatıyoruz manşeti tamamlarken. Bütün bu mesajlara da dikkat çekin konuklarımızın verdiği. Yarın görüşmek üzere, hoşçakalın.

0: Ziraat Bankası sundu.
1: Yeni Parti'nin kapalı yapılan ilk grup toplantısında neler konuşuldu? Hangi kararlar alındı? Özgür Özel'in teşkilatlanma ve parti için finansman konularına dair nasıl bir stratejisi var? Yargıtay CHP'deki mutlak mutlak kararını iptal ederse Özel ve arkadaşları geri mi dönecek? Yeni Parti'ye geçecek olan belediye başkanları kimler? Kayyım atanan Ahbap Derneği'nin ne kadarlık bir mal varlığı var? Yeni gözaltılar yolda mı? Faruk Aksoy soruyor, hukukçular Yiğit Acar, Ertuğrul Akar, gazeteciler Mehmet Müftüoğlu, Nihal Bengisu Karaca, Aytun Çerkin ve Gaffar Yakınca yanıtlıyor. Nedir ne değildir? Bu akşam saat 20'de Habertürk'te.

Marmara bölgesinde hava güneşli, İstanbul 30, Edirne 35 derece. Ege bölgesinde İzmir güneşli 36, Muğla güneşli 36 derece. Akdeniz'de Antalya güneşli 38, Adana güneşli 37 derece. Karadeniz'de Samsun güneşli 28, Trabzon yer yer yağmurlu 26 derece. İç Anadolu'da Ankara güneşli 31, Kayseri güneşli 30 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum güneşli 29, Van güneşli 29 derece. Güneydoğu'da Diyarbakır güneşli 40, Şanlıurfa güneşli 41 derece.

İyi akşamlar Hülya Hökenek ben. 28 Temmuz 2026 Salı. Aslında hala haftanın başında sayılırız. Amerikan Başkanı Trump ve İsrail Başbakanı Netanyahu birazdan Beyaz Saray'da bir araya gelecekler. Bu arada ikilinin gündeminde İran Savaşı, Gazze ve Lübnan'daki son durum, F-35'lerin Türkiye'ye verilme süreci olacak, onu biliyoruz. Trump Fox News'e konuştu, başlıklar var, bakarız, konuklarım olacak, onlarla konuşacağız. Netanyahu Beyaz Saray'dan eli boş mu dönecek? Aslında soru bu. İçeriye bakalım. İçeride şöyle bir gündem var. Yeni partide meclis yönetimi belli oldu. Özgür Özel Partisi'nin kapalı grup toplantısını bugün 11.45'te yaptı. Bu arada artık her salı 11.45'te CHP grubu yapılacak. Meclisi oturma düzeninde de bir değişiklik yapıldı. Onu da aktaracağız elbette. Ve en önemli soruşturmalardan biri Gülistan Doku soruşturması. Bu soruşturma kapsamında tutuklanan Vali Tuncay Sonel dün bir kez daha adliyeye götürülmüştü. 4 suçtan daha tutuklandı. Suçlamalar arasında nitelikli yağma var, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma var, var da var. Gülistan dosyasını yakından takibimizi biz de sürdürüyoruz diyelim. Başlasın efendim akşam haberleri. Ve bir diğer soruşturma Ahbap Derneği soruşturması. İşte bu soruşturmada gözaltına alınan 13 şüphelinin işlemleri sürüyor. Aralarında gazeteci ve oyuncuların da olduğu bazı isimler de savcılıkta ifade verdi. Ahbap Derneği adına toplanan bağışların şüphelilerin hesaplarına aktarıldığı iddiasıyla yürütülen bir soruşturma var biliyorsunuz. Şimdi bu soruşturmada Başaran Holding'in sahibi Hüseyin Başaran dahil 13 şüpheli gözaltına alınmıştı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor. Savcılığın ifadeye çağırdığı isimlerden Gülben Ergen, Uğur Dündar, Elçin Sangu, Hayko Cepkin, bunların hepsi adliyeye geldi. Gülben Ergen ifade verdi. İfadesine yaptığım yardımların amacı dışında kullanıldığı hususunda kendimi vicdanen rahatsız ve mağdur hissediyorum dedi. Şahan Gökbakar ve Fatih

0: Koparan'ın da adliyeye gelip ifade vermesi bu arada bekleniyor. Soruşturma kapsamında Ahbap Derneği'nin mal varlığı idaresine TMSF kayyum olarak atanmıştı diyelim. Cumhurbaşkanı Erdoğan 2. İletişim Şurası'nda konuştu ve gündeminde Ahbap Derneği soruşturması vardı. Depremi kullanarak fırsatçılık yapanlar bugün adalete hesap veriyorlar dedi. Sayın Cumhurbaşkanı'na ses açarak devam edelim.
1: Son haftalarda ortaya dökülen bilgi ve belgeler 6 Şubat depremleri sürecinde devlete ve millete hangi operasyonların çekildiğini hepimize çok net biçimde gösteriyor. Kimlerin kimlerle hangi çarpık ilişkiler içinde olduğu tek tek ortaya çıkıyor. Depremi kullanarak siyasi ve ekonomik fırsatçılık yapanlar bugün adalete hesap veriyor. Bir defa şunun bilinmesini isterim. Suimisalin emsal olmaması için hukuk zemininde ne gerekiyorsa mutlaka yapacağız. Bundan son derece kararlıyız.
0: Ve Gülistan Doku soruşturmasının baş şüphelilerinden eski Tunceli valisi Tuncay Soner'le koruması ve eski polis 4 suçtan daha tutuklandı bakın. Savcılığın tutuklamaya sevk yazısından ve şüphelilerin ifadelerinden detaylar da ortaya çıktı. Bakalım birlikte.
2: Gökhan Ertok'u komiser olarak biliyordum. Kendince mizansen yapıp beni kandırmıştır dedi. 4 suçlamayla daha tutuklanan eski Tunceli valisi Tuncay Soner'le koruması ve eski polisin ifadeleri ortaya çıktı. Tunceli'de kaybolan üniversite öğrencisi Gülistan Doku soruşturmasında incelenen dijital materyallerde başka suçların izi çıktı. Eski Tunceli valisi Tuncay Soner'le koruması Şükrü Eroğlu ve eski polis Gökhan Ertok, nitelikli ama kişi hürriyetinden yoksun kılma, bilişim sistemlerine hukuka aykırı girme ve bozma ve kişisel verilerin hukuka aykırı ele geçirilmesi suçlarından da tutuklandı. Ankara'da gözaltına alınan iki şüpheliden Sefa K. de tutuklandı. Tutuklu sayısı 16'ya yükseldi. Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı'nın tutuklamaya sevk yazısına göre Tuncay Sonel, Gökhan Ertok'a sosyal medyada kendisi aleyhine paylaşım yapanların tespiti için talimat vermişti. Bu kişiyi bulduğunda ise gereğini yaparsınız kardeş diye mesaj göndermişti. Ertok bu kişinin evinde arama yapıp darp edilmiş bir fotoğrafını yollamış. Mevcutlu savcılığa çıkardık. Cep telefonunu kopyaladık. Ön ve arka kamera izleyebiliyoruz. Evine de iki böcek yerleştirdik demişti. Yine savcılığın sevk yazısına göre Gökhan Ertok, sosyal medya kullanıcısı yabancı uyruklu kadını Samsun'da bulup yurt dışına göndermiş, el koyduğu telefonun yerine takip edilen bir telefon vermiş, bunun için de Sonel'den para almıştı. Başsavcılık, şüphelilerin hukuka ve kanuna mutlak aykırılık teşkil eden, kamu gücünü araç kılan karanlık bir ilişki ağı kurduklarını belirtti. Şüpheli Tuncay Sonel savunmasında Gökhan Ertok'u komiser olarak bildiğini öne sürdü.
3: Gökhan Ertok'u komiser olarak biliyordum. Resmi işlerde görev aldığını düşünüyordum. Bana hakaret eden iki sosyal medya hesabının yalnızca aidiyetinin tespitini istedim. Bunun dışında herhangi bir talebim olmadı. Anne ve babadan varlıklı bir aileyiz. Zaman zaman ihtiyaç olunca harçlık gönderdiğim oldu. Gökhan isimli şahıs kendince mizansen yaparak beni de kandırmıştır. Bununla ilgili de kendisinden şikayetçi oldum.
2: Gökhan Ertok da ifadesinde kimseyi darp etmediğini, fotoğrafını çekmediğini öne sürerek bu tamamen uydurma bir durum, kurguyla, senaryoyla bunu oluşturdum, para almak için yaptım dedi.
0: Yeni Parti meclise kapalı grup toplantısını yaptı ve toplantıda meclis başkan vekili, grup yönetim kurulu üyeleri, katip üyesi belirlendi. Yaklaşık 40 dakika sürdü bu toplantı. Bu toplantının ardından Genel Başkan Özgür Özel yeni partinin kuruluşu tamamlandı dedi.
4: Teşekkür ederiz. Hepimize hayırlı olsun.
2: Yeni Parti meclisteki ilk toplantısını yaptı. Grup yönetimi belirlendi. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel mecliste kapalı grup toplantısına başkanlık etti. Yaklaşık 40 dakika süren toplantıda grup yönetimi kurulu üyeleri seçildi. Parti meclisinde görev verilmeyen isimler Turan Taşkın Özer, Burhanettin Bulut, Özgür Karabat,

İttor'un ve Veli Ağbaba Grup Yönetimi Kurulu'nda yer aldı. Meclis Başkan Vekiline CHP'nin eski Meclis Başkan Vekili Tekin Bingöl, katip üyeliğine ise Aliye Coşar seçildi. CHP'nin eski idare amiri Harun Özgür Yıldızır'ın yeni partinin idare amiri olarak görevine devam etmesine karar verildi. Özel Yüksek Disiplin Kurulu üyelerini de belirledi. CHP yönetiminin ihraç talebiyle disipline sevk ettiği, üyelik faaliyetlerini dondurduğu Bülent Yücetürk, Disiplin Kurulu Başkanı oldu. CHP'nin

0: Edinilen bilgiye göre Özel'in kapalı grup toplantısında yeni parti kurduk, yeni sayfa açtık. Geçmişe dönük tartışmalardan kendinizi uzak tutun. Mesele vatandaşın meselesidir ifadelerini kullandığı öğrenildi. Kısır tartışmalardan, bireysel tartışmalardan, özellikle de CHP'nin tartışmalarından kendinizi uzak tutun. Esprilerden dahi uzak tutun kendinizi uyarısı yaptığı ifade edildi. Kapalı grup toplantısının ardından konuşan Özel, yeni partinin kuruluşunu tamamladığını söyledi.
1: Şu andan itibaren Cumhuriyet Halk Partisi grubunun kuruluş sürecinde alması gereken bir karar, yapması gereken bir seçim kalmamıştır. Artık yeni parti bu vakitten sonra kuruluşunu tamamlamıştır.
0: Yeni partinin kurulması ve siyasi parti grup sayısının 7'ye yükselmesi üzerine genel kurulda geçici olarak yeni oturma düzeni belirlendi. Yeni parti AK Parti'nin yanında yer aldı. CHP için DEM Parti ile MHP'nin arasında yer belirlendi. Meclis Genel Kurulu'nda CHP Grup Başkanı Faik Öztırak'la Yeni Parti Trabzon Milletvekili Sibel Su İçmez tokalaştı.
2: Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilen AK Parti MYK toplantısında gündem terörsüz Türkiye süreciydi. Cumhurbaşkanının süreç kapsamında hazırlanacak yasa teklifinin meclis kapanmadan tamamlanması için net mesajlar verdiği de öğrenildi.
0: Terörsüz Türkiye süreci masaya yatırıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, meclis tatile girmeden yasa hazırlığının tamamlanması gerektiğini vurguladı. Erdoğan başkanlığındaki AK Parti Merkez Yürütme Kurulu toplantısı yaklaşık 5 saat sürdü. Toplantının başlangıcında Erdoğan, terörsüz Türkiye sürecine dair değerlendirmelerde bulundu. Edinilen bilgiye göre Erdoğan Cumhur İttifakı olarak iyi bir süreç yönetildiğini belirtti. Cumhurbaşkanının meclis kapanmadan tamamlayalım, önemli bir sorunu tamamen kapatmış olalım dediği öğrenildi. AK Parti MYK toplantısında ekonomi işlerinden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Nihat Zeybekçi de bir sunum yaptı. Terörün ekonomik boyutuna dair rakamları paylaştığı öğrenildi. Terörsüz Türkiye sürecinde gözler artık çerçeve yasa hazırlığında. Teklifin 10-12 maddeden oluşması bekleniyor. Genel af ve kişiye özel af niteliğinde olmayacak, geçici ve müstakil bir düzenleme yapılacak. Çerçeve yasanın öğrenci affı ve suça sürüklenen çocuklar düzenlemesinin ardından meclis gündemine gelmesi bekleniyor. 31 Temmuz'da tatile girmesi beklenen Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 14 Ağustos'a kadar çalışması planlanıyor.
2: Tülay Hatimoğulları, DEM Parti Eş Genel Başkanı, çerçeve yasada son aşamaya gelindiğini söyledi. Çerçeve yasanın çıkması yeni bir aşamanın başlangıcıdır diyor Hatimoğulları. Bütün siyasi partilerin barışın kapısını açacak yasanın çıkması için elini taşın altına koyması tarihi önemde ifadesini de kullandı.
3: Çerçeve yasa için artık son düzlüğe girilmiş durumda. Bu tüm Türkiye'yi ilgilendiren bir konu. Ve dar, polemikçi, birbirini yıpratan, sürece dönüşmemesi için herkesin büyük bir sorumlulukla davranması gerekiyor. Bütün siyasi partilerin bu tarihsel sorumlulukla hareket ederek barışın kapısını açacak bir yasanın çıkması için elini taşın altına koyması son derece tarihidir ve önemlidir.
0: Çerçeve yasa için son düzlük vurgusu yaptı. Dönüş meselesi dar yorumlanmamalıdır dedi.
3: Dönüş sınırların kapısından geçmekten ibaret değildir. Dönüş sürgündekinin ülkesine, cezaevindekinin ailesine, KHK'lının ihraç edildiği mesleğine, kayyımla iradesi alınan halkın ve seçilmişlerin belediyelerine, yargılananların siyasal hayata dönmesi demektir.
0: DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları partisinin grup toplantısında kürsüdeydi. Meclise sunulması beklenen çerçeve yasa ile ilgili İmralı için ayrı bir parantez açtı.
3: Çerçeve yasadan beklenti nettir. Barışın yönünü günlük siyasetin rüzgarına bırakmamak. Bu süreci ileriye taşıyabilmesinin olanakları açılmalıdır. Herkes artık İmralı'ya gidebilmeli. İmralı ziyaretinde üzerinde konuşulan, ortaklaşılmış, mütabık kalınmış her şeyin bu yasaya yansıması lazım.
2: Peki şöyle devam edelim. Amerikan Başkanı Donald Trump ülkesinin İran'la iyi görüşmeler yaptığını belirtti. Trump her gün bir açıklama yapıyor. Tabii bu açıklamaların çerçevesine bakıyoruz. Görüşmelerin başarısız olması halinde Kazma Dağı'nın hedef alınacağını da tehdit etti aslında.

0: Aslında Trump başından beri tehdit de ediyor. Bunu yineledi. İsrail Başbakanı Netanyahu ile yapacağı bir görüşme var biliyorsunuz. Bu görüşme öncesinde Fox News'e konuştu. Bu Netanyahu'nun kendisini Kazma Dağı'nı vurmaya ikna etmek, Amerika Birleşik Devletleri'ne savaşta tutmak istediğini söyledi Donald Trump. Bibi'nin bana söylemesine ihtiyacım yok dedi. İran'la iyi görüşmeler yaptıklarını belirtti. İran'la bir anlaşmaya varmak ülkenin geri kalanını yok etmekten daha iyidir ifadelerini kullandı. Trump görüşmelerin başarısız olma ihtimaline de değindi bu arada. Anlaşmaya varılmaması halinde Amerika'nın Kazma Dağı'nı yanı sıra tabii buranın köprüleri ve diğer sivil hedefleri de alacağı, yani bu tehdidi de açıkçası yineledi diyelim Donald Trump. Bu arada İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu uzun süredir istediği ziyaret vardı. Bu ziyaret için Amerika Birleşik Devletleri'ne de vardı. Birazdan görüşme olur. Ancak İsrail basınına göre ziyaret aslında olaylı şekilde başladı. Netanyahu'nun uçağı askeri havalimanından kalkmak zorunda kaldı. Bu arada kalkış saati de gizli tutuldu. Bir bakalım.
1: אני בדרכי לוושינגטון לפגישה עם ידידנו נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ.
2: İsrail Başbakanı Netanyahu Şubat ayından sonra ilk kez Beyaz Saray'da ABD Başkanı Donald Trump'la bir araya gelecek. Ancak Netanyahu'nun ABD seyahati olaylı başladı. İsrail basını Netanyahu'nun ülkeden gizlice ayrıldığını yazdı. İsrail'in Kanal 12 televizyonunun haberine göre Netanyahu'nun ziyareti için sıkı ve alışılmadık önlemler alındı. Habere göre Netanyahu'nun uçağının kalkış yeri ve saati gizli tutuldu. İsrail Başbakanlık uçağı Tel Aviv'deki Ben Gurion Havalimanı yerine Nevatim Askeri Hava Üstünden kalktı. Ayrıca Netanyahu'nun uçuştan hemen önce çektiği videonun gecikmeli olarak yayınlandığı aktarıldı. Önlemlerin İran'dan gelebilecek olası bir tehdide karşı alındığı ileri sürülüyor. Kanalın bir diğer iddiasına göre Netanyahu, Uluslararası İstikrar Gücü'nün Gazze'ye girişini Trump'la görüşebilmek için onayladı. İddiaya göre Beyaz Saray yetkilileri Trump-Netanyahu görüşmesine sıcak bakmıyordu. Washington, İsrail'den somut bir diplomatik adım atılması gerektiği mesajını iletti. Haberde, istişarelerin ardından Uluslararası İstikrar Gücü'nün bölgeye girişinin onaylanması kararı alındı. İddiaya göre Netanyahu bu kararı Trump'a jest yapmak amacıyla aldı. Üstelik bu karar için Hamas'ın silahsızlandırılması şartından da geri adım attı. Netanyahu'nun ziyareti nedeniyle Beyaz Saray çevresinde de güvenlik önlemleri artırıldı. Bir grup protestocuysa Netanyahu'nun gelişini protesto etti.
3: Netanyahu bir savaş suçlusu. Ülkemizde yeri yok. Ait olduğu tek yer Uluslararası Ceza Mahkemesi'nde tutuklanması. Hakkında yakalama emri var ve ben vergilerimin böyle birini savunmak için harcanmasını istemiyorum.
0: Ve devam edelim. Amerikan Başkanı Donald Trump bu arada İsrail Başbakanı Netanyahu'nun Amerika'nın Türkiye F-35 satışına karşı çıkması hakkında konuştu. Trump'tan Netanyahu'ya F-35 resti başlığıyla veriyoruz. Türkiye'nin harika bir müttefik olduğunu söyledi. Kimse bana neyi satıp satmamamız gerektiğini söyleyemez de dedi Donald Trump.
4: Türkiye'ye F-35 savaş uçağı satışına değindi. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'ya rest niteliğinde yanıt verdi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, kimse bana neyi satıp satmamamız gerektiğini söyleyemez dedi. Trump, başkent Washington'dan Michigan'a giderken uçakta gazetecilere konuştu. Netanyahu'nun Türkiye'ye F-35 uçağı satılmasına karşı çıktığını anımsatan bir muhabirin sorusunu yanıtladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dostu olduğunu hatırlattı. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Türkiye ile İsrail arasındaki sorunların herkes tarafından bilindiğini ifade etti. NATO zirvesi için Temmuz ayında gerçekleştirdiği Ankara ziyaretinin çok iyi geçtiğini belirtti.
5: Turkey has been great, very powerful country by the way. Tremendous military, very big military, very powerful military, has a lot of great equipment.
4: İsrail Başbakanı Netanyahu, Amerikan basınına yaptığı açıklamada, Amerika Birleşik Devletleri'nin Türkiye'ye F-35 savaş uçakları satmasının Orta Doğu'da güç dengesini yok edeceğini söylemişti.
0: Konuklarım var. Yönetmenim Emrah'tan rica edeyim. Hemen konuklarımı göreyim ve konuşmaya başlayalım.

0: şöyle, yani Netanyahu ve Trump birazdan görüşecek. Doçent Doktor Helin Sarı Ertem'i gördüm, İstanbul Medeniyet Üniversitesi öğretim üyesi ve Haydar Oruç, Orta Doğu uzmanı. Hoş geldiniz efendim akşam haberlerine.
1: Hoş bulduk.
2: Hoş bulduk. Yani,
1: merhabalar. Elin Hocama da selamlar.
0: Çok teşekkür ediyorum. Ben selamlar de. Benden tekrar. Ben Helin Hocam'la başlayayım. Haydar Hocam, eğer müsaade ederseniz.
1: Ya
0: birazdan işte bu, ya bu görüşmede olacak tabii. Yani hani kimin ne beklediği de ortada. F-35 meselesiyle ilgili yapılan açıklama Türkiye cephesinden bakıldığında ortada. İşte Trump, bir diğer taraftan da Helin Hocam, yani son açıklamalarına bakıyorum. Orada dikkat çeken unsur aslında Fox News'e önden verdiği röportajda neyin konuşulacağı çok net. Yani hem diplomasiyi konuşuyor işte, hem de askeri tehdidi de orada koyuyor yani ortada. Biz görüşmeler yapıyoruz ama hani bak böyle olmazsa şöyle şöyle de olur diye. Yani bu Trump'ın yani klasik dış politika yöntemi bu herhalde. Yani biz bugün ne beklemeliyiz? Çünkü Netanyahu orada. Ne çıkar?
2: Şimdi Netanyahu ile görüşmesi özellikle İran savaşından sonra benim hatırlayabildiğim kadarıyla doğrudan yüz yüze ilk kez gerçekleşiyor.
0: Tabii.
1: Evet.
2: Ama
1: evet.
2: İki kez göreve gelişinden bu yana 8. kez bir araya gelmiş olacaklar.
0: Tabii.
2: Yani aslında çok sık bir trafik var iki
0: Tabii.
2: ülkenin arasında. Görüşme sayısı çok fazla. Ama bizi sevindirecek unsur şu, ne zaman bir araya gelseler... Hani Trump'ın zikzaklarına alışmış durumdayız ama en azından şu ana kadar Türkiye'ye ve özellikle Cumhurbaşkanı Erdoğan'a olan desteğini esirgememiş bir Amerikan başkanından bahsediyoruz. Yani Netanyahu'yla defalarca bir araya gelmiş olsa da bu birlikteliklerin çoğunda basına açık şekilde Türkiye'ye övgüler gönderen bir Amerikan başkanı var karşımızda. Bu
0: Tabii.
2: olumlu tarafı. İsrail-Amerika ilişkileri açısından baktığımda da bu son görüşmenin, ziyaretin özellikle İsrail tarafından istendiğini algılıyorum ben. Hani bir taraftan sağ kanatta önemli bir isim olan Senatör Graham'ın vefatının ardından yapılacak cenaze töreni gerekçesi var. Ve bu gerekçeyi kullanarak öncesinde Amerikan başkanıyla bir araya gelmek isteyen bir Netanyahu var karşımızda. Çok büyük bir şey beklemiyorum açıkçası. Büyük bir sonuç beklemiyorum. Az önce de verdiğiniz gibi Türkiye'ye dair desteğini, özellikle F-35'ler konusunu ya da Türkiye'nin NATO'daki önemini tekrar tekrar vurgulayacak olan bir Trump var.
0: Yani
2: ve bu sayede aslında yaparken de İsrail'in tam da seçimler öncesinde biraz daha kısıtlama, biraz daha Amerika'nın istediği kıvama getirme çabası olarak da okuyorum Trump'ın bu hamlelerini. Sonuçta Netanyahu'nun bir isteği var, bir arayışı var. Bu da nedir? Ekim ayında olacağını düşündüğümüz, kimilerine göre Eylül'e çekilebileceği söylenen o seçimlerde, yani İsrail'deki parlamento seçimlerinde elini güçlendirmeye çalışması. Çünkü elinde somut İran savaşından elde edilmiş bir başarı yok Netanyahu'nun. Ciddi anlamda muhalefetin sıkıştırması aslında söz konusu. Hani bu kadar çok silah harcandı, bu kadar hamle yapıldı.
0: Ne oldu İran yani sonuçta, değil mi? Orada da halkta bir şekilde o seçim sürecinde de içeride bakıp soracak. Ne oldu yani?
2: Yani
0: tabii.
2: Ne oldu? En önemlisi de tamam, lider kadrosunu büyük oranda yok etmeye çalıştınız İsrail olarak ama karşılığında nükleer silahlanma meselesinde ya da Hürmüz'ün stratejik bir kart olmasında ya da İsrail'in özür dilerim İran'ın Orta Doğu'daki vekil güçleri açısından ne elde ettiniz? Yani bu açıdan Netanyahu'nun eli oldukça zayıf. Bu noktada bence
0: tabii.
2: Trump'tan o da olabildiğince İşin yani İran'la ilgili meselenin, savaşın genişletilmesi açısından destek bekliyor.
0: Peki yine geleceğim, size bir sorum daha olacak ama Haydar Hocam'dan merak ediyorum. Orta Doğu uzmanı, çok uzun yıllardır mesai harcıyor. Helin Hoca'nın söylediklerine katılırsınız diye düşünüyorum. Ayrıca tabii şöyle de bir şey var. Yani hani masada herhalde sadece elbette İran yok değil mi Haydar Hocam?
1: Yok.
0: Yani İran dışı, Gazze, Gazze'nin geleceği, işte bu bölgesel düzen, ana başlıklar falan, bunların hepsi herhalde konuşulur diye düşünüyorum. Ne dersiniz? Ne çıkar gerçekten? İran'la da iyi görüşmeler yapıyoruz diyor. Ama bu görüşme sadece İran dosyası için değil herhalde.
1: Yani Netanyahu'nun kendi açıklaması var. Yola çıkmadan önce yapmış olduğu resmi başbakanlık hesabından gündemini 3 madde olarak sıralamış ama ben bunun sadece 3 maddeyle sınırlı olacağı kanaatinde değilim. Hem son günlerde Batı

0: Şeria'da yaşanan bazı gelişmeler var biliyorsunuz. Orada Yahudi yerleşimci olarak tarif edilen o işgalcilerin Filistinlilere yönelik şiddetini arttırdığı bir dönemi takip ediyoruz. Ve Netanyahu'nun Trump'ın birinci döneminden kalan bir Batı Şeria'nın ilhakı konusu var. Trump bunu geçtiğimiz yaz BM zirvesi marjında Müslüman ülkeler liderlerine yönelik bir verdiği söz vardı. Batı Şeria'nın ilhakına izin vermeyeceğiz şeklinde. Burada bir değişiklik yapmak istiyor. Yani Netanyahu daha önceden Trump'ın vermiş olduğu sözü realize etmek istiyor. Dolayısıyla Batı Şeria'yı da gündeminin ön sıralarına koymuş. Lübnan'dan geri çekilme konusu var biliyorsunuz. Amerika ile İran arasındaki muhtıra nedeniyle Amerikan yönetimi İsrail'in Lübnan'dan çekilmesini istiyor. Ve bu konuda İsrail yönetimi ısrarla bu çekilmenin olmayacağını, kendi güvenlik kaygıları nedeniyle bu anlaşmaya saygı duyduklarını ancak önceliklerinin kendi güvenlikleri olduğunu söylemişti. Bu konuda Netanyahu ile Trump arasındaki görüşmenin maddelerinden biri olacak. Diğer konuda az önce konuşmuş olduğumuz İran mevzusu var. İşte bu kazma dağı konusu var. Bu iki taraf tarafından da dile getirildi. Zaten herkesin bildiği bir şey. Tabii bir de Gazze'deki bir durum var. Biliyorsunuz Gazze'deki o sarı hat %70'in İsrail tarafından kontrol ediyor olması ve dün İsrail hükümetinin verdiği onayla istikrar gücünden sadece Fas ve Uganda askerlerinden oluşan 200 kişilik bir güce verilen onaydan bahsediyoruz. Bunun da Netanyahu'nun Trump'a jesti olduğu açıklandı. Ancak tabii bu 200 kişinin henüz göreve başlamadı ama başlasa bile herhangi bir fark oluşturması, İsrail'in saldırıları önlenmesi beklemiyor. Çünkü dün gece İsrail Hava Kuvvetleri yine Han Yunus bölgesinde çok ağır bir hava saldırısı yaptı. Bir taraftan saldırılar devam ediyor. Dolayısıyla bu böyle belirlenen çerçeve bu. Ancak tabii Türkiye konusu var. Yani ne
1: Aynen
0: Netanyahu
1: öyle.
0: doğrudan söyledi
1: Çok.
0: ne de daha önceden sızdı. Ancak bugün bu CNN'e yansıdı bu Türkiye konusu. Bu, Helin Hocam Netanyahu'nun görüşme talep ettiğini algılıyorum dedi. Bunun ötesini söyleyeyim. Netanyahu Trump'ın NATO zirvesine gelmeden önce yapmış olduğu açıklama nedeniyle yani Türkiye'ye F-110 jet motorlarını ve F-35'leri satacağız, katsayıda kaldıracağız şeklindeki açıklamasından sonra kendisine ısrarla ulaşmaya çalıştığını takip ettik. Hatta randevu almaya çalıştı ancak Trump'ın bu randevuyu vermediğini, işte program yoğunluğunu bahane ederek bir şekilde bu görüşmeden kaçındığını takip ettik. Bu da aslında Amerikan basınına yansıdı. Netanyahu tarafı o kadar ısrarlı bir süreç yürüttü ki bu görüşmeyi yapmak, gerçekleştirmek konusunda Amerika'daki lobi de, Yahudi lobisi de bu konuda önemli bir rol oynadı ve bugün geldiğimiz noktada artık Trump da bu görüşmeden kaçamayacak hale geldi. Çünkü gerçekten yüz yüze konuştukları konu muhtemelen en büyük, en önemli konu bu olacak. Çünkü bugün takip ettiyseniz İsrail'i 3 bakandan Katz'ın, Canikli'nin ve Eli Cohen'in Türkiye'ye yönelik eleştirilerini takip ediyoruz. Türkiye'yi tehdit eden neredeyse eleştirilerini takip ediyoruz. Yani Amerikan yönetiminde özellikle Trump'taki bu Türkiye muhabbetini, Trump ve Cumhurbaşkanımız Erdoğan arasındaki muhabbeti ortadan kaldırmaya yönelik İsrail'in bir planı projesi var ve F-35'lerin kesinlikle Türkiye'ye verilmesini istemiyorlar. Katsan'ın da dolaylı olarak kaldırılmasını istemiyorlar. Bu nedenle de Trump ve Netanyahu arasındaki görüşmenin bence diğer meseleler tabii ki olacak ama en önemli konusunun başlığı Türkiye olacağı kanaatindeyim ama ben bu görüşmede de aynı geçen sefer olduğu gibi hatırlarsanız Trump Türkiye'yi ve Erdoğan'ı şikayet ettiğinde sen de makul olmalısın diye Trump Netanyahu'ya bir hat bildirmişti.
1: Şimdi biz evet buyurun lütfen cümlenizi de noktalayın.
0: Tam böyle olmasa da ben buna benzer bir şey bu çerçevede gideceği kanaatindeyim. Çünkü zaten Trump öncesinden dedi biliyorsunuz bana kimse kime neyi satacağımı öğretemez, ders veremez şeklinde bir ön aldığı için böyle bir çerçeve olacak diye düşünüyorum.
1: Tamam. Şimdi böyle bir tansiyon yükselecek mi yoksa mesela düşecek mi onu bilmiyorum. Bu Netanyahu Beyaz Saray'da görüşmeye hazırlanıyor. Bu fotoğraf yeni Elin Hocam. Bakın yani işte görüşmeye hazırlanırken Netanyahu Trump'la onun öncesinde bir şekilde kendi ekibiyle, kurmaylarıyla işte orada bir fotoğraf veriyor. Yani bu sosyal medyadan da yayınlandı. Çok da yeni bir görüntü bu. Trump'la görüşmeden önce işte kendi kurmayları üst düzey yardımcılarıyla Beyaz Saray'da bir oda tahsis edilmiş belli ki çalışıyor. Şimdi Haydar Hocam'ın söylediği de önemli, işte o başlıklar dedi ya, yani Hülya dedi sadece iki başlık yok, yani İran meselesi, Gazze meselesi değil, hani birçok başlık var. Birçok başlık deyince Helin Hocam akla tabii Türkiye'de geliyor. Çünkü Türkiye açısından da bakıldığında yani bu görüşmenin tabii ki kritik sonucu işte hangi başlık olabilir, biraz belki onun üzerinde durabilirsiniz. Yani bölgesel ya da mesela askeri açıdan bakıldığında

0: bu tansiyon düşecek mi? Bir şekilde karşılıklı diplomatik baskı mı arttırılacak? Yoksa burada işte böyle fotoğraflar mı verilecek? En kritik mesaj ne olacak? Yani ortak bir mesaj mı verilecek? Yoksa ya da verilemeyecek mi? Bilmiyorum. Ne dersiniz? Pelin Hocam.
1: Şimdi müsaadenizle şöyle cevaplayayım. Resim verirsiniz ama önemli olan aslında kapıların arkasında neler konuşulduğudur. Yani
0: aynen
1: bu bir
0: öyle.
1: hazırlık
0: Tabii.
1: Resmi hazırlık aşamasını gösteriyor ama gerçekten hani tansiyon yükselecek mi sorusunu sordunuz. Bence Netanyahu'nun tavrına da çok bağlı.
0: Bağlı.
1: O yüzden eğer İsrail Amerika'yı mutlu edecek bir takım gelişmelere imza atarsa o noktada Trump'ın yumuşayabileceğini düşünüyorum. Yok eğer somut bir şeyle gelmiyorsa Trump'ın karşısına sadece taleplerle geliyorsa bu noktada biraz Amerika'nın doygunluğa ulaştığını düşünüyorum. Yani
0: Neyle
1: Trump
0: gelebilir ki
1: açısından.
0: mesela somut bir şeyle derken mesela neyi kastediyorsun?
1: Şimdi şöyle bakın Lübnan'dan aslında fiilen çekilmiyor. Bilakis operasyonlarını sürdürüyor. Ama bir taraftan o üçlü mutabakat var. Yani Lübnan'ın istikrarını ve aynı şekilde Suriye'nin güneyindeki istikrarı ciddi anlamda tehdit eden bir ülkeden bahsediyoruz ve Trump'ın bu konuda somut beklentileri var. Yani İsrail'in özellikle Amerika'nın koyduğu kısıtlamalara uyacağını, uymasını bekliyor Lübnan ve özellikle de Suriye açısından. Şimdi burada bir güvensizlik durumu var. Diğer bir nokta işte yerleşimler, işte Gazze'deki barış gücü yani pek çok noktada aslında oyunu kendi lehinde tutmaya çalışan bir İsrail ama bugüne kadar alışık olmadığımız şekilde İsrail üzerindeki baskısını göreceli olarak arttırmış bir Amerika Birleşik Devletleri var karşımızda. Bu işin Orta Doğu genel İsrail ve komşuları bağlamındaki kısmı. Daha da önemlisi siz de altını çizdiniz. Ben süremi aşmamak adına değinmemiştim.
0: Estağfurullah hocam.
1: F-35'ler konusu. Yani
0: Ki.
1: F-35'ler İsrail açısından o kadar önemli bir noktada duruyor ki bakın ısrarla Orta Doğu'daki dengeleri bozarsınız diyor. Şimdi hangi dengeden bahsediyoruz? Biz Yunanistan ve İsrail'in ne diyelim desteklendiği bir durumdan bahsediyorsak bu noktada Türkiye haksızlığa uğramış oluyor. Yani dengeden
0: Ya bu
1: kastettikleri
0: bizim
1: kendilerine
0: hakkımız zaten. Ya bu hakkımız olan
1: yani
0: bir şey
1: evet
0: değil mi onların
1: yani
0: burada
1: ciddi
0: olması?
1: para
0: Tabii.
1: harcadığımız
0: Tabii.
1: programın içerisinde emek verdiğimiz bir duruma aslında bir durumun dışında bırakıldık. İşte Lindsey Graham bunun mimarlarından bir
0: Bir
1: tanesiydi.
0: tanesi.
1: Bakın Amerika'nın hasımlarıyla mücadele yaptırımlarının altındayız. Yani ne demek NATO üyesi iki tane ülkeden bir tanesinin diğerine hasım demesi, düşman demesi. Şimdi böyle bir kategorizasyona sokmuşlar Türkiye'yi. Aslında Trump'ın söyledikleri mantıklı. Bunların hepsinin sırayla yoluna sokulması lazım. Biz uluslararası ilişkilerciler alışkınız. Özellikle 21. yüzyılda Amerika-Türkiye ilişkilerinde sıklıkla krizlerle karşılaşmaya. Ama bir taraftan da her iki ülkenin de bir şekilde orta yol bulmak üzerine bir kararlılığı var. Ben buna karşılıklı ihtiyaç da diyebilirim. Yani zaman zaman asimetrik olarak tanımlanır ama Türkiye'nin Amerika'ya daha çok ihtiyaç duyduğunu iddia edemeyeceğimiz kadar belirsiz, çok bilinmeyenli bir dünyanın içerisindeyiz.
0: Peki.
1: İşte sırf Ukrayna Savaşı'nda Türkiye'nin oynadığı roller açıkça ortada. Yani arabuluculuk bağlamında, Doğu dünyasıyla, Rusya ile iletişim bağlamında, tahıl koridorunun ortaya koyulması bağlamında Türkiye'nin katkılarını gördü ABD. Yine aynı şekilde NATO'nun güçlendirilmesi ve Amerika'nın aşırı bir bedel ödemeden NATO'nun varlığını sürdürebilmesi ve Rusya'ya karşı müttefiklerin korunması açısından da Türkiye'nin elindeki silah sistemleri, askeri gücü eminim ki Amerika'nın bir numaralı gündemi. Dolayısıyla
0: Peki.
1: F-35'ler konusunda büyük bir sürprizle karşılaşmazsak Trump'ın Türkiye'ye verdiği desteğin sürdüğünü düşünüyorum. Bütün bu konuşmaların F-35'ler ve özellikle katsa yaptırımları konusunda Türkiye karşıtı olmasıyla bilinen Lindsey Graham'ın cenazesi öncesinde geçecek olması da ayrıca düşünülmeli.
0: Düşünülüyor. Şimdi şöyle teşekkür ediyorum Helin Hocam. Aydın Hocam şöyle yani ne dedi? İşte İran'la iyi görüşmeler yapıyorum. Ya bu da bir mesaj aslında. Netanyahu'ya da bir mesaj. Ben öyle olduğunu düşünüyorum. Yani böyle İsrail'in beklediği tarzda bir mesaj. Her ne kadar Trump çelişse de bir taraftan vururuz dese de ama işte İran'la iyi görüşmeler yapıyorum demesi. Mesela bu da önemli.
2: Kesinlikle.
0: Bu bir. İki, yani İsrail

0: İsrail'e böyle sanki diplomatik açıdan bakıldığında biraz daha böyle mesafe koyuyormuş gibi. Buradan bakıldığında bu görüşme, bugün yapılacak olan görüşme, işte gözümüz kulağımız orada. Ya yani bölge ülkeleri açısından mı görüşmenin sonunda bir mesaj çıkar, yoksa daha küresel düzlemde mi bir mesaj çıkar sizce? İşte Çin'i de Rusya'yı da işin içine katarak, bilemiyorum. Ne dersiniz?
1: Ya şöyle Hülya, eğer bu görüşmede Netanyahu aynı Şubat ayındaki ziyaretinde olduğu gibi Amerika'yı hani hep diyoruz ya tuzağa düşürdü, savaşa soktu İran'la. Bu savaşa tekrar dönmesi konusunda yine bir şekilde bir illüzyon yapar da şapkadan tavşan çıkartırsa Amerika'yı tekrar savaşa sokarsa İran'la o mutabakat zaptını falan ortadan kaldıracak şekilde bir durum olursa tabii sadece bölgeyi değil küresel anlamda etkisi olan bir sonuç üretir ama ben bunu beklemiyorum. Bu uzak bir ihtimal olduğunu düşünüyorum. Çünkü Trump'ın bu saatten sonra bu noktaya geri dönmesini çok zor görüyorum. İmkansız değil ama çok zor.
0: Zor.
1: Dolayısıyla daha çok bölgesel anlamda mimariye yönelik bir içerik olacağı kanaatindeyim. Mesela az önce başlıkları sayarken Suudi Arabistan'ı unuttuk. Onu da eklememiz lazım. Biliyorsunuz Amerika ile Suudi Arabistan arasında nükleer anlaşma imzalandı ve bu anlaşmaya da İsrail daha sonra itiraz etti. Bunun dedi işte İsrail'i tanıma, daha doğrusu İbrahim Anlaşması'na katılma şartı olması gerekiyor dedi
0: Suriye'de
1: ve Trump da
0: mesela
1: buradan
0: var. Net olarak başlıklar
1: tabii
0: arasında.
1: Suriye ile ilgili konu da var.
0: Tabii.
1: Trump'ın zaten çok net bir söylemi vardı biliyorsunuz. Suriye'den ve Lübnan'dan çekil diye
0: Çekildi.
1: ve Trump'la Şara arasındaki görüşme deneyiminde Trump bir şekilde ilginç gelecek ama Suriye'deki entegrasyonu destekliyor. Tabii burada Türkiye'nin katkısını çok önemli olduğunu
0: Çok,
1: belirtmemiz lazım. Suudi
0: tabii.
1: Arabistan konusu da bence Netanyahu için çok önemli. Çünkü İsrail içinde hem muhalefet cephesinde hem de diğer mahvillerde bu konu çok konuşuluyor ve asla Suudi Arabistan'ın uranyum zenginleştirmesine izin verilemeyeceği söylüyor. Yani bugün Yair Lapid'in bu konuda açıklamalarını takip ettik. Öyle ya da böyle askeri ve de değil Amerika'nın buna izin vermesine biz izin veremeyiz diyor. Yoksa bölgede bir nükleer yarış başlar diyor ama zaten İsrail'in bölgedeki tek nükleer güç olduğunu düşünürseniz bu çok haksız bir şey. İran'ı nükleer zenginleştirmeden alıkoymaya çalışan İsrail'in bir taraftan da diğer ülkelerin de herhangi bir şekilde nükleer zenginleştirmeye ulaşmasını istemediklerini görüyoruz. Yani bu da önemli bir gündem olacak. Ya günün sonunda ne değişir? Bölgede tam Netanyahu'nun istediği gibi bir durum olur mu? Tahmin etmiyorum ama bu az önce Elin Hocam söyledi. Bence daha çok seçime yönelik bir yatırım, seçim öncesi bir algı çalışması. Ya çünkü Trump'ın bir açıklaması vardı. Bu çok manidar olduğu için hatırlatmak isterim. Patronun kim olduğunu Bibi çok iyi biliyor. Ona göre ben ne dersem onu yapıyor dedikten sonra da Netanyahu'nun bir açıklaması vardı. Evet kimin patronu olduğu ortada deyip Lübnan konusunda Amerika'nın saldırmayı yasaklıyoruz söyleminden sonra Lübnan'ı vurarak cevap vermişti buna. Bence bu bir güç savaşı gibi gözüküyor ve Netanyahu Amerika'dan kendi halkına bir mesaj vermeye çalışıyor. Hatırlarsanız bir önceki ziyarette de Trump onun koltuğunu çektiğinde bu İsrail basında da bu şekilde servis edilmişti. Yoksa çok da fazla mevcut durumu değiştirecek bir görüşme olacağı kanaatinde değilim. Eğer Netanyahu Trump'ı F-35'ler konusunda ikna ederse çok sürpriz olur. Bu konuda elinde çok önemli doneler olması lazım ama Trump'ın da Netanyahu'nun da ikisinin egosu çok yüksek aktörler olduğunu düşünürseniz ikisi arasındaki o gerginliği de hatırlayın. Ben senin İsrail'e yönelik eleştirilerini, İran'la anlaşmayı sabote etmeye yönelik eleştirilerini de hatırlarsak eğer yani bir görüşme olacak. Bu görüşme servis edilecek. İki taraf da kendi kamuoyuna evet ben görüştüm, üstün olan bendim, patron bendim mesajları verecek. Ama günün sonunda çok da fazla bir şey değişmesini beklemiyorum. Değişirse dediğim gibi yani Lübnan konusunda İran'la savaşa devam etmesi konusunda Amerika'nın ve Türkiye'ye yönelik işte F-35'ler ve Katsa konusunda bir değişiklik olursa çok sürpriz olur diye düşünüyorum. Bu böyle bir değişiklik beklemiyorum. Yani biraz mutat bir görüşme olacak gibi gözüküyor ama iki taraf da kendi cephesinden bunu değerlendirmeye çalışacak. Buradan bir kazanç
0: sağlamaya
1: çalışacak gibi gözüküyor.
0: Ben çok ama çok teşekkür ediyorum. Görüşme sonra zaten yani değerlendirmeler olacaktır konuklarla yine bu ekranlarda Habertürk ekranlarında olacaktır. Doçent Doktor Helin Sarı Ertem İstanbul Medeniyet Üniversitesi öğretim üyesi Haydar Oruç Orta Doğu uzmanı. Sağ olun efendim katkılarınızdan dolayı akşam haberlerine iyi
1: Görüşmek üzere,
0: akşamlar
1: kolay
0: diliyorum.
1: gelsin.
0: Sağ olun. Kısa bir reklam arası verelim mi?

0: Cumhurbaşkanı Erdoğan ikinci iletişim şurasında konuştu. Dijital egemenliğimizi temin ve tahkim etmek bizim birinci önceliğimizdir dedi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran da dezenformasyonla mücadelenin önemine dikkat çekti.
1: Dijital egemenliğimizi temin ve tahkim etmek bizim birinci önceliğimizdir. Güçlü ve güvenli bir iletişim altyapısı ise dijital egemenliğin en kritik enstrümanlarından biridir. İletişimi yalnızca teknoloji parantezinde ele almak içinde bulunduğumuz bu çağda mümkün değildir.
2: İletişimin dijital egemenlik açısından önemine dikkat çekti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara'da Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından düzenlenen ikinci iletişim şurasında konuştu.
1: İletişim Başkanlığımızın stratejik iletişimden halkla ilişkilere, radyo ve televizyondan sinemaya, dezenformasyonla mücadeleden sosyal medya ve yapay zekaya, yerel medyadan kamu diplomasisine kadar iletişim sektörünün tüm paydaşlarını bir araya getirdiği şurayı bu hedefe giden yolda atılmış çok anlamlı bir adım olarak görüyorum.
2: Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran da ikinci iletişim şurasında konuştu. Hakikati bulmakta gittikçe zorlandığımız bir dönemdeyiz dedi. Dezenformasyonla mücadelenin hakikatin korunması meselesi olduğunun altını çizdi.
3: Bugün artık anlamı ve hakikati bulmakta gittikçe zorlandığımız bir dönemde derin sahte içerikler, filtre balonları ve yankı odalarıyla gerçeğin tekrar tekrar inşa edildiğine şahitlik ediyoruz. Bizler için bu ortamda dezenformasyonla mücadele hakikatin korunması meselesidir. İçinden geçtiğimiz dönem yalnızca uluslararası sistemin kriz yaşadığı bir dönem değildir. Aynı zamanda bu sisteme meşruiyet kazandıran kurumların, normların ve ortak değerlerin de ciddi bir aşınmaya uğradığı tarihi bir kırılma dönemidir.
2: Program sonunda Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran tarafından ressam Kenan Işık'ın Ayasofya'nın zincirlerinden kurtularak yeniden ezanla buluşmasını sembol eden eseri takdim edildi.
0: Fiyat listesinde olmayan ek ilave ücretle bahşiş çok tartışılan bir konu biliyorsunuz. İşte kuver yok, bahşişse gönüllü başlığıyla veriyoruz bu haberi. Şimdi Ticaret Bakanlığı'ndan bakın uyarılar var. Restoran ve kafelerde işte servis ya da kuver ücreti gibi adlarla böyle fiyat listesinde yer almayan ilave ücretin talep edilemeyeceği hatırlatılıyor. Bahşişin de...

0: Tamamen müşterinin kendi iradesine bağlı olduğu belirtildi. Bir bakalım.
1: Fiyat listesinde yer almayan ilave ücret talep edilemez. Bahşiş ise müşterinin idaresine bağlı. Bu uyarılar Ticaret Bakanlığı'ndan. Bakanlık, vatandaşların alışveriş ve hizmet alma süreçlerinde sık karşılaşabilecekleri uygulamalara ilişkin hatırlatmalar da bulundu. Restoran ve kafe gibi işletmelerde servis, masa, kuver ücreti ve benzeri adlarla fiyat listesinde yer almayan ilave ücretin talep edilemeyeceği belirtildi. Menülerin yalnızca kare kodla sunulamayacağı da vurgulandı. İşletmelerin dijital erişimin yanında tüketicilerin görebileceği basılı fiyat listelerini de bulundurmakla yükümlü olduğu kaydedildi. Bahşişin ise tamamen tüketicinin gönüllülük esasına dayandığı ifade edildi. Etiket fiyatıyla kasa fiyatının farklı olduğu durumlarda tüketici lehine olan yani daha düşük fiyatın uygulandığı anımsatıldı. Açıkta satılan ürünlerde ürünün konulduğu kap ve ambalajın ağırlığının fiyatlandırmaya dahil edilemeyeceği de kaydedildi.
0: Yeni eğitim öğretim yılı öncesinde okul yönetmeliğinde kapsamlı değişiklikler yapıldı. Bakın Milli Eğitim Bakanlığı'nın düzenlemesiyle okul güvenliğinden devamsızlığa, işte kayıt işlemlerinden disiplin uygulamalarına kadar birçok alanda yeni kurallar devreye girmiş durumda.
1: Okul yönetimi çanta, sıra, dolap araması yapabilecek. Veli görüşmelerinde resmi randevu planlaması olacak. Yeni eğitim öğretim döneminde okul güvenliği ve disiplini artırılacak. Milli Eğitim Bakanlığı 2026-2027 eğitim öğretim yılı öncesi okul yönetmeliğinde kapsamlı değişikliklere gitti. Resmi gazetede yayınlanan yeni yönetmelikle birlikte okul, pansiyon, sınıf, sıra, masa ve öğrenci dolaplarında arama yapabilecek. Yetkililer aramalarda öğrencilerin kişilik haklarını gözetecek, her işlem için ayrı tutanak tutacak. Bakanlıkça belirlenen uyum haftasında okul ve aile işbirliğinin güçlendirilmesi amaçlanacak. Veliler de ebeveyn programı çerçevesinde uyum haftasına katılacak. Yeni kayıt işlemlerinde velilerden gerekli görülmesi halinde adres doğrulama amacıyla su, elektrik veya doğalgaz faturası istenebilecek. Yönetmeliğe kardeşlerin aynı okulda öğrenim görebilmesi, çalışan anne veya babanın adresine göre nakil edilmesi maddeleri de eklendi. Özürsüz devamsızlığı 5, 10 ve 15 güne ulaşan öğrencilerin velilerine kısa mesaj veya posta ile bilgilendirme yapılacak. Özürsüz devamsızlığı 20 gün ve üzerinde olan ama sınıfı geçen öğrencilere takdir veya teşekkür belgesi verilmeyecek. Öğrencilerin bilişim araçlarını okulun belirlediği kurallara aykırı kullanması disiplin kapsamında sayılacak. 5. sınıftan itibaren ortaokul öğrencilerine dönem sonu karne ile birlikte gelişim raporu verilecek. Raporda öğrencinin devam durumuyla sosyal ve duygu gelişimine ilişkin değerlendirmeler yer alacak.
0: İnternette kişisel veri paylaşımında yeni bir dönem var. Yeni bir dönem başladı diyebiliriz aslında. Kamu kurumlarının sınav sonuçları, kura çekimleri ve atama duyurularında kişisel veriler artık herkese açık şekilde yayınlanamayacak. Ve sonuçlara güvenli ve kişiye özel sistemler üzerinden erişim sağlanabilecek.
1: Kamu kurumlarının internet sitelerindeki kişisel veri paylaşımları mercek altına alındı. Vatandaşlara ait bilgilerin gereğinden fazla yayınlandığı tespit edildi. Verilerin açıkça paylaşımına sınırlama getirildi. Kişisel Verileri Koruma Kurulu, kamu kurumlarının internet sitelerinde inceleme yaptı. Belediyeler, üniversiteler, il özel idareleri ve diğer kamu tüzel kişileri tarafından yayınlanan ilan, duyuru, sınav sonucu ve çeşitli belgeler tek tek kontrol edildi. İncelemelerde TC kimlik numarası, adres, telefon, doğum tarihi, imza, sağlık bilgisi, disiplin bilgisi ve sınav sonucuna ilişkin verilerin internet ortamında gereğinden fazla paylaşıldığı belirlendi. Kurul bu tür paylaşımların kişisel verilerin üçüncü kişiler tarafından kolayca elde edilmesine ve farklı amaçlarla kullanılmasına yol açabileceği değerlendirmesinde bulundu. Bütün kamu kurumlarını kapsayan bir ilke kararı aldı. Karar kapsamında sınav sonuçları, kura çekimleri, personel alım ilanları ve atama duyurularında ad, soyad, TC kimlik numarası, KPSS puanı, adres ve cep telefonu gibi kişisel verilerin herkesin erişimine açık şekilde paylaşılması sınırlandırıldı. Sonuçlar yalnızca ilgili kişilerin veya denetim yetkisine sahip kişilerin erişebileceği güvenli sistemler üzerinden paylaşılacak. kurallara

0: aykırı paylaşım tespit edilmesi halinde kişisel verilerin korunması kanunu kapsamında inceleme başlatılacak. Sorumlular hakkında işlem yapılacak.
1: Bursa, Ankara ve Bursa, İstanbul arası seyahat süresi 2 saat 15 dakikaya düşürecek hızlı tren projesinde aslında son hazırlıklar ve son aşama da diyebiliriz. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu test sürüşünün yakın zamanda yapılacağını da söyledi.
0: Bursa ile Ankara arası seyahat süresi 2 saat 15 dakikaya düşecek. Osmanlı Bursa hattında test süreci başlıyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Bandırma-Bursa-Yenişehir-Osmanlı hızlı tren projesi kapsamında Osmanlı-Bursa kesiminde çalışmaların son aşamaya geldiğini duyurdu.
2: Söz konusu kesim tamamlandığında Bursa'dan yola çıkan bir tren Osmanlı üzerinden Ankara-İstanbul yüksek hızlı tren hattına bağlanacak. Böylece yaklaşık 3,2 milyon kişi daha yüksek hızlı tren ağına doğrudan erişim imkanına kavuşacak. Bursa-Ankara ve Bursa-İstanbul arası seyahat süresi 2 saat 15 dakikaya düşecek.
0: Hızlı tren hattı yılda yaklaşık 30 milyon yolcu ve 59 milyon ton yük trafiğine hizmet verecek. Bakan Uraloğlu, Osmaneli-Bursa kesiminde çalışmaların son aşamaya geldiğini belirterek, yakında bu kesimde test sürüşlerine de başlayacağız dedi.
1: Ve Yargıtay 6 Şubat depremlerinde 13 sporcunun öldüğü şehit Ömer Halis Demir Kız Öğrenci Yurdu'nun yıkılmasına ilişkin davada önemli bir karara imza attı. Bir sanık hakkında verilen beraat kararı bozuldu. Diğer 3 sanık yönünden ceza hesaplamasında eksiklik bulunduğu gerekçesiyle hükümlerin bozulmasına karar verildi.
0: 3 sanık için verilen ceza az bulundu. Beraat eden bir sanığın cezalandırılması istendi. Yargıtay, Kahramanmaraş depreminde 13 sporcunun yaşamını yitirdiği davada dikkat çeken bir karar verdi. 6 Şubat depremlerinde Kahramanmaraş'ta yıkılan Şehit Ömer Halis Demir Kız Öğrenci Yurdu'nda futbolcu ve güreşçilerin bulunduğu 13 sporcu yaşamını yitirdi. Kahramanmaraş 3. Ağır Ceza Mahkemesi, yurdun yıkılmasına ilişkin davada müteahhitlik faaliyetinde bulunan Tuğrul Kaya ve Memduh Kaya'ya iyi hal indirimiyle 10'ar yıl, Mustafa Attaroğlu'na ise iyi hal indirimiyle 8 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası verdi. Performans analizi raporunu hazırlayan inşaat mühendisi Selçuk Kurtçu hakkında beraat kararı verildi. Karar, Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi tarafından onandı. Dosya daha sonra temiz için Yargıtay'a taşındı. Yüksek Mahkeme, beraat eden inşaat mühendisi hakkında bilinçli taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma suçundan mahkumiyet kararı verilmesi gerektiğine hükmederek beraat kararını bozdu. Diğer 3 sanık yönünden ceza hesaplamasında eksiklik bulunduğu gerekçesiyle hükümlerin bozulmasına karar verdi. Kararda sanıkların binanın depremde yıkılabileceğini, meslekleri gereği öngörebilecek durumda oldukları, ancak sonucu kabullendiklerini gösteren delil bulunmadığı belirtildi. Eylemlerin olası kast değil, bilinçli taksir kapsamında değerlendirilmesi gerektiği vurgulandı. Dosya yeniden yargılama yapılmak üzere Kahramanmaraş 3. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi. Öte yandan yıkılan yurdun kapatılan internet sitesinde deprem öncesinde "Yurt kompleksimiz son derece sağlam ve depreme dayanıklıdır" ifadeleri de dosyanın dikkat çeken ayrıntıları arasında yer aldı.
1: Şimdi şöyle, Ankara'da yaşayan iki kız kardeş kendilerini polis ve savcı olarak tanıtan dolandırıcıların hedefi olmuş. FETÖ soruşturması kapsamında haklarına tutuklama kararı çıkarıldığı söylenen iki kardeş dolandırıcılara 40 milyon lira vermiş.
0: Ay Yıldız parolası verildi. Gizli operasyon olduğu söylendi. Yaklaşık 3 ay boyunca arama yapıldı. Ankara'da yaşayan iki kız kardeş kendilerini polis ve savcı olarak tanıtan dolandırıcıların hedefi oldu.
3: Elimizde somut delil olsaydı bu kadar sürmezdi.
0: İddiaya göre 64 yaşındaki Afife ile 66 yaşındaki Fatma Y. ilk olarak 26 Mart'ta kendisini başkomiser olarak tanıtan C.A. tarafından telefonla arandı. Ardından kendilerini emniyet müdürü, savcı olarak tanıtan kişiler de aradı. Aramalar gizli operasyon adı altında 3 ay sürdü. Şüpheliler iddiaya göre FETÖ soruşturması kapsamında yakalanan kişiler de kız kardeşlere ait kimlik bilgilerinin ele geçirildiğini ve haklarında tutuklama kararı olduğunu söyledi. Tutuklama kararını

0: kaldıracaklarını söyleyen şüpheliler bu yöntemle iki kardeşten yaklaşık 40 milyon lira aldı.
1: Sadece bu iki dükkan kaldı, ondan sonrası bitecek.
0: Parayı verdikten sonra kendilerini arayanlara ulaşamayan iki kardeş avukatları aracılığıyla Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu. İki kardeşi arayan kişilerin tespiti için çalışma başlatıldı.
2: Konya'da 10 Temmuz'da bir kuyumcu dükkanında cinayete kurban gitmişti. Bu arada alacak verecek meselesi olduğu düşünülen bir olay bu. Olayın soygun olduğu ortaya çıkmış. Bakalım.
0: Kuyumcuya girdi, çantasındaki silahını çıkardı. İçeridekilere tehditler savurup tetiği çekti. Alacak verecek meselesi olduğu düşünülen cinayet soygun çıktı. Konya'da 10 Temmuz günü 44 yaşındaki Turgay Barbaros, iddiaya göre defineden bulduğu altınları Muhammed Sami Ayaz'ın kuyumcu dükkanında satmak istedi. Ancak Ayaz, define ürünlerinin alınmadığını söyledi. Bunun üzerine altınları gösterme bahanesiyle çantasını sandalyenin üzerine koyan saldırgan, sakince silahını çantadan çıkardı. İş yeri sahibinden dükkanın kepenklerini kapatmasını isteyen saldırgan, iddiaya göre kuyumcudan altın ve paraları istedi.
3: Sami, çek telefonu. Telefonu çek. Olur Sami. Sami çek, bırak telefonu.
0: Saldırgan daha sonra tetiğe bastı. 37 yaşındaki Muhammed Sami Ayaz yaralandı. Hastaneye kaldırılan Ayaz kurtarılamadı. Olayın ardından kaçan saldırgan yakalanacağını anlayınca hayatına son verdi.
2: Kapatalım. Akşam haberini noktalamadan önce şöyle diyelim. Bir haber daha var. O habere bir bakalım. Ardından kapatacağız aslında. İlginç haberler. Yani insanın kafası da karışıyor gerçekten. Yani böyle yaşananlara bakınca. Kuyumcu meselesiyle ilgili söylüyorum. Tabii bu arada Avrupa Birliği katılım müzakerelerine devam ediyor karada. Karadağ vizesiz gidiyordu biliyorsunuz Türk vatandaşları da. Ama şimdi vize rejimi yönetmeliğini değiştiriyor ve bu kapsamda Karadağ'a gitmek isteyen Türk vatandaşları artık 1 Kasım'dan itibaren vize almak zorunda kalacaklarmış.
0: Türk vatandaşlarının tatil için tercih ettiği ülkelerden biri olan Karadağ vize getirmeye hazırlanıyor. Karar 1 Kasım'da yürürlüğe girecek. Açıklama Karadağ Dışişleri Bakanlığı'ndan geldi. Avrupa Birliği'ne katılım müzakerelerinin 24. faslının kapatılmasına ilişkin kriterlerden birinin yerine getirileceği belirtildi. Buna göre Karadağ, vize rejimi yönetmeliğini değiştirecek. 1 Kasım itibarıyla Türkiye, Çin, Rusya, Suudi Arabistan ve Belarus'a vize uygulanacak. Türk vatandaşları Ekim ayı sonuna kadar Karadağ vizesiz seyahat etmeye devam edebilecek. Karadağ, ülkede çıkan olaylar nedeniyle 27 Ekim 2025'te Türk vatandaşlarına yönelik vizesiz seyahati askıya almıştı. Karar 23 Aralık 2025'te kaldırıldı. Ancak Türk vatandaşlarının kalış süresi 90 günden 30 güne indirildi. Güvenlik riskleri görülmesi durumunda vize uygulamasının yeniden yürürlüğe konulabileceği ifade edilmişti. Karadağ'ın bağımsızlığını 12 Haziran 2006'da tanıyan Türkiye, ülkeyi tanıyan 7. ülke olmuştu. 2008'de Türkiye vatandaşlarına vize serbestisi getirildi. 2025 Şubat ayında yayınlanan resmi verilere göre Karadağ her yıl yaklaşık 320 bin Türk vatandaşı ziyaret ediyor. Karadağ İçişleri Bakanı Saranoviç, 2025 yılı sonunda ülkede geçici ya da kalıcı oturum izni olan 100 bin yabancının 13 bininin Türk olduğunu açıklamıştı.
2: Kapatalım akşam haberlerini. Yayını her zaman olduğu gibi Faruk Aksoy'a devrediyorum. Faruk tüm gelişmeleri ana haberde size aktaracak. Görüşmek üzere efendim. İyi akşamlar.

0: yeni partinin kapalı yapılan ilk grup toplantısında neler konuşuldu? Hangi kararlar alındı? Özgür Özel'in teşkilatlanma ve parti için finansman konularına dair nasıl bir stratejisi var? Yargıtay CHP'deki mutlak mutlak kararını iptal ederse Özel ve arkadaşları geri mi dönecek? Yeni partiye geçecek olan belediye başkanları kimler? Kayyım atanan Ahbap Derneği'nin ne kadarlık bir mal varlığı var? Yeni gözaltılar yolda mı? Faruk Aksoy soruyor. Hukukçular Yiğit Acar, Ertuğrul Akar, gazeteciler Mehmet Müftüoğlu, Nihal Bengisu Karaca, Aytun Çerkin ve Gafar Yakınca yanıtlıyor. Nedir ne değildir? Bu akşam saat 20'de Habertürk'te.
1: Seymen, güvenli gıda rehberini sunar.
2: Seymen.
3: Uzmanlar iklim değişikliğinin tarımsal üretimde verim kaybına ve gıda kalitesine düşüşe yol açabileceği uyarısında bulunuyor. Artan enerji maliyetleri gıdaların depolama ve taşınma süreçlerinde yeni güvenlik risklerini gündeme getiriyor. Gıda üretiminde su kaynaklarının kirlenmesi, hem ürün kalitesini hem de tüketici sağlığını tehdit eden önemli faktörler arasında bulunuyor.
1: Seymen, güvenli gıda rehberini sundu.
2: Seymen.

0: Burası Habertürk. Ana habere hoş geldiniz. Ben Faruk Aksoy. 28 Temmuz Salı günündeyiz. Türkiye'de ve dünyada neler oluyor, neler bitiyor? Bir saat boyu ana haberde tek tek ekranlarınıza getireceğiz. Cumhurbaşkanı ile başlıyoruz. Sayın seyirciler, Cumhurbaşkanı Erdoğan ikinci iletişim şurasında konuştu. Gündeminde Ahbap Derneği soruşturması vardı. Cumhurbaşkanı şu cümleleri kurdu. Kimlerin kimlerle hangi çarpık ilişkiler içinde olduğu tek tek ortaya çıkıyor. Depremi kullanarak fırsatçılık yapanlar bugün adalete hesap veriyorlar dedi.
1: Kimlerin kimlerle hangi çarpık ilişkiler içinde olduğu tek tek ortaya çıkıyor. Aynı zamanda bunların hesabı yargımız tarafından soruluyor. Depremi kullanarak siyasi ve ekonomik fırsatçılık yapanlar bugün adalete hesap veriyor.

0: Ucu nereye varırsa varsın, korku ve kaygı yaymaktan medet umanların ellerindeki imkanları devlete karşı bir silah olarak kullanmalarına fırsat vermeyeceğiz.
1: Ahbap soruşturmasına dair mesajlar verdi. Bilgi ve belgeler devlete hangi operasyonların çekildiğini net biçimde gösteriyor dedi.
0: Devlet olarak bir taraftan tüm imkanlarımızla afetzedelerimizin yardımına koşarken, diğer taraftan da bu çevrelerce köpürtülen dezenformasyonla mücadele etmek zorunda kaldık. Son haftalarda ortaya dökülen bilgi ve belgeler 53 binden fazla canımızı toprağa verdiğimiz 6 Şubat depremleri sürecinde neler yaşandığını, hangi oyunların çevrildiğini, devlete ve millete hangi operasyonların çekildiğini, deprem bölgesine ayak basmamış terbiye yoksunu tiplerin nasıl hariçten gazel okuduklarını hepimize çok net biçimde gösteriyor.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara'da Cumhurbaşkanı İletişim Başkanı tarafından düzenlenen ikinci İletişim Şurası'nda konuştu. 6 Şubat depremleri sürecini hatırlattı. Devletle millet karşı karşıya getirilmeye çalışıldı dedi.
0: Canları pahasına sahada görev yapan personellerimizin emeği, mücadelesi, fedakarlıkları yok sayıldı. Sırf hükümeti yıpratmak adına her türlü ahlaksızlık sergilenerek devlet ile millet karşı karşıya getirilmeye çalışıldı. Sosyal medya fenomeni sanatçısı, oyuncusu, gazetecisi, siyasetçisiyle çok farklı kesimlerin yıpratma savaşına müdahil olduğunu adeta aynı merkezden düğmeye basılmışçasına topa girdiğini gördük.
2: Ahbap Derneği soruşturmasında gözaltına alınan 13 şüphelinin işlemleri sürüyor. Öte yandan savcılığın bilgi sahibi olarak ifadeye çağırdığı, aralarında gazeteci ve oyuncuların da olduğu bazı isimler de savcılıkta ifade verdi. O ifadelerin detaylarına bakalım.
3: Ahbap Derneği adına toplanan bağışların şüphelilerin hesaplarına aktarıldığı iddiasıyla yürütülen soruşturma devam ediyor. Gözaltındaki Başaran Holding'in sahibi Hüseyin Başaran dahil 13 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor. Soruşturma kapsamında Ahbap Derneği'nin mal varlığı idaresine TMSF kayyum olarak atandı. Savcılığın bilgi sahibi olarak ifadeye çağırdığı isimlerden Gülben Ergen, Uğur Dündar, Elçin Sangu ve Hayko Cepkin adliyeye geldi. Gülben Ergen ifadesinde 6 Şubat depremi sonrasında AFAD, Kızılay ve Ahbap Derneği'ne bağışta bulunduğunu söyledi. Ahbap Derneği'ne özel olarak bir yönlendirmem olmadı dedi. Toplanan yardımların akıbetiyle ilgili bilgiye sahip olmadığını belirten Ergen, yapmış olduğun yardımların amacı dışında kullanıldığı hususunda kendimi vicdanen rahatsız ve mağdur hissediyorum ifadelerini kullandı. Oyuncu Elçin Sangu da deprem sonrası yardım faaliyetlerine katılmak amacıyla Ahbap Derneği'ne başvurduğunu anlattı. Valilik onaylı olması ve birçok kamu kurumuyla işbirliği yapmasından dolayı oluşan güven nedeniyle Ahbap Derneği'ne 100 bin lira bağışta bulunduğunu belirtti. Geldiğimiz noktada yaptığımız yardımların Haluk Levent tarafından bu şekilde kullanılması sebebiyle iyi niyetimizi kullandığı için üzgünüm dedi. Şarkıcı Hayko Cepkin de Ahbap Derneği'ne bağışta bulunmadığını, bulunulması için çağrı yapmadığını belirtti. Haluk Levent'i uzun yıllardır tanırım ve maddi konularda kendisine güvenmem dedi. Haluk Levent'in kendisini sadece derneğin görünen yüzü olarak tanımladığını, iş ve işlemlerinin kendisinden bağımsız olduğunu anlattığını söyledi.
2: Dönelim siyasi başlıklara. Sayın seyirciler, yeni parti mecliste kapalı grup toplantısını yaptı. Toplantıda meclis başkan vekili, grup yönetim kurulu üyeleri ve katip üyesi belirlendi. Yaklaşık 40 dakika süren toplantının ardından Genel Başkan Özgür Özel, yeni partinin kuruluşu bugün itibarıyla tamamlandı açıklamasını yaptı.

0: Teşekkür ederiz. Hepimize hayırlı olsun.
1: Yeni parti meclisteki ilk toplantısını yaptı. Grup yönetimi belirlendi. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel mecliste kapalı grup toplantısına başkanlık etti. Yaklaşık 40 dakika süren toplantıda grup yönetimi kurulu üyeleri seçildi. Parti meclisinde görev verilmeyen isimler Turan Taşkın Özer, Burhanettin Bulut, Özgür Karabat, Seyit Torun ve Veli Ağbaba grup yönetimi kurulunda yer aldı. Meclis Başkan Vekiliğine

0: yeteneklerini dondurduğu Bülent Yücetürk, Disiplin Kurulu Başkanı oldu. CHP'nin Yüksek Seçim Kurulu temsilcisi olan ama mutlak butlanın ardından Kılıçdaroğlu'nun görevden aldığı Hadimi Yakupoğlu da Özel'in Disiplin Kurulu'nun başkan yardımcısı oldu. Edinilen bilgiye göre Özel'in kapalı grup toplantısında yeni parti kurduk, yeni sayfa açtık. Geçmişe dönük tartışmalardan kendinizi uzak tutun. Mesele vatandaşın meselesidir ifadelerini kullandığı öğrenildi. Kısır tartışmalardan, bireysel tartışmalardan, özellikle de CHP'nin tartışmalarından kendinizi uzak tutun. Esprilerden dahi uzak tutun kendinizi uyarısı yaptığı ifade edildi. Kapalı grup toplantısının ardından konuşan Özel, yeni partinin kuruluşunu tamamladığını söyledi.
1: Şu andan itibaren Cumhuriyet Halk Partisi grubunun kuruluş sürecinde alması gereken bir karar, yapması gereken bir seçim kalmamıştır. Artık yeni parti bu vakitten sonra kuruluşunu tamamlamıştır.
0: Yeni partinin kurulması ve siyasi parti grup sayısının 7'ye yükselmesi üzerine genel kurulda geçici olarak yeni oturma düzeni belirlendi. Yeni parti AK Parti'nin yanında yer aldı. CHP için DEM Parti ile MHP'nin arasında yer belirlendi. Meclis Genel Kurulu'nda CHP Grup Başkanı Faik Öztrak'la Yeni Parti Trabzon Milletvekili Sibel Su İçmez tokalaştı.
2: Sayın seyirciler, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilen AK Parti MYK toplantısında gündem terörsüz Türkiye süreciydi. Erdoğan'ın süreç kapsamında hazırlanacak yasa teklifinin meclis kapanmadan tamamlanması için çok net mesajlar verdiği öğrenildi. Ve Cumhurbaşkanı bu iş bu sene hemen ivedilikle halledilsin dediği öğrenildi.
0: Terörsüz Türkiye süreci masaya yatırıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, meclis tatile girmeden yasa hazırlığının tamamlanması gerektiğini vurguladı. Erdoğan başkanlığındaki AK Parti Merkez Yürütme Kurulu toplantısı yaklaşık 5 saat sürdü. Toplantının başlangıcında Erdoğan, terörsüz Türkiye sürecine dair değerlendirmelerde bulundu. Edinilen bilgiye göre Erdoğan, Cumhur İttifakı olarak iyi bir süreç yönetildiğini belirtti. Cumhurbaşkanının meclis kapanmadan tamamlayalım, önemli bir sorunu tamamen kapatmış olalım dediği öğrenildi. AK Parti MYK toplantısında ekonomi işlerinden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Nihat Zeybekçi de bir sunum yaptı. Terörün ekonomik boyutuna dair rakamları paylaştığı öğrenildi. Terörsüz Türkiye sürecinde gözler artık çerçeve yasa hazırlığında. Teklifin 10-12 maddeden oluşması bekleniyor. Genel af ve kişiye özel af niteliğinde olmayacak, geçici ve müstakil bir düzenleme yapılacak. Çerçeve yasanın öğrenci affı ve suça sürüklenen çocuklar düzenlemesinin ardından meclis gündemine gelmesi bekleniyor. 31 Temmuz'da tatile girmesi beklenen Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 14 Ağustos'a kadar çalışması planlanıyor.
2: Sayın seyirciler, DEM Parti eş genel başkanı Tülay Hatimoğulları çerçeve yasada son aşamaya gelindiğini söyledi. Çerçeve yasanın çıkması yeni bir aşamanın başlangıcıdır dedi. Hatimoğulları bütün siyasi partilerin barışın kapısını açacak yasanın çıkması için elini taşın altına koyması da tarihi önemdedir eklemesini de yaptı.
3: Çerçeve yasa için artık son düzlüğe girilmiş durumda. Bu tüm Türkiye'yi ilgilendiren bir konu ve dar polemikçi, birbirini yıpratan, sürece dönüşmemesi için herkesin büyük bir sorumlulukla davranması gerekiyor. Bütün siyasi partilerin bu tarihsel sorumlulukla hareket ederek barışın kapısını açacak bir yasanın çıkması için elini taşın altına koyması son derece tarihidir ve önemlidir.
0: Çerçeve yasa için son düzlük vurgusu yaptı. Dönüş meselesi dar yorumlanmamalıdır dedi.
3: Dönüş sınırların kapısından geçmekten ibaret değildir. Dönüş sürgündekinin ülkesine, cezaevindekinin ailesine, KHK'lının ihraç edildiği mesleğine, kayımla iradesi alınan halkın ve seçilmişlerin belediyelerine, yargılananların siyasal hayata dönmesi demektir.
0: DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları partisinin grup toplantısında kürsüdeydi. Meclise sunulması beklenen çerçeve yasa ile ilgili İmralı için ayrı bir parantez açtı.
3: Çerçeve yasadan beklenti nettir. Barışın yönünü günlük siyasetin rüzgarına bırakmama.

0: bu süreci ileriye taşıyabilmesinin olanakları açılmalıdır. Herkes artık İmralı'ya gidebilmeli. İmralı ziyaretinde üzerinde konuşulan, ortaklaşılmış, mütabık kalınmış her şeyin bu yasaya yansıması lazım.
1: Sayın seyirciler, bu arada ABD'de beklenen görüşme başladı. İsrail Başbakanı Netanyahu'nun ABD Başkanı Trump'la bir araya geldiği açıklandı. Beyaz Saray'a girerken aracı görüntülenen Netanyahu, Trump'la Oval Ofis'te buluştu. İşte ilk fotoğraflar. J.D. Vance de orada. Oval Ofis'te buluştular bu fotoğraflar. Basına kapalı başlayan görüşmeden fotoğraflar paylaşıldı. Ekranlarınıza geliyor. Toplantıya Amerika Birleşik Devletleri Başkan Yardımcısı Vance, Savunma Bakanı Hegseth ve Dışişleri Bakanı Rubio da katılıyor. Netanyahu, Trump'la görüşmesinden önce de üst düzey İsrailli yetkililerle bir araya gelmişti. Bu arada Netanyahu'nun 1001 güvenlik tedbiri ve önlemi alarak Birleşik Devletler'e uçtuğunun altını çizmeliyiz. Normal şartlarda almadığı tedbirleri aldı, güvenlik önlemlerini aldı. Bunu İran'a karşı aldı denildi. İran Netanyahu'yu hedefe koydu. Benjamin Netanyahu Trump'la görüşmeye giderken saati değiştirdi, havalimanını değiştirdi, yeri değiştirdi, uçuş saatini farklılaştırdı. Her şeyi baştan düzenledi ve Amerika Birleşik Devletleri'ne ulaştı. Oval Ofis'teki görüntünün, görüşmenin ilk görüntüleri, fotoğrafları bunlar. Bu arada Trump Netanyahu ile görüşmesinden önce de konuştu. İran'a yönelik mesajlar verdi sayın seyirciler. ABD Başkanı ülkesinin İran'la iyi görüşmeler yaptığını belirtti. Görüşmelerin başarısız olması halinde Kazma Dağı'nın hedef alınacağı tehdidini yineledi. Trump Fox News'a konuştu. Netanyahu'nun kendisini Kazma Dağı'nı vurmaya ikna etmek ve ABD'yi savaşta tutmak istediğini söyleyen Trump, "Bibi'nin bana söylemesine ihtiyacım yok," dedi. İran'la iyi görüşmeler yaptıklarını belirten Trump, "İran'la bir anlaşmaya varmak ülkenin geri kalanını yok etmekten daha iyidir," ifadelerini kullandı. Donald Trump görüşmelerin başarısız olma ihtimaline de değindi. Anlaşmaya varılamaması halinde ABD'nin Kazma Dağı'nın yanı sıra köprüleri ve diğer sivil hedefleri hedef alacağı tehdidini yineledi. Bu arada Donald Trump tehdit mi ediliyor? Ana başlığımız bu. ABD Başkanı Trump ve ailesine yönelik suikast tehditleri son dönemde giderek artıyor sayın seyirciler. İran medyasında paylaşılan yapay zeka ile oluşturulan bir videoda Trump'ın eşi Melania Trump'ın günlük yaşamına ilişkin olduğu öne sürülen bazı bilgiler ve oğlu Baron'a yönelik tehdit içeren mesajlar paylaşıldı. Bu mesajların hangi mahfiller, mecralar tarafından paylaşıldığı net olarak bilinmiyor. Fakat Netanyahu'nun Trump'ı savaşa devam yönünde ikna etmesi çabalarından önce bu mesajların paylaşılması da manidar bulundu.
2: ABD Başkanı'nın eşi Melania Trump'ın alışveriş yapmayı sevdiği yerler belirlendi. Potansiyel suikastçilerin onu nasıl hedef alabileceğine dair detaylar verildi. İran medyasında paylaşılan yapay zeka ile oluşturulan video ABD'yi alarma geçirdi. İran devrim muhafızlarıyla bağlantılı Tasnim Haber Ajansı, ABD Başkanı Trump'ın eşi Melania ve oğlu Barron hakkında bir tehdit videosu paylaştı. Yapay zeka kullanılarak oluşturulan videoda Melania Trump'ın güvenlik ekibinin nasıl çalıştığı ve ona verilen güvenlik kodu gibi detaylar paylaşıldı. Sık sık ziyaret ettiği lüks mağazalar Melania Trump'a yapılacağı öne sürülen saldırının olası yerleri arasında gösterildi. Tehdit videosunda ayrıca Melania Trump'ın internetten de giyim alışverişi yaptığı, bu alışverişlere sızılarak kıyafetlere sinir gazı yerleştirilebileceği öne sürüldü. Moda danışmanlarının adının da verildiği videoda bu kişilerin büyük miktarda paralarla suikaste teşvik edilebileceği savunuldu. Videonun sonunda ise "bu sadece başlangıç, Barron Trump bizi bekle" ifadesi yer aldı. ABD Başkanı Trump ve ailesine yönelik suikast tehditleri son dönemde giderek artıyor. İran medyası

0: arasında yer alan başka bir yapay zeka videosunun da ABD'nin tüm yönetim kadrosunun yok edildiği bir görüntü paylaşıldı. Daha önce İsrail, İran'ın Trump'a karşı bir suikast planı hazırladığını ve bunun Washington'la paylaşıldığını öne sürmüştü. Hoping for the day when the people of
1: Iran... Rusya-Ukrayna arasında tansiyon bir kez daha yükseldi sayın seyirciler. Rusya, Ukrayna'nın askeri amaçlarla kullanılan gemilerine saldırı düzenledi. Ukrayna'nın hedefinde ise başkent Moskova vardı.
2: Moskova-Kiev hattında tansiyon düşmedi. Rusya, Ukrayna'ya ait gemilere saldırı düzenlerken, Ukrayna'nın Moskova'ya yönelik İHA saldırısında konutlar hasar gördü. Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın askeri amaçlarla kullanılan gemilerine saldırı düzenlendiğini açıkladı. Açıklamada, Karadeniz'in kuzeybatı kesiminde askeri yük taşıyan dökme yük gemisi ve Mikolaev Limanı'nda kaldırma gemisinin insansız hava araçlarıyla vurulduğu belirtildi. Amerika Birleşik Devletleri ile Ukrayna konusundaki temasların devam ettiğini söyleyen Kremlin sözcüsü Peskov ise, Kiev yönetimi terör faaliyetlerinin coğrafyasını sürekli genişletiyor dedi. Ukrayna'nın hedefinde ise Rusya'nın başkenti Moskova vardı. Moskova'da 390'dan fazla insansız hava aracıyla saldırı düzenlendiği ve saldırılarda konutların hasar gördüğü belirtildi. Moskova Belediye Başkanı Sobyanin, İHA'ların büyük bölümü hava savunma güçlerince etkisiz hale getirildi dedi. Çehov'da bir İHA apartmana isabet ederken Vaulovo köyünde düşen İHA nedeniyle bir evde yangın çıktı. Amerika Birleşik Devletleri'nin savaşı sona erdirmeye yönelik diplomatik girişimleri şu ana kadar sonuç vermezken, tarafların masaya oturup oturmayacağı merak ediliyor. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'ın Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski'ye yönelik tutumunun ise son haftalarda olumlu yönde değiştiği iddia ediliyor.
1: Şimdi ana haberde ani gelişen bir hadise var, bir fotoğraf var. Gerçekten çok ilginç bir fotoğraf. Netanyahu Amerika Birleşik Devletleri'nde, Beyaz Saray'da, Oval Ofis'te Başkan Donald Trump tarafından karşılanıyor. Şimdi haber servisimize, haber merkezimize düşen son dakika fotoğrafı. Sayın seyirciler, bazen politik tartışmalar, uluslararası ilişkilerde siyasi tartışmalar yapılır ve herkes bir fikir ortaya koyar, bir projeksiyon yapar, bir gelecek hikayesi ortaya koyar ve neyin ne olduğunu anlamaya çalışır ya da kendi penceresinden bakar. Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail arasındaki ilişkiler bugüne kadar şu fotoğrafta, şimdi birkaç dakika önce çekilmiş bir fotoğraf bu. Şu fotoğraftaki kadar net bir şekilde hiçbir zaman ortaya çıkmamıştı. İşte gerçek burada. Gerçek fotoğraf bu. Amerika Birleşik Devletleri heyeti, başta Başkan Donald Trump, yanında İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu. Bu Netanyahu'nun Amerika Birleşik Devletleri'nde tutuklanacağı söyleniyordu. Yani işte Zohran Mandani, Netanyahu New York'a gelirse onu tutuklarız gibi bir şey söylemişti. Daha sonra tabii geri adım attı. Ama çok sert tepki vermişti Netanyahu ve İsrail ve sonra tabii Donald Trump. Şimdi Trump'la Netanyahu arasında bir görüşme var. Kim meseleyi nereden anlarsa anlasın, bu fotoğraf gerçek patronun kim olduğunu gösteren bir fotoğraf. Burası Beyaz Saray. Bir yanda Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, yanında da İsrail Başbakanı Netanyahu. Netanyahu buranın, bırakın Tel Aviv'i, İsrail'i, buranın, Beyaz Saray'ın, Birleşik Devletleri'nin bile gerçek patronu gibi oturuyor. Netanyahu ve ekibi, kipalarını takmış İsrail heyeti, İşte çeşitli bakanlar ya da danışmanları, hepsi bu şekilde, karşılarında Amerikan heyeti. Donald Trump, işte Dışişleri Bakanı Rubio, Vance orada, Exet burada. Burada işte heyet burada. Fakat Netanyahu bambaşka. Daha yakından görün, net görün. Amerika Birleşik Devletleri'ne giderse tutuklanacağı söylenen Netanyahu, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı'nın karşısında böyle oturuyor. Amerika'daki Netanyahu'nun durumu, lobisi, gücü, daha doğrusu İsrail'in Amerika Birleşik Devletleri üzerindeki hakimiyeti, hegemonyası bu fotoğraftan daha iyi anlatılamaz. Bu fotoğraf dünya gündemine mutlaka gelecektir. tutuklanabilir ihtimaliyle güya sözüm ona. Olur mu böyle?

0: Öyle bir şey olmaz tabii ama Amerika'ya giden Netanyahu böyle poz veriyor. Ve dünyaya diyor ki beni hiç kimse tutuklayamaz. Amerika Birleşik Devletleri başkanının karşısında onun resmi odasında, makamında ben böyle otururum. Bu ülkeye geldiğimde beni tutuklayacak kişinin alnını karıştırırım fotoğrafıdır bu. Dolayısıyla bu fotoğrafla birlikte tartışma bitmiştir. Patronun kim olduğu, Orta Doğu'da savaşa kimin karar verdiği, İran'ın neden bombalandığı, Gazze'li masum çocukları kimin öldürdüğü, kimi de kullandığı bu fotoğrafla ortaya çıkmıştır. Bu fotoğraf bize Gazze katillerinin Amerikalılar değil, Amerikalıların zaten orada İsrail himayesinde çalışanlar olduğu, esas patronun kim olduğu, o masum çocukların kanına kimin girdiğini gösteren bir fotoğraftır. Dolayısıyla bir kere daha altını çizerek noktalıyorum. Bu fotoğrafı hiç unutmayın. Ve bu fotoğraf bundan sonra size patron kimdir sorusu sorulduğunda vereceğiniz cevaptır. İşte patron Netanyahu'dur. Çünkü daha bugüne kadar Zelenski başta olmak üzere birçok lideri, Avrupa ülkelerinin, Avrupa Birliği liderlerinin tamamını, bütün başbakanları, seçilmiş başbakanları neredeyse tokatlayan Donald Trump'ın karşısında bu şekilde oturan gerçek patron Netanyahu. Ve işte bu görüntülerin ardından herhalde New York'ta Mandani'de Netanyahu'yu tutuklarım hayalinden ve hikayesinden görüntülü olarak vazgeçmiştir. Neyse, fotoğrafın hikayesi, bunları söylemek istedim. Yeni gelen bir fotoğraf. Onun için Orta Doğu'da savaş biter mi, bitmez mi? Kim kimi niye vuruyor? Gerçek hakim kimdir'i anlatmak istedim. Şimdi dönelim diğer başlıklarımıza. Japonya. Japonya'da deprem oldu. Japonya'da deprem olunca hepimiz Japonya'da deprem oldu. Bak gördün mü, hiç kimse hayatını kaybetmedi derdik. Bu sefer biraz farklı oldu. Japonya'nın güneybatısındaki Kumamoto eyaletinde 7,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin ardından bir alışveriş merkezinde patlama ve çökme yaşandı. Çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği belirtiliyor ve bütün bunlar Japonya'da oldu.
1: Japonya'nın güneybatısı 7,1 büyüklüğündeki depremle sarsıldı. Can kayıpları bildirildi. Onlarca kişi yaralandı. Merkez üssünün Kumamoto eyaleti açıkları olduğu açıklanan depremin yerin 10 kilometre derinliğinde meydana geldiği bildirildi. Sarsıntının ardından büyüklükleri 4 ile 6,1 arasında değişen artçı depremler kaydedildi. En büyük yıkımsa Kumamoto eyaletindeki İon alışveriş merkezinde yaşandı. Depremin ardından meydana gelen patlamayla binanın ikinci katı çöktü. Çok sayıda kişinin enkaz altında ve bina içinde mahsur kaldığı bildirildi. Deprem nedeniyle çok sayıda bina ağır hasar aldı. Bazı binalarda yangın çıktı. Köprülerle karayollarında ciddi hasar oluştu. Tren seferleri durdurulurken binlerce ev elektriksiz kaldı. Yaklaşık 300 bin kişiden belirlenen tahliye bölgelerine gitmeleri istendi. Kısa süreli tsunami uyarısı ise daha sonra kaldırıldı. Japon hükümeti hasarı değerlendirmek için kriz yönetim merkezi kurdu. Başbakan Sanae Takaichi arama kurtarma çalışmalarına destek amacıyla 3600 askerin bölgeye sevk edildiğini duyurdu. Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı merkez üssüne yaklaşık 100 kilometre uzaklıktaki Sendai Nükleer Güç Santrali'nde herhangi bir hasar ya da güvenlik sorunu tespit edilmediğini açıkladı. Artçı sarsıntılar bölgede etkisini sürdürürken ekiplerin enkaz altındaki kişilere ulaşmak için çalışmaları sürüyor.
0: Bir tarafta Nobel Ekonomi Ödülü sahibi Profesör Daron Acemoğlu, diğer tarafta Tesla ve SpaceX'in sahibi Elon Musk arasındaki büyük düello. Dikkat çekici bir çağrı yaptı Daron Acemoğlu. Acemoğlu, Musk'ın 2036'da para önemsiz olacak sözlerine gönderme yaptı. Musk'tan da yanıt geldi. Nasıl oldu? Canlandırdık. Daha doğrusu canlandırmadık. Fotoğrafladık. O fotoğrafları konuşturduk. Şimdi Elon Musk diyor ki para polemiğinde 2036'da paranın önemi kalmayacak. Dünyanın en

Zengin adamı ya Elon Musk. Gerçi İlber Hoca görgüsüzün teki diyordu. Aslında rahmetli haklı çıktı. Yani yaptığı birçok şeyle Trump'ı bile çileden çıkardı. Dedi ki Elon Musk, 2036'da paranın önemi kalmayacak. Her şeyi yapay zeka üretecek. Aslında bu tür bir şey yapacağım diyor Elon Musk. Aslında bu tür bir şey yapacağım. O arada Daran Acemoğlu da, Nobel ödüllü Türk ekonomist, diyor ki paranın önemi kalmayacaksa 1 trilyon dolarlık servetini hayır kurumlarına bağışla. Madem paranın bir önemi kalmayacak, o zaman 1 trilyon dolarlık paranı hayır kurumlarına bağışla. Fakat burada tam olarak anlaşılmayan bir şey var. Çok kısa. Mesela Elon Musk'ın bahsettiği somut bir para, yani şu gördüğünüz Amerikan doları ya da başka bir para ya da kripto para, sanal para ya da başka bir değer mi? Onun bir önemi kalmayacak. Onu başka şekilde tarif edeceğim. Tanımlayacağım mı diyor. Daran Acemoğlu buna mı itiraz ediyor? Yoksa Elon Musk tamamen para mefhumu ortadan kalkacak. Böyle bir şey olmayacak mı diyor. Eğer para mefhumu ortadan kalkacak, para diye bir şey kalmayacak, böyle bir emtia, böyle bir değer olmayacak diyorsa Daran Hoca'nın söylediği anlamlı oluyor. O zaman diyor 1 trilyon dolarını götür hayır kurumlarına bağışla diyor. Ama Elon Musk somut bir şeyi soyutun da ötesine geçireceğim, başka bir şey yapacağım diyorsa o ayrı bir tartışma konusu. Neyse, biz Daran Hoca'nın yanındayız bu konuda. Sayın seyirciler, iki ismin para polemiğine baktık. Biraz da dünya gerçeklerine bakalım. Yani hani şu şey var ya, zenginin parası, züğürtün çenesi meselesi. Sadece romantik bir çene yorma hadisesi değil. Gerçekten ilginç bir veriler var. Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü ile Dünya Sağlık Örgütü'nün de dahil olduğu kurumların ortaklaşa hazırladığı Dünyada Gıda Güvenliği ve Beslenmenin Durumu 2026 raporu yayımlandı. Raporda Afrika ile ilgili içler acısı bir tablo var. Hızlıca hemen anlatayım. Bir tarafta işte trilyon dolarlık bir adam dünya servetinin bütününü %1'in kontrol ettiği bir düzen, diğer yanda açlıkla boğuşan insanlar. Kronik açlık dünyada azaldı, Afrika'da arttı. Kronik demek geçmeyen, kalıcı, artık sabitleşmiş demek. Peki kronik açlık 2025'te dünya genelinde bir önceki yıla kıyasla ne oldu? Yaklaşık olarak 14 milyon azaldı. Yani %8,1'den 7,8'e düştü. Dünyada açlık oranı düştü. Bu olumlu haber, güzel haber. Kötü tarafı şu. Afrika 309 milyon kronik aç sayısıyla ilk kez Asya'yı geride bıraktı. Asya'yı niye geride bıraktı? Çünkü Çin'de büyük bir ekonomi devrimi oldu. Daha doğrusu sanayi devrimi. Sanayi devrimiyle birlikte, atölye devrimi de diyebiliriz. Üretimle birlikte Asya başka bir yere evrildi. Küresel açlığın merkez üssü bu sefer Afrika oldu. Küresel açlıkta Afrika'nın payı 2010'dan 2025'e %28'den 48'e yükseldi sayın seyirciler. Çok büyük rakamlar. Gerçekten dünyada inanılmaz bir adaletsizlik var. %28'den 48'e. Afrika'nın yarısı aç. Asya'nın payı da 65'ten 45'e geriledi. Yani bir bakıma çalışan yol alıyor, çalışacak imkan bulamayan geriliyor, geride kalıyor. Afrika nüfusunun %66'sı, yani 1 milyar kişi günlük sağlıklı beslenme maliyetini karşılayamıyor. 1 milyar insan. Ve bu arada çöpe atılan, yani ziyan edilen nimet ve gıda dünyanın en büyük sorunlarından biri. Ama Afrika'daki durum içler acısı. Mevcut durum sürerse 2030 yılında dünyadaki tüm kronik açların %56'sı Afrika'da yaşayacak. %60 diyebilirsiniz. İnanılmaz rakamlar. Dünya başka şeylerle uğraşıyor. Savaşlar bitmiyor. Ama Afrika'nın nüfusunun, Afrika nüfusunun yarıdan fazlası artık kronik ve kalıcı olarak açlıkla mücadele ediyor. Ne yapıyoruz Kaan? Peki, kısa bir reklam.

0: Ana habere kaldığımız yerden devam ediyoruz. Sayın seyirciler, Gülistan Doku soruşturmasının baş şüphelilerinden eski Tunceli valisi Tuncay Sonel'le koruması ve eski polis 4 suçtan daha tutuklandı. Savcılığın tutuklamaya sevk yazısından ve şüphelilerin ifadelerinden son derece kritik ve önemli detaylar ortaya çıktı.
1: Gökhan Ertok'u komiser olarak biliyordum. Kendince mizansen yapıp beni kandırmıştır dedi. 4 suçlamayla daha tutuklanan eski Tunceli valisi Tuncay Soner'le koruması ve eski polisin ifadeleri ortaya çıktı. Tunceli'de kaybolan üniversite öğrencisi Gülistan Doku soruşturmasında incelenen dijital materyallerde başka suçların izi çıktı. Eski Tunceli valisi Tuncay Soner'le koruması Şükrü Eroğlu ve eski polis Gökhan Ertok, nitelikli yağma, kişi hürriyetinden yoksun kılma, bilişim sistemlerine hukuka aykırı girme ve bozma ve kişisel verilerin hukuka aykırı ele geçirilmesi suçlarından da tutuklandı. Ankara'da gözaltına alınan iki şüpheliden Sefa K. de tutuklandı. Tutuklu sayısı 16'ya yükseldi. Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı'nın tutuklamaya sevk yazısına göre Tuncay Sonel, Gökhan Ertok'a sosyal medyada kendisi aleyhine paylaşım yapanların tespiti için talimat vermişti. Bu kişiyi bulduğunda ise gereğini yaparsınız kardeş diye mesaj göndermişti. Ertok bu kişinin evinde arama yapıp darp edilmiş bir fotoğrafını yollamış, mevcutlu savcılığa çıkarmıştı.

0: aradık. Cep telefonunu kopyaladık. Ön ve arka kamera izleyebiliyoruz. Evine de iki böcek yerleştirdik demişti. Yine savcılığın sevk yazısına göre Gökhan Ertok, sosyal medya kullanıcısı yabancı uyruklu kadını Samsun'da bulup yurt dışına göndermiş, el koyduğu telefonun yerine takip edilen bir telefon vermiş, bunun için de Sonel'den para almıştı. Başsavcılık, şüphelilerin hukuka ve kanuna mutlak aykırılık teşkil eden, kamu gücünü araç kılan karanlık bir ilişki ağ kurduklarını belirtti. Şüpheli Tuncay Sonel savunmasında Gökhan Ertok'u komiser olarak bildiğini öne sürdü.
1: Gökhan Ertok'u komiser olarak biliyordum. Resmi işlerde görev aldığını düşünüyordum. Bana hakaret eden iki sosyal medya hesabının yalnızca aidiyetinin tespitini istedim. Bunun dışında herhangi bir talebim olmadı. Anne ve babadan varlıklı bir aileyiz. Zaman zaman ihtiyaç olunca harçlık gönderdiğim oldu. Gökhan isimli şahıs kendince mizansen yaparak beni de kandırmıştır. Bununla ilgili de kendisinden şikayetçi oldum.
0: Gökhan Ertok da ifadesinde kimseyi darp etmediğini, fotoğrafını çekmediğini öne sürerek "Bu tamamen uydurma bir durum. Kurguyla, senaryoyla bunu oluşturdum. Para almak için yaptım." dedi.
2: Sayın seyirciler, Yargıtay 6 Şubat depremlerinde 13 sporcunun öldüğü Şehit Ömer Halis Demir Kız Öğrenci Yurdu'nun yıkılmasına ilişkin davada son derece önemli bir karara imza attı. Bir sanık hakkında verilen beraat kararı bozuldu. Diğer 3 sanık yönünden ceza hesaplamasında da eksiklik bulunduğuna hükmedildi ve bu gerekçeyle hükümlerin bozulmasına karar verildi.
0: 3 sanık için verilen ceza az bulundu. Beraat eden bir sanığın cezalandırılması istendi. Yargıtay, Kahramanmaraş depreminde 13 sporcunun yaşamını yitirdiği davada dikkat çeken bir karar verdi. 6 Şubat depremlerinde Kahramanmaraş'ta yıkılan Şehit Ömer Halis Demir Kız Öğrenci Yurdu'nda futbolcu ve güreşçilerin bulunduğu 13 sporcu yaşamını yitirdi. Kahramanmaraş 3. Ağır Ceza Mahkemesi, yurdun yıkılmasına ilişkin davada müteahhitlik faaliyetinde bulunan Tuğrul Kaya ve Memduh Kaya'ya iyi hal indirimiyle 10'ar yıl, Mustafa Attaroğlu'na ise iyi hal indirimiyle 8 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası verdi. Performans analizi raporunu hazırlayan inşaat mühendisi Selçuk Kurtçu hakkında beraat kararı verildi. Karar, Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi tarafından onandı. Dosya daha sonra temiz için Yargıtay'a taşındı. Yüksek Mahkeme, beraat eden inşaat mühendisi hakkında bilinçli taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma suçundan mahkumiyet kararı verilmesi gerektiğine hükmederek beraat kararını bozdu. Diğer 3 sanık yönünden ceza hesaplamasında eksiklik bulunduğu gerekçesiyle hükümlerin bozulmasına karar verdi. Kararda sanıkların binanın depremde yıkılabileceğini, meslekleri gereği öngörebilecek durumda oldukları, ancak sonucu kabullendiklerini gösteren delil bulunmadığı belirtildi. Eylemlerin olası kast değil, bilinçli taksir kapsamında değerlendirilmesi gerektiği vurgulandı. Dosya yeniden yargılama yapılmak üzere Kahramanmaraş 3. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi. Öte yandan yıkılan yurdun kapatılan internet sitesinde deprem öncesinde "Yurt kompleksimiz son derece sağlam ve depreme dayanıklıdır" ifadeleri de dosyanın dikkat çeken ayrıntıları arasında yer aldı.
2: Fiyat listesinde olmayan ek ilave ücretle bahşiş çok tartışılan bir konu sayın seyirciler. Ticaret Bakanlığı'ndan neredeyse her ay bir uyarı var. Restoran ve kafelerde servis, kuver ücreti gibi adlarla fiyat listesinde yer almayan ilave ücretin talep edilemeyeceği hatırlatılıyor. Bahşişin ise tamamen müşterinin kendi iradesine bağlı olduğu belirtiliyor. Buna rağmen, bu uyarılara rağmen pek fazla kulak asmayan iş yeri de var.
0: Fiyat listesinde yer almayan ilave ücret talep edilemez. Bahşiş ise müşterinin idaresine bağlı. Bu uyarılar Ticaret Bakanlığı'ndan. Bakanlık, vatandaşların alışveriş ve hizmet alma süreçlerinde sık karşılaşabilecekleri uygulamalara ilişkin hatırlatmalar da bulundu. Restoran ve kafe gibi işletmelerde servis, masa, kuver ücreti ve benzeri adlarla fiyat listesinde yer almayan ilave ücretin talep edilemeyeceği belirtildi. Menülerin yalnızca kare kodla sunulamayacağı da vurgulandı. İşletmelerin dijital erişimin yanında tüketicilerin görebileceği basılı fiyat listelerini de bulundurmakla yükümlü olduğu kaydedildi. Bahşişin ise tamamen tüketicinin gönüllülük

0: kesasına dayandığı ifade edildi. Etiket fiyatıyla kasa fiyatının farklı olduğu durumlarda tüketici lehine olan, yani daha düşük fiyatın uygulandığı anımsatıldı. Açıkta satılan ürünlerde ürünün konulduğu kap ve ambalajın ağırlığının fiyatlandırmaya dahil edilemeyeceği de kaydedildi.
1: Sırada ev sahibi ve kiracıları ilgilendiren bir haber var. Ev sahibinin istediği yüksek kirayı ödemek zorunda kalan kiracı yargıya başvurdu. Mahkeme yasal sınırın üzerindeki ödemeyi zenginleşme saydı ve paranın faiziyle iadesine karar verdi. Peki bu karar fazla kira ödeyen herkes için geri ödeme hakkı doğurur mu? Bunun yanıtını Arzu Kaya araştırdı.
0: %25 sınırı varken daha fazla ödedim dedi. Kiracının baskı altındaydım diye açtığı davada.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak Başbakanı Ali Ezzeydi ile ortak basın toplantısında.
2: Bir kez de sizlerin huzurunda hoş geldiniz diyorum. Ali Zeydi kardeşimi bölgemizin içinden geçmekte olduğu bu zorlu dönemde üstlendiği görevi vesilesiyle bir kez daha tebrik ediyorum. Önceki Başbakan Sayın Sudani ile de ilişkilerimizi kurumsal temelde güçlendirmeye matuf stratejik adımlar atmıştık. Yakaladığımız bu ivmeyi inşallah Sayın Zeydi ile daha ileri noktalara taşıyacağımıza inanıyorum. Biz de Türkiye olarak kendisine ihtiyaç duyduğu her alanda destek vermeye hazırız. Bu kardeşlik zemini temelinde kendisiyle ilişkilerimizi kapsamlı şekilde değerlendirdik. İran, Suriye ve Filistin başta olmak üzere bölgesel gelişmeler hakkında fikir teatisinde bulunduk. İlişkilerimizi daha da ileriye taşıyacak belgeleri huzurlarınızda az önce imzaladık. Tabii yanı başımızdaki savaş ortamının etkisiyle görüşmelerimizde güvenlik, terörle mücadele, enerji ve ulaştırma konuları bir hayli yer tuttu. Komşumuz Irak maalesef bu savaş ve istikrarsızlık ortamından en çok etkilenen ülkelerden biridir. Biz geçmişten bu yana Irak'ın huzur ve istikrarını ülkemizin durumundan ayrı tutmadık, tutmayız. Bölgemizin artık savaş, terör ve çatışmayla değil, kalkınma, refah, huzur ve istikrarla anılması için çaba gösteriyoruz. Terörsüz Türkiye sürecimizin ve terörsüz bölge vizyonumuzun gerçeğe dönüşmesi için Iraklı kardeşlerimizle yakın diyalog halindeyiz. İnşallah her iki ülkeye de ağır bedeller ödeten bu meseleyi kalıcı olarak gündemimizden çıkartacağız. Öte yandan Irak'ın ihtiyaç duyduğu savunma sanayi ürünlerinin tedariki noktasında da üzerimize düşeni yapmaya hazırız. Bu savaş ortamı bizleri sadece savunma konusunda değil, enerji ve ulaştırma alanlarında da işbirliğimizi derinleştirmeye sevk ediyor. Körfez bölgesinin dünya ile bağlantısının Irak üzerinden sağlanmasını esas alan kalkınma yolu projesinin mevcut gelişmeler karşısında her zamankinden daha önemli hale geldiğini görüyoruz. Bu konuda Sayın Başbakan'ın da güçlü bir iradeye sahip olduğunu memnuniyetle müşahede ettim. İşbirliğimizin bir diğer önemli başlığı enerjidir. Irak, Türkiye ham petrol boru hattı anlaşması dün itibariyle sona erdi. Şimdi hedefimiz en yakın zamanda

0: İki tarafın da faydasına olacak kapsamlı enerji işbirliği anlaşması imzalanmasıdır. British Petrol'ün operatörlüğünü yürüttüğü Kerkük üretim sahasında Türkiye petrollerine ortaklık verilmiştir. Bugün imzalanan anlaşma enerji alanındaki ortaklık açısından tarihi bir adım olmuştur. Kıymetli basın mensupları, iklim değişikliğinden etkilenen iki komşu ülke olarak suyun sürdürülebilir kullanımına yönelik işbirliğimizin ilerletilmesi yönündeki irademiz tamdır. Bu noktada Türkiye olarak üzerimize düşeni yapıyor, su konusunu akılcı, bilimsel ve insani temelde daimi bir işbirliği alanı olarak görüyoruz. Irak'la geçtiğimiz yıl 17 milyar dolara yaklaşan ticaret hacmimizi çok daha ileri seviyelere taşımak istiyoruz. Bu çerçevede Sayın Başbakan'ın heyetindeki bakanların, iş insanlarımız, müteahhitlerimiz ve yatırımcılarımızdan oluşan geniş bir heyetle bir araya gelmesini de son derece önemli bulduğumu ifade etmek istiyorum. Değerli basın mensupları, Sayın Zeydi ile güncel bölgesel gelişmeler hakkındaki görüşlerimizin büyük ölçüde benzer olduğunu memnuniyetle müşahede ettik. Irak'ın bölgesiyle bütünleşmesine yönelik çabaları ve bilhassa Suriye ile süren temaslarını yapıcı adımlar olarak görüyor ve destekliyoruz. Irak'ın beşeri zenginliğinin vazgeçilmez bir parçası olan ve aramızdaki kardeşliğin en sağlam dayanağını teşkil eden Irak Türkmenlerine Zeydi kardeşimin de hassasiyetle yaklaştığını görüyorum. Heyetinde Irak Türkmen Cephesi Genel Başkanı ve Kerkük Valisi Selman Ağaoğlu kardeşimize yer vermesini özellikle anlamlı buluyorum. Sayın Zeydi'ye ziyaretleri için bir kez daha teşekkür ediyor, istişarelerimizin ve aldığımız kararların hayırlara vesile olmasını diliyorum. Şimdi sözü Sayın Başbakan'a bırakıyor. Bu vesileyle dost ve kardeş Irak halkına en kalbi selamlarımı gönderiyorum.
1: Şükran cezilen fahamatel reis. السادة الحضور السلام عليكم تشرفت اليوم بزيارة تركيا ولقاء الأخ فخامة الرئيس وكانت زيارتنا ليس بروتوكولية وإنما
2: bizim bu ziyaretimiz protokol icabı değil ancak hazırlar önce olan ilişkilerimizin pekiştirmesinin bir nişanesidir ve coğrafyayı paylaşıyoruz, uygarlığı ve suyu paylaşıyoruz. Tabii ki enerji, ulaştırma, eğitim, su ve diğer konuları kapsadı. Bu ilişkilerin daha da yüceltilmesi, güçlendirilmesi için çalışıyoruz. Kardeşlik içerisinde bir ortaklık arzu ediyoruz ve özellikle kalkınma yolu projesi üzerinde çalışıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanı'yla dedim ki biz aslında coğrafya doğal olarak bize iki nehir vermiş. Biz istiyoruz ki üçüncü nehri de artık bu nehir ekonomi nehri olsun ve bu da tabii ki kalkınma yoludur. Her ülkelerimiz Ve bizim ülkelerimiz ve Doğu ile Batı birbirine bağlanacaktır. İlişkilerimiz daha da ileri

0: gidecektir Irak'la Türkiye arasında ve ekonomik kaynaklarımızı da yücelteceğiz, büyüteceğiz, enerji alanında da daha fazla petrol pompalayacağız ve
1: Sayın Başbakan, yani günde 1 milyon varil biz Türkiye'ye petrol verebiliriz diyor. Ya 1 milyon varil.
2: Doğrudur.
1: Başka yere diyor muhtaç olmayın. 1 milyon varil. Evet, Sayın Bakan. Sağa sola muhtaç olmaya gerek yok. Hemen komşumuz Irak'tan inşallah 1 milyon varil petrolü buraya transfer ettik mi? İhtiyacımızı karşılar. Bir hayır inşallah.
3: İnşallah.
2: Cumhurbaşkanı Erdoğan Irak Başbakanı ile açıklamalarda bulundu. Ama son bölüm, yani Cumhurbaşkanı'nın her zamanki bir anda masada sivil bir diyalogla mesele çözme girişiminin son örneği. Özellikle hiçbir şeyi uzatmaya gerek yok. İşte petrolü hemen halledin dedi Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'na. Yani böyle şeyleri çok fazla dallandırıp budaklandırmaya gerek yok. Komşu ülke Irak, kardeş ülke Irak, oradaki petrol hemen 1 milyon varil petrolü yarın halledin gelsin dedi. İşte bu son konuşmalarla, karşılıklı diyaloglarla toplantı sona erdi. Cumhurbaşkanı tekrar bakanlarına döndü ve Irak Başbakanı'yla toplantı salonundan ayrılıyor ve toplantıda böylece bitti. Irak'la diyalog halindeyiz dedi. İki ülke arasındaki özellikle güvenli bölge meselesi çok önemli. Çünkü Türkiye'nin terörsüz Türkiye başlığı altında yürüttüğü başlık devam ediyor. O meseleyi çözmeye çalışıyor. O işin bir ayağı da Irak. Niye? Çünkü Kandil orada. Irak'la ilgili çok fazla başlık var. Bunların hepsi görüşüldü. Bu ziyareti buradan da okumak lazım. Çünkü Türkiye bu süreçte bu konuyu çözmeye çalışıyor. Yasalaştırmaya çalışıyor. Irak Başbakanı da Türkiye'de. Ne yapıyoruz Kaan? Araya mı gidiyoruz? Kapatıyoruz. Peki biraz sonra nedir ne değildir başlıyor. Çok önemli başlıklarım var. Değerli konuklarım var. Az sonra başlayacağım. Buradayım, bir yere ayrılmıyorum.

0: Seymen güvenli gıda rehberini sunar. Seymen.
1: Çiğ besinlerdeki mikroorganizmaların pişmiş veya doğrudan tüketilen gıdalara temasının engellenmesi gıdalarda çapraz bulaşma riskini önler. Gıda ile temas eden herkesin el yıkama kurallarına uyması, çalışma alanlarının ve ekipmanların sürekli sterilizasyonu esastır. Et, tavuk ve yumurta gibi riskli gıdaların zararlı bakterilerden arınması için iç sıcaklığının güvenli seviyelere ulaşması gerekir.
0: Seymen, güvenli gıda rehberini sundu. Seymen.

0: Aynaya her baktığınızda gördüğünüz sigaranın sizden aldıklarıdır.
1: Ziraat Bankası sunar.

0: biter ama haber nöbeti devam eder. Sokakta yankı bulan sesler, perde arkasında kalan detaylar ve dünyanın dört bir yanından sıcak gelişmeler.
1: Günün öne çıkan başlıklarını aktarırken yeni güne dair gelişmelere de ışık tutuyoruz.
0: Hepsi ve daha fazlası hızlı, güvenilir habercilik anlayışıyla Gece Raporu'nda. Evren Aydın'la Gece Raporu. Hafta içi her akşam 23'te Habertürk'te.

Efendim iyi akşamlar, hoş geldiniz. Burası Habertürk. Ben Faruk Aksoy. Nedir ne değildir akşamı. Ve elbette Türkiye'nin her daim siyasi, politik ve güncel meseleleri eksik olmuyor. Bunları konuşuyoruz, tartışıyoruz, değerlendiriyoruz. Türkiye siyasetinde yeni bir parti var. Adı da Yeni Parti. Ve bundan sonra siyasi arenada boy gösterecek Genel Başkanı Özgür Özel. Hikayeyi biliyorsunuz, günlerdir epey sesli, gürültülü bir hikaye yaşandı. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'nden ayrıldı milletvekilleri. Beklenenin de üzerinde milletvekili ayrıldı ve yeni partiyi kurdular. Bugün de kapalı bir grup toplantısı, daha doğrusu ilk grup toplantılarını yaptılar. O toplantı kapalı grup toplantısıydı. Genel Başkan Özgür Özel özellikle çıkışta bir dil sürçmesi yaşadı. Tabii 40 yıllık alışkanlık var bir tarafta, bir tarafta da yeni parti var. Onlara bakacağız. Özgür Özel, Özel'in nerede dili sürçtü, ne oldu, ne bitti? Yeni parti hikayesi nereye gidiyor? Ama genel başkanın şöyle bir ifadesi oldu. Dedi ki, bugün itibarıyla yeni parti kuruluş aşamasını tamamlamıştır. Yani yeni parti diye bir parti var. Bu parti Türkiye'de örgütlenmesini kısa süre

0: sürede yapacak ve Türk siyasi hayatında yol almaya başlayacak. Bu önemli bir konu. Tabii bütün detaylarıyla bakacağız. Çok başka açılardan. Bir tarafta da Cumhuriyet Halk Partisi, CHP'nin durumu var. Şimdi CHP'de 44 milletvekili var. Özgür Özel dün akşam Halk TV'de canlı yayına katıldı ve dedi ki o CHP'deki CHP'nin yarısı aslında bizim yanımızda yer alıyor. Vallahi Yiğit burada, sevgili Yiğit Acar burada, özellikle bu soruya bir cevap verecek herhalde. Yani orada 17 milletvekili var. Dün burada ekranda gösterdik. Denildi ki bu 17 milletvekili her an şey değiştirebilir. Nedir o? Saf değiştirebilir. Bir 5 milletvekili var, onlar da gri bölgede. Kısaca yeni partinin bugünü yarını CHP'de olup bitenler, bu başlık altında bunları değerlendireceğiz. Bir de ahbap meselesi var. Yani ifadeden öte bilgisine başvuruluyor. Çünkü gelen sanatçılar, gazeteciler diyor ki biz ifadeye çağrılmadık. Bizim bilgimize başvuruldu. Mesela Mahsun Kırmızıgül'ü duydum. Bizim bilgimize başvuruldu. Hayko Cepkin'i duydum. Bilgimize başvuruluyor. İfade değil bu dediler. Ahbap'ta iş nereye geldi? O holdingler, şirketler, taşınmazlar, devredilenler, edilmeyenler, şunlar bunlar. Hepsine bakacağız. Gaffar Yakınca gazeteci burada. Hoş geldin. İlk
1: merhaba.
0: Yayınımı yapıyoruz birlikte.
1: Evet, merhaba.
0: Çok teşekkürler. Hoş geldin. Sağ olun. Aytunç Erkin, Nefes Gazetesi yazarı. Aytunç, hoş geldin.
2: Hoş bulduk.
0: Teşekkür ederim. Nihal Bengisu Karaca, Habertürk yazarı. Nihal Bengisu Karaca da hoş geldi. Teşekkürler. Gerçi içerisi biraz soğuk, şimdi ısınır. O bizim haber bülteninden kalma bir soğukluk. Ertuğrul Akar, avukat hukukçu. Sevgili Ertuğrul, hoş geldin.
3: İyi akşamlar, hoş bulduk.
0: Yalnız kılık kıyafetinle ilgili Aytunç'un girişte bir sözleri vardı. Onlara bir bakalım. Yeni partinin renklerine bürünmüş Ertuğrul Akar mesaj veriyor dedi. O soruya da bir cevap verirsin. Daha doğrusu saptamaya.
3: Gerçek mesajlarımı programda vereceğim.
0: Vereceksin.
3: Herkes izlesin.
0: Ama şeyde Aytunç Erkin de çeşit...
2: Ertuğrul Akar iki hafta önceki programda Özgür Özel'den daha çok oy alırım demişti. Ben tam
0: dedi. Onu demişti yani. Değil mi?
2: Onu da demişti.
0: Özgür Özel'den daha çok oy alırım dedi.
3: Ya zorla parti kurduracaklar.
0: Hayır, bunlar kayıtlara giriyor ama.
3: Vallahi zorla parti
0: Özgür Özel'den daha çok oy alırım demişti değil
3: alırım.
0: Mi?
3: Alırım. Bak gene iddia ediyorum. Para verin, parti kurayım. Para yok.
0: Az sonra bu iddialarını geniş geniş dinleyeceğiz.
2: Özgür Bey de para yok diyordu bugün.
0: Peki. Bir de... ya para verin diyor. Para yok. Para
2: Özgür
0: yok,
2: de yok
0: yani.
2: Diyor.
0: Yani. Öyle değil mi? Para yok. Devlet Bey dedi ki hazineden yardım almalı dedi yani.
2: Evet, Özgür Bey de paramız yok.
0: Evet. Devlet Bey deyince Müftüoğlu'nu hatırladım. Nedense Ankara'da.
1: Neden Ankara'da o ya?
0: Müftüoğlu burada yokluğun hissediliyor yani.
1: Özlüyoruz.
4: Evet, teşekkür ediyorum. Ben de gerçekten orada olmak isterdim. Çünkü burada yapayalnız kaldım.
0: O çok kötü bir şey, biliyorum. Orada bir yalnız kalıyorsun. Ama ben söz hakkını asla haksızlık etmeden söz hakkını sonuna kadar kullanman için sana sık sık döneceğim. Çok teşekkürler geldiğin için.
4: Ama
0: sağ olun.
4: Şunu da söyleyeyim.
0: Söyle.
4: Bu benim için de bir deneyim oldu. Benim için de bir deneyim oldu. Uzaktan bağlanan arkadaşlara da müsaade etmek, ihtimam göstermek, göstermenin
5: baştan...
4: ne kadar önemli olduğunu da bir kez ya daha
0: böyle,
4: öğrenmiş
0: şimdi
4: oldum.
0: Böyle damardan baştan duygusal yürü. Girince biz hepimiz Müftüoğlu'nun sözünü kesmeyelim moduna girdik. Öyle de olmasın yani, biraz ara ara.
4: Yo,
0: ama sen de biraz stüdyonun kıymetini de artık anlamışsındır. Bak, uzakta olmak iyi bir şey değil yani. Burası
4: kesinlikle.
0: Güzel.
4: Kesinlikle.
0: Çok çok teşekkürler. Şimdi birazdan döneceğiz, başlayacağız tartışmaya. Çok kısa bir ara dönelim. Yeni Parti ile bugün yaşananlarla, Türkiye'nin Yeni Partisi'nin yol haritasıyla, karşılıklı atışmalarla başlayalım.

0: Tekrar döndük ve başlıyoruz. Bu sefer gerçekten başlıyoruz. Yani yeni parti kuruldu. Biraz önce açılışta söyledim. Genel Başkan Özgür Özel partisini, durumunu, yolunu, yordamını, hikayesini özetledi. Cumhuriyet Halk Partisi ile ilgili de ilginç şeyler söyledi. Dün akşam Halk TV'de yayına katıldı. Bundan sonraki hikayesini özetledi. Hatta dedi ki işte ben rozeti çıkarırken, yani yeni partiyi kurarken, oraya geçerken, CHP'den istifa ederken boğazım düğümlendi. Yani gözüm yaşardı, nemlendi. Diğer arkadaşlar öyle. Her birimiz kendi tabirlerine göre baba ocağından ayrıldık. Dolayısıyla bunları yaşadık. Peki yeni parti kuruldu da hemen yeni parti bir şekilde alışkanlık oluşturdu mu, oluşturmadı. Bugün kapalı grup toplantıları vardı. Cumhuriyet Halk Partisi'nin ilk grup toplantısı. O toplantı çıkışı Özgür Özel açıklama yaparken böyle bir dili sürçtü, onu bir gösterelim. Ve özellikle kapalı grup toplantısında ne konuşuldu konusuna bakacağız. Ne konuşulduğu hakkında gazeteci arkadaşlarımızın bir bilgisi var mı yok mu onu yoklayacağım. Bir sesi verelim, Özgür Bey'i bir dinleyelim.
1: Şu andan itibaren Cumhuriyet Halk Partisi grubunun kuruluş sürecinde alması gereken bir karar, yapması gereken bir seçim kalmamıştır.
0: Bak burada sesiniz açık mı?
1: Şu andan itibaren Cumhuriyet Halk Partisi grubunun kuruluş sürecinde alması gereken bir karar, yapması gereken bir seçim kalmamıştır.
0: Yani Cumhuriyet Halk Partisi 103 yıl önce kurulmuştu oysaki, değil mi? Ama Özgür Bey alışkanlık tabii, gözünü CHP'de açmış. Bir anda bir alışkanlıkları değiştiremiyorsun. Çıkışta Cumhuriyet Halk Partisi'nin kuruluş süreci tamamlanmıştır diyor. Sonra bence farkına varıyor. Devam ediyor, ediyor ve yeni partiye bağlıyor hiç kesmeden. Yani onu da iyi beceriyor. Onu iyi becermiş orada. Aytunç, içeride kapalı grup toplantısında ne konuşulduğuyla ilgili bilgin var mı?
2: Çok özel şeyler değil artık. Yani
0: ne var? Ne
2: yani
0: konuşuldu?
2: Sadece şu kuruluş aşaması tamamlandı ve artık yola çıkıldı. Hı. Yani bu grup yönetimi belirlendi. Grup yönetiminin belirlenmesi ve oradaki isimlere baktığımızda Sayın Kılıçdaroğlu biliyorsunuz ve Sayın Kılıçdaroğlu'na yakın isimler, şimdi Yiğit de zaten söyleyecektir, arınma çağrısı yapıyordu,
0: evet.
2: Ya Sayın Kılıçdaroğlu. O arınma da ismi geçen isimleri grup yönetimine aldı. Hani Sayın Burhanettin Bulut.
0: Bu kasıtlı bir şey mi? Yani bu, çünkü konuşuldu değil mi Yiğit? Yani denildi ki bu isimleri niye almıyorsun?
2: Evet.
0: Bugün aldı.
3: Parti MES'ini almamıştı.
0: Şimdi?
3: Partisinin vizyonuna ya da MYK'sına almamıştı. Grup yönetimini aldı ama Aytunç abi bölmüş oldum. Grup yönetimi siyasi partilerde o kadar ön planda olan, o kadar önemli bir makam ya da görev değildir.

0: Yani önceki CHP grup yönetimini kimse sayabilir mi Özgür Özel'in dönemindeki?
1: Ya önemli olmaz mı? Grup başkanı Özgür Özel'di.
0: Tamam, grup yönetimini biliyor musun?
1: Şöyle
0: siyasette?
1: Önemli. O kadar önemli ki CHP'den ayrılıp başka bir partinin genel başkanı oldu gene.
0: Yok yok, hayır. O kadar öyle önemli değil. Özgür Özel grup genel başkan, aynı zamanda grup başkanı.
1: Evet.
0: Ama Özgür Özel'in o dönem bir MYK'sı vardı. Biz MYK üyelerini konuşuyorduk. Hani CHP genel başkan yardımcısı.
2: Evet, evet.
0: Ya da parti mensubu üyeleri, onun içinden çıkan. Ama grup yönetimi, yani Cumhuriyet Halk Partisi'nde yıllardır grup yöneticileri var. Grup yönetimi biraz daha parlamentoda siyasetle ilgilenen, toplumsal eylemlere ya da etkinliklere veyahut basınla çok işi olmayan, daha parlamento işi yapan milletvekillerinin görevidir. O anlamda.
3: Ama burada şöyle bir durum var, şöyle bir gerçeklik var. Yani Özgür Özel Veli Ağbaba'dan vazgeçer mi? Vazgeçmez.
0: Vazgeçmez. Niye vazgeçmez?
3: Yani şimdi hani Veli abi dediği isimden bahsediyoruz. İşte Burhanettin Bulut'tan vazgeçer mi? Vazgeçmez. Ekrem İmamoğlu içeride olmasa, hapiste olmasına rağmen Özgür Karabat, Turan Taşkın, Özer gibi isimlerden vazgeçer mi? Veya niye vazgeçsin? Sonuçta onlar diyorlar ki, Özgür Bey de dahil olmak üzere, bu bir siyasi davadır bu operasyonlar. Evet. Ve biz bu siyasi davaya karşı mücadele veriyoruz diyor.
1: Evet.
3: Yani o yüzden burada bu yol, onların kendi deyimiyle yol arkadaşlıklarından vazgeçebilecek bir durum gözükmüyor.
1: Yani, ama o zaman Kemal Bey'in de Faik Öztrak'tan mesela vazgeçmemesini normal karşılamak lazım. O da ondan vazgeçmiyor.
3: Ya zaten normal.
1: Hatta Gürsel Erol daha fazla oy alıyor.
2: Daha fazla oy alıyor. Oy,
1: öyle değil mi? Oy alıyor, sonra bir daha yapılıyor. Tekrar
2: Gürsel Erol'un işte, açıklaması Öztrak, çok önemli asıl yaptığı.
1: Tabii tabii açıklama. Öztrak geliyor mesela, o zaman onu da normal karşılıyor.
3: Normal tabii, yani bu ya olur. Bunlar zaten var, bu siyasetin içinde de var. Yani sonuçta baktığımızda Sayın Kılıçdaroğlu kendisine en yakın isim olarak o ismi değerlendirir. Onunla yürümek ister. Bu da doğasında var bu işin. Yani hangi siyasi partide veya hangi mücadele alanında liderin istemediği, çok istemediği bir şeyin olması mümkün ki baktığımızda? Sonuçta en yakın çalışma arkadaşlarını belirliyorsun.
1: Ya CHP'de yani hepsi şimdi, tartışma kültürü var deniyor. Yani CHP farklıdır. Şeyi var ya, görüşü var yani.
3: Evet.
1: Her partiye benzemez. CHP'de parti içi ya demokrasi işler falan.
3: Farklılıklar vardır ama sonuçta demokrasi de vardır, ama demokrasi bir yere kadar.
1: Bir yere kadar.
3: Yani hepimiz biliriz bunu. Yani sonuçta siyasi partiden bahsediyoruz. Biz biliyoruz, siyasi partinin lideri vardır. Onu biraz sonra konuşuruz. Yani bana göre şu anda yeni parti demek Özgür Özel demek. Yani şu andaki bütün tartışmaları aşalım. Özgür Özel şu anda liderliğini tam anlamıyla altını çizmiştir. Ve Özgür, yani
1: biz
3: mesela
1: burada dün akşam
3: AKP'nin, AKP dediğimiz zaman, Adalet ve Kalkınma Partisi dediğimiz zaman Tayyip Erdoğan geliyorsa akla. İşte Erbakan deyince Milli Görüş Hareketi geliyorsa akla. Yeni parti ve yeni bir muhalefet süreci başladığında Özgür Özel gelecek akla.
1: İmamoğlu gelmiyor mu?
0: Şu an gelmiyor.
3: İmamoğlu gelmiyor tabii ki şu anda ya. İmamoğlu
1: hayır, dün akşam,
3: zaten,
1: dün akşam yani yine İmamoğlu, program yaptık.
3: Yani Sayın İmamoğlu zaten şu anda içeride kendisiyle ilgili mücadelesini veriyor. Yani oradaki bir yolsuzluk soruşturması var ve o soruşturmaya karşı açılmış davada da savunmalarını yapıyor.
1: Hayır, dün akşam yayın yaptı. Tabii ki akşamki konuklarımız dışarı dedi ki, yeni parti deyince Özgür Özel tamam ama yani İmamoğlu saklanıyor. Asıl bu partinin lideri İmamoğlu.
3: Hayır,
1: İddiası şey burada yüksek sesle dillendirildi.
3: Valla şu anda görüntü ve görünen ve görünenin arkasında da Sayın Özgür Özel'in hakim olduğu sürece. Doğalı da bu zaten. Yani hakim olduğu derken yanlış bir ifade belki o. Sürecin içinde yani 19 Mart'tan bu yana da baktığımızda sokaktaki kitleyi örgütleyen ve getiren, bu noktaya da getiren isim Özgür Özel. Şimdi bu gerçekliği kabul etmek zorundayız. Sayın İmamoğlu zaten hapishanede. Öyle değil mi? Yani bir de bir gerçeklik var. Tamam, İmamoğlu'yla görüşüyor, devamlı beraber bazı kararlar alınıyor. Ama pratiğe baktığımızda o pratik dışarıda Özgür Özel'in üzerinde şekillendi artık. Ve şu anda da o muhalefetin lideri olarak karşımıza o çıktı.
0: Fikir İmamoğlu'nun icraat özelini oldu bence.
4: Şimdi şöyle bir
1: Gaffar yakınca bir şey diyordu.
4: Bir açıklaması var Özgür Bey'in. Yani parti kuruluşunu açıkladığında şunu söyledi. Partiyi biz bir üçlü mekanizma ile yöneteceğiz dedi.
1: Evet.
4: Ve onu da şöyle açtı. Ben, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş. Yani bu böyle sosyalist partilerde falan vardı eskiden. Triumvirat denir buna.
1: Evet,
4: üçlü mekanizma.
1: Evet, evet, evet.
4: Şimdi ama tabii şöyle bir şey var. Partinin tüzüğünde bu var mı yok mu bilmiyoruz. Bildiğim kadarıyla yok. Şimdi siz liderlik makamını kolektif hale getiriyorsunuz. Üç kişi lider olarak atıyorsunuz.

0: bir mekanizma kuruyorsunuz. Fakat bu seçimle gelmedi. Aslında bir vesayet oluşturuyorsunuz. Vesayetin içine de, yani vesayetten kastım şu, parti içi demokratik süreç üzerinde bir vesayet oluşturuyorsunuz. Özgür Bey'in kendi beyanından hareketle söylüyorum bunu. Yani üçlü mekanizma dediğinizde bunlar seçilmiş insanlar değiller. Birisi eski İBB başkanı, şu anda yargılanıyor, sanıktır. Diğeri Mansur Bey, Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı. Diğeri de seçimle gelmiş olan Özgür Bey. Ama liderliği üç kişi paylaşacağız diyor. Burada bir, yani yeni partinin daha kuruluşunda oluşan bir sıkıntı var gibi geliyor bana.
1: Fena halde AK Parti'nin kuruluşunu işte ilk başta hani Tayyip Bey, Abdullah Gül, Bülent Arınç falan, fena halde bir şey mi yani, bir taklit mi, bir benzemeye mi çalışılıyor? Yani, böyle yani bu kadar da her şey hani böyle baktığında bir yere oturmaz yani.
2: Faruk Hoca, o kısım
1: böyle bir şey mi yapıyorlar? Yani, şöyle yani böyle mi gidelim diyorlar? Buradan mı gidelim biz?
0: Şu olabilir Faruk Hoca. Şimdi şöyle düşünün Faruk Bey. Şimdi başarılı olmuş bir AK Parti projesi. Evet, evet, onu taklit edebilirsiniz teknik anlamda. Evet. Yapabilirsiniz yani. Bence bunda bir beis de yok. Neden olmasın yani? Fakat ben şuna dikkat çekmek istiyorum. Şimdi AK Parti'nin kuruluşunda da böyle istişare grupları, bir hani öncü mekanizma, tabii, bunlar vardı,
1: tabii,
0: ama
1: tabii.
0: Bunlar böyle bir resmi statü gibi tanımlanmamıştı. Bu hep olur. İstişare edilir. Şimdi Özgür Bey'in beyanı açık. Üçlü mekanizmayla yöneteceğiz partiyi diyor. Üçlü mekanizma dediğinde benim aklıma ister istemez şu geliyor. Yani şunu söyleyemem. Bu parti Ekrem İmamoğlu'nun partisidir ve o yönetiyordur diyemem, ama Özgür Bey'in beyanından hareketle bu partiyi sadece Özgür Bey yönetmiyor. Mansur Bey, ki Mansur Bey Cumhuriyet Halk Partisi, orada tuhaf bir durum da oluşuyor. Ayrılmadı oradan. Ama Özgür Bey'in beyanına bakarsak Mansur Bey, Ekrem Bey ve Özgür Bey beraber yönetecekler. Yani süreç içinden netleşir diye düşünüyorum, ama bende o istifam oluşuyor. Yani ben o kadar şey bakamıyorum. Yani Özgür, tamamen Özgür Bey'in kontrolünü diyemiyorum kendi beyan nedeniyle.
1: Anladım. Nihal Bengisu Karaca, bir kere kapalı grup toplantısı. Tamam, yani çok fazla özel bir şey konuşulmadı diyor Aytunç, ama burada bir de şeyler belirleniyor. Yeni partinin grup yönetimi oluşuyor. Bu isimlerle ilgili dün daha çok ciddi iddialar vardı. Deniliyordu ki bu isimler işte şaibeli isimler, tırnak içinde söylüyorum. Bu isimler partide öne çıkamayacak. Partinin kuruluşunda öncü rol üstlenmeyecek. Parti onlarla sembolleşmeyecek deniyordu. Bu isimlerle ilgili. Ama bugün başka bir şey oldu.
3: Yani yine aslında hakkında fezleke soruşturma olanlar,
1: evet,
3: daha farklı bir yerde konumlandırıldı. Bu isimler arasında konumlandırılmadı. Ona da dikkat çekmek lazım. Ali Mahir Başarır mesela şu an burada yok yani.
1: Ama Veli Ağbaba var.
4: Teknik var. Bir fark var, ona arz edeyim. Ali Mahir Başarır ve Nurhayat Altıcay ile ilgili sadece kurultaydan fezleke vardı. Evet. Onların birini MYK'ya, birini grup başkan vekili yaptı. Ama tabloyu baktığımızda ekrana, toplamda 12 fezleke görüyorum ben. Veli Ağbaba o konuda bir numara, 6 tane fezlekesi var. Bunların hepsi yolsuzluk fezlekeleri bu arada, şey değil yani, ifade özgürlüğü.
3: Ya ona bir açıklama var zaten benim. Evet. Yani Özgür Özel ayrılıp yeni parti kurdu ve CHP içindeyken de Ekrem İmamoğlu'na açılan işte davalar, yapılan soruşturma, hazırlanan iddianameleri zaten benimsemediler. Hani şu haklı olabilir ya gibi bir tutumları olmadı. Bunun baştan itibaren sonuçta siyasallaşmış bir yargının tezahürleri olarak kodladılar.
1: Evet.
3: Ve dolayısıyla aslında sadece CHP'den kopuş değil bu. Şu anki yargı mekanizmasının iddia ve tezlerinden de kopuş bu partinin varlığı. Yani dolayısıyla hakkında fezleke, bazılarını ayırdılar, evet, yer vermediler, ama belki o sadece mazeretidir. Yani Veli Ağbaba ya veya başka insanlarla ilgili, hatta Özgür Özel'le ilgili belki ona da bir soruşturma, yani fezlekesi var, tutuklanacağı iddiaları bile ortada dolaşmaya başladı ki bence çok sakıncalı ve kötü bir şey olur.
1: Böyle bir ihtimal olması gerçekleşebilir
3: böyle
1: mi?
3: Böyle bir ihtimalin dedikodusunu birçok kişiye, söylentisini, yani
5: İstanbul
3: kulisini maalesef insanlar konuşuyor. Çünkü nereye giderse gitsin de deniliyor mesela birçok şey için. Şimdi Ahbap soruşturmasında da kullanılan Sayın Cumhurbaşkanı'nın öyle bir ifadesi var. Bunlar hep şüphe oluşturuyor. Yani
1: Cumhurbaşkanı adayı ya, çok içeride... Çok güzel bir tüyo verdin şimdi.
3: Şimdi CHP Genel Başkanı...
1: Cumhurbaşkanı nereye giderse gitsin derken...
3: Acaba
1: bu
3: bunu mu kastediyor?
1: Mi kastediyor? Onu mu diyorsun?
3: Acaba bunu mu kastediyor şeklinde şüpheler oluştu ve bunlar dile getirildi. Yani bunlar konuşuluyor. En azından gazeteciler arasında.

0: bir endişe var yani ve böyle bir endişenin olmasını normal demokratik hukuk devleti için ben son derece sakıncalı ve çok kötücül buluyorum. O ayrı bir konu ama
1: neden ki
0: bunlar
1: yani?
0: Doluşuyor.
1: Suç varsa soruşturma olur. Suç varsa soruşturma olur.
0: İyi de tesadüfler zinciri biraz fazla açık ve seçik ve netleşmiş olmuyor mu? Yani ya Cumhurbaşkanı adayı bakın olur. 15 yani milyonlarca insanın gidip imza attığı Cumhurbaşkanı adayı hapiste. CHP Genel Başkanlığı'nı mutlak butlanlı eski genel başkan getiriliyor. Yeni genel başkan gidip ayrı bir parti kurmak durumunda kalıyor ki bu bir zorunluluk partisi aslında. Yeni olan hiçbir şey yok bakın. Altıok diyorlar, miras diyorlar vesaire. Şimdi o partinin de genel başkanı eğer tutuklanırsa buradaki tesadüfler zinciri çok manidar hale geliyor yani. O böyle soruşturma, yargının bağımsızlığı falan açıklanacak bir hal olmaktan çıkıyor.
2: Ne alem,
0: neden bunu dediğim açıklıyor? Tam siz öyle düşünebilirsiniz.
2: Ha, ben bir şey düşünmüyorum.
0: Ben neden bir demokratik hukuk devletinde savcılık, bu gayet sakıncalı olur anlatmaya çalışıyor.
2: Savcılık belgesinde şu yazmıyor. 15 milyon imza toplandığı için siz suçlusunuz yazmıyor. Yolsuzluk yaptığınız söyleniyor, bunu cevap verin yazıyor. Yani şimdi siz öyle anlatıyorsunuz ki sanki bu soruşturmaların sebebi 100 yılın yolsuzluk davası değilmiş de toplanan imzalarmış gibi. Şimdi ben şöyle bakarım. Yani bir fikrim yok.
0: Ben de şöyle bakarım.
2: Yani atılı yani suçların, atılı suçların bir zemini var mı yok mu ona bakarım. Özgür Bey'de bir suç işi bize soruşturma olur yani. Bugün ne var burada? Benimle ilgili de olur, sizinle yani. İlgili de olabilir.
0: CHP'li belediye başkanlarına mı hep yolsuzluk yapma karakteri, tiyneti hep CHP'li belediye başkanlarından mı çıkıyor?
2: Bu soruyu tartışabiliriz yani. Başka meselesi, partilerin de belediye başkanları. Bunu tartışabiliriz ama konu bu değil.
0: Her sokağında asıl olarak merak edilen ve bu soruşturmalara güveni ve şüpheyi oluşturan şey. Yani sadece AK Partili belediye başkanlarının temiz bu ülkede girin bir kahvaneye oturun.
2: Benim burada bir itirazım yok.
0: Şey,
2: sadece
0: olacak.
2: Şunu yadırgıyorum. Yani herhangi bir siyasetçiyle ilgili soruşturma
0: ben yapılmasın
2: olması
0: mı
2: ihtimali...
0: Ben yapılmasın mı diyorum. Siz de ben sanki kimse soruşturulmasın yani, diyormuşum bu, gibi davranıyorsunuz.
2: Bu çok büyük,
0: tutuklama çok ileri bir şey ama.
2: Diyorsunuz. Bakın, niye hayır. Sakıncalı olsun? Yani
0: tutuksuz
2: herhangi bir siyasetçi rüşvet alıyorsa, suç işliyorsa yargı devreye girer. Beni yargılıyor da siyasetçi mi yargılamayacak? Herkes cezasını
0: her belediye başkanını yani. Tutuklarsanız bu şüpheler oluşur.
2: Bakın ben kimseyi,
0: yarın seçim zamanı
2: kimseye
0: suçlu zaten.
2: Nihal Hanım kimseye suçlu da demiyorum, suçsuz da demiyorum. Ama siz peşinen suçlu diyorsunuz.
0: Hayır ben öyle bir şey söylemiyorum.
2: Ben öyle bir şey söylemiyorum ama söylediğim zaman söylemiyorum.
0: Sadece tesadüfler zinciri fazla uzunluyor.
2: Çok tehlikeli diyorsunuz. Neden tehlikeli olsun?
0: Bu talihsiz
2: yani savcıların çalışması, demokratik devletin
0: Serüvenler dizisi neden hep CHP'nin başına geliyor diye halkın sorduğu soruyu soruyorum sadece.
2: Bu soruya bir itirazım yok.
0: Soruşturma yapılır ama tutuksuz yargılama esastır diyorum ben size. Bu ilkeyi hatırlatıyorum
2: yani bilemiyorum. Ben savcılar ya da hakimlerin yerine karar vermekten yana değilim.
0: Belki soruşturmayalım. Ama yapanın yanına kar kalsın. Cebine atanın cebinde kalsın. Asla böyle bir
2: zanlıları peşinen masum ilan etmek de yanlıştır. Peşinen suçlu ilan etmek.
0: Siz beni şu an itham ediyorsunuz. Çok gereksiz bir itham etme.
2: Sizin söylediğinizden hareketle söylüyorum. Estağfurullah ben size niye itham edeyim?
0: Ay canım
2: söylediğiniz yoruma itiraz ediyorum.
0: Ben diyorum ki Özgür Özel'le ilgili bu tür dedikodular, söylentiler varken.
2: Dedikodu değil mi? Suç varsa ne olacak?
0: Yavaş'ın niye geçmemesi vesaire bunlarla ilgili soruyu Özgür Özel'in niye öyle yanıtladığı. Ya onun durum farklı filan. Mesela Zeyd Ankaralılarla ilgili de soruluyor soruda. Diyor ki ya onun durumu farklı. Ayıp mesela. Yani demokratik hukuk devlet açısından
3: Özgür Özel
0: ayıp şeyler.
3: Bizim, bunu Özgür Özel.
0: Evet,
3: peki onun farklı olan
0: söylüyor.
3: Durumunu niye anlatmıyor?
2: Bizim
0: anlatıyor ya.
3: Nedir mesela? Farklı
0: anlatıyor
3: durumu
0: mesela.
3: Nedir?
0: Diyor ki işte ya işte hala şeyi sürüyor. Davası sürüyor. O yüzden gelemez. Hakeza diğer belediye başkanlarının yeni partiye katılımının önünde de mesela böyle çok sert bir duvar olduğu konuşuluyor.
3: Ama şimdi bu şu çelişki değil mi? Onu
0: yani,
3: anlayalım.
0: Yani bırakırsam partiyi, CHP'yi bırakır,
3: bak,
0: yeni partiye gidersem...
3: Nihal şunu anlayalım.
0: Ben de mi operasyona uğrarım
3: anladım,
0: korkusu?
3: Anladım,
0: şunu neden
3: anlayalım.
0: Belediye başkanlarında olsun ya?
3: Şimdi
2: hangi
3: Gaffar Yakınca diyor ki... Mesela buradaki isimlerle ilgili Yiğit de söylüyor. Hani işte fezlekeler, iddialar, şunlar bunlar... Durum anlaşılsın diye. Yani burada sadece Zeydan Karalar'ın davası sürmüyor ki. Bu isimlerin fezlekeleri meclise gelse genel kurula ise.
0: Özgür Özel'e yakın bir isim olduğu için hani
3: şimdi mesela Veli
0: Ağbaba'yla, Zeydan abi dediği için.
3: Hayır Veli Ağbaba orada oluyor da Zeydan Karalar niye olmuyor mesela? Hani nedir
0: tutuklandı,
3: o özel durum?
0: Biliyorsunuz tutuklandı.
3: Tutuklandı dışarıda.
0: Sonra tahliye edildi. vesaire. Artık Özgür Özel'e soracaksınız o kadarını.
3: Yok yani benim. O anlamda diyorum. Kendi içinde bir onun bir çelişkisi var. Yoksa sen değilsin bu adamı. Hani o açıkladı. Bunun gerekçesi.

0: de söylemeli mesela. Neden? O özel durum nedir?
1: Anlatıyor aslında yani işte tutuklanma veya operasyona uğrama. Tekrar içeri alınma.
2: Ya, sen buna inandın mı? Zeydan Karalar'da lütfen mi gitmiyorsun?
1: Gündemde olduğu bir ortamı. Hani... Ben bakın ortam analizi yapılmasının ağırlıklı olarak önemli olduğunu düşünüyorum.
0: Ben de aynı
1: atmosfer,
0: fikirdeyim.
1: Bu atmosferi eleştiriyorum. Yani doğrudur değildir. Belki de yanılıyor. Belki böyle bir korkuya gerek de
0: peki,
1: yoktur.
0: Peki Gaffar Yakınca da diyor ki.
1: Ama yani neden bu kadar insanlar diyor, bunu
0: kadar,
1: konuşsun?
0: Bak sorum soruyor. Bu kadar diyor iddialar var. Şu var bu var. Yani... Ben bir şey yapsam diyor gazeteci olarak gelirler bana bunu sorarlar yargılanırım
1: tabii
0: ben.
1: Yaparsanız
0: yani bunu belediye başkanı yapılır, milletvekili olunca yapılır. Olmaz mı diyor.
1: Bakın, hani eskiden de oluyordu hep Kılıçdaroğlu örneği veriyor da Aziz Kocaoğlu da yargılanmış hani CHP değil.
0: İzmir'de biliyorum, evet. Biliyorum.
1: Ama yani tutuksuz yargılandı. Tutuksuz yargılandı. Ben tutuklama tedbirine dikkat çekiyorum. Bunun çok aşırı olduğunu düşünüyorum. Bunun ileri olduğunu düşünüyorum.
2: Benim itirazım başından beri ve de yani şuna ben şunu netleştireyim lütfen. İtiraz ettiğim şey şuydu.
0: Toparlayın.
2: Şimdi Özgür Özel ya da başka bir siyasetçi fark etmez. Bunlarla ilgili herhangi bir şekilde bir soruşturma yapılacaksa yapılır. Baştan siyasetçilerle ilgili soruşturma yapılması demokratik ortam için çok sakıncalıdır,
1: ben
2: zarardır demek.
1: Ilgili
2: bizim
1: değil,
2: böyle konuşmamız, böyle konuşmamız
1: söylentisi,
2: yani savcılara yapmayın demek anlamına gelir.
1: Türkiye'ye
2: yani.
1: Dedim ama ben konuya böyle girdim Gaffar Bey.
3: Ama Gaffar Bey niye
2: yani dediğinizi tekrar
1: ben soruşturmayla ilgili hayır, girmedim ki konuya.
2: Tam olarak
1: Özgür Özel'in tutuklanması kulisi varsa dedi. Böyle bir Türkiye'ye yakışmaz bu kulis bu söylenti herkesin dilinde canım bu.
3: Hayır şimdi şöyle atmosferden bahsediyoruz. Biz siyasi partinin anlamı muhalefet liderinin tutuklanıp tutuklanmayacağını konuşuyoruz. Evet. Bu atmosferin geldiğimiz noktayı anlatmak
4: bence
3: için Yaren'in bir fotoğraf çekti bize.
4: Faruk Bey, bence
0: geliyorum, geldim.
4: Orayı konuşmamak lazım.
0: Nereyi? Artık nereyi?
4: Şurayı konuşalım. Suç işleyenlerin siyasi parti kurmalarını veya Cumhurbaşkanı adayı olmalarını konuşalım.
0: Bak hakkında. Ben şimdi şöyle olaya bir soru
4: oradan bakmayalım.
0: Bak, şöyle bir soru
4: ama
0: soracağım.
4: Ama şuradan da bakalım.
0: Evet.
4: Ya suç işleyen herkes parti mi kuracak artık? Ve parti kuran herkes yargılanmaz mı olacak artık?
0: O zaman bu parti, bak net
4: lazım.
0: Bir şey soruyorum. Hukukçusun. Sevgili Ertuğrul, bak net bir şey soracağım.
4: Elbette ki tutuklamalar Nihal Hanım'ın dediği gibi ikinci yöntemlerdir. Ancak bir örgüt söz konusuysa, Türk Ceza Kanunu açıktır. Örgüt varsa tutuklama yapılır. 2 kere 2, 4. Bunu çıkın. Sokaktaki ilkokul çocuğuna sorun, o da söyler. Örgüt varsa, tekrar ediyorum, örgüt varsa dosyanın adı nedir? İmamoğlu suç örgütüdür. Ta Alanya'daki belediye başkanına kadar bu örgüt ahtapotun ağları misali ulaşmışsa ve o iddianamede kurulan örgütün amacının İmamoğlu üzerinden CHP'yi ele geçirip yeni bir siyaset devşirme, Türkiye'nin siyasal işgali ise burada tutuklama gayet normaldir.
0: O zaman Nihal Bengisu Karaca'nın söylediklerine itiraz niye ediyorsun? Madem bu ihtimal var.
4: Ben ihtimal i̇tiraz var etmiyorsun. Demiyorum. Bakın ihtimal
0: zaten var diyor aslında
4: değil.
0: Belki de ben, onaylıyor. Yani.
4: Bakın şimdi Sezgin Tanrıkulu.
0: Evet.
4: Sezgin Tanrıkulu ne konuştu? Dedi ki bunlar akıllı zannediyor
0: tutuklama
4: ya bunlar.
0: Olabilir diyor ya.
4: Bak bir şey söyleyeceğim. Evet. Bunlar şimdi kendini akıllı zannediyorlar ya. Bak Türk milletinden akıllı değiller. Millet tanımıyorlar. Sezgin Tanrıkulu ne dedi? Ya dedi biz İmamoğlu'nun dedi bunlar başına geleceğini bildiğimiz için Cumhurbaşkanı adayı yaptık 3 sene evvelden dedi. Ya bizle dalga geçmeyin arkadaş ya. Sizin zekanızın çok ötesindeyiz biz. Orada görüyoruz Türkiye'yi ya. Siz Cumhuriyet Halk Partisi'nin kemikleşmiş oligarşik yapısından elde ettiğiniz nimetlerin peşindeyken biz Recep Tayyip Erdoğan'la birlikte 100 yıl sonrasının Türkiye'sinin planını yapıyoruz. Siz Cumhuriyet Halk Partisi'nde koltuk peşindeyken siz Cumhuriyet Halk Partisi'nde koltuk alamayıp da korsan parti kurup bir hezeyan artık profili olan İmamoğlu'nu savunmak için siyasi tarihte, dünya siyasi tarihinde ilk defa görülen bir suçluyu iddia da olsa savunmak için bir parti kuruyorsunuz.
0: Ama şöyle bir, orada bir tırnak açalım.
4: Bak şimdi bu bir komedidir. Komedinin ötesinde bak.
0: Ertuğrul
4: hukuki Baka, açıdan söylüyorum.
0: Korsan
4: bak.
0: Parti
4: şimdi,
0: diyorsun. Bak korsan
4: bak,
0: parti diyorsun.
4: Bak bu bir korsan partidir.
0: Şimdi niye? Anayasa Mahkemesi bak, korsan partiyi kabul eder.
4: Bak beni ilgilendirmez.
0: Ben, yani bu ben çok ağır bir itham değil mi?
4: Ben sosyolojik yorum yapıyorum kardeşim.
0: Tamam anladım ama
4: ben
0: hani hukukçu...

0: Hukukçu kimliğine de soruyorum yani.
1: Ortada bir anayasa mahkemesi var.
2: Şimdi bu iş neye benziyor? Bak ben sana milletin aklında kalsın. Net örneğini ver. Hiç kıvırmaya falan da gerek yok. Bak şimdi bu biliyorsun yeni dönemlerde hobi bahçeleri, tiny house evler falan moda, yıkılacak mı yıkılmayacak mı falan. Oradaki film fırıldak neydi? Oradaki film fırıldak şuydu. Devletin tarım arazilerini korumak adına bir yasası var ve diyor ki sen burayı başka şekilde kullanamazsın. Doğru mu? Evet. Millet ne yapıyor? Bu yasağın önüne geçmek için film fırıldakla bir kooperatif oluşturuyor. Bir araya geliyorlar. O tarım arazisi vasfındaki yere tiny house köyü kuruyorlar. Peki tiny house'un özelliği ne? Bak. Tekerlekli ev. Ulan şeytanın aklına gelmez. Tekerlekli ev. Karayollar trafik kanununa uydurmuşlar. Tekerlekli ev. Belediye gelince Kemal Sunal bir filmi vardı. Eve kaçırıyor sürekli böyle. Şeytanın aklına gelmez. Şimdi bak bu o tiny house evde, ev muhabbeti var ya aynı. O nasıl korsansa bu da korsan işte. Yani Türkiye'nin önüne ideolojik, fikirsel ve hizmet anlamında bir şey koymak yerine eski bir müteahhitin hezeyanlarını savunmak adına aynı o tiny house tekerlekli ev gibi korsan tekerlekli bir parti yapmışlar. Onun üzerinden kanunu dolanmaya, milleti dolanmaya, milleti kandırmaya çalışıyorlar.
1: Peki, peki, peki. Aytunç bir şey söyleyecek misin? Tekerlekli ev midir bu şimdi, yeni parti?
2: Bu örneği o kaldıramaz, üç gün sonra.
1: Yok, tekerlekli ev midir?
3: Ben hayret ve ilgiyle izliyorum yani.
1: Nihal Bengisu Karaca tamamla lütfen.
4: Aytunç.
3: Söyleyeceğim.
1: Hayret de karşılıyorum değil mi?
4: Ben demeyeyim yani bu
1: örnek. Tekerlekliye benzetmesi ya. Yeni partinin tekerlekliye.
4: Yasalara uygun olarak kurulmuş bir partiye ben tekerlekliye.
2: Millet nezdinde ahlaki zemin olmayan her şey hukuka aykırıdır.
1: Buyur Aytunç.
4: Öyle bir şey yok.
2: Cumhuriyet'te sizlerin problemi siyaset ve hukukta ahlakı uzak tutmaz. Maalesef öyle.
3: Şimdi bir korsan parti kuruluyorsa bu korsan parti neden kuruluyor?
1: Neden
3: bu tekerlekli ev inşa edilmeye çalışılıyor? Bu iklimi kim yarattı? Bunlar neden oldu? Yani ben tekerlekli bir ev olduğunu düşünmüyorum. Tabii de korsan parti olduğunu düşünmüyorum. Sonuçta 91 milletvekiliyle Ertuğrul Akar'ın dediği gibi işte Özgür Özel'in yerine karşısına ben parti kursam ondan daha çok oy alırım dediğinde çıksın Zonguldak'a arkasında kaç kişi yürüyor? Çıksın Bolu'ya arkasında kaç kişi yürüyor? Görelim. Öyle bir şey yok. Bu partiyi her şeye rağmen bakın eleştirebilirsiniz. İdeolojik olarak da eleştirebilirsiniz. Ama sonuçta bir halk desteğinin olduğunu görmek zorundasınız. Bu bir gerçeklik. Yani burada işte Ekrem İmamoğlu için kuruldu, onun için kuruldu. Ya öyle bir şey yok. Sokaktaki insandan bahsediyoruz. Bugün herhangi bir kıraathaneye de gitseniz, maça da gitseniz, oraya da gitseniz insanların, Türk milleti zaten nedir? Siyaset konuşur, futbol konuşur. Ne bileyim yani budur.
1: Evet.
3: Ve bu insanların büyük bir bölümünde Adalet ve Kalkınma Partili de olabilir, MHP'li de olabilir, İyi Partili de olabilir. Fark etmez ama baktığımız zaman bu tabloyu görüyor. Evet, bu milletin zekasıyla alay edilmez. Bu millet akıllıdır. Hiç öyle bir şey yok. Yani böyle bir şeyi duymuyor, görmüyor, etmiyor değildir. Ve gördüğü için de Özgür Özel ve arkadaşlarına sahip çıkıyor. Böyle bir gerçeklik var. Yani şimdi biz bu iklimi değiştirelim veya bu iklim olmasın dediğimiz yerde Ertuğrul Akar daha başka bir yere getirdi olayı. Abi Türkiye Türk Ceza Kanunu'nda 3 kişi bir araya gelirse örgüt kurulabilecek durumda zaten
2: abi
3: şu anda.
2: Suç
3: yani biz şu anda Ertuğrul Akar, ben Nihal, üçümüzden bir örgüt kurabiliriz yani.
4: Suçun şahsiliğini aşmak için
3: abi yok,
4: dakika başı
3: bak,
4: örgüt.
3: Sen hukukçusun abi. Suç işleyip yani işlemediklerine daha mahkeme karar verecek. Daha
2: tamam,
3: çıkacak.
2: O zaman,
3: bunların hepsi o zaman, çıkacak. Birincisi şu. Örgüt var tamam çıktı.
4: Kimse ilan etmiyor. Tutuklandı. Canım şüphelerimize de izin verin.
3: Hayır, tutuklandı.
4: Yani.
3: Buradaki esas mesele şu. Şüphede tutuklandı. Bile deliller toplandı.
2: Mantıklı.
3: Her şey bitti. Yargılama aşaması geldi. Tutuksuz yargılanabilir. Burada bir sıkıntı
2: ki,
3: yok.
2: Ki bence tutuksuz yargılanmalar bir sene geçti. Bu saatten itibaren tutuksuz yargılanmalar gerekiyor.
3: Zaten onu söylüyorum
2: bak,
3: yani.
2: Bak İmamoğlu da.
4: Ben de onu piston
3: yani mesele o.
2: Ama söylemiyorsunuz.
4: Siz baştan beri
2: bunlar ne yaptı ki? Namaz kılarken camiden alınmışlar gibi davranıyorsunuz ya.
4: Hiç öyle davranmadık.
2: Allah Allah.
4: Bu ben kadar çarpıtmanın böylesi yani.
1: Kutsal yerde.
4: Burada buna yani izin verecek suçlu, çocuk yok suçlu. Yalnız.
2: Bak, şu anda
1: hayır,
4: burada buna izin verecek çocuk yok.
1: Camide bak, namaz kılarken de alınabilir yani suç.

0: Namaz kurtarmaz seni yani. Sen alırsın bu kadar.
1: Bak bir yılı geçti.
2: Söylemediğimiz cümleler üzerinden nasıl niyet okuması yapıyor?
1: Bir yılı geçti. İmamoğlu da dahil olmak üzere artık yavaş yavaş salıverilmeleri gerekiyor. Yani çünkü davanın bir yılda bitirilmesi öngörülüyor. Yani artık dosya tekamül.
0: Sence İmamoğlu serbest mi bırakılmalı? Yani
1: abi hukuksuz
2: yani. Kaç bin yılla yargılanıyor
3: bir de ya?
2: Kaç bin yılla yargılanıyor? 3500 yılla mı?
1: Bak şimdi hukuk devleti gereği.
2: 3500 yılla falan yargılanıyor.
1: Bir yargılanması önemli değil. Beraat de edebiliriz.
2: Böyle yıllardaki yani, sayının abartısı
3: çok abartı sayı şundan kaynaklanıyor. Cezaların üst sınırını basın mensupları genelde çok topluyor. Öyle ifade öyle ediliyor. Yani. Hani peki. Orada 143 eylemin isnadı var.
1: İnsanların hukuka olan inanç ve güvenleri için tutuksuz yargılamaların esas olması gerekmez.
0: Peki, Müftüoğlu, çok önemli bir şey söylüyor. Müftüoğlu, bir kere Ertuğrul Akar'ın, yani böyle tekerlekli evlere benzer bu parti, ona benziyor. Yarın buradan başka bir yere gider, öbür gün başka bir yere gider. Benzetmesini bir yere oturtabildiniz mi? Sonra ilk grup toplantısı kapalı, Özgür Özel burada ilginç bir şey yapıyor. Onu size göstereyim. Arkadaşlar bir numaralı LED'i bir ekrana getirelim. Bir uyarıda bulunuyor Özgür Özel. Yani şöyle diyor bakın. Özgür Özel'den yeni partililere öbür parti uyarısı. Yiğit sizin parti öbür parti
3: oldu. Öbür oldu. Sabah CHP akşam öbür.
0: Sizin ya orada dili sürçtü. Yani doğru. Sen de insan bu sürçebilir değil mi?
3: Doğru.
0: Şimdi ne diyor? Öbür parti. Sizin parti öbür parti. Diyor ki. Öbür parti uyarısı, geçmişe dönük tartışmalardan kendinizi uzak tutun. Özellikle öbür partinin tartışmalarından, kısır tartışmalarından, esprilerden uzak durun diyor. Yani bayağı bunlar ciddi uyarılar.
3: Yok şöyle,
0: Müftüoğlu,
3: bir siyasal danışmanlık almış Özgür Bey. Biliyorsunuz negatif konuşmakta, şimdi, pozitif konuşmakta, gündeme ona eksenli kurmaktır. Bir siyasal danışmanlık almış. Yok sayın, nötr bakın demek.
4: Abi Kemal Bey de aynı şeyi söylüyor.
0: Müftüoğlu'ndan dönünce...
3: Ama Kemal Bey ondan önce söyledi.
0: Yiğit Acar, Müftüoğlu'ndan dönünce...
2: Çünkü gerçekten söz, iki partiye de...
0: Söz vereceğim.
2: Arada, i̇ki partiye de yarayacak bir şey değil yani.
3: Doğru,
2: aslında
3: doğru. Şimdi
2: peki, ne Kemal Bey'in ne Özgür Bey'e yaramayacak yani.
5: Sayın Özgür Özel, Sayın Özgür Özel...
0: Evet. Evet efendim, buyurun.
5: Sayın Özgür Özel, tabii ki Cumhuriyet Halk Partisi'ne... Cumhuriyet Halk Partisi ifadesini kullanarak bir eleştiri getirmek ilk etapta Sayın Özgür Özel için zor gelse gerek ki bu sadece Sayın Özgür Özel'le ilgili değil, bütün CHP'lileri de çok zorlaştıracak bir durumdan karşı karşıya. Ben bugün ben Ankara'dayım. Bugün bir CHP meclis üyesiyle denk geldim. Bir yerde oturduk, sohbet ettik. Farklı arkadaşlar da vardı. Bana ne olacak sorusunu sordu. Ben de kendisine ne olacağını siz söyleyin şeklinde bir soru sordum. Hala inanamıyorum diyor. Yani ben CHP'liydim, şimdi yeni partiliyim ama içimdeki CHP'yi henüz unutamadım, unutamıyorum. Şimdi Sayın Özgür Özel'in Cumhuriyet Halk Partisi'ni unutmasını şu kısa vadede ya da uzun vadede beklemek mümkün değil. Nihayetinde dil sürçmeleri de yaşayacaklar. Konuşurken o CHP ifadesini kullanmaktan imtina edeceklerdir. Belli ki bugün o parti şeklindeki ifadesinin de buna bağlı olarak söylediği kanaatindeyim. Şimdi tekerlekli araba benzetmesini de
0: tekerlekli
5: ben açıkçası
0: ev.
5: Doğru bulmadım.
0: Tekerlekli ev benzetmesi.
5: Ev, evet, tekerlekli ev, özür dilerim. Ben açıkçası doğru bulmadım. Neden? Artık bir partileşme süreci yaşandı. İçişleri Bakanlığı'na partinin adını, partinin adresini, kimliğini tüzel kişilik olarak bağlı bulundukları kişilerle birlikte resmileşti. Resmileşen bir şeye bu şekilde yakıştırma yapmanın hiç kimseye ve hiçbir yere yarar sağlamayacağının altını çizmek isterim. Kaldı ki artık meclis aritmetiği de

0: milletvekili oturum pozisyonundan odalara kadar değişikliklere doğru gidiliyor. Her ne kadar tartışma yaşansa da nihayetinde artık herkes kendi yolunu çizmek için tartışmalardan uzak yoluna ve hedefine bakmaları noktasında bir irade ortaya koymalarının sadece kendi partileri için değil de ülke için de yararlı olacağı kanaatindeyim. Ben bugün Meclis Başkanı Sayın Numan Kurtulmuş'tan yaklaşık bir saate yakın bir sohbetim oldu. Kendisini ziyaret ettim. Sadece Cumhuriyet Halk Partisi ya da Yeni Parti arasındaki bir takım tartışmaları ya da meclisteki o grup konuşması kim yapacak, kim nerede oturacak ya da o oda senin, bu oda benim tartışmalarından ziyade öncelikle bu çerçeve yasayı sordum, terörsüz Türkiye'yi sordum. O konularda da bilgi edindim ve son olarak da Cumhuriyet Halk Partisi ve Yeni Parti'nin meclisteki durumunu sordum. Bugün kapalı grup toplantısı yapıldı. Ne oluyor? Meclis buna hazır mı diye. Şu cevabı aldım. Evet, oda tartışması hala çözülmüş değil. Çünkü Sayın Özgür Özel'in şu an kullandığı odayı Cumhuriyet Halk Partisi'nin yıllardır kullandığı oda olması nedeniyle bizim olsun şeklinde bir talepleri olduğunu ifade edilmişti zaten. Böyle bir talepleri var. Ama gruptaki oturma pozisyonundan meclisteki grup konuşmalarının sıralaması ve saatleriyle ilgili sorunun tamamen çözüldüğünü, ilk etapta bir takım itirazların yaşanmasına rağmen bu konuda tarafların anlaştığı, uyuştuğu noktasında bir beyanı oldu.
1: Müftüoğlu, bu arada sana
0: o da
1: gelmeden önce, özür dilerim, sana gelmeden önce yani Nihal Bengisu Karaca, Aytun Çerkin, tabii Gaffar Yakınca da meseleye dahil oldu. Yani yeni partinin üzerinde bir fezleke kabusu mu? Hani Demokles'in kılıcı gibi. Yani bu partideki bazı isimler de gözaltına alınır mı, tutuklanır mı endişesi var denildi. Bu konuda ne
0: Şimdi
1: diyorsun?
0: sevgili
1: Yani böyle
0: Faruk,
1: bir tehlike var mı? Böyle bir şey bekliyor musun? Olabilir mi?
0: şöyle söyleyeyim. Her partideki milletvekilleriyle ilgili aşağı yukarı bütün partilerde fezlekesi olan milletvekilleri var.
1: Doğru.
0: Dolayısıyla bunu sadece Yeni Parti özelinde tutarak bunların fezlekeleri var. Yeni partiye acaba bir operasyon mu yapılır? Ya da işte mecliste bunların tamamının dokunulmazlıkları kaldırılarak bütün hani kafa adamlar mı, kafa siyasetçiler mi diyelim halk tabiriyle, bunların hepsi tutuklanır, gözaltına alınıp tutuklanır mı şeklindeki yaklaşımı ben açıkçası doğru bulmuyorum. Böyle bir yaklaşımın siyaseten de hukuken de sakat bir yaklaşım olduğu kanaatini
1: Bu
0: taşıyorum.
1: konuda
0: Bakın dün
1: tartışma
0: MHP
1: yok.
0: lideri
1: Yani
0: Sayın Devlet.
1: ortaya Müftüoğlu, ortaya koyduğun ilkesel bakış tartışılmıyor. Böyle bir
0: Fikrimi de
1: ihtimal var
0: söyleyeceğim.
1: mı, yok
0: Fikrimi
1: mu?
0: de
1: Çünkü
0: söyleyeceğim.
1: az önce söyledin, yani her partide bazı milletvekilleri var. Dokunulmazlıklarının kaldırılması için onlar da, o fezlekeler gelebilir meclise, oylanır, şu olur, bu olur. Ama burada yeni kurulmuş bir parti ya,
0: Evet.
1: bu daha dikkat çekici. CHP'den ayrılmış, işte mutlak kararıyla
0: Gayet
1: şu
0: tabii ki.
1: olmuş, bu olmuş. Bu partiyi, yani bu yeni partiyi daha yakından ilgilendiriyor. Buradan bakarak bir cevap istiyorum. Yeni parti, Özgür
0: Tabii ki
1: Özel, bu
0: fikir.
1: isimler için bu geçerli mi? Daha sıcak bir konu mu?
0: Tabii ki onu da ifade edeyim. Dün özellikle şuna bir atıfta bulunarak yani bir örnekleme yaparak ifade edeyim. Dün MHP lideri Sayın Devlet Bahçeli
2: Ben de onu
0: hem
2: hatırlatacağım.
0: Cumhuriyet Halk Partisi hem Yeni Parti ile ilgili açıklama yaptı ve açıklamanın içerisinde de Sayın Özgür Özel'in yıpratılmaması noktasında bir de beyanatı oldu. Tabii ki eleştirileri de

0: Var. Özellikle Cumhuriyet Halk Partisi ve Yeni Parti'nin iç işleyişiyle ilgili, bu tartışmalarla ilgili. Aynı zamanda kendimize de bunu ifade edeyim, payda çıkaralım. Medyaya da bu eleştiri var. Türkiye'nin daha önemli gündem maddeleri varken sürekli Cumhuriyet Halk Partisi ve Yeni Parti ekseninde birinci gündem maddesiymiş gibi Türkiye'nin olmazsa olmaz tek gündem maddesiymiş gibi tartışılmasının da doğru olmadığını ifade etmişti. Bunun da altını çizerek söyleyeyim. Bu konuda da bir öz eleştiri yaptığımı da ifade edeyim. Ve sorunuza cevap olarak şunu söyleyeyim. Ben önümüzdeki dönem özellikle Yeni Parti'nin fezlekeler üzerinden köşeye sıkıştırılmak, milletvekillerinin gözaltına alınarak ya da işte özür dilerim gözaltı değil dokunulmazlıklarının
1: Kaldırılması.
0: kaldırılması yönünde adımlar atılarak Sayın Özgür Özel'in de bu kapsamda dokunulmazlığının kaldırılmasına dönük bir eğilim olacağı kanaatini taşınmıyorum. Çünkü artık sadece ve sadece Cumhuriyet, az önce ifade ettiğim gibi gündem sadece Cumhuriyet Halk Partisi ile yaşanan tartışmalar değil, Türkiye'nin çok daha önemli meseleleri varken ve Yeni Parti'nin 91 milletvekiliyle parlamentoda temsil edilirken, orada oluşturulacak komisyonların, atılacak adımların her ne kadar iktidar farklı olsa da Cumhur İttifakı şeklinde değerlendirilse de meclis çalışmalarının sekteye uğramaması için Yeni Parti'nin ve Yeni Parti milletvekillerinin de önemli olduğu kanaatindeyim. O sebepten dolayı ben önümüzdeki dönem daha yumuşak, daha nasıl söyleyeyim, esnek bir geçiş yapılacağı,
1: Peki.
0: sakinleşmeye doğru gidileceği kanaatindeyim.
1: Peki efendim. Çok teşekkürler. Yiğit Acar, bir kere bu isimlerle ilgili biraz önce isimler vardı. Şimdi arkadaşlarımız genel dağılımı getirdiler. Onu da bir göstereyim. Hem biraz daha netleşsin her şey. Yeni parti kurulduktan sonra toplam 592 milletvekili var. Partilere göre sandalye dağılımı. Şimdi sayın seyirciler, AK Parti 277 milletvekili var. Yani 25 yılın ardından, ya şu cümleyi de gerçekten kurmakla 25 yılın ardından Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde AK Parti diye bir parti var ve en yakın rakibi 91 milletvekili, yeni parti, yeni kurulmuş 277 milletvekili, 277 sandalyesi var. Yani bu siyasi hayatta çok görülmüş bir şey değil. Yani 25 yılın sonunda bu gerçekten hani enteresan bir şey, tablo. Yeni Parti 91 milletvekili. Burada da bir enteresanlık var. O da şu. Bir parti kurulduğu günün ertesi günü
2: İlk kez
1: Yiğit
2: ana
1: bana kötü
2: muhalefet
1: kötü
2: oldu.
1: bakıyor ama
2: Yok.
1: gerçek bu Yiğit, ne
2: Yani
1: yapalım yani?
2: ilk kez ana
1: Adamlar
2: muhalefet
1: ikinci
2: oldu.
1: sıraya geldiler. Hani Cumhuriyet
3: Bu
1: Halk Partisi.
3: da AK Parti için bir başarı aslında, CHP
1: Yani
3: kurumsal kimliği.
1: İkinci
3: Kurumsal
1: kuruldu.
3: kimliğiyle birlikte düşünürsen
1: Yani
3: CHP'yi 5. parti pozisyonuna
1: CHP 5'e
3: düşürmek.
1: düştü. İkinci
3: AK
1: gün
3: Parti'nin
1: İyi Parti, Yeni Parti özür dilerim.
3: ideolojik bağlamda
1: Evet. 91 milletvekili
3: verdiği.
1: ikinci sırada. Burada. Üçüncü sırada DEM 56 milletvekili var. MHP 46 milletvekiliyle dördüncü sırada. Cumhuriyet Halk Partisi de 44 milletvekiliyle beşinci sırada. İyi Parti 29 milletvekili var. Yeni Yol Partisi 20. Bu arada şöyle bir durum var. Bu Yeni Yol Partisi de aslında CHP listelerinden
2: Onu
1: geldi meclis.
2: söyleyeceğim.
1: Öyle değil
2: CHP
1: mi?
2: 289 ile başladı.
1: Yani 189 ile başladı. Düşe düşe düşe 44'e kadar
2: Evet.
1: düştü. Çok hızlı bir cevap. Daha düşer mi Yiğit?
2: Düşmemesi dileğiyle diyelim. Siyaset bu olur. Ben o konuda çok iddialı konuşmak istemiyorum. CHP'den gitmeyeceğim diyen 8 ayrı milletvekilinin 8'inin birden gittiğini gördüğüm için her şey oluyor siyasette.
1: Anladım, anladım. Şimdi manzara bu. Hüdapar'ın 4, Bağımsız 11, Yeniden Refah Partisi 4, TİP 3, DBT 2, EMEP 2, DSP 1, Demokrat Parti 1, Saadet 1. Tablo bu. Toplam 592. Ya bu böyle oldu. Kerem, parlamentodaki oturma düzenini bir görelim mi? Parlamentoda da bir şekil şemal değişti yani. Herkesin bir düzeni, tablosu değişti. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 24 yıl sonra gerçekleşen değişiklik. 91 milletvekilinin partisi değişti ama sıraları değişmedi. Kim bunlar? Yeni Parti, CHP'liler.

0: Parti grubunun komşusu yeni parti oldu.
1: Ya büyükten küçüğe doğru gidiyor çünkü sıralar.
0: Yani en büyük parti,
1: evet.
0: İkinci yeni parti, üçüncü DEM, dördüncü MHP, beşinci Cumhuriyet Halk Partisi.
1: Sonra da Yeni Yol. Yeni Yol diyorum. Yeni Yol'du değil mi?
2: Yeni Yol.
0: Yani, evet, onların 20 milletvekili.
2: 20 kişilik grup.
0: MHP'nin yeni komşusu Cumhuriyet Halk Partisi oldu. MHP'nin yeni komşusu
1: en Cumhuriyet köklü iki parti yan yana geldi diye.
0: Efendim?
1: En köklü iki parti.
0: Ya AK Parti köksüz mü?
1: Ya 25 yıl ne kadar kök olabilir?
0: İşte AK Parti o değil ki, AK Parti'nin geldiği de bir kök var.
1: E tamam, o da bir nevi.
0: Bak, bu bakış aslında Yiğit Acar'ın bakışını, normal bakışını doğruluyor. Hı hı. Şimdi AK Parti dediğim parti Milli Görüş Partisi, yeniden tamam. Hani Refah Partisi, Saadet Partisi olan geliyor.
3: Ama. Yalnız şöyle bir şey hatırlatalım. Hani grup başkanı olması söz konusu oldu, yarış oldu. Sonra önce Gürsel Erol daha fazla oy aldı dedik ya, ikinci turda Faik Öztrak. Evet. Faik Öztrak aile olarak meşrutiyetten bu yana tabii. Gerçekten şeyde yani.
1: Faik Bey'in dedesi de Cumhuriyet Halk Partisi'nde yöneticiydi.
0: Aynı. Yani bu yanlış bir şey.
1: Değil canım, devlet kurmuş aileler hikayesi hani gibi değil ama için. Devlete çalışmış. Devletin evet. içinde var olmuş yani. Aha. Sayın Öztürk şimdi devlet planlama müsteşarlığı yapmış.
0: Evet.
1: 30 yılı aşkın süre ekonomist olarak Türkiye'ye büyük hizmetler tabii. etmiş. 2007'de de parlamentoya girmiş Sayın Baykal'ın davetiyle. Akabinde işte milletvekilliği aralıksız devam ediyor. Ama parti yönetiminde bir dönem ayrılmıştı. Sonra geri döndü hatırlarsanız 2020'de tekrar parti sözcüsü oldu. 3 yıllık bir...
0: Dedesi de mi? Öyle.
1: Evet.
0: O, şimdi yani, bak sevgili Yiğit.
3: O aile mecliste.
0: Gerçekten ben... Hayır,
1: ama şöyle değil. Yiğit. Dededen oğula geçmiyor. Bir örnek var verdiniz. Dedesi o anlamda söyledim. Yani dedesi Büyük Atatürk'le birlikte şöyle, Cumhuriyeti kuran kadrolardı.
0: Ben gerçekten sorularımı da adaletle sormaya çalışan biriyim.
1: İtirazım yani, yok. Ben de yanıtlamaya
0: çalışıyorum. Cumhuriyet Halk Partisi'nde mesela olunca bu hani gelenek oluyor. Hala doğru oluyor. Sağ bir parti yapınca babadan oğula oluyor. Bu nasıl oluyor anlamıyorum.
1: Ben yani. Söyleyeceğim. Ben
0: niye böyle oluyor?
1: Onu ya ben tutup Bülent...
0: Belki biraz merkez sağ bir fikre sahip olduğum için Aytunç kötü bakıyor
1: hayır, bana hayır.
0: ama.
1: Hayır, ben buna şöyle Bülent Arınç'ın evet. oğlu da orada falan diye bir kıyasa girmiyorum. Onu sorarken abi sen giriyorsun.
0: Yok yok, o değil.
1: Ben, ikisi çok farklı. Biri 100 yıl önce
0: evet.
1: Cumhuriyet'in kuruluşunda
0: doğru,
1: yer alan
0: doğru, Öztürk. Doğru, tabii.
1: Arada babası hiç devlet bir görevi alma yani bir isim olarak. Ben en azından bilmiyorum. Benim affımı hatamı verin. Ama milletvekili değil. Sonra torun geliyor. O da zaten 70 yaşında yani şu anda az bir yaşta değil. Uzun yıllar devlette yöneticilik yapıyor. Sonra siyasete giriyor. Şimdi bunu büyük bir mizansen olarak görmek gerekmiyor bence açıkçası. Babadan oğula geçen bir hikaye yok peki. burada.
0: O zaman babası az bürokrat. Önceki
1: evet bürokrat.
2: Yani
1: aile boyu
2: yok,
1: bürokrat.
0: Asla ben ya kıymetli insan zor yetişir. Yani birinin babası, dedesi değerli bir insan diye oğlunun, torununun memlekette önemli işler yapmayacağı anlamına gelmez bu.
1: Şimdi
0: yani her kıymetli
1: de,
0: insanı el üstünde tutacaksın. Bu CHP'li olur, AK Partili aynen. olur, MHP'li olur, DEM'li olur fark
4: yıllarca
0: etmez.
4: Yıllarca damat diye tepindiler onu oldu.
0: Bak buyur. Bak, Yiğit sana diyor.
1: Bak bir kişinin aile ilişkisi
4: gibi bir isim bir daha zor gelir. Onu da söyleyeyim. Tamam. Yıllarca damat diye tepindiler. Ne oldu?
1: Aile ilişkisiyle oldu? Gelmek ayrı, devlette bürokraside yıllarca emek göstererek gelmek ayrı. Ben burada bu durumu anlatıyorum. Yıllarca devlette çalışmış, siyasette de başarılı olmuş bir isim. İki seçimi konuşuyoruz. Yani şimdi ilk turda 18 milletvekili evet. Gürsel Erol diyor. 17 milletvekili Faik Bey diyor. Bir oy fark var arada. İkinci turda Faik Bey 21 oy alıyor. Gürsel Bey 17'ye düşüyor. Böyle de olunca...
0: Niye öyle oldu mesela?
1: Milletvekilleri fikir değiştirebilir. Ya birinci turda...
0: Ya Yiğit gerçekten yani arkadaşız, dostuz.
1: Evet, o yüzden
0: burada bak,
1: rahat konuşuyorum.
0: Çok geliyorsun, çok da seviniyorum.
1: Teşekkür
0: yani seninle
1: ederim.
0: Seninle yayın yapmak bütün arkadaşlarla olduğu gibi beni de keyiflendiriyor.
1: Benim de büyük keyif. Benim için de
0: çünkü
1: büyük
0: pozitif bir insansın. Çok bence siyasette önün de açık.
1: Sağ olun.
0: Ama bizi şu anda tırnak içinde kekliyor gibisin.
1: Niye kekliyor?
0: Ya şöyle bir şey olabilir mi Yiğit?
4: Yani
0: bir oylama. Ya Gaffar yakınca yardımcı ol lütfen.
1: Evet,
0: ya bir
1: insan
0: bir şey olabilir mi?
1: Bir insan dört oy arttıramaz mı ya?
0: Ya bir sorumu sorayım lütfen ya. Ya şöyle bir şey olabilir mi? Allah aşkına.
3: Bir tur arasında. Açıklamasını o zaman
0: ya böyle
1: yok okudum. Çünkü
0: diyor ki. Ne diyor mesela?
3: Bir parti içi tekelleşme malumdur gibi bir ifade kullanıyor.
1: Bir daha söyleyeyim duyamadım.
3: Parti içi tekelleşme malumdur. Malumdur gibi bir ifade kullandı.
1: Şimdi tamam kimse...
3: Madem öyle amacım, Faik Bey de çekilsin, ben de çekileyim, Engin Altay olsun
1: ama tekelleşme
3: dedi.
1: Tam buydu, bir şey söyleyeceğim.
3: Kabul görmedi.
1: Tekelleşme tam bu. Ekip arkadaşının grup başkanı olmasını isterken ben çekileyim, o da çekilsin derse Gürsel Bey tekelleşme öneriyor.

0: Ben şimdi Engin Bey'i çok severim.
1: Yani Kemal Bey müdahale olmadı mı?
2: Olmadı hayır, ben diyorsun. Şunu ben de bunu sormaya çalışıyorum.
1: Kemal Bey'in ortasından konuşuyorum.
0: Bakın, Sayın Kılıçdaroğlu elbette payı tercih
1: şöyle bir durum var.
0: Bunu tartışmıyoruz.
3: Evet. Bir tercih var. Ama hani müdahale olmayacaktı partide.
0: Yani şu bir şey söyleyeceğim. Kemal Bey
3: tercih olabilir. Bak,
0: Kemal Bey gidin ne yaparsanız yapın. Kimi seçerseniz seçin. Geleyim ben onunla mı çalışayım diyecek genel başkan olarak. Soranlara
2: ya tamam da
0: Fahit Bey'e oy verin diyebilir.
3: O demokrasiyle aykırı bir durum değil. Yani
0: Kemal Bey 17 kişi bayrak açtı bu
3: mantıkla. Kapının önünden geçen simitçi değil ki yani.
2: Ne yaptı? Neden açtı onlar?
0: Hayır açtı değil işte onu anlatmaya çalışıyorum.
2: Ama istemiyorlar orada Gürsel Erol var.
0: Tamam.
3: Kaç yılın CHP'lisi o da yani.
0: Gürsel Erol Kemal Bey'e çok uzak biri değil ki.
2: Evet. Akraba oldukları söyleniyor
0: doğru mu? Yok değiller.
2: Hemşeriler.
0: Değiller. Hemşerilik vardı.
1: Tamam orada Yiğit bayrak açmadılar ama kurultay istiyorlar.
2: Tamam. Ne istiyorlar?
1: Kurultay istiyorlar.
2: Ya kurultay istiyorlar.
0: Kurultayın olmamasının sebebi objektif bir engel var. Yoksa Gürsel Bey istiyor diye biz yapmıyor değiliz. Bunu kaç kere konuştuk. Onların kurultay isteği elbette doğal. Ben de kurultay istiyorum. Hukuki engel olduğu yerde nasıl kurultay yapılacak? Yani gidenler de bunu anlamıyordu ama kalanlarda da bir kısım anlamıyorsa oturalım mütalaa edelim.
2: Gaffar Yakıncı'ya antiparantez bir şey soracağım. Bu rozet töreni.
0: Evet.
2: Yani Sayın Bahçeli de dün bu konuya dair bir şey söyledi. Yani böyle doldurma salonlar, yani organik olmayan topluluklar.
3: Casting iddiası var. Siyasete, aslında Yiğit Bey bulmuşken bence bu konuyu...
2: Yok, soracağım da siyasete şey yapmaz dedi, bir fayda getirmez dedi. Mesela öncekiler paralı, akçeli, ukçeli hani kurultay işleri dolayısıyla ya rozet takma merasiminde de hani kast ajansı oradan geldiler gittiler. Gerçi Gürsel Tekin dava... Ya gerçekten garip gelmiyor mu?
4: Orada şöyle bir sorun var.
2: Ne
4: biraz,
2: var orada?
4: Biraz peşine düştüm şunu söyleyeyim.
2: Neydi?
4: Bir kast ajansı var. Heh. Var. Bir para verilmiş. Fakat şunun cevabı
3: ajansın
4: yok.
3: Ajansın açıklaması var zaten.
4: Kast ajansını kim tuttu?
2: Kim tutmuş?
4: Kimse ona yanıt vermiyor. Ajans da yanıt vermiyor. Ben kanaatimi söyleyip kapatacağım.
2: Lütfen.
4: Bence bu Kılıçdaroğlu yönetimine yapılan bir sabotaj. Ben öyle olduğunu düşünüyorum. Yani Kemal Bey de yıllarca bak, Kemal Bey'in karşısında yer almış.
2: Hiç böyle bir
4: bence öyle. Evet. Çünkü şöyle bir şey yok arkadaşlar. Evet. Gerçekçi olalım. Hiçbir siyasi parti buna bugün hani siyasette küçük diyeceğimiz bir partiye ele alalım.
2: Evet.
4: Yani küçükten kastım sayı olarak küçük yanlış anlaşılmasın. Misal veriyorum hı-hı. Türkiye Komünist Partisi. Hı-hı. 500 kişilik bir salonu dolduramamak gibi bir şey söz konusu olmaz. Doldurursunuz. Nedir yani bu? Çok basit bir şey bu. Yani 300-500 tane adamı mı bulamayacaksınız? Dünyanın en basit işi. Gürsel Bey sadece hatır gönüllü akrabalarını çağırsa Karslıları doldurur. Bu zor bir şey değil. Onun için hani kast vesaire işi şunda olur bakın. Geçmişte ortaya çıktı. Onu gördük. Ya bir hanımefendi vardı. Yani Özgür Bey de onu keşke açıklasa. Bir hanımefendi böyle mikrofon ekran dolaşıyordu. Sonra bir baktık tiyatrocu çıktı. AK Parti'yi sallıyordu, savuruyordu böyle. Gördük yani kastları gördük. Kast işleri yapılıyor. Nasıl yapılıyor? Birini konuşturmak için. Ben müftünün karısıyım. Falan diyen biri vardı mesela. Bir müftü karısı vardı. Kast çıktı. Bunlar oluyor. Olabilir. Ama salon doldurmak için kast çok tuhaf bir şey. Orada çok tuhaf kokular geliyor. Mahkemeye gitti. Ben şahsi kanaatimi söylüyorum. Benim kanaatim şu. Hiçbir aklı başında siyasi irade tutup da ben burada 50 kişiyi bir araya getireyim diye para dağıtmaz. Böyle olmaz. Ha şunu tahmin edebiliriz. Bakın şunu söyleyelim. Hepimiz siyaset takip ediyoruz. İşimiz bu. Mesela bir yerde bir miting oluyor. Ya siyasi parti adam toplamak için işte bedava döner dağıtıyor, sandviç veriyor, mahalleden adam...
2: Oo Cem Uzan, Cem Uzan dönemi ya,
4: komiserler... yani. Bir şey söyleyeceğim, burada da böyle ahlaken gri bir çizgi var. Yani bu yanlış mı doğru mu bu tartışılır.
2: Yapar yani çünkü siyasi partiler...
4: Siyasi partiler kalabalık yapmaya çalışıyor ama 300 kişilik bir salon için bu yapılmaz. Bence orada bu yönetime yönelik yani Cumhuriyet Halk Partisi'ne yönelik...
2: Bir sabotaj var.
4: Ben sabotaj olduğunu düşünüyorum. Arkasından başka karanlık bir şey çek çünkü özellikle de... O işi yapan gazeteci arkadaşların haberlerini okudum. Dikkatli okudum. Her soruyu sormuşlar. Bu işin müşterisi kim sorusunu sormamışlar.
0: Adını
4: arkadaşlar,
0: söylemiyorlar.
4: En kritik soru şu.
0: Ajansın adını
4: işin,
0: söylemiyorlar.
4: Bu işin
0: zaten
4: müşterisi kim? Yani hangi ajans bu işi hangi müşteri için yaptı? Bunu bilmezsek yanıtı bulamayız. Yoksa şu olur. Ben, adamın biri çıkıyor diyor ki ben para aldım buraya gelmek için. Yani onun vicdani sorumludur. Doğrudur yalandır. Adama itimat ediyoruz. Ben para aldım diyor. İyi de bu parayı sana kim verdi? Parayı veren kimin müşterisiydi? Burası fulu.
0: Parayı aldım diyen adam da çıkışta Sayın Kılıçdaroğlu'na hakaret edip saldırmak için bekliyor.
4: Bir de o tip şaibeli durumlar da var. Ben
2: öyle
4: onun
2: mi?
4: İçin burayı
0: evet,
4: yani
0: bu ekranlarda gösterdik pazar günü.
4: Yani yeni partiye yönelik böyle haksız hücumlar falan oluyor. Bunu doğru bulmuyorum. Bu hoş bir şey değil. Ama aynı şekilde yani Cumhuriyet Halk Partisi yönetimi de yani onlara da bu şekilde yaklaşmak çok doğru olmaz. Bir de bu yani şöyle oluyor.

0: Parti tekerlekli ev değil mi diyorsun?
1: Ya tekerlekli ev yasal bir şey ama.
0: Nasıl yasal yani, bir şey?
1: Hayır, yasa dışı bir şey
0: söylemedi. Ertuğrul Akar yasal bir şey
1: dedi
0: bir tekerlekli.
1: Dedi ki yasa, yasaya uydurma girişimi dedi.
2: Yasaya, yasaya uydurmadır yani.
1: Yasal,
2: neticede yasal.
1: Ama ben şöyle bakıyorum, ben gayrimeşru görmüyorum. Ben yeni partiyi meşru bir hareket olarak görüyorum.
2: Tabii meşru olacak.
1: Benim şeyim
0: olarak... Bu fezleke işine ne diyorsun?
1: Benim mesela, kanaatim o.
0: Yani ya, Özgür Özel tutuklanabilir, gözaltına alınabilir. Ya bunu ben, gerçekten konu,
1: ben yani duyuyoruz itirazı bunu, konuşuyor.
3: Yani bu... Sayın Bahçeli'nin konuşmasında üstü kapalı geçti ya.
1: Bunu bu düzeyde konuşmak... Bunu bu düzeyde konuşmak doğru olmaz.
0: Doğru değil.
1: Şöyle, ben şunu söylemek istiyorum. Bakın bir yerde bir suç şüphesi varsa savcıların vazifesi soruşturma yapmak. Tabii. Ama bu kişi Özgür Özel olur, ama ben olurum, ama başka bir siyasetçi olur, bu iş yapılır. Ama bunu bu düzeyde tartışmaya açtığımızda iki tane sorunla karşılaşıyoruz. Bir, olumsuz olarak Özgür Özel ve ekibi yıpratılmış oluyor. İki, olumsuz olarak belki de bir soruşturma söz konusu olacak, savcıları biz baskı altına almış oluyoruz. Doğru. Aman yapmayın, siz yaparsanız demokrasiye suikast yapmış olursunuz diyoruz. Devlet Bey'in açıklamasıyla ilgili şunu söyleyeyim. Tecrübeli bir siyasetçidir. Türk siyasetinin en akil insanlarından biridir. Gerekli uyarıları yapar, ama şunu unutmayalım. Siyasetçilerin yeri ayrıdır, gazetecilerin yeri ayrıdır. Savcıların, hakimlerin yeri ayrıdır.
0: Kesinlikle.
1: Bunlar ayrı konular. Devlet Bey zaten bunu bilen bir insandır.
0: Ama
1: benim,
0: özellikle...
1: Benim haddime değil onu
0: söylüyorum. Tabii estağfurullah. Türkiye'nin iç siyasetine yönelik...
3: İdane kalınabilecek bir siyasetçi değil Sayın Devlet Bahçeli. Ben Bahçeli'nin açıklamasındaki o üstü kapalı ifadeyi görene kadar... Ya gazeteciler işte Ankara'da hani koridor, meclis koridorunda ya da... Atmosferin doğurduğu şüphe ve endişelerden kaynaklı bir şey muamelesi yapmıştım. Ama sonra tabii ki biraz daha ciddiye aldım ve
0: anladım.
3: Orada da konu açıldı.
1: Ben peki, öyle anlamadım ama yani mesela şeyin, Devlet Bey'in bu tip hukuki bir şey kastettiğini
3: üstü
1: düşünmüyorum.
3: Kapalı bir
1: ben öyle anlamadım yani.
3: Mehmet Bey daha iyi bilir.
4: Ya Sayın Bahçeli öyle der, Erdoğan onu söyler, o onu söyler. Biz dosyaya bakacağız.
0: Tabii.
4: Şimdi İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı takipsizlikle Ankara'ya yolladığı dosyada ne diyor?
1: Görevsizlikle
4: Ankara'ya yolladığı dosyada ne diyor? Evet. Veli Ağbaba'yla Özgür Özel'le ilgili delegelerin iradesini sakatlamışlardır, tespiti yapılmıştır cümlesini kurmuş mu?
0: Kurmuş.
4: Kurmuş. Ankara'ya yollamış mı? Yollamış.
0: Anladım.
4: Özkan Yalçın ifadelerini koymuş mu? Turgut Koç'un ifadelerini koymuş mu?
0: Koymuş.
4: Muhittin Böceğin ifadelerini koymuş mu?
5: Manisa'da koymuşsa, 12 kişi
4: burada,
5: tutuklamış.
4: Burada şey yani Manisa'da... ne kadar biz... Bu olmaz. Böyle temennilerimiz olabilir.
3: Evet, ama olur
4: olma evet. Yani hukuk yani olma ihtimali var.
5: Ya Manisa'da da Özgür Bey'e çok yakın hani çocukluk arkadaşından tut belediye başkan danışmanı 12 kişi tutuklu şu anda örgüt suçlamasıyla. Bu unutuluyor yani. 12
0: Özgür Bey'in yakını 12 yakın, kişi tutuklu.
5: Evet 12 kişi Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmada tutuklu şu an.
0: Ben yeni öğreniyorum.
2: Yok,
0: biliyor muydunuz?
2: 10 gündür.
0: Ben de yeni öğreniyorum. Ertuğrul Akar bir şey söyleyecek.
2: Evet,
0: sonra bakın. Özgür Özel'in sesine bir kulak vereceğiz. Daha ben, keyifli bir konuya geçeceğiz.
2: Ben siyaseten
0: evet.
2: ilkeli bir duruş ortaya koymaya çalışıyorum. Yani kendi dünyamda ilkesel bir duruşum var. Millet iradesi ve milli irade yanında. Asla ve asla her ne olursa olsun sebebini, saik, amaç hiçbir şekilde milleti aldatmamalısınız. Ve bir siyaset millete hizmet noktasında araçsa bu aracı yalnızca bu amaç için kullanmak durumundasınız. Eğer milleti bir noktaya taşıyacak ideolojik bir hareketiniz yoksa
0: evet.
2: siyaseti belli koltuklar, belli amaçlar için araç olarak kullanıyorsanız buna ben her zaman karşı çıkacağım. Bakın İYİ Parti'nin kuruluşuna da karşı çıktım. O zaman da demokrasidir dediler. O da korsandı. Karşı çıktım. O bir fikir hareketi değildi. Onun kökü MHP'dir. Karşı çıktım. Gelecek Partisi kurulduğunda da Sayın Davut Babacan'ın partisi kurulduğunda da karşı çıktım.
4: Yani 1950'lerde yaşasaydın Demokrat Parti'nin çıkışına da herhalde karşı çıkacaktın.
2: Demokrat Parti bir fikir kuruluşudur.
4: Değil mi? Yani Cumhuriyet Partisi'nin
2: aynı şey değil. Demokrat Parti Adnan Menderes'le birlikte bir fikir kuruluşuydu.
0: Anladım.
2: Belli bir kısıtlamanın milletle ezanın
4: kuruluşu,
2: Türkçe'ye çevrilmesinden
4: parti programı vesaire baktığın zaman bir fikir yok mu ortada?
2: Bir şey söyleyeceğim bak. Orada Demokrat Parti'nin, tabi bu tartışma çok su götürür ama orada
0: oraya gitmeyelim,
2: ezanın Türkçe'ye çevrilmesi, camilerin satılması falan bir sürü

0: toplumu tetikleyen unsurların neticesinde bir hareket çıktı.
1: Doğru, doğru.
0: Şimdi
1: doğru.
0: Bugün Adnan Menderes dediğinizde aklınıza bir siyaset geliyorsa...
2: Köylü millet ayrımı var orada. Yani.
0: Mustafa Kemal Atatürk dendiğinde aklınıza bir ideoloji siyaset geliyorsa... Recep Tayyip Erdoğan veya Devlet Bahçeli veya Özal veya Erbakan denildiğinde aklınıza bir siyaset geliyorsa... bu
1: Özgür Özel denildiğinde de gelmelidir diyorsun.
0: Özel denildiğinde veya Ertuğrul Akar, Aytun Çerkin denildiğinde ben bir siyasi parti kuracaksam işi

0: yeni bir fikir üretiyorum var mısınız diyebiliyorsam ben o siyasi hareketi meşru kabul ederim. Yoksa bir siyasi hareketin 3 kişi bir araya toplayıp devletin bir kurumuna girip dilekçe vermesi. Ben varım, tamam varsın ama temelinde ne var senin?
1: Ama bunu,
0: sen
1: bunu bir şey
0: millete
1: söyleyeyim.
0: Ne vereceksin?
1: Bak anladım.
0: Bak, bu benim dünyamla ilgili
1: anladım,
0: bir durum.
1: Anladım da bu tarif, şimdi öyle bir şey tarif ediyorsun ki biraz önce bir tablo getirdim. Yani mesele anlaşılsın. Hani sen yeni kurulan partiye, onların dünya görüşüne, davranışlarına, CHP'den ayrılma metotlarına karşı olabilirsin.
0: Hayır, bir dakika.
1: Yani şöyle değil, bak şöyle değil, onu anlatmaya çalışıyorum. Yani adam parti kurmuş, şimdi doğruya doğru.
0: Tamam.
1: Gelmiş ikinci gün parlamentoda AK Parti'nin yanına oturmuş.
0: Doğru mudur bu, ahlaki midir?
1: Hayır, orada değilim, onu
0: bak,
1: tartışmıyorum.
0: Adamların
1: hani
0: kendi
1: o kadar basit değil, gelmiş ve ikinci
0: kendi
1: parti olmuş.
0: Adamların milletvekilleri Cumhuriyet Halk
1: onu
0: Partisi'ne,
1: çalışıyorum.
0: Cumhuriyet Halk Partisi'nin içinde milletten oy almışsanız, başka tarafa giderseniz bilmem nesiniz diyen adamlar geçtiler bugün.
1: O ayrı
0: oraya.
1: Bir tartışma.
0: Ayrı
1: farklı,
0: değil
1: tamam.
0: Olur mu? İki, Özgür Özel'in kendisi grup toplantısında ya dedi biz gömlek çıkarmadık dedi.
1: Evet,
0: biz
1: dedi.
0: CHP'yiz dedi,
1: dedi
0: ya.
1: Dedi.
0: Aldık
1: tam
0: buradan
1: söyledim.
0: Eşyaları geldik, eşyaları baba evimizden aldık, kaçırdık eşyalarla birlikte gittik dedi ya. Şimdi bunun ne sahlaki?
2: Olay var ama mesela bunu konuşuyoruz da 91 milletvekili mükemmel.
0: Bunun ne sahlaki Allah aşkına ya? Ben bunu sormuyorum ya. Yoksa İçişleri Bakanlığı'na vermiş, tamam, parti var, adresi de var. Sıvacı Adem yapmış bir yer orada. Ama bu tekerlekli.
1: Bak, yine Sıvacı Adem diyor.
0: Bak bu tekerlekli.
2: Sıvacı Adem önemli bir vurdu.
0: Bak bu tekerlekli ev örneğini.
3: Mahkeme karar verecek.
0: Bak bu tekerlekli ev örneğini fikri ve ideolojik oynaklıkla ilgili verdim ben. Yoksa bir taş binaya gidip adres almanın ahlaki hiçbir şeyi yok ki benim nezdimde. Sen 50 tane parti kurabilirsin. Millete veriyor musun? Milletten çalıyor musun? Milli iradeye saygılı mısın? Yoksa Cumhuriyet Halk Partisi'ne giden oylar açısından milleti kandırdın mı?
1: Anladım.
0: Bunu soruyorum
1: peki.
0: Ben ya.
1: Peki Yiğit Acar, bir şey söyleyeceksin ama çok hızlı
3: Allah
1: söyle.
3: Birçok anket yapılıyor. Sağlı sollu her yerden anketler yapılıyor. En son Area'yı burada konuştuk, sevgili Murat, Karan'ın anketini.
1: Buradaydı Murat Karan, evet.
3: Özgür Özel olan olumlu olumsuzlu kanaatte %45 olumlu. Ki bu Ferdi Zeyrek cenazesinden bu yana artarak yürüdü. %30'lardan %45'lere geldi. Partinin kurulması veya desteklenmesine karşı büyük bir destek var halkta, millette. Yani şimdi yani sen burada ne yani Ertuğrul Akar ne için
1: ben
3: burada muhalefet ettiğini
1: örnek,
3: ben anlamıyorum.
1: Örnek
3: yani
1: vermek
3: burada.
1: İstedim. Yoksa
3: ya sonuçta, baktığın zaman yenilikçi hareket, gelenekçi hareket çıkmıştır.
0: Anladım,
3: bunlar
0: anladım.
3: Bölünmüştür,
0: ben
3: parçalanmıştır. Oradan onu kurmuştur.
0: Ya.
3: Buradan da burası çıktı. Ne
0: bak,
3: var bu?
0: Ben
3: şimdi,
0: bir şeye muhalif
3: şimdi,
0: değilim.
2: Ben bir şeye muhalifim.
0: Babamın
2: ben
0: oğlu da olsa
2: şey
0: milli iradenin karşısında onu dolanarak iş yapılmasına
3: ya,
0: karşı
3: milli irade,
0: mesela
3: millet,
0: parti geçişlerine karşı.
3: Halk kurdu her şeye rağmen.
0: Abicim
3: ya.
0: Bak halk burada dediğin senin.
2: Yeni parti.
0: Sen CHP bir dakika.
3: Kim kurdu ki?
2: Milletvekilleri kurdu.
0: Sen o CHP'deki
3: halklaşmadı
2: ama şu an.
3: Onlar istedi Cumhuriyet AK Partisi'nden böyle bir şey.
0: Peki o zaman
3: Cumhuriyet AK
4: Partisi'nde halkın baskısı oldu ya.
0: Bir şey soracağım. Aytun Çelik'in bir cevap verebilir mi? O zaman Cumhuriyet Halk Partisi'nden AK Parti'ye geçen belediye başkanlarını niye linç ettiler? Halk istemiş, onları da halk istedi. Dediler ki gittik halka sorduk. AK Parti'ye geçin, hizmet gelsin dediler. CHP'den geçen Aydın'ı, Afyon'u bilmem nesi. Niye linç ettiniz? Madem parti değiştirmek ahlaki ise niye onları linç ettiniz?
3: Ya parti değiştirilmiyor burada. Yeni bir parti kuruluyor.
1: Başka bir şey yapacağım. Evet.
3: Parti değiştirilmiyor burada. Yeni bir parti kuruluyor.
0: Yani o parti
3: yani
0: değiştirmek
3: şimdi,
0: değil mi?
3: Şey yani Cumhuriyet AK Partisi'nden kopup şimdi önümüzdeki günlerde yine kopacak belediyeler var, ilçe belediyeler
2: tabii
3: var.
2: 200'e yakın deniliyor ama şuraya geleceğim abi, sen tespitini
1: yapacaksın. Hızlıca yapıyorsun. Geçersek onları
2: ama
1: konuşalım.
2: Ama bu
1: vallahi
2: önemli, bunu
1: evet.
2: Bir türlü konuşamıyorum. Şimdi
1: söyle,
2: Özgür Bey 3 gün önce diyor ki ben belediye başkanlığını istemiyorum, gelmesinler onlar kalsın. Aslında bunu söylerken ne yapmaya çalışıyor? Belediye meclis üyelerini ayarlamaya çalışıyor arada siyaseten. Yani ikna turları. Belediye başkanı meclis üyesini çekiyor, diyor ki çoğunlukta bizim gitmezsek belediye elimizden düşebilir. Sen de siyasetin rantından faydalanamazsın. Konuşmalar böyle. Belediye meclis üyelerinde niye ikna turu yapar? Adam 2024'te CHP'den seçilmiş. Şimdi koşa koşa hiç az önce sizin dediğiniz gibi Özgür Bey dışında kimse biz halka sorduk diye gitmiyor. Sadece lider bazında halkla gittiler. Bugün insanları belediye başkanlarına hedefe koyuyorlar ki Özgür Özel yine ekranlarda hiçbir belediye başkanına hedefe koymayın diye defalarca söz söylemesine

0: karşın alttaki mekanizma meclis üyelerinden tutun belediye başkanlarına hedefe koyuyor ve onlardan ikna edebildiklerinin tamamını bugün istifa ettirip yeni partiye geçiriyorlar. Şimdi bir parti kuruyorsanız baştan sözünüzün dürüstlüğüyle kurmanız lazım. 4 gün önce belediye başkanı burada dursun, ona sakın baskı yapmayın deyip kamuoyuna bir açıklama yapıyorsunuz. Aradan 4 gün geçince ne kadar toplayabilirsek o kadarını yeni partiye götüreceğiz diyorsunuz. Bunu da şöyle anlatıyor. Ben tutamadım onları. Onlar kendi kendine yaptı. Ya böyle bir siyaset anlayışı olur mu? Bu bir. İkincisi, Cumhuriyet Halk Partisi'nin bütün mallarını, ya mal dediğim taşınır eşya biliyorsunuz değil mi? Sırtlarına yüklenip götürüyorlar. Ya bu hırsızlık suçudur.
1: Ya
0: bu
1: onlar kadar... da öyle demiyor Allah aşkına bir
0: ne
1: saniye.
0: Ne diyorlar? Allah söyleyeceğim. 1000 tane ilçenin ilin görüntüsü var ortada.
1: Ya Kerem, Özgür Özel'in açıklaması neredeydi?
0: Ona bakarken anlatayım. İki, bu partinin anlat. Kurumsal sosyal medya hesapları bir emekle kurulmuş. Alıp onları resmen çalıp isimlerini değiştiriyorlar.
1: 7 numaralı bilgi ekranını bir getirsin.
0: Bugün gelin bakın.
1: Lütfen getir.
0: Yeni Parti İstanbul İl Başkanlığı deyin Sayın Kılıçdaroğlu ile ilgili 5000 tane tweet var. CHP'nin il başkanlığı hesabını almış.
1: Yiğit.
0: Yeni partiye çeviriyor.
1: Yiğit Acar, kalkar mısın ayağına?
0: Kalk.
1: Gel. Sen hukukçusun. Şunu lütfen okur musun bize? Ne diyor Özgür Özel?
0: Şimdi yasal düzenlemeye ihtiyaç var.
1: Baştan al, bak oku istersen. Yani.
0: CHP'den hazine yardımı gibi bir talebimiz yok. Bak, bu ben çok üstünüm. Benim hiçbir talebim yok. Ama zaten devam ettim mi her sözün öncesi boş. Ama hazine yardım mevzusunun bir yasal düzenlemeye ihtiyacı olduğu açık. Yani ne diyor? Ben milletten oy alırım, bir siyasi partiyle parlamentoya girerim. Fakat partimi bölüp gittiğimde ya da yeni bir parti kurduğumda o hazine yardımı benim milletvekili oranımda bana verilsin fikrini Sayın Bahçeli'nin geçen yaptığı açıklamayı çok güzel bulmuş Özgür Bey. Resmen üstüne bir bina inşa ediyor.
1: Sen nasıl buldun?
0: Böyle bir yasal düzenleme deniliyorsa zaten muhalefeti bölmek için fırsat kollayanlar için yapılır bu. Başka kimse için yapılmaz.
2: Muhalefet bölündü zaten yani.
0: Hayır bakın muhalefeti bölmek için fırsat...
1: Ya Devlet Bey muhalefeti niye bölsün? Başından itibaren bir kere bölünmeyin diye... En fazla açıklama yapan siyasi liderdi. Öyle değil miydi Aytunç? Sonra...
0: Devlet Bey nerede oturuyor? Acar'ın, İktidarda oturmuyor mu?
1: Hayır, hiç demedi. Hiçbir zaman bölünsün falan demedi.
0: Ben
1: hatta başından beri, bakın, bak bir şey söyleyeyim.
0: Ben Devlet Bahçeli'nin muhalefet bölünsün dedi demiyorum.
1: Türkiye önemli bir yerden geçiyor. Şu anda Cumhuriyet Halk Partisi'nin bölünmesi Türkiye'nin hayrına değildir dedi 100 kere.
0: Tamam,
1: sonra
0: bunu
1: bu grup ayrıldı. Tamam. Ayrıldı.
0: Geldik.
1: Sonra da dedi ki Devlet Bahçeli, yani bu nasıl ki Kemal Bey'in hukukunu koruyorsa, korumamız gerekirse aynı şekilde Özgür Bey'i de, yani ayrılanlar, hain kalanlar, şu bu, bunlara girilmesin dedi. Yani hazineden gerekli yardımı da almaları gerekir dedi. Uygun olan budur dedi.
0: Hazineden kanuna göre yardım nasıl alınır? Seçim yapılır. Seçimdeki oy oranına göre yardım belirlenir. Şimdi ara formül deyip partilerin bölünmesi.
1: Evet.
3: Tamam.
0: Partilerin bölünmesindeki bir yasal düzenlemenin de önünü açalım dersek ben bunu söylüyorum.
1: İşte bu mesele. Burada böyle diyor bak. 2026 yılında hazineden CHP'ye ödenen 1 milyar 815 milyon liradan CHP'den ayrılarak yeni partiye geçen milletvekili sayısı oranında yeni partiye pay aktarılması etik olanıdır diyor.
0: Tamam. 2018'de...
1: Müftüoğlu bir şey diyor. Bir desin.
0: Ben de söyleyeyim de ona da yanıt versin. İyi Parti ayrılırken bu konuşuldu
3: şimdi
0: mu?
3: Şimdi orada
0: İyi Parti
3: sevgili Faruk, siz de söylediğiniz gibi...
1: Evet. Dur, Müftüoğlu bir söyleyin.
3: Siz de söylediğiniz gibi Sayın MHP lideri Devlet Bahçeli yeni partiye pay aktarılmasının etik olanıdır ifadesini kullanıyor.
1: Evet.
3: Yani orada bir zorunluluk, bir hukuki dayanak, herhangi bir resmiyet anlamında bir ifadesi yok.
1: Ya doğrusu budur diyor.
3: Tamamen ahlaki ve ahlaki ve etik olanı söylüyor. Aynı zamanda Cumhuriyet Halk Partisi'nin tabii ki milletvekilleri, yani seçime giren kimdi genel başkan olarak? Sayın Özgür Özel. Kemal Bey o dönem itibariyle seçime hani en azından kendisi aday değildi genel başkan olarak.
0: Yok, hazine yardımı 2023'te alındı Mehmet abi. Hazine yardımı 2023 seçiminde belirlendi Kemal Bey'de.
3: 2026 hazinesi 2023'te belirlenmez sevgili Yiğit Acar.
0: Hayır, partilerin aldığı hazine yardımı göre
3: partilere
0: değil mi?
3: Her yıl hazine yardımı yapılır.
0: Tam partilerin aldığı oy oranına göre yapmıyor muyuz? Partilerin aldığı oy oranına göre yapıyoruz son seçimdeki.
3: Evet, tamam.
0: Tam son seçimimiz
3: şimdi
0: 2023
3: siz,
0: yılı.
3: Siz 91 milletvekilinin bir partide toplandığını düşünün ve Cumhuriyet Halk Partisi 1.800.000 lira hazine yardımı elinde tutuyor. Şimdi tabii ki ortada para yok deniyor aynı zamanda. Bu da ayrı bir konu ama hiç kimsede para yok. Cumhuriyet Halk Partisi'nde para yok. Yeni Parti'de para yok. Hiç kimsede para yok. Bu da ayrı
1: nerede
3: bir tartışma konusu. Ama işte harcandığını ve Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nin çok ciddi anlamda maliyeti yüksek olduğu ifade ediliyor. Buralara gittiği ifade ediliyor. Devredilen paranın da, yani daha doğrusu bırakılan paranın da her ay ödenen masraflara karşılandığı yönünde bir takım açıklamalar
1: peki
3: yapıldı.
1: Peki.
3: Şunu söylemek istiyorum. Şimdi Yiğit Acar şunu söylüyor. Yani bu Sayın Bahçeli'nin taraf olduğu yönünde bir iması oldu. Yani Sayın Bahçeli sanki Özgür Özel'i tutuyor şeklinde bir anlayışa kapıldı.
0: O değildi
3: galiba.
0: Ama ona yanıt ver abi. Şimdi o değildi benim dediğim. Ben Özgür Özel'e yanıt veriyorum. Sayın Bahçeli'ye değil.
3: Yanıt verirken bunu da ima ettiniz ama onu göz ardı edemeyiz. Sayın MHP lideri Devlet Bahçeli Sayın Kemal Kılıçdaroğlu ile ilgili yaptığı açıklamalara da Kemal Kılıçdaroğlu'nun destek veriyordu mu diyeceğiz? Yani Sayın Bahçeli bir tarafta Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na, bir taraftan Sayın Özgür Özel'e mi destek veriyor? Yoksa ortada bir durum tespiti yaparak bu meselelerin bir an önce kapatılması,
1: anladım,
3: ve sulha ermesi açısından bir öneride mi bulunuyor?
1: Peki.
3: Bunun iyi anlaşılması ve iyi kavranılması gerektiğini düşünüyorum.
1: Çok teşekkürler Müftüoğlu.
3: Yiğit'e de, sevgili Yiğit'e de bunu hatırlatmak istiyorum.
1: Çok teşekkürler. Tekrar Özgür Özel, okumaya devam ediyordun. Neden? Hani sen dedin ya, CHP'nin neyi var? Buraya niye kalktık biliyor musun? Hı. Sen dedin ki bu yeni partiyi kuranlar CHP'nin neyi var neyi yok, malını mülkünü aldılar.
0: Evet.
1: Gittiler.
0: Alabildiklerini.
1: Bağıştan ötesinde ne diyor? Bağış bizim için
0: yok ama hazine yardımı, evet, mevzusu bir yasal düzenleme ihtiyacı olduğu açık.
1: Evet.
0: Bağış bizim için çok önemli ki bunu da belirtelim.
1: Doğru.
0: Yıllık bir gerçek kişi, yani bir vatandaşımız 642 bin liralık bağış yapabilir. Daha fazla yapamaz.
1: Tamam.
0: Siyasi partiler kanununa göre. Bütün para butlanda kaldı. Yani az önce Mehmet abin de dediği gibi CHP kasasında Özgür Özel'in belirttiği para CHP'de kaldı tabii ki.
1: Öyle diyor.
0: Buraya tam takır kuru bakır geldik.
1: Evet.
0: Şimdi nasıl geldiklerini ben söyleyeyim.
1: Tam takır kuru bakır diyor. Bak, evet, sen dedin ki bütün malı mülkü yüklendiler geldiler.
0: Tamam.
1: Özgür Özel de diyor ki buraya tam takır kuru bakır geldi.
0: Gerçeği söylemiyor.
1: Peki sen söyle gerçeği.
0: Söyleyeyim. Önce topladılar. 80 milletvekili katıldı. İşte 60-65'i İBRA kısmına da kaldı. CHP grup ibrasını gerçekleştirdiler. Milletvekillerine şahsınıza düşen oranda İBAN'ınıza parayı yollayalım dediler. Milletvekillerinin bir kısmın paralarını aldı. Çünkü CHP grubunda bir para vardı, TBB grubunda. O parayı bir kere alıp yeni partiye götürdüler. Bunu
1: yani
0: söylemiyor.
1: Bunları milletvekilleri üzerinden mi yaptılar?
0: Evet, milletvekilleri üzerinden
2: yani
0: yaptılar.
2: Yani o gruba 80 aktarılan para CHP'nin kasasından mı aktarılıyor?
0: Şöyle oluyor, milletvekilleri aylıklarından.
1: Bu ya para işte nerede oluyor? İş Bankası'nda mı? Hani CHP'ye yaklaşıyor.
0: Büyük ihtimal, ben banka şubesine peki kadar bilmiyorum ama grup yönetiminde oluyor. Az önceki grup yönetimi böyle önemi var siyasette.
1: Peki bunu yani, evet, Yiğit Acar'ın Habertürk canlı yayınında iddia edeceğini Özgür Özel bilmiyor mu şu cümleyi?
0: Önemli
1: kuruyor
0: değil diyor. Kimse vatandaş dinlemiyor. Nasılsa Rüzgar...
1: Ya dinlemiyor olur mu? Milyonlarca insan dinliyor.
0: Rüzgar arkam aldım, bu işlere bakmıyor diye düşünüyor. Ben burada şunu diyorum. Bir partinin demirbaşını, eşyasını çalıp götürüyorlar diyorum. Mesela burada kimsenin umurunda değil.
1: Ne? O demirbaş nedir?
0: Ya örnek veriyorum. İşte İstanbul'da bir ilçenin masası, sandalyesi, bilgisayarı, çay ocağı, her şeyi alıp götürüyorlar. İlçe binasına giriyorsunuz.
4: Galiba. Otomobiller var galiba.
0: Otomobillere geleceğiz daha. Hani önce demirbaşlardan gireyim, evet, dedim. Bir binaya giriyorsunuz. Binada hiçbir şey yok. Aslında bina öyle verilmedi o arkadaşlara, görevdekilere. Ya da o işte görüntüleri biz yansıtmadık yayıncılık gereği. Bence doğruydu ama, evet, birçok televizyon kanalında gördük. Anadolu'da bir il başkanlığına gidiyorsunuz. Duvarlar hain Kemal. hakaretleriyle...
1: Ya çok kötü şeyler yazdığı için vermedim.
0: Hakaretleriyle dolu ama şöyle vermeyelim zaten.
1: Yanlış şeyler.
0: Ama izleyicilerimiz anlasın, evet, diye şimdi o binayı o hale getirirken o bina...

0: Ondan önce çok kurumsal, herkesin gelip rahatça oturabileceği tüm eşyalarıyla dolu bir bina. Şimdi bunların hepsi götürülüyor. Bunların
1: ya
0: hepsi
1: şöyle ya,
0: hırsızlık
1: anlamakta
0: faaliyeti.
1: Anlamakta şurada güçlük çekiyorum. Yani Gaffar Yakınca da yardımcı olsun. Herkes.
0: Herkese
1: ya şöyle bir durum var. Bu insanlar şurada birkaç ay önce, birkaç yıl önce birlikte oturup hani büyük işte Erdoğan'a karşı hani seçimler, müttefikler, ittifaklar falan. Ya senin şu anda burada söylediğin ne biliyor musun? Daha açık söyleyeyim. Özgür Özel ve arkadaşları Cumhuriyet Halk Partisi'ni soyup soğana çevirdi.
0: Yok, o kadar yetenekleri
1: ya diyorsun ki
0: değil.
1: Yani aldı götürdü, Demirbaş'ın ödemiyor mu?
0: Değil ama
1: ya evet, bunu diyorsun.
0: O ya
1: ya bu kadar hani çok
0: şeydi.
1: Ağır değil mi bunlar? Bu eleştiriler
0: ben mi
1: bu
0: yaptım,
1: kadar şey.
0: Faruk Bey
1: yok ben niye sen
0: ne
1: yapasın?
0: Olanı söylüyorum ya, ne yazık ki bunu yaşıyoruz. İki.
1: E niye
0: ya,
1: o zaman tam takır kuru bakır diyor bu
0: ya
1: adam?
0: Ya bu tatlı geliyor işte. Halk TV'de tek kalem açta bu lafa söylemek tatlı geliyor. Sizin gibi bir gazeteci çıkmıyor ki bu iddiayı sorsun karşısında. Böyle bir eksik var Türk medyasında şu anda yaşadığımız.
2: Ya bu sosyal medya olayı doğru mu?
0: Doğru, girelim bakalım. Şu anda Yeni Yol Partisi'nin birçok il başkanlığı hesabı Cumhuriyet Halk Yeni Parti'nin, daha önemlisi Yeni Parti'nin kurumsal hesabı Cumhuriyet Halk Partisi'nin meclis kurumsal hesabı. Onu alıp götürdüler.
3: Ben teyit ettim, doğrudur.
0: Yani söylüyorum bak, 2015
3: yani
0: yılında
3: şöyle olmuş.
0: 2015 yılında Gaffar Bey hemen
3: buyurun, buyurun.
0: Cümleyi tamamlayayım, siz
3: tabii
0: devam
3: buyurun.
0: Edin. 2015 yılında TBB grup çalışmaları ön plana çıksın diye
1: evet.
0: Meclis grubu bir sosyal medya hesabı kurdu. 300 bin takipçilere ulaştı.
1: Ya Barış arkadaş anlattı, biz milletvekilleri falan.
0: Evet.
1: O onun bahsetti.
0: O hesabı aldılar. Şu anda Yeni Parti'nin kurumsal hesabı yaptılar. İstanbul İl Başkanlığı...
1: Bir dakika bir şey söyleyeceğim. Ya şu anda Cumhuriyet Halk Partisi'ni bu yeni partiyle kantara koysak bunlar sayı olarak daha ağır basıyor. Burada 93 kişi var, burada 43 kişi var. Hı hı. 44 kişi.
0: 90,
1: şimdi bunlar
0: 44.
1: da sana derse ki kardeşim sen kim oluyorsun? O hesabı kuranlar biziz işte.
0: Hayır,
1: burada
0: onlar
1: ağır
0: kurmadı.
1: Basan biziz derse ne diyeceğim?
0: Onlar kurmadı. Hiç öyle değil.
1: Kim kurdu?
0: Ya anlatıyorum, 2015 yılında milletvekilleri kurdu ve bu kurumsal hesaptır. Öyle ben 90 kişi ayrılıyorum. Evlenip boşanmadaki gibi mal paylaşım gibi değil ki bu. Yani Habertürk bugün bölünse haber kısmıyla Türk kısmı ayrılacak. Biz burada şeyi logoyu mu böleceğiz? Böyle bir mantık olur mu?
3: Tabii biraz ya şöyle bir durum var.
0: Basit örnekle anlatayım ama ben şu kameramın cibinci pi ben alayım. Ekranı o alsın. Böyle bir ayrışma olur mu?
3: Kurumsal hesapları
1: ben
3: alan,
1: kameraman arkadaşlarım
4: için
3: alındığını ifade eden.
0: Tamam da medeni insanlar böyle ayrılmaz.
1: Gaffar Yakınca bir şey diyor. Bir saniye.
4: Mal ayrılığı rejimi.
1: Gaffar Yakınca bir şey diyor. Gaffar Yakınca bir şey diyor.
3: Partilerin bir kurumsal.
1: Müftüoğlu gelirim.
3: Bir kurumsallığı var partilerin.
1: Tamam.
3: Bir tüzel kişiliği var. Tıpkı şirketler gibi.
1: Evet.
3: Burada milletvekilleri mi partiyi temsil ediyor? Belediye başkanları mı temsil ediyor? Üyeler mi temsil ediyordan öte partinin kendisi bir şahsiyet zaten. Dolayısıyla siz milletvekili olarak da hatta genel başkan olarak da partiye yaklaşırken o şahsiyetin hukukunu gözetmeniz lazım. Yani
1: evet.
3: parti ayrı bir kişilik. Bundan dolayı isterse 100 milletvekilinin 99'u ayrılsın. Hatta tamamı ayrılsın.
0: Tamamı gitsin.
3: Bu partinin kurumsallığının yerini değiştirmiyor.
1: Kalması gerekiyor.
3: Dolayısıyla
1: diyorsun.
3: Yani ben şunu çok iyi biliyorum. Yıllarca dernek yöneticiliği yaptım.
1: Evet,
3: derneklerde
1: evet.
3: yöneticilik yaptım. Vakıflarda.
1: Evet,
3: şunu
1: evet.
3: biliyorum. Dernekler ve vakıflar içinde durum aynıdır. Bunların tüzel kişiliği vardır. Bunlarla ilgili yöneticilerin de çok hassas davranması gerekir. Şimdi burada bu iş şöyle anlatıldı hep. Yani bu, bence bu yanlış bir algı biçimi.
1: Evet.
3: Milletvekillerinin çoğu burada az. E peki belediye başkanları, belediye meclis üyeleri, üyeler, seçmenler bunları
1: evet.
3: henüz bilmiyoruz. Bu şu anlama gelmiyor. Yani yeni parti çok zayıftır, kimseyi anlamına gelmiyor. Ama şu manaya da gelmiyor. Tersi de doğru değil. Yeni partinin üyelerinin yakasında CHP rozeti var. O zaman CHP'ye dair bütün tasarruflar onlarda. O zaman kapatabilirler de CHP'yi.
1: Hmm.
3: Böyle bakamayız. Dolayısıyla ben
1: o kurumsal ya, hesaplar
3: şu,
1: falan
3: yani
1: o, orada, o oranı.
3: Onu teyit ettim, baktım bugün çok komik bir durum oluşmuş. Yani yeni parti logosu var, yeni parti hesabı. Altta bir gönderi var, diyor ki genel başkanımız Sayın Kılıçdaroğlu Canan Kaftancıoğlu ile beraber Ekrem İmamoğlu'nu ziyaret etti belediye. Ya yeni partinin genel başkanı değil ki Kemal Kılıçdaroğlu.
0: Hayır,
3: Canan Hanım zaten konuyla
0: mesela.
3: Alakası yok.
0: Geçmiş o çünkü.
3: Eskiden kalma MK, gönderiler falan.
0: Ortaya konulan. Ta
3: biraz orada
0: Murat Karayalçın İstanbul İl Başkanı'ydı o hesap kurulduğunda. Ne kadar
3: bence,
0: önceki bir tarihi söylüyorum.
3: Bence biraz yeni partiyle Cumhuriyet Halk Partisi'nin helalleşmesi gerekecek. Yani şimdi eğer birbirlerinin içinden
1: yani
3: çıktılarsa.
1: Önümüzde de bir mübarek bayram yok ki bir helallik diyorsun.
3: İşte artık onu arayı biz yapacağız yani. Arayı biz yap. Ben çünkü.

0: çünkü Devlet Bey'in baştaki uyarıları çok doğruydu arkadaşlar.
1: Bence de.
0: Yani
1: bence
0: siz de Faruk Bey çok önemli bir yere temas ettiniz. Bir defa Türkiye'de muhalefetin en büyük partisinin bölünmesi Türkiye'ye fayda getirebilir
1: getirmez.
0: Mi? Olur mu böyle
1: kesinlikle
0: bir şey?
1: Getirmez.
0: Getirmez. Çünkü demokrasi iki kanatlı bir kuştur. Bir kanadı iktidarsa öbür kanadı muhalefettir.
1: Tabii.
0: Muhalefeti zayıf olan ülkede demokrasi gemisi yürümez. Demokrasi kuşu uçmaz. E şimdi burada bu kuş zayıflamış oluyor. Yani kim ne derse desin istediği kadar iddialı olsun taraflar. Birisi diyor ki %50 alacağım, öbürü diyor ki %60 alacağım. Ya Türkiye'de bir defa Türkiye sağının %65-70'lik blok vaziyeti var.
1: Potansiyeli
0: siz,
1: var.
0: Ya evet, çok siz doğru. Bu halinizle öyle 45'lere 50'lere varamazsınız.
1: Çok
0: ve
1: doğru.
0: Partinizi bölmeniz size zarar getirdiği gibi Türkiye demokrasisine de getiriyor.
1: Zaten Türkiye'de solun potansiyeli 30-35 olduğu hı-hı. için sağdan parti çıksa da
0: tabii.
1: şansı var ama soldaki alan dar yani. 30-35'in içinde
0: bir de şöyle
1: manevra
0: düşünün.
1: Yapacaksın.
0: Bir de şöyle tabii. düşünün. Türkiye derin bir ekonomik sıkıntının içinden geçiyor.
1: Doğru.
0: Türkiye'de geçim derdi bir numara, bir numaralı sorunlar.
1: Kesinlikle
0: herkes bunu
1: tartışılmaz.
0: Kabul ediyor. Bu konu konuşulması gerekirken muhalefetin bu konuyu inatla ve ısrarla gündeme getirmesi gerekirken muhalefetimiz maalesef 1,5-2 yıldır İstanbul Belediyesi'nin davası kılıçları çekmişler. Sanki bütün varlığım Ekrem İmamoğlu'na armağan olsun der gibi ortaya düşmüşler. Sonunda da geldi bölündü. Çok üzücü bir tablo açık söyleyeyim. Yani burada taraflar çok daha güzel bir yol bulabilirlerdi. Biz de başka şeyi tartışırdık. Burada gene arkadaşlarımıza tartışırdık ama başka konuları tartışırdık.
1: Çok şimdi teşekkürler. Yiğit çok teşekkürler.
2: Ben teşekkür
1: ama Yiğit Acar'ın abi. Siyasette önü açık bakın söyleyemez.
2: Senin
1: ama
2: yanında zaten, yanında olmak
3: zaten
2: mutluluk veriyor.
3: Zaten Yiğit birinin canlı yayında ayağını kaydırdı. Ona şahit olduk.
1: Kimin?
3: Neydi adı?
2: Bülent Yüce Türk.
3: Bülent Yüce Türk.
1: Bülent Bey'le çok ciddi bir tartışması var.
2: Yok estağfurullah. Ben seviyorum o şu anda yeni partinin.
1: Ne oldu Bülent Yüce Türk?
3: Yeni partiye geçmiş.
2: Yeni.
1: Yüksek Disiplin Kurulu Başkanı.
2: Belki de
1: Bülent Bey'in yani. Ayağını kaydıramamışsın.
2: Belki de önü açıldı Bülent Bey.
1: Belki de önü açıldı Bülent Bey. Önü açmış. Şimdi Kerem, şu Özgür Bey'in logoyla ilgili bir açıklaması var.
4: Ya ben de
1: var.
4: Bu konuda bir şey söyleyebilir miyim?
1: Tabii söyle lütfen.
4: Devlet
1: hemen
4: Bey'in
1: söyle.
4: Neden...
1: Tam takır kuru bakır konusunda bir şey
4: söyleyeceğim. Tam takır kuru bakır değil ama hani Devlet Bey burada taraf tutuyor mu değil mi? Niye hazine yardımı meselesini açtı konusunda aslında çok daha makul ilk aklımıza gelmesi gereken bir neden var. Devlet Bey terörsüz Türkiye sürecini meselesini kendi davası haline getirdi.
1: Evet.
4: Çok doğal olarak bununla ilgili bir fikri takibi var. Bununla ilgili böyle bir arzuları var. Yani o meseleyi hızlandırmak, bu meseleyle ilgili sonuç almak gibi bir derdi davası var. Mehmet Müftüoğlu Bey daha iyi bilir. Ve burada şunu görmezden gelemez Sayın Bahçeli. Ya tamam bir CHP var, köklü bir partiydi. Şimdi komşuda olduk mecliste falan ama bir de 91 milletvekilli yeni bir parti var. Ve bu parti hani bir şekilde ben kime hitap edeceğim, vay efendim sosyolojim ne olacak şeyinde şimdi her kafadan bir ses çıkıyordur. Herkes her görüş bir yere çekmeye çalışıyor. Çünkü denildiği gibi burada ideolojik bir ayrışma değil aslında. Siyasetin, işte hukukun, farklı dinamiklerin zorladığı bir ahval nedeniyle ayrıldılar. Herkese dört bir köşeye çekmeye çalışacak. Devlet Bey istiyor ki bu konuda aslında terörist Türkiye süreci konusunda bu 91 milletvekilli parti daha olumlu, daha makul bir yerde dursun istiyor. Bence siyasi okuması budur.
2: Daha
4: Sayın Bahçeli'nin hazine yardımı ile ilgili bu hani jest anlamına gelebilecek ifadelerinin
2: bunun çözümü basit bir kanun teklifi versin MHP, meclisten geçer.
1: Çok teşekkürler. Çok teşekkürler. Şimdi
4: olacağı yok bu... yani bu arada. Kanun belli.
1: Hani, öyle değil mi? Tabii.
4: Yani
1: tabii,
4: seçime tabii. girme ve değil mi? Çok,
1: tabii.
4: Yani,
1: şimdi,
4: kanun çok net.
1: Özgür Bey, bu da yeni parti. Burası da bu arada Mansur Yavaş Ankara'da nereyi tahsis etmişti?
2: O, ben de onu merak ettim. Dün de öğrenememiştim.
1: Şimdi burada da şöyle bir şey var. Yani Halk TV'de arkadaşlarımız, meslektaşlarımız şey Özgür Bey'le bu programı yaptılar. İlk önce yeni parti kurulduktan sonra oraya konuk oldu. Birden gece eve gidince baktım. Benim de dün akşam yayınım vardı. Hani Özgür Bey ne demiş? Açtım, baktım ne diyor falan. İlk gözüme çarpan şey şu oldu. Cumhuriyet Halk Partisi genel merkezindeki görüntü var sanki.
2: Aynı
1: hani
2: oldu.
1: Böyle bir görüntü oluşturulmuş arka tarafta. Burası burayı sanırım Mansur Yavaş tahsis ediyor. Değil mi? Yeni partide burada ilk programını bu şekilde yapıyor.

0: Peki tabii Mansur Yavaş meselesi de ayrı bir başlık. Yani bir yerde duruyor. Ciddi ve sıcak bir başlık. Bence çok önemli bir konu. Ama Özgür Bey'in yeni parti, yani partinin adı bu, şekli bu. İşte buna bir sürü yorum yapıldı.
1: Son şurası şekli bu değilmiş galiba ama.
0: Hayır, o çalışılıyor.
1: Yarışma falan yapılacak.
0: İşte onu söyleyeceğim. Boyunca. Şimdi burada da yapacağız sevgili seyirciler. Arkadaşlarımız logo tahmini yapacak. Daha doğrusu bize bir logo söyleyecekler. Logo. Biz de yapay zeka ile 2 dakikada partiye bir logo yapacağız. Yani herkes mesela yeni parti.
2: Faruk bir de şeyi söyleyeyim ben. Ücret veren herkes bu salonları tutabilir. Yani efendim? Sadece Mansur Yavaş tahsis etmiş değil.
0: Hayır,
2: ücret veren herkes tahsis edebilir yani.
3: İşte en doğru. Önemlisi o hani evet. Eğer ücret ödenmediyse sıkıntı oluyor.
0: Ne oluyor?
3: Büyük sıkıntı oluyor. İçişleri Bakanlığı geliyor soruşturma yapıyor. Sen ya nasıl bir siyasi partiye... Ya.
4: Ücret vermişler.
0: Başka bir şey.
4: O hata yapmazlar zannetmiyorum.
3: Önemli bir hatırlatma yaptı Aytun Çağrı.
0: Ne dedi?
1: Hali görüyorum.
3: Ya tahsis mi kiralama mı önemli? Tahsis bedava olur. Kiralama ücretli olur.
0: Tahsis etti burayı.
3: Kötü o zaman.
2: Şehir tiyatrosu, Gençlik Parkı
0: salonu tahsis etti.
3: Başı ağrır. Ücretsiz ya, verdiyse Faruk, başı ağrır.
4: Kamu zararı oluşturuyor ya.
2: Faruk, hani. Şehir tiyatrosu, Gençlik Parkı sahnesi.
0: Evet, orayı tahsis etti.
3: Ben severim orayı, çok güzel yer. Orası mı?
0: Yani burası için yeni partiden Kerem ücret alındı mı?
2: Kerem nereden bilecek?
0: Bir bilgi yok.
3: Vallahi
0: ya bu kadar bu hani kadar konuşma deve değil ki ya. Yani.
3: Olur mu? Parası 54 bin lira verdi Gürsel Bey şey için. Sarıyer'deki salon için. Sarıyer Belediyesi'ne parasını ödedi.
2: 54 bin lira.
3: Evet.
2: Sizin.
3: Hı-hı.
0: Ödemiş yani.
1: Peki.
2: Burayı bilmiyoruz tabii de ama büyük ihtimal ücret alınmıştır tabii. Ya Kerem, ne olacak Allah
0: Kerem,
2: aşkına?
0: Bak, ne itaat Kerem var ya çok tahrik edici şeyler söylüyor. Ne diyor? Soruyor. Diyor ki sadece salona mı vermiş, içindekiler de dahil mi diyor.
3: O ayrı bir paket. O öyle de olur.
0: Enteresan. Şimdi burada Özgür Özel partisinin logosuyla ilgili konuşuyor. Bir dinleyelim, bir ses verelim mi?
5: Bu bir logo değil. Logo ile ilgili çeşitli öneriler var. Bununla ilgili önümüzde dediğim gibi bir siyasi teknik kurulumu yaptık. Siyasi kurulumu yapıyoruz. Bunun logo olarak kalıp kalmaması, ilave bir logonun olup olmamasını anketlerle, odak grup çalışmalarıyla, yapacağımız ilçe kongreleriyle, kuruluşa katkı verenlerle, sosyal medya üzerinden dijital olarak yapacağımız bazı çalışmalarla ölçeceğiz.
0: Evet.
5: Şu an için hani yeni parti ismi logolaşabilir ya da yeni bir logo tasarımı yapıp oya sunabiliriz. Çok katılımcı yöntemler yapabiliriz.
0: Şimdi önce Yiğit Acar'dan yeni partinin logosu nasıl olabilir konusunda bir öneri istiyorum. Mesela bize bir logo tarif et. Bak orada arkadaşlar bir dakikada bunu hemen çalışacaklar. Bir saniyede önüne getirip koyacaklar böyle bir şey mi diye. Mesela yeni partinin sence logosu ne olabilir? Nasıl bir logo yapılabilir?
3: Özgür Bey yürürken böyle bir grafik olabilir mesela.
0: Nasıl yani?
3: O çok yürüyor ya hani meydanlarda.
0: Ya şimdi bir adam yürürken.
3: Evet.
0: Sadece yürürken. Başka bir şey yok mu?
3: Umut verir o insanlara.
0: Kemal Bey de yürüdü ta Ankara'dan buraya.
3: Olabilir ama CHP'nin aslan gibi 6 oku var. CHP şahıslara bağlı değil. Yeni parti şahıslara bağlı.
0: Sadece aklına yürüyen bir adam mı geliyor?
3: Öyle geliyor.
0: Yeni parti. Hı hı. Nereye yürüyor bu adam?
3: Yani ahvaline.
0: Kerem, Yiğit Acar'ın yürüyen adam logosunu yap. Tamam, bir yürüyen adam bakalım tam Yiğit'in kafasındaki şey olmuş mu?
3: Çıkar.
0: Yerine oturmuş mu? Gaffar yakınca nasıl bir logo yapılır? Şimdi hayır. Özgür Bey şunu sorduğu için bunu yapıyorum. Yani halka soracağız diyor. Yarışmalar olacak hani bildiğim bir kamusal bir şeye dönüştürüyor yani. Mesela yeni parti. Üstte yeni, altta böyle birileri ufuk çizgisi dedi o çizgiye. Sonra böyle de kalabilir denildi.
4: Şimdi ben yazdım bunu. Uzmanlarla konuştum. Hmm. Grafik tasarımcılarla konuştum.
0: Abi gerçekten konuştun mu?
4: Evet konuştum.
0: Ne diyorlar?
4: Yani fikir aldım ne diyorsunuz evet. Diye. Şimdi bir defa bu önce şunu söyleyeyim. Yani ayrı bir amblem olmak zorunda değil. Sadece bu logo da tek başına yeterli olabilir.
0: Çünkü yani yeni parti.
4: Tabii modern zamanlarda daha minimalist ve modern tasarımlar söz konusu. Bizim Habertürk tasarımı gibi düşünün mesela. Evet. Sadece isim yazıyor. Ayrıca bir sembol yok. Bir arı efendim mesela tek

0: küçük üniversite, benim rozetim burada. Evet. Tek üniversite amblemi arıdır. Ama arı. Bizim rozet...
1: Anap'ında Türkiye üzerinde arı.
0: Tek üniversiteli bir ekip kurmuştu çünkü. Rahmetli Turgut Bey ve ekibi.
1: Sen de tek üniversite.
0: Tabii ben de tek üniversite. 93 mezunuyum. Biz onun için hep rozetimizi yakamızı taşırız. Bizim sembolümüz
1: havalı
0: arı.
1: Üniversite şimdi.
0: Ama şöyle, yani. Şimdi teşekkür ederim. Şimdi artık bu tip semboller o kadar kullanılmıyormuş grafik tasarımda. Yani minimalist tasarımlarda olabiliyor. Yalnız burada şöyle bir sıkıntı var. Bir Amerikan dijital platformu var, Netflix. Onun evet. N tasarımıyla bunun tasarımı aynı deniyor.
2: Tamam.
0: Ve
1: yenideki o evet, N mi?
0: Evet, evet. Yani o kuşak da aynı deniyor. Dolayısıyla burada bir ya telif davası,
1: bir bakayım şu
0: bir telif davası olabilir diyor. Uzmanlar diyor bunu. Bir telif davası olabilir.
1: Hayır ama
0: diyorlar.
1: Yani yeni yazıyor ya, tek N değil ki. Ama harf karakteri mi?
0: Karakter evet. Çünkü o karakter renk. Netflix'e özgü bir karaktermiş. Yani
1: bir getirsene tekrar
0: karakteriymiş.
1: Şey, yeni parti.
0: Hani sizin herhangi bir font bakkalından, dükkanından satın alabileceğiniz bir yazı karakteri değilmiş o. Onun için böyle bir sıkıntı olabilir deniyor. Önce bunları söylemiş olayım. Ben bu haliyle zaten güzel buluyorum ama illa bunun yanına bir şey yapılacaksa aklıma... Gerçi yazılış sebebi...
1: Şu bak burada şimdi dediğini anladım. Bak o benziyor gerçekten.
3: O geçişler evet, var ya. Evet,
1: yani işte, şuralar bak evet, üstüne evet. Çıkma diyor arkadaşlar ama bak şuralar. Bak şuralar şu.
3: Ha, evet, aynen. Evet. O geçişler. Evet.
1: Değil mi? O. Şurası benziyor.
2: O zaten o.
0: O zaten. Benzemiyor. Birebir aynısı. Birebir aynısı.
1: Aynısı mı?
0: Birebir aynısı.
4: Tabii. Bunlara telifli işte. Netflix'in N'sini de getirin.
1: Dolayısıyla... Ya şu Netflix'in N'sini de bir getirebilir miyiz?
4: Tanıdık gelmedi bana.
0: Dolayısıyla bu tabii
1: yani
0: benim...
1: Yani onu yapamayız diyorlar çünkü o benim, özel bir platform.
0: Benim... Ya o da rakip
4: ya benziyor mu diye ya. Rakip oluyor.
2: Rakip oluyor. Ben bunu ilk gördüğümde baktım direkt o yani.
0: Ya şöyle ya. Bu benim fikrim değil
1: Gaffar
0: tabii.
1: Gaffar ortalığı karıştırdı galiba.
0: Ben birkaç tane uzmana sordum evet. Onların sordu. Ben o kadar anlamıyorum bu konuda. Ha. Fakat şunu söyleyeyim. Şimdi aklıma aslında yazılış sebebi çok sevimli değil. Atom bombası ile ilgili bir şeydi ama bir şiir geliyor aklıma. Şöyleydi şiir. Ben, oğlum, kızım, gelin ve damat, gelişimiz teker teker, gidişimiz cümbür cemaat. Şimdi bu yeni parti teker teker CHP'ye gelmişlerdi, cümbür cemaat gittiler.
1: Beraber gittim.
0: Ben de yürüyen bir kalabalık olsun derim.
1: Yürüyen bir kalabalık.
0: Yürüyen bir kişi değil. Bir kişi değil. Topluca yürüyen bir ekip
1: peki
0: olsun.
1: Peki böyle bir yolda mı, ufukta mı, nasıl bir
0: ben,
1: logo?
0: Ufukta da şöyle bir güzel o kuşak olur, ufuk çizgisi kuşağı. Yani yeni
1: böyle
0: partinin
1: ufuğa
0: kuşağı.
1: Doğru mu yürüyor?
0: Evet, ufka doğru yürüsünler bence.
2: Yürüyen bir kişi bu arada.
0: Yani altına da yürüyelim arkadaşlar denebilir. Güzel bir şiir o da.
1: Ne bu?
2: DYP'nin 83'teki
1: bak,
2: şey.
1: Bak gel bir yaklaş az göstereyim.
2: Tabii.
1: Şu arada kimse aramıyorsa. Doğru Yol Partisi bunu... Dur şuradan birisi bir mesaj Kerem attı görünmesin.
2: Şey rahatsız etmeye alayım.
1: Tamam yok yok. Şimdi bak şöyle. Gel gel Yiğit. Bak.
2: Geldim.
1: Bak.
2: Vallahi var yani.
1: Bak Yiğit'in söylediği varmış gerçekten. Gördünüz mü? Bakın.
2: Siyasal hafızam beni yanıltmıyor.
1: Müthiş.
2: Böyle bir şey
1: ben söylüyorum. Senin siyasi geleceğin parlak.
2: Teşekkür ederim. Parlak.
1: Ya bak.
2: Bravo valla.
1: Yiğit'in yani. Logosu
4: yapay
1: tasarlanmış. Gaffar Yakınca'nın logosu da pardon.
4: Yapay zeka ya yaptırın.
1: Yaptırdık. Şimdi geliyor. Yiğit'in logosunu gösterin.
0: Ya bu tasarımcılar...
1: Tek tek. Peki. Gaffar Yakınca diyor ki yani... çok çok insan, bayağı bir insan.
0: Kalabalık
1: ufka
0: insanlar.
1: Ufka doğru yürüyor. Ama Gaffar Yakınca aslında yeni partiye güzel bir şey veriyor. Yani hani akıl da veriyor yani. Ufka doğru.
0: Tabii yani halkla beraber yürüdüğünüzü düşünün tabii.
1: Aytunç niye kötü kötü bakıyorsunuz? Sen de bir logo tasarla bize. Yeni parti mesela ne yapıyor? Aklına ne geliyor? Yeni deyince yeni parti.
5: Bence bu yani sonuçta bir şeye başlamışsan devam etmek zorundasın. O bir güvendir.
1: Tamam yani bu tamam.
5: Parti kurulmuş öyle değil mi? Logosu yapılmış, yola ismi çıkmış. Verilmiş ve çıkmışsın. Yani bundan sonrasında orada yürüsün, orada alt ok çıksın.
1: Yani bir sembol bir şey gerekmez mi?
5: Hayır yok gerek yok artık. Hayır gerek yok artık insanlara.
3: Ya bundan sonra gerek yok. Doğru.
1: CHP'nin altı oku Tonguç'undu değil mi?
0: Evet Tonguç. Hı-hı.
1: Yani Tonguç'un
0: şeyiydi. Çok özel bir tasarım.
1: Hayır ne diyorum? Müthiş bir tasarım. Müthiş.
0: Güzel
1: bir yani bu sen diyorsun ki bu böyle. Bir şey evet. Bir şey yapmaz mısın?
5: Hayır yok buna gerek yok. Zaten benim de okuduklarımdan da zaten böyle işte uluslararası basında da vesaire bu grafik tasarım evet. Süreçlerine baktığımızda evet. Da daha sade logolar artık tercih ediliyor.
1: Yani örneğin, ne mesela?
5: Ya çok basit altına şöyle bir çizik atılır mesela bir
1: var ya çizgisi
5: üzerine.
1: Var.
5: İşte bir ismin üzerine altına çizik atılıyor.
1: Çocuklar veya diyor ki Aytunç abi bize bir logo versin yapacağız diyor.
5: Hayır verelim tamam.
1: Ver ne veriyorsun ver.
5: Hayır, ben
1: mesela yeşil kullanılır mı
5: hayır,
1: yeşil?
5: Bana göre de Özgür Özel'in

0: yumruğunu kaldırdığı ama Özgür Özel'in fotoğrafını kendisini belli etmeyen, o belirli belirsiz bir şekilde arkada da kitle şeydeki olan, arkada da bir kitlenin geldiği ama
1: Toma mı vardı?
0: Toma'nın olduğu yerden bir bak, kitlenin
1: gene,
0: geldiği
1: ya, gene
0: bir şey yapılabilir
1: bak,
0: mesela.
1: Gene sosyalist damarı tuttu.
2: Ben o kadar cesur olamadığım için yürüyüş falan kaldım.
1: Ama güzel bak. Bak
3: ama
1: bir şey söyleyeyim mi?
3: Ama o çok ikonik bir fotoğraftı.
1: Efendim?
3: Hatırlatması çok mantıklı. Yani herkes peki, ikonik bir fotoğraf olarak tanımladı o fotoğrafı.
1: O zaman onu yapsalar, Kerem o Toma'nın üstündeki diyor, Özgür Özel olduğu belli olmayacak şekilde. Peki öyle olsa mesela, bu da ilginç bir şey.
3: Yumruğunu kaldırmış, neye bakıyorsun? Bir figür diyor.
2: O logoyu çalışmış.
1: Yaptırmış zaten. Logo mu çalıştı?
0: Faruk, Ertuğrul'un şeyi tekerlekli ev.
1: Tekerlekli
0: logosu o. Sorma ona. O da sorma zaten.
4: Logomu yani çalıştı. Ya, çalışmış. Efendim? Çalıştırsanız.
1: Getir ya. Allah'ım yarabbim.
2: Muhteşem bak. Bir, kendi yani, işini bak, kendi bak, yapıyor.
4: Bir şey söyleyeceğim. Yani, evet. Yaparlarsa parasını alırım.
1: Tamam. Tamam. Bir aç görüntüyü görelim. Tamam. Ertuğrul Akar'ın logosu şöyle bir şey.
4: Özgür Özel para yok falan anlamam.
1: Tabii bu arkadaşlarımızın biraz da mizahi duygularıyla yaptıkları bir şey. Bu şimdi bunu kim yaptı sana?
4: Ben yaptım.
1: Sen orada yaptın.
4: He burada yaptım.
1: Çok iyi ya.
4: Aklıma gelen o Özgür Özel ve yeni partilerini kusura bakmasınlar ya. Aklıma gelen aklıma. Ha, öyle dediğin enteresan için aklıma gelen ne bak, dediğin için mü öyle yaptım.
1: Şöyle fena bir şey yapıyorum. Ya bu daha nasıl biliyor musun? Hı. Eskiden mesela Milliyet Gazetesi'nde, ben bir Milliyet okuruydum. Milliyet Gazetesi'nde işte Cumhuriyet'te, Hürriyet'te böyle şeyler vardı hani karikatürler. Evet,
2: büyük katı. Evet.
1: Mesela karikatür. Sağ taraftan Hasan Aycın mesela çok
5: Nihar,
1: iyi bir karikatür.
5: Yani Nihar Tüblek var.
1: Tabii müthiş. Tercüme. Bu daha çok hani bu şöyle. Mesela o eski gazetelerin birinci sayfasında bu durumu eleştirmek için birinci sayfanın altına hani Özgür Özel'i ve arkadaşlarını eleştirmek için yapılabilecek bir karikatür gibi duruyor.
5: Yani, Ertuğrul Bey hani iyi çalışma mesleğimizi ama elimizden alacak.
1: Alacak ya vallahi biliyorum.
2: Çok başarılı.
4: Ne oldu ya sinirlendiysen gideyim yani. Ben bu nasıl, o nasıl bir bakış ya bir dakika yani.
0: Ben sana
1: diyor,
0: ne sinirlendim
1: diyor
0: yani.
1: Ki bak diyor yine rollenmelere başladı diyor. Bu televizyon bak televizyon dünyasına yeni bir deyim kattı Ertuğrul. Diyor ki bak yine rollenmeye başladı diyor.
4: Vallahi billahi ya.
0: Ne demek o rollenme ne demek?
4: Abi şimdi
1: Ertuğrul,
4: sen
1: bana senin tarifin var mı onun dışında? O iyi bir karikatür.
4: Yok vallahi bu yani çünkü CHP'den
1: Ertuğrul'unki bu. Yani bu şey CHP bir ev, yürüyen bir ev. Tekerlekli. Özgür Özel tekerleği var, yürüyor.
4: Üstünde altı ok var. Altı ok sırtına vurmuş. Altta da yeni yol.
1: Gidiyor.
4: Gidiyor.
1: Yeni yol.
4: Evet.
1: Tamam. Nihal Bengisu Karaca. Yeni bir logo tasarla bize. Ama Aytunç tasarlamadı değil mi?
3: Yok dedi ya.
1: Ha tamam. Po, çok özür dilerim. Çok özür dilerim.
3: İnsan figürünü evet. Y harfine yakışır gerçekten.
2: Evet abi kendi
1: şu değil mi?
3: Abi ben Gaffar Bey'e katılıyorum bu konuda. Evet, yani şu gayet sade olmuş.
1: Ama Özgür Bey öyle demiyor ya onun için soruyor. Ha, diyor ki halka yani, yarışma yapacağız.
3: Bence atacağız. İlk çıkan oturur. Parti kurulmuş. Burada da iyi kötü bir tasarım var.
1: Evet.
3: Zamanla geliştirebilirler belki o çizgiyi ufuk çizgisine doğru evirme vesaire ama bana gerekli gelmiyor yani.
1: Yani logo mogo falan.
3: Evet ben ama gayet yeterli yani.
1: Nihal Hanım diyor ki yok gerek yok
4: bence
1: diyor yani.
4: Bence de sadelik önemli
3: ya zaten
4: ama
3: yazıyla yapılan şeydir logo öyle. Yazıyla yapılmak zorunda yani.
5: Tabii. Amblem, amblem tabii.
1: Amblem. Evet.
5: Amblem. Aslında amblemi söylüyor.
3: Aslında biz amblemi belki.
5: Teknolojik olarak yanlış bir şey söylüyor ama kastettiği
1: evet
5: şey
1: evet, amblem ya
5: amblemi
1: amblem.
5: Kastediyor. Amblemi Özgür Bey de amblemi kastediyor.
1: Parti amblemi yani.
5: Amblemi
1: ya
5: kastediyor.
3: Evet. Siyas arkasında güneş
1: teşekkürler
3: doğan bir
5: yani logoyla amblem tabii, arasındaki fark Nihal Hanım doğru kesti.
3: Evet. Logo yani zaten logo ise tamam. Mevzu bu, olmuş.
1: Tamam.
3: Bunu biraz çekiştirirsin, çevirirsin. Amblem konusunda da bu yürüyen ya da yumruğunu kaldıran.
1: Mesela nasıl bir renk?
3: Bunlar mantıklı yani.
1: Renk?
0: Güzel bir renk.
3: Mavi.
1: Mavi. Mavi. Neden mavi?
4: Kırmızı biraz sıkıntılı bir renk ya.
1: Daha Avrupa Birliği, Avrupacı bir akıl mı?
3: Hiç alakası yok.
1: Ya mavi ya şimdi, mavi Anadolucular var bizim. Ama hani edebiyat dünyasında önemli isimler
0: Ecevit
1: var.
0: Ecevit şey yaparsın. Olur
1: şimdi
0: ya.
1: Efendim?
3: Ya tam Ecevit lacivert şey olsun ya. Daha
0: mavi ne Avrupacılığı
5: ayrıca Türklerin, ya. Türklerin özgür rengi.
3: Ya üç tarafı denizli, turkuaz, çevrili turkuaz, bir ülkeyiz.
1: Ya tamam da yani, işte
3: ve ben yani denizli, maviyi çok severim.
1: Bak Halikarnas balıkçısından
3: renk denli de benim aklıma Bedir Rahmiler bir
1: mavi. Mavi Anadolucular var yani mavi deyince aslında Avrupa Birliği'nin ilk fikri hikayesi odur. Mavi Anadoluculuktur yani. Mavi deyince Türkiye'de akla Avrupa gelir.
5: Ama Türklerin orijinal

0: Her rengi de mavi arkadaşlar. Efendim? Türklerin yani, tabii, orijinal Türk, rengi.
1: Turkuaz.
0: Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bayrak teklifi.
1: Turkuaz, denizle çevrili ülkeyiz. Ve su güzel bir şey, çok güçlü bir şey.
2: O zaman mavi dedin, mavi geleceğim. Mavi dedim, maviye ne yapalım?
1: Zorla bir şey yapalım.
2: Bir şey yapacağız şimdi, çocuklar orada mutlaka bir şey çıkaracaklar. Ya bu kadar insan karnesini almış gösteriyor.
1: Mavi hilal o
2: Nihal
1: zaman.
2: Bengisi, eski Karacan'ın Türklerdeki karnesi boş.
1: Eski Türklerdeki mavi hilal.
3: Mavi hilal.
2: Mavi
1: eski
2: hilal.
1: Evet, Türkiye Cumhuriyetler'de hala kullanılan yer. Hani
2: yani
1: o,
2: CHP'den ayrılmış bir parti eski Türklerdeki hilal. Mavi hilali.
1: Ne kadar da harika olur.
2: Olur mu Aytunç? Olmaz, olmaz.
4: Ama ideolojik olmaz diyor. İdeolojik bir bağlantı.
0: Şunu unutmayalım.
4: Onu koyamaz.
2: Mavi hilal diyor.
1: Bence olabilir. Türk hilali yani.
0: Nihal Hanım'ın söylediği olabilir.
2: O da ilginç geldi bana.
1: Türk bayrağındaki hilali kastetmiyorum. O artık Türk bayrağı yani.
0: Evet. Bayrak
5: eski.
1: Evet evet eski.
0: Bayrak tartışmalarımızda.
1: Türkiye Cumhuriyetler vesaire. Çünkü biraz ister istemez milliyetçiler.
3: Mehmet abi kendi çizdi bence.
2: Bak bir saniye güzel.
1: Sağa hitap etmek durumunda ama bu sağ asla çok şey olmayacak.
2: Bir
1: yani
2: kıvamında sağ olması lazım değil mi?
1: Da vazgeçilemediği ve tarihi mirastan da kopulamadığı, hep böyle kalpleri CHP'li kaldığı
2: doğru,
1: için ancak Türkiye Cumhuriyetler kadar sağ hani.
3: Yeni partide olsaydı
1: eski Türkleri güzel, çağrıştırılacak güzel kadar sağ olabilir.
2: Ya, harika.
0: Şimdi meclise
1: benim aklıma gelenler yani,
2: çok teşekkür,
0: Cumhuriyetin
2: harika
0: kuruluşunda
2: Müftüoğlu'ndan da alacağım bir logo teklifi.
0: Ben sadece bir ek bilgi.
2: Evet.
0: Mecliste Türk bayrağı nasıl olmalı?
2: Acayip tartışma logolar geliyor. Bak gafar yakınca çok acayip çok şeyler bakacağız geliyor. Bakacağız. Amblemler.
0: Mecliste Türk bayrağı nasıl olmalıdır diye tartışılırken
2: evet,
0: Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önerisi mavi renkti, mavi beyazdı. Hmm.
2: Mavi beyaz.
0: Tabii önce, fakat çoğunluk kırmızı beyazda ittifak etti. Çünkü eski bayrağımızda kırmızı beyazdır dediler. Çünkü eski Türklerin bayrağı da mavi renkti.
1: Tabii Doğu bugün Türkistan de renklerini Doğu hatırlarsak, bayrağı Uygur mavi beyazdır.
0: Doğu Türkistan, Kırım tabii bayrağı mavi beyazdır. Yani mavi de Türklerin orijinal rengidir.
1: Tabii
0: dolayısıyla
1: Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önermiş
0: hatta beis yok yani.
1: Türk'le çağrışımlı yani. Yalnız
2: çok doğru. 2008 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda
3: turkuaz formalarla
2: çıktı. Turkuaz forma vardı.
1: Bir o, rengi adını vermiş bir millet.
2: Tabii tabii. Yani. O formalar vardı. Mesela ben çocukken
3: İkonik
2: 1986 top. Almanya, Arjantin, Meksiko 86 meşhur hı-hı Dünya Kupası finalini izliyorum. Siyah beyaz televizyon zaten. Köyde rahmetli Nevzat amcanın evinde izliyoruz yani, maçı izliyoruz. Baktım zaten orada anlamıyorsun. Hani renkliye geçtikten sonra o çeşitli görüntüler, bir baktım Alman milli takımın üstünde yeşil bir forma var. Alman milli takımının renkleri belli yani, neden mi yeşil forma falan. Sonra hikaye bir yere gitti. Ben bir roman dosyası hazırladım. Orada da o geçiyordu. Aslında hikaye şu. Wolkicht hareketi diye bir hareket var. Hatta Nazilerden önceki imparatorluk dönemindeki Almanya'nın hareketi ve orada yeşil yelekliler diye, kahverengi diyenler de var ama yeşil yelekliler diye bir hareket var. Yani Almanlar, Almanların yetiştirdiği şeyleri yiyecekler, topraklarda büyüyecek ve yeşil yelekliler hareketi. Yani Yiğit'in üstündeki ceketi andıran bir hikaye. Alman Alman milli Alman takımı halkçılık meğer o formayı, o rengi giyiyor. Yani evet, modern Almanya, Birinci Dünya Savaşı, İkinci Dünya Savaşı, Federal bölüm, Almanya bölünmüş ama adam ta 1887'de 1890'daki Alman milli takımı olabilecek bir takımın formasını giyiyor. Yeşil forma. Böyle bir şey. Müftüoğlu'na
0: biz turkuazı kullanıyoruz artık. Tabii.
2: Bir daha söyle.
0: Hem takımlarımızda hem
2: THY'de. Sonra logoları reklamdan sonra gösterelim. Çok güzel logolar hazırlandı.
0: Müftüoğlu'nun.
2: Mehmet Bey, Sayın Müftüoğlu. Efendim arkadaşlar diyorlar ki
0: evet,
2: Müftüoğlu da yeni partiye bir logo yapsın. Onu da çıkaralım. Onu da görelim. Ondan sonra reklama gidelim. Geri dönüşümüz bir neşeli olsun.
6: Şimdi yeni parti tabii ki Cumhuriyet Halk Partisi'ni amblemini gönlünden kazıyamayacağına göre bir şekilde orayı andıracak motiflerin yer almasını, yer alabileceğini düşünüyorum ben aslında. Yer alırsa daha yararlı mı olur? Cumhuriyet Halk Partisi'nin ambleminin logosunu alsın
2: ya
6: demiyorum.
2: Ya içerisi anlayamadı tam. Bir daha ama söyler misin Müftüoğlu? Özür dilerim.
6: Şimdi
2: ya yeni biz Karadenizliyiz ya, karşılıklı biraz logosu zor anlaşılıyoruz. Bir daha lütfen.
6: Evet. Karadenizli olduğumuz için doğrudur. Kendimizi çok net ifade edemiyoruz. yeni parti

0: parti logosu çok basite kaçtığı yönünde eleştiriler var ki ben de eleştiriyorum. Sade, basit demeyelim de sade diyelim buna. Çok sade olduğu yönünde bir takım eleştiri var ama tabii ki onu da logo olarak kullanmak biraz da zorlanılacak bir durum şu anki yeni parti ifadesiyle birlikte. Belli ki bir logo çalışması yapılacak. Ama Cumhuriyet Halk Partisi'nden ayrılan ve hala kendini Cumhuriyet Halk kalbinde Cumhuriyet Halk Partisi'nin altı okunu taşıyan yeni partinin logosunda da bir şekilde altı ok olmasa dahi oklardan birinin kullanılabileceği ihtimalini ben yüksek görüyorum.
1: Oklardan ok altı ok kullanılacak diyorsun.
0: Altı ok değil ama oklardan biri olabilir diye düşünüyorum.
2: Hangisi mesela?
3: Hangi ok acaba?
1: Hangi ok?
4: Yeni kamuculuk dediklerine göre devletçilik olur.
0: Onu da yeni partiler söylesin. Ben bence de devletçilik olabilir.
1: Bir ok dışında başka bir teklifin var mı Müftüoğlu?
0: Yani
2: iki hilal.
0: Şu an iki yok.
2: İki hilal.
1: Ne?
2: İki hilal.
1: İki hilal diyor.
2: İki hilal yok.
5: Çok az bir hilal şeklinde.
1: E harfi. Şuradaki E harfi. Gene şu
3: biz bunları konuşuyoruz da
1: yani olmayacak ki ona böyle çok devam ufuklar açıyor bak gerçekten. Şuradaki şimdi, E harfi diyor.
0: Şimdi şöyle bir şey söyleyeyim.
1: Bir hilal diyor falan.
0: Hilal'le ilgili Milliyetçi Hareket Partisi'nin 3 hilali var. Bazı partilerin hilali kullandığını görüyoruz. Farklı renklendirme yaparak ya da tek hilal olarak onun artık MHP ile özdeşleşen bir amblemin, bir hilalin başka partilerde hiçbir şekilde bir karşılık görmeyeceğinin de altını çizmek istiyorum.
1: Peki. Ben yazı için çok teşekkürler. Şimdi araya gidip döneceğim. Herkesin amblemi hazır. Yani döndük mü teker teker Ertuğrul senin yok. Seninki belli.
2: Onunki hazır. Ben kimde vereyim yansıtma.
5: Karikatürü var onun.
1: Senin karikatürün var. Çok doğru. Ertuğrul karikatür yaptı.
3: Kendi amblemiyle geldi.
1: Evet amblemiyle. Yemeği üstüne çalışan böyle bir şey
2: Çerken
1: var.
2: Evet, yemeği üstüne. Morali bozuldu. Aytun Çerken'i ben
1: Aytun Aytun'un teklifi adam. De çok ilginç değil abi mi? Çok, göreceğiz sen, bakayım ne çıkıyor.
4: Niye moralim bozuldu benim?
2: Ama sen sosyalistsin zaten CHP'li değildin ki sen.
3: Ama siyasi mesajlarını konuşamıyoruz. Şu
1: hemen gidip gelelim. Sosyalistler, amblemler hazır.
0: Çok sessiz.
1: Yeni partiye bu akşam bu stüdyodan bir amblem çıkarıyoruz. Müftüoğlu bir şey diyorsun de hemen gitmem lazım.
0: Aytunç bu akşam Aytunç'u çok sessiz ve sakin gördüm. Niye öyle? Ya
3: sen senden ayrı diye abi senden ayrı diye.
4: Sen peki. Burada olsaydın başka oluyor.
1: Peki aradan sonra yeni amblemler yani yeni partinin yeni amblemleri Habertürk'te.

0: Şimdi aranın ardından tekrar döndük. Tabii bir amblem çalışması yaptık. Bu arada yani Gaffar Yakınca'nın uyarısını bana da yapmışlar. Baktım şimdi telefona. İşte WhatsApp'tan bir iki arkadaş göndermiş. Diyorlar ki yani logo ve amblem meselesi doğru. Çok teşekkürler. Biz de ne yaptık?
1: Bütün
0: amblem bütün arkadaşlarımızın yeni partiye Yiğit Bey'i sahneye alalım mı?
2: Aa, olur abi tabii.
0: Yiğit Bey'i sahneye alalım. Bakın çok şimdi gelsin ve Yiğit Acar'ın yeni parti ile ilgili
3: evet.
0: Beğendin mi?
2: Güzel.
0: Önce ilk gördün ne hissettin?
2: Ben yüzümü...
0: Böyle bir şey var ya, hani ilk gördüm.
2: Yok bize...
0: Yok, çok güzel değil mi yani? Mesela ne
2: hayır,
0: gördün?
2: Şöyle, yüzü bize dönük olur diye düşündüm. Çünkü
0: ama siyaset... Ufka doğru gidiyor dedin ya sen.
2: Ya gidiyor, geliyor. Yanlış söyledim o zaman.
0: Ha gitsin gelsin, gitsin gelsin yani boş yolda. Ya böyle şöyle... bir şey olur mu ya Allah aşkına?
1: Ya tahmininden güzel çıkınca şimdi...
0: Öyle değil mi?
2: Ben güzel beğendim.
0: Bak gerçekten Nihal Bengüsü haklı. Şimdi Yiğit bir şey söyledi, tamam mı?
1: Şimdi söylediği şey diye.
0: Çok güzel çıkmadı o bak. Çok güzel bir
1: çok karizmatik buldu, onu kaldıramıyor şu an.
0: Evet,
2: güzel yani. Diyemiyor. Güzel, dönebilir.
1: Ama güzel olması istemediği
2: bir dönüp
1: için.
2: Böyle de gelebilir.
0: Senin kafandan o, geçen bu muydu?
4: Güneşin oradan da altı şey çıkabilir mesela.
2: Altı oku da çıkar.
0: Ha, bir dakika dur, bir geleyim ben.
2: Bak çok yaratıcı. Gel abi şurayı mı
0: diyorsun?
2: Alt
0: bak şurayı diyorsun
1: Mehmet
0: değil mi?
1: Mehmet Bey'in bir oku.
0: Ok. Yani şuradan
1: anlama gelir yani.
0: Bak şuradan altı tane ok mu çıksın diyorsun şu güneşin üstünden. Şuradan bir, iki, üç, dört. Çok güzel olmaz mı ya?
2: Bence müthiş. Ya, telif ücreti alırız eğer bunu tercih ederiz.
5: Ama o da iyi part. İyi part
0: ya sen var ya bak bu söylediğin buna yakın bir şey olsun. Yarın dersin ki benim amblemimi aldılar.
2: Canlı yayında oldu.
0: Yok yani yayında oldu da hani bunu bir hizmet, bir tekliften öte...
2: Olur eski arkadaşlar. Benim çoğu eski arkadaşım olur tabii.
0: Öyle mi?
2: Saygımız var Hali Hocam.
0: Peki renk olarak nasıl? Böyle bir Avrupa Partisi gibi ya. Hani böyle bak evet. Ben mavi Avrupa işine takmış durumdayım ben.
2: Böyle, hatta...
0: Bak şöyle.
2: Sosyal Demokrat
0: bak,
2: Avrupa
0: yeni
2: Partisi.
0: Yeni parti, yeni bir yol, yeni bir gelecek. Nasıl?
2: Gayet başarılı. He? Vallahi ben beğendim o yüzden uzatmayayım. Güzel yani.
0: Uzatmayayım diyor.
1: Çok
0: dikkat ediyor musun? İyi oldu ya. İyi olduğu için diyor ki çok uzatmayayım ben diyor.
2: Güzel yani hayırlı olsun. Bence kullansınlar. Şu ankinden iyi.
0: Gaffar Yakınca...
2: Bak şu ankinden vallahi iyi.
0: Dur.
4: Ya bir, şu ankinden... Bak bir izleyici de şöyle yazmış ama. Neden bir erkek? Neden tek kişi? Erkek eril bir şey diyor mesela.
0: Ne? Tek adam mı?
4: Yani böyle tek erkek bile.
0: Oraya gider bak şimdi. Tek adam. O eleştiriyi Nihal Bengisu'dan beklerdim ama.
1: Yok ya ama.
0: Yok canım diyor. Hiç öyle bir şeye de işim olmadı. Yani bu güzel bir logo. Kerem gerçekten iyi bir logo çalıştınız.
2: Bence
0: ya.
2: Çok
0: güzel.
2: Başarılı.
0: Ya çok başarılı. Ama şu altı ok meselesi o da çok güzel dururdu. Gaffar Yakınca nasıl güzel mi?
3: Ben beğendim. Ama şöyle olabilirdi tabii. Mesela yürüyen figür takım elbiseli bir adam yerine biraz figüratif bir insan silüeti olurdu. Dolayısıyla o bir kadın mı erkek mi biz onu anlamazdık. Bir insan silüeti görürdü.
0: O da bak
3: sadece
0: bir şey
3: görürdük.
0: Onu yapsınlar.
1: O kişi trans mı
0: eğer
1: diye
0: o iki dakikada
2: aynen, direkt
0: trans mırans işte
3: yok yani ya öyle bir şey kastı.
1: Direkt öyle ya buraya çekip Türkiye, linç ederlerdi. Bilmiyor muyuz sosyal
2: medyada? Bak biz
1: medyada.
2: İyi bir başlangıç
0: yaptık. İki dakikada o çok acayip yerlere çekiyor.
3: Arkadaşlar şimdi isim almak istemiyorum. Mesela bir ilaç firması.
0: Bir gelsene bak şimdi senin logo da geliyor. Gel.
2: Aynen rolleri değişiyoruz.
0: Bak şimdi bu söylediğin tamam. Bak sen diyorsun ki şuradan yürüyen yani böyle bak bu senin şey ama aynısı gibi.
3: Benzeri ama benzeri. Burada tabii burada bir yani şimdi
2: bu biraz çok... Walking Dead gibi
1: yok
2: olmuş.
1: Ya bu Walking Dead olur gerçekten.
3: Bu çok ne diyeyim fotografik olmuş.
1: Odak dağılır.
3: Bir, yani böyle bir revizyon istesek şeyden mesela yapay zekadan desek ki yani böyle bir prompt versek desek evet. Ki istem ya da Türkçesi istem versek desek ki.
0: Nereyi düzeltir bunu, burada? Nereyi düzeltir?
3: Bunu çok fotografik yapmışsın. Bu şahısları, bu kalabalığı daha figüratif yap, sayıyı azalt ama istikamet, aydınlık bunlar çok güzel. Çok güzel olmuş. Yani şu çok akılda kalacak
4: bak,
3: bir şey değil.
4: Güneşin orada yine bir altı ok çıkabilir.
3: Bir ok çıkabilir tabii.
1: Bir, ya, ok.
0: Şimdi bir şey söyleyeyim mi?
3: Ayı da çıkabilir,
0: buradan,
4: taş da düşebilir. Yani.
0: Ayı çıkabilir, taş da düşebilir. Şimdi karşıda bizi gördü.
1: Muadil verdi eczacı derler.
3: Evet.
0: Arkadaşlar sizi de buraya alacağım birazdan.
3: Ben biraz gelmem. Fotoğrafik
0: gelirsin olur. Ya niye gelmiyorsun?
1: Tamam. Neyi tutacağım? Nasıl
0: tamam
1: tutacağım
0: tamam. Sen oradan değerlendirsin. Mikrofonlar şeyde sandalyede
3: olmuş. Güzel bir logo ama
0: yalnız bir şey söyleyeyim bak. Buradan bakınca bak karşıya.
3: Evet.
0: Nasıl görünüyor?
3: Ya aslında çok güzel görünüyor. Şık, ama güzel. Amblem hani böyle biraz basit ve akılda kalması istedir ya.
0: Kurgu filmi. Abi bir biraz... insan var işte herkes böyle ufka doğru gidiyor
3: manası
0: yani.
3: Manası güzel. Mi? Şimdi abi, bence ya. Bu yani bir sürü insan...
1: Spiritüel ışıklı... bir tarikatın logosu bu yani.
0: Neyin tarikatı?
1: Spiritüel bir tarikat logosu gibi.
3: Bizde partiler biraz tarikat gibi zaten.
0: Doğru.
3: Bizde partilerde takım tutar doğru gibi.
1: Doğru yürüyen bir grup yani hani.
0: Ya bir şey söyleyeceğim Kerem. Niye bizim
2: X-Files bu dizisinde bir bölüm şeyi?
0: Hayır bir dakika bizim bu yapay zeka neden hep yeni parti deyince kırmızı ve maviyi
1: önceliyor? Güneşe doğru yürüyorlar ve
3: birlikte yürüyoruz.
2: Uzaylılara gidecek.
1: Birazdan Sirius'a ışınlanmayı umuyorlar gibi bir durum var
0: burada. Alttaki slogan
3: bence,
0: nasıl?
3: Bence güzel slogan.
0: Slogan nasıl? Birlikte yürüyoruz, geleceğe yürüyoruz.
1: Slogan güzel.
0: Haydi Türkiye ileri. Hani böyle abi, şeyler oluyor ya o resimler. Değil. Fakat evet. O resimlerin çok komik bir şeyi var fotoğrafların. Seçimler geçiyor. Aradan bir yıl iki yıl geçiyor. Sonra böyle ben bunun üzerine bir yazı yazdım. Bir köşe yazısı yazdım. Yani bir bakıyorsun böyle tenha bir sokakta bir elektrik direği akşam vakti orada böyle kalmış bir adam.
3: Terk edilmiş.
0: Yani iki sene önce ne vaatlerle neler söylüyor böyle neler falan. Adam orada seçim meçimde kaybetmiş. O direkte de asılı kalmış ah böyle. Hani rengi de bozarmış sararmış.
3: Halbuki
0: falan.
3: Kazansaydı Üskeşit'te kocaman pankart olacaktı.
0: Kazansa
3: gel vatandaş şehir... diyecekti hedefi de büyütecekti.
0: Ya Kazansa gibi. Şehrin her tarafında belediye arabalarının üstünde resimler bilmem neler.
1: Çok hazin oluyor değil mi o?
0: Tabii çok ezik bir şey. Kalan. Çok burk yani çok yürek burkan bir kenarda böyle bir masum adam bir direkte kalmış böyle.
3: Bunlar öyle olmasın.
1: Ama siyasete öyle bir şey yani.
0: Bence de olmaz.
3: Nerede öyle dilemeyelim.
0: Katkı versinler siyasete doğru düzgün katkı versinler.
3: Ben çok tarikat şeyi gibi görmedim açıkçası. Ama şunu da ekleyeyim. O yani ya da şunu söyleyeyim.
0: Ya.
3: Bizde siyasi yani sekt
1: baştaki
3: yani,
1: şeyi
3: yani İngilizcesi sekt ya bunun tabiri. Yani dini grup diyelim biz ona.
0: Grup.
3: İnanç grubu diyelim
0: i̇nanç
3: yani.
0: Grubu.
3: Şöyle bizde de siyasi partiler biraz takım tutar gibi. Öyle inanç
1: ya
3: grubu tutar gibi tutuluyor. Çok da yadırgamamak
0: öyledir.
3: Lazım.
0: Öyledir.
3: Yani. Biraz da öyle. Yani.
0: Öyledir. Çok genel olarak Gaffar Yakıncı'ya da teşekkür ederim.
3: Sizin çubuğunuz da pek şeymiş.
0: İyi değil mi?
3: Yani güzel. Böyle mızrak gibi yani.
0: Mızrak gibi tabii canım. Ciddi yapıyoruz işi bizi.
3: Bu oklardan biri olabilir yani.
0: Olabilir tabii. Altı ok yapacaktık ok ama olmadı öyle. İşte. Kerem. Hayır revize edilmiş bak. Edilsin tamam bir göster bakalım. Oradan bir baksın beğenecek mi? Yeni revize etmişler bak. Söylediğim komutları vermişler. Evet bak oradan bakabilirsin. Bakayım ne yaptılar. Bakalım, hani gelmedi.
3: Bu yapay zeka çok hızlı. Bir de tabii şöyle.
0: Geliyor. Biz... Evet geliyor şimdi geliyor. Bu burada acaba şeyleri mi

0: azalttı. Dedin yani insanlar biraz
1: evet, evet söylediğim olsa... şekilde bir istem yazılırsa, öyle bir prompt verilirse ya bir de, herhalde yapar diye tahmin ettim.
2: İnsanların hepsi tek tip, hepsi aynı vücut ölçülerinde, hani halk değil yani bu.
1: Değil ya, öyle değil.
2: Spiritüel tarikat ve izlenimi uyandırma nedeni abi, o
1: bunlar
2: bende.
1: Da... Oo, bunlar da yolda kalmış yolcular
0: gibi. Yolda kalmış gibi oldu ya.
1: Abi bunlar...

0: Baktım baktım.
1: Kemal Bey
0: baktım, göstereceğim onu. Yeni, kameraya yeni göstereceğim onu. Müftü olur.
2: Yeni bir öneri.
0: Onu göstereceğim, kameraya göstereceğim.
2: Yeni bir öneri. Kemal Bey son.
0: Tamam sanki, bakacağım.
1: Sanki Kemal Bey minibüsten atmış bunları. Sizi yürüyerek gelin demiş.
0: Kemal Bey minibüsten atmış.
1: Yürüyerek gelin demiş.
0: Evet. Bu da olmamış.
1: Daha uğraşmayalım artık.
0: Bu da olmamış.
1: Birinci neyse iyiydi. Bir de burası otoban abicim yani. Bu ne?
0: Yok
1: ya?
0: Burası ne biliyor musun?
1: Otoban, gidiş otoban
0: değil
1: de.
0: Burası... Hayır, otoyol değil. Burası duble bizim yol. Eski şehirler arası.
3: Dur Erdoğan'ın yaptığı yol.
1: Duble yol. Duble yol.
0: Duble de değil abi. Bak, duble de duble olsa yanında yol.
1: Devlet yolu değil.
0: Devlet yolu. Bizim eski yollarımız. Bunlar bak bunlar... işte ta yani Cumhuriyet Türkiye'sinde Atatürk İnönü Menderes mesela bu yollardan çok yaptı.
3: Menderes'in
0: yollarından.
3: Demir yolunda
1: bu yollar. Burdur'da bir yayla var. Evet. Herhalde orası bu. Bunun arkasına geçtin mi Kaş'a iniyorsun aşağı sahile inerler. Orada da denize girebilirler yani.
0: Çok teşekkürler. Şimdi Gaffar Yakınca'nın talimatlarıyla ver. Ertuğrul Akar buyur gel. Evet. Bak yaptık. Gel. Okay. Gel buyur. Yeni
4: tamam.
0: Parti.
4: Aynısı olmuş tamam güzel.
0: Ya şimdi bu oldu mu yani? Sen bunu beğendin mi?
3: Olacak iş mi?
4: Hayır bak şimdi ya, biraz eksik olmuş.
0: Ne olmuş? Eksik ne olmuş?
4: Şuraya yeni parti yazmaları lazım.
0: Nereye?
4: Şuraya yolun
1: aşağı yazmış.
4: Tabii.
0: Yani bu, yola mı yazılacak böyle?
4: Tabii yola sırtını dönmüş yoldan çıkmış Özgür Özel.
0: Nasıl yoldan çıkmış
4: yani? Yoldan çıkmış yani. Hayır, yol bu tarafa gidiyor bu nereye gidiyor?
0: Ya sen bunu söyledin bunu yaptılar işte.
4: Ama
0: ya.
4: Ben yola girsin diye dedim.
0: Öyle değil mi?
4: Yoldan çıkmış bu.
0: Efendim? Hayır bak bir şey söyleyeyim. Şimdi burada bu yol ya yoldan bağımsız bir şey bu anladığım kadarıyla. Yani
4: bak şimdi.
0: Bu bir sembol ve buradan böyle gidecek. O da bu yolu kullanacak yani tamam. Yeni yolu.
4: Şimdi siyasi partilerde logonun önemi nedir? Rems sanatı
0: amblemin.
4: Vardır. Rems sanatı evet. Vardır. O da nedir? Dolaylı yoldan hı-hı. Bir şeyleri
0: mesaj anlatmak. Mesaj vermek, anlatmak. Evet. Tabii kodlamak kafaya.
4: İnsanlar biraz da rahatlasınlar diye esprili bir dil kullanarak bu işi yapıyoruz ama benim aklıma Özgür Özel CHP süreci ve yeni partisi dendiğinde tamamen bu logo geliyor. O yüzden bunu yansıttım. Yani bana 2 yıllık süreci resmet deseler budur benim için açıkçası. Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi'nin tüm vekilleriyle birlikte sosyal medyasına kadar alıp götürmeye çalışan bir adam...
0: Evet.
4: Yoldan çıkmış bir adam. Çünkü yol bu tarafta, Özgür Özel bu tarafta sırtlamaya çalışıyor. Tabii aklıma gelen bu. Artık kendi
0: ama program başında söylediği hani tekerlekli ev metaforu enteresan. Senin logon bu.
4: Benim hem logom hem 2 yıllık hikayemin fotoğrafı bu açıkçası.
0: Peki. Peki. Çok teşekkürler. Nihal Bengisu o kalkamayacak çünkü mikrofonlar
3: evet,
0: orada duruyor.
3: Ya, mikrofon.
0: Gelsin Nihal Bengisu Karaca'nın amblemi.
1: Oo çok havalı çıktı ya.
3: Gerçekten...
0: Bu mu? Bu değil.
3: Bilmiyorum.
0: Yani
3: ama...
0: şu şey ama dedin ya hani bu hmm. Hilal bu. Şuradaki yıldız olmasa mı diye düşündün önce.
3: Bu evet.
0: Ya yani mesela yeni parti ahali böyle gidiyor. Burada da işte türkuaz rengi, hani hilal
3: ya
0: sembolü, bütün Türkleri sembolize eden.
3: Kalabalık bir grup yürüyor fikrini bir amblem için, logo değil çünkü.
0: Bu amblem için?
3: İçin çok şey bulmuyorum yani. Bence tek bir figür olmalı.
0: Şöyle olsa, şu halk, şu ahali, insanlar olmasa, yeni parti ve şu olsa uygun mudur?
3: Yok, o tepedeki bir kırmızı, bir siyah çerçeve...
4: Ama sosyal demokrat ideolojiyle hilal falan çok bağdaşmaz.
0: Bir şey söyleyeceğim.
3: Doğru, bağdaşmadı.
0: Bir şey
3: ama
0: söyleyeceğim.
3: Ben zaten aklımdaki neydi biliyor musunuz?
0: Evet.
3: Yeni partinin E'sini hani böyle turkuaz bir şeye benzetmek.
0: Yani
3: hilale
0: yeni
3: benzetmek.
0: Parti ya böyle şunun E'sini hmm. Turkuaza bekledip
3: evet,
0: devam
3: amblem
0: edeyim.
3: Değil çünkü logo dedin ya. Hani
0: evet.
3: Öyle bir logo tasarımı. Eğer hani yani
0: logo
3: yazıda bir şey yapılacaksa.
0: Anladım anladım. Yani şurada
3: aklımdan
0: E.
3: Aklımdan geçen oydu benim.
0: Şu... Hilal şuranın E'si olacak gibi.
3: Gibi evet.
0: Öyle değil mi?
3: Ya hiçbirimiz...
0: Ama bu insanlar bu kalabalık bence de bir amblem için fazla dağınık. Yani dikkat evet, dağıtan bir şey. Böyle bir şey olmaz. Ama renkler şık duruyor. Herkes bir ufuk
3: çok
0: çizmiş.
3: Fazla ruhani
0: belli.
3: Duruyor.
0: Peki Aytunç Erkin. Aytunç gelsene. Gel ama seninki çok iddialı.
3: Bu kadar
0: bakayım,
3: ruhani
0: ne yapayım, merak
3: bir şey kastetmemiştim ileride.
4: Tomanın üstünde. Yok bu değil ki ama ya.
0: Hayır bu değil. Burada bir yanlışlık var.
3: Özgür Özel'i
0: tamam,
3: değil
0: hayır,
3: ama
0: değil
3: benzeyen
0: Kerem.
3: Demiş
0: şimdi
3: yani.
0: Biz bunu bir kere bu Özgür Özel olduğu

0: belli olmayacak.
1: Özgür evet. Özel partisi olmuş.
0: Ya bu şimdi bir Özgür Özel partisi gibi doğrusu, öyle değil. Doğrusu, bu, doğrusu Özgür Özel zaten. Olmayacak
2: o
0: burada. Burada böyle sağ elini kaldırmış değil mi burada? Evet. Sağ elini kaldıran bir heykel gibi bir şey. Hani böyle bir şeye belirli, dönüşmüş belirsiz, olacak.
3: Silüet gibi böyle.
0: Silüet olacak yani. Bu şimdi Özgür Özel'i getirip koydunuz ya bu çok şey yani bu Özgür Özel partisi gibi bir şey. Bir öyle de, değil abi, mi?
2: Onu söylemedi zaten vurguladı özellikle.
0: Yok yok özellikle yani söyledik. Söylerdi. Bunu bir çalışabilir misin?
1: Arkadaki
2: o fotoğrafı çağrıştıran bir silüet dedi.
0: Evet.
3: Ama programın başında da evet. Söylediğim gibi sonuçta baktığımız hı-hı. Zaman logolar, amblemleri konuşuyoruz ama esas olarak Özgür Özel'in Ertuğrul Akar ne kadar inanmasa bile kendisinden daha fazla oy olduğunu da biliyor.
0: Ertuğrul diyor ki ben parti kursam daha çok oy alırım.
3: Özgür Özel yani. Sonuçta bir sokakta karşılığı
0: param
3: var.
0: Siyasi magazin.
3: Sokakta param karşılığı param. Var. Halkta karşılığı var. Ertuğrul Akarlar korkuyor şu anda.
2: Ürktüler. Öyle mi?
3: Ürktüler şu anda. Tabii iktidara yürüme potansiyeli olan bir partiden bahsediyoruz. Şu andaki oyunun ne olduğunu bilmiyoruz. Bak bunu bilmiyoruz ama potansiyelini biliyoruz.
0: Bir karşı tabii karşılığını vardır.
3: Biliyoruz.
0: Karşılığı olmasa olur
3: yani
0: mu?
3: Altı ok sosyal demokrat ama bir Türkiye ittifakı. AKP'den de muhalif iktidardan da oy alabilecek. Muhafazakarlardan da oy alabilecek bir çizgiyle de ama devam edecek. Şimdi buradan dolayı bir ürküntü olabilir. Ertuğrul Akar ürkmüş olabilir. Doğru.
4: Ya, yani onların sırça köşkü değişecek. Olacak.
3: Ertuğrul Akar'ın sırça köşkü değişecek. O sırça köşke
4: büyüğüm.
3: Sorun yaşayacak.
4: Kıymetli
3: bak bunu görüyoruz. Ya şimdi mesela bak, baktığın zaman bak, bu
4: olacak.
3: Şu anda Türk siyasetinde son dönemde en makul açıklamayı Sayın Bahçeli yaptı.
4: Ya tabii dedi, işinize
3: Özgür
4: geldi.
3: Özgür Özel'i incitmeyin dedi. Birincisi bu. Tamam mı?
0: Evet.
3: Kayın Kılıçdaroğlu'nun da aynı şekilde söylemiştim dedi. Evet. Özgür Bey için de aynısını söylüyorum dedi. Bir bu. İki, 91 milletvekiliyle sonuçta halkta bir karşılığı olduğunu da söylüyor. Evet. Tamam mı? Şimdi bunları görelim. Ya sen istediğin kadar mutlak mutlan dersin, o dersin, bu dersin. Yani bana göre de Cumhuriyet Halk Partisi'nde keşke kalsaydı Özgür Özel ve arkadaşları. Cumhuriyet Halk Partisi'ne tekrar kurultaya girselerdi ve kazansalardı. Evet. Altıok logosuna devam etselerdi. Hı hı. Ama bu ama ayrı. Olmadı. Ama olmadı.
0: Olmadı, evet.
3: Olmadı. Olmadı. Şimdi yani. Başka bir yere doğru ilerledi.
0: Doğru.
3: Işte. Ama bu başka bir yer bir iktidar hedefini gösteriyor bize. Önümüze koyuyor. Şimdi bu böyle bir durum olduğu için zaten şu anda biz başka şeyler konuşuyoruz.
0: Çok
3: fezlekeler,
0: çok
3: şunlar,
0: doğru.
3: Bunlar olabilir doğru. Mi? Bunların hepsini yani kitabın ortasından konuşalım biraz.
0: Bak az önce söylediğine yönelik hani, bir soru yoktu kafamda. Yok. Sen söyleyince hani bu ne olur diye. Bak dedin ki AK Parti'den de oy alma potansiyeli olan bir parti olarak tarif ettim bunu. Yani AK Parti seçmeni de oy verebilirdi.
3: Ya çünkü şundan dolayı, öyle dedin şundan mi? Dolayı Adalet ve Kalkınma Partisi'ne öyle, oy öyle vermiş mi? Kitle 2002'de evet. Nasıl geldi? Niye geldi?
0: Her yerden geldi.
3: Yoksulluk dedi, yolsuzluk doğru. Dedi, hırsızlık dedi, yenilenme dedi ve bıkmıştı eskilerden. Bıkmıştı ya. Bu bir gerçek değil. Bir ideolojik bütünlükle gelmedi orada. Evet. Bak bir ideolojik bütünlükle gelmedi. Şimdi burası da değişen diyor ki şey temelim bu ama evet. Ben 31 Mart'ta kurduğum Türkiye İttifakı'nı kurmak istiyorum diyor. Sandıkta diyor.
0: Bu parti.
3: Bu parti.
0: Bir şey söyleyeyim.
3: Ve Adalet nasıl ve Kalkınma Partisi'ni de hedefliyor, diğer partileri de hedefliyor.
0: Öyle hayaller
3: de hedefliyor.
0: Sonrasına dair bir şey diyeceğim. Bak soru şu. Şimdi AK Parti tamam doğru diyorsun ama Türkiye sosyolojisi ve %70'e varan, 65-70'e varan sağ ve türevleri oyları topluyor.
3: Ya o, hatta bak, abi bırakın şimdi bak, şu sağ ve türevleri oylarını bırak abi. Neden bırak biliyor musun? Bak neden bırak biliyor musun?
0: Orayı doldurur.
3: Abi yoksulluğun sağ solu yoktur. Yoksulluğun sağ solu yok.
2: Doğru.
3: Bak Can Selçuk'un son araştırması. Bak geçen gün yolladı bana. Ben okudum, inceledim. Bugün de yazdım. Hayır bugün de yazdım.
0: Evet.
3: Dedim ki oradaki ekonomiye baktım.
0: Evet.
3: Adalet ve Kalkınma Partililerin geçen aydan bu aya geldiği süreçte %9 bu ekonomi artık düzelmez vurgusu öne çıkmış.
5: Fakirleşme.
3: Tamam mı? Artıyor. Çok iyi ve çok kötü ve kötü vurgusu %32'den %41'e çıkmış. Yani %42'den %51'e çıkmış. Yani yarısından fazlası bu ekonomi düzelmez diyor.
0: Peki,
3: Adalet ve Kalkınma Partililer diyor. Şimdi bak bugün bizim tartışacağımız ne logosu ne amblemi ne bilmem nesi. Aynı şey Kılıçdaroğlu için de geçerli. Cumhuriyet Halk Partisi için de geçerli. Bu ülkenin derin yoksulluğunu ben çözerim güvenini verecek bir parti olacak mı olmayacak mı? Mesele bu.
0: Ya aynı
3: tamam
0: şeyleri. Ya Aytunç aynı şeyleri ben de şurada oturuyordum. Aynı şeyleri tartışıyorduk. Senin söylediklerini söyledim. Yani şu anlamda ben dedim.

0: Bu. Bak bu mu?
1: Evet.
0: Mesela. Bu gibi.
2: Evet.
0: Ben de senin söylediklerini söyledim. Dedim ki yani bu memlekette bağımsız, gerçekten tarafsız bir gazeteci olarak diyorum ki bu kadar ciddi enflasyon, hani o zaman TÜİK açıklıyordu %70-60, hani ya bu şunun içinden yani çok zor bir siyasi partinin seçim alması. Ve söyledik bunu, ben söyledim.
3: Deprem,
0: herkes söyledi.
3: Olmuş,
0: peki ne oldu?
1: Beka.
0: Abi şimdi beka, kere, ya
1: güvenlik,
0: yarın,
1: güvenliği de yaslamayacaksın.
0: Bak, yarın yine aynı şey
4: olacak. Kriterleri konuşacağız.
5: Bakın şunu atlamayın.
0: Logoyu konuşacağız.
5: Siyaset, bakın siyaset evet. Rekabet işidir.
0: Doğru.
5: Halk yoksulluğu görüyor.
0: Evet.
5: Ekonomik sıkıntıyı da görüyor. Bu doğrudur. Bir numaralı problem budur. En basit ankette %65 çıkıyor. Fakat acaba siyaset arenasındaki aktörlerden herhangi birinin bunu çözeceğine inanıyor mu?
1: Evet.
5: Şimdi çok haklısın.
1: Soru bu.
5: Hadi çok haklısın.
1: Soru bu.
5: Şimdi ortada doğru, böyle bir tepki, realite
1: abi,
5: var ama
1: Gaffar yakınca da tepkilidir şu anda. Şimdi,
5: ben anlat. Bunu hep yıllardır
1: Ertuğrul Akar'ın yok tepkili değildir şimdi, o.
5: Daha iyi tamam. Bak şunu söyleyeyim.
1: İyi tepkilidir. Cihal de tepkilidir. Kameraman arkadaşlar herkes tepkili. Biz bu tepkiyi güvene dönüştürebilecek mi? Mehmet Müftüoğlu
5: tepkisiyle devam edin. Bakın
1: şimdi yordu orada şimdi.
0: Gaffar
3: ortasını yok oldu.
0: Gaffar bitirsin Gaffar.
5: Bak bitireyim bırakayım. Bakın şimdi bunu zaten yıllardır yazıyorum.
0: Evet.
5: Yazdığım şeylerden biri
6: Mehmet
5: de şu.
6: Mehmet Müftüoğlu diye bir şey burada, söyledi ama ben duyamadım.
0: Ben söyleyeceğim, burada, ben söyleyeceğim. Ben söyleyeceğim. Ben buradayım.
5: Burada böylesine ciddi bir ekonomik sorun varken, yani halk bununla ilgili feryat ederken, Cumhuriyet Halk Partisi'nin liderliği ne yapıyor diye sordum defalar. Özgür Bey'i kastederek sordum. Ne yaptı Özgür Bey? Bu konuyla ilgili hiçbir şey yapmadı. Bakın bütün gündem, bütün gündem İBB'deki yolsuzluk operasyonu, belediyelere sirayet eden diğer operasyonlar ve şunu dahi söylemedi. Ya burada 1000 küsür sayfalık iddianame var. Belki biri doğru olabilir. Temkinli olalım ama asıl gündemimize bakalım. Diyeceksiniz ki ne yapılabilir? Örnek vereceğim size. Belediyeler var mesela, bir örnek. Gaziantep Şahinbey Belediyesi. Yaptığı şeyi söyleyeyim. Marketleri aldı, hepsini hizaya çekti. Öyle girişinizi çıkışınızı denetleyeceğim kardeşim dedi. Bir. İki. Ta geçmiş yıllardan Melih Gökçek'ten bir örnek vereyim. Bir kamyon pazarı diye bir hikaye vardı. Melih Gökçek kamyon pazarı kurmuş. Şunu yaptı. Hal tekelini kırmak için dedi ki üreticiye, kamyonuyla gelen herkese satış izni veriyorum Ankara'da dedi. Bunu yaptı. Keçiören Belediye Başkanı iken yaptı. Yani bunu, bu örnekleri şunun için veriyorum. Elinizde belediyeler gibi muazzam imkanlar var. Siz halkın yoksulluğuna dair çözüm üretebileceğinizin sinyalini o zaman üretebilirdiniz.
0: Sinyal vermedi.
5: Bunu yapmadınız.
0: Sinyal vermedi. Hayır,
5: ben bundan sonra yapmazlar demiyorum.
1: Bak, söyledim. Bak, %65'i büyük sonra, şehirlerin, belediyelerin hakim olan bir parti.
5: Evet. Şimdi domatesin
1: Antalya'da domatesin Antalya'da 5 lirayken İstanbul'da 100 lira olmasını engelleyebilecek bir abi, çözümleme bir şey yapmalıdır.
3: Bak,
1: yapabilir. Antalya'da domates ne kadar Ertuğrul biliyor musun?
3: Muhalefetteyken mi çözecek?
1: Bir saniye. Belediyeler kooperatiflerini kurar.
0: Ya şöyle
1: kendisi yaratır, bunu yaratır.
0: Şöyle diyor. Buraya kadar olan da şöyle diyor.
3: Veriyorum
0: bir
3: ama
0: sinyal
3: bakın,
0: vermedi diyor.
3: TÜİK oranlı,
5: bundan TÜİK sonra verebilir.
3: Oranları bak, doğru verse memur maaşından normal maaşlı ücretli çalışan insanların aldıkları zamlar daha hakiki olurdu.
5: Nihal Hanım ben orana falan bakmıyorum. Ben başka bir şey söylüyorum.
0: Bakın
5: pazarda bakın
3: evet. pazardaki
5: evet. Soğanın fiyatı yüksek. Ben bunu görüyorum. Hepimiz
3: doğru,
5: görüyoruz.
3: Doğru, ben önerinize
5: katılıyorum. Ve belediyenin enstrümanları var.
3: Ama
5: fakat
3: çok,
5: bunu yapmıyor. Hatta
3: bu
5: daha acı
3: yani
5: olanı söyleyeyim. Bakın tavukçulara operasyon yapıldı. Muhalefet tavukçuları savunmaya kalktı ya. Ayıptır ya. Ya Türkiye dünyanın 3. büyük tavuk üreticisi. Ve biz dünyanın en pahalı tavuğunu yiyoruz. Niye savunuyorsunuz tavukçuları? Ortada bir tröst var, bir tekelleşme var.
0: Hocam,
5: devletin buna müdahale
0: yani,
5: etmesine müsaade edin.
0: Bak bir şey söyleyeyim, çok özür dilerim. Bir saniye. Beylerbeyi'nde, Beylerbeyi o havalede, hiç adres de göstermeyeyim de. O civarda yani. Bir manav arkadaş. Dedim ki yani fiyatlara baktım. Hani konuyu değiştirdik gibi ama değil, logolara devam edeceğiz. Yani dedim ki ya bu fiyatlar çok yüksek değil mi sevgili dostum yani? Çok yüksek değil mi? Abi gel dedi, ben sana hal çıkışı fiyatları göstereyim dedi. Açtı, onların bir sayfası var, resmi sayfa, gösterdi. Bak gösterdi gerçekten diyorum. Şu pembe domates iyi, birinci kalite iyi domates. Hal çıkışı 200 lira görünüyor.
2: Evet.
0: 200 lira. Bu niye böyle dedim.
3: İşte bakanlığı,
0: bak
3: kaç
0: oturuyoruz.
3: Bakanın kellesini
0: yani
3: aldı
0: birbirimizi bak
3: şey.
0: Birbirimizi tanıyoruz.
3: İktidar biz, bunu çözebilir.
0: Bizler bu memleketin gerçekten iyi noktalarda hepimizin çoluk çocuğu var. refah içinde, mutluluk içinde yaşamasını isteyen insanlarız. Yani hiç kimse bu ülkenin kötülüğü için bir şey söylemiyor.
3: Bu aracılık...
0: Fakat bak oradaki manav arkadaş dedi ki, o civarda manav arkadaş Gaffar Yakıncı'ya yakın da şeyler söyledi. Dedi ki bir de böyle hani hükümeti destekleyen biri falan değil. Bak değil, onu da biliyorum yani. Dedi ki ya yemin ediyorum dedi, bak yemin ediyorum bu ürün saklama işi yapılıyor dedi. Ben ispat ederim sana. Stokçuluk. Ürün saklanıyor dedi bu ülkede.
5: Stokçuluk.
0: Hani bu dedi, stokçuluk. Evet bu dedi buraya, yoksa hani hükümetin yanlış ekonomi politikası vardır. Tabii tarım politikalarında hata olur. Bunları kapatmak için söylenmiş bir şey değil bu. Az önce senin söylediğine yakın şeyler de söylüyor. Diyor ki çok ciddi teknik hatalar var. Adam diyor gerçekten bu ürünü saklıyor diyor. Ya i̇şte bu işin içindeki burada... biri söylüyor. Ona dikkat çekiyor. Sevgili o tarafı var, önemli. Yoksa bakalım
5: de,
0: yani.
5: Belediyelerin de bunlara müdahale etme imkanı var. 1994'te AK Parti belediyelerinin başlattığı öykü, 2002'de onları iktidara taşıyan öykü buydu. 94'te AK Parti kent yoksullarının sorunlarına çözüm ürettiği için 2002'de, yani AK Parti kadroları özür dilerim.
0: Ya, tabii,
5: çözüm ürettiği için 2002'de iktidar yolu açıldı ve bugün de hala Türkiye'nin en yoksul kesimleri, sosyal açıdan en kırılgan kesimler gene AK Parti'yi tercih ediyorlar. Sebebi de budur. Ama bugüne kadarki Özgür Özel'in genel başkanlığı döneminde o sinyalleri biz görmedik. Bir konuyla bağlayacağım, şu 65-35 konusu, sağ sol konusu. Tabii bunlar değişebilir, öyle bir şey yok. 77'de Ecevit değişti, rahmetli tabii. Rekor kırdı. Böyle tabii, oylar alınabilir. Tabii. Ama burada temel konu şu, bakın. Ekonomiye vesaire gelmezden önce değerlerle ilgili problemlerinizi kapatacaksınız. Yani sağ sol aralığı öyle kapanır. E şimdi siz kardeşim mezar başında alkol sağlığa zararlıdır. Rakı içerseniz o değer aralığını kapatamazsınız.
0: Doğru.
5: Nasıl izah ediyorsunuz bunu? Hala izah etmediniz. Özür dilemediniz. Mezarın başına gittiniz, rakı kadehi tokuşturdunuz. Hala Özgür Bey yaptı bunu. Onun için yani o 65-35 kapanır. Kapanmaz değil, mutlak değil. Fakat evvela değerlerle kavganız olmayacak. Sonra da asıl Aytunç Bey'in söylediği konuya geleceksiniz. Hayat pahalılığı, asıl sorunlar
0: doğru, ne, onlara geleceksiniz. Evet. Aytunç çok teşekkür ederim.
5: Olmaz da demiyorum. Yapabilirler de belki. Yani ben evet. Hayır olmaz falan Gaffar gibi bir iddiam yok. İnşallah yaparlar yani.
3: Çıkarak bir şey söyleyebilir miyim?
0: Lütfen söyle. Şu an mesela belediye şeyini, logosunu göreceğiz.
3: Belediye buyurun. Başkanlarının çoğunun mevcut CHP'de kalacağı söyleniyor ya.
0: Evet.
3: Gaffar Bey'in söylediği şeyler aslında şu an Kemal Bey'in.
5: Evet.
3: O zayıf ve yalnız bir aktör olması gerçeğinden kurtulmasını ve gerçekten halkın sorunlarıyla belediyeleri kullanarak halkın dertleriyle dertlenen bir yeniden CHP'nin başında konumlanmış bir aktör olmasını da kolaylaştıracak şeyler.
5: Ne büyük fırsat aslında.
3: Ona da bir parantez açmak
4: lazım. Formül de bu. Sayın Kılıçdaroğlu da Polatlı'ya geçtiğimiz günlerde yaptığı ziyarette.
3: Çünkü tarım işçileriyle. Çünkü şu an çok zayıf bir aktör ama bu tür şeyler, belediyeler yani CHP, şu anki CHP'nin tek neredeyse avantajı hali hazırda CHP'de kalmış belediyeler.
4: Onu örnek verelim.
3: Hem insanlara faydası olur.
0: Sinyal versin diyor.
3: Hani abi sinyal meselesi değil bak. Gerçekten
4: ya, umut
3: insanlar
4: ya,
3: gerçekten insana hizmet için yani.
4: Elinden tutsan vatandaş olmak. Bugün yanında senin.
3: Siyasetçinin görevi hayırlı bir sonuç doğmasını tetikleyebilmektir peki. Aslına bakarsanız.
4: Yani bu program boyu konuştuğumuz 2-2,5 yıldır olan tartışmaları doğru. Aşmak lazım. Evet yeni partinin yolu açık olsun ama Nihan Hanım dediği gibi Sayın Kılıçdaroğlu'nun da bir önünde fırsat var. Siyasetteki iddiası için en önemli unsur bu. Geçen hafta da bunu yaptı. Yani 2 yıldır Polatlı'da yatacak çadır bile bulamayan tarım işçilerine gitti. Yanında belediye başkanıyla da gitti. Onların oradaki yakıcı sorunların giderilmesi, çocukların gece yatağa aç girmemesi orada çadırda bile olsa.
3: Aynen.
4: 2021-22-23 full bu kampanyayla.
3: CHP'nin genel başkanı olarak kalsın kurultayı da ertelesin anlamında söylemiyorum.
4: Yok ben hayır.
3: Ama hali hazırda.
0: Lütfen diyor konuları karıştırmayalım.
4: Ama topluma yarın sabah hizmet bitmesi lazım.
3: Büyük hizmet yapabilir.
4: Evet yarın sabah hizmet yapması
3: lazım. Dolayısıyla kendisine yönelik o olumsuz imajı, olumsuz algıyı da
0: peki. Şimdi Müftüoğlu'nun logosunu göreceğiz. Ama bana bir şey attığını söylüyor. Bir gelsin Müftü. Müftüoğlu 2 tane logo. Oo, bu en farklısı bu oldu.
5: Abi çok iyi oldu.
3: Ama
5: bu,
3: benim Hilal'im
0: Müftüoğlu görüyor
4: musun? Geriliş yeni parti.
3: Ona da dikkat çekmek isterim.
0: Abi çok iyi ya.
3: Esinlenilmiş Hilal'im ben.
6: Hayır bu benim logom
0: gördünüz
6: değil.
0: Gördünüz mü? İki hilalin değil. Ortasından bir ok geçiyor.
1: Bu benim logom değil dedi.
6: Logo çok güzel ama Mehmet Bey sahip çıkmıyor logoya.
0: Hayır ya, ya sen böyle bir şey tarif etmedin mi bize?
6: Yok etmedim diyecek.
0: Ya böyle abi bir şey...
2: Ya Rabbi,
3: Müftüoğlu. Bu nereye yerleştirsin?
0: Bir saniye Müftüoğlu, böyle bir şeyi tarif etmedin mi?
4: Hayır benim değil.
3: Çok iyi olmuş ama ya. Bir şey söyleyeyim mi?
6: Ama hayır.
3: Abi çok iyi olmuş ya.
0: Bence de çok iyi.
6: Hilal'in... Evet.

0: Dediğin şeyin
1: Tamam,
0: farklı.
1: logoya bir şey demiyorum. Bence
2: Ama benim değil. Hilal bizim
1: yeni
2: diyor
1: partinin
2: Mehmet Bey.
0: Evet. Hilal'i ver bana.
1: geçmişten geleceğe bir köprü oluşturacak logoyu geçmiş dediğim zaman ta atalarımıza
2: Oku
1: kadar
2: AI gibi
1: gidecek bir
2: olmuş. Evet.
1: durumdan bahsediyorum.
0: Evet. Nasıl
1: Tabii
0: çok soğuk
1: ki
0: oldu.
1: yakışır. Niye yakışmaz? Türkiye'de her partiye yakışır. Onun altını çizmek istiyorum. Ama hilal hangi renge boyarsanız boyayın nihayetinde
2: MHP'nin de öyle.
1: Milliyetçi Hareket Partisi ile
0: Doğru diyor.
1: özdeşleştiği için
0: Doğru söylüyor. Evet.
1: O logo tutmaz yani o açıdan
0: Ama bu çok
1: söylüyorum.
0: güzel bir
2: Çok
0: logo
2: güzel
0: olmamış
2: olmuş.
0: mı ya?
3: Genç
2: Var
3: Parti
2: bence.
3: vardı.
2: Çok
3: Genç
2: başarılı.
3: Parti iki hilalliydi bak.
0: Ya
3: Genç Parti vardı.
0: bu bence bu
2: Ya çok
0: dakikaya kadar bak bu dakikaya kadar olan en güzel
3: en
0: logo
3: güzeli
0: bu. Şey amblem özür dilerim ya ama aynı hata yapıp duruyoruz. En
2: Amblem.
0: güzel amblem bu. Ben
2: Türkiye
0: söyleyeyim
2: için
0: ya.
2: yeni bir yol sloganı da
0: Türkiye
2: iyi
0: için
2: olmuş.
0: yeni bir yol.
2: Ok yolu temsil edecek
0: Hayır.
2: şekilde yapılmış çok.
0: Bence çok güzel ya. Yani helal
2: Mehmet
0: olsun
2: Bey hiç,
0: yapay
2: Mehmet Bey kabul edelim ki.
0: zeka. Helal olsun Müftüoğlu.
3: Ama
2: Niye benim hilallerim de kullanıldı?
0: Müftüoğlu'nun ikinci bir logosu daha var.
2: O hilale karşı çıktı bilakis.
0: Hayır çıksa
1: Evet.
0: da fikir yani olmasın derken bile.
1: Hayır karşı
2: Olmasın
1: çıkma değil.
2: derken bile.
1: Hayır. Bakın karşı çıkmıyorum. Karşı çıkmıyorum. Tabii ki
0: Bu da güzel.
1: herkes
2: Çok iyi parti değil
1: her
2: mi?
1: parti bunu kullanabilir. Ayrı bir
2: İyi
1: mesele.
2: parti şeyin
0: Yani
2: içinde değil.
1: Ama ben bir şeye vurgu yapmak istiyorum.
0: Buyur yap. Hem de logo bu
1: Bu
0: burada sana bir logo daha yaptı yapay zeka. Ankara'dasın ya torpil yapıyor.
1: Evet.
0: Bu senin önerin değil mi? Bu tam senin önerin ama.
1: Bu tamamen benim önerim, evet.
0: Yani bu da güzel bence. Bak bu da güzel. Mesela burada güneş 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ok. Hani güneşin üstünde 7 ışık yansıması. İçinden bir ok geçiyor. Bunları da ok sayarsak 8 ok. Yani
3: Yok
0: 6
3: 9
0: oka
3: ila.
0: 2 ok daha eklemiş oluyorsun.
3: 9 Ağustos teorisi.
0: Değil mi? Ben bunu da sevdim. Bu da güzel bir
1: Evet
0: logo. Amblem.
1: aslında
2: Ya Hürriyet heykelinin
0: Yalnız bir şey dikkatimi
2: başındaki tacı
0: çekiyor.
2: çağrıştırıyor.
0: Bak bir şey oluyor.
3: Direkt.
0: Bu neyi? Bak bu neyi?
2: Materyalistlersen
0: Yapay
2: yani.
0: zeka bile bu neyi böyle yapıyor. Bakın.
2: Aa.
0: Yani bu neyde bir sıkıntı
3: Yok
0: olabilir.
3: canım öyle yap dediğin için zihni öyle kodlamıyor
0: Şimdi
3: ona.
0: Yiğit sana bir şey söyleyeceğim.
3: Tabii.
0: Sevgili dostum. Bunlar unutuldu Türkiye'de. AK Parti kuruldu 2002'de. Türkiye'de bir kavga koptu. Nihal Bengüsü Karaca hatırlayacak. Şimdi AK Parti'nin ambleminin içinde ampul var. Orada bir kavga koptu. Ya bak Türkiye gerçekten bunları da tartıştı.
3: Tartıştıracağım.
0: Ne dediler biliyor musun? O ampulün içinde rahle var.
2: Aynen.
0: Rahlenin üstünde Kur'an var. Kur'an-ı Kerim olduğu için bu kabul edilemez dediler.
2: Cidden ya.
0: Ve AK Parti onu orada tekrar küçük değişiklikler yapmak zorunda kaldı.
2: Yazık.
0: 2000 Hatırlıyor musun
2: Tartışmaya
0: Lafarek?
2: bak. Yani ne kadar
3: Hatırlıyorum. Çok
2: gariban
3: hatırlıyorum.
2: bir
0: Tabii.
2: tartışma ya.
0: 2000 içi,
3: Ağustos.
0: bak logonun
3: 2000
0: içi
3: Ağustos.
0: değişti. Amblemin içini
2: Gerçekten oldu.
0: değiştirdiler.
3: Tabii.
0: Bak 2002'de oldu bunlar. 2002'de
3: Yok,
0: oldu.
3: 2000'de oldu. Daha eski.
0: Yani kurulduğunda
3: Heh,
0: 2000
3: yani
0: değişti. 2002'de
3: 2000
0: iktidar oldu
3: Ağustos.
0: falan. Neyse bunlar hep geride kaldı. İyi de oldu. Şimdi bu daha iyi. Müftüoğlu bir şey diyecektin. Söyle lütfen.
1: Yok bir şey demiyorum. Aslında tabii ki yeni parti kendine göre bir çalışma mutlaka yapacaktır. Logo evet önemlidir. Logonun yansıması, karşılığı mutlaka olacak şekilde, etkileyici olacak şekilde bir çalışmayla kamuoyunun önüne çıkmak lazım. Tabii ki bu yapay zekanın bir ürünü bunlar. Dolayısıyla. Ama gerçekten önümüzde daha önemli, daha Türkiye'nin az önce ifade ettiğiniz gibi ekonomik sorunlardan, enflasyondan bahsedilirken kısır döngüye dönüşen siyasi tartışmaların Türkiye'nin lehine olacak şekilde yapılması için birilerinin bir şey yapması lazım, birilerinin bir adım
0: Doğru.
1: atması lazım.
0: Doğru.
1: Dolayısıyla Cumhuriyet Halk Partisi ile Yeni Parti arasında yaşanan kavganın mutlaka ve mutlaka sonlandırılması lazım. Eğer bu kavga sürekli didişme şeklinde devam ederse korkarım ki sadece kamuoyunu meşgul etme adına değil meclisi de kilitleme, meclisin de sorunları ve çözüm önerilerini konuşma yeri olan meclisi de zor durumda bırakacak bir takım döngülere doğru dönebilir. Onun için sağduyu önemli. Hem Cumhuriyet Halk Partisi'nde siyaset yapanlar, hem yeni partide artık kendine yeni bir yol çizen Cumhuriyet Halk Partiler diyeyim, bu meseleyi kökten madem ki çözdüler, evet, ayrışmayı tercih ettiler, artık herkes kendi yoluna gitmesinin zamanı çoktan gelmiştir. Bence herkes kendi yoluna gitmeli ve bu yol tam anlamıyla Türkiye'ye çıkmalı. Yani Türkiye'nin geleceğine doğru adım atılmalı. İster Cumhuriyet Halk Partisi olsun, ister yeni parti olsun, önümüzde bakın şu an meclis çalışıyor. Tatile girmesi gerekirken meclis çalışıyor. Ama şunu da altını çizmek lazım mesela. Milliyetçi Hareket Partisi bu prosedüre uydu. Grup konuşmalarını meclis tatili, yasal tatil olarak değerlendirilen tatil sürecine girdiğinde Milliyetçi Hareket Partisi grup konuşmalarını, grup toplantılarını yapmıyor. Ama hem Cumhuriyet Halk Partisi hem diğer partiler ısrarla bunu devam ettiriyorlar. Saygı duyuyorum, devam ettirebilirler ama meclis çalışmalarını da sekteye uğratmamak hakikaten siyasetçilerin görevidir. Sorumlu siyaset yapmanın gereğidir. Bunu da ifade etmiş olayım ben.
0: Peki. Şimdi bu arada 5 numaralı...
4: Bir şey söyleyeyim ben de.
0: Geliyorum. Hep seninle başlayacağım.
4: Yok. Bir şimdi seninle başlıyorum. Kulis anlamında söyleyeyim.
0: Neyle?
4: CHP meclis grup basın danışmanı belli olmuş. CHP'nin, Kılıçdaroğlu'nun.
0: Basın danışmanı. Kim?
4: Basın. Fatih Ertürk.
0: Fatih?
4: Ertürk. Yılların
0: Fatih Ertürk.
3: Hayırlı uğurlu olsun.
4: Evet, tamam. Hayırlı olsun. Tamam. Bir de bugün Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Özgür Özel'le görüşmüş.
0: Geçebilir. Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Özel'le görüşmüş.
4: Bugün Gökhan Zeybek yarın bir sürprizimiz olabilir demişti. Olabilir. Bir büyükşehir
3: Denizli zaten gider, Manisa gitti. Bir de Muğla gidebilir demek ki bu tabloda.
0: Anladım. Şimdi burada hangi belediyeler yeni parti sırasında?
3: Evet,
0: orada bunu istedim.
5: Bir bilgi ekleyeyim ben de. Edirne'de büyük ihtimalle Edirne'de.
3: O açıklamayı yapmışım da biraz.
0: Yani 200'ün üzerine belediye, 200'ün üzerinde belediye yeni partiye katılmak için ortaya irade koyacak diyor Özgür Özel. Yeni parti genel başkanı Sayın Özel diyor ki 200'ün üstünde belediye yeni partiye katılmak için irade ortaya koyacak diyor. Yiğit, bu belediyeler nerelerdir? Şimdi Muğla.
3: Büyükşehir olarak Muğla, Manisa ve Denizli öngörüyorum ben. Çünkü zaten kendi memleketi.
4: Eskişehir.
0: Evet.
3: Şimdi yani Eskişehir, Tekirdağ gibi gene Sayın Özel'le siyaset yapan kimi büyükşehir belediye başkanları geçerse şaşırmam ama ön planda bir açıklamalarını görmedim henüz. Tabii bir de bu az önce söylediğim belediye meclis dengesi önemli. Hani bir insan ben alıyorum belediyeme gidiyorum dese olmuyor. Orada çalışması için oranın da yasama organı belediye meclisi orada bir çoğunluk getirmesi gerekiyor.
0: Tamam.
3: Ama bunu da sağlamanız için ikna etmeniz lazım herkesi yani çevrenizde.
0: Yok orada o kadar belediyelerde nedir mesela? Belediye başkanlıkları çok ayrı bir statü yani başkansan zaten birçok şey yapıyorsun yani.
3: Ne yazık ki padişah kadar yetkililer
2: ama
3: bu doğru.
2: Diğer CHP'li belediye başkanları AK Parti'ye geçerken sözünü ettiğiniz koşulları sağlayarak mı geçtiler?
3: Tabii çoğu belediye evet. Şöyle oluyor.
2: Yok, merak ettim.
3: Tabii şey hemen söyleyeyim. İzah edeyim. Zaten ortada 4-5 farklık dengeler var. Orada 3 ya da 4 meclis üyesini ikna ettiğinizde örnek veriyorum CHP'de 20, AKP'de 15 varken 3 kişi ikna edince CHP 17'ye düşüyor, AKP 18 oluyor.
6: Aydın öyle oldu.
3: Aydın, Afyon ya da işte Afyon'da. Kimi düşünürsek. Mesela Beykoz aslında meclis üyelerinin transferleriyle AKP'nin devşirdiği bir belediye oldu. Sadece meclis başkan vekilinin değil. Hani bu hassas dengelere bakılıyor. Ben Sayın Özel'in az önce dediğim hani siyaseten bence doğruyu söylemedi. Zaman kazanmak için bu çağrıyı
0: bunun
3: yaptı.
0: Bunun için mi diyorsun?
3: Evet, bu çalışmayı yapmak için yani. Bakın şunu bir vaktimiz varsa açayım. Evet. 2023 yılında bu butlan olan kurultay da Özgür Bey ve Ekrem Bey kazanamasaydı, Sayın Kılıçdaroğlu devam etseydi belki o zaman da yeni bir parti ortaya çıkacaktı. İddialı bir şey söylüyorum bakın. Geçmiş yani yeni parti fikri dün
0: buna
3: ortaya çıkmadı. Yok ben anlatayım.
0: Şu anlamda katılmıyorum. Yani siyasi bir gelecek okuması yaparak, çünkü o zaman CHP'yi siz böldünüz diyeceklerdi.

0: Ya bu denildi.
1: Ağız dolusu söyleyebilir.
0: Ama bunu... Şimdi sanki şöyle oldu yani. Mahkeme bir karar verdi, tamam. Beni kaldırdı, seni şey oturttu, yapmadım. Ben de gidiyorum oldu. Şöyle, ama şöyle o zaman öyle yapsalardı...
2: Hangi ihtiyacım var?
3: Çok hayal bir şey olurdu. Sayın İmamoğlu'nun... Evet. Siyasi hayatında böyle meydan okumalarından biri nedir? Diyor ki Sayın Kılıçdaroğlu siz varsanız ben yokum gibi cümleler. Bu cümleleri biz yeni duymadık. 2023 kurultayı öncesi ne giderken bütün kendi delegesini ikna etme ve o hani şaibe dediğimiz hususları kenara koyuyorum, onlara girmiyorum. Temiz kendi fikriyle oy vermeyi değiştiren, Kılıçdaroğlu'na oy vermeyeyim özele vereyim diyen delegelerin birçoğu şundan çekindi. Eğer Kılıçdaroğlu kazanırsa İmamoğlu'nu büyükşehir adayı yapmaz ve biz büyükşehri belki kaybedebiliriz. Şimdi büyükşehir önemli bir şeydir.
4: Ama Kılıçdaroğlu seçimden önce açıkladı.
3: Buna rağmen
4: İmamoğlu'nu açıklamıştı ama.
3: Ben bu bir şey söyleyeceğim. Ben değil bunu mi? Savunan biri değilim. Onların dediğini söylüyorum. Biz de böyle yanıt verdik. Dedik ki Sayın Kılıçdaroğlu ilan etti Mansur Bey'i, Özlem Hanım'ı, işte Ekrem Bey'i, böyle bir şey değişmez. Peki hani bunları ben anlatırken neye de dayanıyorum? 17 Ağustos'tan sonra dinleyeceğimiz sanıklardan biri Erten Yıldız'ın kendi ifadelerinde var. İmamoğlu ile bizim iki projemiz vardı diyor. Önce Cumhuriyet Halk Partisi, sonra Cumhurbaşkanlığı ve fakat olmazsa yeni parti. Kendi ifadelerinde yer alıyor. En yakın çalışma arkadaşlarından biri olduğu için.
0: Evet. Onun için sen her halükarda yeni parti kuracaklardı.
4: Yeni parti projesi... Ama şu günkü etkiyi gösteremez.
3: Asla gösteremezdi. Zaten onu
0: benim itiraz ettiğim oydu. O zaman diyeceklerdi ki siz gerçekten CHP'yi gerçekten hani böyle dolu dolu böldünüz.
2: Ama işte
0: yani çok kurultaya girdin, Kılıçdaroğlu kazandı kardeşim. Sen nereye gidiyorsun diyeceklerdi.
2: Kazanmasaydı, tamam. Anahtar sözcük bu ama kazandı. Dedikleri tamam, oldu.
3: Oraya gelelim.
2: Bu da işte 91 milletvekilinin geçişiyle sonuçlandı.
3: Bir yere geleceğim ama iki dakikada evet. Gelirim.
2: Çok geriye az dönük.
3: Tamam, bu olmadı. Yani zaten bu senaryo, dolaba kalktı. 2024 seçimleri kazanıldı. 25 süreci oldu. Ve buttan tartışmalı çıktığında Özel'in ağzından yine duyduk.
0: Ne duyduk?
3: En kötü senaryoda halk yanımızda durur, partimizi kurarız dedi bunun demeçlerinde. Sizin programda
0: evet.
3: Demedi de
0: evet.
3: Hani baş başa yaptığınız sonrakinlerde.
0: Evet. Evet.
3: Zaten sonra karar çıktı. 2 ay boyunca da ne dedi? Her yolu deneyeceğiz, sonra gideceğiz. Bu süreçlerin tamamını yaşarken aslında hep belediyeler üstünden bir örgütlenme yaşanıyordu. Ve bu geldiğimiz nokta 200 belediye hikayesi 3 günde olan bir konu değil. Uzun süredir 2024'ten beri yani bugün gidebilecek belediye başkanlarının hemen hepsinden şunu duyacaksınız. Beni zaten Özgür Özel aday yaptı. Ben Özgür Özel'le siyaset yapıyorum gibi laflar duyacağız. O yüzden ben sayıların hani olmaz demiyorum. Peki, olabilir, peki. Yükselebilir bu sayı.
0: Yiğit bir 7-8 dakika var. Tabii. Ertuğrul Akar bir şey söyleyecek. Buyur.
5: Ben şöyle tabii bu...
0: Yalnız bir de Mansur Yavaş meselesine bir hızlıca gir. Yani... Hızlı olsun ama lütfen. Yani gelecek mi, gelmeyecek mi? Çünkü belediyeler...
2: Yes mi, no mu gibi bir şey efendim? Soruyorsun. Yes mi, no mu?
0: Yani gelir mi, gelmez mi?
5: Mansur Yavaş, Sayın Mansur Yavaş çok farklı bir tabandan geldiği için açıkçası kestirmek zor, onu söyleyeyim. Farklı dinamikleri dikkate alacaktır. Yani sadece Cumhuriyet Halk Partisi'nin yani sosyal demokrat tabanı veya o dinamiklerde değil... Milliyetçi cepheden tabandan da gelen bazı tetiklemeler olacaktır. Geçme veya geçmeme konusunda. Ama yani kestirmek zor açıkçası. Ama geçtiği yerde güç kazanır. Şimdi bunu da söylemek lazım. Önemli bir fikir siyasette.
0: Geçtiği yer güç kazanır.
5: Tabii şimdi her ne kadar belediyeciliğini, hizmetini ben beğenmesem de ama siyaseten Türkiye'de önemli isimlerden birisi. Bunu kabul etmek gerekiyor. Geçtiği taraf prestij açısından da güç kazanır. Ben geçeceğini düşünmüyorum açıkçası. Çünkü tecrübeli bir siyasetçi. Cumhuriyet Halk Partisi'nin logosu bayrağı altında milletten oy aldığı için milli iradeye saygısızlık olmaması adına geçmeyecektir. Ben öyle öngörüyorum. Tabii... her programda ben çıktığım zaman farklı televizyonlarda da son anlarda halktan gelen sıkıntılar oluyor bizi gördüklerinde. Onları dillendirmeyi önemli buluyorum. Mesela tabii Özgür Özel muhalefet partileri bunu yapmıyorlar, akıllarına gelmiyor. Biz yine kendi kendimize muhalefet yapalım burada millet için. Bir kere bu vergi ve SGK yapılandırmalarında millet oldukça muzdarip. Burada milletimizin, esnafın isteği vergiler...

0: Faizlerin silinmesi ve ana paranın taksitlendirilmesi noktasında. Çünkü 72 aya bölündüğünde günün sonunda %80'e varan bir faiz oranı ortaya çıkıyor.
1: Evet.
0: Yani bu çok akılcı bir yöntem değil. Bu yükün kaldırılması gerekiyor. Sayın Bakanımıza buradan milletimiz adına çağrımız faizlerin silinmesi. Diğer türlü şöyle oluyor. İnsanlar nasıl olsa seçim zamanı af gelecektir zihniyetiyle bu defa hiç kimse zamanında vergisini ödemiyor. Yani eve ne oluyor? Günün sonunda af geliyor. Olmuyor. Ya burada bir düzenleme yapılarak bunun çözülmesi lazım. Diğer bir problem, bak, çığ gibi büyüyor. Hukuk fakültesi mezunlarının, öğrencilerin bu yeni avukatlığa geçiş sınavıyla ilgili büyük problemleri var. Barajla ilgili problemleri var.
1: Neden?
0: Sorularla ilgili problemleri var. Şöyle ki, hukuk fakültesi mezunu bir adama sen Osmanlı'daki Vezir-i Azam sistemini soramazsın. Ya bu
1: Niye?
0: saçma. Saçma çünkü.
1: Pozitif
0: öğretmen
1: olurken KPSS'de
0: Hayır,
1: alan dışı da soru
0: bir şey
1: soruluyor.
0: söyleyeceğim. Bak, buradaki adam özel mesleğini eline almak istiyor.
1: O da mesleğini yapıyor.
0: Tıp fakültesi öğrencisine sen bunu sormuyorsan buna da sormayacaksın. Şimdi mantık var. Ben bir teknik iş yapıyorum. Ben
2: mesleğine katkısı yok.
0: genel kültürle sınava girmeyeceğim. Mahkemeye çıktığımda hakim bana Osmanlı'da ne var diye sormuyor. Yani bu saçma oluyor biraz. Ve baraj çok yüksek. Ya baraj yüksek. Zaten ilk 100 bine girmen gerekiyor. Yani Türkiye'de belli bir seviyenin üstünde olman lazım. Onu başarıyorsun. Tam hayata atılacaksın.
1: Peki.
0: Ailen sana bir yatırım yapmış. Bir daha bir sınav. Yani çok yıpranmaya başladı. Bu hükümet adına büyük sıkıntılar doğuruyor. Uyarıyorum.
1: Son iki dakika aslında
0: uyarıyorum.
1: Çok güzel bir konu ama tartışırdık.
0: Bunu tartışmamız gerekiyor. Gençler büyük sıkıntı. Üç. Hakikaten emeklilerimizle ilgili inşallah yeni yılla birlikte bir iyileştirme
1: Teşekkürler
0: yapılması
1: Ertuğrul.
0: Gerekiyor.
1: Çok sağ ol.
3: Şimdi Mansur Yavaş'la ilgili meselede soru sordun ya.
1: Evet.
3: Çok önemli bir soru.
1: Çok önemli.
3: Görünürde.
1: Tabii.
3: Ama aslında gerçekli değil.
1: Neden?
3: Çünkü günün sonunda seçim zamanında eğer mevcut CHP muhalefette konumlanan bir parti olacaksa ki herhalde öyle olacak.
1: Tabii.
3: Yeni parti de sonuçta yeni ve büyük bir muhalefet partisi oldu. Günün sonunda seçim öncesi ne oluyor? Yine Cumhur İttifakı gibi karşı tarafta bir ittifak olması gerekiyor. O yüzden Özgür Özel ve Kemal Kılıçdaroğlu ya da Kemal Kılıçdaroğlu'nun kurultayı yaptıktan sonra CHP'nin genel başkanı olacak kişi aslında aralarını çok uzun boyutlu bozma lüksüne sahip değiller.
1: Anladım.
3: Yani doğru. Mansur Yavaş mevcut CHP'de de kalsa günün sonunda muhalefetin ortak adayı olabilir. Ve bu dolayımla da aslında Mansur Yavaş'ın hangi partide olduğunun, CHP'de mi, yeni partide mi olduğunun
1: yok.
3: Hiçbir önemi yok.
4: Özgür Bey de o alanı açtı zaten Mansur Bey ile ilgili. O rahatlığı
3: o yüzden o rahatlık
4: ona,
3: var. Çünkü aslında biz bu partilere sanki parlamenter modeldeymişiz gibi bu kadar partilerin
1: doğru.
3: üstünde duruyoruz
1: Çok
3: ama.
1: Çok doğru. Ben de burada,
3: model o değil aslında yani.
1: Tabii tabii.
3: Eski refleksle böyle davranıyoruz.
1: Ben de burada programlarda bir soru sordum. Yani bence esas ta oraya bir bakmak lazım. Seçim oldu. Burada Tayyip Bey aday. Burada da işte
3: evet,
1: yeni partinin adayı. Diyelim CHP'nin adayı.
3: Dolaşık
1: diğer aday.
3: İttifak kurmayacaklar
1: Seçim
3: mı?
1: İkinci tura kaldı. Seçim ikinci tura kaldı. İşte burada Erdoğan, Tayyip Bey burada kaldı. Karşısında ister yeni partinin adayı kalsın, ister CHP'nin adayı kalsın. Fark etmez. O diğer parti, yani Tayyip Bey ile yeni partinin adayı ikinci tura giriyorlar. Mesela CHP orada Kemal Bey kime oy verecek?
4: Kemal Bey'in değil oradaki mesele. Taban kime oy verir?
1: İşte o taban kime oy verecek?
4: Taban
1: CHP
4: verecek zaten.
1: Şimdi İtacar'dan
4: Erdoğan'ı bekler
1: misin? Mesela CHP ne diyecek orada?
4: Tabii tabii.
1: Hani biz bunu...
2: Erdoğan'ın karşısındaki aday tamamen CHP'nin
3: işte,
2: adayı.
1: Nasıl Erdoğan'ın karşısındaki?
2: Erdoğan'ın karşısındaki
1: ya var. Ya kardeşim öyleyse bugün bunları niye söylüyorsun bu kadar?
3: Ya demek ya,
2: bu
3: anlamına
2: ki,
3: gelir çok fazla
2: şey.
3: Çatışmak. Efendim? Umarım iki tarafta...
1: Hayır,
3: onun
1: madem Erdoğan'ın
3: yani.
1: Karşısındaki adaya oy verecek
3: yani kendisi,
1: ikinci evet. tur olunca, o zaman bugün yani bu aldın gittin
3: yani
1: partiyi soydun, malları
3: çağıran,
1: götürdün, burayı tam takım bıraktın.
2: Bu
3: yani.
2: Partinin ittifakı değil.
1: Normal
2: aday kimse, Mansur Bey olabilir ya da başka bir isim. O yeni partinin bugünkü eleştirdiğimiz sıfatlarına ya da ünvanlarına sahip değil ki Mansur Bey. Ayrı bir karakter, ayrı bir kişi. Ya da başka bir aday
3: Ayrıca
2: çıkacak
3: belediye
2: diyelim.
3: Başkanı.
0: Ama
3: yani şu an bir parti değişimi
0: ya.
3: Tartışmasının içine niye kendini soksun ki ya?
0: İlginç bir kabulleniş var. Son söz şunu söyleyeyim ben. Bak yeni hükümet sisteminde evet. Aslında bizim tartışmamız gereken tam da bu siyasi partiler olmalı. Niye? Hükümetin karşısında denge balans sistemi bu anayasaya göre meclistir. Meclisteki doğru. denge çok önemli. Bizim aslında tam da partileri tartışmamız gerekiyor. Lider kazanır gider. E peki denetleyen kim? Bunu tartışmak yerine...
3: Seçim kazanma bağlamında hep ittifak söz konusu oluyor ama, tamam. Bak seçim yaklaştığı zaman yine ittifakları konuşacağız.
0: Ama bu fark ve çok fazla değil mi?
3: İşte bugünden yarın onun hazırlığını
0: yani çok
3: idrak ederek davranması lazım partilerin.
1: Ertuğrul'un programa girerken savunduğu fikirlerle çıkarken savunduğu fikirler arasındaki
0: ben
1: fark devletin,
0: hayır bak ben devletin doğru çizgide yürümesini istiyorum.
1: Sosyalizm
0: doğru.
1: Hepimiz doğru. öyle istiyoruz.
0: Millet bak Türk milleti her şeyin en iyisini hak ediyor. O yüzden bizim siyasi fikirlerimizi elbette biz söylüyoruz ama bir yere geldiğimizde de millet lehine neyse onu konuşmak
1: çok teşekkürler. Ertuğrul Akar çok teşekkürler. Eyvallah. Arada takılıyorum.
0: Estağfurullah.
1: Gaffar Yakınca çok teşekkürler. Ben yine beklerim.
4: Ben teşekkür ederim.
1: Çok iyi bir yayındı. Sağ ol. Eksik olma. Ben çok değerli katkılar verdin. Yiğit burada her hafta hani kalk git diyoruz gitmiyor. Bu yerli CHP'li.
2: Kanalda yerim var artık.
1: Gitmiyor da yani. Aytun çok teşekkür ederim.
4: Ben bir cümle söylemek istiyorum.
1: Bir cümle söyle lütfen.
4: Mansur Yavaş son düzlüğe kadar bekleyecektir.
1: Son güne kadar
4: bekleyecektir. Bir, Mansur Yavaş eğer kazanamayacağı bir seçimi görürse bekler ve girmez. O zaman da aday Özgür Özel olur.
1: Çok teşekkürler. Belki de böyle olur.
2: Bugünden
1: çok teşekkür ederim. Nihal Bengisu Karaca yine beklerim. Sağ ol. Müftüoğlu da Ankara'da. Müftüoğlu teşekkür ederiz. Uzak kaldın ama... Programın başında söylediğim gibi evet. yeteri kadar söz hakkı kullandın öyle değil mi?
5: Teşekkür ediyorum.
1: Abi öyle bir teşekkür ediyorsun
3: çok
1: ki.
3: Çok içten gelmedi sesiniz ama.
1: Gerçekten teşekkür mü ediyorsun?
0: Kinayeli oldu bu.
1: Kinayeli. Yoksa etmiyor musun?
2: Logoya bozuldu. İlk logoya bozuldu.
3: Logosunun güzel çıkması.
5: Gerçekten uzaktan bağlanmak çok zor. Çok zor. Burada tek başıma olduğum için... Böyle can sıkıntısı çekiyor insan.
1: Haftaya buradasın.
5: Da olumsuz bir...
1: Haftaya.
5: İnşallah haftaya oradayız.
1: Haftaya buradasın. Çok teşekkürler. Şimdi bütün konuklarıma bir kere daha teşekkürler. İzlediğiniz için sağ olun. Ben araya gidip döneceğim yayını kapatmak için. Evren Aydın gelecek sonra. Çok kısa bir ara.

Yayın bitti. Size iyi geceler demek için tekrar geldim. Konuklarımı gönderdim. Ve birazdan Evren Aydın gece raporuyla karşınızda olacak. Bu dakikaya kadar hem Türkiye'de hem dışarıda olan biten ne varsa onları size anlatacak. Yarın akşam saatler 19'u gösterdiğinde Habertürk'te, ana haberde birlikte olalım. İyi geceler Türkiye.

0: Efendim iyi geceler. Burası Habertürk. Dünyanın ve Orta Doğu'nun kaderinin çizildiği bir günün gecesindeyiz. Hoş geldiniz Gece Raporu'na. Evren Aydın ben. Gözler Beyaz Saray'daydı. Akıbeti belli olmayan ABD, İran ve Ukrayna Rusya savaşları kritik bir dönemdeyken Trump hem kendisinden bir türlü randevu alamayan Netanyahu'yla hem de Ukrayna Devlet Başkanı'yla Zelenski ile görüştü. Peki kapalı kapılar ardında neler konuşuldu? ABD İsrail'den desteğini çekmeye mi hazırlanıyor? Aklımızda birçok soru işareti var. Tüm bunları konuklarımızla değerlendireceğiz. Ama önce özetlerimiz. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak Başbakanı Ezzeydi'yi Ankara'da ağırladı. Ortak basın açıklamasına konuşan Erdoğan, Irak'ın Türkiye'ye günde 1 milyon varil petrol verebileceğini söyledi. Detaylarına bakacağız. Ve Amerikan Başkanı Donald Trump ve İsrail Başbakanı Netanyahu Beyaz Saray'da görüştü. Görüşme sonrası tek açıklama Beyaz Saray sözcüsünden geldi ve Trump Oval Ofis'te Netanyahu ve Zelenski ile görüşmelerini yaptı. İki görüşme de olumluydu denildi. Detaylar da var, bakacağız. Ve Yeni Parti mecliste kapalı grup toplantısını yaptı. Toplantıda Yeni Parti grup yönetimi belirlendi ve yaklaşık 40 dakikalık toplantının ardından Genel Başkan Özel'de açıklamalarda bulundu. Neler söyledi? Hepsine yer vereceğiz Gece Raporu'nda. Hadi başlayalım. Efendim, Türkiye Petrolleri Anonim Şirketi İngiliz petrol firması BP'nin Kerkük Merkezi şirketinden %15'lik hisse aldı. Böylece Kerkük'teki petrol sahasına da ortak oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan da Irak Başbakanı ile yaptığı ortak basın toplantısında Irak'ın Türkiye'ye günde 1 milyon petrol varil verebileceğini söyledi. Ve söz konusu bu satın alımı da tarihi bir adım olarak değerlendirdi.
1: Sayın Başbakan, yani günde 1 milyon varil biz Türkiye'ye petrol verebiliriz diyor. Başka yere diyor muhtaç olmayın. 1 milyon varil.
2: Irak Başbakanı'nın Türkiye'ye 1 milyon petrol verebileceğini söylediğini duyurdu. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar'a seslendi.
1: Sayın Bakan, sağa sola muhtaç olmaya gerek yok. Hemen komşumuz Irak'tan inşallah 1 milyon varil petrolü buraya transfer ettik mi ihtiyacımızı karşılar.
2: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak Başbakanı Ali Zeydi'yi Beştepe'de kabul etti. Görüşmelerin ardından kameralar karşısına geçen liderlerin gündeminde enerji alanındaki işbirliği vardı.
1: İşbirliğimizin bir
2: Türkiye Petrolleri Anonim Şirketi, BP'nin Kerkük merkezli şirketinin %15 hissesini satın aldı. Bu anlaşmayla Türkiye, Kerkük'teki petrol sahasında BP ile ortak oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, söz konusu anlaşma için tarihi bir adım değerlendirmesi yaptı.
1: Bugün imzalanan anlaşma, enerji alanındaki ortaklık açısından tarihi bir adım olmuştur.
2: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nda varılan anlaşmayla günde 1 milyon petrol varil üretilmesi hedefleniyor.
3: Bu aslında çok üzerinde uzun süredir çalıştığımız bir proje ve bizim Türkiye petrollerini günde 1 milyon varil üretim yapan, petrol ve doğalgaz üretimi yapan bir şirket yapma yolundaki en önemli adımlarımızdan bir tanesi.
0: Yeni Parti mecliste kapalı grup toplantısını yaptı. Toplantıda meclis başkan vekili, grup yönetim kurulu üyeleri ve aynı zamanda katip üyesi belirlendi. Yaklaşık 40 dakika süren toplantının ardından Genel Başkan Özgür Özel, yeni partinin kuruluşu tamamlandı açıklamasını yaptı.
4: Teşekkür ederiz. Hepimize hayırlı olsun.
5: Yeni Parti meclisteki ilk toplantısını yaptı. Grup yönetimi belirlendi. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel mecliste kapalı grup toplantısına başkanlık etti. Yaklaşık 40 dakika süren toplantı.

0: Toplantıda Grup Yönetimi Kurulu üyeleri seçildi. Parti meclisinde görev verilmeyen isimler Turan Taşkın Özer, Burhanettin Bulut, Özgür Karabat, Seyit Torun ve Veli Ağbaba Grup Yönetimi Kurulu'nda yer aldı. Meclis Başkan Vekiline CHP'nin eski Meclis Başkan Vekili Tekin Bingöl, katip üyeliğine ise Aliye Coşar seçildi. CHP'nin eski idare amiri Harun Özgür Yıldızır'ın yeni partinin idare amiri olarak görevine devam etmesine karar verildi. Özel Yüksek Disiplin Kurulu üyelerini de belirledi. CHP yönetiminin ihraç talebiyle disipline sevk ettiği, üyelik faaliyetlerini dondurduğu Bülent Yüce Türk, Disiplin Kurulu Başkanı oldu. CHP'nin Yüksek Seçim Kurulu temsilcisi olan ama mutlak butlanın ardından Kılıçdaroğlu'nun görevden aldığı Hadimi Yakupoğlu da Özel'in Disiplin Kurulu'nun başkan yardımcısı oldu. Edinilen bilgiye göre Özel'in kapalı grup toplantısında yeni parti kurduk, yeni sayfa açtık. Geçmişe dönük tartışmalardan kendinizi uzak tutun. Mesele vatandaşın meselesidir ifadelerini kullandığı öğrenildi. Kısır tartışmalardan, bireysel tartışmalardan, özellikle de CHP'nin tartışmalarından kendinizi uzak tutun. Esprilerden dahi uzak tutun kendinizi uyarısı yaptığı ifade edildi. Kapalı grup toplantısının ardından konuşan Özel, yeni partinin kuruluşunu tamamladığını söyledi.
1: Şu andan itibaren Cumhuriyet Halk Partisi grubunun kuruluş sürecinde alması gereken bir karar, yapması gereken bir seçim kalmamıştır. Artık yeni parti bu vakitten sonra kuruluşunu tamamlamıştır.
0: Yeni partinin kurulması ve siyasi parti grup sayısının 7'ye yükselmesi üzerine genel kurulda geçici olarak yeni oturma düzeni belirlendi. Yeni parti AK Parti'nin yanında yer aldı. CHP için DEM Parti ile MHP'nin arasında yer belirlendi. Meclis Genel Kurulu'nda CHP Grup Başkanı Faik Öztrak'la Yeni Parti Trabzon Milletvekili Sibel Su İçmez tokalaştı.
2: Siyasetteki gelişmelere geri döneriz ama Beyaz Saray'da o gizli olarak adlandırdığımız o görüşmeyle devam edelim. O biraz gizli kapaklı ama üzerindeki o perdeyi birazdan çekeceğiz konuklarımıza. Şimdi İsrail Başbakanı Netanyahu ile Amerikan Başkanı Donald Trump Beyaz Saray'da buluştu. Uzun da bir görüşme yaptılar ve Beyaz Saray basına kapalı yapılan bu görüşmenin hem olumlu hem de verimli geçtiğini duyurdu.
3: Amerika Birleşik Devletleri'nde beklenen görüşme gerçekleşti. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu ile Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump bir araya geldi. Netanyahu, Trump'la görüşmesinden önce üst düzey İsrail yetkililerle Beyaz Saray'da bir araya geldi. Ardından Trump'la Oval Ofis'te görüştü. Basına kapalı gerçekleşen görüşmeden fotoğraflar paylaşıldı. Toplantıya Amerika Birleşik Devletleri Başkan Yardımcısı J.D. Vance, Savunma Bakanı Pete Hegseth, Dışişleri Bakanı Marco Rubio, CIA Direktörü John Ratcliffe ve Trump'ın Orta Doğu temsilcisi Steve Witkoff da katıldı. Fotoğraflardan birinde Netanyahu'nun rahat tavırlar sergilemesi dikkat çekti. Netanyahu görüşme sonrası yaptığı açıklamada Trump'la toplantısının mükemmel geçtiğini kaydetti. Amerikan Başkanı Donald Trump'la yaptığım en iyi sohbetlerden biriydi dedi. Beyaz Saray Sözcüsü Caroline Levitt ise görüşmenin olumlu ve verimli geçtiğini kaydetti. Trump, Netanyahu ile yapacağı görüşme öncesinde Fox News'a konuştu. Netanyahu'nun kendisini İran'daki kazma dağını vurmaya ikna etmek ve Amerika Birleşik Devletleri'ni savaşta tutmak istediğini söyledi. Bibi'nin bana söylemesine ihtiyacım yok dedi. İsrail basınının İsrail'i üst düzey yetkililerden aktardığına göre ise Netanyahu Trump görüşmesinde kazma dağı konusu gündeme gelmedi. Oval Ofis'te beklenen görüşme gerçekleşirken Beyaz Saray önünde eylem vardı. Ortodoks Yahudilerden oluşan grup Netanyahu'yu protesto etti. Ellerinde pankartlar ve Filistin bayrakları taşıdı. Netanyahu'nun savaş suçlusu olduğu vurgulandı. İsrail Başbakanı Netanyahu en son Şubat ayında Beyaz Saray'da Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'la bir araya gelmişti. Ziyaret Trump'ın 1,5 yıl önce göreve dönmesinden bu yana Netanyahu ile Oval Ofis'te gerçekleştirdiği 7. görüşme oldu.
2: Efendim aslında Trump'ın en verimli günlerinden biri de diyebiliriz. Aynı gün hem Avrupa'nın güvenliğini hem de Orta Doğu krizini yönetmeye çalıştı. Ender yoğun diplomasi günlerinden biri. Hem Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ile buluştu Trump. Ardından savaşla birlikte popülerliği iyice azalan Benjamin Netanyahu ile görüştü. Tabi siyasi riskleri göze alarak yaptığı bir görüşmeydi. Konuşacağız tüm bu başlıkları. Orta Doğu Teknik Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Hüseyin Bağcı bizlerle birlikte. Hüseyin Hocam hoş geldiniz.
4: İyi akşamlar Evren Bey.
2: Ve aynı zamanda Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Öğretim Üyesi Doktor Ufuk Necat Taşçı da bizlerle birlikte. Ufuk Hocam sizler de hoş geldiniz Gece Raporu'na.
5: Hoş bulduk Evren Bey. Merhabalar. Hüseyin Hocam'a da saygılar, selamlar.
4: Teşekkürler Ufuk Bey, sağ olun.
2: Hüseyin Hocam, sizinle başlayayım müsaade ederseniz. Şimdi Netanyahu geçmişte bu tür buluşmaları savaş gündemini, takvimini belirlemek ve hatta Trump'o bazı kişisel çağrılarda bulunma amacıyla kullandı. Peki bugün gerçekleşen görüşmeyi nereye koyuyorsunuz? İran dosyasının masada olduğunu biliyoruz. İsrail Başbakanı sizce hangi umutlarla gitti? Trump'tan hangi taleplerde bulunmuş olabilir?

0: asıl soru. Yani bu beklentine karşılık bulabilecek mi ki? Yani zamanlama da önemli. Haftalar süren çatışmaların hemen ardından o çatışmalar durmuş ve diplomasiye bir şans verilmişken yapılan bu görüşme acaba yani diplomasiye yine bir ket mi vurmak isteyecek Netanyahu? Savaşı tırmandıralım mı diyecek yoksa bu taleplere nasıl bir karşılık gelecek? Buyurun efendim.
1: Öncelikle konuşmanın içeriği açısından baktığımızda Netanyahu'nun çok rahat bir pozisyonda olduğunu görüyoruz. Nitekim vücut dilinden de istediğini almış görünen bir siyasetçi görünümü
0: hocamızın
1: var.
0: Hocamızın kastettiği o fotoğraf karesini de ekrana getirebiliriz. Buyurun hocam.
1: Evet, evet bu fotoğraf. Yani ben elimden geleni yaptım. Seçimleri de kazanırım havası var. Hı-hı. Seçimler de var biliyorsunuz orada.
0: Ekim ayında.
1: Donald Trump'a da merak etme sen de benimle birlikte kazanırsın mesajını veren bir dil var orada öyle gözüküyor. Ancak işte bu ancak çok önemli. Donald Trump'ın Netanyahu'ya tam beklentilerini yerine getirmediği bir görüşme oldu bu. En azından Türkiye konusundaki açıklamalarına bir cevap yok. Yani Türkiye ne derece konuşuldu, Türkiye karşıtı tavırları ne oldu ve Donald Trump'ın daha önceden söylediği benim kime ne satacağıma kimse karışamaz yaklaşımı tabii ki tam bir tüccar yaklaşımı. Bana kim parayı verirse ben ona satarım mantığından gitti. Ve Türkiye'nin Orta Doğu'da özellikle yeni ortaya çıkacak bu yapılanma sürecinde Amerika Birleşik Devletleri'nin önemli bir ittifak üyesi olduğunu söyledi. Bu ittifak üyesi derken NATO'yu kastetmiyor tabii. Yani ikili anlamda ABD'nin bir ittifak üyesi olarak görüyor. Bu da tabii Orta Doğu'daki önümüzdeki günlerde ortaya çıkacak hem gelişmelerde ki bugünkü Irak Başbakanı'nın ziyareti, işte Orta Yol, Orta Koridor gibi tartışmalar da bunun içine eklenmeli. Yani Orta Doğu'da sadece Netanyahu'nun söyledikleri veyahut da arzu ettikleri gündemde değil. Onun dışındaki gelişmeler de var. İşte orada bence Netanyahu Türkiye konusunda istediğini alamadı. Ama İran ile olan çatışmalarda, savaşta halen ABD'nin desteğinin yanında olduğunu hissediyor. Yani evet. O konuda kendisine bir güvence verilmiş gibi gözüküyor. İran, ABD arasındaki çatışma tabii ne kadar sürecek? O önümüzdeki günlerde böyle hani futbol maçında, dünya şampiyonasında su içmeye gidiyordu ya futbolcular. Onun gibi bir ara verdiler. Yani bu ara ne kadar sürecek ona bakmak lazım. Zelenski ile yaptığı görüşmeyi ben burada eklemlemek istiyorum. Çünkü İran biliyorsunuz gemisini vurdu Ukrayna. Bunun yanlış olduğunu büyük olasılıkla söyledi Donald Trump ona. Çünkü Rusya ile çatışmaya girmek istemeyen bir ABD var. Yani Ukrayna Rusya'yı mümkün olduğunca çatışmanın içine çekip ABD'yi yanına almak istiyor. ABD ise herhangi bir şekilde Rusya ile çatışma niyetinde değil ve büyük bir olasılıkla Zelenski'ye bir daha yapma kulağını çekerim şeklinde bir hani sınıf öğretmeni gibi davrandı diye düşünüyorum.
0: Hocam madem dışında değindiniz o konuda da görüşünüzü bir alayım. Yani Ukrayna basında yansıyan da bazı iddialar vardı. Yani Rusya tarafına en azından bir hava ateşkesi önerisi yapılabileceği yönde ciddi iddialar vardı. Bu konuda bir somut gelişme acaba bekler miyiz o noktada?
1: Yani hava ateşkesi aslında Ukrayna'ya yönelik yapılan bir şey. Çünkü Ukrayna son dönemlerde çok yoğun bir biçimde
0: evet.
1: Rusya'nın birçok önemli sektörünü vurdu. Onu da söyleyelim. Başta petrol rafinerileri olmak üzere. Rusya'nın hava müdahaleleri tabii Kiev'e başta olmak üzere bütün o işgal ettiği bölgelerde Ukrayna yapılarına yönelik bir saldırısı var. Ama öyle gözüküyor ki benim gördüğüm kadarıyla Putin'den çok Ukrayna'ya verilen bir mesaj. Çünkü Avrupalı ülkelerin Ukrayna'ya verdiği destek ve Ukrayna'nın bu silahları kullanarak Rusya'nın işlerine kadar gitmesini engellemek isteyen bir Trump var. Yani Trump burada Avrupa yerine Vladimir Putin üzerine oynayan bir politika takip ediyor ve mümkün olduğunca bu ikili çatışmadan devre dışı kalmak istiyor. Yani Ukrayna'yı desteklememe kararı Rusya'ya karşı devam ediyor. Yani Ukrayna'ya asker göndermeme, çok büyük yardımda bulunmama konusunda asıl burada Ukrayna'ya yardımı yapan Avrupa Birliği ülkeleri. O nedenle böyle bir üçlü

0: bir şey var, sorun var. Yani bir yanda Zelenski Trump görüşmesinde Ukrayna'ya, Rusya'ya çok fazla girme, beni de işin içine çekme, İran gemisini vurma. Diğer taraftan Netanyahu'ya sen de çok fazla ileri gittin, bak her şeye karışıyorsun, benim karar alma biçimime saygı duy, ben istediğimi satarım şeklinde açık bir net mesaj verdi diye düşünüyorum. Üçüncüsü de tabii bütün dünyaya şu mesajı verdi: ben halen bu iki önemli çatışma bölgesini takip ediyorum ve burada ortaya çıkacak yeni yapılanmada da Amerika'nın gücünü hissettirmeye çalışıyorum dedi. Bence Netanyahu'nun ziyareti her ne kadar onlar olumlu geçti dese de Netanyahu'nun beklentileri açısından pek olumlu geçmedi diye düşünüyorum.
1: Peki.
0: Türkiye örneğinde özellikle bunu vurguluyorum.
1: Peki. Hocam döneceğim elbette size tekrar ama bir Doktor Ufuk Necat Taşçı'dan da ilk görüşlerini alalım. Yani Ufuk Hocam gerçekten çok kritik bir günü geride bırakmak üzereyiz. Trump'ın masasında ciddi iki önemli başlık vardı. Hem Avrupa'nın güvenliği tartışıldı bugün hem de aynı zamanda Orta Doğu'daki krizin nereye doğru evrileceği. Ama tabii bizim tüm dikkatimiz Netanyahu'yla görüşmesinde. Yani Hüseyin Bağcı hocamız o fotoğraf karesini de tekrar ekrana verebilirsek o kare üzerinden bazı yorumlarda bulundu. Yani merak etme Bibi, biz ikimiz de bu önümüzdeki o kritik seçimleri kazanabiliriz dedi ama o ancaktan sonra önemli bir virgül koydu, önemli tespitlerde bulundu. Siz ne kadarına katılırsınız ve yine savaşı tırmandıracak bazı planları masaya koymuş olabilir mi Netanyahu ki tam da o haftalar süren o çatışmalar diplomasiye bir şans verilmesi adına durdurulmuşken ki kısa bir süre önce de Trump zaten o İran tarafıyla görüşmelerin sürdüğünü devam etti ama asla bunların devam etmesini istemeyen de bir İsrail faktörü var orada iki lider arasında. Buyurun.
2: Evet Hüseyin Hocam, benim meslek büyüğüm. Kendisinin söylediklerine katılmam tabii ki mümkün dahi değil. Benim de naçizane dile getirmek istediğim hususlar var. Şimdi bir tanesi kesinlikle Türkiye konusunda istediğini alamadığını biliyoruz. Netanyahu her ne kadar özellikle yaptığı açıklamada çok iyi bir görüşme geçirdiklerini ifade etse de dikkat ederseniz Beyaz Saray'a batı girişinden alındı.
1: Evet.
2: Yanlış görmediysem yan kapıdan alındı ve basına açık bir görüşme yapılmadı. Şu anda İsrail içerisinde Gadi Eisenkot'un ciddi anlamda bütün anketlerde Netanyahu ile başa baş olduğu söyleniyor. Ve ciddi anlamda Yair Lapid, Naftali Bennett, işte muhalefetin bütün unsurları aslında Netanyahu'yu bir yerden yakalamış durumda. Şimdi Netanyahu öyle bir yere sıkıştı ki, hani tırnak içerisinde söylüyorum bunu, savaşı ve kaosu sürdürmek, yayılmacılığı, soykırımı devam ettirmek adına bütün gerekçeleri teknik olarak elinden alınmış bir Netanyahu var. Bugün baktığınız zaman İran'ın vurulmasıydı mesela. İran vuruldu. Normal şartlarda geçen sene Trump artık nükleer silaha sahip olamayacaklar. Bunu tamamen ortada kaldırdık diyordu. Tekrardan bir savaşın içerisine çekildi biliyorsunuz, çatışmanın içerisine. Çünkü o dönemde çeşitli hususlar patladı. İşte Epstein dosyasından tutun da bir suikast silsilesini gördük. Fakat son birkaç aydır ciddi anlamda özellikle ABD yönetiminin, hani J.D. Vance'in de katılması ile beraber, o ekolün biraz daha üste çıkmasıyla beraber ciddi anlamda İsrail'e yönelik tepkileri çok somutlaşmış vaziyette. Çünkü bugün gördüğümüz tablo aslında Türkiye ile alakalı Netanyahu'nun isteğini alamaması ama buna rağmen iyi bir açıklama yapması aklımıza direkt olarak hani Kazma Dağı ile alakalı veya İran'la alakalı yapılacak bir olası bir hamlede iyi, özellikle Netanyahu'nun kendi iç kamuoyunda pazarlayabileceği bir unsur belki de ona bir rahatlık sağlanmış olabilir. Ama Trump'ın, özellikle Trump yönetiminin, J.D. Vance'in kırmızı bir çizgi olarak Suriye meselesini, Lübnan'ı, hasreten de Türkiye ile ilişkileri konuşmaktan dahi imtina ettiği, bunu bir pazarlık konusu dahi yapmadığı bir sürecin içerisindeyiz. Ve çok ilginç bir tablo vardı orada. Bence o çok aynı zamanda bir ayrışmayı da gösteriyor ABD içerisindeki iki kanadın. Bugün Lindsey Graham'ın cenazesinde Netanyahu orada Rubio'yla ve Pete Hegseth'le konuşurken adeta onlara direktif verir gibi, hani parmağını sallayarak ikisini de karşısına almış.
1: Evet.
2: Rubio durumdan biraz sıkılıyor, bir geri dönüyor, sonra tekrar geliyor, ne yapacağını bilemiyor falan. Aslında J.D. Vance ekolünün biraz daha galebe çaldığı bir süreçteyiz. Dolayısıyla Amerika Birleşik Devletleri artık matematiksel bir hesapla yürütüyor siyaseti. O matematiksel hesap şu anda İsrail'in siyasi, sosyolojik olarak ciddi anlamda ABD'ye bir yük getirdiği, hatta belki de tarihte ilk kez, yani 1960'lardan beri hani Soğuk Savaş döneminde bir ileri karakol olarak İsrail çok efektifti. ABD adına ciddi anlamda da kurumsal anlamda iyi bir müttefikti. Lobilerin de etkisiyle, çeşitli unsurlarla, ki arada hani Kennedy cinayetlerinden tutun da Eisenhower'ın yaşadığı hususlar, Nixon'ın meseleleri gölgede bile kaldı. Tabii. Fakat geldiğimiz aşamada İsrail'in vaat ettikleriyle Türkiye'nin potansiyelini kıyasladığınızda Amerikan tarafı diyor ki, yani İran'ın ve İsrail'in birbirini bu kadar hırpaladığı bir ortamda bu bölgede yeni bir siyasi dizayn gerekli. Bu da Türkiye'siz olmaz. Dolayısıyla hani örtülü bir anlaşma gibi değil ama gerçekten Amerika Birleşik Devletleri'nin Türkiye'ye mecburiyetinin arttığı bir süreçteyiz. Dikkat ederseniz ABD'de çok büyük bir kritik mühimmat stoğu sıkıntısı var. Lockheed Martin'le falan şu anda özel görüşmeler yapıyorlar. 3-5 senelik stoklarının bittiği söyleniyor. Trump ne kadar inkar etse de. Fakat yakın zamanda Güney Kore'den savunma sistemlerini çektiklerini, Japonya'ya verecekleri Tomahawk füzelerinin sevkiyatını 2-3 yıl en az ertelediklerini biliyoruz. O yüzden Türkiye'ye, hani Batı Yarımküre'ye hapsolan bir Amerika'nın siyasi dizaynında belki İsrail'den daha çok ihtiyaç var. Aslında Beyaz Saray'da gördüğümüz görüşmenin bence sonuçları da şu an için bu şekilde gidiyor.
1: Evet ki hocam, değil mi, geçenlerde J.D. Vance yapmış olduğu açıklamada, yani Amerikan kamuoyunu manipüle eden, savaşı süresiz, evet, biçimde uzatmak isteyen kesimler İsrail tarafında var. Biz bunları biliyoruz demişti ama tabii cümlesini orada noktalamıştı. O isimlerin kimler olduğunu söylememişti. Şimdi Hüseyin hocam, Netanyahu hem siyasi hem de kişisel olarak ABD ile çok yakın. Bunu yadsıyamayız. Bunu uzun zamandır da İsrail için ben vazgeçilmezim diyor ve bunun kanıtı olarak da sunuyor. Ama şimdi yani görüntü çok değişti. Savaş tıkandı. Amerika'da İsrail'e yönelik eleştiriler arttı. Yani İsrail'de Netanyahu'nun bu Trump kozunun eskisi kadar işe yaramayacağı yönünde de bazı algılar var. Acaba yani İsrail Başbakanı bu algıyı tersine çevirmek için mi gitti Amerika'ya ve Amerika-İsrail ilişkilerine yeni bir ivme kazandırılmak amaçlanır olabilir mi? Yani yeniden seçilmek için destek arayışına mı Netanyahu? Ne dersiniz?
0: Evren Bey, teşekkür ediyorum. Bence Ufuk Hocam çok güzel anlattı. Bence bir düet gibi bu. Yani entelektüel bir düet Amerika konusunda. Çok birbirini bütünleyen açıklamalar oldu. Çok güzel analiz yaptı. Ben de katılıyorum. Özellikle Netanyahu'nun bu kadar rahat görünmesinin nedeni tabii seçimleri kaybetme tehlikesinin de beraberinde getirdiği bir psikoloji. Yani kamuoyuna, dünyaya ben seçimleri kazanacağım havası veriyor öyle ama bu işin tiyatro tarafı, yani asıl gerçek şeyin İsrail'in içindeki muhalefetin gittikçe güç kazanması ve İsrail'in Amerika'nın dış politikasını, Orta Doğu'daki güvenlik politikasını şekillendiren, yönlendiren bir ülke olmaktan çıkmaya başlaması. O nedenle özellikle J.D. Vance'ın ve Savaş Bakanı'nın yaklaşımları pek sıcak değil. Dikkat ederseniz onlar Netanyahu'ya karşı böyle dışlayıcı bir tavır içindeler. Yani ondan talimat almak, emir almak pek hoşlarına gitmiyor ve gitmez de. Yani hem Savunma Bakanlığı'nın Amerika'da hem de Dışişleri Bakanlığı'nın küresel politikaları var. Bu küresel politikalar içerisinde İsrail'in deyim yerindeyse çorbanın içindeki sinek gibi bulunması artık mide bulandırmaya başladı. Yani Amerika'nın kendi içinde İsrail'in potansiyelin çok üzerinde ileriye gittiği, Amerika'yı yönlendirmeye, şekillendirmeye çalıştığı düşüncesi çok daha fazla güçlü olmaya başladı. İşte bu rahatsızlık aslında önümüzdeki günlerde çok da net bir biçimde ortaya çıkacak. Şey de doğru, Ufuk Hoca'nın söylediği, hani Amerika'daki en mühimmat konusundaki noksanlığı, hem Amerika Birleşik Devletleri'nin yeni bir yapıya doğru giderken dünya, özellikle NATO zirvesi sonrasında Amerika'nın, NATO'nun bir yandan yaşamasını devam ettirirken diğer yandan Avrupa ülkeleri üzerindeki baskısını artırması, Vladimir Putin'le birlikte bir arada olarak Çin'in etkisini azaltmaya çalışıyor asıl. Yani Amerika'nın en büyük derdi Rusya'nın Çin'in yörüngesi altına girmesi, Çin'e çok fazla bağımlı olması. O nedenle mümkün olduğunca işte o Alaska'daki toplantıda da Vladimir Putin'le buluşarak ona böyle bir hava almasını sağlayacak, alan açan bir politika takip etti. Bu politikadan rahatsız olan iki kesim var. Biri Çinliler, biri de Avrupa Birliği ülkeleri. Çünkü Çin Rusya'yı kaybetmek istemiyor. Avrupa ise Rusya'nın kendisi için tehdit olabilmesi için ABD'nin de yanında olması gerekiyor. Yani burada çok değişik yönlü politikaların takip edildiği bir süreç var ve tam da bu noktada Türkiye bence devreye giriyor. Ufuk Hoca çok doğru söyledi. Yani Türkiye ABD

0: ABD ile ilişkilerinde son dönemlerde öyle bir noktaya geldi ki yani ABD'nin Türkiye'ye verdiği desteği ben 1940'lı yıllarda Truman ve Eisenhower dönemine benzetiyorum. Yani Avrupa'nın Türkiye'yi istemediği dönemde NATO'ya aldı. Şimdi bakın Avrupa güvenliği SAFE olarak bildiğimiz projeler içerisinde bile Türkiye'ye çok çekinceli yaklaşıyorlar. Daha yeni Uluslararası Kriz Grubu'nun raporu tartışıldı. Geçen hafta Ankara'da tartıştık. Mesela raporun özü şu: Türkiye neden bizim gibi Rusya'yı tehdit olarak görmüyor? Şimdi Türkiye Rusya'yı niye tehdit olarak görsün ki? Biz Rusya ile akkuyu yapıyoruz, petrol alıyoruz, gaz alıyoruz, turizm ilişkilerimiz var. Yani Avrupa Rusya'yı tehdit olarak algılıyor diye Türkiye'nin de onlarla birlikte harala gürele Rusya'ya karşı tavır alması söz konusu değil. Yani Türkiye'nin yapısı itibariyle bugünkü politik gerçeklikler açısından da mümkün değil. O nedenle Türkiye ve Amerika Birleşik Devletleri aslında Vladimir Putin'e daha fazla yakınlaşan, bu sadece Kafkasya'da değil, Orta Doğu'da, Avrasya coğrafyasının tamamında da bir politika. Yani Türkiye ile ABD arasındaki ilişkiler aslında 1950'li yıllardaki Türkiye'ye karşı olan, Türkiye'yi o yeni yapılanmalarda görmek istemeyen Avrupa'nın bugüne uyarladığımızda çok büyük bir benzerliğini görürüz. O nedenle Trump'ın şu anda Türkiye'ye destek vermesi bana göre tarihsel bir şans Türkiye için. Yani Türkiye'nin daha fazla gücünün artması, etkisinin artması biraz da bu politikaların sonucu diye değerlendiriyorum.
1: Peki. Ufuk Hocam, hem bu konuya dair eklemelerinizi alayım, hem de şimdi biz bu görüşmeye gizli görüşme başlığını attık ki Netanyahu Amerika'ya gerçekten de gizlice gitti ve işte uçağının kalkış saati hem gizli tutuldu, uçakta gazetecilerin olmadığını gördük. Yani İsrail Başbakanı acaba bir güvenlik endişesi taşıyor olabilir mi hocam? Yani İran tarafından bir suikast ihtimali de konuşuluyor bir süredir ki İran basında Trump ailesine yönelik bazı suikast videolarının da yayınlandığını gördük ki Trump da bu konuda suikast listesinin ben başında demişti. Bu konuda neler düşünüyorsunuz hocam? Buyurun.
2: Tabii ki. Bunun öncesinde Hüseyin Hocam çok güzel bir yerde bıraktı. O konuda naçizane bir
1: lütfen
2: şey söylemek
1: yapın. Buyurun.
2: istiyorum. Şimdi özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nin dış politika perspektifini, özellikle Trump'ın ikinci döneminin temel dinamiklerini iyi algılamak gerekiyor. Trump'ın zihninde askeri, siyasi ve sosyolojik olarak dünyada bir karşılığınız varsa her an kıymetli bir potansiyel müttefik olabilirsiniz. Bu artık hani siyasetin içerisinde etiktir, etik değildir farklı bir tartışmanın konusu ama
1: Tabii.
2: Trump şu anda bu çağın gereklilikleri içerisinde Çin'le rekabet halinde olacağı uzun bir maraton içerisinde böyle özellikle Türkiye gibi, Rusya gibi müttefikleri kaybetmek istemiyor. Bunun birkaç tane sebebi var. Bunu görmemiz lazım. Birincisi, Avrupalı müttefikler Amerikan güvenlik şemsiyesi olmadığında hiçbir şey olduklarını gördük. İşte bugün Almanya'nın hani militarizasyon süreci başladı. Birkaç seneye işte 260 bin orduyu çıkarmaya çalışıyorlar. Çok komik rakamlar bunlar. Özellikle bizim bölgemizdeki Türkiye'nin, Rusya'nın ordusunu ve kapasitesini düşündüğünüzde. Diğer taraftan Rusya ve Çin'in hep söylediğim gibi halı altına süpürülmüş problemleri var. Yani Trump bu gedikten faydalanmak istiyor. Bakın, en son Trump'la Xi Jinping görüştükten sonra biliyorsunuz Putin de bir ziyarete gitti. Orada Sibirya 2 hattının görüşmeleri yapıldı. Rusya'nın normalde Gazprom'un 250 dolar civarı talep ettiği doğalgaz metreküpüne Çin 50 dolara almak istedi. Sibirya 2 hattını yapmak için. Sessiz sedasız Sibirya'da popülasyonla, demografiyle oynayarak özellikle 19. yüzyılda Çarlık Rusya'sının hani Afyon savaşlarından sonra Çin'in zayıf durumundan faydalanıp ele geçirdiği bölgelere dair Çin'in hala iddiaları var. Bugün Vladivostok limanına baktığınızda benzer bir durum var. Hatta Sibirya'nın içerisinde bazı eyaletlerde Çin 49 yıllığına Rus topraklarını aldı. Orada çevreye çok kötü davrandığı, yerel halkı mağdur ettiği, Rus kaynaklarını sömürdüğü için aslında çok dillendirilip kamuoyuna yansımıyor ama Rusya'nın içerisinde ciddi bir rahatsızlık var.
1: Evet.
2: Şimdi Trump özellikle Ukrayna meselesi ve güncel dengeler üzerinden şunu yapmaya çalışıyor. Putin'in marjinalleşmesini istemiyor. Çünkü ortada çok yalın bir gerçeklik var Evren Bey. Bugün Rusya evet Ukrayna sahasında istediğini alamadı. Ciddi anlamda askeri planlamaları şaştı. Belki de tarihte ilk kez Putin'e bir darbe olur mu diye Rus kamuoyunda konuşuldu, günlerden geçiyoruz. Ama şu bir gerçek. Dünyada yaklaşık bilinen 14 bin ila 15 bin civarı nükleer füze başlığı var. Bunların yaklaşık 5500-6 bin civarı kullanılabilir düzeyde ve bunların %84-85'i sadece Amerika ile Rusya'nın elinde. Dolayısıyla Amerika Çin'in birçok sektörde gemi üretiminden tutun da farklı unsurlara kadar robotikte

0: Yapay zekada, bugün nükleer füzyon cihazlarında öne geçtiği bir aşamada Rusya'yı yanında tutarak özellikle nükleer üstünlüğü mutlaka elinde bulundurmak istiyor. Askeri tecrübeyi yanında bulundurmak istiyor. Özellikle Arktik'teki meselede Çin'e kaptırmak istemiyor. Çünkü Çin'in iki tane planı var. Ya Tayvan'dan dünyaya açılacak, ya Gobi ve Taklamakan çölleri üzerinden orayı hani yeşillendiriyor, ya haberlerde çıkar Çin çölü yeşillendiriyor falan. Aslında o alternatif bir lojistik güzergah. Diğer üçüncü alternatifi de Arktik. Rusya diyor ki ben senin Arktik altyapına yatırım yaptım. Ben buradan eğer iki kanalım tıkanırsa bu benim üçüncü seçeneğim. Ben buradan paşa paşa istediğim şartlarda geçeceğim. Dolayısıyla Amerika aslında bunun farkında. Bakmayın Trump'ın üstü buna takılıyoruz ama Amerika'da bu bahsettiğimiz kurumsal hafıza hem Putin içine kaptırmak istemiyor, Rusya'yı kaptırmak istemiyor. Elinde nükleer bir koz olarak yanında görmek istiyor hem Arktik bağlamında hem de diğer hususlarda. Türkiye'yi de daha geniş bir yelpazede bugün özellikle Balkanlardan başlayarak Karadeniz'in şu an en güçlü donanması Türk ordusu. Doğu Akdeniz aynı şekilde. Bakın Garp Ocakları diye tabir ettiğimiz bölge, Kuzey Afrika, Sahra Altı Afrika. Bugün Afrika boynuzundan yukarıya doğru çıktığınızda sahilin batı yakasında da bir Türkiye var. Sudan'da, Nijer'de. Dolayısıyla Türkiye son 10 senede sadece askeri anlamda bir çelik kubbe geliştirmedi. Siyasi de bir çelik kubbe geliştirdi. Kaldı ki bu kriz, bu fırtına bu kadar kopmadan bunu görebilen, bu projeksiyonu yapabilen bir
1: Pek.
0: Türk devlet aklı var ortada. O yüzden ben Netanyahu'nun bu ucuz siyasetinin Trump nezdinde artık Türkiye'nin vaat ettikleri yanında çok basit kaldığını görüyorum. Ve dikkat ederseniz sonuç 4 seferdir Sayın Cumhurbaşkanımızı anarak Netanyahu'ya laf sokuyor ve fırça atıyor. O yüzden bu tarihte çok görebileceğimiz bir şey değil.
1: Evet, bakalım 40 yıllık o siyasi hayatının sonuna mı gelecek? Netanyahu tüm bu çabaları boşa mı çıkacak? Ekim'deki seçim sonrası, İsrail'deki kritik seçim sonrası. Ortadoğu Teknik Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Hüseyin Bağcı, çok sağ olun hocam. Çanakkale 18 Mart Üniversitesi öğretim üyesi Doktor Ufuk Necat Taşçı, katkılarınız için sağ olun, var olun.
0: Sağ olun.
2: İyi akşamlar.
1: İyi akşamlar. Devam edelim haberlerimizle. Rusya-Ukrayna arasında tansiyon bu kritik buluşmalar öncesi bir kez daha yükseldi. Rusya, Ukrayna'nın askeri amaçlarla kullanılan gemilerine saldırı düzenlerken Ukrayna'nın hedefinde ise başkent Moskova vardı.
3: Moskova-Kiev hattında tansiyon düşmedi. Rusya, Ukrayna'ya ait gemilere saldırı düzenlerken Ukrayna'nın Moskova'ya yönelik İHA saldırısında konutlar hasar gördü. Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın askeri amaçlarla kullanılan gemilerine saldırı düzenlendiğini açıkladı. Açıklamada, Karadeniz'in kuzeybatı kesiminde askeri yük taşıyan dökme yük gemisi ve Mykolaiv Limanı'nda kaldırma gemisinin insansız hava araçlarıyla vurulduğu belirtildi. Amerika Birleşik Devletleri ile Ukrayna konusundaki temasların devam ettiğini söyleyen Kremlin sözcüsü Peskov ise, Kiev yönetimi terör faaliyetlerinin coğrafyasını sürekli genişletiyor dedi. Ukrayna'nın hedefinde ise Rusya'nın başkenti Moskova vardı. Moskova'da 390'dan fazla insansız hava aracıyla saldırı düzenlendiği ve saldırılarda konutların hasar gördüğü belirtildi. Moskova Belediye Başkanı Sobyanin, İHA'ların büyük bölümü hava savunma güçlerince etkisiz hale getirildi dedi. Çehov'da bir İHA apartmana isabet ederken Vaulovo köyünde düşen İHA nedeniyle bir evde yangın çıktı. Amerika Birleşik Devletleri'nin savaşı sona erdirmeye yönelik diplomatik girişimleri şu ana kadar sonuç vermezken tarafların masaya oturup oturmayacağı merak ediliyor. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'ın Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski'ye yönelik tutumunun ise son haftalarda olumlu yönde değiştiği iddia ediliyor.
1: Japonya'nın güneybatısındaki Kumamoto eyaletinde 7,1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Sarsıntının ardından bir alışveriş merkezinde de hem patlama hem de çökme yaşandı. Çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği bilgisi var.
3: Japonya'nın güneybatısı 7,1 büyüklüğündeki depremle sarsıldı. Can kayıpları bildirildi. Onlarca kişi yaralandı. Merkez üssünün Kumamoto eyaleti açıkları olduğu açıklanan depremin yerin 10 kilometre derinliğinde meydana geldiği bildirildi. Sarsıntının ardından büyüklükleri 4 ile 6.1 arasında değişen artçı depremler kaydedildi. En büyük yıkımsa Kumamoto eyaletindeki İon alışveriş merkezinde yaşandı. Depremin ardından meydana gelen patlamayla binanın ikinci katı çöktü. Çok sayıda kişinin enkaz altında ve bina içinde mahsur kaldığı bildirildi. Deprem nedeniyle çok sayıda bina ağır hasar aldı. Bazı binalarda yangın çıktı. Köprülerle karayollarında ciddi hasar oluştu. Tren seferleri durdurulurken binlerce ev elektriksiz kaldı. Yaklaşık 300 bin kişiden belirlenen tahliye bölgelerine gitmeleri istendi. Kısa süreli tsunami uyarısı ise daha sonra kaldırıldı. Japon hükümeti hasarı değerlendirmek için kriz yönetim merkezi kurdu. Başbakan Sanae Takaichi arama kurtarma çalışmalarına destek amacıyla 3600 askerin bölgeye sevk edildiğini duyurdu. Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı merkez üssüne yaklaşık 100 kilometre uzaklıktaki Sendai Nükleer Güç Santrali'nde herhangi bir hasar ya da güvenlik sorunu tespit edilmediğini açıkladı. Artçı sarsıntılar bölgede etkisini sürdürürken ekiplerin enkaz altındaki kişilere ulaşmak için çalışmaları sürüyor.

0: Efendim, Antalya'nın Kaş ilçesinde bir orman yangını söz konusu ve yangın alevlere müdahale devam ediyor. Yangın Üzümlü Mahallesi'ndeki ormanlık alanda sabah saatlerinde başladı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri yönlendirildi. Alevler akşam saatlerinde rüzgarın da etkisiyle hızla büyüdü. Havadan ve karadan müdahaleye başlandı. Yangına gün içinde 8 helikopter, 3 uçak, 18 arazöz ve 135 orman işçisiyle müdahale edildi. Havanın kararmasıyla alevlere müdahale devam ediyor. Bu arada Orman Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada yangının enerjisinin düşürüldüğü, tamamen kontrol altına almak için havadan ve karadan mücadelenin sürdüğü belirtildi. Ahbap Derneği soruşturmasında gözaltına alınan 13 şüphelinin işlemleri devam ediyor. Savcılığın bilgi sahibi olarak ifadeye çağırdı. Aralarında gazetecilerin ve oyuncuların da olduğu bazı isimler de savcılıkta ifade verdi ve o ifadelerin detayları da ortaya çıktı.
1: Ahbap Derneği adına toplanan bağışların şüphelilerin hesaplarına aktarıldığı iddiasıyla yürütülen soruşturma devam ediyor. Gözaltındaki Başaran Holding'in sahibi Hüseyin Başaran dahil 13 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor. Soruşturma kapsamında Ahbap Derneği'nin mal varlığı idaresine TMSF kayyum olarak atandı. Savcılığın bilgi sahibi olarak ifadeye çağırdığı isimlerden Gülben Ergen, Uğur Dündar, Elçin Sangu ve Hayko Cepkin adliyeye geldi. Gülben Ergen ifadesinde 6 Şubat depremi sonrasında AFAD, Kızılay ve Ahbap Derneği'ne bağışta bulunduğunu söyledi. Ahbap Derneği'ne özel olarak bir yönlendirmem olmadı dedi. Toplanan yardımların akıbetiyle ilgili bilgiye sahip olmadığını belirten Ergen, yapmış olduğun yardımların amacı dışında kullanıldığı hususunda kendimi vicdanen rahatsız ve mağdur hissediyorum ifadelerini kullandı. Oyuncu Elçin Sangu da deprem sonrası yardım faaliyetlerine katılmak amacıyla Ahbap Derneği'ne başvurduğunu anlattı. Valilik onaylı olması ve birçok kamu kurumuyla işbirliği yapmasından dolayı oluşan güven nedeniyle Ahbap Derneği'ne 100 bin lira bağışta bulunduğunu belirtti. Geldiğimiz noktada yaptığımız yardımların Haluk Levent tarafından bu şekilde kullanılması sebebiyle iyi niyetimizi kullandığı için üzgünüm dedi. Şarkıcı Hayko Cepkin de Ahbap Derneği'ne bağışta bulunmadığını, bulunulması için çağrı yapmadığını belirtti. Haluk Levent'i uzun yıllardır tanırım ve maddi konularda kendisine güvenmem dedi. Haluk Levent'in kendisini sadece derneğin görünen yüzü olarak tanımladığını, iş ve işlemlerinin kendisinden bağımsız olduğunu anlattığını söyledi.
0: Türkiye'nin gündemindeki bu soruşturma, Ahbap Derneği'ne yönelik soruşturma, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da gündemindeydi. Kimlerin kimlerle hangi çarpık ilişkiler içinde olduğu tek tek ortaya çıkıyor. Depremi kullanarak fırsatçılık yapanlar bugün adalete hesap veriyorlar dedi Erdoğan.
2: Kimlerin kimlerle hangi çarpık ilişkiler içinde olduğu tek tek ortaya çıkıyor. Aynı zamanda bunların hesabı yargımız tarafından soruluyor. Depremi kullanarak siyasi ve ekonomik fırsatçılık yapanlar bugün adalete hesap veriyor. Ucu nereye varırsa varsın, korku ve kaygı yaymaktan medet umanların ellerindeki imkanları devlete karşı bir silah olarak kullanmalarına fırsat vermeyeceğiz.
3: Ahbap soruşturmasına dair mesajlar verdi. Bilgi ve belgeler devlete

0: hangi operasyonların çekildiğini net biçimde gösteriyor dedi.
1: Devlet olarak bir taraftan tüm imkanlarımızla afetzedelerimizin yardımına koşarken diğer taraftan da bu çevrelerce köpürtülen dezenformasyonla mücadele etmek zorunda kaldık. Son haftalarda ortaya dökülen bilgi ve belgeler 53 binden fazla canımızı toprağa verdiğimiz 6 Şubat depremleri sürecinde neler yaşandığını, hangi oyunların çevrildiğini, devlete ve millete hangi operasyonların çekildiğini, deprem bölgesine ayak basmamış terbiye yoksunu tiplerin nasıl hariçten gazel okuduklarını hepimize çok net biçimde gösteriyor.
0: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara'da Cumhurbaşkanı İletişim Başkanı tarafından düzenlenen ikinci İletişim Şurası'nda konuştu. 6 Şubat depremleri sürecini hatırlattı. Devletle millet karşı karşıya getirilmeye çalışıldı dedi.
1: Canları pahasına sahada görev yapan personellerimizin emeği, mücadelesi, fedakarlıkları yok sayıldı. Sırf hükümeti yıpratmak adına her türlü ahlaksızlık sergilenerek devlet ile millet karşı karşıya getirilmeye çalışıldı. Sosyal medya fenomeni sanatçısı, oyuncusu, gazetecisi, siyasetçisiyle çok farklı kesimlerin yıpratma savaşına müdahil olduğunu adeta aynı merkezden düğmeye basılmışçasına topa girdiğini gördük.
2: Ve Gülistan Doku soruşturması başşüphelilerden eski Tunceli valisi Tuncay Soner'le koruması ve eski polis 4 suçtan daha tutuklandı. Savcılığın tutuklamaya sevk yazısından ve şüphelilerin ifadelerinden de önemli detaylar ortaya çıktı.
0: Gökhan Ertok'u komiser olarak biliyordum. Kendince mizansen yapıp beni kandırmıştır dedi. 4 suçlamayla daha tutuklanan eski Tunceli valisi Tuncay Soner'le koruması ve eski polisin ifadeleri ortaya çıktı. Tunceli'de kaybolan üniversite öğrencisi Gülistan Doku soruşturmasında incelenen dijital materyallerde başka suçların izi çıktı. Eski Tunceli valisi Tuncay Soner'le koruması Şükrü Eroğlu ve eski polis Gökhan Ertok, nitelikli yağma, kişi hürriyetinden yoksun kılma, bilişim sistemlerine hukuka aykırı girme ve bozma ve kişisel verilerin hukuka aykırı ele geçirilmesi suçlarından da tutuklandı. Ankara'da gözaltına alınan iki şüpheliden Sefa K. de tutuklandı. Tutuklu sayısı 16'ya yükseldi. Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı'nın tutuklamaya sevk yazısına göre Tuncay Sonel, Gökhan Ertok'a sosyal medyada kendisi aleyhine paylaşım yapanların tespiti için talimat vermişti. Bu kişiyi bulduğunda ise gereğini yaparsınız kardeş diye mesaj göndermişti. Ertok bu kişinin evinde arama yapıp darp edilmiş bir fotoğrafını yollamış. Mevcutlu savcılar çıkardık, cep telefonunu kopyaladık, ön ve arka kamera izleyebiliyoruz. Evine de iki böcek yerleştirdik demişti. Yine savcılığın sevk yazısına göre Gökhan Ertok, sosyal medya kullanıcısı yabancı uyruklu kadını Samsun'da bulup yurt dışına göndermiş, el koyduğu telefonun yerine takip edilen bir telefon vermiş, bunun için de Sonel'den para almıştı. Başsavcılık, şüphelilerin hukuka ve kanuna mutlak aykırılık teşkil eden, kamu gücünü araç kılan karanlık bir ilişki ağı kurduklarını belirtti. Şüpheli Tuncay Sonel savunmasında Gökhan Ertok'u komiser olarak bildiğini öne sürdü.
3: Gökhan Ertok'u komiser olarak biliyordum. Resmi işlerde görev aldığını düşünüyordum. Bana hakaret eden iki sosyal medya hesabının yalnızca aidiyetinin tespitini istedim. Bunun dışında herhangi bir talebim olmadı. Anne ve babadan varlıklı bir aileyiz. Zaman zaman ihtiyaç olunca harçlık gönderdiğim oldu. Gökhan isimli şahıs kendince mizansen yaparak beni de kandırmıştır. Bununla ilgili de kendisinden şikayetçi oldum.
0: Gökhan Ertok da ifadesinde kimseyi darp etmediğini, fotoğrafını çekmediğini öne sürerek bu tamamen uydurma bir durum. Kurguyla, senaryoyla bunu oluşturdum. Para almak için yaptım dedi.
2: Öğrencilerin heyecanıyla devam edelim. Şimdi YKS sonuçları bildiğiniz gibi açıklandı. Hemen ardından başka bir heyecan, başka bir süreç başlıyor. Tercih süreci yarın itibariyle İstanbul Bilgi Üniversitesi de aday öğrenciler için Santral İstanbul, Kuştepe ve Dolapdere kampüslerinde tercih günleri.

0: Seri düzenliyor.
1: Sınav sonuçları açıklandı. Gözler tercih dönemine çevrildi. Akademik kadrolar, kampüs hayatı gibi pek çok konuyu inceleyen üniversite adayı öğrenciler ince eleyip sık dokuyor. Okuyacakları üniversiteleri araştırıyor. Tercih döneminde öğrencilerin ilk adımı üniversiteleri gezmek, danışmanlardan bilgi almak oluyor. İstanbul Bilgi Üniversitesi de aday öğrencilerin sorularını yanıtlamak için Santral İstanbul, Kuştepe ve Dolapdere kampüslerinde tercih günleri etkinliği düzenliyor. Yaklaşık 20 bin öğrencisi ve 70 bine aşkın mezunu bulunan Bilgi Üniversitesi'nde 8 fakülte, 1 yüksekokul, 2 meslek yüksekokulu ve 3 enstitü var. Bünyesinde 150'ye aşkın ön lisans, lisans ve lisansüstü program yürütüyor. Yabancı dil eğitimi konusunda soru işareti olan aday öğrenciler, Bilgi Üniversitesi'nin İngilizce hazırlık programları ve akreditasyonları ile ilgili sorularına da tercih günlerinde yanıt bulacak. Tercih günlerinde alanlarında uzman akademisyenler fakülteleri anlatan seminerler düzenliyor. Aday öğrenciler de hem kampüsü gezip hem de akademik danışmanlardan bilgi alıyor.
0: Yeni eğitim öğretim yılı öncesinde okul yönetmeliğinde kapsamlı değişiklikler var. Milli Eğitim Bakanlığı'nın düzenlemesiyle okul güvenliğinden devamsızlığa, kayıt işlemlerinden disiplin uygulamalarına kadar birçok alanda yeni kurallar hayata giriyor.
1: Okul yönetimi çanta, sıra, dolap araması yapabilecek. Veli görüşmelerinde resmi randevu planlaması olacak. Yeni eğitim öğretim döneminde okul güvenliği ve disiplini artırılacak. Milli Eğitim Bakanlığı 2026-2027 eğitim öğretim yılı öncesi okul yönetmeliğinde kapsamlı değişikliklere gitti. Resmi gazetede yayınlanan yeni yönetmelikle birlikte okul, pansiyon, sınıf, sıra, masa ve öğrenci dolaplarında arama yapabilecek. Yetkililer aramalarda öğrencilerin kişilik haklarını gözetecek, her işlem için ayrı tutanak tutacak. Bakanlıkça belirlenen uyum haftasında okul ve aile işbirliğinin güçlendirilmesi amaçlanacak. Veliler de ebeveyn programı çerçevesinde uyum haftasına katılacak. Yeni kayıt işlemlerinde velilerden gerekli görülmesi halinde adres doğrulama amacıyla su, elektrik veya doğalgaz faturası istenebilecek. Yönetmeliğe kardeşlerin aynı okulda öğrenim görebilmesi, çalışan anne veya babanın adresine göre nakil edilmesi maddeleri de eklendi. Özürsüz devamsızlığı 5, 10 ve 15 güne ulaşan öğrencilerin velilerine kısa mesaj veya posta ile bilgilendirme yapılacak. Özürsüz devamsızlığı 20 gün ve üzerinde olan ama sınıfı geçen öğrencilere takdir veya teşekkür belgesi verilmeyecek. Öğrencilerin bilişim araçlarını okulun belirlediği kurallara aykırı kullanması disiplin kapsamında sayılacak. 5. sınıftan itibaren ortaokul öğrencilerine dönem sonu karne ile birlikte gelişim raporu verilecek. Raporda öğrencinin devam durumuyla sosyal ve duygu gelişimine ilişkin değerlendirmeler yer alacak.
0: İnternette kişisel veri paylaşımında yeni bir dönem başladı. Kamu kurumlarının sınav sonuçları, kura çekimleri ve atama duyurularında kişisel veriler artık herkese açık şekilde yayınlanamayacak. Bu arada sonuçlara güvenli ve kişiye özel sistemler üzerinden erişim sağlanacak.
1: Kamu kurumlarının internet sitelerindeki kişisel veri paylaşımları mercek altına alındı. Vatandaşlara ait bilgilerin gereğinden fazla yayınlandığı tespit edildi. Verilerin açıkça paylaşımına sınırlama getirildi. Kişisel Verileri Koruma Kurulu, kamu kurumlarının internet sitelerinde inceleme yaptı. Belediyeler, üniversiteler, il özel idareleri ve diğer kamu tüzel kişileri tarafından yayınlanan ilan, duyuru, sınav sonucu ve çeşitli belgeler tek tek kontrol edildi. İncelemelerde TC kimlik numarası, adres, telefon, doğum tarihi, imza, sağlık bilgisi, disiplin bilgisi ve sınav sonucuna ilişkin verilerin internet ortamında gereğinden fazla paylaşıldığı belirlendi. Kurul bu tür paylaşımların kişisel verilerin üçüncü kişiler tarafından kolayca elde edilmesine ve farklı amaçlarla kullanılmasına yol açabileceği değerlendirmesinde bulundu. Bütün kamu kurumlarını kapsayan bir ilke kararı aldı. Karar kapsamında sınav sonuçları, kura çekimleri, personel alım ilanları ve atama duyurularında ad, soyad, TC kimlik numarası, KPSS puanı, adres ve cep telefonu gibi kişisel verilerin herkesin erişimine açık şekilde paylaşılması sınırlandırıldı. Sonuçlar yalnızca ilgili kişilerin veya denetim yetkisine sahip kişilerin erişebileceği güvenli sistemler üzerinde.

0: Kendisinden paylaşılacak. Kurallara aykırı paylaşım tespit edilmesi halinde kişisel verilerin korunması kanunu kapsamında inceleme başlatılacak. Sorumlular hakkında işlem yapılacak.
1: Bir lokantaya oturdunuz, güzel yemeğinizi yediniz ama fiyat listesinde yer almayan ek ilave ücret veya bahşişle karşılaştınız. Son zamanlarda sıkça deneyimlediğimiz bir konu bu ve bu noktada Ticaret Bakanlığı'ndan yeni uyarılar var. Restoran ve kafelerde servis, kuver ücreti gibi adlarla fiyat listesine asla yer almayan o ilave ücretin talep edilemeyeceği bir kez daha hatırlatıldı. Peki bahşiş mi? Tamamen müşterinin kendi iradesine bağlı.
0: Fiyat listesinde yer almayan ilave ücret talep edilemez. Bahşiş ise müşterinin idaresine bağlı. Bu uyarılar Ticaret Bakanlığı'ndan. Bakanlık, vatandaşların alışveriş ve hizmet alma süreçlerinde sık karşılaşabilecekleri uygulamalara ilişkin hatırlatmalar da bulundu. Restoran ve kafe gibi işletmelerde servis, masa, kuver ücreti ve benzeri adlarla fiyat listesinde yer almayan ilave ücretin talep edilemeyeceği belirtildi. Menülerin yalnızca kare kodla sunulamayacağı da vurgulandı. İşletmelerin dijital erişimin yanında tüketicilerin görebileceği basılı fiyat listelerini de bulundurmakla yükümlü olduğu kaydedildi. Bahşişin ise tamamen tüketicinin gönüllülük esasına dayandığı ifade edildi. Etiket fiyatıyla kasa fiyatının farklı olduğu durumlarda tüketici lehine olan, yani daha düşük fiyatın uygulandığı anımsatıldı. Açıkta satılan ürünlerde ürünün konulduğu kap ve ambalajın ağırlığının fiyatlandırmaya dahil edilemeyeceği de kaydedildi.
1: Samsun'da geçen yıl sokak ortasında pompalı tüfek dehşeti yaşanmıştı. 3 kişinin yaralandığı o silahlı saldırının görüntüleri ortaya çıktı.
0: Koşarak geldi, peş peşe tetiğe bastı. 3 kişinin yaralandığı saldırının yeni görüntüleri ortaya çıktı. Olay Samsun'da geçen yıl Eylül ayında yaşandı. 69 yaşındaki Cemal Sever, oğlu ve yeğeniyle birlikte evinin önünde silahlı saldırıya uğradı. O anların kamera görüntüleri ortaya çıktı. Pompalı tüfekli bir kişi Sever ailesinin 3 üyesine kurşun yağdırdı. Çevredekiler engellemeye çalıştı ancak saldırganı durdurmak kolay olmadı. 3 kişi kanlar içinde kalırken saldırgan ve yanındaki kişiler kaçtı. Olaydan sonra 4 kişi gözaltına alındı. Zanlılardan Emre'de çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Hakkında nitelikli kasten silahla yaralama suçlamasıyla dava açıldı.
2: Kardeşim ve yeğenlerimin pompalı tüfekle yaralanması olayı kamera kayıtlarından da belli olduğu gibi adam öldürmeye teşebbüs durumundadır. Ancak halen asliye cezada görülmektedir. Yaptığımız itirazların sonuç alamadık.
0: Sever ailesinin yaralanan 3 üyesinin sağlık durumu iyi. Davanın 6. duruşması önümüzdeki günlerde görülecek.
1: Ankara'da yaşayan iki kız kardeş kendilerini polis ve savcı olarak tanıtan dolandırıcıların hedefi oldu. FETÖ soruşturması kapsamında haklarında tutuklama kararı çıkarıldığı söylenen iki kardeş dolandırıcılara tam 40 milyon lira kaptırdı.
0: Ay Yıldız parolası verildi. Gizli operasyon olduğu söylendi. Yaklaşık 3 ay boyunca arama yapıldı. Ankara'da yaşayan iki kız kardeş kendilerini polis ve savcı olarak tanıtan dolandırıcıların hedefi oldu.
3: Elimizde somut delil olsaydı bu kadar sürmezdi.
0: İddiaya göre 64 yaşındaki Afife ile 66 yaşındaki Fatma Y. ilk olarak 26 Mart'ta kendisini başkomiser olarak tanıtan C.A. tarafından telefonla arandı. Ardından kendilerini emniyet müdürü savcı olarak tanıtan kişiler de aradı. Aramalar gizli operasyon adı altında 3 ay sürdü. Şüpheliler iddiaya göre FETÖ soruşturması kapsamında yakalanan kişiler de kız kardeşlere ait kimlik bilgilerinin ele geçirildiğini ve haklarında tutuklama kararı olduğunu söyledi. Tutuklama kararını kaldıracaklarını söyleyen şüpheliler bu yöntemle iki kardeşten yaklaşık 40 milyon lira aldı.
3: Sadece bu iki dükkan kaldı, ondan sonrası bitecek.
0: Parayı verdikten sonra kendilerini arayanlara ulaşamayan iki kardeş avukatları aracılığıyla Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu. İki kardeşi arayan kişilerin tespiti için çalışma başlatıldı.
1: Bursa'da anne karnındaki bebeğin henüz 20 haftalıkken akciğerinde kist olduğu fark edildi. Doktorlar hemen müdahale edilmesi gerektiğini söyleyince 5 aylık bebek annesinin karnındayken akciğerine takılan şantla hayata tutundu.

0: anne karnında böyle bir operasyon yapılacağını duyduğumda ben ilk başta çok şaşırdım.
1: 20 haftalıkken akciğerinde kist olduğu fark edildi. Minik bebek anne karnındaki operasyonla sağlığına kavuştu. Bursa'da yaşayan Ali ve Hana Şentürk çifti 2 yıl önce evlendi. Hana Şentürk hamile kaldıktan sonra düzenli olarak doktor kontrolüne gitti. Gebeliğin 5. ayında bebeğin akciğerinde kist olduğu tespit edildi.
2: Takipler esnasında biz bu kistin büyüdüğünü, sağlam akciğer dokusu ve kalbe ciddi derecede bası yaptığını saptadık.
3: Anne karnındayken bu şekilde problem olup kist hızla büyüyerek kalbi karşı tarafa itmesi, bebeği sıkıntıya soktuğu vakalar çok nadir.
1: Nadir görülen bu durum bebeğin sağlığını tehlikeye atıyordu. Minik bebeğin akciğerine annesinin karnındayken şant takıldı.
2: Gebeliğin 30. haftasında biz bu kiste şant, yani bir nevi bir tüp takarak bu kist içeriğinin annedeki amniyon sıvı boşluğuna boşalmasını sağladık.
1: Başarılı geçen operasyon sonrası minik Muhammed 37 haftalıkken dünyaya geldi.
2: Şu an sağlık durumu gayet iyi. Takipleri devam ediyor. Başka bir operasyon şu an için gerekmiyor.
4: Türkiye ve dünya gündemine satır başı gelişmeleri anlatmaya devam edeceğiz ama 2 dakikalık bir aranın hemen ardından.

0: her tarafım yapış yapış olacak şimdi. İşin kötüsü her geçen gün daha fazla geliyor. Kendim artık temizleyemiyorum.
1: Seninki de bir şey mi? Bir de benim halime bak. Bu her başladığında sana oksijen sağlayabilmek için nefes nefese koşmak zorunda kalıyorum. Bu beni bitiriyor.
2: Of, sağlıklı düşünemiyorum. Her şey bulanık.
3: Elektronik sigara bağımlılık yapar. Beyin gelişimine zarar verir. Zatürre, kalp yetmezliği ve kanser gibi hayatı tehdit edici hastalıklara neden olur. En az diğer tütün ürünleri kadar zararlıdır. Nefesiniz dumansız. Hayatınız sağlıklı. Dumansız Türkiye.

Efendim yepyeni bir güne adım atıyoruz. 29 Temmuz Çarşamba gününe Gece Raporu'nun ikinci dilimdesiniz. Satır başlarıyla başlayalım günün özetiyle. Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında yapılan AK Parti MK toplantısında gündem terörsüz Türkiye süreciydi. Erdoğan'ın süreç kapsamında hazırlanacak yasa teklifinin meclis kapanmadan tamamlanması için net mesajlar verdiği öğrenildi. Bu arada Ahbap Derneği soruşturmasında gözaltına alınan 13 şüphelinin işlemleri ise devam ediyor. Gülben Ergen, Elçin Sangu, Hayko Cepkin gibi isimler ise savcılıkta ifade verdi. Ünlüler ifadelerinde iyi niyetimiz suistimal edildi ifadelerini kullandı. Bu arada Amerikan Başkanı Trump ve İsrail Başbakanı Netanyahu

0: Netanyahu Beyaz Saray'da görüştü. Kritik bir görüşme sonrası açıklama Beyaz Saray sözcüsünden geldi. Başkan Trump Oval Ofis'te Netanyahu ve Zelenski ile görüşmelerini tamamladı. İki görüşmede olumlu ve verimli geçti açıklaması yapıldı. Bu arada İsrail Başbakanı Netanyahu'ya tepkiler her geçen gün artıyor. Bir yeni tepki de Hollywood yıldızı Mark Ruffalo'dan geldi. Ünlü oyuncu sosyal medyadan yaptığı paylaşımda Netanyahu'dan manyak bir katil olarak bahsetti. Bu arada Avrupa ülkelerinin orman yangınlarıyla zorlu mücadelesi devam ediyor. Fransa'da alevler Bordo kentine yaklaşırken Türkiye'den de yangınla mücadele için iki uçak bölgeye sevk edildi. Fransa Cumhurbaşkanı Macron da Türkçe bir paylaşımla Türkiye'ye teşekkürlerini sundu. Bursa Ankara ve Bursa İstanbul arasında seyahat süresi 2 saat 15 dakikaya düşecek. Hızlı tren projesiyle olacak bu ve hazırlıklar da son aşamaya geldi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu test sürüşünün yakın bir zamanda yapılacağını söyledi. Bu arada Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda T12 100 metre yarışını kazanan milli para atlet Serkan Yıldırım'ın altın madalyası iptal edilmişti. Yargıya taşınan ve yaklaşık 2 yıldır süren hukuki mücadele milli sporcunun aleyhine sonuçlandı. Efendim Cumhurbaşkanı Erdoğan 2. İletişim Şurası'nda konuştu. Dijital egemenliğimizi temin ve tahkim etmek bizim birinci önceliğimizdir dedi. Bu arada Cumhurbaşkanı İletişim Başkanı Burhanettin Duran da dezenformasyonla mücadelenin önemine dikkat çekti.
1: Dijital egemenliğimizi temin ve tahkim etmek bizim birinci önceliğimizdir. Güçlü ve güvenli bir iletişim altyapısı ise dijital egemenliğin en kritik enstrümanlarından biridir. İletişimi yalnızca teknoloji parantezinde ele almak içinde bulunduğumuz bu çağda mümkün değildir.
2: İletişimin dijital egemenlik açısından önemine dikkat çekti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara'da Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından düzenlenen 2. İletişim Şurası'nda konuştu.
1: İletişim Başkanlığımızın stratejik İletişimden halkla ilişkilere, radyo ve televizyondan sinemaya, dezenformasyonla mücadeleden sosyal medya ve yapay zekaya, yerel medyadan kamu diplomasisine kadar iletişim sektörünün tüm paydaşlarını bir araya getirdiği şurayı bu hedefe giden yolda atılmış çok anlamlı bir adım olarak görüyorum.
2: Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran da 2. İletişim Şurası'nda konuştu. Hakikati bulmakta gittikçe zorlandığımız bir dönemdeyiz dedi. Dezenformasyonla mücadelenin hakikatin korunması meselesi olduğunun altını çizdi.
3: Bugün artık anlamı ve hakikati bulmakta gittikçe zorlandığımız bir dönemde derin sahte içerikler, filtre balonları ve yankı odalarıyla gerçeğin tekrar tekrar inşa edildiğine şahitlik ediyoruz. Bizler için bu ortamda dezenformasyonla mücadele hakikatin korunması meselesidir. İçinden geçtiğimiz dönem yalnızca uluslararası sistemin kriz yaşadığı bir dönem değildir. Aynı zamanda bu sisteme meşruiyet kazandıran kurumların, normların ve ortak değerlerin de ciddi bir aşınmaya uğradığı tarihi bir kırılma dönemidir.
2: Program sonunda Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran tarafından ressam Kenan Işık'ın Ayasofya'nın zincirlerinden kurtularak yeniden ezanla buluşmasını sembol eden eseri takdim edildi.
0: DEM Parti eş genel başkanı Tülay Hatimoğlu ise çerçeve yasada son aşamaya gelindiğini söyledi. Çerçeve yasanın çıkması yeni bir aşamanın başlangıcıdır dedi. Hatimoğlu bütün siyasi partilerin barışın kapısını açacak yasanın çıkması için elini taşın altına koyması tarihi önemli ifadesini de kullandı.
4: Çerçeve yasa için artık son düzlüğe girilmiş durumda. Bu tüm Türkiye'yi ilgilendiren bir konu ve dar polemikçi, birbirini yıpratan, sürece dönüşmemesi için herkesin büyük bir sorumlulukla davranması gerekiyor. Bütün siyasi partilerin bu tarihsel sorumlulukla hareket ederek barışın kapısını açacak bir yasanın çıkması için elini taşın altına koyması son derece tarihidir ve önemlidir.
5: Çerçeve yasa için son düzlük vurgusu yaptı. Dönüş meselesi dar yorumlanmamalıdır dedi.
4: Dönüş sınırların kapısından geçmekten ibaret değildir. Dönüş sürgündekinin ülkesine, cezaevindekinin ailesine, KHK'lının ihraç edildiği mesleğine, kayımla iradesi alınan halkın ve seçilmişlerin belediyelerine, yargılananların siyasal hayata dönmesi demektir.
5: DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları partisinin grup toplantısında kürsüdeydi. Meclise sunulması beklenen çerçeve yasa ile ilgili İmralı için ayrı bir parantez açtı.
4: Çerçeve yasadan beklenti nettir. Barışın yönünü günlük siyasetin rüzgarına bırakmamak. Bu süreci ileriye taşıyabilmesinin olanakları açılmalıdır. Herkes artık İmralı'ya gidebilmeli. İmralı ziyaretinde üzerinde konuşulan, ortaklaşılmış, mütabık kalınmış her şeyin bu yasaya yansıması lazım.
0: Ahbap Derneği soruşturmasında gözaltına alınan 13 şüphelinin işlemleri devam ediyor. Öte yandan savcılığın bilgi sahibi olarak ifadeye çağırdığı, aralarında gazeteci ve oyuncuların da olduğu bazı isimler de savcılıkta ifade verdi. O ifadelerin detayları da ortaya çıktı.
2: Ahbap Derneği adına toplanan bağışların şüphelilerin hesaplarının aktarıldığı iddiasıyla yürütülen soruşturma devam ediyor. Gözaltındaki Başaran Holding'in sahibi Hüseyin Başaran dahil 13 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor. Soruşturma kapsamında Ahbap Derneği'nin mal varlığı idaresine TMSF kayyum olarak atandı. Savcılığın bilgi sahibi olarak ifadeye çağırdığı isimlerden Gülben Ergen, Uğur Dündar, Elçin Sangu ve Hayko Cepkin adliyeye geldi. Gülben Ergen ifadesinde 6 Şubat depremi sonrasında AFAD, Kızılay ve Ahbap Derneği'ne bağışta bulunduğunu söyledi. Ahbap Derneği'ne özel olarak bir yönlendirmem olmadı dedi. Toplanan yardımların akıbetiyle ilgili bilgiye sahip olmadığını belirten Ergen, yapmış olduğun yardımların amacı dışında kullanıldığı hususunda kendimi vicdanen rahatsız ve mağdur hissediyorum ifadelerini kullandı. Oyuncu Elçin Sangu da deprem sonrası yardım faaliyetlerine katılmak amacıyla Ahbap Derneği'ne başvurduğunu anlattı. Valilik onaylı olması ve birçok kamu kurumuyla işbirliği yapmasından dolayı oluşan güven nedeniyle Ahbap Derneği'ne 100 bin lira bağışta bulunduğunu belirtti. Geldiğimiz noktada yaptığımız yardımların Haluk Levent tarafından bu şekilde kullanılması sebebiyle iyi niyetimizi kullandığı için üzgünüm dedi. Şarkıcı Hayko Cepkin de Ahbap Derneği'ne bağışta bulunmadığını, bulunulması için çağrı yapmadığını belirtti. Haluk Levent'i uzun yıllardır tanırım ve maddi konularda kendisine güvenmem dedi. Haluk Levent'in kendisini sadece derneğin görünen yüzü olarak tanımladığını, iş ve işlemlerinin kendisinden bağımsız olduğunu anlattığını söyledi.
0: Yargıtay 6 Şubat depremlerinde 13 sporcunun öldüğü Şehit Ömer Halis Demir Kız Öğrenci Yurdu'nun yıkılması ilişkin davada önemli bir karara imza attı. Bir sanık hakkında verilen beraat kararı bozuldu. Diğer 3 sanık yönünden ceza hesaplamasında eksiklik bulunduğu gerekçesiyle hükümlerin bozulmasına karar verildi.
5: 3 sanık için verilen ceza az bulundu. Beraat eden bir sanığın cezalandırılması istendi. Yargıtay, Kahramanmaraş depreminde 13 sporcunun yaşamını yitirdiği davada dikkat çeken bir karar verdi. 6 Şubat depremlerinde Kahramanmaraş'ta yıkılan Şehit Ömer Halis Demir Kız Öğrenci Yurdu'nda futbolcu ve güreşçilerin bulunduğu 13 sporcu yaşamını yitirdi. Kahramanmaraş 3. Ağır Ceza Mahkemesi, yurdun yıkılmasına ilişkin davada müteahhitlik faaliyetinde bulunan Tuğrul Kaya ve Memluh Kaya'ya iyi hal indirimiyle 10'ar yıl, Mustafa Attaroğlu'na ise iyi hal indirimiyle 8 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası verdi. Performans analizi raporunu hazırlayan inşaat mühendisi Selçuk Kurtçu hakkında beraat kararı verildi. Karar Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi tarafından onandı. Dosya daha sonra temiz için Yargıtay'a taşındı. Yüksek Mahkeme beraat eden inşaat mühendisi hakkında bilinçli taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma suçundan mahkumiyet kararı verilmesi gerektiğine hükmederek beraat kararını bozdu. Diğer 3 sanık yönünden ceza hesaplamasında eksiklik bulunduğu gerekçesiyle hükümlerin bozulmasına karar verdi. Kararda sanıkların binanın depremde yıkılabileceğini, meslekleri gereği öngörebilecek durumda oldukları ancak sonucu kabullendiklerini gösteren delil bulunmadığı belirtildi. Eylemlerin olası kast değil, bilinçli taksir kapsamında değerlendirilmesi gerektiği vurgulandı. Dosya yeniden yargılama yapılmak üzere Kahramanmaraş 3. Ağır Ceza Mahkemesi'ne

0: gönderildi. Öte yandan yıkılan yurdun kapatılan internet sitesinde deprem öncesinde "yurt kompleksimiz son derece sağlam ve depreme dayanıklıdır" ifadeleri de dosyanın dikkat çeken ayrıntıları arasında yer aldı.
1: Gülistan Doku soruşturmasının baş şüphelilerinden eski Tunceli valisi Tuncay Soner'le koruması ve eski polis 4 suçtan daha tutuklandı. Savcılığın tutuklamaya sevk yazısından ve şüphelilerin ifadelerinden de önemli detaylar ortaya çıktı.

0: ve eski polisin ifadeleri ortaya çıktı. Tunceli'de kaybolan üniversite öğrencisi Gülistan Doku soruşturmasında incelenen dijital materyallerde başka suçların izi çıktı. Eski Tunceli valisi Tuncay Soner'le koruması Şükrü Eroğlu ve eski polis Gökhan Ertok, nitelikli ama kişi hürriyetinden yoksun kılma, bilişim sistemlerine hukuka aykırı girme ve bozma ve kişisel verilerin hukuka aykırı ele geçirilmesi suçlarından da tutuklandı. Ankara'da gözaltına alınan iki şüpheliden Sefa K. de tutuklandı. Tutuklu sayısı 16'ya yükseldi. Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı'nın tutuklamaya sevk yazısına göre Tuncay Sonel, Gökhan Ertok'a sosyal medyada kendisi aleyhine paylaşım yapanların tespiti için talimat vermişti. Bu kişiyi bulduğunda ise gereğini yaparsınız kardeş diye mesaj göndermişti. Ertok bu kişinin evinde arama yapıp darp edilmiş bir fotoğrafını yollamış, mevcutlu savcılığa çıkardık, cep telefonunu kopyaladık, ön ve arka kamera izleyebiliyoruz. Evine de iki böcek yerleştirdik demişti. Yine savcılığın sevk yazısına göre Gökhan Ertok, sosyal medya kullanıcısı yabancı uyruklu kadını Samsun'da bulup yurt dışına göndermiş, el koyduğu telefonun yerine takip edilen bir telefon vermiş, bunun için de Sonel'den para almıştı. Başsavcılık, şüphelilerin hukuka ve kanuna mutlak aykırılık teşkil eden, kamu gücünü araç kılan karanlık bir ilişki ağ kurduklarını belirtti. Şüpheli Tuncay Sonel savunmasında Gökhan Ertok'u komiser olarak bildiğini öne sürdü.
1: Gökhan Ertok'u komiser olarak biliyordum. Resmi işlerde görev aldığını düşünüyordum. Bana hakaret eden iki sosyal medya hesabının yalnızca aidiyetinin tespitini istedim. Bunun dışında herhangi bir talebim olmadı. Anne ve babadan varlıklı bir aileyiz. Zaman zaman ihtiyaç olunca harçlık gönderdiğim oldu. Gökhan isimli şahıs kendince mizansen yaparak beni de kandırmıştır. Bununla ilgili de kendisinden şikayetçi oldum.
0: Gökhan Ertok da ifadesinde kimseyi darp etmediğini, fotoğrafını çekmediğini öne sürerek bu tamamen uydurma bir durum, kurguyla, senaryoyla bunu oluşturdum, para almak için yaptım dedi.
2: Gece raporuna Orta Doğu'daki durumla şöyle bir devam edelim sevgili izleyiciler. Şimdi Hürmüz konusundaki anlaşmazlıklar devam ediyor ki İran'la Umman arasında da ciddi bir anlaşmazlık var. Şimdi Umman Boğaz'da gönüllü geçiş konusunda bir ücret önerisi ortaya attı ama bu öneriyi reddeden İran yeni bir teklif ortaya koydu. Bakalım detaylarını.
3: Hürmüz Boğazı'nın kıyılarını paylaşan iki ülke karşılıklı tekliflerde bulundu. Umman gönüllü geçiş ücretini önerdi. İran geçici bir plan teklif etti. İran Dışişleri Bakanı Arakçı, Umman Dışişleri Bakanı Busaidi ve Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Ferhan'la bölgesel meseleler hakkında görüştü. Körfez ülkelerinden bir kaynağa göre Umman, Hürmüz Boğazı'nda İran'a gönüllü geçiş ücreti teklifi sundu. Öneriye göre İran, Hürmüz Boğazı'nın kontrolünü tek başına elinde bulunduramayacak. Ancak verilen hizmetler üzerinden ücret alabilecek. Bu yöntem Malakka Boğazı'nda da kullanılıyor. Gemiler Malakka'dan serbestçe geçebiliyor. Ancak Singapur ve Malezya limanlarında verilen hizmetler için ücret ödüyor. İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Garib Abadi ise Maskat yönetiminin teklifini reddettiklerini belirtti. Farklı bir teklif sunduklarını açıkladı. İran'ın teklifine göre Boğaz'daki trafiğin bir yönünü Tahran kontrol edecek. Karşı yönünü ise Maskat yönetecek. Garib Abadi, Umman'ın bu planı kabul etmemesi halinde Hürmüz Boğazı'nın kapalı kalacağını söyledi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump geçtiğimiz günlerde İran'ın Hürmüz Boğazı'ndaki saldırıları sırasında gemilere ve kargolara gelebilecek her türlü zararın İran'ın dondurulmuş varlıklarından tazmin edileceğini duyurmuştu. İran ordusuna bağlı Hatemoğlu Enbiya Karargahı bu açıklamaya yanıt verdi. Bu girişimin hukuka aykırı olacağını işaret etti. İran'a ait varlıklardan ödeme alan ülkelerin gemileri Hürmüz'den geçemez dedi. Amerika Birleşik Devletleri'nin Hürmüz Boğazı'nda ablukası ise sürüyor. Amerikan ordusu 20'den fazla gemiyle ablukaya katıldığını belirtiyor.
2: Efendim Amerika Birleşik Devletleri'nde başkanlık koltuğu gerçekten ateşten gömlek ki görevde olan 4 Amerikan başkanı bundan önce suikaste kurban gitti. Şimdi son günlerde Trump ve ailesine yönelik o tehditler, suikast tehditleri de giderek artıyor. İran medyasına çıkan ve yapay zeka ile oluşturulan bir videoda

0: Trump'ın eşi Melania Trump'ın günlük yaşamına ilişkin olduğu öne sürülen bazı bilgiler ve oğlu Barron'a yönelik de bazı tehdit içeren mesajlar paylaşıldı.
1: Amerikan Başkanı'nın eşi Melania Trump'ın alışveriş yapmayı sevdiği yerler belirlendi. Potansiyel suikastçıların onu nasıl hedef alabileceğine dair detaylar verildi. İran medyasında paylaşılan yapay zeka ile oluşturulan video, Amerika Birleşik Devletleri'ni alarma geçirdi. İran devrim muhafızlarıyla bağlantılı Tasnim Haber Ajansı, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'ın eşi Melania ve oğlu Barron hakkında bir tehdit videosu paylaştı. Yapay zeka kullanılarak oluşturulan videoda, Melania Trump'ın güvenlik ekibinin nasıl çalıştığı ve ona verilen güvenlik kodu gibi detaylar paylaşıldı. Sık ziyaret ettiği lüks mağazalar, Melania Trump'a yapılacağı öne sürülen saldırının olası yerleri arasında gösterildi. Tehdit videosunda ayrıca Melania Trump'ın internetten de giyim alışverişi yaptığı, bu alışverişlere sızılarak kıyafetlere sinir gazı yerleştirilebileceği öne sürüldü. Moda danışmanlarının adının da verildiği videoda bu kişilerin büyük miktarda paralarla suikasta teşvik edilebileceği savunuldu. Videonun sonunda ise bu sadece başlangıç. Barron Trump bizi bekle ifadesi yer aldı. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump ve ailesine yönelik suikast tehditleri son dönemde giderek artıyor. İran medyasında yer alan bir başka yapay zeka videosunda da Amerika Birleşik Devletleri'nin tüm yönetim kadrosunun yok edildiği bir görüntü paylaşıldı. İran'ın başkenti Tahran'a da Trump'ın resmedildiği bir afiş asıldı. Afişte intikam kaçınılmaz ifadeleri yer aldı. Daha önce İsrail, İran'ın Trump'a karşı bir suikast planı hazırladığını ve bunun Washington'la paylaşıldığını öne sürmüştü.
0: Fransa ile Birleşik Devletler arasında birkaç gün önce başlayan söz düellosu Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi toplantısında da yeni bir boyut kazandı. Fransız diplomat konuştuğu sırada Amerikalı diplomatlar salondan ayrılmayı seçti.
1: Fransa ve Amerika Birleşik Devletleri arasında sosyal medyada başlayan tartışma Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne sıçradı. Fransız temsilci konuşurken Amerikalı diplomatlar salonu terk etti. Olay Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin Ukrayna oturumunda yaşandı. Fransa Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Jerome Bonafont, toplantıda söz aldığı sırada Amerikalı diplomatlar salondan çıktı. Daha sonra salona dönen Amerika Birleşik Devletleri'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilci Yardımcısı Dan Negra, Fransa'yı sert sözlerle eleştirdi.
2: İster bugün tekrar tartıştığımız çatışma olsun, ister insan hakları olsun, her konuda bizlere ders vermeye çalışan bir üye var. İşte bu yüzden Fransa'nın konuşması sırasında salonu terk ettik.
3: We shall now begin the voting process.
1: Gerilimi Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda yapılan bir oylama tetikledi. Birleşmiş Milletler üyeleri geçtiğimiz cuma günü Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiseri Volker Türk'ün görev süresinin 4 yıl daha uzatılmasını oyladı. Amerika Birleşik Devletleri hayır oyu kullandı. Amerika Birleşik Devletleri'ne tepki gösteren Fransa, Washington'ın Rusya, Kuzey Kore ve Nikaragua ile birlikte oy kullandığına dikkat çekti. Avusturyalı Volker Türk, İsrail ve Amerika Birleşik Devletleri'nin Filistin'le İran'da yaptığı uluslararası hukuk ihlallerini sert bir dille eleştiriyordu. Washington yönetimi Türk'ün görev süresinin uzatılması halinde Birleşmiş Milletler organizasyonlarındaki varlığını yeniden değerlendireceği tehdidinde bulunmuştu. Washington ve Paris yönetimleri daha önce de NATO harcamaları, ticaret politikaları ve Trump'ın Grönland'ı işgal etme tehditleri nedeniyle karşı karşıya gelmişti. High Commissioner Turk's term does not
0: expire. İsrail Başbakanı Netanyahu'nun Amerika ziyaretine hazırlandığı sıralarda kendisine bir tepki Hollywood yıldızından, usta oyuncudan Mark Ruffalo'dan geldi. Ünlü oyuncu sosyal medya paylaşımında Netanyahu'dan bir manyak, bir katil olarak bahsetti. Just stated that
4: Gaza is in a... Hollywood'un ünlü oyuncusu Mark Ruffalo, İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'yu eleştirdi. Netanyahu'yu manyak bir katil olarak niteledi. ABD'li oyuncu Uluslararası Ceza Mahkemesi Başsavcısı Kerim Han'ın görevden alınmasını memnuniyetle karşılayan Netanyahu'ya sosyal medya hesabından tepki gösterdi. Mesajında, "Adaletten kaçamazsın, tarihi değiştiremezsin, sen manyak bir katilsin Benjamin Netanyahu, her zaman böyle hatırlanacaksın" ifadelerini kullandı.

0: Uluslararası Ceza Mahkemesi Taraf Devletler Meclisi, ciddi suistimal ve görev ihlali işlediği belirlenen Başsavcı Keriman'ın görevden alındığını duyurmuştu. Kararı memnuniyetle karşılayan Netanyahu, Han'ın kendisi hakkındaki yakalama kararlarını dikkatleri başka yöne çekmek için koruyucu bir kalkan oluşturmak amacıyla aldığını öne sürmüştü. Keriman, Mayıs 2024'te İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu ve eski Savunma Bakanı Yoav Gallant için tutuklama emri talebinde bulunmuş, kendisine yönelik cinsel taciz iddialarının ortaya atılmasının ardındansa Mayıs 2025'te gönüllü olarak izne ayrılmıştı.
1: Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Guterres, yıllar sonra gittiği Suriye'de İsrail'in ihlallerine dikkati çekti. Suriye'yi kendi haline bırakın mesajı verdi. Guterres, uluslararası topluma da yaptırımların kaldırılması ve Suriye'nin yeniden inşası için destek vermeye davet etti.
0: Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, 15 yıl sonra gittiği Suriye'de İsrail'i eleştirdi. İsrail, Suriye'yi kendi haline bırakmalı dedi. At this pivotal moment. Suriye Devlet Televizyonu El İhbariye'ye konuşan Guterres, İsrail'in ihlallerinin kabul edilemez olduğunu söyledi. Suriye'nin geleceğine Suriyelilerin karar vermesi gerektiğini vurgulayan BM Genel Sekreteri, ülkeye yönelik yaptırımların tamamen kaldırılması ve yeni yönetime mali destek sağlanması çağrısı yaptı. Guterres, uluslararası toplumun Suriye'yi desteklemekle yükümlü olduğunu belirtti. İstikrarlı ve kalıcı bir Suriye'nin bölgesel barışa ve refaha katkıda bulunacağını söyledi. Sednaya hapishanesini de ziyaret eden Guterres, gördüklerinden derin üzüntü duyduğunu belirtti. Kayıp kişilerin hala bulunamamasının ise kendisini en fazla etkileyen konulardan biri olduğunu ifade etti. Guterres, Suriye'de yerinden edilen çok sayıda kişinin evlerine dönmeye başladığını aktardı. Mağdurlarla ailelerine daha fazla destek verilmesi gerektiğini belirtti. BM Genel Sekreteri, Devrik Esad rejiminin baskıları nedeniyle 15 yıl boyunca Suriye'yi ziyaret etmediğini de hatırlattı. Ziyaretin kendisi için özel bir anlam taşıdığını vurguladı.
1: Efendim, ABD Temsilciler Meclisi FIFA Başkanı Infantino ile Amerikan Başkanı Donald Trump arasındaki o derin ilişkileri inceleme altına aldı. Hatırlayacaksınız, Dünya Kupası sırasında da çok skandal bir kırmızı kart olayı yaşamıştık. Infantino hakkında soruşturma başlatan Temsilciler Meclisi FIFA Başkanı'nın ifade vermesini de talep ediyor.
0: ABD Temsilciler Meclisi FIFA Başkanı Gianni Infantino hakkında soruşturma başlattı. Soruşturmanın merkezinde ABD Başkanı Trump ve yakın çevresine sağlanan olası menfaatler var. Soruşturmayı ABD Temsilciler Meclisi Adalet Komitesi'nin kıdemli demokrat üyesi Jamie Raskin başlattı. FIFA Başkanı Infantino'ya bir mektup gönderen Raskin, FIFA'nın Trump yönetiminden ayrıcalık elde etmek için girişimlerde bulunduğunu iddia etti. FIFA'nın New York'taki Trump Towers'ta ofis kiralamasını ve Trump'a FIFA Barış Ödülü verilmesini de bu kapsamda değerlendirdi. Temsilciler Meclisi üyesi FIFA'nın Dünya Kupası biletlerinde fahiş fiyatlandırma ve aldatıcı satış yöntemleri uygulandığını da gündeme getirdi. Raskin'a göre Trump'la Infantino arasındaki ilişki nedeniyle Adalet Bakanlığı'nın daha önce mahkumiyetle sonuçlanan FIFA bağlantılı yolsuzluk davaları düşürüldü. Raskin, Infantino'dan bazı belgeleri Temsilciler Meclisi'ne sunmasını istedi. Bunlar arasında Trump ve çevresine sağlanan olası menfaatler, FIFA'nın bilet satış uygulamaları ve ABD'li yetkililerle yapılan temaslara ilişkin belgeler yer aldı. FIFA Başkanı'ndan Temsilciler Meclisi Adalet Komitesi'ne ifade vermesi de talep edildi. Belgelerin sunulması ve ifade verme gününün belirlenmesi için son tarih 9 Ağustos olarak belirlendi. FIFA Başkanı Infantino'nun talebe nasıl yanıt vereceği merak ediliyor. Temsilciler Meclisi'nde çoğunluğu bulunmayan Demokrat Parti'nin, Cumhuriyetçilerin desteğini almadan Infantino'yu ifade vermeye zorlayamayacağı belirtiliyor.
1: Ödeme kuruluşu Paymix soruşturmasında iddianame tamam. Hazırlanan iddianamede paranın yurt dışına nasıl çıkarıldığı da tek tek yazıldı. 57 şüpheli için hapis cezası isteniyor.
0: Kara parayı ödeme sistemlerinden bankalara aktardılar. Daha sonra o parayı kripto varlığa çevirerek yurt dışına çıkardılar. 57 şüpheli için istenen cezalar belli oldu. Mayıs ayında İstanbul merkezli 7 ilde

0: ödeme kuruluşu Paymix'e yönelik operasyon düzenlenmişti. Soruşturmasını tamamlayan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı 57 şüpheli hakkında iddianame hazırladı. İddianamede yasa dışı bahis, kumar ve dolandırıcılıktan elde edilen gelirlerin ödeme kuruluşları üzerinden bankacılık sistemine aktarıldığı, ardından kripto varlıklara dönüştürülerek yurt dışına çıkarıldığı belirtildi. MASAK raporlarına göre, şüphelilerin hesaplarına 2020 ile 2025 yılları arasında 11 milyar 488 milyon liradan fazla para girişi oldu. Aynı hesaplardan 15 milyar lirayı aşan tutarda kripto varlık transferi yapıldı. Yasa dışı bahis faaliyetlerine yönelik toplam işlem hacminin ise 210 milyar liraya ulaştığı vurgulandı. Paraların yurt dışındaki kripto varlık cüzdanlarına aktarıldığı iddianameye girdi. İddianamede ayrıca Malta merkezli Paymix ile KKTC merkezli Basel Holding arasındaki bağlantı da tespit edildi. Basel Holding'in sahibi Burak Başel'in örgüt elebaşı olduğu öne sürüldü. Şüpheli Ulaş Utku Bozdoğan'ın ise örgüt yöneticisi olarak faaliyet gösterdiği ifade edildi. İddianamede şüpheliler için istenen cezalar belli oldu. Burak Başel hakkında 39 yıla kadar, Utku Bozdoğan hakkında 37 yıla kadar, diğer şüpheliler hakkında ise 6 yıldan 22 yıla kadar değişen hapis cezaları istendi.
1: Efendim, Konya'da 10 Temmuz'da bir kuyumcu kendi dükkanında cinayete kurban gitmişti. Alacak verecek meselesi olduğu düşünülen olayın perde arkasına bakın ne çıktı.
0: Kuyumcuya girdi, çantasındaki silahını çıkardı. İçeridekilere tehditler savurup tetiği çekti. Alacak verecek meselesi olduğu düşünülen cinayet soygun çıktı.
2: Kendimi de öldürürüm size. İlk önce sizi öldürürüm, unutsun diye.
0: Konya'da 10 Temmuz günü 44 yaşındaki Turgay Barbaros, iddiaya göre defineden bulduğu altınları Muhammed Sami Ayaz'ın kuyumcu dükkanında satmak istedi. Ancak Ayaz, define ürünlerinin alınmadığını söyledi. Bunun üzerine altınları gösterme bahanesiyle çantasını sandalyenin üzerine koyan saldırgan, sakince silahını çantadan çıkardı. İş yeri sahibinden dükkanın kepenklerini kapatmasını isteyen saldırgan, iddiaya göre kuyumcudan altın ve paraları istedi.
2: Sami, çek telefonu. Telefonu çek. Ne oldu Sami? Sami çek, bırak telefonu.
0: Saldırgan daha sonra tetiğe bastı. 37 yaşındaki Muhammed Sami Ayaz yaralandı. Hastaneye kaldırılan Ayaz kurtarılamadı. Olayın ardından kaçan saldırgan yakalanacağını anlayınca hayatına son verdi.
1: Siber suçlarla mücadele kapsamında son 6 günde düzenlenen operasyonlarda yakalanan 127 şüpheliden 86'sı tutuklandı. Operasyonlara dair detayları İçişleri Bakanlığı paylaştı. Bilişim suçlarıyla mücadele, dolandırıcılık, yasa dışı bahisle çevrim içi, çocuk müstehcenliği ve tacizi suçlarına yönelik 13 ilde yapılan operasyonlarda 127 şüpheli yakalandı. Çalışmalarda sosyal medya platformları ve internet siteleri üzerinden suç içerikli paylaşımlar yapan 4315 hesap tespit edildi. Ayrıca 1831 internet adresi hakkında erişimin engellenmesi ve içeriğin çıkarılması kararı alındı. Bu arada kırmızı bültenle ve ulusal seviyede aranan 65 suçlu yakalanarak Türkiye'ye iade edildi. Yurt dışına kaçan ve aklarında arama kararı bulunan şüphelilere yönelik çalışmayı İçişleri Bakanlığı paylaştı. Buna göre Emniyet Genel Müdürlüğü Interpol Europol Daire Başkanlığı, Adalet Bakanlığı görevlileriyle emniyetin diğer birimleri ortak çalışma yürüttü. Kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan 27 ve ulusal seviyede aranan 38 olmak üzere toplam 65 suçlu Türkiye'ye getirildi. Yakalanan şahısların kişi hürriyetinden yoksun kılma, tehdit, mala zarar verme, kasten öldürme ve kasten yaralama suçlarından arandıkları belirlendi. Avrupa Birliği katılım müzakerelerini sürdüren Karadağ vize rejimi yönetmeliğini değiştiriyor. İşte bu kapsamda Karadağ'a gitmek isteyen Türk vatandaşları 1 Kasım'dan itibaren vize almak zorunda.
0: Türk vatandaşlarının tatil için tercih ettiği ülkelerden biri olan Karadağ vize getirmeye hazırlanıyor. Karar 1 Kasım'da yürürlüğe girecek. Açıklama Karadağ Dışişleri Bakanlığı'ndan geldi. Avrupa Birliği'ne katılım müzakerelerinin 24. faslı

0: kapısının kapatılmasına ilişkin kriterlerden birinin yerine getirileceği belirtildi. Buna göre Karadağ, vize rejimi yönetmeliğini değiştirecek. 1 Kasım itibarıyla Türkiye, Çin, Rusya, Suudi Arabistan ve Belarus'a vize uygulanacak. Türk vatandaşları Ekim ayı sonuna kadar Karadağ vizesiz seyahat etmeye devam edebilecek. Karadağ, ülkede çıkan olaylar nedeniyle 27 Ekim 2025'te Türk vatandaşlarına yönelik vizesiz seyahati askıya almıştı. Karar 23 Aralık 2025'te kaldırıldı. Ancak Türk vatandaşlarının kalış süresi 90 günden 30 güne indirildi. Güvenlik riskleri görülmesi durumunda vize uygulamasının yeniden yürürlüğe konulabileceği ifade edilmişti. Karadağ'ın bağımsızlığını 12 Haziran 2006'da tanıyan Türkiye, ülkeyi tanıyan 7. ülke olmuştu. 2008'de Türkiye vatandaşlarına vize serbestisi getirildi. 2025 Şubat ayında yayınlanan resmi verilere göre Karadağ her yıl yaklaşık 320 bin Türk vatandaşı ziyaret ediyor. Karadağ İçişleri Bakanı Saranoviç, 2025 yılı sonunda ülkede geçici ya da kalıcı oturum izni olan 100 bin yabancının 13 bininin Türk olduğunu açıklamıştı.
1: Nobel Ekonomi Ödülü sahibi Profesör Doktor Daron Acemoğlu, Amerikalı milyarder Elon Musk'ın 2036'da paranın önemi kalmayacak sözüne karşılık verdi. Musk'a yaklaşık o 1 trilyon dolarlık servetini 2036'ya kadar hayır kurumlarına bağışla dedi. Dünyanın ilk trilyoneri olan Musk da bu çağrıyı duydu ve buna yanıt verdi. Ben de buna benzer bir şey yapacağım zaten dedi.
0: Dünyanın ilk trilyoneri olan Elon Musk, 2036'da paranın önemi kalmayacak dedi. Nobel Ekonomi Ödüllü Profesör Doktor Daron Acemoğlu, Musk'a 1 trilyon dolarlık servetini hayır kurumlarına bağışla diyerek karşılık verdi. Musk, katıldığı bir podcast programında yapay zeka ve robotik teknolojiler sayesinde üretimin büyük ölçüde artacağını, önümüzdeki 10 ila 20 yıl içinde bolluk ekonomisine geçilebileceğini savunmuştu. Bu durumda emeklilik için para biriktirmenin anlamsız hale geleceğini öne süren Musk, gelecekte paranın bugünkü önemini büyük ölçüde yitireceğini söylemişti. Massachusetts Teknoloji Enstitüsü'nde görev yapan Profesör Doktor Daron Acemoğlu, sosyal medya platformu X üzerinden Musk'a seslendi. Eğer 2036'da paranın önemi kalmayacaksa, yaklaşık 1 trilyon dolarlık servetinizi en geç 2036'ya kadar hayır kurumlarına bağışlamayı taahhüt edin. Bu teknolojiye olan inancınızı güçlü şekilde ortaya koyacaktır dedi. Acemoğlu, bağış yapılacak kuruluşların bağımsız ve tarafsız kurumlar tarafından onaylanması gerektiğini de vurguladı. Musk ise çağrıya kısa bir yanıt verdi. Aslında ben de buna benzer bir şey yapacağım dedi. Ancak olası bağış planının kapsamına ya da servetinin ne kadarını bağışlamayı düşündüğüne ilişkin ayrıntı vermedi. Musk, Haziran ayında servetini 1,1 trilyon doların üzerine taşımış, dünyanın ilk trilyoneri olmuştu.
1: Avrupa ülkelerinin orman yangınlarıyla mücadelesi devam ediyor. Fransa'da alevler Bordo kentine yaklaşırken Türkiye'den de yangınlarla mücadele için iki uçak bölgeye sevk edildi. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron da Türkçe bir paylaşımla Türkiye'ye teşekkürlerini sundu.
0: Alevler dört bir yanı sarıyor. Kontrol altına almak giderek zorlaşıyor. Fransa ve İspanya'nın orman yangınlarıyla zorlu mücadelesi sürüyor. Yangınlar Fransa'nın Bordeaux kentinin dış mahallelerine 15 kilometre uzaklığa kadar yaklaştı. Bölgeden yaklaşık 220 bin kişi tahliye edilirken 42 bin hektarlık alanın küle döndüğü, 200'e aşkın evinse kullanılamaz hale geldiği belirtildi. Fransa İçişleri Bakanlığı yangının bağımsız şekilde hareket ettiğini ve her yöne yayıldığını açıkladı. Yangın söndürme çalışmaları kapsamında Türkiye'den Fransa'ya yardım eli uzandı. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, İspanya'nın ardından Fransa'ya da iki yangın söndürme uçağı gönderdiklerini belirtti. Türkiye'ye teşekkür mesajı paylaşan Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Türk bayrağıyla "Teşekkürler Türkiye" ifadesini kullandı. Orman yangınlarıyla mücadele eden bir diğer ülke ise İspanya. Başkent Madrid yakınlarındaki yangına müdahale sürerken, Avila ve Toledo bölgelerinde çıkan yangınlarda yaklaşık 77 bin hektarlık alanın etkilendiği tahmin ediliyor. Yaklaşık 105 bin kişinin yangınlar nedeniyle tahliye edildiği belirtiliyor. İklim uzmanlarına göre insan kaynaklı iklim değişikliği bu yangınları başlatan kıvılcımlar.

0: Kıvılcımların doğrudan nedeni olmasa da yangınların daha hızlı yayılmasına neden oluyor.
1: ABD'nin önde gelen ilaç üreticilerinden Johnson & Johnson, bebek pudrası ve talk bazı ürünlerinin kansere yol açtığı iddialarıyla açılan davalarda uzlaşmaya gidiyor. Şirket yaklaşık 76 bin davayı kapsayan süreç için 5,5 milyar dolarlık ödeme teklif ediyor.
0: Johnson & Johnson, bebek pudrası ve diğer ürünleri nedeniyle açılan binlerce davayı sonuçlandırmak için 5,5 milyar dolarlık uzlaşma önerisi sundu. ABD'li şirket, mahkemelerde devam eden yaklaşık 76 bin yumurtalık kanseri davası için davacıları temsil eden hukuk bürolarıyla anlaşmaya vardığını duyurdu. Şirket, anlaşma kapsamında toplam 5,5 milyar dolarlık ödeme taahhüdünde bulunurken, ilk ödemenin 2027 yılında en fazla 3 milyar dolar olarak yapılması, 2028'den önce ise ek bir ödeme yapılmaması öngörülüyor. Uzlaşma girişimi, mahkemenin şirket lehine verdiği kararın ve talk ürünlerinin herhangi bir davacıda yumurtalık kanserine neden olduğunun kanıtlanamadığını kabul etmesinin ardından geldi. Yaklaşık 15 yıldır devam eden davaların bu anlaşmayla kesin olarak sonuçlandırılması hedefleniyor. Johnson & Johnson 2023 yılında küresel ürün portföyünü yeniden düzenlerken talk bazlı bebek pudrasının dünya genelindeki satışını durdurmuştu. Şirket, araştırmaların ürünlerinin güvenli olduğunu, asbest içermediğini ve kansere yol açmadığını savunuyor.
1: Yapay zeka şimdi de çöp çatanlığa el attı. Nasıl mı diyeceksiniz? Japonya'da düşen doğum oranına karşı geliştirilen bir uygulama var ve ilk sonuçlarını vermiş gibi duruyor. Tokyo yönetiminin kullanıma sunduğu yapay zeka destekli uygulama sayesinde 265 çift dünya evine girdi.
0: Doğum oranlarındaki düşüşe çözüm arayan Tokyo yönetimi yapay zeka flört uygulaması geliştirdi. Yüzlerce kişiyi evlendirdi. 2024 yılında Japonya'da kullanıma sunulan Tokyo Emusubi adlı uygulama, evlilik amacıyla tanışmak isteyenleri yapay zeka yardımıyla eşleştiriyor. Sistemin evlenmek isteyen ancak eş bulma sürecine aktif olarak katılmayan kişileri teşvik etmeyi amaçladığı belirtiliyor. Tokyo yönetimi, uygulamanın sadece ciddi evlilik amacı taşıyanları bir araya getirmesi için de sıkı kurallar koydu. Başvuru yapan yaklaşık 36 bin kişiden yalnızca şartları sağlayanlar sisteme kabul edildi. Öncelikle başvuru sahiplerinden resmi olarak bekar olduklarını belgelemeleri gerekiyor. Çevrimiçi mülakata katılmaları ve belirlenen kriterleri karşılamaları isteniyor. Bugüne dek 265 çifti evlendiren uygulamanın 30 Haziran itibarıyla 16 bin aktif üyesi bulunuyor.
1: Sıradaysa tüp bebek tedavisi görenlere fikir verebilecek çarpıcı bir araştırmanın detayları var. Malum bu tedavi çiftleri ekonomik olarak hırpalıyor. Ek tedavilerse faturayı katlıyor. Ünlü tıp dergisi Lancet işte bu ekstra tedavileri araştırdı. Ne kadar etkili olduğunu masaya yatırdı. Özgür Kaysa Çetiner de tüm bunları haberinde bir araya getirmiş.
2: 85 çalışma ele alınmış. Ortaya çıkan sonuç, maliyet getiren bu tedavilerin gebelik şansını arttırmadığı yönünde. Eve bebek götürme şansını arttırdığı söylendiğinde, gerekirse borç alarak aileler buna onay verebiliyorlar.
3: Ünlü tıp dergisi Lancet, tüp bebek tedavisinde uygulanan o ek tedavilere dair çarpıcı bir araştırma yayınladı. Araştırmaya göre çiftlere önerilen ekstra tedaviler fayda etmiyor.
2: Biz biliyoruz ki bunların çoğu, bu tedavi yöntemlerinin çoğu hastanın gebelik şansını arttırmıyor.
4: Tüp bebek tedavisinde sadece ilacın maliyeti bile hastanesine göre değişmekle birlikte yaklaşık 50 bin liradan başlıyor. İlaç fiyatının yanına bir de gebelik şansını artırdığı vaat edilen destek tedaviler eklendiğinde bu bütçe 300-350 bin lirayı çok rahat aşıyor. Tüp bebek denemesi başarısız olduğunda çiftler yeniden bu paraları ödemek zorunda kalıyor.
2: Destek tedavisi diye sunulan bir takım ilaçların tedaviye eklenmesi, ki bunların hiçbirinin yararı kanıtlanmamış. Embriyoların genetik incelemesini eklediğinizde neredeyse bir tüp bebek tedavisine yakın para harcamak zorunda kalabiliyorlar aileler.
3: Peki Lancet'teki çalışmaya göre para tuzağı ek tedaviler hangileri?
4: Tüp bebek tedavisi gören çiftlere rehber olabilecek

0: Bu araştırmaya göre etkisinin olmadığı söylenen destek tedavilerden biri PRP. Bu tedavide anne adayına damar yoluyla bazı ilaçlar veriliyor.
1: Plastik cerrahide kullanılıyor, ortopedide kullanılıyor ve kadın doğumda da gerek yumurtalığın içine, bazen rahim içine gebelik şansını arttırmak, yumurta sayısını arttırmak amacıyla uygulandığı söyleniyor. Tüm hastalara uygulanması doğru bir yaklaşım değil.
0: ERA testi de onlardan biri.
1: Rahim içinden parça alıp gebelik yerleşimi için uygun olup olmadığını değerlendirmesi. Bir kısmı halen uygulanmaya devam ediyor, çiftlere, ailelere öneriliyor.
0: Daha tüp bebek tedavisi başlamadan kortizon ve aspirin desteği verilmesi de maliyeti arttıran etkisiz işlemlerden.
1: Bilimsel tedavi ile sağlıklı bir embriyo elde ettiğinizde gebelik şansınız her zaman daha yüksek.
2: Efendim, ev sahibinin istediği yüksek kirayı ödemek zorunda kalan kiracı soluğu yargıda aldı. Mahkemede yasal sınırın üzerindeki ödemeyi zenginleşme olarak saydı ve paranın da faiziyle iadesine karar verdi. Peki bu karar fazla kira ödeyen herkes için geri ödeme hakkı doğurur mu? Bu önemli sorunun yanıtını Arzu Kaya'nın özel haberine bakacağız.
3: %25 sınırı varken daha fazla ödedim dedi. Kiracının baskı altındaydım diye açtığı davada mahkemeden ev sahibi için zenginleşme kararı geldi.
4: İyi olmuş o zaman. Vermiş mi?
5: Evet.
4: İyi. Vallahi hoşuma gitti.
6: Çok ilginç bir karar. Birkaç tane mahkemeden yine Bursa gibi Bolu'da böyle bir karar verdi.
7: 2022 ve 2023 yılları arasında uygulanan %25'lik kira artış oranı ile ilgili dikkat çeken bir karar Bursa'dan geldi. Kiracı ev sahibinin baskısıyla fazla miktarda ödeme yaptığını söyledi ve o miktarı alabilmek için dava açtı.
6: Bu tür fazla ödemelerin baskı altında evini kaybetmeme düşüncesiyle ödendiğini biliyoruz.
8: Yasal belirlenen neyse onun çok çok üstü üste.
4: Mağdurlardan biriyim. 65 yaptım, yine doyuramadım.
3: Mahkeme kira sözleşmesi ve banka dekontlarını inceledi. Bilirkişi kiracının yasal sınırın üzerinde 145.300 lira fazla kira ödediğini belirledi.
7: Mahkeme %25'lik sınırın emredici hukuk kuralı olduğunu belirtti. Bunun üzerinde ev sahibinin kira almasının ise sebepsiz zenginleşmeye yol açacağının altını çizdi.
6: Emredici kurala aykırı davranıldığı düşüncesiyle geri iadesi yönünde kararlar veriliyor.
9: Kiralar çok yükseldi. Gelirlerin üstünde kira.
7: %25 mi alıyordunuz, daha fazlasını mı alıyordunuz?
10: Daha düşük aldım. Kiracılar da günah.
3: Mahkeme fazladan tahsil edilen paranın faiziyle birlikte toplam 156.531 lira olarak kiracıya iadesine hükmetti. Peki karar fazla ödeyen tüm kiracıları nasıl etkiler?
6: Yargıtay itirazi kayıt konulursa ancak alınmalıdır mı devam ettirecek? Yoksa hayır bu bir fazla ödemedir, işte sebepsiz zenginleşmedir derse bu şekilde yapılan tüm ödemelerin geri iade hakkı ortaya çıkacak.
2: Ticaret Bakanlığı doğrulanmış ilan düzenlemesi kapsamında sosyal medya platformlarında yayınlanan ilanları yakından takipte. 2026 yılının ilk yarısında uygulamaya aykırı davranan 232 işletme tespit edildi ve 28 milyon lirayı aşkın ceza uygulandı.
3: Sosyal medya platformlarındaki ilanlar mercek altına alındı. Doğrulanmış ilan düzenlemesi kapsamında yılın ilk yarısında toplam 28,3 milyon lira ceza uygulandı. Ticaret Bakanlığı, Ocak-Haziran döneminde emlak sektörüne yönelik yürütülen denetimlerde mevzuata aykırı hareket eden 232 işletmeyi tespit etti. Denetimlerde en çok karşılaşılan uygunsuzluk, yetki belgesi olmadan aracılık faaliyeti yürütmek oldu. Belgesiz çalıştığı tespit edilen 136 işletmeye 22 milyon 550 bin lira ceza kesildi. Toplamda ise 28 milyon 312 bin 334 lira idari para cezası uygulandı. Bakanlık elektronik ilan doğrulama sistemi kurallarına aykırı şekilde sosyal medya platformlarında taşınmaz ve taşıt ilanı paylaşan firmaları uyardı. Sahte ilanların ilan kirliliğinin, spekülatif fiyat artışlarının ve tüketici mağduriyetinin önüne geçilmesi amacıyla internet ortamındaki ilan platformlarına kimlik ve yetki doğrulama yükümlülüğü getirildiği hatırlatıldı. Düzenlemenin Instagram, Facebook ve WhatsApp'ta dahil olmak üzere elektronik ortamda verilen tüm ilanları kapsadığı belirtildi. Tespit edilen her bir aykırılık için 286.206 liraya kadar idari

0: para cezası uygulandığı kaydedildi.
1: Bursa Ankara ve Bursa İstanbul arası seyahat süresini 2 saat 15 dakikaya düşürecek hızlı tren projesinde hazırlıklar son aşamaya geldi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu test sürüşünün yakın zamanda yapılacağını söyledi.
0: Bursa ile Ankara arası seyahat süresi 2 saat 15 dakikaya düşecek. Osmanlı Bursa hattında test süreci başlıyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Bandırma-Bursa-Yenişehir-Osmanlı hızlı tren projesi kapsamında Osmanlı-Bursa kesiminde çalışmaların son aşamaya geldiğini duyurdu.
2: Söz konusu kesim tamamlandığında Bursa'dan yola çıkan bir tren Osmanlı üzerinden Ankara-İstanbul yüksek hızlı tren hattına bağlanacak. Böylece yaklaşık 3,2 milyon kişi daha yüksek hızlı tren ağına doğrudan erişim imkanına kavuşacak. Bursa-Ankara ve Bursa-İstanbul arası seyahat süresi 2 saat 15 dakikaya düşecek.
0: Hızlı tren hattı yılda yaklaşık 30 milyon yolcu ve 59 milyon ton yük trafiğine hizmet verecek. Bakan Uraloğlu, Osmaneli-Bursa kesiminde çalışmaların son aşamaya geldiğini belirterek yakında bu kesimde test sürüşlerine de başlayacağız dedi.
1: Efendim, lise ve üniversite tercih dönemleri adaylar için çok kritik bir dönemdir, önem taşır. Milli Eğitim Bakanlığı da işte bu kritik süreçte öğrencilere bilimsel ölçüm araçlarıyla destek veriyor. Mesleğe yöneltme testleri, ilgi ve yetenekleri analiz ederek tercih sürecine de rehberlik etmeyi amaçlıyor.
3: Mesleki gelişim sürecinde çocukların belirli zamanlarda karar vermeleri icap eder. Biz özellikle bu karar verme noktasına geldiklerinde kendileri hakkında nesnel, bilimsel ve güçlü verilerle farkındalıklarını artırmaya çalışıyoruz.
4: LGS'nin ardından şimdi sıra YKS tercih sürecinde. Peki tercihlerde neler ön planda olmalı? Milli Eğitim Bakanlığı mesleğe yöneltme testleriyle öğrencilere destek sağlıyor.
3: Mesleği bir gelişim süreci olarak değerlendirdiğinizde bundan önce de, yani son kararı vermeden önce de bireylerin farkındalıklarının yüksek olması lazım.
4: Bakanlık uzmanları her biri farklı içerik ve nitelikte ölçüm testleri hazırladı. Öğrencilerin kendi niteliklerini, becerilerini ve hedeflerini ölçmeleri amaçlanıyor.
3: Üniversiteye ait karar vermeleri gerektiğinde hangi yükseköğretim programının kendileri için daha doğru olacağına, onları daha kendileriyle uyumlu bir geleceğe taşıyacağına ait karar verirken bilimsel bir geri bildirim sunan ve kendilerine ait farkındalıklarını artırmaya çalıştığımız ölçme araçları.
4: Mesleğe yöneltme testleri meslek lisesine girecek ya da meslek lisesindeki 9. sınıf öğrencileri de kapsıyor. Öğrenci testte kendine uygun bölümü seçiyor. Mesleğe yöneltme testleri mesleklerehberlik.map.gov.tr adresi üzerinden yapılıyor. TC kimlik numarasıyla kendisine uygun testi çözenler sonuçları değerlendirmek için rehberlik öğretmenine başvurabiliyor.
1: Gece raporuna sırada 10 yaşındaki Ali Koç'un hikayesi var. Henüz 7 yaşındayken matematik yarışmasına katılmasıyla başlayan serüveni olimpiyatlara kadar uzandı. Geçen yıl matematik dalında şampiyon olan Ali, İtalya'daki yarışmada da hem matematik hem de bilim dalında şampiyonluk elde etti. Bu başarı hikayesini Kaan Uçar'a anlattı.
5: Yaşa Türkiye!
6: Ayaklarım titriyordu, bayılacaktım. Sahneye fırladım.
7: Direkt fırladı, açtı bayrağı ve ilk sözü Yaşa Türkiye.
6: Türk bayrağımızı açtığımızdaki gururun tarif edilemez derecedeydi.
8: Almanya, İspanya, İtalya birçok ülkede yarışmalara katıldı. Hem matematik hem de bilim dalında derece yaptı.
6: Toplamda 4 dünya birinciliği, 1 dünya ikinciliği ediyor.
7: Çok erken yaşta okuma yazma öğrendiği için kitaplara ilgisi, coğrafyaya ilgisi birçok alanda tek yönlü ilerlemedi. Ama sayı tabii en büyük tutkusuydu.
6: 4 yaşında karekök almayı kısmen öğrenmiştim.
9: Ali Koç henüz 7 yaşındayken annesi internet üzerine gördüğü bir matematik yarışmasına başvurdu. Ve Ali katıldığı ilk yarışmada Türkiye ikincisi oldu.
7: İnternette önüme bir yarışmanın ilanı çıktı. Uğurlu geldi çok bize.
6: İlkinden ikinci olduktan sonra yarışmaları keşfettik.
9: Ulusaldaki başarının ardından Ali'nin ailesi Ali 9 yaşındayken uluslararası bir yarışmaya başvurdu. Ve Ali'nin olimpiyat serüveni bu şekilde başladı.
7: Önce tabii online olarak herkes kendi ülkesinde katılıyor çocuklar. Kamera sistemiyle bilgisayardan sınavlara giriyorlar, yarışmalara. Davet alan çocuklar da o ülkeye davet ediliyor.
6: 40 matematik

0: 40'ı bilim olmak üzere 80 soru. Hepsi İngilizce ve toplam süreniz 2 saat.
1: Online yarışmada zaten dünya birincisi olmuştu. Geçen yıl bilimde dünya ikincisi olmuştu. Matematikte dünya birincisi olmuştu. Bu yıl her iki kategoride de birinci oldu.
2: Henüz 10 yaşında evinin duvarları madalyayla dolan Ali'nin en büyük hayali matematik kitabı yazmak.
0: Matematiğin Nobel sayılan 2 ödül var matematik dünyasında. Hiçbir Türk bunları kazanamadı. İkisini de kazanmak istiyorum ve Türkiye'ye bu gururu yaşatan ilk matematikçi olmak istiyorum.
3: Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda T12 100 metre yarışını kazanan milli para atlet Serkan Yıldırım'ın altın madalyası iptal edilmişti. Yargıya taşınan ve 2 yıldır süren hukuki mücadele milli sporcunun lehine sonuçlandı.
4: Milli para atlet Serkan Yıldırım'ın altın madalyası tescillendi. Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda T12 100 metre yarışında finişi ilk sırada geçerek altın madalya kazanan Serkan Yıldırım, organizasyonda büyük bir haksızlıkla karşı karşıya kalmıştı. Uluslararası Paralimpik Komitesi'nin sınıflandırmaya yönelik itirazı ve üst mahkemenin kararıyla milli sporcunun altın madalyası iptal edilmiş, dünya rekorunun sahibi olduğu T12 400 metre yarışında ise piste çıkması engellenmişti. Yaklaşık 2 yıldır yargıya taşınan hukuki mücadele milli sporcunun lehine sonuçlandı. Yıldırım'ın sporculuk hakkı ve haklılığı uluslararası düzeyde yeniden tescillendi. Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya, Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Ayhan Yıldırım ve milli sporcu Serkan Yıldırım, yaşanan bu gelişmeye ilişkin ortak bir basın toplantısı düzenledi. Bakan Yardımcısı Yerlikaya, toplantıda haklılığımız ortaya çıktı diyerek Serkan Yıldırım'ın Paris 2024'e katılım sürecinde de çeşitli engellerle karşılaştığını belirtti.
5: Amerikalıların yapmış olduğu hileli başvuruyla madalyasını iptal etmişlerdi. Evet, bugün onun için burada bir aradayız. Haklılığımız meydana çıktı ve altın madalyamızı geri bize iade ederek şampiyonluğumuzu da tescil ettiler.
3: Milli kanocu Rahmi Kaan Karahan üstün performansla kürsüye çıktı. Milli sporcu U23 Kano Sprint Avrupa Şampiyonası'nı tamamlayarak yurda 3 bronz madalyayla dönmeyi başardı.
6: Rahmi Kaan Karahan'dan bir başarı daha geldi. Milli kanocu 3 bronz madalyayla ülkeye döndü. Macaristan'da düzenlenen 2026 Gençler ve 23 yaş altı Kano Sprint Avrupa Şampiyonası'nda piste çıkan milli kanocu Rahmi Kaan Karahan gururlandırmaya devam ediyor. Milli sporcu K1 Genç Erkekler 1000 metre, 500 metre ve K2 Genç Erkekler 500 metre finallerini tamamladı. Milli kanocu gösterdiği üstün performansla 3 kez kürsüye çıkarak bir ilke imza attı. Gerçekleştirilen organizasyonda Türkiye'yi temsil eden Rahmi Kaan Karahan, Avrupa'nın en ileri arasında adını zirveye yazdırdı.
3: Gece raporuna çok keyifli görüntülerle veda edeceğiz. Şimdi bu görüntü nereden diyeceksiniz, merak ediyorsunuz. Burası Karadeniz'in gözde turizm merkezlerinden sayılan Uzungöl, yaz sezonunda bu kez gökyüzünden sunduğu manzara ile ilgi çekiyor. Hem yerli hem de yabancı turistler yamaç paraşütüyle o eşsiz manzaranın keyfini çıkarıyor. Sıra sizde.
7: Ladin ormanları, yaylaları, Haldezen Vadisi. Muhteşem doğasıyla Uzungöl, şimdi de paraşüt turizmiyle ilgi çekiyor. Karadeniz'in turizm merkezlerinden Trabzon'daki Uzungöl'e bu senede yoğun ilgi var. Yaz sezonuyla birlikte de yamaç paraşütüne talep arttı. Yerli ve yabancı turistler yaklaşık 2000 metre rakımdan havalanıp Uzungöl'ün eşsiz manzarasını kuş bakışı izliyor.
8: Her gelen misafir uçunca gerçekten biz Uzungöl'ü gördük, yaşadık, doğayı gördüğüne inanıyorlar. Bunları havadan görmek onlar için ekstra bir güzellik oluyor.
7: 15 dakika süren yamaç paraşütü uçuşuna özellikle yabancı turistler ilgi gösteriyor.
9: Arap Yarımadası'ndan gelen misafirlerimiz daha yoğun Uzungöl'ü tercih ediyorlar. Ama bunun dışında Rus, Ukraynalı, Özbek ve Kazak misafirlerimiz de bölgeye ilgi göstermeye başladılar.
3: Bu gece de 2 saatlik haber yolculuğunun sonuna geldik. Geride kalan 2 saatte Türkiye ve dünya gündeminde bilmeniz gereken tüm gelişmeleri aktardık. Yarın yine aynı saatte buluşacağız. Birazdan Nurdan Üsürev gelişmelerle karşınızda efendim. İyi geceler.

Marmara bölgesinde hava güneşli, İstanbul 30, Edirne 35 derece. Ege bölgesinde İzmir güneşli 36, Muğla güneşli 36 derece. Akdeniz'de Antalya güneşli 38, Adana güneşli 37 derece. Karadeniz'de Samsun güneşli 28, Trabzon yer yer yağmurlu 26 derece. İç Anadolu'da Ankara güneşli 31, Kayseri güneşli 30 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum güneşli 29, Van güneşli 29 derece. Güneydoğu'da Diyarbakır güneşli 40, Şanlıurfa güneşli 41 derece.

0: Habertürk ekranlarından iyi geceler değerli izleyiciler. 28 Temmuz'u 29 Temmuz'a bağlayan gecede saatlerimiz bile yaklaşırken günden geceye yansıyan gelişmeleri sizlere aktaracağız. Öncelikle önemli bir gelişme yaşandı. Türkiye Petrolleri Anonim Şirketi, İngiliz petrol firması BP'nin Kerkük merkezli şirketinden %15'lik hisse aldı. Böylece Kerkük'teki petrol sahasına ortak oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak Başbakanı ile yaptığı ortak basın açıklamasında Irak'ın Türkiye'ye günde 1 milyon varil petrol verebileceğini söyledi. Söz konusu satın alımı tarihi adım olarak nitelendirdi.
1: Sayın Başbakan, yani günde 1 milyon varil biz Türkiye'ye petrol verebiliriz diyor. Başka yere diyor, muhtaç olmayın. 1 milyon varil.
2: Irak Başbakanı'nın Türkiye'ye 1 milyon petrol verebileceğini söylediğini duyurdu. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar'a seslendi.
1: Sayın Bakan, sağa sola muhtaç olmaya gerek yok. Hemen komşumuz Irak'tan inşallah 1 milyon varil petrolü buraya transfer ettik mi ihtiyacımızı karşılar.
2: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak Başbakanı Ali Zeydi'yi Beştepe'de kabul etti. Görüşmelerin ardından kameralar karşısına geçen liderlerin gündeminde enerji alanındaki işbirliği vardı.
1: İşbirliğimizin bir...
2: Türkiye Petrolleri Anonim Şirketi, BP'nin Kerkük merkezli şirketinin %15 hissesini satın aldı. Bu anlaşmayla Türkiye, Kerkük'teki petrol sahasında BP ile ortak oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan söz konusu anlaşma için tarih

0: tarihi bir adım değerlendirmesi yaptı.
1: Bugün imzalanan anlaşma enerji alanındaki ortaklık açısından tarihi bir adım olmuştur.
0: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nda varılan anlaşmayla günde 1 milyon petrol varil üretilmesi hedefleniyor.
2: Bu aslında çok üzerinde uzun süredir çalıştığımız bir proje ve bizim Türkiye petrollerini günde 1 milyon varil üretim yapan, petrol ve doğalgaz üretimi yapan bir şirket yapma yolundaki en önemli adımlarımızdan bir tanesi.
3: Yeni Parti mecliste kapalı grup toplantısını yaptı. Toplantıda Meclis Başkan Vekili, Grup Yönetim Kurulu üyeleri ve katip üyesi belirlendi. Yaklaşık 40 dakika süren toplantının ardından Genel Başkan Özgür Özel, Yeni Parti'nin kuruluşu tamamlandı açıklamasını yaptı.
4: Teşekkür ederiz. Hepimize hayırlı olsun.
5: Yeni Parti meclisteki ilk toplantısını yaptı. Grup yönetimi belirlendi. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel mecliste kapalı grup toplantısına başkanlık etti. Yaklaşık 40 dakika süren toplantıda grup yönetimi kurulu üyeleri seçildi. Parti meclisinde görev verilmeyen isimler Turan Taşkın Özer, Burhanettin Bulut, Özgür Karabat, Seyit Torun ve Veli Ağbaba grup yönetimi kurulunda yer aldı. Meclis Başkan Vekiliğine CHP'nin eski Meclis Başkan Vekili Tekin Bingöl, katip üyeliğine ise Aliye Coşar seçildi. CHP'nin eski idare amiri Harun Özgür Yıldızlı'nın yeni partinin idare amiri olarak görevine devam etmesine karar verildi. Özel Yüksek Disiplin Kurulu üyelerini de belirledi. CHP yönetiminin ihraç talebiyle disipline sevk ettiği, üyelik faaliyetlerini dondurduğu Bülent Yüce Türk, Disiplin Kurulu Başkanı oldu. CHP'nin Yüksek Seçim Kurulu temsilcisi olan ama mutlak butlanın ardından Kılıçdaroğlu'nun görevden aldığı Hadimi Yakupoğlu da Özel'in Disiplin Kurulu'nun başkan yardımcısı oldu. Edinilen bilgiye göre Özel'in kapalı grup toplantısında yeni parti kurduk, yeni sayfa açtık, geçmişe dönük tartışmalardan kendinizi uzak tutun, mesele vatandaşın meselesidir ifadelerini kullandığı öğrenildi. Kısır tartışmalardan, bireysel tartışmalardan, özellikle de CHP'nin tartışmalarından kendinizi uzak tutun, esprilerden dahi uzak tutun kendinizi uyarısı yaptığı ifade edildi. Kapalı grup toplantısının ardından konuşan Özel, yeni partinin kuruluşunu tamamladığını söyledi.
4: Şu andan itibaren Cumhuriyet Halk Partisi grubunun kuruluş sürecinde alması gereken bir karar, yapması gereken bir seçim kalmamıştır. Artık yeni parti bu vakitten sonra kuruluşunu tamamlamıştır.
5: Yeni partinin kurulması ve siyasi parti grup sayısının 7'ye yükselmesi üzerine genel kurulda geçici olarak yeni oturma düzeni belirlendi. Yeni parti AK Parti'nin yanında yer aldı. CHP için DEM Parti ile MHP'nin arasında yer belirlendi. Meclis Genel Kurulu'nda CHP Grup Başkanı Faik Öztırak'la Yeni Parti Trabzon Milletvekili Sibel Su İçmez tokalaştı.
3: DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları çerçeve yasada son aşamaya gelindiğini söyledi. Çerçeve yasanın çıkması yeni bir aşamanın başlangıcıdır dedi. Hatimoğulları bütün siyasi partilerin barışın kapısını açacak yasanın çıkması için elini taşın altına koyması tarihi önemdi ifadesini kullandı.
6: Çerçeve yasa için artık son düzlüğe girilmiş durumda. Bu tüm Türkiye'yi ilgilendiren bir konu. Ve dar, polemikçi, birbirini yıpratan, sürece dönüşmemesi için herkesin büyük bir sorumlulukla davranması gerekiyor. Bütün siyasi partilerin bu tarihsel sorumlulukla hareket ederek barışın kapısını açacak bir yasanın çıkması için elini taşın altına koyması son derece tarihidir ve önemlidir.
5: Çerçeve yasa için son düzlük vurgusu yaptı. Dönüş meselesi dar yorumlanmamalıdır dedi.
6: Dönüş sınırların kapısından geçmekten ibaret değildir. Dönüş sürgündekinin ülkesine, cezaevindekinin ailesine, KHK'lının ihraç edildiği mesleğine, kayımla iradesi alınan halkın ve seçilmişlerin belediyelerine, yargılananların siyasal hayata dönmesi demektir.
5: DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları partisinin grup toplantısında kürsüdeydi. Meclise sunulması beklenen çerçeve yasa ile ilgili İmralı için ayrı bir parantez açtı.
6: Çerçeve yasadan beklenti nettir. Barışın yönünü günlük siyasetin rüzgarına bırakmamak. Bu süreci ileriye taşıyabilmesinin olanakları açılmalıdır. Herkes artık İmralı'ya gidebilmeli. İmralı ziyaretinde üzerinde konuşulan

0: ortaklaşılmış, mütabık kalınmış her şeyin bu yasaya yansıması lazım.
1: İsrail Başbakanı Netanyahu ile ABD Başkanı Trump Beyaz Saray'da bir araya geldi. Beyaz Saray, basına kapalı gerçekleşen görüşmenin olumlu ve verimli geçtiğini kaydetti.
2: Amerika Birleşik Devletleri'nde beklenen görüşme gerçekleşti. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu ile Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump bir araya geldi. Netanyahu, Trump'la görüşmesinden önce üst düzey İsrail yetkililerle Beyaz Saray'da bir araya geldi. Ardından Trump'la Oval Ofis'te görüştü. Basına kapalı gerçekleşen görüşmeden fotoğraflar paylaşıldı. Toplantıya Amerika Birleşik Devletleri Başkan Yardımcısı J.D. Vance, Savunma Bakanı Pete Hegseth, Dışişleri Bakanı Marco Rubio, CIA Direktörü John Ratcliffe ve Trump'ın Orta Doğu temsilcisi Steve Witkoff da katıldı. Fotoğraflardan birinde Netanyahu'nun rahat tavırlar sergilemesi dikkat çekti. Netanyahu görüşme sonrası yaptığı açıklamada Trump'la toplantısının mükemmel geçtiğini kaydetti. Amerikan Başkanı Donald Trump'la yaptığım en iyi sohbetlerden biriydi dedi. Beyaz Saray Sözcüsü Caroline Levitt ise görüşmenin olumlu ve verimli geçtiğini kaydetti. Trump, Netanyahu ile yapacağı görüşme öncesinde Fox News'a konuştu. Netanyahu'nun kendisini İran'daki Kazma Dağı'nı vurmaya ikna etmek ve Amerika Birleşik Devletleri'ni savaşta tutmak istediğini söyledi. Bibi'nin bana söylemesine ihtiyacım yok dedi. İsrail basınının İsrail'i üst düzey yetkiliden aktardığına göre ise Netanyahu-Trump görüşmesinde Kazma Dağı konusu gündeme gelmedi. Oval Ofis'te beklenen görüşme gerçekleşirken Beyaz Saray önünde eylem vardı. Ortodoks Yahudilerden oluşan grup Netanyahu'yu protesto etti. Ellerinde pankartlar ve Filistin bayrakları taşıdı. Netanyahu'nun savaş suçlusu olduğu vurgulandı. İsrail Başbakanı Netanyahu en son Şubat ayında Beyaz Saray'da Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'la bir araya gelmişti. Ziyaret Trump'ın 1,5 yıl önce göreve dönmesinden bu yana Netanyahu ile Oval Ofis'te gerçekleştirdiği 7. görüşme oldu.
1: ABD Başkanı Trump ve ailesine yönelik suikast tehditleri son dönemde giderek artıyor. İran medyasında paylaşılan yapay zeka ile oluşturulan bir videoda Trump'ın eşi Melania Trump'ın günlük yaşamına ilişkin olduğu öne sürülen bazı bilgiler ve oğlu Baron'a yönelik tehdit içeren mesajlar paylaşıldı.
2: Amerikan Başkanı'nın eşi Melania Trump'ın alışveriş yapmayı sevdiği yerler belirlendi. Potansiyel suikastçıların onu nasıl hedef alabileceğine dair detaylar verildi. İran medyasında paylaşılan yapay zeka ile oluşturulan video, Amerika Birleşik Devletleri'ni alarma geçirdi. İran devrim muhafızları ile bağlantılı Tasnim Haber Ajansı, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'ın eşi Melania ve oğlu Baron hakkında bir tehdit videosu paylaştı. Yapay zeka kullanılarak oluşturulan videoda, Melania Trump'ın güvenlik ekibinin nasıl çalıştığı ve ona verilen güvenlik kodu gibi detaylar paylaşıldı. Sık ziyaret ettiği lüks mağazalar, Melania Trump'a yapılacağı öne sürülen saldırının olası yerleri arasında gösterildi. Tehdit videosunda ayrıca Melania Trump'ın internetten de giyim alışverişi yaptığı, bu alışverişlere sızılarak kıyafetlere sinir gazı yerleştirilebileceği öne sürüldü. Moda danışmanlarının adının da verildiği videoda bu kişilerin büyük miktarda paralarla suikasta teşvik edilebileceği savunuldu. Videonun sonunda ise bu sadece başlangıç. Baron Trump bizi bekle ifadesi yer aldı. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump ve ailesine yönelik suikast tehditleri son dönemde giderek artıyor. İran medyasında yer alan bir başka yapay zeka videosunda da Amerika Birleşik Devletleri'nin tüm yönetim kadrosunun yok edildiği bir görüntü paylaşıldı. İran'ın başkenti Tahran'a da Trump'ın resmedildiği bir afiş asıldı. Afişte intikam, kaçınılmaz ifadeleri yer aldı. Daha önce İsrail, İran'ın Trump'a karşı bir suikast planı hazırladığını ve bunun Washington'la paylaşıldığını öne sürmüştü.
1: İran'la Umman arasındaki Hürmüz anlaşmazlığı sürüyor. Umman, Boğaz'da gönüllü geçiş ücreti önerdi. Öneriyi reddeden İran, yeni bir teklifle geldi. Detaylara birlikte bakalım.
2: Hürmüz Boğazı'nın kıyılarını paylaşan iki ülke karşılıklı tekliflerde bulundu. Umman, gönüllü geçiş ücretini önerdi. İran, geçici bir plan teklif etti.

İran Dışişleri Bakanı Arakçı, Umman Dışişleri Bakanı Busaidi ve Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Ferhan'la bölgesel meseleler hakkında görüştü. Körfez ülkelerinden bir kaynağa göre Umman, Hürmüz Boğazı'nda İran'a gönüllü geçiş ücreti teklifi sundu. Öneriye göre İran, Hürmüz Boğazı'nın kontrolünü tek başına elinde bulunduramayacak. Ancak verilen hizmetler üzerinden ücret alabilecek. Bu yöntem Malakka Boğazı'nda da kullanılıyor. Gemiler Malakka'dan serbestçe geçebiliyor.

0: teklifini reddettiklerini belirtti. Farklı bir teklif sunduklarını açıkladı. İran'ın teklifine göre Boğaz'daki trafiğin bir yönünü Tahran kontrol edecek. Karşı yönünü ise Maskat yönetecek. Garib Abadi, Umman'ın bu planı kabul etmemesi halinde Hürmüz Boğazı'nın kapalı kalacağını söyledi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump geçtiğimiz günlerde İran'ın Hürmüz Boğazı'ndaki saldırıları sırasında gemilere ve kargolara gelebilecek her türlü zararın İran'ın dondurulmuş varlıklarından tazmin edileceğini duyurmuştu. İran ordusuna bağlı Ateymoğlu Enbiya Karargahı bu açıklamaya yanıt verdi. Bu girişimin hukuka aykırı olacağını işaret etti. İran'a ait varlıklardan ödeme alan ülkelerin gemileri Hürmüz'den geçemez dedi. Amerika Birleşik Devletleri'nin Hürmüz Boğazı'nda ablukası ise sürüyor. Amerikan ordusu 20'den fazla gemiyle ablukaya katıldığını belirtiyor.
1: Rusya-Ukrayna arasında tansiyon bir kez daha yükseldi. Rusya, Ukrayna'nın askeri amaçlarla kullanılan gemilerine saldırı düzenledi. Ukrayna'nın hedefinde ise başkent Moskova vardı.
0: Moskova-Kiev hattında tansiyon düşmedi. Rusya, Ukrayna'ya ait gemilere saldırı düzenlerken, Ukrayna'nın Moskova'ya yönelik İHA saldırısında konutlar hasar gördü. Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın askeri amaçlarla kullanılan gemilerine saldırı düzenlendiğini açıkladı. Açıklamada, Karadeniz'in kuzeybatı kesiminde askeri yük taşıyan dökme yük gemisi ve Mikolaev Limanı'nda kaldırma gemisinin insansız hava araçlarıyla vurulduğu belirtildi. Amerika Birleşik Devletleri ile Ukrayna konusundaki temasların devam ettiğini söyleyen Kremlin sözcüsü Peskov ise, Kiev yönetimi terör faaliyetlerinin coğrafyasını sürekli genişletiyor dedi. Ukrayna'nın hedefinde ise Rusya'nın başkenti Moskova vardı. Moskova'da 390'dan fazla insansız hava aracıyla saldırı düzenlendiği ve saldırılarda konutların hasar gördüğü belirtildi. Moskova Belediye Başkanı Sobyanin, İHA'ların büyük bölümü hava savunma güçlerince etkisiz hale getirildi dedi. Çehov'da bir İHA apartmana isabet ederken Vaulovo köyünde düşen İHA nedeniyle bir evde yangın çıktı. Amerika Birleşik Devletleri'nin savaşı sona erdirmeye yönelik diplomatik girişimleri şu ana kadar sonuç vermezken tarafların masaya oturup oturmayacağı merak ediliyor. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'ın Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski'ye yönelik tutumunun ise son haftalarda olumlu yönde değiştiği iddia ediliyor.
1: Ahbap Derneği soruşturmasında gözaltına alınan 13 şüphelinin işlemleri sürüyor. Öte yandan savcılığın bilgi sahibi olarak ifadeye çağırdığı, aralarında gazeteci ve oyuncuların da olduğu bazı isimler de savcılıkta ifade verdi. O ifadelerin detayları da ortaya çıktı.
0: Ahbap Derneği adına toplanan bağışların şüphelilerin hesaplarının aktarıldığı iddiasıyla yürütülen soruşturma devam ediyor. Gözaltındaki Başaran Holding'in sahibi Hüseyin Başaran dahil 13 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor. Soruşturma kapsamında Ahbap Derneği'nin mal varlığı idaresine TMSF kayyum olarak atandı. Savcılığın bilgi sahibi olarak ifadeye çağırdığı isimlerden Gülben Ergen, Uğur Dündar, Elçin Sangu ve Hayko Cepkin adliyeye geldi. Gülben Ergen ifadesinde 6 Şubat depremi sonrasında AFAD, Kızılay ve Ahbap Derneği'ne bağışta bulunduğunu söyledi. Ahbap Derneği'ne özel olarak bir yönlendirmem olmadı dedi. Toplanan yardımların akıbetiyle ilgili bilgiye sahip olmadığını belirten Ergen, yapmış olduğun yardımların amacı dışında kullanıldığı hususunda kendimi vicdanen rahatsız ve mağdur hissediyorum ifadelerini kullandı. Oyuncu Elçin Sangu da deprem sonrası yardım faaliyetlerine katılmak amacıyla Ahbap Derneği'ne başvurduğunu anlattı. Valilik onaylı olması ve birçok kamu kurumuyla işbirliği yapmasından dolayı oluşan güven nedeniyle Ahbap Derneği'ne 100 bin lira bağışta bulunduğunu belirtti. Geldiğimiz noktada yaptığımız yardımların Haluk Levent tarafından bu şekilde kullanılması sebebiyle iyi niyetimizi kullandığı için üzgünüm dedi. Şarkıcı Hayko Cepkin de Ahbap Derneği'ne bağışta bulunmadığını, bulunulması için çağrı yapmadığını belirtti. Haluk Levent'i uzun yıllardır tanırım ve maddi konularda kendisine güvenmem dedi. Haluk Levent'in kendisini sadece derneğin görünen yüzü olarak tanımladığını, iş ve işlemlerinin kendisinden bağımsız olduğunu anlattığını söyledi.
1: Gülistan Doku soruşturmasının baş şüphelilerinden eski Tunceli valisi Tuncay Soner'le koruması ve eski polis 4 suçtan daha tutuklandı. Savcılığın tutuklamaya sevk yazısından ve şüphelilerin ifadelerinden detaylandı.

0: detaylar ortaya çıktı.
1: Gökhan Ertok'u komiser olarak biliyordum. Kendince mizansen yapıp beni kandırmıştır dedi. Dört suçlamayla daha tutuklanan eski Tunceli valisi Tuncay Soner'le koruması ve eski polisin ifadeleri ortaya çıktı. Tunceli'de kaybolan üniversite öğrencisi Gülistan Doku soruşturmasında incelenen dijital materyallerde başka suçların izi çıktı. Eski Tunceli valisi Tuncay Soner'le koruması Şükrü Eroğlu ve eski polis Gökhan Ertok, nitelikli ama kişi hürriyetinden yoksun kılma, bilişim sistemlerine hukuka aykırı girme ve bozma ve kişisel verilerin hukuka aykırı ele geçirilmesi suçlarından da tutuklandı. Ankara'da gözaltına alınan iki şüpheliden Sefa K. de tutuklandı. Tutuklu sayısı 16'ya yükseldi. Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı'nın tutuklamaya sevk yazısına göre Tuncay Sonel, Gökhan Ertok'a sosyal medyada kendisi aleyhine paylaşım yapanların tespiti için talimat vermişti. Bu kişiyi bulduğunda ise gereğini yaparsınız kardeş diye mesaj göndermişti. Ertok bu kişinin evinde arama yapıp darp edilmiş bir fotoğrafını yollamış. Mevcutlu savcılığa çıkardık, cep telefonunu kopyaladık, ön ve arka kamera izleyebiliyoruz. Evine de iki böcek yerleştirdik demişti. Yine savcılığın sevk yazısına göre Gökhan Ertok, sosyal medya kullanıcısı yabancı uyruklu kadını Samsun'da bulup yurt dışına göndermiş, el koyduğu telefonun yerine takip edilen bir telefon vermiş, bunun için de Sonel'den para almıştı. Başsavcılık, şüphelilerin hukuka ve kanuna mutlak aykırılık teşkil eden, kamu gücünü araç kılan karanlık bir ilişki ağı kurduklarını belirtti. Şüpheli Tuncay Sonel savunmasında Gökhan Ertok'u komiser olarak bildiğini öne sürdü.
2: Gökhan Ertok'u komiser olarak biliyordum. Resmi işlerde görev aldığını düşünüyordum. Bana hakaret eden iki sosyal medya hesabının yalnızca aidiyetinin tespitini istedim. Bunun dışında herhangi bir talebim olmadı. Anne ve babadan varlıklı bir aileyiz. Zaman zaman ihtiyaç olunca harçlık gönderdiğim oldu. Gökhan isimli şahıs kendince mizansen yaparak beni de kandırmıştır. Bununla ilgili de kendisinden şikayetçi oldum.
1: Gökhan Ertok da ifadesinde kimseyi darp etmediğini, fotoğrafını çekmediğini öne sürerek bu tamamen uydurma bir durum, kurguyla, senaryoyla bunu oluşturdum, para almak için yaptım dedi.
0: Yargıtay 6 Şubat depremlerinde 13 sporcunun öldüğü şehit Ömer Halis Demir Kız öğrenci yurdunun yıkılmasına ilişkin davada önemli bir karara imza attı. Bir sanık hakkında verilen beraat kararı bozuldu. Diğer 3 sanık yönünden ceza hesaplamasında eksiklik bulunduğu gerekçesiyle hükümlerin bozulmasına karar verildi.
1: 3 sanık için verilen ceza az bulundu. Beraat eden bir sanığın cezalandırılması istendi. Yargıtay, Kahramanmaraş depreminde 13 sporcunun yaşamını yitirdiği davada dikkat çeken bir karar verdi. 6 Şubat depremlerinde Kahramanmaraş'ta yıkılan şehit Ömer Halis Demir Kız Öğrenci Yurdu'nda futbolcu ve güreşçilerin bulunduğu 13 sporcu yaşamını yitirdi. Kahramanmaraş 3. Ağır Ceza Mahkemesi, yurdun yıkılmasına ilişkin davada müteahhitlik faaliyetinde bulunan Tuğrul Kaya ve Memduh Kaya'ya iyi hal indirimiyle 10'ar yıl, Mustafa Attaroğlu'na ise iyi hal indirimiyle 8 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası verdi. Performans analizi raporunu hazırlayan inşaat mühendisi Selçuk Kurtçu hakkında beraat kararı verildi. Karar, Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi tarafından onandı. Dosya daha sonra temiz için Yargıtay'a taşındı. Yüksek Mahkeme, beraat eden inşaat mühendisi hakkında bilinçli taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma suçundan mahkumiyet kararı verilmesi gerektiğine hükmederek beraat kararını bozdu. Diğer 3 sanık yönünden ceza hesaplamasında eksiklik bulunduğu gerekçesiyle hükümlerin bozulmasına karar verdi. Kararda sanıkların binanın depremde yıkılabileceğini, meslekleri gereği öngörebilecek durumda oldukları, ancak sonucu kabullendiklerini gösteren delil bulunmadığı belirtildi. Eylemlerin olası kast değil, bilinçli taksir kapsamında değerlendirilmesi gerektiği vurgulandı. Dosya yeniden yargılama yapılmak üzere Kahramanmaraş 3. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi. Öte yandan yıkılan yurdun kapatılan internet sitesinde deprem öncesinde yurt kompleksimiz son derece sağlam ve depreme dayanıklıdır ifadeleri de dosyanın dikkat çeken ayrıntıları arasında yer aldı.
0: Konya'da 10 Temmuz'da bir kuyumcu dükkanında cinayete kurban gitmişti. Alacak verecek meselesi olduğu düşünülen olayın soygun olduğu ortaya çıktı.

0: silah çektim ya. Memur var. Kapat kepeği.
1: Kuyumcuya girdi, çantasındaki silahını çıkardı. İçeridekilere tehditler savurup tetiği çekti. Alacak verecek meselesi olduğu düşünülen cinayet soygun çıktı.
0: Kendimi de öldürürüm size. İlk önce sizi öldürürüm, unutsun çünkü. Kepeni kapat.
1: Konya'da 10 Temmuz günü 44 yaşındaki Turgay Barbaros, iddiaya göre defineden bulduğu altınları Muhammed Sami Ayaz'ın kuyumcu dükkanında satmak istedi. Ancak Ayaz, define ürünlerinin alınmadığını söyledi. Bunun üzerine altınları gösterme bahanesiyle çantasını sandalyenin üzerine koyan saldırgan, sakince silahını çantadan çıkardı.
0: Kepeni kapat. Kepeni kapat. Silah çektim ya. Memur, kapat kepeni.
1: İş yeri sahibinden dükkanın kepenklerini kapatmasını isteyen saldırgan, İddiaya göre kuyumcudan altın ve paraları istedi.
0: Sami, çek telefonu. Telefonu çek. Oğlum Sami. Sami çek, bırak telefonu.
1: Saldırgan daha sonra tetiğe bastı. 37 yaşındaki Muhammed Sami Ayaz yaralandı. Hastaneye kaldırılan Ayaz kurtarılamadı. Olayın ardından kaçan saldırgan yakalanacağını anlayınca hayatına son verdi.
2: Samsun'da geçen yıl sokak ortasında pompalı tüfek dehşeti yaşanmıştı. 3 kişinin yaralandığı silahlı saldırının kamera görüntüleri ortaya çıktı.
1: Koşarak geldi, peş peşe tetiğe bastı. 3 kişinin yaralandığı saldırının yeni görüntüleri ortaya çıktı. Olay Samsun'da geçen yıl Eylül ayında yaşandı. 69 yaşındaki Cemal Sever, oğlu ve yeğeniyle birlikte evinin önünde silahlı saldırıya uğradı. O anların kamera görüntüleri ortaya çıktı. Pompalı tüfekli bir kişi Sever ailesinin 3 üyesine kurşun yağdırdı. Çevredekiler engellemeye çalıştı ancak saldırganı durdurmak kolay olmadı. 3 kişi kanlar içinde kalırken saldırgan ve yanındaki kişiler kaçtı. Olaydan sonra 4 kişi gözaltına alındı. Zanlılardan Emre'de çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Hakkında nitelikli kasten silahla yaralama suçlamasıyla dava açıldı.
3: Kardeşim ve yeğenlerimin pompalı tüfekle yaralanması olayı kamera kayıtlarından da belli olduğu gibi adam öldürmeye teşebbüs durumundadır. Ancak halen asliye cezada görülmektedir. Yaptığımız itirazlar henüz sonuç alamadık.
1: Sever ailesinin yaralanan 3 üyesinin sağlık durumu iyi. Davanın 6. duruşması önümüzdeki günlerde görülecek.
2: Bursa'da anne karnındaki bebeğin henüz 20 haftalıkken akciğerinde kist olduğu fark edildi. Doktorlar hemen müdahale edilmesi gerektiğini söyleyince 5 aylık bebek annesinin karnındayken akciğerine takılan şantla hayata tutuldu.
4: Anne karnında böyle bir operasyon yapılacağını duyduğumda ben ilk başta çok şaşırdım.
1: 20 haftalık akciğerinde kist olduğu fark edildi. Minik bebek anne karnındaki operasyonla sağlığına kavuştu. Bursa'da yaşayan Ali ve Hana Şentürk çifti 2 yıl önce evlendi. Hana Şentürk hamile kaldıktan sonra düzenli olarak doktor kontrolüne gitti. Gebeliğin 5. ayında bebeğin akciğerinde kist olduğu tespit edildi.
5: Takipler esnasında biz bu kistin büyüdüğünü, sağlam akciğer dokusu ve kalbe ciddi derecede bası yaptığını saptadık.
6: Anne karnındayken bu şekilde problem olup kist hızla büyüyerek kalbi karşı tarafa itmesi, bebeği sıkıntıya soktuğu vakalar çok nadir.
1: Nadir görülen bu durum bebeğin sağlığını tehlikeye atıyordu. Minik bebeğin akciğerine annesinin karnındayken şant takıldı.
5: Gebeliğin 30. haftasında biz bu kiste şant yani bir nevi bir tüp takarak bu kist içeriğinin annedeki amniyon sıvı boşluğuna boşalmasını sağladık.
1: Başarılı geçen operasyon sonrası minik Muhammed 37 haftalıkken dünyaya geldi.
5: Şu an sağlık durumu gayet iyi. Takipleri devam ediyor. Başka bir operasyon şu an için gerekmiyor.
2: Tüp bebek tedavisi görenlere fikir verebilecek çarpıcı bir araştırmanın detayları var şimdi sırada. Malum bu tedavi çiftleri ekonomik olarak da zorlayan bir süreç. Ek tedavilerse faturayı haliyle katlıyor. Ünlü tıp dergisi Lancet bu ekstra tedavilerin ne kadar etkili olduğunu araştırdı. Öznur Karslı Çetinel'in haberi gelsin.
7: 85 çalışma ele alınmış. Ortaya çıkan sonuç maliyet getiren bu tedavilerin gebelik şansını arttırmadığı yönünde. Eve bebek götürme şansını arttırdığı söylendiğinde gerekirse borç alarak

0: aileler buna onay verebiliyorlar.
1: Ünlü tıp dergisi Lancet, tüp bebek tedavisinde uygulanan o ek tedavilere dair çarpıcı bir araştırma yayınladı. Araştırmaya göre çiftlere önerilen ekstra tedaviler fayda etmiyor.
0: Biz biliyoruz ki bunların çoğu, bu tedavi yöntemlerinin çoğu hastanın gebelik şansını artırmıyor.
1: Tüp bebek tedavisinde sadece ilacın maliyeti bile hastanesine göre değişmekle birlikte yaklaşık 50 bin liradan başlıyor. İlaç fiyatının yanına bir de gebelik şansını artırdığı vaat edilen destek tedaviler eklendiğinde bu bütçe 300-350 bin lirayı çok rahat aşıyor. Tüp bebek denemesi başarısız olduğunda çiftler yeniden bu paraları ödemek zorunda kalıyor.
0: Destek tedavisi diye sunulan bir takım ilaçların tedaviye eklenmesi, ki bunların hiçbirinin yararı kanıtlanmamış. Embriyoların genetik incelemesini eklediğinizde neredeyse bir tüp bebek tedavisine yakın para harcamak zorunda kalabiliyorlar aileler.
1: Peki Lancet'teki çalışmaya göre para tuzağı ek tedaviler hangileri? Tüp bebek tedavisi gören çiftlere rehber olabilecek bu araştırmaya göre etkisinin olmadığı söylenen destek tedavilerden biri PRP. Bu tedavide anne adayına damar yoluyla bazı ilaçlar veriliyor.
0: Plastik cerrahide kullanılıyor, ortopedide kullanılıyor ve kadın doğumda da gerek yumurtalığın içine, bazen rahim içine gebelik şansını arttırmak, yumurta sayısını arttırmak amacıyla uygulandığı söyleniyor. Tüm hastalara uygulanması doğru bir yaklaşım değil.
1: ERA testi de onlardan biri.
0: Rahim içinden parça alıp gebelik yerleşimi için uygun olup olmadığını değerlendirmesi. Bir kısmı halen uygulanmaya devam ediyor, çiftlere, ailelere öneriliyor.
1: Daha tüp bebek tedavisi başlamadan kortizon ve aspirin desteği verilmesi de maliyeti arttıran etkisiz işlemlerden.
0: Bilimsel tedavi ile sağlıklı bir embriyo elde ettiğinizde gebelik şansınız her zaman daha yüksek.
2: Ödeme kuruluşu PMX soruşturmasında iddianame tamamlandı. Hazırlanan iddianamede paranın yurt dışına nasıl çıkarıldığı tek tek yazıldı. 57 şüpheli için hapis cezası istendi.
3: Kara parayı ödeme sistemlerinden bankalara aktardılar. Daha sonra o parayı kripto varlığa çevirerek yurt dışına çıkardılar. 57 şüpheli için istenen cezalar belli oldu. Mayıs ayında İstanbul merkezli 7 ilde ödeme kuruluşu Paymix'e yönelik operasyon düzenlenmişti. Soruşturmasını tamamlayan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı 57 şüpheli hakkında iddianame hazırladı. İddianamede yasa dışı bahis, kumar ve dolandırıcılıktan elde edilen gelirlerin ödeme kuruluşları üzerinden bankacılık sistemine aktarıldığı, ardından kripto varlıklara dönüştürülerek yurt dışına çıkarıldığı belirtildi. MASAK raporlarına göre, şüphelilerin hesaplarına 2020 ile 2025 yılları arasında 11 milyar 488 milyon liradan fazla para girişi oldu. Aynı hesaplardan 15 milyar lirayı aşan tutarda kripto varlık transferi yapıldı. Yasa dışı bahis faaliyetlerine yönelik toplam işlem hacminin ise 210 milyar liraya ulaştığı vurgulandı. Paraların yurt dışındaki kripto varlık cüzdanlarına aktarıldığı iddianameye girdi. İddianamede ayrıca Malta merkezli Paymix ile KKTC merkezli Basel Holding arasındaki bağlantı da tespit edildi. Basel Holding'in sahibi Burak Başel'in örgüt elebaşı olduğu öne sürüldü. Şüpheli Ulaş Utku Bozdoğan'ın ise örgüt yöneticisi olarak faaliyet gösterdiği ifade edildi. İddianamede şüpheliler için istenen cezalar belli oldu. Burak Başel hakkında 39 yıla kadar, Utku Bozdoğan hakkında 37 yıla kadar, diğer şüpheliler hakkında ise 6 yıldan 22 yıla kadar değişen hapis cezaları istendi.
2: Nobel Ekonomi Ödüllü Profesör Doktor Daron Acemoğlu, ABD'li milyarder Elon Musk'ın 2036'da paranın önemi kalmayacak sözlerine karşılık verdi. Musk'a yaklaşık 1 trilyon dolarlık servetini 2036'ya kadar hayır kurumlarına bağışla dedi. Dünyanın ilk trilyoneri olan Musk, bakın nasıl yanıt verdi.
3: Dünyanın ilk trilyoneri olan Elon Musk, 2036'da paranın önemi kalmayacak dedi. Nobel Ekonomi Ödüllü Profesör Doktor Daron Acemoğlu, Musk'a 1 trilyon dolarlık servetini hayır kurumlarına bağışla diyerek karşılık verdi.

0: Musk katıldığı bir podcast programında yapay zeka ve robotik teknolojiler sayesinde üretimin büyük ölçüde artacağını, önümüzdeki 10 ila 20 yıl içinde bolluk ekonomisine geçilebileceğini savunmuştu. Bu durumda emeklilik için para biriktirmenin anlamsız hale geleceğini öne süren Musk, gelecekte paranın bugünkü önemini büyük ölçüde yitireceğini söylemişti. Massachusetts Teknoloji Enstitüsü'nde görev yapan Profesör Doktor Daron Acemoğlu, sosyal medya platformu X üzerinden Musk'a seslendi. Eğer 2036'da paranın önemi kalmayacaksa, yaklaşık 1 trilyon dolarlık servetinizi en geç 2036'ya kadar hayır kurumlarına bağışlamayı taahhüt edin. Bu teknolojiye olan inancınızı güçlü şekilde ortaya koyacaktır, dedi. Acemoğlu, bağış yapılacak kuruluşların bağımsız ve tarafsız kurumlar tarafından onaylanması gerektiğini de vurguladı. Musk ise çağrıya kısa bir yanıt verdi. Aslında ben de buna benzer bir şey yapacağım, dedi. Ancak olası bağış planının kapsamına ya da servetinin ne kadarını bağışlamayı düşündüğüne ilişkin ayrıntı vermedi. Musk, Haziran ayında servetini 1,1 trilyon doların üzerine taşımış, dünyanın ilk trilyoneri olmuştu.
1: Japonya'nın güneybatısındaki Kumamoto eyaletinde 7.1 büyüklüğünde deprem oldu. Depremin ardından bir alışveriş merkezinde patlama ve çökme yaşandı. Çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği belirtiliyor.
2: Japonya'nın güneybatısı 7.1 büyüklüğündeki depremle sarsıldı. Can kayıpları bildirildi. Onlarca kişi yaralandı. Merkez üssünün Kumamoto eyaleti açıkları olduğu açıklanan depremin yerin 10 kilometre derinliğinde meydana geldiği bildirildi. Sarsıntının ardından büyüklükleri 4 ile 6.1 arasında değişen artçı depremler kaydedildi. En büyük yıkımsa Kumamoto eyaletindeki İon alışveriş merkezinde yaşandı. Depremin ardından meydana gelen patlamayla binanın ikinci katı çöktü. Çok sayıda kişinin enkaz altında ve bina içinde mahsur kaldığı bildirildi. Deprem nedeniyle çok sayıda bina ağır hasar aldı. Bazı binalarda yangın çıktı. Köprülerle karayollarında ciddi hasar oluştu. Tren seferleri durdurulurken binlerce ev elektriksiz kaldı. Yaklaşık 300 bin kişiden belirlenen tahliye bölgelerine gitmeleri istendi. Kısa süreli tsunami uyarısı ise daha sonra kaldırıldı. Japon hükümeti hasarı değerlendirmek için kriz yönetim merkezi kurdu. Başbakan Sanae Takaichi arama kurtarma çalışmalarına destek amacıyla 3600 askerin bölgeye sevk edildiğini duyurdu. Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı merkez üssüne yaklaşık 100 kilometre uzaklıktaki Sendai Nükleer Güç Santrali'nde herhangi bir hasar ya da güvenlik sorunu tespit edilmediğini açıkladı. Artçı sarsıntılar bölgede etkisini sürdürürken ekiplerin enkaz altındaki kişilere ulaşmak için çalışmaları sürüyor.
1: Avrupa ülkelerinin orman yangınlarıyla zorlu mücadelesi sürüyor. Fransa'da alevler Bordeaux kentine yaklaşırken Türkiye'den yangınlarla mücadele için 2 uçak bölgeye gönderildi. Fransa Cumhurbaşkanı Macron Türkçe bir paylaşımla Türkiye'ye teşekkür etti.
0: Alevler dört bir yanı sarıyor. Kontrol altına almak giderek zorlaşıyor. Fransa ve İspanya'nın orman yangınlarıyla zorlu mücadelesi sürüyor. Yangınlar Fransa'nın Bordeaux kentinin dış mahallelerine 15 kilometre uzaklığa kadar yaklaştı. Bölgeden yaklaşık 220 bin kişi tahliye edilirken 42 bin hektarlık alanın küle döndüğü, 200'e aşkın evinse kullanılamaz hale geldiği belirtildi. Fransa İçişleri Bakanlığı yangının bağımsız şekilde hareket ettiğini ve her yöne yayıldığını açıkladı. Yangın söndürme çalışmaları kapsamında Türkiye'den Fransa'ya yardım eli uzandı. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, İspanya'nın ardından Fransa'ya da 2 yangın söndürme uçağı gönderdiklerini belirtti. Türkiye'ye teşekkür mesajı paylaşan Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Türk bayrağıyla teşekkürler Türkiye ifadesini kullandı. Orman yangınlarıyla mücadele eden bir diğer ülke ise İspanya. Başkent Madrid yakınlarındaki yangına müdahale sürerken, Avila ve Toledo bölgelerinde çıkan yangınlarda yaklaşık 77 bin hektarlık alanın etkilendiği tahmin ediliyor. Yaklaşık 105 bin kişinin yangınlar nedeniyle tahliye edildiği belirtiliyor. İklim uzmanı

0: Uzmanlarına göre insan kaynaklı iklim değişikliği bu yangınları başlatan kıvılcımların doğrudan nedeni olmasa da yangınların daha hızlı yayılmasına neden oluyor.
1: Avrupa Birliği katılım müzakerelerine devam eden Karadağ vize rejimi yönetmeliğini değiştiriyor. Bu kapsamda Karadağ'a gitmek isteyen Türk vatandaşları 1 Kasım'dan itibaren vize almak zorunda kalacak.
0: Türk vatandaşlarının tatil için tercih ettiği ülkelerden biri olan Karadağ vize getirmeye hazırlanıyor. Karar 1 Kasım'da yürürlüğe girecek. Açıklama Karadağ Dışişleri Bakanlığı'ndan geldi. Avrupa Birliği'ne katılım müzakerelerinin 24. faslının kapatılmasına ilişkin kriterlerden birinin yerine getirileceği belirtildi. Buna göre Karadağ vize rejimi yönetmeliğini değiştirecek. 1 Kasım itibarıyla Türkiye, Çin, Rusya, Suudi Arabistan ve Belarus'a vize uygulanacak. Türk vatandaşları Ekim ayı sonuna kadar Karadağ vizesiz seyahat etmeye devam edebilecek. Karadağ, ülkede çıkan olaylar nedeniyle 27 Ekim 2025'te Türk vatandaşlarına yönelik vizesiz seyahati askıya almıştı. Karar 23 Aralık 2025'te kaldırıldı. Ancak Türk vatandaşlarının kalış süresi 90 günden 30 güne indirildi. Güvenlik riskleri görülmesi durumunda vize uygulamasının yeniden yürürlüğe konulabileceği ifade edilmişti. Karadağ'ın bağımsızlığını 12 Haziran 2006'da tanıyan Türkiye, ülkeyi tanıyan 7. ülke olmuştu. 2008'de Türkiye vatandaşlarına vize serbestisi getirildi. 2025 Şubat ayında yayınlanan resmi verilere göre Karadağ her yıl yaklaşık 320 bin Türk vatandaşı ziyaret ediyor. Karadağ İçişleri Bakanı Saranoviç, 2025 yılı sonunda ülkede geçici ya da kalıcı oturum izni olan 100 bin yabancının 13 bininin Türk olduğunu açıklamıştı.
1: Sırada ev sahibi ve kiracıları ilgilendiren bir haberimiz var. Ev sahibinin istediği yüksek kirayı ödemek zorunda kalan kiracı yargıya başvurdu. Mahkeme yasal sınırın üzerindeki ödemeyi zenginleşme saydı ve paranın faiziyle iadesine karar verdi. Peki bu karar fazla kira ödeyen herkes için geri ödeme hakkı doğurur mu? Yanıtını Arzu Kaya'nın özel haberinde izleyelim.
0: %25 sınırı varken daha fazla ödedim dedi. Kiracının baskı altındaydım diye açtığı davada mahkemeden ev sahibi için zenginleşme kararı geldi.
2: İyi olmuş o zaman. Vermiş mi?
3: Evet.
2: İyi. Vallahi hoşuma gitti.
4: Çok ilginç bir karar. Birkaç tane mahkemeden yine Bursa gibi Bolu'da böyle bir karar verdi.
5: 2022 ve 2023 yılları arasında uygulanan %25'lik kira artış oranı ile ilgili dikkat çeken bir karar Bursa'dan geldi. Kiracı ev sahibinin baskısıyla fazla miktarda ödeme yaptığını söyledi ve o miktarı alabilmek için dava açtı.
4: Bu tür fazla ödemelerin baskı altında evini kaybetmeme düşüncesiyle ödendiğini biliyoruz.
6: Yasal belirlenen neyse onun çok üstü üste.
2: Mağdurlardan biriyim. 65 yaptım, yine doyuramadım.
0: Mahkeme kira sözleşmesi ve banka dekontlarını inceledi. Bilirkişi kiracının yasal sınırın üzerinde 145.300 lira fazla kira ödediğini belirledi.
5: Mahkeme %25'lik sınırın emredici hukuk kuralı olduğunu belirtti. Bunun üzerinde ev sahibinin kira almasının ise sebepsiz zenginleşmeye yol açacağının altını çizdi.
4: Emredici kurala aykırı davranıldığı düşüncesiyle geri iadesi yönünde kararlar veriliyor.
7: Kiralar çok yükseldi. Gelirlerin üstünde kira.
5: %25 mi alıyordunuz, daha fazlasını mı alıyordunuz?
8: Daha düşük aldım. Kiracılar da günah.
0: Mahkeme fazladan tahsil edilen paranın faiziyle birlikte toplam 156.531 lira olarak kiracıya iadesine hükmetti. Peki karar fazla ödeyen tüm kiracıları nasıl etkiler?
4: Yargıtay ihtirazi kayıt konulursa ancak alınmalıdır mı devam ettirecek? Yoksa hayır bu bir fazla ödemedir, işte sebepsiz zenginleşmedir derse bu şekilde yapılan tüm ödemelerin geri iade hakkı ortaya çıkacak.
1: Ticaret Bakanlığı doğrulanmış ilan düzenlemesi kapsamında sosyal medya platformlarında yayınlanan ilanları yakından takip ediyor. 2026 yılının ilk yarısında uygulamaya aykırı davranan 232 işletme tespit edildi. 28.3 milyon lira ceza uygulandı.
0: Sosyal medya platformlarındaki ilanlar mercek altına alındı. Doğrulanmış ilan düzenlemesi kapsamında yılın ilk yarısında toplam 28,3 milyon lira ceza uygulandı. Ticaret Bakanlığı Ocak-Haziran döneminde

0: Emlak sektörüne yönelik yürütülen denetimlerde mevzuata aykırı hareket eden 232 işletmeyi tespit etti. Denetimlerde en çok karşılaşılan uygunsuzluk, yetki belgesi olmadan aracılık faaliyeti yürütmek oldu. Belgesiz çalıştığı tespit edilen 136 işletmeye 22 milyon 550 bin lira ceza kesildi. Toplamda ise 28 milyon 312 bin 334 lira idari para cezası uygulandı. Bakanlık elektronik ilan doğrulama sistemi kurallarına aykırı şekilde sosyal medya platformlarında taşınmaz ve taşıt ilanı paylaşan firmaları uyardı. Sahte ilanların ilan kirliliğinin, spekülatif fiyat artışlarının ve tüketici mağduriyetinin önüne geçilmesi amacıyla internet ortamındaki ilan platformlarına kimlik ve yetki doğrulama yükümlülüğü getirildiği hatırlatıldı. Düzenlemenin Instagram, Facebook ve WhatsApp'ta dahil olmak üzere elektronik ortamda verilen tüm ilanları kapsadığı belirtildi. Tespit edilen her bir aykırılık için 286.206 liraya kadar idari para cezası uygulandığı kaydedildi.
1: Fiyat listesinde olmayan ek ilave ücretle bahşiş çok tartışılan bir konu. Ticaret Bakanlığı'ndan da uyarılar var. Restoran ve kafelerde servis, kuver ücreti gibi adlarla fiyat listesinde yer almayan ilave ücretin talep edilemeyeceği hatırlatıldı. Bahşişin ise tamamen müşterinin kendi iradesine bağlı olduğu belirtildi.
0: Fiyat listesinde yer almayan ilave ücret talep edilemez. Bahşiş ise müşterinin idaresine bağlı. Bu uyarılar Ticaret Bakanlığı'ndan. Bakanlık, vatandaşların alışveriş ve hizmet alma süreçlerinde sık karşılaşabilecekleri uygulamalara ilişkin hatırlatmalarda bulundu. Restoran ve kafe gibi işletmelerde servis, masa, kuver ücreti ve benzeri adlarla fiyat listesinde yer almayan ilave ücretin talep edilemeyeceği belirtildi. Menülerin yalnızca kare kodla sunulamayacağı da vurgulandı. İşletmelerin dijital erişimin yanında tüketicilerin görebileceği basılı fiyat listelerini de bulundurmakla yükümlü olduğu kaydedildi. Bahşişin ise tamamen tüketicinin gönüllülük esasına dayandığı ifade edildi. Etiket fiyatıyla kasa fiyatının farklı olduğu durumlarda tüketici lehine olan yani daha düşük fiyatın uygulandığı anımsatıldı. Açıkta satılan ürünlerde ürünün konulduğu kap ve ambalajın ağırlığının fiyatlandırmaya dahil edilemeyeceği de kaydedildi.
1: Yeni eğitim öğretim yılı öncesinde okul yönetmeliğinde kapsamlı değişiklikler yapıldı. Milli Eğitim Bakanlığı'nın düzenlemesiyle okul güvenliğinden devamsızlığa, kayıt işlemlerinden disiplin uygulamalarına kadar birçok alanda yeni kurallar devreye girdi.
0: Okul yönetimi çanta, sıra, dolap araması yapabilecek. Veli görüşmelerinde resmi randevu planlaması olacak. Yeni eğitim öğretim döneminde okul güvenliği ve disiplini artırılacak. Milli Eğitim Bakanlığı 2026-2027 eğitim öğretim yılı öncesi okul yönetmeliğinde kapsamlı değişikliklere gitti. Resmi gazetede yayınlanan yeni yönetmelikle birlikte okul, pansiyon, sınıf, sıra, masa ve öğrenci dolaplarında arama yapabilecek. Yetkililer aramalarda öğrencilerin kişilik haklarını gözetecek, her işlem için ayrı tutanak tutacak. Bakanlıkça belirlenen uyum haftasında okul ve aile işbirliğinin güçlendirilmesi amaçlanacak. Veliler de ebeveyn programı çerçevesinde uyum haftasına katılacak. Yeni kayıt işlemlerinde velilerden gerekli görülmesi halinde adres doğrulama amacıyla su, elektrik veya doğalgaz faturası istenebilecek. Yönetmeliğe kardeşlerin aynı okulda önlenim görebilmesi, çalışan anne veya babanın adresine göre nakil edilmesi maddeleri de eklendi. Özürsüz devamsızlığı 5, 10 ve 15 güne ulaşan öğrencilerin velilerine kısa mesaj veya posta ile bilgilendirme yapılacak. Özürsüz devamsızlığı 20 gün ve üzerinde olan ama sınıfı geçen öğrencilere takdir veya teşekkür belgesi verilmeyecek. Öğrencilerin bilişim araçlarını okulun belirlediği kurallara aykırı kullanması disiplin kapsamında sayılacak. 5. sınıftan itibaren ortaokul öğrencilerine dönem sonu karne ile birlikte gelişim raporu verilecek. Raporda öğrencinin devam durumuyla sosyal ve duygu gelişimine ilişkin değerlendirmeler yer alacak.
1: 10 yaşındaki Ali Koç'un hikayesini getireceğiz şimdi ekranlarınıza. Henüz 7 yaşındayken matematik yarışmasına katılmasıyla başlayan serüveni olimpiyatlara kadar uzandı. Geçtiğimiz yıl matematik dalında şampiyon olan Ali, İtalya'daki yarışmada da hem matematik

0: Matematik hem de bilim dalında şampiyonluk elde etti. Başarı hikayesini de Kaan Uçar anlattı.
1: Yaşa Türkiye!
2: Ayaklarım titriyordu, bayılacaktım. Sahneye fırladım.
3: Direkt fırladı, açtı bayrağı ve ilk sözü Yaşa Türkiye.
2: Türk bayrağımızı açtığımızdaki gururun tarif edilemez derecedeydi.
4: Almanya, İspanya, İtalya birçok ülkede yarışmalara katıldı. Hem matematik hem de bilim dalında derece yaptı.
2: Toplamda 4 dünya birinciliği, 1 dünya ikinciliği ediyor.
3: Çok erken yaşta okuma yazma öğrendiği için kitaplara ilgisi, coğrafyaya ilgisi birçok alanda tek yönlü ilerlemedi. Ama sayı tabii en büyük tutkusuydu.
2: 4 yaşında karekök almayı kısmen öğrenmiştim.
5: Ali Koç henüz 7 yaşındayken annesi İnternet üzerine gördüğü bir matematik yarışmasına başvurdu ve Ali katıldığı ilk yarışmada Türkiye ikincisi oldu.
3: İnternette önüme bir yarışmanın ilanı çıktı. Uğurlu geldi çok bize.
2: İlkinden ikinci olduktan sonra yarışmaları keşfettik.
5: Ulusaldaki başarının ardından Ali'nin ailesi Ali 9 yaşındayken uluslararası bir yarışmaya başvurdu ve Ali'nin olimpiyat serüveni bu şekilde başladı.
3: Önce tabii online olarak herkes kendi ülkesinde katılıyor çocuklar. Kamera sistemiyle bilgisayardan sınavlara giriyorlar, yarışmalara. Davet alan çocuklar da o ülkeye davet ediliyor.
2: 40'ı matematik, 40'ı bilim olmak üzere 80 soru. Hepsi İngilizce ve toplam süreniz 2 saat.
3: Online yarışmada zaten dünya birincisi olmuştu. Geçen yıl bilimde dünya ikincisi olmuştu. Matematikte dünya birincisi olmuştu. Bu yıl her iki kategoride de birinci oldu.
4: Henüz 10 yaşında evinin duvarları madalyayla dolan Ali'nin en büyük hayali matematik kitabı yazmak.
2: Matematiğin Nobel sayılan 2 ödül var matematik dünyasında. Hiçbir Türk bunları kazanamadı. İkisini de kazanmak istiyorum ve Türkiye'ye bu gururu yaşatan ilk matematikçi olmak istiyorum.
0: Paris 2024 Paralimpik oyunlarında T12 100 metre yarışını kazanan milli para atlet Serkan Yıldırım'ın altın madalyası iptal edilmişti. Yargıya taşınan ve 2 yıldır süren hukuki mücadele milli sporcunun aleyhine sonuçlandı.
6: Milli para atlet Serkan Yıldırım'ın altın madalyası tescillendi. Paris 2024 Paralimpik oyunlarında T12 100 metre yarışında finişi ilk sırada geçerek altın madalya kazanan Serkan Yıldırım, organizasyonda büyük bir haksızlıkla karşı karşıya kalmıştı. Uluslararası Paralimpik Komitesi'nin sınıflandırmaya yönelik itirazı ve üst mahkemenin kararıyla milli sporcunun altın madalyası iptal edilmiş, dünya rekorunun sahibi olduğu T12 400 metre yarışında ise piste çıkması engellenmişti. Yaklaşık 2 yıldır yargıya taşınan hukuki mücadele milli sporcunun lehine sonuçlandı. Yıldırım'ın sporculuk hakkı ve haklılığı uluslararası düzeyde yeniden tescillendi. Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya, Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Ayhan Yıldırım ve milli sporcu Serkan Yıldırım yaşanan bu gelişmeye ilişkin ortak bir basın toplantısı düzenledi. Bakan Yardımcısı Yerlikaya toplantıda haklılığımız ortaya çıktı diyerek Serkan Yıldırım'ın Paris 2024'e katılım sürecinde de çeşitli engellerle karşılaştığını belirtti.
7: Amerikalıların yapmış olduğu hileli başvuruyla madalyasını iptal etmişlerdi. Evet, bugün onun için burada bir aradayız. Haklılığımız meydana çıktı ve altın madalyamızı geri bize iade ederek şampiyonluğumuzu da tescil ettiler.
0: Dünya Kupası'nda ilişkileri gerilen UEFA ve FIFA'nın arasında yine soğuk rüzgarlar esiyor. İngiliz basınında yer alan habere göre FIFA Başkanı Infantino Dünya Kupası hisselerini satmayı planlıyor. UEFA ise bu plana hiçbirimiz futbolun sahibi değiliz diyerek karşı çıkıyor.
8: FIFA Başkanı Gianni Infantino, Dünya Kupası hisselerini satma planı yaptı. UEFA çizgiyi aşıyor diyerek tepki gösterdi. İngiliz basın kuruluşu The Times'ta yer alan habere göre Infantino, Dünya Kupası'ndaki hisseleri özel yatırımcılara satmayı planlıyor. Plana göre FIFA'ya üye 211 ülke federasyonunun her birine yaklaşık 20 milyon dolar değerinde hisse verilecek. Federasyonlar bu hisseleri ellerinde tutabilecek ya da kendilerine gelir sağlamak amacıyla satabilecek. Haberde Infantino'nun satış planı için Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump yönetimine yakın isimlerle görüşmeler gerçekleştirdiği öne sürüldü.

0: UEFA ise duruma karşı çıkıyor. UEFA'nın açıklamasında bu futbolun yönetim kurumlarının asla aşmaması gereken bir çizgiyi aşıyor ifadeleri kullanıldı. Futbolun ruhu ve yönetimi alınıp satılacak varlıklar değildir diye belirtildi. Hiçbirimiz futbolun sahibi değiliz. Bu FIFA'nın satabileceği bir şey değil denildi. Spordaki en güçlü iki organizasyon arasındaki ilişkiler son dönemde gergin. Trump Dünya Kupası'nda bizzat Infantino'yu arayarak Amerikalı forvet Polarin Balogun'un kırmızı kart cezasının iptal edilmesini talep etmişti. UEFA bu talebin hızlıca yerine getirilmesinin ardından FIFA'yı emsalsiz, anlaşılamayan ve gerekçesiz karar almakla eleştirmişti.
1: Karadeniz'in gözde turizm merkezlerinden Uzungöl, yaz sezonunda bu kez gökyüzünden sunduğu manzarayla ilgi çekiyor. Yerli ve yabancı turistler yamaç paraşütüyle eşsiz manzaranın keyfini çıkarıyor.
2: Ladin ormanları, yaylaları, Haldezen Vadisi. Muhteşem doğasıyla Uzungöl şimdi de paraşüt turizmiyle ilgi çekiyor. Karadeniz'in turizm merkezlerinden Trabzon'daki Uzungöl'e bu senede yoğun ilgi var. Yaz sezonuyla birlikte de yamaç paraşütüne talep arttı. Yerli ve yabancı turistler yaklaşık 2000 metre rakımdan havalanıp Uzungöl'ün eşsiz manzarasını kuş bakışı izliyor.
3: Ya abla. Her gelen misafir uçunca gerçekten biz Uzungöl'ü gördük, yaşadık, doğayı gördü inanıyorlar. Bunları havadan görmek onlar için ekstra bir güzellik oluyor.
2: 15 dakika süren yamaç paraşütü uçuşuna özellikle yabancı turistler ilgi gösteriyor.
4: Arap Yarımadası'ndan gelen misafirlerimiz daha yoğun Uzungöl'ü tercih ediyorlar. Ama bunun dışında Rus, Ukraynalı, Özbek ve Kazak misafirlerimiz de bölgeye ilgi göstermeye başladılar.
1: Japonya'nın düşen doğum oranına karşı geliştirdiği uygulama ilk sonuçlarını verdi. Tokyo yönetiminin kullanımına sunduğu yapay zeka destekli uygulama sayesinde 265 çift evlendi.
2: Doğum oranlarındaki düşüşe çözüm arayan Tokyo yönetimi yapay zeka flört uygulaması geliştirdi. Yüzlerce kişi evlendirdi. 2024 yılında Japonya'da kullanıma sunulan Tokyo Emusubi adlı uygulama, evlilik amacıyla tanışmak isteyenleri yapay zeka yardımıyla eşleştiriyor. Sistemin evlenmek isteyen ancak eş bulma sürecine aktif olarak katılmayan kişileri teşvik etmeyi amaçladığı belirtiliyor. Tokyo yönetimi uygulamanın sadece ciddi evlilik amacı taşıyanları bir araya getirmesi için de sıkı kurallar koydu. Başvuru yapan yaklaşık 36 bin kişiden yalnızca şartları sağlayanlar sisteme kabul edildi. Öncelikle başvuru sahiplerinden resmi olarak bekar olduklarını belgelemeleri gerekiyor. Çevrimiçi mülakata katılmaları ve belirlenen kriterleri karşılamaları isteniyor. Bugüne dek 265 çifti evlendiren uygulamanın 30 Haziran itibarıyla 16 bin aktif üyesi bulunuyor.
1: Bu haberle bu saat dilimini noktalayalım. Saat başında yeniden birlikte olacağız.

Marmara bölgesinde hava güneşli, İstanbul 30, Edirne 35 derece. Ege bölgesinde İzmir güneşli 36, Muğla güneşli 36 derece. Akdeniz'de Antalya güneşli 38, Adana güneşli 37 derece. Karadeniz'de Samsun güneşli 28, Trabzon yer yer yağmurlu 26 derece. İç Anadolu'da Ankara güneş

0: 31, Kayseri güneşli 30 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum güneşli 29, Van güneşli 29 derece. Güneydoğu'da Diyarbakır güneşli 40, Şanlıurfa güneşli 41 derece.
1: Trafikte erişilebilirlik önemlidir. Taşıt yolunda engelli, özellikle beyaz baston kullanan yaya bulunuyorsa, sürücülerin yavaşlaması, gerektiğinde durması mecburidir. Yaşlı ve engelliler karşıdan karşıya geçerken daha uzun süreye ihtiyaç duyarlar. Sürücüler, onlar karşıya ulaşana kadar beklemelidir. Korna sesi, otizmli veya epilepsisi olan yayalar için büyük riskler oluşturur. Zorunlu kalmadıkça korna çalınmamalıdır. Sayın sürücüler, trafikte güvenli hareketliliğin ve erişilebilirliğin destekleyicisi olur musunuz? Erişilebilirlik herkes içindir. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı.

Habertürk ekranlarından yeniden merhabalar değerli izleyiciler. Saatlerimiz 2'ye yaklaşırken gelişmelerle yeniden karşınızdayız. ABD ile İran arasındaki gerilim sürerken ABD Merkez Komutanlığı İran'dan çok sayıda balistik füze fırlatıldığını açıkladı. Tetikteyiz mesajı verdi. Detayları da hemen aktaralım. Evet, ABD Merkez Komutanlığı tarafından yapılan açıklamada İslami Devrimci Muhafız Birliği güçleri İran'dan çok sayıda balistik füze fırlattı ifadeleri kullanıldı. ABD güçleri tetikte ve yüksek hazırlık durumundadır denildi. Ayrıca tüm İran füzelerinin önlendiği de açıklandı. ABD saldırıların ardından İran'ın çatışmalardaki duraklamayı bozduğunu da belirtti. İsrail basını da ABD'li bir yetkiliye dayandırdığı haberinde İran'ın Ürdün'deki ABD üssüne fırlattığı 4 füzenin engellendiğini açıkladı. Bu saldırı İran'la ABD arasında hafta sonunda duran çatışmaların ardından İran'ın doğrudan ABD hedeflerine gelen ilk saldırısı olarak da kayıtlara geçmiş olduğu son durumu tekrar sizlere aktarmış olalım. Değerli izleyiciler, görüntüler de ekranlarınıza yansıyor bir yandan. ABD ile İran arasındaki gerilim sürerken ABD Merkez Komutanlığı İran'dan çok sayıda balistik füze fırlatıldığını açıkladı ve özellikle tetikteyiz mesajı da verildi. ABD Merkez Komutanlığı tarafından yapılan bir açıklamaydı bu. İfadeler şu şekildeydi: İslami Devrimci Muhafız Birliği güçleri İran'dan çok sayıda balistik füze fırlattı ifadesi kullanıldı. ABD güçleri tetikte ve yüksek hazırlık durumundadır da denildi. Ayrıca yine tüm İran füzelerinin önlendiği de açıklandı. ABD saldırılarının ardından da İran'ın çatışmalardaki duraklamayı bozduğu da özellikle belirtildi. Bir yandan da yine İsrail basını da ABD'li bir yetkiliye dayandırdığı haberinde İran'ın Ürdün'deki ABD üssüne fırlattığı 4 füzenin de engellendiğini açıkladı. Bu saldırı İran'la ABD arasında hafta sonunda duran çatışmaların ardından İran'ın doğrudan ABD hedeflerine gelen ilk saldırısı olarak da kayıtlara geçti. Gelişmeler geldikçe sizlere aktaracağız. Cumhurbaşkanı

0: Başkan Erdoğan, Irak Başbakanı Ali Zeydi ile ortak basın toplantısında konuştu. Erdoğan, terörsüz Türkiye sürecinde Irak'la yakın diyaloğun olduğunu belirtirken, terör sorununun her iki ülkeye de ağır bedeller ödettiğinin altını çizdi.
1: Bölgemizin artık savaş, terör ve çatışmayla değil, kalkınma, refah, huzur ve istikrarla anılması için çaba gösteriyoruz.
2: Terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge hedefini bu sözlerle değerlendirdi. Iraklı makamlarla yakın diyalog halinde olunduğunu söyledi. Terör sorununun her iki ülkeye de olumsuz etkisi olduğunun altını çizdi.
1: Terörsüz Türkiye sürecimizin ve terörsüz bölge vizyonumuzun gerçeğe dönüşmesi için Iraklı kardeşlerimizle yakın diyalog halindeyiz. İnşallah her iki ülkeye de ağır bedeller ödeten bu meseleyi kalıcı olarak gündemimizden çıkartacağız.
2: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak Başbakanı Ali Zeydi'yi Beştepe'de kabul etti. Zeydi'yi resmi törenle karşılayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, ikili ve heyetler arası görüşmeler gerçekleştirdi. Ardından iki lider kameralar karşısına geçti.
1: İran, Suriye ve Filistin başta olmak üzere bölgesel gelişmeler hakkında fikir teatisinde bulunduk. Bu savaş ortamı bizleri sadece savunma konusunda değil, enerji ve ulaştırma alanlarında da işbirliğimizi derinleştirmeye sevk ediyor. Kalkınma yolu projesinin mevcut gelişmeler karşısında her zamankinden daha önemli hale geldiğini görüyoruz.
2: Cumhurbaşkanının gündeminde su yönetimi ve ortak ticaret hacmi hedefi de vardı.
1: Su konusunu akılcı, bilimsel ve insani temelde daimi bir işbirliği alanı olarak görüyoruz. Irak'la geçtiğimiz yıl 17 milyar dolara yaklaşan ticaret hacmimizi çok daha ileri seviyelere taşımak istiyoruz.
2: Irak Başbakanı Ali Zeydi'nin ziyareti kapsamında Türkiye ile Irak arasında askeri eğitim, spor, sanayi ve ulaştırma alanlarında 5 anlaşma imzalandı.
0: Antalya'nın Kaş ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale sürüyor. Yangın Üzümlü Mahallesi'ndeki ormanlık alanda dün sabah saatlerinde çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri yönlendirildi. Alevler rüzgarın da etkisiyle hızla büyüdü. Gün boyu sortiler yaparak alevlere su atan uçak ve helikopterler havanın kararmasıyla çalışmalarını durdurdu. Yangın söndürme çalışmaları karada ekipleri üzerinden yoğunlaştırıldı. Karada ekipler üzerinden yoğunlaştırıldı. Bölgenin sarp kayalık olması çalışmaları güçleştirse de çok sayıda aracoz ekibi alevlere müdahaleyi sürdürüyor. Yangının kontrol altına alınması için çalışmalar devam ediyor. Öte yandan Manisa'nın Kula ilçesinde makilik alan alevlere teslim oldu. Kontrol altına alınan yangında 400 dönümlük alan zarar gördü. Yangın dün saat 21.15 sıralarında makilik alanda başladı. Kula ilçesindeki yangın rüzgarın da etkisiyle büyüdü. İhbar üzerine ekipler alevlere müdahaleye başladı. 10 arazöz, 1 paletli dozer ve 3 su tankeriyle yapılan çalışmalar sonucu yangın kontrol altına alındı. Çıkan yangında yaklaşık 400 dönüm alan zarar gördü. Bölgede soğutma çalışmaları ise sürüyor. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı beklenen şiddetli rüzgara karşı uyarıda bulundu. Yeşil vatanımızı hep birlikte koruyalım dedi. Bakan Yumaklı paylaşımında şiddetli rüzgar bekleniyor, lütfen dikkatli olalım ifadelerini kullandı. Meteorolojik verilere vurgu yaparak bu hafta başta kıyı kesimlerimiz olmak üzere birçok ilimizde 80 kilometre hıza ulaşabilecek şiddetli rüzgar ve yer yer fırtına bekleniyor dedi. Olası orman yangınlarına karşı uyarıda bulundu. Açık alanlarda ateş ve anız yakmayalım, yangına sebebiyet verebilecek her türlü davranıştan kaçınalım diyen Bakan Yumaklı, unutmayalım bir kıvılcım telafisi mümkün olmayan felaketlere neden olabilir ifadelerini kullandı. Orman

0: yangınlarına karşı 14 İHA, 184'ü akıllı 776 yangın gözetleme kulesi ve 28 bin orman kahramanıyla Yeşil Vatan nöbeti 24 saat esasına göre sürdürülüyor. Bursa-Ankara ve Bursa-İstanbul arası seyahat süresi 2 saat 15 dakikaya düşürecek hızlı tren projesinde hazırlıklar son aşamaya geldi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu test sürüşünün yakın zamanda yapılacağını söyledi.
1: Bursa ile Ankara arası seyahat süresi 2 saat 15 dakikaya düşecek. Osmanlı Bursa hattında test süreci başlıyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Bandırma-Bursa-Yenişehir-Osmanlı hızlı tren projesi kapsamında Osmanlı-Bursa kesiminde çalışmaların son aşamaya geldiğini duyurdu.
2: Söz konusu kesim tamamlandığında Bursa'dan yola çıkan bir tren Osmanlı üzerinden Ankara-İstanbul yüksek hızlı tren hattına bağlanacak. Böylece yaklaşık 3,2 milyon kişi daha yüksek hızlı tren ağına doğrudan erişim imkanına kavuşacak. Bursa-Ankara ve Bursa-İstanbul arası seyahat süresi 2 saat 15 dakikaya düşecek.
1: Hızlı tren hattı yılda yaklaşık 30 milyon yolcu ve 59 milyon ton yük trafiğine hizmet verecek. Bakan Uraloğlu, Osmaneli-Bursa kesiminde çalışmaların son aşamaya geldiğini belirterek yakında bu kesimde test sürüşlerine de başlayacağız dedi.
0: Lise ve üniversite tercih dönemleri adaylar için kritik önem taşıyor. Milli Eğitim Bakanlığı bu süreçte öğrencilere bilimsel ölçüm araçlarıyla destek veriyor. Mesleğe yöneltme testleri, ilgi ve yetenekleri analiz ederek tercih sürecine rehberlik etmeyi amaçlıyor.
3: Mesleki gelişim sürecinde çocukların belirli zamanlarda karar vermeleri icap eder. Biz özellikle bu karar verme noktasına geldiklerinde kendileri hakkında nesnel, bilimsel ve güçlü verilerle farkındalıklarını artırmaya çalışıyoruz.
4: LGS'nin ardından şimdi sıra YKS tercih sürecinde. Peki tercihlerde neler ön planda olmalı? Milli Eğitim Bakanlığı mesleğe yöneltme testleriyle öğrencilere destek sağlıyor.
3: Mesleği bir gelişim süreci olarak değerlendirdiğinizde bundan önce de yani son kararı vermeden önce de bireylerin farkındalıklarının yüksek olması lazım.
4: Bakanlık uzmanları her biri farklı içerik ve nitelikte ölçüm testleri hazırladı. Öğrencilerin kendi niteliklerini, becerilerini ve hedeflerini ölçmeleri amaçlanıyor.
3: Üniversiteye ait karar vermeleri gerektiğinde hangi yükseköğretim programının kendileri için daha doğru olacağına, onları daha kendileriyle uyumlu bir geleceğe taşıyacağına ait karar verirken bilimsel bir geri bildirim sunan ve kendilerine ait farkındalıklarını artırmaya çalıştığımız ölçme araçları.
4: Mesleğe yöneltme testleri meslek lisesine girecek ya da meslek lisesindeki 9. sınıf öğrencileri de kapsıyor. Öğrenci testte kendine uygun bölümü seçiyor. Mesleğe yöneltme testleri mesleklerihberlik.map.gov.tr adresi üzerinden yapılıyor. TC kimlik numarasıyla kendisine uygun testi çözenler sonuçları değerlendirmek için rehberlik öğretmenine başvurabiliyor.
0: Milli kanocu Rahmi Kaan Karaan üstün performansıyla kürsüye çıktı. Milli sporcu U23 Kano Sprint Avrupa Şampiyonası'nı tamamlayarak yurda 3 bronz madalyayla döndü.
5: Rahmi Kaan Karahan'dan bir başarı daha geldi. Milli kanocu 3 bronz madalyayla ülkeye döndü. Macaristan'da düzenlenen 2026 Gençler ve 23 yaş altı Kano Sprint Avrupa Şampiyonası'nda piste çıkan milli kanocu Rahmi Kaan Karahan gururlandırmaya devam ediyor. Milli sporcu K1 Genç Erkekler 1000 metre, 500 metre ve K2 Genç Erkekler 500 metre finallerini tamamladı. Milli kanocu gösterdiği üstün performansla 3 kez kürsüye çıkarak bir ilke imza attı. Gerçekleştirilen organizasyonda Türkiye'yi temsil eden Rahmi Kaan Karahan, Avrupa'nın en ileri arasında adını zirveye yazdırdı.
0: Gelişmeleri aktarmayı sürdüreceğiz şimdilik. Hoşçakalın.

Efendim iyi akşamlar, hoş geldiniz. Burası Habertürk. Ben Faruk Aksoy. Nedir ne değildir akşamı. Ve elbette Türkiye'nin her daim siyasi, politik ve güncel meseleleri eksik olmuyor. Bunları konuşuyoruz, tartışıyoruz, değerlendiriyoruz. Türkiye siyasetinde yeni bir parti var. Adı da Yeni Parti. Ve bundan sonra siyasi...

0: toplantılarını yaptılar. O toplantı kapalı grup toplantısıydı. Genel Başkan Özgür Özel özellikle çıkışta bir dil sürçmesi yaşadı. Tabii 40 yıllık alışkanlık var bir tarafta, bir tarafta da yeni parti var. Onlara bakacağız. Özgür Özel, Özel'in nerede dili sürçtü, ne oldu, ne bitti? Yeni parti hikayesi nereye gidiyor? Ama Genel Başkan'ın şöyle bir ifadesi oldu. Dedi ki, bugün itibarıyla yeni parti kuruluş aşamasını tamamlamıştır. Yani yeni parti diye bir parti var. Bu parti Türkiye'de örgütlenmesini kısa sürede yapacak ve Türk siyasi hayatında yol almaya başlayacak. Bu önemli bir konu. Tabii bütün detaylarıyla bakacağız. Çok başka açılardan. Bir tarafta da Cumhuriyet Halk Partisi, CHP'nin durumu var. Şimdi CHP'de 44 milletvekili var. Özgür Özel dün akşam Halk TV'de canlı yayına katıldı ve dedi ki o CHP'deki CHP'nin yarısı aslında bizim yanımızda yer alıyor. Vallahi Yiğit burada. Sevgili Yiğit Acar burada. Özellikle bu soruya bir cevap verecek herhalde. Yani orada 17 milletvekili var. Dün burada ekranda gösterdik. Denildi ki bu 17 milletvekili her an şey değiştirebilir. Nedir o? Saf değiştirebilir. Bir 5 milletvekili var. Onlar da gri bölgede. Kısaca yeni partinin bugünü, yarını CHP'de olup bitenler, bu başlık altında bunları değerlendireceğiz. Bir de ahbap meselesi var. Yani İfadeden öte bilgisine başvuruluyor. Çünkü gelen sanatçılar, gazeteciler diyor ki biz ifadeye çağrılmadık. Bizim bilgimize başvuruldu. Mesela Mahsun Kırmızıgül'ü duydum. Bizim bilgimize başvuruldu. Hayko Cepkin'i duydum. Bilgimize başvuruluyor. İfade değil bu dediler. Ahbap'ta iş nereye geldi? O holdingler, şirketler, taşınmazlar, devredilenler, edilmeyenler. Şunlar bunlar. Hepsine bakacağız. Gaffar Yakınca gazeteci burada. Hoş geldin. İlk
1: merhaba.
0: Yayınımı yapıyoruz birlikte.
1: Evet, merhaba.
0: Çok teşekkürler. Hoş geldin. Sağ olun. Aytunç Erkin, Nefes Gazetesi yazarı. Aytunç, hoş geldin.
2: Hoş bulduk.
0: Teşekkür ederim. Nihal Bengisu Karaca, Habertürk yazarı. Nihal Bengisu Karaca da hoş geldi. Teşekkürler. Gerçi içerisi biraz soğuk, şimdi ısınır. O bizim haber bülteninden kalma bir soğukluk. Ertuğrul Akar, avukat hukukçu. Sevgili Ertuğrul, hoş geldin.
3: İyi akşamlar, hoş bulduk.
0: Yalnız kılık kıyafetinle ilgili Aytunç'un girişte bir sözleri vardı. Onlara bir bakalım. Yeni partinin renklerine bürünmüş Ertuğrul Akar mesaj veriyor dedi. O soruya da bir cevap verirsin. Daha doğrusu saptamaya.
3: Gerçek mesajlarımı programda vereceğim.
0: Vereceksin.
3: Herkes izlesin.
0: Ama şeyde Aytunç Erkin de çeşit...
2: Ertuğrul Akar iki hafta önceki programda Özgür Özel'den daha çok oy alırım demişti. Ben tam
0: bir onu demişti değil mi? Unuttum. Demiş. Özgür Özel'den daha çok oy alırım dedi.
3: Ya zorla parti kurduracaklar.
0: Hayır, bunlar kayıtlara giriyor ama.
3: Vallahi yani, zorla parti
0: Özgür Özel'den daha çok oy alırım demişti değil
3: alırım.
0: Mi?
3: Alırım. Bak gene iddia ediyorum. Para verin parti kurayım. Para.
0: Az sonra bu iddialarını geniş geniş dinleyeceğiz.
4: Özgür Bey de para yok diyordu bugün.
0: Peki bir de ya para verin diyor. Para yok. Para
4: Özgür
0: yok,
4: de yok
0: yani.
4: Diyor
0: yani. Öyle değil mi? Para yok. Devlet Bey dedi ki hazineden yardım almalı dedi yani.
4: Evet, Özgür Bey de paramız yok.
0: Evet. Devlet Bey deyince Müftüoğlu'nu hatırladım. Nedense Ankara'da.
1: Neden Ankara'da o ya?
0: Müftüoğlu burada yokluğun hissediliyor yani.
1: Özlüyoruz.
5: Evet, teşekkür ediyorum. Ben de gerçekten orada olmak isterdim. Çünkü burada yapayalnız kaldım.
0: O çok kötü bir şey, biliyorum. Orada bir yalnız kalıyorsun. Ama ben söz hakkını asla haksızlık etmeden söz hakkını sonuna kadar kullanman için sana sık sık döneceğim. Çok teşekkürler geldiğin için.
5: Ama
0: sağ olun.
5: Şunu da söyleyeyim. Bu benim için de bir deneyim oldu. Benim için de bir deneyim oldu. Uzaktan bağlanan arkadaşlara da müsaade etmek, ihtimam göstermek, göstermenin baştan... ne kadar önemli olduğunu da bir kez ya daha
0: böyle,
5: öğrenmiş
0: şimdi
5: oldum.
0: Böyle damardan baştan duygusal girince biz hepimiz Müftüoğlu'nun sözünü kesmeyelim moduna girdik. Öyle de olmasın yani, biraz ara ara.
5: Yo,
0: ama sen de biraz stüdyonun kıymetini de artık anlamışsındır. Bak, uzakta olmak iyi bir şey değil yani. Burası
5: kesinlikle.
0: Güzel.
5: Kesinlikle.
0: Çok çok teşekkürler. Şimdi birazdan döneceğiz, başlayacağız tartışmaya. Çok kısa bir ara dönelim. Yeni Parti ile bugün yaşananlarla, Türkiye'nin yeni partisinin yol haritasıyla, karşılıklı atışmalarla başlayalım.

0: Mısın? Uyurken bile tüketiyoruz. Elektriği, geleceği. İsraf sadece çöpte bitmez. Sağlıkta da başlar.
1: İhtiyacınız olmayanları almayın lütfen.
0: Farkında mısın? Bir sayfa, bir ağaç. Bir ağaç, bir orman. Farkında mısın? Farkında olmadan geleceği tüketiyoruz. Farkındalık küçük bir adımla başlar. İsrafa karşı ilk adım farkında olmak.
2: Tekrar döndük ve başlıyoruz. Bu sefer gerçekten başlıyoruz. Yani yeni parti kuruldu. Biraz önce açılışta söyledim. Genel Başkan Özgür Özel partisini, durumunu, yolunu, yordamını, hikayesini özetledi. Cumhuriyet Halk Partisi ile ilgili de ilginç şeyler söyledi. Dün akşam Halk TV'de yayına katıldı. Bundan sonraki hikayesini özetledi. Hatta dedi ki işte ben rozeti çıkarırken, yani yeni partiyi kurarken, oraya geçerken, CHP'den istifa ederken boğazım düğümlendi. Yani gözüm yaşardı, nemlendi. Diğer arkadaşlar öyle. Her birimiz kendi tabirlerine göre baba ocağından ayrıldık. Dolayısıyla bunları yaşadık. Peki yeni parti kuruldu da hemen yeni parti bir şekilde alışkanlık oluşturdu mu, oluşturmadı. Bugün kapalı grup toplantıları vardı. Cumhuriyet Halk Partisi'nin ilk grup toplantısı. O toplantı çıkışı Özgür Özel açıklama yaparken böyle bir dili sürçtü. Onu bir gösterelim. Ve özellikle kapalı grup toplantısında ne konuşuldu konusuna bakacağız. Ne konuşulduğu hakkında gazeteci arkadaşlarımızın bir bilgisi var mı yok mu onu yoklayacağım. Bir sesi verelim, Özgür Bey'i bir dinleyelim.
3: Şu andan itibaren Cumhuriyet Halk Partisi grubunun kuruluş sürecinde alması gereken bir karar, yapması gereken bir seçim kalmamıştır.
2: Bak burada sesiniz açık mı?
3: Şu andan itibaren Cumhuriyet Halk Partisi grubunun kuruluş sürecinde alması gereken bir karar, yapması gereken bir seçim kalmamıştır.
2: Yani Cumhuriyet Halk Partisi 103 yıl önce kurulmuştu oysaki, değil mi? Ama Özgür Bey alışkanlık tabii, gözünü CHP'de açmış. Bir anda bir alışkanlıkları değiştiremiyorsun. Çıkışta Cumhuriyet Halk Partisi'nin kuruluş süreci tamamlanmıştır diyor. Sonra bence farkına varıyor. Devam ediyor, ediyor ve yeni partiye bağlıyor hiç kesmeden. Yani onu da iyi beceriyor. Onu iyi becermiş orada. Aytunç, içeride kapalı grup toplantısında ne konuşulduğuyla ilgili bilgin var mı?
4: Çok özel şeyler değil artık. Yani,
2: ne var? Ne yani konuşuldu?
4: Sadece şu kuruluş aşaması tamamlandı ve artık yola çıkıldı. Hı. Yani bu grup yönetimi belirlendi. Grup yönetiminin belirlenmesi ve oradaki isimlere baktığımızda Sayın Kılıçdaroğlu biliyorsunuz ve Sayın Kılıçdaroğlu'na yakın isimler, şimdi Yiğit de zaten söyleyecektir, arınma çağrısı yapıyordu.
2: Evet.
4: Ya Sayın Kılıçdaroğlu. O arınma da ismi geçen isimleri grup yönetimine aldı. Hani Sayın Burhanettin Bulut.
2: Bu kasıtlı bir şey mi? Yani bu, çünkü konuşuldu değil mi Yiğit? Yani denildi ki bu isimleri niye almıyorsun?
4: Evet.
2: Bugün aldı.
5: Parti meclisini almamıştı.
2: Şimdi?
5: Partisinin vizyonuna ya da MYK'sına almamıştı. Grup yönetimini aldı ama Aytunç abiyi bölmüş oldum. Grup yönetimi siyasi partilerde o kadar ön planda olan, o kadar önemli bir makam ya da görev değildir. Yani önceki CHP grup yönetimini kimse sayabilir mi? Özgür Özel'in dönemindeki.
2: Ya önemli olmaz mı? Grup başkanı Özgür Özel'di.
5: Tamam, grup yönetimini biliyor musun?
2: Şöyle
5: siyasette?
2: Önemli. O kadar önemli ki CHP'den ayrılıp başka bir partinin genel başkanı oldu gene.
5: Yok, hayır. O kadar öyle önemli değil. Özgür Özel grup genel başkan, aynı zamanda grup başkanı.
2: Evet.
5: Ama Özgür Özel'in o dönem bir MYK'sı vardı. Biz MYK üyelerini konuşuyorduk. Hani CHP genel başkan yardımcısı.
6: Evet, evet.
5: Ya da parti meclis üyeleri, onun içinden çıkan. Ama grup yönetimi, yani Cumhuriyet Halk Partisi'nde yıllardır grup yöneticileri var. Grup yönetimi biraz daha parlamentoda siyasetle ilgilenen, toplumsal eylemlere ya da etkinliklere veyahut basınla çok işi olmayan, daha parlamento işi yapan milletvekillerinin görevidir. O anlamda.
4: Ama burada şöyle bir durum var, şöyle bir gerçeklik var. Yani Özgür Özel Veli Ağbaba'dan vazgeçer mi? Vazgeçmez.
5: Vazgeçmez. Niye vazgeçmez?
4: Yani şimdi hani Veli abi dediği isimden bahsediyoruz. İşte Burhanettin Bulut'tan vazgeçer mi? Vazgeçmez. Ekrem İmamoğlu içeride olmasa, hapiste olmasına rağmen Özgür Karabat, Turan Taşkın Özer gibi isimlerden vazgeçer mi? Veya niye vazgeçsin? Sonuçta onlar diyorlar ki, Özgür Bey de dahil olmak üzere, bu bir siyasi davadır bu operasyonlar. Evet. Ve biz bu siyasi davaya karşı mücadele veriyoruz diyorlar.
2: Evet.
4: Yani o yüzden burada bu yol, onların kendi deyimiyle yol arkadaşlıklarından vazgeçebilecek bir durum gözükmüyor.
2: Yani, ama o zaman Kemal Bey'in de Faik Öztrak'tan mesela vazgeçmemesini normal karşılamak lazım. O da ondan vazgeçmiyor.
4: Ya zaten normal.
2: Hatta Gürsel
4: Erol
2: daha fazla oy alıyor.
6: Daha fazla oy alıyor.
2: Oy, öyle değil mi? Oy alıyor, sonra bir daha yapılıyor. Tekrar
6: Gürsel Erol'un işte, açıklaması Öztrak, çok önemli asıl yaptığı.
2: Tabii tabii Öztrak geliyor mesela. O zaman onu da normal karşılıyor.
4: Normal tabii yani bu ya olur. Bunlar zaten var. Bu siyasetin içinde de var. Yani sonuçta baktığımızda Sayın Kılıçdaroğlu kendisine en yakın isim olarak o ismi değerlendirir. Onunla yürümek ister. Bu da doğasında var bu işin. Yani hangi siyasi partide veya hangi mücadele alanında liderin istemediği, çok istemediği bir şeyin olması mümkün ki baktığımızda? Sonuçta en yakın çalışma arkadaşlarını belirliyorsun.
2: Ya CHP'de yani hep şimdi, tartışma kültürü var deniyor. Yani CHP farklıdır. Şey var ya, görüşü var yani.
4: Evet.
2: Her partiye benzemez. CHP'de parti içi ya demokrasi işler falan.
4: Farklılıklar vardır ama sonuçta demokrasi de vardır ama demokrasi evet. bir yere kadar. Yani hepimiz biliriz bunu. Yani sonuçta siyasi partiden bahsediyoruz. Biz biliyoruz siyasi partinin lideri vardır. Onu biraz sonra konuşuruz. Yani bana göre şu anda yeni parti demek Özgür Özel demek. Yani şu andaki bütün tartışmaları açalım. Özgür Özel şu anda liderliğini tam anlamıyla altını çizmiştir. Ve Özgür, yani
2: biz
4: mesela
2: burada dün akşam
4: AKP dediğimiz zaman, Adalet ve Kalkınma Partisi dediğimiz zaman Tayyip Erdoğan geliyorsa akla. İşte Erbakan deyince Milli Görüş Hareketi geliyorsa akla. Yeni parti ve yeni bir muhalefet süreci başladığında Özgür Özel gelecek akla.
2: İmamoğlu gelmiyor mu?
5: Şu an gelmiyor.
4: İmamoğlu gelmiyor tabii ki şu anda ya. İmamoğlu
2: hayır, dün akşam yine program yaptık.
4: Yani Sayın İmamoğlu zaten şu anda içeride kendisiyle ilgili mücadelesini veriyor. Hı. Yani oradaki bir yolsuzluk soruşturması var ve o soruşturmaya karşı açılmış davada da savunmalarını yapıyor.
2: Hayır, dün akşam yayın yaptı. Tabii ki akşamki konuklarımız dışarı dedi ki yeni parti deyince Özgür Özel tamam ama yani İmamoğlu saklanıyor. Asıl bu partinin lideri İmamoğlu.
4: Hayır,
2: İddiası şey burada yüksek sesle dillendirildi.
4: Valla şu anda görüntü ve görünen ve görünenin arkasında da Sayın Özgür Özel'in hakim olduğu sürece. Doğalı da bu zaten. Yani hakim olduğu derken yanlış bir ifade belki o. Sürecin içinde yani 19 Mart'tan bu yana da baktığımızda sokaktaki kitleyi örgütleyen ve getiren, bu noktaya da getiren isim Özgür Özel. Şimdi bu gerçekliği kabul etmek zorundayız. Sayın İmamoğlu zaten hapishanede. Öyle değil mi? Yani bir de bir gerçeklik var. Tamam. İmamoğlu'yla görüşüyor. Devamlı beraber bazı kararlar alınıyor. Ama pratiğe baktığımızda o pratik dışarıda Özgür Özel'in üzerinde şekillendi artık. Ve şu anda da o muhalefetin lideri olarak karşımıza o çıktı.
5: Fikir İmamoğlu'nun icraat özelini oldu bence.
7: Şimdi şöyle bir
2: Gaffar Yakınca bir şey diyordu.
7: Bir açıklaması var Özgür Bey'in. Yani parti kuruluşunu açıkladığında şunu söyledi. Partiyi biz bir üçlü mekanizma ile yöneteceğiz dedi.
2: Evet.
7: Ve onu da şöyle açtı. Ben, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş. Yani bu böyle sosyalist partilerde falan vardı eskiden. Triumvia denir buna.
2: Evet.
7: Üçlü mekanizma.
2: Evet, evet, evet.
7: Şimdi ama tabii şöyle bir şey var. Partinin tüzüğünde bu var mı yok mu bilmiyoruz. Bildiğim kadarıyla yok. Şimdi siz liderlik makamını kolektif hale getiriyorsunuz. Üç kişi lider olarak atıyorsunuz. Bir mekanizma kuruyorsunuz. Fakat bu seçimle gelmedi. Aslında bir vesayet oluşturuyorsunuz. Vesayetin içine de, yani vesayetten kastım şu, parti içi demokratik süreç üzerinde bir vesayet oluşturuyorsunuz. Özgür Bey'in kendi beyanından hareketle söylüyorum bunu. Yani üçlü mekanizma dediğinizde bunlar seçilmiş insanlar değiller. Birisi eski İBB başkanı, şu anda yargılanıyor, sanıktır. Diğeri Mansur Bey, Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı. Diğeri de seçimle gelmiş olan Özgür Bey. Ama liderliği üç kişi paylaşacağız diyor. Burada bir yani yeni partinin daha kuruluşunda oluşan bir sıkıntı var gibi geliyor bana.
2: Fena halde AK Parti'nin kuruluşunu işte ilk başta hani Tayyip Bey, Abdullah Gül, Bülent Arınç falan fena halde bir şey mi yani bir taklit mi, bir benzemeye mi çalışılıyor? Yani, böyle yani bu kadar da her şey hani böyle baktığında bir yere oturmaz yani.
7: Faruk Hoca o kısmı
2: böyle
7: çok
2: bir şey mi yapıyorlar? Yani, şöyle yani böyle mi gidelim diyorlar? Buradan mı gidelim biz?
7: Şu olabilir Faruk Hoca. Şimdi şöyle düşünün Faruk Bey. Şimdi başarılı olmuş bir AK Parti projesi. Evet, evet, onu taklit edebilirsiniz teknik anlamda, evet, yapabilirsiniz. Yani bence bunda bir beis de yok. Neden olmasın yani? Evet. Fakat ben şuna dikkat çekmek istiyorum. Şimdi AK Parti'nin kuruluşunda da böyle istişare

Her sabah aynı rutin. Ama farkında mısın? Her tabakta kalan bir tarlanın emeği. Farkında

0: grupları, bir hani öncü mekanizma,
1: tabii,
0: bunlar vardı
1: tabii,
0: ama
1: tabii.
0: Bunlar böyle bir resmi statü gibi tanımlanmamıştı. Bu hep olur. İstişare edilir. Şimdi Özgür Bey'in beyanı açık. Üçlü mekanizmayla yöneteceğiz partiyi diyor. Üçlü mekanizma dediğinde benim aklıma ister istemez şu geliyor. Yani şunu söyleyemem. Bu parti Ekrem İmamoğlu'nun partisidir ve o yönetiyordur diyemem ama Özgür Bey'in beyanından hareketle bu partiyi sadece Özgür Bey yönetmiyor. Mansur Bey, ki Mansur Bey Cumhuriyet Halk Partisi, orada tuhaf bir durum da oluşuyor. Ayrılmadı oradan. Ama Özgür Bey'in beyanına bakarsak Mansur Bey, Ekrem Bey ve Özgür Bey beraber yönetecekler. Yani süreç içinde netleşir diye düşünüyorum ama bende o istifam oluşuyor. Yani ben o kadar şey bakamıyorum. Yani Özgür, tamamen Özgür Bey'in kontrolünü diyemiyorum kendi beyan nedeniyle.
1: Anladım. Nihal Bengisu Karaca, bir kere kapalı grup toplantısı. Tamam, yani çok fazla özel bir şey konuşulmadı diyor Aytunç ama burada bir de şeyler belirleniyor. Yeni partinin grup yönetimi oluşuyor. Bu isimlerle ilgili dün daha çok ciddi iddialar vardı. Deniliyordu ki bu isimler işte şaibeli isimler, tırnak içinde söylüyorum. Bu isimler partide öne çıkamayacak. Partinin kuruluşunda öncü rol üstlenmeyecek. Parti onlarla sembolleşmeyecek deniyordu. Bu isimlerle ilgili. Ama bugün başka bir şey oldu.
2: Yani yine aslında hakkında fezleke soruşturma olanlar,
1: evet,
2: daha farklı bir yerde konumlandırıldı. Bu isimler arasında konumlandırılmadı. Ona da dikkat çekmek lazım. Ali Mahir Başarır mesela şu an burada yok yani.
1: Ama Veli Ağbaba var.
3: Teknik
1: var.
3: Bir fark var, ona arz edeyim. Ali Mahir Başarır ve Nurhayat Altıca ile ilgili sadece kurultaydan fezleke vardı.
1: Evet.
3: Onların birini MYK'ya, birini grup başkan vekili yaptı. Ama tabloya baktığımızda ekrana toplamda 12 fezleke görüyorum ben. Veli Ağbaba o konuda bir numara, 6 tane fezlekesi var. Bunların hepsi yolsuzluk fezlekeleri bu arada, şey değil yani, ifade özgürlüğü.
2: Ya ona bir açıklama var zaten benim.
1: Evet.
2: Yani Özgür Özel ayrılıp yeni parti kurdu ve CHP içindeyken de Ekrem İmamoğlu'na açılan işte davalar, yapılan soruşturma, hazırlanan iddianameleri zaten benimsemediler. Hani şu haklı olabilir ya gibi bir tutumları olmadı. Bunun baştan itibaren sonuçta siyasallaşmış bir yargının tezahürleri olarak kodladılar.
1: Evet.
2: Ve dolayısıyla aslında sadece CHP'den kopuş değil bu.
1: Hı hı.
2: Şu anki yargı mekanizmasının iddia ve tezlerinden de kopuş bu partinin varlığı. Yani dolayısıyla hakkında fezleke, bazılarını ayırdılar, evet, yer vermediler ama belki o sadece mazeretidir. Yani Veli Ağbaba ya veya başka insanlarla ilgili, hatta Özgür Özel'le ilgili belki ona da bir soruşturma, yani fezlekesi var, tutuklanacağı iddiaları bile ortada dolaşmaya başladı ki bence çok sakıncalı ve kötü bir şey olur.
1: Böyle, böyle bir ihtimal olması, gerçekleşebilir
2: böyle
1: mi?
2: Böyle bir ihtimalin dedikodusunu birçok kişiye, söylentisini,
4: İstanbul,
2: kulisini maalesef insanlar konuşuyor. Çünkü nereye giderse gitsin de deniliyor mesela birçok şey için. Şimdi Ahbap soruşturmasında da kullanılan Sayın Cumhurbaşkanı'nın öyle bir ifadesi var. Bunlar hep şüphe oluşturuyor. Yani
1: Cumhurbaşkanı adayı içeride... Çok güzel bir tüyo verdin şimdi.
2: Şimdi CHP Genel Başkanı...
1: Cumhurbaşkanı nereye giderse gitsin derken...
2: Acaba bunu mu kastediyor?
1: Bu partiyi mi kastediyor? Onu mu diyorsun?
2: Acaba bunu mu kastediyor şeklinde şüpheler oluştu ve bunlar dile getirildi. Yani bunlar konuşuluyor. En azından gazeteciler arasında. Böyle bir endişe var yani ve böyle bir endişenin olmasını normal demokratik hukuk devleti için ben son derece sakıncalı ve çok kötücül buluyorum. O ayrı bir konu ama
0: neden ki
2: bunlar
0: yani?
2: Dolaşıyor.
0: Suç varsa soruşturma olur. Suç varsa soruşturma olur.
2: İyi de tesadüfler zinciri biraz fazla açık ve seçik ve netleşmiş olmuyor mu? Yani
0: ya
2: Cumhurbaşkanı adayı bakın
0: olur.
2: 15 yani milyonlarca insanın gidip imza attığı Cumhurbaşkanı adayı hapiste... CHP Genel Başkanlığı'nı mutlak butlanlı eski genel başkan getiriliyor. Yeni genel başkan gidip ayrı bir parti kurmak durumunda kalıyor ki bu bir zorunluluk partisi aslında. Yeni olan hiçbir şey yok bakın. Altıok diyorlar, miras diyorlar vesaire. Şimdi o partinin de genel başkanı eğer tutuklanırsa buradaki tesadüfler
0: ama
2: zinciri çok manidar hale
0: yani
2: geliyor yani.
0: Bu
2: böyle soruşturma, yargının bağımsızlığı
0: falan
2: açıklanacak bir hal olmaktan çıkıyor.
0: Neyelim,
2: neden bunu dediğim
0: şöyle
2: açıklıyor?
0: Bir iddia yok.
2: Tam siz öyle düşünebilirsiniz.
0: Ha, ben bir şey düşünmüyorum.
2: Ben bir demokratik hukuk devletinde bu gayet sakıncalı olur anlatmaya çalışıyorum.
0: Savcılık belgesinde şu yazmıyor. 15 milyon imza toplandı.

0: yaptığı için siz suçlusunuz yazmıyor. Yolsuzluk yaptığınız söyleniyor, bunu cevap verin yazıyor. Ya şimdi siz öyle anlatıyorsunuz ki sanki bu soruşturmaların sebebi 100 yılın yolsuzluk davası değilmiş de toplanan imzalarmış gibi. Şimdi ben şöyle bakarım. Yani bir fikrim yok.
1: Ben de şöyle bakarım.
0: Yani atılı yani suçların, atılı suçların bir zemini var mı yok mu ona bakarım. Özgür Bey'de bir suç işi değilse soruşturma olur yani. Bugün ne var Türkiye'de bunda? Benimle ilgili de olur, sizinle ilgili de olabilir.
1: CHP'li belediye başkanlarına mı hep yolsuzluk yapma karakteri, tinet hep CHP'li belediye başkanlarından
0: mı çıkıyor? Bu soruyu tartışabiliriz yani. Başka meselesi, partilerin de belediye başkanları. Bunu tartışabiliriz ama konu bu değil.
1: Her sokağında asıl olarak merak edilen ve bu soruşturmalara güveni ve şüpheyi oluşturan şey. Yani sadece AK Partili belediye başkanları mı temiz bu ülkede?
0: Soruşturma ile ilgili şüphede duyulabilir.
1: Oturun,
0: benim burada bir itirazım yok.
1: Şey,
0: sadece
1: olacak.
0: Şunu yadırgıyorum. Yani herhangi bir siyasetçi ile ilgili soruşturma
1: ben yapılmasın
0: olması
1: mı
0: ihtimali,
1: Ben yapılmasın mı diyorum. Siz de ben sanki kimse soruşturulmasın yani, diyormuşum gibi davranıyorsunuz.
0: Bu çok büyük
1: tutuklama çok ileri bir şey ama.
0: Diyorsunuz. Bakın, bu ne sakıncalı olsun? Yani herhangi bir siyasetçi rüşvet alıyorsa, suç işliyorsa yargı devreye girer. Beni yargılıyor da siyasetçi mi yargılamayacak?
1: Esas iken,
0: herkes cezasını
1: her belediye başkanını yani tutuklarsanız bu şüpheler oluşur.
0: Bakın ben kimseye suçlu
1: zaten.
0: Nihal Hanım, kimseye suçlu da demiyorum, suçsuz da demiyorum. Ama siz peşinen suçlu diyorsunuz.
1: Hayır, ben öyle bir şey söylemiyorum.
0: Ben öyle bir şey söyleyeyim ama söylediğinizde
1: şey
0: ben anlamıyorum.
1: Sadece tesadüfler zinciri fazla uzunluyor.
0: Çok tehlikeli diyorsunuz. Neden tehlikeli
1: olsun? Bu talihsiz serüvenler
0: dizisi. Yani çalışması, demokratik bir devletin bir ayağı yargıdır.
1: Bu talihsiz serüvenler dizisi neden hep CHP'nin başına geliyor diye halkın sorduğu soruyu soruyorum sadece.
0: Bu soruya bir itirazım yok.
1: Soruşturma yapılır. Ama tutuksuz yargılama esastır diyorum ben size. Bu ilkeyi hatırlatıyorum
0: yani,
1: ben
0: bilemiyorum
1: size.
0: Ben savcılar ya da hakimleri yerine karar vermekten yana değilim.
1: Ben kimseyi soruşturmayalım. Ama yapanın yanına kar kalsın. Cebine atanın cebinde
0: peşinen,
1: kalsın.
0: Peşinen,
1: asla böyle
0: zanlıları peşinen masum ilan etmek de yanlıştır. Peşinen suçlu ilan
1: Hayır,
0: etmek.
1: Hayır, siz beni şu an itham ediyorsunuz. Çok gereksiz bir itham etme
0: sürecine giriyorsunuz.
1: Sizin söylediğinizden
0: hareketle söylüyorum. Estağfurullah, ben sizi niye itham edeyim?
1: Ay canım,
0: söylediğiniz
1: yani
0: yoruma itiraz görüş ediyorum. Yani.
1: Ben diyorum ki Özgür evet Özel'le ilgili bu tür dedikodular, söylentiler
0: değil,
1: varken.
0: Dedikodu değil mi, suç varsa ne olacak?
1: Yavaş'ın niye geçmemesi vesaire bunlarla ilgili soruyu Özgür Özel'in niye öyle yanıtladı? Ya onun durum farklı filan. Mesela Zeyd Ankaralılarla ilgili de soruluyor soruda. Diyor ki ya onun durumu farklı. Ayıp mesela.
2: Bu, bizim hayır,
1: yani demokratik hukuk devlet açısından
2: bunu Özgür
1: Özel mi söylüyor? Yani.
2: Bunu Özgür Özel.
1: Evet,
2: peki onun farklı olan
1: söylüyor
2: durumunu niye anlatmıyor?
0: Bizim telin
1: anlatıyor ya.
2: Nedir mesela farklı
1: anlatıyor
2: durumu
1: mesela,
2: nedir?
1: Mesela diyor ki işte ya işte hala şeyi sürüyor. Davası sürüyor. O yüzden gelemez. Hakeza diğer belediye başkanlarının yeni partiye katılımının önünde de mesela böyle çok sert bir duvar olduğu konuşuluyor
2: şimdi. Bu şu çelişki değil mi? Onu
1: yani
2: anlayalım.
1: Yani bırakırsam partiyi, CHP'yi bırakır, yeni partiye gidersem
2: Genel, şunu anlayalım.
1: Ben de mi operasyona uğrarım
2: anladım,
1: korkusu.
2: Anladım. Şunu
1: neden
2: anlayalım
1: belediye başkanlarında olsun ya?
2: Şimdi
0: hangi
2: Gaffar yakınca diyor ki mesela buradaki isimlerle ilgili Yiğit de söylüyor. Hani işte fezlekeler, iddialar, şunlar bunlar. Durum anlaşılsın diye. Yani burada sadece Zeydan Karalar'ın davası sürmüyor ki. Bu isimlerin fezlekeleri meclise gelse, genel kurulaya gelse.
1: Özgür Özel'e yakın bir isim olduğu için hani
2: şimdi mesela Veli
1: Ağbaba'yla, Zeydan abi dediği için.
2: Hayır, Veli Ağbaba orada oluyor da Zeydan Karalar niye olmuyor mesela? Hani nedir
1: tutuklandı,
2: o özel durum?
1: Tutuklandı. Biliyorsunuz tutuklandı.
2: Tutuklandı
1: dışarıda. Sonra tahliye edildi vesaire. Artık Özgür Özel'e soracaksınız o kadarını.
2: Ay, yok yani o anlamda diyorum. Kendi içinde
3: bir
2: onun bir çelişkisi var. Yoksa sen değilsin
3: kendi,
2: bu adamı. Hani o açıkladı. Bunun gerekçesini de söylemeli mesela. Neden? O özel durum nedir?
1: Anlatıyor aslında yani işte tutuklanma veya operasyona uğrama. Tekrar içeri alınma.
3: Ya sen buna inandın mı? Zeydan Karalar'da lütfen mi gitmiyorsunuz?
1: Gündemde olduğu bir ortamı. Ben bakın ortam analizi yapılmasının ağırlıklı olarak önemli olduğunu düşünüyorum.
2: Ben de aynı
1: atmosfer,
2: fikirdeyim.
1: Bu atmosferi eleştiriyorum. Yani doğrudur değildir. Belki de yanılıyor. Belki böyle bir korkuya gerek de
2: peki,
1: yoktur.
2: Peki Gaffar yakınca da diyor ki
1: ama
2: yani
1: neden
2: bu kadar
1: insanlar
2: diyor, bu kadar,
1: konuşsun?
2: Bak sorum soruyor. Bu kadar diyor iddialar var. Şu var bu var. Yani ben bir şey yapsam diyor gazeteci olarak gelirler bana bunu sorarlar, yargılanırım
1: tabii
2: ben.
1: Yaparsanız
2: yani bunu belediye başkanı
1: yapılır,
2: milletvekili olunca
1: yapılır
2: olmaz mı
1: bakın,
2: diyor.
1: Hani eskiden de oluyordu, hep Kılıçdaroğlu örneği veriyor da Aziz Kocaoğlu da yargılanmış hani CHP değil.
2: Ha, İzmir'de biliyorum, evet, biliyorum.
1: Ama yani tutuksuz yargılandı. Tutuksuz yargılandı. Ben tutuklama tedbirine dikkat çekiyorum. Bunun çok aşırı olduğunu düşünüyorum. Bunun ileri olduğunu düşünüyorum.
0: Benim itirazım
1: başından beri ve de yani
0: şuna, bu konuda
1: da sonradan
0: fikir
1: değiştirmiş değilim.
0: Peki. İtiraz ettiğim şey şu idi.
2: Toparlayın.
0: Şimdi Özgür Özel ya da başka bir siyasetçi fark etmez. Bunlarla ilgili herhangi bir şekilde bir soruşturma yapılacaksa yapılır. Baştan siyasetçilerle ilgili soruşturma yapılması demokratik ortam için çok sakıncalıdır,
1: ben
0: zarardır demek.
1: Ilgili değil,
0: bizim böyle konuşmamız, böyle
1: konuşmamız,
0: yani savcılara yapmayın demek anlamına gelir.
1: Türkiye'ye
0: yani.
1: Dedim ama ben konuya böyle girdim Gaffar Bey.
4: Ama Gaffar Bey, niye yani
0: sizin dediğinizi tekrar
1: ben soruşturmayla ilgili girmedim ki konuya.
0: Tam olarak
1: Özgür Özel'in tutuklanması kulisi varsa böyle bir Türkiye'ye yakışmaz bu kulis, bu söylenti herkesin dilinde.
4: Hayır,
1: canım
4: şimdi
1: bu.
4: Şöyle atmosferden bahsediyoruz. Biz siyasi partinin, anlı muhalefet liderinin tutuklanıp tutuklanmayacağını konuşuyoruz. Evet. Bu atmosferin geldiğimiz noktayı anlatmak
5: bence
4: için yaranın bir fotoğraf çekti bize.
5: Faruk Bey, bence
2: geliyorum.
5: Orayı,
2: geldim.
5: Orayı konuşmamak lazım.
2: Nereyi? Artık nereyi?
5: Şurayı konuşalım. Suç işleyenlerin siyasi parti kurmalarını veya Cumhurbaşkanı adayı olmalarını konuşalım.
2: Bak ben şimdi şöyle
5: olaya
2: bir soru
5: oradan bakmayalım.
2: Bak, şöyle bir soru
5: ama
2: soracağım.
5: Şuradan da bakalım.
2: Evet.
5: Ya suç işleyen herkes parti mi kuracak artık? Ve parti kuran herkes yargılanmaz mı olacak artık?
2: O zaman bu parti, bak
5: lazım.
2: Net bir şey soruyorum. Hukukçusun. Sevgili Ertuğrul, bak net bir şey soracağım.
5: Elbette ki tutuklamalar Nihal Hanım'ın dediği gibi ikinci yöntemlerdir, ancak bir örgüt söz konusuysa Türk Ceza Kanunu açıktır. Örgüt varsa tutuklama yapılır. 2 kere 2 4. Bunu çıkın sokaktaki ilkokul çocuğuna sorun, o da söyler. Örgüt varsa, tekrar ediyorum, örgüt varsa dosyanın adı nedir? İmamoğlu suç örgütüdür. Ta Alanya'daki belediye başkanına kadar bu örgüt ahtapotun ağları misali ulaşmışsa ve o iddianamede kurulan örgütün amacının İmamoğlu üzerinden CHP'yi ele geçirip yeni bir siyaset devşirme, Türkiye'nin siyasal işgali ise burada tutuklama gayet normaldir.
2: Nihal Bengisu Karaca'nın söylediklerine itiraz niye ediyorsun? Madem bu ihtimal var.
5: Ben ihtimal
2: itiraz
5: var
2: etmiyorsun.
5: Demiyorum. Bakın ihtimal
2: zaten var diyor aslında
5: değil.
2: Belki de
5: ben
2: onaylıyor. Yani.
5: Bakın şimdi Sezgin Tanrıkulu.
2: Evet.
5: Sezgin Tanrıkulu ne konuştu? Dedi ki bunlar akıllı zannediyor ya bunlar.
2: Olabilir diyor ya.
5: Bak bir şey söyleyeceğim. Evet. Bunlar şimdi kendi akıllı zannediyorlar ya. Bak Türk milletinden akıllı değiller. Millet tanımıyorlar. Sezgin Tanrıkulu ne dedi? Ya dedi biz İmamoğlu'nun dedi bunlar başına geleceğini bildiğimiz için Cumhurbaşkanı adayı yaptık 3 sene evvelden dedi. Ya biz de dalga geçmeyin arkadaş ya. Sizin zekanızın çok ötesindeyiz biz. Orada görüyoruz Türkiye'yi ya. Siz Cumhuriyet Halk Partisi'nin kemikleşmiş oligarşik yapısından elde ettiğiniz nimetlerin peşindeyken biz Recep Tayyip Erdoğan'la birlikte 100 yıl sonrasının Türkiye'sinin planını yapıyoruz. Siz Cumhuriyet Halk Partisi'nde koltuk peşindeyken, siz Cumhuriyet Halk Partisi'nde koltuk alamayıp da korsan parti kurup bir hezeyan artık profili olan İmamoğlu'nu savunmak için siyasi tarihte, dünya siyasi tarihinde ilk defa görülen bir suçluyu iddia da olsa savunmak için bir parti kuruyorsunuz.
2: Ama şöyle bir, orada bir tırnak açalım.
5: Bak şimdi bir bu bir komedidir. Komedinin ötesinde bak.
2: Ertuğrul
5: hukuki Bakan, açıdan söylüyorum.
2: Korsan
5: bak,
2: parti
5: şimdi,
2: diyorsun. Bak korsan
5: bak,
2: parti
5: bu bir
2: diyorsun.
5: Korsan bir partidir.
2: Şimdi niye? Anayasa nasıl Mahkemesi
5: bak,
2: korsan partiyi kabul eder.
5: Bak beni ilgilendirmez. Ben,
2: yani bu
5: ben
2: çok ağır bir itham değil mi?
5: Ben sosyolojik yorum yapıyorum kardeşim.
2: Tamam anladım ama
5: ben
2: hani hukukçu kimliğine
5: geçerli
2: de soruyorum. Yani. Ortada bir anayasa
5: bak,
2: mahkemesi var.
5: Şimdi bu iş neye benziyor? Bak ben sadece milletin aklında kalsın. Net örneğini ver. Hiç kıvırmaya falan da gerek yok. Bak. Şimdi bu biliyorsun yeni dönemlerde hobi bahçeleri, tiny house evler falan moda, yıkılacak mı yıkılmayacak mı falan. Oradaki film fırıldak neydi? Oradaki film fırıldak şuydu. Devletin tarım arazilerini korumak adına bir yasası var ve diyor ki sen burayı başka şekilde kullanamazsın.
2: Evet,
5: doğru mu?
2: Evet.
5: Millet ne yapıyor? Bu yasağın önüne geçmek için film fırıldakla bir kooperatif oluşturuyor. Bir araya geliyorlar. O tarım arazisi vasfındaki yere tiny house köyü kuruyorlar. Peki tiny house'un özelliği ne? Bak, tekerlekli ev. Ulan şeytanın aklına gelmez, tekerlekli ev. Karayolları trafik kanununa uydurmuşlar, tekerlekli ev. Belediye gelince Kemal Sunal bir filmi vardı, evi kaçırıyor sürekli böyle. Şeytanın aklına gelmez. Şimdi bak, bu o tiny house ev muhabbeti var ya, aynı. O nasıl korsansa bu da korsan işte. Yani Türkiye'nin önüne ideolojik, fikirsel ve hizmet anlamında bir şey koymak yerine eski bir müteahhitin hezeyanlarını savunmak adına aynı o tiny house tekerlekli ev gibi korsan tekerlekli bir parti yapmışlar. Onun üzerinden kanunu dolanmaya, milleti dolanmaya, milleti kandırmaya çalışıyorlar.
2: Peki, peki, peki. Aytunç bir şey söyleyecek misin? Tekerlekli ev midir bu yeni parti?
5: Bu örneği o kaldıramaz 3 gün sonra.
2: Yok, tekerlekli ev midir?
4: Ben hayret ve ilgiyle izliyorum yani.
2: Nihal Bengisu Karaca tamamla lütfen.
1: Aytunç.
4: Söyleyeceğim.
2: Hayret de karşılıyorum değil mi? Tekerlekli ev benzetmesi ya. Yeni partiye tekerlekli ev.
1: Yasalara uygun olarak kurulmuş bir partiye ben tekerlekli ev demem.
5: Millet nezdinde ahlaki zemin olmayan her şey hukuka aykırıdır.
2: Buyur Aytunç.
1: Öyle bir şey yok.
5: Cumhuriyet'te sizlerin problemi siyaset ve hukukta ahlakı uzak tutmanız. Maalesef öyle.
4: Şimdi bir korsan parti kuruluyorsa bu korsan parti neden kuruluyor?
2: Neden
4: kuruluyor? Bu tekerlekli ev inşa edilmeye çalışılıyor? Bu iklimi kim yarattı? Bunlar neden oldu? Yani ben tekerlekli bir ev olduğunu düşünmüyorum. Tabii de korsan parti olduğunu düşünmüyorum. Sonuçta 91 milletvekiliyle Ertuğrul Akar'ın dediği gibi işte Özgür Özel'in yerine karşısına ben parti kursam ondan daha çok oy alırım dediğinde çıksın Zonguldak'a arkasında kaç kişi yürüyor? Çıksın Bolu'ya arkasında kaç kişi yürüyor? Görelim. Öyle bir şey yok. Bu partiyi her şeye rağmen bakın eleştirebilirsiniz. İdeolojik olarak da eleştirebilirsiniz. Ama sonuçta bir halk desteğinin olduğunu görmek zorundasınız. Bu bir gerçeklik. Yani burada işte Ekrem İmamoğlu için kuruldu, onun için kuruldu. Ya öyle bir şey yok. Sokaktaki insandan bahsediyoruz. Bugün herhangi bir kıraathaneye de gitseniz, maça da gitseniz, oraya da gitseniz insanların, Türk milleti zaten nedir? Siyaset konuşur, futbol konuşur. Ne bileyim yani budur.
2: Evet.
4: Ve bu insanların büyük bir bölümünde Adalet ve Kalkınma Partili de olabilir, MHP'li de olabilir, İYİ Partili de olabilir. Fark etmez ama baktığımız zaman bu tabloyu görüyor. Evet, bu milletin zekasıyla alay edilmez. Bu millet akıllıdır. Hiç öyle bir şey yok. Yani böyle bir şeyi duymuyor, görmüyor, etmiyor değildir. Ve gördüğü için de Özgür Özel ve arkadaşlarına sahip çıkıyor. Böyle bir gerçeklik var. Yani şimdi biz bu iklimi değiştirelim veya bu iklim olmasın dediğimiz yerde Ertuğrul Akar daha başka bir yere getirdi olayı. Abi Türkiye Türk Ceza Kanunu'nda 3 kişi bir araya gelirse örgüt kurulabilecek durumda zaten
5: abi,
4: şu anda. Yani biz şu anda Ertuğrul Akar, ben Nihal, Nihal ben üçümüzden bir örgüt kurabiliriz yani.
1: Sınırlamasını aşmak için
4: abi yok,
1: dakika başı
4: bak,
1: örgüt.
4: Sen hukukçusun abi. Suç işleyip yani işlemediklerine daha mahkeme karar verecek. Daha çıkacak.
5: Tamam, o zaman,
4: bunların hepsi
5: o zaman,
4: çıkacak.
5: O zaman,
4: birincisi şu. Örgüt var tamam çıktı.
1: Kimse ilan etmiyor.
4: Tutuklandı.
1: Canım şüphelerimizi de izin verin.
4: Hayır, tutuklandı.
1: Yani.
4: Buradaki esas mesele şu. Şüphede tutuklandı. Bile deliller toplandı.
5: Mantık
4: her şey bitti. Yargılama aşaması geldi. Tutuksuz yargılanabilir. Burada bir sıkıntı
5: ki,
4: yok.
5: Ki bence tutuksuz yargılanmalar bir sene geçti. Bu saatten itibaren tutuksuz yargılanmalar gerekiyor.
4: Zaten onu söylüyorum
5: bak,
4: yani.
5: Bak İmamoğlu daha...
1: Ben de onu piston
4: yani mesele o.
5: Ama söylemiyorsunuz. Ama siz baştan beri bunlar ne yaptı ki? Namaz kılarken camiden alınmışlar gibi davranıyorsunuz ya.
1: Hiç öyle davranmadık.
5: Allah Allah.
1: Bu ben kadar çarpıtmanın böylesi
2: cami
1: yani.
2: Kutsal yerde.
1: Burada buna
2: yani
1: izin verecek çocuk yok yani.
5: Bak şu anda.
2: Hayır.
1: Burada buna izin verecek çocuk yok.
2: Camide bak, namaz kılarken de alınabilir yani. Suçluysan suçlusun.
1: Öyle yani ayrıca.
2: Namaz kurtarmaz seni yani. Suçluysan alırsın bu kadar.
5: Bak bir yılı geçti.
1: Söylemediğimiz cümleler üzerinden nasıl niyet okuması yapıyor?
5: Bir yılı geçti. İmamoğlu da dahil olmak üzere artık yavaş yavaş salıverilmeleri gerekiyor. Yani çünkü davanın bir yılda bitirilmesi öngörülüyor. Yani artık dosya tekamül.
2: Sence İmamoğlu serbest mi bırakılmalı? Yani
5: abi
1: hukuksuz yargılanıyor.
2: Hukuksuz mu
3: yargılanıyor?
1: Kaç bin yılla yargılanıyor? 3500 yılla mı?
5: Bak şimdi hukuk devleti gereği.
1: 3500 yılla falan yargılanıyorlar.
5: Yargılanması önemli değil. Beraat
1: yok,
5: edebilir.
1: Yok böyle yıllardaki yani, sayının şöyle abartısı.
3: Abartı sayı şundan kaynaklanıyor. Cezaların üst sınırını basın mensupları genelde çok topluyor. Öyle ifade
5: öyle
3: ediliyor.
5: Yani, o
3: hani peki, orada ama 143 eylemin isnadı var.
5: İnsanların hukuka olan inanç ve güvenleri için tutuksuz yargılamaların esas olması gerekmek.
2: Peki, Müftüoğlu çok önemli bir şey söylüyor. Müftüoğlu, bir kere dinliyorum. Ertuğrul Akar'ın yani böyle tekerlekli evlere benzer bu parti, ona benziyor yarın buradan başka bir yere gider, öbür gün başka bir yere gider benzetmesi.

0: ni bir yere oturtabildiniz mi? Sonra ilk grup toplantısı kapalı. Özgür Özel burada ilginç bir şey yapıyor. Onu size göstereyim. Arkadaşlar bir numaralı LED'i bir ekrana getirelim. Bir uyarıda bulunuyor Özgür Özel. Yani şöyle diyor bakın. Özgür Özel'den yeni partililere öbür parti uyarısı. Yiğit sizin parti öbür parti
1: oldu. Öbür oldu. Sabah CHP akşam öbür.
0: Sizin ya orada dili sürçtü. Yani doğru. Sen de insan bu sürçebilir değil mi?
1: Doğru.
0: Şimdi ne diyor? Öbür parti. Sizin parti öbür parti. Diyor ki öbür parti uyarısı. Geçmişe dönük tartışmalardan kendinizi uzak tutun. Özellikle öbür partinin tartışmalarından, kısır tartışmalarından, esprilerden uzak durun diyor. Yani bayağı bunlar ciddi uyarılar.
1: Yok şöyle.
0: Müftüoğlu.
1: Bir siyasal danışmanlık almış Özgür Bey. Biliyorsunuz negatif konuşmakta, şimdi, pozitif konuşmakta, gündemi ona eksenli kurmaktır. Bir siyasal danışmanlık almış. Yok sayın, nötr bakın demek.
2: Abi Kemal Bey de aynı şeyi söylüyor.
0: Müftüoğlu'ndan dönünce...
1: Ama Kemal Bey ondan önce söyledi.
0: Yiğit Acar, Müftüoğlu'ndan dönünce...
3: Çünkü gerçekten iki partiye de...
0: Söz vereceğim.
3: İki partiye de yarayacak bir şey değil yani.
1: Doğru, aslında doğru. Şimdi
3: şöyle, ne Kemal Bey ne Özgür Bey'e yaramayacak. Yani diğerini sürekli problematize.
4: Sayın Özgür Özel...
0: Evet. Evet efendim, buyurun.
4: Sayın Özgür Özel, tabii ki Cumhuriyet Halk Partisi'ne... Cumhuriyet Halk Partisi ifadesini kullanarak bir eleştiri getirmek ilk etapta Sayın Özgür Özel için zor gelse gerek ki bu sadece Sayın Özgür Özel'le ilgili değil, bütün CHP'lileri de çok zorlaştıracak bir durumdan karşı karşıya. Ben bugün ben Ankara'dayım. Bugün bir CHP meclis üyesiyle denk geldim. Bir yerde oturduk, sohbet ettik. Farklı arkadaşlar da vardı. Bana ne olacak sorusunu sordu. Ben de kendisine ne olacağını siz söyleyin şeklinde bir soru sordum. Hala inanamıyorum diyor. Yani ben CHP'liydim, şimdi yeni partiliyim ama içimdeki CHP'yi henüz unutamadım, unutamıyorum. Şimdi Sayın Özgür Özel'in Cumhuriyet Halk Partisi'ni unutmasını şu kısa vadede ya da uzun vadede beklemek mümkün değil. Nihayetinde dil sürçmeleri de yaşayacaklar. Konuşurken o CHP ifadesini kullanmaktan imtina edeceklerdir. Belli ki bugün o parti şeklindeki ifadesinin de buna bağlı olarak söylediği kanaatindeyim. Şimdi tekerlekli araba benzetmesini de
0: tekerlekli
4: ben açıkçası
0: ev.
4: Doğru bulmadım.
0: Tekerlekli ev benzetmesi.
4: Evet, tekerlekli ev, özür dilerim. Ben açıkçası doğru bulmadım. Neden? Artık bir partileşme süreci yaşandı. İçişleri Bakanlığı'na partinin adını, partinin adresini, kimliğini tüzel kişilik olarak bağlı bulundukları kişilerle birlikte resmileşti. Resmileşen bir şeye bu şekilde yakıştırma yapmanın hiç kimseye ve hiçbir yere yarar sağlamayacağının altını çizmek isterim. Kaldı ki artık meclis aritmetiği de milletvekili oturum pozisyonundan odalara kadar değişikliklere doğru gidiliyor. Her ne kadar tartışma yaşansa da nihayetinde artık herkes kendi yolunu çizmek için tartışmalardan uzak yoluna ve hedefine bakmaları noktasında bir irade ortaya koymalarının sadece kendi partileri için değil de ülke için de yararlı olacağı kanaatindeyim. Ben bugün Meclis Başkanı Sayın Numan Kurtulmuş'tan yaklaşık bir saate yakın bir sohbetim oldu. Kendisini ziyaret ettim. Sadece Cumhuriyet Halk Partisi ya da Yeni Parti arasındaki bir takım tartışmaları ya da meclisteki o grup konuşması kim yapacak, kim nerede oturacak ya da o oda senin, bu oda benim tartışmalarından ziyade öncelikle bu çerçeve yasayı sordum, Terörsüz Türkiye'yi sordum. O konularda da bilgi edindim ve son olarak da Cumhuriyet Halk Partisi ve Yeni Parti'nin meclisteki durumunu sordu.

0: Bugün kapalı grup toplantısı yapıldı. Ne oluyor? Meclis buna hazır mı diye. Şu cevabı aldım. Evet, oda tartışması hala çözülmüş değil. Çünkü Sayın Özgür Özel'in şu an kullandığı odayı Cumhuriyet Halk Partisi'nin yıllardır kullandığı oda olması nedeniyle bizim olsun şeklinde bir talepleri olduğunu ifade edilmişti zaten. Böyle bir talepleri var. Ama gruptaki oturma pozisyonundan meclisteki grup konuşmalarının sıralaması ve saatleriyle ilgili sorunun tamamen çözüldüğünü, ilk etapta bir takım itirazların yaşanmasına rağmen bu konuda tarafların anlaştığı, uyuştuğu noktasında bir beyanı oldu.
1: Müftüoğlu, bu arada sana gelmeden önce, özür dilerim, sana gelmeden önce yani Nihal Bengisu Karaca, Aytun Çerkin, tabii Gaffar Yakınca da meseleye dahil oldu. Yani yeni partinin üzerinde bir fezleke kabusu mu? Hani Demokles'in kılıcı gibi. Yani bu partideki bazı isimler de gözaltına alınır mı, tutuklanır mı endişesi var denildi. Bu konuda ne
0: Şimdi
1: diyorsun?
0: sevgili
1: Yani böyle bir
0: Faruk,
1: tehlike var mı? Böyle bir şey bekliyor musun? Olabilir mi?
0: şöyle söyleyeyim. Her partideki milletvekilleriyle ilgili aşağı yukarı bütün partilerde fezlekesi olan milletvekilleri var.
1: Doğru.
0: Dolayısıyla bunu sadece yeni parti özelinde tutarak bunların fezlekeleri var. Yeni partiye acaba bir operasyon mu yapılır? Ya da işte mecliste bunların tamamının dokunulmazlıkları kaldırılarak bütün hani kafa adamlar mı, kafa siyasetçiler mi diyelim halk tabiriyle, bunların hepsi tutuklanır, gözaltına alınıp tutuklanır mı şeklindeki yaklaşımı ben açıkçası doğru bulmuyorum. Böyle bir yaklaşımın siyaseten de hukuken de sakat bir yaklaşım olduğu kanaatini
1: Bu
0: taşıyorum.
1: konuda
0: Bakın dün
1: tartışma
0: MHP
1: yok.
0: lideri
1: Yani
0: Sayın Dem
1: ortaya koyduğun ilkesel bakış tartışılmıyor. Böyle bir
0: Fikrimi de
1: ihtimal var mı,
0: söyleyeceğim.
1: yok
0: Fikrimi
1: mu?
0: de
1: Çünkü
0: söyleyeceğim.
1: az önce söyledin, yani her partide bazı milletvekilleri var. Dokunulmazlıklarının kaldırılması için onlar da, o fezlekeler gelebilir meclise, oylanır, şu olur, bu olur. Ama burada yeni kurulmuş bir parti ya,
0: Evet.
1: bu daha dikkat çekici. CHP'den ayrılmış, işte mutlak kararıyla
0: Gayet
1: şu
0: tabii ki.
1: olmuş, bu olmuş. Bu partiyi, yani bu yeni partiyi daha yakından ilgilendiriyor. Buradan bakarak bir cevap istiyorum. Yeni parti, Özgür
0: Tabii ki
1: Özel, bu isimler için bu geçerli mi? Daha sıcak bir konu mu?
0: tabii ki onu da ifade edeyim. Dün özellikle şuna bir atıfta bulunarak, yani bir örnekleme yaparak ifade edeyim. Dün MHP lideri Sayın Devlet
2: Heh,
0: Bahçeli
2: ben de onu
0: hem
2: hatırlatacaktım.
0: Cumhuriyet Halk Partisi hem yeni parti ile ilgili açıklama yaptı ve açıklamanın içerisinde de Sayın Özgür Özel'in yıpratılmaması noktasında bir de beyanatı oldu. Tabii ki eleştirileri de var. Özellikle Cumhuriyet Halk Partisi ve yeni partinin iç işleyişiyle ilgili, bu tartışmalarla ilgili. Aynı zamanda kendimize de bunu ifade edeyim, payda çıkaralım. Medyaya da bu eleştiri var. Türkiye'nin daha önemli gündem maddeleri varken sürekli Cumhuriyet Halk Partisi ve yeni parti ekseninde birinci gündem maddesiymiş gibi, Türkiye'nin olmazsa olmaz tek gündem maddesiymiş gibi tartışılmasının da doğru olmadığını ifade etmişti. Bunun da altını çizerek söyleyeyim. Bu konuda da bir öz eleştiri yaptığımı da ifade edeyim. Ve sorunuza cevap olarak şunu söyleyeyim. Ben önümüzdeki dönem özellikle yeni partinin fezlekeler üzerinden köşeye sıkıştırılmak, milletvekillerinin gözaltına alınarak ya da işte özür dilerim, gözaltı değil, dokunulmazlıklarının
1: Kaldırılması.
0: kaldırılması yönünde adımlar atılarak Sayın Özgür Özel'in de bu kapsamda dokunulmazlığın kaldırılmasına dönük bir eğilim olacağı

0: kanaatini taşınmıyorum. Çünkü artık sadece ve sadece Cumhuriyet, az önce ifade ettiğim gibi gündem sadece Cumhuriyet Halk Partisi ile yaşanan tartışmalar değil. Türkiye'nin çok daha önemli meseleleri varken ve yeni partinin 91 milletvekiliyle parlamentoda temsil edilirken, orada oluşturulacak komisyonların, atılacak adımların her ne kadar iktidar farklı olsa da Cumhur İttifakı şeklinde değerlendirilse de meclis çalışmalarının sekteye uğramaması için yeni partinin ve yeni parti milletvekillerinin de önemli olduğu kanaatindeyim. O sebepten dolayı ben önümüzdeki dönem daha yumuşak, daha nasıl söyleyeyim, esnek bir geçiş yapılacağı, sakinleşmeye doğru gidileceği kanaatindeyim.
1: Peki efendim, çok teşekkürler. Yiğit Acar, bir kere bu isimlerle ilgili biraz önce isimler vardı. Şimdi arkadaşlarımız genel dağılımı getirdiler. Onu da bir göstereyim. Hem biraz daha netleşsin her şey. Yeni parti kurulduktan sonra toplam 592 milletvekili var. Partilere göre sandalye dağılımı. Şimdi sayın seyirciler, AK Parti 277 milletvekili var. Yani 25 yılın ardından, ya şu cümleyi de gerçekten kurmakla, 25 yılın ardından Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde AK Parti diye bir parti var ve en yakın rakibi 91 milletvekili, yeni parti, yeni kurulmuş, 277 milletvekili, 277 sandalyesi var. Yani bu siyasi hayatta çok görülmüş bir şey değil. Yani 25 yılın sonunda bu gerçekten hani enteresan bir şey, tablo. Yeni parti 91 milletvekili. Burada da bir enteresanlık var. O da şu: bir parti kurulduğu günün ertesi günü Yiğit bana kötü bakıyor ama gerçek bu Yiğit, ne yapalım yani? Adamlar ikinci sıraya geldiler. Hani Cumhuriyet Halk Partisi.
2: Bu da AK Parti için bir başarı aslında, CHP kurumsal kimliği.
1: Yani ikinci kuruldu.
2: Kurumsal kimliğiyle birlikte düşünürsen yani, CHP'yi 5. parti pozisyonuna
1: CHP 5'e düştü. İkinci gün İyi Parti, yeni parti, özür dilerim.
2: İdeolojik bağlamda.
1: Evet. 91 milletvekili ikinci sırada. Burada. Üçüncü sırada DEM, 56 milletvekili var. MHP 46 milletvekiliyle dördüncü sırada. Cumhuriyet Halk Partisi de 44 milletvekiliyle beşinci sırada. İyi Parti 29 milletvekili var. Yeni Yol Partisi 20. Bu arada şöyle bir durum var. Bu Yeni Yol Partisi de aslında CHP listelerinden
3: onu
1: geldi.
3: Onu söyleyeceğim. Meclis, öyle değil mi? 189'la başladı.
1: Yani 189'la başladı. Düşe düşe düşe 44'e kadar düştü. Çok hızlı bir cevap. Daha düşer mi Yiğit?
3: Düşmemesi dileğiyle diyelim. Siyaset bu olur. Ben o konuda çok iddialı konuşmak istemiyorum. CHP'den gitmeyeceğim diyen 8 ayrı milletvekilinin 8'inin birden gittiğini gördüğüm için her şey oluyor siyasette.
1: Anladım, anladım. Şimdi manzara bu: Hüdapar'ın 4, Bağımsız 11, Yeniden Refah Partisi 4, Tip 3, DBT 2, EMEP 2, DSP 1, Demokrat Parti 1, Saadet 1. Tablo bu. Toplam 592. Ya bu böyle oldu. Kerem, parlamentodaki oturma düzenini bir görelim mi? Parlamentoda da bir şekil şemal değişti yani. Herkesin bir düzeni, tablosu değişti. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 24 yıl sonra gerçekleşen değişiklik. 91 milletvekilinin partisi değişti ama sıraları değişmedi. Kim bunlar? Yeni Parti, CHP'liler. AK Parti grubunun komşusu Yeni Parti oldu.
3: Ya büyükten küçüğe doğru gidiyor çünkü sıralar.
1: Yani en büyük parti, evet. İkinci Yeni Parti, üçüncü DEM. Dördüncü MHP, beşinci Cumhuriyet Halk Partisi.
3: Sonra da Yeni Yol. Yeni Yol diyorum. Yeni Yol'du değil mi?
4: Yeni Yol.
1: Evet, onların 20 milletvekili.
4: 20 kişilik grup.
1: MHP'nin yeni komşusu Cumhuriyet Halk Partisi oldu. MHP'nin yeni komşusu
3: Cumhuriyet Halk Partisi. En köklü iki parti yan yana geldi diye.
1: Efendim?
3: En köklü iki parti.
1: Ya AK Parti köksüz mü?
3: Ya 25 yıl ne kadar kök olabilir?
1: İşte AK Parti o değil ki. AK Parti'nin geldiği de bir kök var.
3: E tamam, o da bir nevi...
1: Bak bu bakış aslında Yiğit Acar'ın normal bakışını doğruluyor. Şimdi AK Parti dediğim parti Milli Görüş Partisi. Yeniden tamam. Hani Refah Partisi, Saadet Partisi olan geliyor. Eski
2: ama. Yalnız şöyle bir şey hatırlatalım. Hani grup başkanı olması söz konusu oldu, yarış oldu. Sonra önce Gürsel Erol daha fazla oy aldı dedi ki, ikinci turda Faik Öztrak. Evet. Faik Öztrak aile olarak meşrutiyetten bu yana, tabii, gerçekten şeyde yani
3: Fahiş Bey'in dedesi de Cumhuriyet Halk Partisi'nde yöneticiydi.
1: Yani bu yanlış bir şey.
3: Değil canım.